0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı sona erdirecek anlaşma beklenirken dün gece İran ve İsrail birbirini hedef aldı. İran'dan İsrail'e en az 30 füze atıldı. İsrail, İran'da askeri hedeflerin yanı sıra petrokimya tesisini vurdu. Trump taraflara karşılıklı ateşi derhal durdurmaları çağrısı yaptı. Önce İran ardından İsrail bu yönde açıklamalarda bulundu.
1: İran ve İsrail arasında 8 Nisan'dan bu yana süren kırılgan ateşkeste taraflar birbirini vurdu. Karşılıklı füze saldırıları 24 saat geçmeden durdu. Çatışma Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı sona erdirmek için pazarlıklar sürerken patlak verdi. İran'ı harekete geçiren İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırısı oldu. ABD Başkanı'nın uyarılarına rağmen İsrail, hafta sonu Hizbullah'ın kalesi Dahiye Mahallesi'ni vurdu. İran, İsrail'in Lübnan saldırısına misilleme olarak çok sayıda balistik füze ateşledi. Tel Aviv'de, Kudüs'te, Hayfa'da sirenler çaldı. Halk sığınaklara koştu. Tahran'dansa kutlama görüntüleri yansıdı. Devrim muhafızları Nasıra yakınlarındaki Ramat David Hava Üssü'nün hedef alındığını açıkladı. İsrail ordusu ise füzelerin havada imha edildiğini duyurdu. İran'ın saldırısının ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu aradı. Axios haber sitesine göre Trump, Netanyahu'dan misilleme yapmamasını istedi. Birkaç saat sonra İsrail'in salvoları geldi. İsrail, İran'ın güneybatısındaki Mahşehir petrokimya sahasını hedef aldı. Ordu, yerleşkede birden fazla hedefin vurulduğunu açıkladı. Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre tesis kısmen zarar gördü. Petrokimya tesisindeki üretim bantlarının 5'i savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana İsrail tarafından vuruldu. İran'ın karadan karaya füze rampaları ve altyapı tesisleri de hedef alındı. Devrim muhafızları Hayfa'da İran'daki petrokimya tesisine benzer bir tesise füze saldırısı yapıldığını duyurdu. Bu aşamada Trump'tan çatışmaları durdurun çağrısı geldi. ABD Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'den ve İran'dan saldırıları derhal durdurmasını istedi. Kısa süre sonra önce İran'dan ardından İsrail'den açıklama geldi. Tahran, İsrail'e yönelik askeri operasyonun sona erdirildiğini ilan etti. İsrail'i Lübnan'a saldırılarının yeniden başlaması halinde daha sert saldırılar yapılacağına dair uyardı. Trump'la Netanyahu arasında bir telefon görüşmesi daha gerçekleşti. Ardından İsrail Başbakanı'ndan da İran'a saldırılarının geçici olarak durdurulduğu açıklaması geldi. Netanyahu, İran'ın İsrail'e yeniden saldırması halinde tam güçle yanıt verileceğini söyledi.
0: Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi. İki isim Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde görüştü.
2: İki ülke arasındaki ikili ilişkiler konuşuldu, birçok alanda işbirliği mesajı verildi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi. İki isim Cumhurbaşkanı'nın Dolmabahçe'deki ofisinde görüştü. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez resmi törenle karşılandı. Karşılama töreninin ardından Erdoğan'la Rodriguez ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her daim Venezuela halkının yanında olduğunu ifade etti. Türkiye ile Venezuela'nın ticaret, enerji ve madencilik gibi alanlarda işbirliğini daha da ilerletmek için kararlı olduğu vurgulandı. Görüşmede 3 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılacak adımlar da değerlendirildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde kabul etti.
0: Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları İstanbul'da bir araya geldi. Toplantının ana gündem maddesi Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve enerji güvenliğiydi. Üç bakan toplantı sonrası kameraların karşısına geçti, İstanbul bildirisini imzaladı.
3: Değerli basın mensupları,
4: Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları İstanbul'da buluştu. Güney Kafkasya'nın refah ve huzuru için görüşme gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan seçimleri sonrası normalleşme sürecinin tüm ülkelere yeni fırsatlar yaratacağına dikkat çekti.
3: Barışın zemini güçlendikçe bağlantısallık projeleri daha da güçlü neticelere ulaşacak. Bağlantısallık güçlendikçe de barışın toplumsal ve ekonomik temeli daha sağlam şekilde yerleşecektir. Tüm bölgenin ortak menfaatine hizmet edecek bu döngüyü pekiştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
4: İran-İsrail arasında yeniden alevlenen çatışmalar ve Rusya-Ukrayna savaşı masadaki diğer önemli konu başlıkları oldu.
3: Çevremizdeki güvenlik ortamı ciddi riskler barındırmaya devam etmektedir. Bölgemizi ve dünyayı felaketin eşiğine getiren bu savaşın geride bırakılması elzemdir. Bu kapsamda kalıcı barışın sağlanması için bir yandan ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyor, bir yandan da bölge ülkeleriyle yakın istişare halinde çalışıyoruz.
4: Toplantıda söz alan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Bokoroşvili de 3 ülke arasındaki işbirliğinin tüm taraflar için kazanç sağladığına dikkat çekti.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Kudüs Valiliği hayalim sözleri Ankara-Tel Aviv hattında yeni bir tartışma başlattı. Çiftçi'nin o sözlerine İsrail Savunma Bakanı Katz yanıt verince İsrailli Bakan'a Ankara'dan tepki geldi.
5: Benim valiyken bir niyazım vardı, Cenab-ı Hak'tan bir niyazım vardı. Rabbim bir gün bana bir gün de olsa Kudüs Valiliğini nasip et diye. Yine inanıyorum ki Cenab-ı Hak o günleri bizlere gösterecek, mutlaka gösterecek.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kudüs Valiliği hayalim dedi. Ankara-Tel Aviv hattında yeni bir tartışma başladı. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Kudüs'ü yönetmeyi hayal eden Türkiye İçişleri Bakanı'na şunu söylüyorum. İsrail Devleti de çökmekte olan bir Haçlı İmparatorluğu değildir dedi. Bakan Çiftçi yeni bir açıklama yaparak İsrailli Bakanı sert sözlerle eleştirdi.
5: Filistin'e olan hassasiyetimizden rahatsızlık duyanlar çıkacaktır. Kudüs'e olan bağımızdan rahatsızlık duyanlar elbette çıkacaktır. Ama biz bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Kudüs'ün özgürlük davasını kalbimizde taşıyacağız. Filistin'in acısını vicdanımızda hissedeceğiz.
1: Kat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da etiketlemişti. Yavaş, İsrailli Bakan'a Kudüs üzerinden hadsizlik yapan İsrailli Bakan'ı hatırlatmak isterim. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk milletine üstten bakarak ayar vermeye kalkamaz. Tarihimize parmak sallayamaz ifadeleriyle tepki gösterdi.
0: Arnavutluk'ta on binlerce kişi günlerdir başbakanın istifası talebiyle sokakta. Hedeflerinde ise ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'la bağlantılı turizm projesi var. Tiran'da başbakanlık binasına yürüyen kalabalık Arnavutluk satılık değildir sloganları attı. Protestocular hem hükümetin istifasını hem de projenin iptalini istiyor.
6: On binlerce kişi başkent Tiran caddelerini doldurdu. Ülke satılık değildir sloganlarıyla başbakanlık ofisine gürüdü. Arnavutluk'ta günlerdir devam eden protestolarda hedefte başbakan Edi Rama var. Halkı öfkelendirense Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner bağlantılı dev turizm projesi. Ülkenin güneyindeki bakir kıyı şeridinde yapılması planlanan milyarlarca euroluk yatırımda Kushner'ın şirketi Affinity Partners'ın da yer aldığı iddia ediliyor. Uzmanlar projenin koruma altındaki doğal yaşam alanlarına geri dönülmez zarar vereceğini savunuyor. Protestocular öfkeli.
7: Yabancıların gelip bizim adamızı satın almasını istemiyoruz. Bir anda gelip burası bizim toprağımız diyecekler, öyle mi? Asla buraya gelemeyecekler.
8: Hükümet bilgi vermeyi reddediyor. Şeffaflık yok. Bizim olan her şey elimizden uçup gidecek.
6: Arnavutluk Başbakanı Rama ve hükümeti arazilerin İsrail'e verildiği iddialarını kesin bir dilde reddediyor. Rama, projenin Trump ailesiyle doğrudan bir bağlantısı olmadığını, çevre yasalarına da uyulacağını savunuyor. Öte yandan tepki sadece Tiran'da sınırlı değil. İtalya'nın Milano kentinde de binlerce kişi projeye karşı gösteri yaptı. Kushner 2024 yılında Balkanlardaki yatırımlarını açıklarken Sırbistan'da da benzer bir projeyi duyurmuştu. Ancak Belgrad'daki o plan yoğun protestoların ardından geçen yıl rafa kaldırılmıştı.
0: Katoliklerin ruhani lideri Papa Leo İspanya'da Meclis Genel Kurulu'nda konuştu. Silahla kalıcı barış tesis edilemez diyen Papa dakikalarca ayakta alkışlandı.
9: Silahlar geçici sessizlik yaratabilir ama asla sağlam ve kalıcı barış sağlayamaz.
1: Papa 14. Leo İspanya'da Meclis Genel Kurulu'nda konuştu. 7 dakika ayakta alkışlandı.
9: Dünya çapında şiddetin, kutuplaşmanın ve karşılıklı güvensizliğin kendini gösterdiği derin bir manevi ve kültürel kriz yaşanıyor. Uluslararası ortamın kırılganlığına cevap olarak silahlanmanın sunulması endişe verici.
1: Hitabının büyük bir bölümünü düzensiz göç sorunlarına ayıran Papa, dünya liderlerine göç konusunda harekete geçme çağrısı yaptı. Yapay zekanın savaşta kullanılması konusunda da çok dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Geçen ay silahlanma diplomasiye ihanettir diyen Papa, Avrupa Birliği'nin silahlanmasını endişeyle izlediğini söyledi. İspanya Meclisi'ndeki konuşmasında kilisedeki cinsel istismar vakalarına değinmekten kaçınan Papa, İspanyol Piskoposlara hitabında ise yaşananları veba olarak nitelendirdi. Papa, Madrid'deki temasları kapsamında İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'le de bir araya geldi. Papa'nın bir haftalık İspanya gezisi, İtalya dışındaki bir AB ülkesine ilk ziyareti olarak dikkat çekiyor.
0: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in temsilcisi Maria Olguin, Kıbrıs'ta liderlerle temaslarda bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman da Olguin'i kabul etti. Birleşmiş Milletler temsilcisi 5+1 formatında toplantı için hazırlık yaptıklarını aktardı.
1: Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs kişisel temsilcisi Maria Angela Olguin, Kıbrıs'ta liderler arasında temaslara başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ziyaret kapsamında Olguin'i kabul etti. Bir saat süren görüşme sonrası Birleşmiş Milletler temsilcisi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le 5+1 formatında toplantı için hazırlık yaptıklarını aktardı. Tarihi henüz tam olarak bilmiyoruz ancak bu toplantı gelecek aylarda, Temmuz veya Ağustos ayında olabilir dedi. Olguin sürece ilişkin iyimser olduğunu da belirtti. Diğer yandan Rum yönetimi Fransa'nın Güney Kıbrıs'ta asker bulundurmasına imkan veren SOF anlaşmasını imzaladı. Anlaşmayı Lefkoşa'da Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin ve Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas imzaladı. Palmas, anlaşmanın iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik işbirliği için modern bir çerçeve oluşturduğunu belirtti.
0: İngiltere'nin en büyük teknoloji etkinliği olan London Tech Week 2026'da Türkiye 3 yıldır olduğu gibi bu yılda etkinliğin en büyük pavilyonunu kurdu. 3 Türkiye Cumhuriyeti'nin de katıldığı Türk standına ilgi yoğundu.
10: İngiltere'nin en büyük teknoloji etkinliği London Tech Week 2026 başladı. Türkiye son 3 yılda da olduğu gibi en büyük pavilyonu kurdu. Türk standında bu yıl önceki yıllara göre bir farklılık da vardı.
11: Bu yılın farkı Türkiye standında Türkiye Cumhuriyetlerden kardeşlerimizin girişimlerinin de yer alıyor oluşu. Toplamda 60'tan fazla şirketimiz, çoğu startup olmak üzere burada bir bakıma görücüye çıkmış durumdalar. 30'dan fazla şirketimiz Türkiye'den, 20'den fazla şirketi Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden. Burada potansiyel müşteri, işbirliği, finansal bağlantı alıyorlar. Türkiye bu sene buradaki en büyük pavilyonu açmış durumda.
10: Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi de fuar boyunca Türkiye pavilyonunda sunumlar sergileyecek.
12: 7 tane teknopark, 60 tane şirket, 250 delege var. Ya yani Türkiye burada çok büyük bir yer kaplamış durumda. Bu tabii Türkiye'nin teknolojiye ve inovasyona verdiği önemi gösteriyor. Biz de İmnes Türkiye olarak bu tarz fuarlarda genelde katılım yapıyoruz. Türkiye'nin görünür olmasını ve Türkiye'nin vizyonunu yatırımcılara anlatmak istiyoruz.
10: London Tech Week 2026 10 Haziran'a kadar devam edecek.
0: Karabük'te CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten Filyos Çayı'na düşüp kaybolmuştu. Ekipler 72 yaşındaki Erten'in cansız bedenine ulaştı.
13: Dengesini kaybedip çaya düştü.
6: CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in cansız bedeni bulundu. Olay Karabük Songuldak Karayolu'nun Yeşilköy mevkisinde meydana geldi. CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten ve beraberindekiler otomobilde mola verdi. 72 yaşındaki Erten ayağının kayması sonucu 10 metreden yuvarlanıp Pilyos çayına düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Zonguldak'tan jandarma ve polis su altı arama kurtarma ekipleri de bölgeye gitti. Suda geniş çaplı arama başlatıldı. Çalışmalar gece boyunca 60 personel, 18 araç, 2 bot ve 2 drone'la sürdürüldü. Sabah saatlerinde acı haber geldi. Mustafa Erten'in cansız bedeni düştüğü yerden 1700 metre ileride bulundu.
0: İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binanın yıkımı sırasında göçük meydana geldi. Çöken duvarın altında kalan 3 işçiden biri hayatını kaybetti. Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ve yıkım çalışmaları sürdürülen binada kısmi çökme meydana geldi. 3 işçi beton blokların altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılan 3 işçi hastaneye kaldı. Ancak biri tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Çorum'da dağ yürüyüşü için gittiği sarp arazide yaralanıp mahsur kalan bir vatandaş için jandarma seferber oldu. Kurtarılmayı bekleyen vatandaş helikopterle tahliye edildi. Karga ilçesinde dağ yürüyüşüne çıkan Bekir Kızılkaya'dan haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede arama çalışması başlatıldı. Kızılkaya'nın bulunduğu alan drone'la tespit edildi. Bölgeye kara ulaşımı olmadığı için Merzifon 5. Anajet Üs Komutanlığı'ndan helikopter talep edildi. Başarılı bir operasyonla tahliyesi sağlanan Bekir Kızılkaya ilk müdahalenin ardından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi sürüyor. Olayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz denildi. Liselere giriş sınavına artık sayılı gün kaldı. Cumartesi günü 1 milyondan fazla öğrenci hayallerindeki okula girebilmek için sınavda ter dökecek. Peki bu kadar az zaman kala öğrenciler ne hissediyor ve uzmanların tavsiyeleri neler? NTV'den Beyza Nur Özer öğrencilere ve eğitimcilere sordu.
1: Tüm sene çalıştılar, emeklerinin karşılığını alabilmek için yalnızca birkaç günleri kaldı. Liselere giriş sınavı 13 Haziran'da yapılacak. Sınava 1 milyondan fazla 8. sınıf öğrencisi katılacak.
13: Biraz stresliyim, biraz da heyecanlıyım. Şu sıra girdiğim denemeler düşük gelince motivasyonum düşüyor. Her an ne olabileceğini düşünüyorum.
14: Garip hissediyorum yani, karışık. Hem stresliyim, hem heyecanlıyım, hem korkuyorum. Devam ediyorum, çalışıyorum. Son gün çalışmayı bırakacağım.
15: Zorlanıyorum şu sıra. Başlangıçtan çok daha zor. Yaklaştığı için zamanın daraldığını hissediyorum. O yüzden olabilir.
1: Uzmanlara göre öğrenciler artık konu eksikliklerinin üzerinde durmamalı. Son 3 gün hariç deneme çözülebilir. Ayrıca öğrencilerin sınava girecekleri okulu önceden görmeleri de öneriler arasında.
16: Her sabah sınav sabahıymış gibi belirli bir saatte kalksınlar, belirli bir saatte yatsınlar ki vücutları ona alışsın. Okuldan ilk önce sınav giriş belgelerini almaları gerekiyor. Hangi okulda sınava gireceklerse gitsinler, sınava girecekleri sırayı da görsünler. Böylece ne kadar sürede okula gideceklerini görmüş olurlar. Hem de herhangi bir o günün telaşını yaşamazlar.
1: Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Tercih işlemleri 13-24 Temmuz'da yapılacak.
0: Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi Çorum'da yapıldı.
17: Kamu, özel sektör ve akademi dünyasından temsilciler Çorum'da buluştu. Zirvenin açılış konuşmasını Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı Sermin Kaleli yaptı. Kaleli, Çorum'daki sanayi kapasitesinin yükselişine dikkat çekti.
18: Bugün Çorum sadece Türkiye'ye değil, dünyaya üretim yapan bir sanayi kentine dönüştü. Bu öyle bir dönüşüm ki bugün ülkemizde 81 il içinde en çok ihracat yapan ilk 10 şehirden biri Çorum.
17: Zirvede Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın, Türk Konfet Başkanı Süleyman Sönmez'le Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdurrahman İstanbuloğlu da konuşma yaptı. Zirvede sürdürülebilir kalkınma, yapay zeka, dijitalleşme, yeşil dönüşüm, finansmana erişim, kadın liderliği ve kültürel miras başlıkları da ele alındı. Bölgesel kalkınmanın yerelden başlayan güçlü işbirlikleriyle mümkün olacağı vurgulandı. Toplantıda kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum arasında yeni işbirliklerinin geliştirilmesine katkı sağlandı.
0: Bursa'da babayla oğlu tatil için gittikleri İznik Gölü'nde akıntıya kapıldı. Oğlunu kurtarmak isteyen baba boğuldu. Oğluysa çevredekiler tarafından kurtarıldı. Anne olaydan yaklaşık 5 dakika önce eşi ve oğlunu son kez kameraya kaydetmişti.
1: Baba oğul serinlemek için girdikleri gölde son kez böyle görüntülendi. İznik Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtarmak isteyen emekli polis memuru hayatını kaybetti. 8 yaşındaki oğluysa çevredekiler tarafından kurtarıldı. Eskişehir'de yaşayan 52 yaşındaki Sinan Çağlayan eşi ve oğluyla tatil için İznik'e gitti. Emekli polis memuru Çağlayan oğluyla birlikte göle girdi. O sırada eşi de baba oğlu kameraya aldı. 8 yaşındaki çocuk bir süre sonra yüzerek babasından uzaklaştı ancak çırpınmaya başladı. Oğlunu kurtarmaya çalışan Sinan Çağlayan akıntıya kapıldı. Bir süre sonra da gözden kayboldu. Durumu gören sahildekiler çocuğu sudan çıkarmayı başardı. Deniz polisi ve dalgıçlar yaklaşık bir saat süren aramadan sonra Sinan Çağlayan'ın cansız bedenine ulaştı.
0: Diyarbakır'da kaybolan 5 yaşındaki çocuk evlerinin bahçesindeki havuzda ölü bulundu. Bağlar ilçesine bağlı Kırsal Tellikaya mahallesinde evlerinin önünde oynayan 5 yaşındaki Menesa Özel bir süre sonra gözden kayboldu. Kendi imkanlarıyla kızını bulamayan aile jandarmaya kayıp başvurusu yaptı. Yapılan aramada evin bahçesindeki havuzun suyu da boşaltıldı. Küçük çocuk havuzda hareketsiz halde bulundu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Özel'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Çocuğun anne ve babasının ifadesine başvuruldu. Konya'da bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Alevlere müdahale sırasında karbon monoksit gazından zehirlenen itfaiye eri Mehmet Tekeli şehit oldu.
19: Yoğun duman alevlere müdahaleyi güçleştirdi. Söndürme çalışmaları sırasında zehirlenen bir itfaiye eri müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Burası Konya'nın Karatay ilçesindeki çelik ve ahşap büro mobilyacıları sitesi. Mobilya imalatı yapılan bir fabrikada ilk belirlemelere göre kompresör makinesinin patlaması sonucu yangın çıktı. Alevler yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla kısa süre içinde büyüdü. İşçilerin çabaları yangını söndürmeye yetmedi. İhbar üzerine itfaiye harekete geçti. Yangına çok sayıda ekiple müdahale edildi. Çalışmalar yoğun duman sebebiyle güçlükle yürütüldü. Yangın yoğun uğraşlarla kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen iki itfaiye eri hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Tekeli tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 15 yıllık itfaiye eri olan Tekeli evli ve iki çocuk babasıydı. Yaralanan diğer itfaiye erinin tedavisi sürüyor.
0: Türkiye'de kumar oynama yaşı artık ortaokul ve lise çağındaki çocuklara kadar düştü. İstanbul'da bağımlılık ve iyileşme sempozyumunda bir araya gelen uzmanlar anne babaları uyardı.
19: Oynama yaşı hızla düşüyor, bağımlılık çığ gibi büyüyor. İstanbul'da ikinci bağımlılık ve iyileşme sempozyumu düzenlendi. Yasa dışı sanal bahis ve kumar konuşuldu.
20: Gençlik döneminde çok daha fazla oluyor. Kısa yoldan para kazanma ümitleri.
21: Yaş maalesef ortaokul ve liseye kadar inmiş durumda.
19: Uzmanlara göre gençler sanal bahis uygulamalarını kumar olarak görmüyor.
21: Bunların hakikaten kazandırabileceğine de inanıyor. 100 lira kaybetmiş, atıyorum 5 lira kazanmış.
19: Sanal bahis sitelerinde fazla vakit geçiren çocuk ve gençleri ele veren bazı durumlar da var. Ailelerin bu değişimlere dikkat etmesi gerekiyor.
22: Hareketlerini takip ederim. Davranışlarında bir değişiklik varsa muhakkak müdahale ederim.
20: İşte okula gitmekte çekinmelerin başlaması, akademik performansının düşüşü, tuvalette daha uzun zamandan kalmak, arkadaş çevresinin değişmesi, para harcama alışkanlıklarının değişmesi.
19: Ailelerin durumu erkenden fark edip uzman yardımı alması büyük önem taşıyor.
0: Haziran ayı doğa takvimine göre karga yavrularının uçmayı öğrenmeye başladığı dönem. Bu nedenle de yerde uçmaya çalışan çok sayıda karga yavrusu görülebilir. İstanbul'da bir kişi de uçmaya çalışan karga yavrusunu eline alıp yardım etmek istedi. Ancak o yavrunun annesinden beklenmedik bir karşılık aldı.
2: Bırak! Bırak, bırak abi!
4: Parkta otururken uçmaya çalışan karga yavrusunu gördü, eliyle tutup yardım etmek istedi. Ancak yukarıda bekleyen anne karga, yaşlı adamın amacını anlamadı. Yavrusuna zarar geleceğini düşünüp saldırıya geçti.
2: Bırak, bırak abi!
4: Adam yavruyu bıraktı ama artık çok geçti. Karga yaşlı adama saldırıp başını gagaladı.
2: Çıkın çocuklar, uzak durun kuştan!
4: Yaralanan yaşlı adamın başı kanlar içinde kaldı.
2: Burnunu mu vurdu abi? Kafayla mı?
3: Kafama vurdum herhalde.
4: Çevredekiler yardıma koştu ancak adamın kafasındaki kanama durmayınca dikiş atılması için hastaneye kaldırıldı. Sultan Gazi'de yaşanan olay cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yavru karga ve annesi ise parktan uzaklaştı.
2: Bırak! Bırak, bırak abi!
4: Doğa takvimine göre ilkbahar aylarında yumurtadan çıkan karga yavruları Mayıs sonu ve Haziran'da uçmayı öğreniyor. Uzmanlar bu dönemde yerde uçamıyor gibi görünen karga yavrularına yardım içinde olsa dokunulmaması gerektiğini belirtiyor.
0: Bursa'da enginar hasadı başladı. Sofralara ulaşmadan önce ustaların elinde şekillenen enginarlar ciddi emek ve tecrübe gerektiren bir süreçten de geçiyor. Ustalar tek bir enginar için onlarca bilek hareketi yapıyor. Aylık gelirleri 240 bin lirayı buluyor.
6: Hasat sezonu başladı. Enginar soyanlar yoğun mesaide. Günde 1000 tane enginar soyan ustalar aylık 240 bin lira kazanıyor.
22: Günlük sabit 2,5 ay enginar hiç durmadan enginar soyuyorum. Geri kalan 9 ay gidip bir fabrikada çalışıyorum.
6: Türkiye'de enginar üretiminde ikinci sırada yer alan Bursa'da hasat başladı. Hasat edilen enginarlar tek tek soyuluyor. Ancak enginar soyucu olarak adlandırılan ustaların sayısı oldukça az. Uzman bir işçi yaklaşık 3 ay boyunca günde 1000 tane enginar temizliyor. Enginarın tanesini 8 ile 15 lira arasında bir fiyata soyuyorlar. Aylık kazançları ise 240 bin lira. Enginar temizleme ciddi bir el emeği ve ustalık gerektiriyor.
22: Mecburen şu bıçak sabit durması gerekiyor. Bıçak değil, bu sol taraftaki bilek hep dönüyor. Bıçak döndüğünde enginar harita gibi yuvarlak çıkmaz. Zaten bilekler şişiyor yani. Geri geliyor, eve gidiyoruz, evde zeytinyağıyla bileklerimizi ovalıyoruz.
0: Bahar aylarında ortalamanın üzerinde olan yağışlar tarıma can suyu oldu. Geçen yıl verimin düşük olduğu zeytinde bu sezon yüksek rekolte bekleniyor.
6: Zeytin ağaçları çiçeklerde doldu. Verim beklentisi arttı. Balıkesir, Türkiye'de en fazla zeytin ağacının bulunduğu illerden biri. Edremit Körfezi'nde üreticinin mesaisi sürüyor.
23: Beklenilen rekolte, geçen yıl istenilen rekolte yoktu. Ama bu sene kış şartlarının ve iklim şartlarının uygun gitmesinden dolayı ve özellikle bahar yağışlarının fazla olmasından dolayı zeytin ağacı şu anda istediği randımanı yakalamış durumda.
6: Zeytinde verimin ne kadar olduğu yaklaşık 2 ay sonra netleşecek. Üreticiler bu süreçte hava şartlarının elverişli gitmesini umuyor.
23: Ağaçta şu anda tam doğurganlığı zamanı. İklim şartları bizde çok önemlidir. Çünkü biliyorsunuz tarım üstü açık, çatısı olmayan bir fabrikaya benzer. Dolayısıyla rüzgar bizim için çok önemli. Tam çiçek zamanı yağmur yağması, arkadan güneşin açması. Bunlar çok sağlıklı iklim şartları olmuyor.
0: Sıfır atık haftası geride kaldı. 183 ülkeden katılımın olduğu forumda iklim krizi tartışıldı. Çevre bilincinin aktarılmaya çalışıldığı festivale ise 1 milyon ziyaretçi geldi.
6: Konserler, tiyatrolar, atölyeler, dans gösterileri. İstanbul'daki 4 günlük Sıfır Atık Festivali'nde yaklaşık 1 milyon ziyaretçi ağırlandı.
5: Hemşehrilerimizin festivali adeta bir bayram yerine çevirerek 4 gün boyunca doldurduklarına şahit olduk. Bu festival adeta bir ikinci okul gibi öğrendiklerimizi uygulayacağımız bir ortam oluşturdu çocuklarımıza.
6: İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Sıfır Atık Haftası nedeniyle düzenlenen etkinliklerde yeniden kullanım ve geri dönüşüm uygulamalarının önemi anlatıldı.
7: Dünyanın en büyük sivil çevre iklim değişikliği toplantısı oldu. Sıfır Atık Forumu'nda açlığa dair, dünyadaki gerçek problemlere dair birçok konu konuşuldu ve 183 ülkenin de imzasının olacağı İstanbul Deklarasyonu kaleme alındı.
6: Taksim Meydanı'nda açılan Sanayiden Tarıma Gıda İsrafı sergisi ise ay sonuna kadar ziyarete açık olacak.
0: Bu haberle veda ediyoruz. Gelişmelerle saat başında tekrar karşınızda olacağız.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
9: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
24: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
25: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
26: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
25: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.

0: İyi akşamlar NTV'ye, Doğrudan Siyasete hoş geldiniz. Yoğun bir iç ve dış politika gündemiyle bu hafta Doğrudan Siyasette karşınızdayız. İçeride gözler yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi grubunda olacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 13.30'daki toplantıda konuşma yapacağını duyurdu. Grup Başkanı Özgür Özel ise bugün konuşmayı kendisinin yapacağını söyledi. Yani ortada bir açmaz var. Bu açmaz aşılabilecek mi? Bir orta yol bulunacak mı? Yoksa yarın grup toplantısında tarafların karşı karşıya geldiği bir tablo mu ortaya çıkacak? Bu sorunun yanıtını arıyoruz. Kısa süre önce Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan bir mesajla paylaştı ve 11 Haziran'da parti meclisini toplayacağını ve kurultay sürecini de başlatacaklarını ifade etti. Tabii bu sözler de önemli, konuşacağız. Dış politikada İran-İsrail gerilimi yine yükseldi. Karşılıklı saldırıların ardından tansiyon düşse de yaşananlar var olup olmadığı da tartışmalı, ateşkesin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Savaşla ilgili gelişmeleri konuşacağız. Ermenistan seçimini yaptı. Başbakan Nikol Paşinyan açık bir zafer kazandı. Rusya yanlıları ve Paşinyan etrafında toplanan Rusya karşıtları arasında bir referandum niteliği de taşıyordu bu seçim ve tabii Türkiye'yi, bölgemizi etkileyen sonuçları olacak. Bu meselede gündemimizde her hafta olduğu gibi Mete Çubukçu ile beraberiz. Merhaba.
1: Merhaba Burak.
0: Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu bizlerle. Hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim.
0: Ve Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Deniz Tansi konuğumuz, sarı lacivert kravatıyla. Hocam
3: evet,
0: hoş geldiniz.
3: Ben konuşmaya başlayacaktım zaten de o zaman madem söylediniz. Ben de bu dün seçilen, Fenerbahçe Başkanı seçilen Sayın Aziz Yıldırım ve yönetimini yürekten kutluyorum. Ben de kongredeydim.
0: Evet, hayırlı olsun. Hayırlı olsun diyelim. Konuşacağız program için
1: ben,
0: yine bir...
1: Ben uygun kravatı evde unutmuşum. Gömleğim hazırdı ama sarı kravat evde.
3: Asıl başka gündemde var.
0: Evet.
2: İyiyse ben de kravatla gündemi dengelemiş oluyorum.
3: Evet. Çok demokratik bir zemin.
0: Evet. Şimdi Mete Çubukçu, siyasetin, iç siyasetin gündemiyle başlayalım. Şimdi yarın hareketli bir gün olacak.
1: Evet.
0: Ama yani... Tartışmalar çıkacak mı? İş daha kaotik bir noktaya mı gidecek? Ne bekliyoruz şimdi yarın?
1: Evet, tartışmalı bir gün olacak. Umarız yani tatsız bir gün olmaz. Bakalım yani belki bu akşam bir takım girişimler daha olur. Sen başta özetledin. Geçen pazartesi de aslında salıya gönderme yapmıştık. Özgür Özel çıktı grupta. Grup başkanı olarak konuştu. Kılıçdaroğlu'ndan bir talep yoktu. Bu sefer kendisi kendi imzasıyla meclis başkanlığına başvurdu. Fakat Özgür Özel tarafının iddiası seçilmiş, yani milletvekili olmayan genel başkanların ancak grup başkanının ya da grup başkan vekilinin onuruyla, yani onun ismini meclis başkanına bildirmesiyle konuşma yapabileceğini söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu başvurusunu yaptı. Hatta 1000'e yakın kişinin de meclise girmesi için isim listesi verildiği söylendi. Bir başka duyum, yarın iki taraf açısından da muhtemelen misafir alınmayacağı yönünde bilgiler de var meclisin içine. Şimdi nasıl olacak? Özgür Özel ben konuşacağım diyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun prosedür olarak böyle bir hakkı olmadığını iddia ediyor. Temayüllere aykırı olduğunu söylüyor. Kılıçdaroğlu da ben seçilmiş genel başkanım ve konuşurum diyor. Neyle karşılaşabiliriz? Yani hakikaten tatsız ve enteresan şeyler olabilir. Şimdi bir tane CHP'nin grup toplantı salonu var. Yani şöyle mi olacak? Özgür Özel tarafı daha erken saatte gidip salonu dolduracak. Çünkü milletvekili sayısı yani 100-110 civarında. Hepsi gelir mi tam emin değilim. Ama en azından 90 kişi, yani 100'e yakın kişi oraya gelecektir. Orada bulunacağını söylüyor. Diğer ekip de gelir ise ve içeriye girer ya da içeriye girmeye kalkarsa, yani orada herhangi bir tatsızlık çıkar mı? Bunların hepsi hakikaten soru işareti, ama yani böyle bir tatsızlığın çıkması sadece yani CHP değil, yani Türk siyaseti ve meclis çatısı altındaki gelişmeler açısından da hoş olmaz gibi görünüyor özellikle. Kılıçdaroğlu'nun senin de bahsettiğin biraz önce, hemen belki 5-10 dakika önce X hesabından attığı Perşembe günü parti meclisini toplayacağım. Evet. duyurusu söz konusu. Bu belki yarına yönelik bir yumuşama ya da yumuşatma mesajı olabilir. Çünkü parti meclisi toplanacak, toplanmayacak, o da belli değildi. Onun için dedim belki bu akşam bir takım yani aracılarla temaslar olabilir. Çünkü şunu da biliyoruz. Vahap Seçer, Mansur Yavaş ve Adana Belediye Başkanı'nın bugün belli saatlerde Kemal Kılıçdaroğlu cephesiyle bir takım temaslarda bulunduğu ve özellikle hani Kemal Kılıçdaroğlu meclise yarın grup için zorlamazsa Özgür Özel'in de grubu toplamayacağı yönünde bir takım temaslarda, yani karşılıklı iki tarafta grup toplantısı yapmasın temasında bulunduğunu ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunu kabul etmediği bilgileri geldi. Şimdi Perşembe günü parti meclisi, ama girmeden önce de konuşuyorduk. Yani kurultaya götürme 60 kişilik ya da 56 kişilik, çünkü sayılar değişti.
0: O Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte parti meclisinde 57
1: kişi var. Ağırlık her şeye rağmen yine bir 8-10 kişiyle Özgür Özel'den yana görülüyor. Fakat oradaki tabii ki temel sorun kurultay aşaması sıfırdan mı başlayacak? Ya da hani kaldığı yerden, değil mi? Yani en son kurultaydan, yani İstanbul delegelerinin olmadığı ya da belki yeni İstanbul delegeleri seçilerek bir kurultaya gitmek mi? Yoksa topyekün işte mahalleden, efendim beldeden, ilçeden, ilden başlayarak bir kurultay süreci mi? Bunu da bilmiyoruz. Yani sıfırdan başlama olursa bu tabii ki çok uzun bir prosedür yani ve şöyle, uzun süre alacak gibi görünüyor.
0: Ankara kulislerine yansıyan, yani o 38. olağan kurultay iptal edildiği için o kurultayı yapmak istiyor. Mahalleden başlayıp mahalle, il, ilçe, il. Evet. Bu da tabii
1: süre olarak bayağı bir
0: 7-8 ay sürecek bir
1: vakit alacaktır. Tabii o arada ilçe yönetimleri, il yönetimleri görevden alınabilir. Bazıları ayrılabilir. Yani delege yapıları nasıl, hani nereye oynayabilir, bunların hepsi sorun işareti. Yani oralarda da sorunlar çıkabilir. Evet. İlçe ve illerde o prosedür daha da uzayabilir diye sözü burada bırakayım.
0: Şimdi Mustafa Bey, şimdi yani yarın için şimdi enteresan bir durum. Tabii Türkiye siyasetinden çok fazla karşılaşılan bir durum da değil. Galiba bir kere SHP döneminde benzer bir
1: 93'te
0: durum olmuş.
1: 93'te olmuş, evet.
0: Onun dışında yani Kemal Kılıçdaroğlu gelecek. Hı hı. Toplantıyı Ali Mahir Başarır yönetiyor.

0: alması lazım Cumhuriyet Halk Partili seçmenin. Taraflara ayrılmış kısımları var. Bir de taraflardan herhangi birine yönelmemiş kısmı var. Ama son tarihte sandıkta bir şekilde bir araya geliyor. Ama o zamana kadar da düşünmedi. Dolayısıyla o ortadaki kitleyi kazanmaları lazım. O bakımdan bu görüntü doğru bir görüntü olmaz. Ama şey doğru. Yani parti meclisinde bir ölçüde bir dengelenme görünüyor gibi. Ama şeyde milletvekillerinde Özgür Özel taraftarları daha fazla. Bu tabii seçimde adaylar belirlenirken her ne kadar Kemal Bey'in genel başkanlığında belirlenmiş olsa da o parti içi dengeler gereği birçok verilen isimler de listeye girdi. O zaman çünkü İmamoğlu da bir örgütlenmeye gitmişti. Dolayısıyla orada öyle bir ağırlık var. Şimdi işin sıcağında da o ağırlık biraz daha belirgin. Ama iki tarafta bir genel merkezin el değiştirmesi sırasında yaşandı. Şimdi de şeyde parlamentoda bir güç gösterisinde bulunuyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ağırlığı bizim elimizde, bizim kontrolümüzde, bizim yönetimimizde, bizden yana. Artık hangi ifadeyi daha çok tercih ederlerse. Bu görüntüyü vermeye çalışıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu da yargı marifetiyle geldiği pozisyonda arınma vaadini nasıl sahaya yansıtacağını, bunda ne kadar irade sahibi olduğunu göstermeye çalışıyor ki yine aradaki milletvekilinin yahut yönetimdeki isimlerin kendine doğru gücü kendinde görmelerini sağlayabilsin. Çünkü bu siyasette ya filancı çok iyi adam ama feşmeken daha güçlü derler. Şimdi orada artık iyi adam kötü adamdan çok güçlü adam durumu mevzubahis. Çünkü öbürü konu tartışılmıyor. O bakımdan grupta konuşma işi biraz güç gösterisine dönüşmüş gibi. O yüzden Kemal Bey'in geri adım atacağını, atmasını çok beklemiyorum açıkçası. Yani buna en fazla doğru ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin iyiliğini daha fazla düşünüyor mesajı verebilecekse eğer, buna yarayacaksa bunu yapabilir, yoksa yapmaz. Bir de siyasette hakikaten gücün yerine hiçbir iyilik, iyi davranış tutmuyor. Onun da farkındalar muhtemelen. Bir de arınma denilen şey şeyden başlayarak delegelerin seçiminden başlayan bir süreç. Hı hı. Çünkü işin bozulduğu yerde delegelerin seçimiydi. Delege seçimiydi. Dolayısıyla oradan başlayan bir süreç, her ne kadar belediyelerle ilgili bir komisyon kuracağız falan dediyseler de esas değişimin partide olması gerekir. Çünkü belediyelerde siz yönetimleri, seçilmiş yönetimleri değiştiremezsiniz ama partide seçilmiş yönetimleri içerisinden yeni yönetimler oluşturabilirsiniz. Ondan sonra mahalleden ilçelere, illere giden bir yeni delege seçimine doğru gidersiniz. Eğer bu arınma yapılmayacaksa arınma değil, arınmadan anlaşma olur, arınmadan uzlaşma olur. Dolayısıyla onu yapmak için Kemal Kılıçdaroğlu bu yola girmiş olamaz diye düşünüyorum. O bakımdan arınma merkezli bir şey olacaksa, bir süreç olacaksa ve Kemal Kılıçdaroğlu özür dilediği konuların gereğini yapacaksa, özrünün gereğini yapacaksa, çünkü özrün kabul edilmek gibi bir zorunluluğu var, o da gereğinin yapılmasıyla olur. Gereğini yapacaksa bunu uzlaşmayla yapmaz. İradeyle ve hakimiyet göstererek, hakimiyet sağlayarak yapar. Ya da hakimiyet sağlamadıysa da yapamaz. Bu bakımdan ben yarın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu mesajın da Mete abinin dediği gibi biraz karşı tarafı yumuşatmak. Bak, kurultaya hazırlanıyormuş zaten. Hı hı. Yani bizim de istediğimiz oluyor mesajı vermek için. Ha, onun düşüncesi bir yıl sonradır. Ama bu beklentiyi oluşturduğunda 6 aya da razıyım durumu çıkabilir. Bilmiyorum ne kadar erken yapabilirler teknik olarak. Ama bir zamanı tartışabiliriz ama sonuçta aynı fikirdeyiz mesajı veriyor olabilir. Ben de doğrusu gece boyunca o anlamda gelişmeleri beklerim.
1: Olabilir.
0: Yarın... Evet. Olası bir yine bölünmeden bir tek grup

0: konuşması mümkün olabilir. Kemal Kılıçdaroğlu da mesajlarını daha fazla kavgayı büyütecek değil, netliğini koruyan ama kavgayı da yahut çatışmayı da biraz dozunu düşüren bir konuşma yapabilir.
1: Ya da iki tarafta vazgeçer, yarın grup toplantısı yapılmaz.
0: Şimdi işte o biraz irade sergilemek zorunda olanın ihtiyacını karşılamıyor.
1: Evet.
0: O yüzden evet öyle bir ihtimal var ama onu yaparsa o zaman diğer konularda da irade göstermesini beklemek biraz azalacak.
2: Zaten bugün Özgür Özel de anlattı, hani biz yapmayalım bu hafta veya işte çünkü Ferit Zeyrek'in ölüm yıl dönümü Manisa'ya gidecekti ama karşı taraf yapmakta ısrarcı olunca Özgür Özel de ben konuşacağım bu sefer dedi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı sosyal medyadaki o mesaja dönersek, şimdi okuyayım ben bir onu. Biz farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aileyiz. Birbirimize rakip değiliz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız. Hedefimiz net, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında adaleti, demokrasiyi tesis etmek ve milletimizin çağdaş uygarlık hedefini gerçekleştirmektir diyor ve 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Hocam, dilde bir değişiklik var mı?
3: Şimdi dildeki değişiklikten ziyade sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Orada bir yargı kararı var bir kere. Şimdi bu yargı kararına göre Sayın Kılıçdaroğlu, yani ekibi demeyeceğim çünkü mevcut parti meclisi onun ekibi değil. Yani evet kendi listesiydi ama orada da ne kadar böyle bir bariz çoğunluk sağlayıp sağlamadığı belli değil. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun kullandığı dille şöyle bir problem var. Mesela arınma dediğiniz zaman partiyi adeta bir metastas gibi görüyorsunuz. Her partide yanlış insan da vardır, doğru insan da vardır. Yani partiyi, kendi partinizi, genel başkan olduğunuzu söylediğiniz partinizi bu şekilde ifade etmek. FETÖ konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'ni hani sanki bütün ihaleyi CHP alır gibi konuşmak bence üzerine düşünmesi gereken bir konu. Öncelikle bunun altını çizelim. Çünkü yargı süreçleri, siyaset profesyonelleri bu bağlamda hani bakıldığında geçmişten bugüne, daha buttan öncesinde hatırlayın 2014'te Sayın Ekmelettin İhsanoğlu adaylığı döneminde parti tabanının itirazlara rağmen dedi ki tıpış tıpış gelip oy vereceksiniz dedi. Dünyada ben böyle bir örnek bilmiyorum. Yani siyasette böyle bir örnek olmaz. Yani ben insansı olarak X partinin genel başkanıyım. Partinin hiç istemediği ya da parti tabanını benimsemediği diyelim birisini söyleyeceğim. Soracağım ki tıpış tıpış oy vereceksiniz. Bu halkla çelişkiler, halkla ilişkiler değil. 2023'te yine Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylığı altılı masa. İşte altılı masada biliyorsunuz ciddi anlamda itirazlar vardı. Hani şöyle diyebilirsiniz, son tahlil %48 aldı ama Türkiye'deki kutuplaşma zemininde hani o Sayın Kılıçdaroğlu şahsi oyuna değil. Neden? Çünkü CHP'nin aldığı milletvekili oyuna bakacaksınız. Hani bir kıyaslama yaptığınız zaman. Dolayısıyla burada eğer bu mahkeme kararına göre geldiyseniz bir an önce kurultay yapmak zorundasınız. Ama oradaki sıkıntı şurada. Şimdi biraz önce size ifade ettiniz ya, bir, bu olağan kurultay yapılmamış sayıldı, öyle değil mi? Yani mutlak butlan, ki oradaki şöyle bir konu var. Aslında Türkiye'de biliyorsunuz 1961'e kadar siyasi partiler Cemiyetler Kanunu'na göre idare ediliyordu. 62'de ve 83'te iki ayrı siyasi partiler kanunu çıktı. Tabii 83'e çıkan 61'i ortadan kaldırdı. Mutlak butlan aslında dernekler kanununda kullanılan bir kavram ama siyasi partiler yasasında da buna açık kapı bırakan bir çerçeve var. Neden bu detaya girdim? Şimdi bu zeminde baktığımızda partilerin nasıl hani yönetileceği ya da yönetilmeyeceği konusuna bakıldığında gelinen nokta itibarıyla acaba bütün kurultay delegeleri mi iptal edildi? İlk önce ona bakmıştım. Kurultay yok sayıldı ama İstanbul delegeleri mi? Yoksa bütün olağan kurultay delegeleri mi? Bu bence önemli bir soru.
1: Evet.
3: Eğer öyle değilse, sıfırdan bir olağan kurultay süreci başlayacaksa bu genelde partilerimizde 6 ay ile 7 ya da 8 ay çerçevesinde değişir. Yani bir yılı bulmaz. Bir yılı bulursa hangi parti olursa olsun kavga çıkar. Yani 6 ay, 8 ay çerçevesinde. Şimdi bu zeminde baktığımızda eğer siz diyelim ki mahkemenin verdiği karar aslında bir nasıl diyelim bir geçici düzenleme. Yani bunu kalıcı zemine ortaya koymak için. Ama orada da şöyle bir problem var. İşte Yargıtay'dan işte karar gelecek. İşte kurultay yapamayız derken kurultay süreci diye Sayın Kılıçdaroğlu ifade etti. Burada o kadar çok soru var ki, bir yandan parti içine yönelik söyledikleri, biraz önce söylediğim işte arınmaydı, FETÖ'ydü. Bir yandan da bakıldığında, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi farkında mısınız? 21 Mayıs'tan itibaren muhalefet etmiyor. Muhalefet yok Türkiye'de. Yani muhalefet fiilen ortadan kalktı. Yani ben mesela Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinin siyasal iktidara karşı herhangi bir eleştirisini gördünüz mü? Ben sonuca bakıyorum. Yani tabii ki bir yargısal süreç bu çerçevede ifade edilecek. Ama fiilen bir muhalefetsizlik ve rekabetsizlik hali var. Bu aslında siyasal iktidar için de avantajlı bir durum değil. Yani dışarıdan öyle gözükebilir ama şimdi mi futbolda da siyasette de rakibinizle, rakibinize karşı üstünlük elde ettiğiniz o gücü elde edersiniz. Karşınıza rakip olmayınca, diğer muhalefet partilerini yok saymıyorum, kimse yanlış anlamasın. Ama şimdi ana muhalefet olmazsa eğer, o zaman yani kendinizi, yani siyaseten, çünkü meşruiyet zemine bakıldığında, demokratik zemin için söylüyorum tabii, rekabetle kendinizi ortaya koyarsınız. Ama muhalefet, şimdi ne konuşuyoruz yarın? Allah korusun, hani kötü olasılıklar, kamusal yayıncılık yapıyoruz, ifade etmek istemiyorum ama maalesef kötü olasılıklar akla geliyor. Yani ne olabilir? Yani birbirlerine mi girerler? Yok, arbede mi olur? Başka bir şey mi olur? Bu Türk siyaseti açısından problem. Yani tabii, dışarıdan bir tek CHP ile ilgili problem diye görülüyor ama Türkiye Büyük Millet Meclisi, bizim parlamentomuz, ana muhalefet partisi. Böyle bir durum, bu bir damar tıkanıklığına aslında işaret eder siyasi sistemde. Hani dışarıdan ne derler konusu tabii ki önemli. Yani başka ülkeler, ama öncelikle biz kendi içimizde bunu nasıl ifade edeceğiz? Yani siyasetteki noktaları yerli yerine oturtmak için, o zaman ne olacak? Bu mahkemenin verdiği karar çerçevesinde artık yarım kalan olağan kurultay mı? Hı hı. Yoksa sıfırdan bir kurultay süreci mi? Ama bunu bir tasfiyeyle falan, şimdi mesela iller, ilçeler görevden alınır mı diyor. Parti meclisinde çoğunluk sağlamanız lazım. Birilerini ihraç etmeniz için yine parti meclisinde çoğunluk sağlamanız lazım. Eğer o yoksa, ben şeyi hatırlıyorum, 1999'da hani parti baraj altında kaldığında Sayın Altan Öymen genel başkan seçilmişti ama belli bir kurultay delegesi oyu alamadıkları için parti meclisi üyeleri, yetkili kurul yoktu. Sayın Altan Öymen Nisan 99'dan Haziran 99'a kadar rahmetli genel başkan ama yetkili kurulu yok. Şimdi biz şöyle düşünüyoruz siyasette, şöyle bir ezberimiz var. Genel başkanlar etkili, yani parti meclisini oluşturuyor falan, tamam. Ama siyasi partiler yasasına göre yetkili kurul olmadan hiçbir karar alamazsınız. Yani partinin kendi tüzükteki adına göre, ister buna parti meclisi deyin, ister adı MKYK olsun, onlar olmadan parti ne harcama yapabilir ne başka bir şey. Yani genel başkanın kendi direktifleriyle siyaseten, tamam, fiilen yönetiliyor ama yetkili kurullar aracılığıyla partiler yönetilir. Dolayısıyla yetkili kurulda böyle bir bariz üstünlük sağladıysa, onu bilmiyorum, o kapalı kapılar ardında ancak ya da 11 yani, Haziran'daki toplantıda ortaya çıkacak bir tablo.
2: Şu an Özgür Özel'e yakın olanlar çoğunlukta parti
3: bir,
2: meclisinde.
3: İkincisi gelen, onu da şöyle toparlayayım, grup. Şimdi bir de grup var. Şimdi gruplar, biliyorsunuz aslında hükmü şahsiyeti, grubun bir hükmü şahsiyeti var. Şimdi genel Butlan'la göreve gelen Sayın Kılıçdaroğlu partinin genel başkanı olarak görevlendirildi ama grup başkanı değil.
2: Evet.
3: Şimdi parlamenter sistemde olmadığımız için.
2: Milletvekili de değil.
3: Milletvekili olmadığı için zaten grup başkanı değil. Yoksa milletvekili olsa parti genel başkanı
2: grup başkanıdır.
3: Şimdi böyle bir durum olunca, yani mesela zaman zaman görüyorum medyada, iptal etmenin zaten grup yönetmeliğiyle ilgili bir konusu var. Ona bakmak lazım. Kaldı ki çoğunluk Sayın Özgür Özel'in zeminde olduğu için yine sonuç belli. O zaman parlamento ayrı, parti meclisi ayrı. Fiili böyle bir durumda karşı karşıyayız. Dolayısıyla burada tabii ki hani belki alışageldik üzere uzlaşma diyeceğiz olması gereken siyasetten ama gelinen noktada uzlaşma zor. Ama gerçi siyasette biliyorsunuz 24 saat bile uzundur. Biz şimdi böyle dehşetengiz bir takım yorumlar yaparız. Sabah bir bakarız, çok farklı bir tablo çıkmış siyasette. Çünkü ben çok hatırlıyorum, geçmişte ya asla böyle bir şey olmaz derken ertesi gün çok başka bir sonuçta çıkabiliyor tabii. Biliyor. Siyasetin doğasında var.
2: Bakalım, bir reklam arası verelim, devam edeceğiz.
4: NTV Radyo.
5: Ülkenin iç kesimlerinde sağanaklar devam ediyor. Sıcaklık güneyde 2-3 derece daha arttı. İstanbul güneşli, sert esen Poyraz serinlik sağlıyor. İstanbul 28, Ankara açık 29, İzmir güneşli 34, Bursa 30 derece. İzmir'de de karayel yönlü rüzgar kenti serinletiyor. Antalya'da ise sağanak geçişi olacak. Hissedilen sıcaklık yüksek nem nedeniyle 37 derece. Marmara'da hava açık, Poyraz bu haftada sertleşecek. Akşamları hava serin oluyor. Öğle saatlerinde ise Edirne 33, Kocaeli 29 derece. İç Anadolu'da Eskişehir-Konya çevresinde beklenen sağanaklar çarşamba bölge genelini etkileyecek. Eskişehir ve Kayseri 28, Konya 30 derece. Ege'de Manisa'dan Muğla'ya iç kesimler boyunca gök gürültülü kuvvetli yağış var. Manisa ve Denizli 34, Aydın 35, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de de sağanaklar Isparta, Burdur kesimini etkileyecek. Adana bölümünde ise Lodos'la hava bunaltıcı. Gölgede Adana güneşli 33, Kahramanmaraş 35 derece. Güneşin altında ise sıcaklık 45 dereceye yakın. Karadeniz geneli az bulutlu. Bolu, Artvin kesiminde kısa süre yağış görülebilir. Bolu 27, Samsun 25, Trabzon 23 derece. Doğuda Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da şiddetli yağış bekleniyor. Güneydoğu Anadolu ve Van kesiminde Lodos'la hava çok sıcak olmaya başladı. Diyarbakır 35, Erzurum 23, Malatya 30 derece.
4: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 4.

0: NTV Radyo.
1: Saat 4 haberlerle karşınızdayız. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi. İki isim Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde görüştü.
2: İki ülke arasındaki ikili ilişkiler konuşuldu, birçok alanda işbirliği mesajı verildi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi. İki isim Cumhurbaşkanı'nın Dolmabahçe'deki ofisinde görüştü. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez resmi törenle karşılandı. Karşılama töreninin ardından Erdoğan'la Rodríguez ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her daim Venezuela halkının yanında olduğunu ifade etti. Türkiye ile Venezuela'nın ticaret, enerji ve madencilik gibi alanlarda işbirliğini daha da ilerletmek için kararlı olduğu vurgulandı. Görüşmede 3 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılacak adımlar da değerlendirildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde kabul etti.
1: Milli Güvenlik Genel Sekreterliği'nin düzenleyeceği Milli Güvenlik Konferansları bugün başlıyor. Konferanslar serisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açış konuşmasıyla başlayacak. Milli Güvenlik Konferanslarına ilişkin Milli Güvenlik Genel Sekreterliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Dünyada ve yakın coğrafyada yaşanan gelişmelerin yanı sıra çeşitlenen risk ve tehditlerin devletin tüm faaliyetlerinde milli güvenlik kavramına ilişkin farkındalığın arttırılması ihtiyacını belirginleştirdiği vurgulandı. Milli Güvenlik Konferansları marifetiyle farklı disiplinlerden ve kurumlardan yöneticilerimizin kavram setlerinin zenginleştirilerek milli güvenlik meselelerine ilişkin bilgilerinin derinleştirilmesi ve bakış açılarının genişletilmesi, kurumlarımız arasındaki eşgüdüm, etkileşim ve farkındalığın daha da arttırılması hedeflenmektedir denildi. Konferans serisinin açılışı bugün Beştepe'de saat 14'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla gerçekleştirilecek. Bakanların, kamu, kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle alanında uzman akademisyenlerin de konuşmacı olarak katılacağı konferanslara Milli Güvenlik Sekreterliği'nde devam edilecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugünkü grup toplantısını kimin yapacağı tartışmaları sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çekici bir açıklama geldi. Mutlak mutlak kararının ardından Özgür Özel ve ekibinin ısrarla dile getirdiği kurultay çağrısına Kılıçdaroğlu süreci başlatıyoruz çıkışı yaptı. CHP Genel Başkanı Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz ifadelerini kullandı.
3: Grup toplantısında sizi göreceğiz değil mi efendim?
4: Elbette. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu muhaliflerin kurultay talebine olumlu yanıt verdi.
5: 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum.
4: Kılıçdaroğlu paylaşımında birlik ve beraberlik mesajı da verdi.
5: Biz farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aileyiz. Birbirimize rakip değiliz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız. Hedefimiz net. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında adaleti, demokrasiyi tesis etmek ve milletimizin çağdaş uygarlık hedefini gerçekleştirmektir.
4: Kılıçdaroğlu'nun mecliste grup toplantısı talebi meclis başkanlığına da iletildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi sosyal medya hesabındansa grup toplantısının saat 13.30'da toplanacağına ilişkin duyuru yapıldı. Öte yandan CHP'nin sosyal medya hesaplarının kontrolü yeni yönetime geçti. İlk uygulama ise dikkat çekti. CHP'nin sosyal medya hesapları Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu takipten çıktı.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay sürecini başlatıyoruz paylaşımından saatler önce CHP Grup Başkanı Özgür Özel de kameraların karşısındaydı. Özel, grup toplantısını ben yapacağım dedi. Şimdi gözler saat 13.30'daki grup toplantısında kürsüye kimin çıkacağında.
6: Benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Ferdi Zeyre'yi kürsüde anacağım.
7: CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından Grup Başkanı Özgür Özel de meclis grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Şimdi gözler grup toplantısının yapılacağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Her iki kanattan gelen açıklamalar sonrası saat 13.30'da başlayacak toplantıda kimin kürsüde olacağı netlik kazanmadı.
6: Bine yakın toplanmış olan imzayla kendilerine gelecek hafta yapacağımız kurultay başvurusunu derhal işleme almaktır. Grup başkanı olarak o kürsüyü seçilmiş değil atanmış birisine bırakmamız mümkün değildir.
7: Özel grup toplantısının yapılacağı gün Manisa'da Ferdi Zeyrek'in anma programına katılacaktı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağı açıklanınca özel Manisa programını iptal etti. Özel'in Kılıçdaroğlu'na bir çağrısı da vardı.
6: Kemal Bey'den beklenen bir sağduyu göstermeleri bu sefer olsun hiç olmazsa yakışanı yapmaktır.
7: Mutlak butlan kararı sonrası Özel ve ekibinin yeni parti kurma iddiası gündemdeyken dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak'la görüştü. O görüşmenin ardından Oda TV'ye konuşan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Emir'in topluca DSP'ye geçsek, kurultayda yönetimi biz alsak olur mu teklifinde bulunduğunu öne sürdü. O iddiayı yalanlayan Murat Emir ise, DSP'yi teslim almak gibi bir önerim olmadı dedi.
1: Ekrem İmamoğlu'nun kendisini ziyarete gelen milletvekilleriyle cezaevinde görüşmesinin yasaklandığı iddiasına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada cezai infaz kurumlarında kalan tüm tutuklu ve hükümlülerin ziyaret haklarının mevzuat çerçevesinde eksiksiz şekilde kullandırıldığı ifade edildi. Başsavcılık sosyal medyadan bu yönde paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığını da duyurdu. Yeni anayasa konusu siyaset gündeminin bir kez daha üst sıralarında. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli dedi.
0: Yeni bir anayasayı yapmak mutlaka ve mutlaka Türkiye'nin öncelikli ödevlerinden birisidir. Türkiye'nin bu anlamda gücünü artıracak, katılımcı, çoğulcu, demokratik ve kuşatıcı bir anayasayı yapmak için hepimizin üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmemiz lazım.
8: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa tartışmalarına İstanbul'da katıldığı programda değindi. Sultan Abdülaziz'i anma etkinliğinde konuşan Kurtulmuş, anayasa darbelerin etkisinden arındırılmalıdır dedi.
0: Artık Türkiye için milletten başka, milli iradeden başka, milletin sözünden başka bir kurucu irade asla kabul edilemez, düşünülemez ve başka bir güce kurucu irade yaftası yakıştırılamaz.
8: Kurtulmuş, seçim ve partiler yasasında da değişim gerektiğini ifade etti.
0: Daha demokratik, daha katılımcı, herkesin sözünün daha rahat söylenebildiği ve bunların da karşılık bulduğu bir seçim yasasının oluşturulmasıdır.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı sona erdirecek anlaşma beklenirken İran ve İsrail birbirine hedef aldı. İran'dan İsrail'e en az 30 füze atıldı. İsrail, İran'da askeri hedeflerin yanı sıra petrokimya tesisini vurdu. Trump ise taraflara karşılıklı ateşi derhal durdurmaları çağrısı yaptı. Önce İran, ardından İsrail'den bu yönde açıklamalar geldi.
7: İran ve İsrail arasında 8 Nisan'dan bu yana süren kırılgan ateşkeste taraflar birbirini vurdu. Karşılıklı füze saldırıları 24 saat geçmeden durdu. Çatışma Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı sona erdirmek için pazarlıklar sürerken patlak verdi. İran'ı harekete geçiren İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırısı oldu. ABD başkanının uyarılarına rağmen İsrail hafta sonu Hizbullah'ın kalesi Dahiye mahallesini vurdu. İran, İsrail'in Lübnan saldırısına misilleme olarak çok sayıda balistik füze ateşledi. Tel Aviv'de, Kudüs'te, Hayfa'da sirenler çaldı. Halk sığınaklara koştu. Tahran'dansa kutlama görüntüleri yansıdı. Devrim muhafızları Nasır'a yakınlarındaki Ramat David Hava Üssü'nün hedef alındığını açıkladı. İsrail ordusu ise füzelerin havada imha edildiğini duyurdu. İran'ın saldırısının ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu aradı. Axios haber sitesine göre Trump, Netanyahu'dan misilleme yapmamasını istedi. Birkaç saat sonra İsrail'in salvoları geldi. İsrail, İran'ın güneybatısındaki Mahşehir petrokimya sahasını hedef aldı. Ordu, yerleşkede birden fazla hedefin vurulduğunu açıkladı. Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre tesis kısmen zarar gördü. Petrokimya tesisindeki üretim bantlarının 5'i savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana İsrail tarafından vuruldu. İran'ın karadan karaya füze rampaları ve altyapı tesisleri de hedef alındı. Devrim muhafızları Hayfa'da İran'daki petrokimya tesisine benzer bir tesise füze saldırısı yapıldığını duyurdu. Bu aşamada Trump'tan çatışmaları durdurun çağrısı geldi. ABD Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'den ve İran'dan saldırıları derhal durdurmasını istedi. Kısa süre sonra önce İran'dan ardından İsrail'den açıklama geldi. Tahran, İsrail'e yönelik askeri operasyonun sona erdirildiğini ilan etti. İsrail'i Lübnan'a saldırılarının yeniden başlaması halinde daha sert saldırılar yapılacağına dair uyardı. Trump'la Netanyahu arasında bir telefon görüşmesi daha gerçekleşti. Ardından İsrail Başbakanı'ndan da İran'a saldırılarının geçici olarak durdurulduğu açıklaması geldi. Netanyahu, İran'ın İsrail'e yeniden saldırması halinde tam güçle yanıt verileceğini söyledi.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İran krizinin enflasyon üzerinde %5'lik bir baskı oluşturduğunu söyledi. Bakan Şimşek, enflasyondaki düşüş trendinin süreceğini belirtti.
9: Savaş nedeniyle birincil doğrudan etkilerle ikincil etkileri dikkate aldığımızda bugün itibariyle en az bir 5 puanlık ilave bir enflasyonist baskı var.
10: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İran krizinin enflasyon üzerindeki etkisini değerlendirdi. İran savaşının enflasyon üzerinde %5'lik ilave bir etki oluşturduğunu söyledi.
9: Enflasyon bu dış şok olmasaydı bu sene çok büyük ihtimalle %20'nin bir tık altıyla %20'nin bir tık üstü arasında olma olasılığı oldukça yüksekti. Sürdükçe, uzadıkça bu süreç etkileri daha yoğun olabiliyor.
10: Şimşek, İran krizinin bu kadar uzun sürmesini beklemediklerini de ifade etti.
9: Öngörülerimiz belki tam bu şartlarda öngörü üretmek de kolay değil. Belki biraz iyimser tarafında kaldık. Savaşın etkisi önemli. Savaş büyük bir şok. Yönetilebilir bir şok. Yönetiyoruz.
10: CNN Türk'te katıldığı programda konuşan Şimşek, enflasyondaki düşüş trendinin süreceğini de söyledi.
9: Bu savaş bitecek. Petrol fiyatları düşünce en fazla olumlu etkilenecek ülkelerin başında Türkiye var. Bu ne yapar? Hızlı bir şekilde enflasyon beklentilerine yansır. Dolayısıyla kötümser olmak için sebep yok.
1: Sosyal medyada birçok kullanıcı Ziraat Bankası hesaplarından para çekilmeye çalışıldığı iddiasını paylaştı. Banka sistemlerinde veri sızıntısı veya güvenlik ihlali olmadığını duyurdu. Maddi kayıp yok duyurusu yapıldı. Bankanın resmi X hesabından yapılan açıklamada başka bir bankanın sanal post sistemi üzerinden işlem denemeleri yapıldığı aktarıldı. Güvenlik sisteminin anlık tespiti sonrası koruma mekanizmalarının devreye alındığı ifade edildi. Yapılan incelemelerde müşterilerimizin hesaplarında veya kart işlemlerinde herhangi bir maddi kayıp oluşmadığı belirlenmiştir denildi. Risklere karşı gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi. Bu kez bankamatikler dolandırıldı. 50 dolarlık sahte banknotları ATM'lere yükleyip başka ATM'lerden Türk lirası olarak çeken 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin bu yöntemle 102.750 doları dolaşıma soktuğu ve bu tutarda haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte dolarların izini sürdü. İstanbul merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. 9 şüpheli gözaltına alındı. Vatandaşın birikimleri altın ve yatırım fonuna akıyor. Toplam finansal birikim 26 trilyon liraya yaklaşırken varlıklar içinde en hızlı artış %133 ile altında görüldü. Fonlar da dahil edildiğinde yatırımların yaklaşık %60'ı ise TL mevduat ve yatırım fonlarında bulunuyor.
11: Türk halkı yatırımlarını altın ve fonlarda tutuyor. Dünya Gazetesi'nin haberine göre finansal araçlara yapılan yatırımlarda TL mevduat hala en büyük paya sahip. Ancak tercih giderek altın ve yatırım fonlarına kayıyor. Merkez Bankası'nın yayınladığı yılın ilk çeyreğine ait finansal istikrar raporuna göre Hane halkının toplam varlıkları geçen yılın aynı çeyreğine göre %37,3 artış kaydederek 25 trilyon 898 milyar liraya ulaştı. Finansal varlık hacmi içinde Mart sonu itibarıyla en büyük bölümü 8 trilyon 38 milyar lirayla TL cinsi mevduatlar oluşturuyor. Mevduat hacminde artış oranı %19. Ağırlıkla altından oluşan kıymetli maden depo hesaplarının hacmi ise son bir yılda %132,9'la rekor bir büyüme kaydederek 3 trilyon 947 milyar liraya ulaştı. Yatırım fonu portföyü ise son bir yılda %68,9 artışla 7 trilyon 448 milyar lirayla TL mevduat hacmine yaklaştı. Döviz cinsi mevduat hesaplarının toplam hacmi ise yıllık bazda dolar cinsinden %11 daraldı. Bunun TL karşılığı kur artışı ile birlikte sadece %4,5'lik bir artışla 2 trilyon 740 milyar lira oldu. Borsaya yatırımın zayıf seyrettiği, devlet katkısının düşürülmesinin de emeklilik fonlarına ilgiyi azalttığı görülüyor.
1: İstanbul Sarıyer'de seyir halindeki otobüste dengesini kaybederek düşen 81 yaşındaki yolcu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından ifadesi alınan otobüs şoförü serbest bırakıldı.
12: Sarıyer'de İETT otobüsünde yolculuk yapan 81 yaşındaki Ender Eliç'in hayatını kaybetti. Yaşlı adamın son anları ise otobüsün iç güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay 7 Mayıs günü sabah saatlerinde Poligon Mahallesi Kabataş seferini yapan otobüste meydana geldi. Ender Eliç'in otobüse bindikten sonra ön kapıya yakın bir noktada ayakta yolculuk etmeye başladı. 26 kilometre hızla giden otobüs şoförü manevra yaparken yaşlı adam dengesini kaybetti. Eliç'ine ilk müdahaleyi otobüsteki diğer yolcular yaptı. Ender Eliç'in hastaneye kaldırılsa da bir gün sonra hayatını kaybetti. Emniyete götürülen otobüs şoförü ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
1: İstanbul Sancaktepe'de SMA hastası Metehan Gölgeci için etkinlik düzenlendi. Yüzlerce umut balonu gökyüzüne uçuruldu. Ve balon verimiz
10: gökyüzünde. Bağış kampanyası tamamlandı. Gen tedavisine gitmeden önce tanıyan tanımayan yüzlerce kişi bir araya geldi. Balonlar bu kez SMA hastası Metehan'a umut için gökyüzüne bırakıldı. Bir süredir SMA ile mücadele eden Metehan Gölgeci'nin 140 gün süren bağış kampanyası tamamlandı. Tedavi için Dubai'ye gitmeye hazırlanan Metehan'a İstanbul'da Sancaktepe Belediyesi etkinlik düzenledi.
13: 140 gün bugün için bekledik. Ama çok şükür ki başardık. Hep beraber başardık.
14: 140 gün gerçekten çok büyük bir mücadele verdik Metehan'la gece gündüz Ramazan ayında. Ama hep birlikte başardık. Yanımızda olanlarla, bize inananlarla, başaracağımıza inananlarla hep beraber başardık. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.
10: Etkinliğe sivil toplum kuruluşları ve ilçe sakinlerinin yanı sıra daha önce kanseri yenen Minik Ali Asaf ve ailesi de Metehan'a destek olmak için alanda yer aldı.
15: Asaf'ın Metehan abisinin umut olmaya geldik. O da inşallah iyileşip bugün balonlarını uçuracak.
1: Bursa'nın İnegöl ilçesinde çocuk parkına pompalı tüfekle ateş açıldı. 6'sı çocuk, 10 kişi yaralandı. Olay Süleymaniye mahallesindeki parkta yaşandı. Araçla bölgeye giden saldırganlar parkta bulunanların üzerine pompalı tüfekle ateş açtı. Daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Tüfekten çıkan saçmalar 6'sı çocuk 10 kişiye isabet etti. Yaralılar çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. 5 şüpheli gözaltına alındı. Tüfeği kullanan Özkan Ç. ifadesinde olaydan 2 saat önce parkta top oynadığımız şahıslar bizi darp etti. Biz de bu duruma sinirlenip yeniden parka giderek tüfekle korkutmak için ateş ettik dedi. 5 kişi de adliyeye sevk edildi. TOKİ'nin 64 ilde 20 bin yeni sosyal konutu satışa sunacak ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da örnek bir dairenin görüntülerini paylaştı.
11: TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı 20 bin yeni konut kampanyası başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Ankara Saraycık'ta asılanan örnek bir dairenin görüntülerini paylaştı.
8: TOKİ ile yeni yapacağımız açık satış kampanyamızla böyle 20 bin yuvamız daha sahiplerini bekliyor. Bu kapıların ardında huzur, mutluluk ve güven var.
11: Bakan kurumun paylaştığı görüntülerde Saraycık'ta 2+1 konutlardan detaylar yer aldı. Depreme dayanıklı tünel kalıp sistemiyle inşa edilen konutlar salon, çocuk odası, yatak odası, banyo ve mutfaktan oluşuyor. Ankara'da 2+1 konutlar 3.100.000 liradan başlayacak. 21.400 lira taksitle satılacak. 3+1 konutlarsa 3.300.000 liradan başlayan fiyatlarda satışa sunulacak. Kampanya kapsamında 20.000 konut 64 ilde kurasız satılacak. Peşin adımlarda %25 indirim uygulanacak. %50 peşinat ödeyene de %8 indirim yapılacak. 60-72 ay vade seçenekleri sunulacak. 15 Haziran'da başlayacak satışlar için başvurular Ziraat ve Halk Bankası şubelerinden alınacak. Bu kampanyadan yalnızca evi olmayanlar faydalanabilecek.
1: Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, orman yangınları konusunda dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Son dönemde artan yağışlarla ormanlara örtü otu oluştuğunu belirten Aslan, bu durumun orman yangını riskini arttırdığını söyledi. Özellikle kuruyan otların temizlenmesi için seferberlik çağrısı da yaptı.
7: Yaz ayları geldi, orman yangını riski arttı. Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, son dönemde etkili olan yağışların ardından orman yangınları açısından dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Yağışların ormanlarda ve kırsal alanlarda yoğun bir örtü otu oluşturduğunu belirten Aslan, yaz sıcaklarının etkisiyle bu otların ciddi bir yangın riskine dönüşebileceğini söyledi. Aslan, bu riskin önüne geçmek için kapsamlı bir temizlik seferberliğinin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.
16: Asıl mücadele yangın çıktıktan sonra değil, yangın çıkmadan önce verilmelidir. Okullarımız, üniversitelerimiz, kamu kurumlarımız, belediyelerimiz ve gönüllü kuruluşlarımız ormanlarımızda temizlik seferberliğine destek vermelidir. Herkes bulunduğu bölgede çevre temizliği konusunda sorumluluk almalıdır.
7: Örtü yangınlarının büyük orman yangınlarının habercisi olabileceğini belirten Aslan, özellikle kuruyan otların temizlenmesinin önemli olduğunu söyledi. Aslan yazılı açıklamasında yangınların önemli bir kısmı önce örtü yangını olarak başlıyor, ardından ağaçlara sıçrayarak büyük felaketlere dönüşüyor ifadesine de yer verdi.
1: Konya'daki bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Alevlere müdahale sırasında karbonmonoksit gazından zehirlenen itfaiye eri Mehmet Tekeli şehit oldu.
10: Yoğun duman alevlere müdahaleyi güçleştirdi. Söndürme çalışmaları sırasında zehirlenen bir itfaiye eri müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Burası Konya'nın Karatay ilçesindeki çelik ve ahşap büro mobilyacıları sitesi. Mobilya imalatı yapılan bir fabrikada ilk belirlemelere göre kompresör makinesinin patlaması sonucu yangın çıktı. Alevler yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla kısa süre içinde büyüdü. İşçilerin çabaları yangını söndürmeye yetmedi. İhbar üzerine itfaiye harekete geçti. Yangına çok sayıda ekiple müdahale edildi. Çalışmalar yoğun duman sebebiyle güçlükle yürütüldü. Yangın yoğun uğraşlarla kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen iki itfaiye eri hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Tekeli tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 15 yıllık itfaiye eri olan Tekeli evli ve iki çocuk babasıydı. Yaralanan diğer itfaiye erinin tedavisi sürüyor.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı geçen ay 82.481 gıda denetimi yapıldığını bildirdi. Bakanın verdiği bilgiye göre denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 142,5 milyon lira idari para cezası kesildi. 19 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bakan Yumaklı açıklamasında fırsatçılara izin vermiyor, vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişim hakkını güvence altına almak amacıyla denetimlerimize sıfır tolerans ilkesiyle devam ediyoruz dedi. Hatay ve Gaziantep'in yöresel lezzetleri Tekirdağ'da görücüye çıktı. Etkinlikler 21 Haziran'a kadar sürecek. Kebapları, çeşit çeşit baharatları, yöresel ürünleri, Hatay künefesi Tekirdağ Kapaklı Bülent Ecevit Parkı'nda standlardaki yerini aldı. Festivalde en hızlı kebap ve künefe yeme yarışmaları da düzenlendi. Yarışmayı kazananlara çeşitli hediyeler verildi. Festival 21 Haziran akşamına kadar devam edecek. Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası iklim krizinin çalışma hayatını da etkilediği konusunda uyardı. Üretimin sürdürülebilirliği için tarafları ortak mücadeleye çağırdı. Sendikanın yazılı açıklamasında Türkiye'nin iklim zirvesine ev sahipliği yapacağı hatırlatıldı ve bunun önemli bir fırsat olduğu belirtildi. Bu sürecin yalnız uluslararası bir organizasyon olarak değerlendirilmemesi gerektiği kaydedilen açıklamada, sanayiden tarıma, yerel yönetimlerden üniversitelere, iş dünyasından sendikalara kadar tüm paydaşların katılımıyla güçlü bir ulusal farkındalık ve dönüşüm hamlesine dönüştürülmelidir dedi. Bursa'da doğuştan kas eksikliği nedeniyle kollarını kullanamayan 14 yaşındaki sporcu Esra Yüce tedavi için başladığı yüzmede büyük başarılar elde etti. Esra 9 yıllık spor hayatında 3 kez dünya şampiyonluğu kürsüsüne çıktı.
11: Doğuştan kas eksikliği nedeniyle kollarını kullanamıyordu. Doktorların tavsiyesiyle yüzmeye başlayan 14 yaşındaki Esra Yüce 3 kez dünya şampiyonu oldu.
17: Ülkemi temsil edip bayrağımı dalgalandırdığım için çok mutluyum. Çalışmalarıma devam ediyorum.
11: Bursa'da yaşayan Esra Yüce, 9 yıl önce başladığı yüzmede antrenör İlyas Aziz'in yönlendirmesiyle Türkiye S5 Paralimpik yarışmalarına katıldı. 50 metre kelebek ve 200 metre karışıkta Türkiye şampiyonu oldu. Başarılı yüzücü 50 metre sırt üstü yarışmalarına katılmaya hak kazandı. Ancak yarış başlamadan önce sırt üstü suda sabit kalması gerekiyordu. Kollarını kullanamadığı için bu mümkün değildi. Antrenörü terziye emniyet kemerine benzeyen özel bir aparat yaptırdı. Esra bir ucu antrenörün elinde olan diğer ucunu dişleriyle sıktığı aparat sayesinde su üzerinde sabit kalabildi. Esra Yüce 50 metre sırt üstünde Türkiye şampiyonu olunca milli takıma katıldı. Bu şekilde yarışan Esra, Sırbistan ve İtalya'daki yarışlarda 50 metre kelebek, 50 metre sırt üstü ve 200 metre serbest yüzmede 3 altın madalyayı da Türkiye'ye getirdi. Genç sporcu Eylül ayında Kocaeli'de yapılacak para yüzme Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.
18: Esra ile bu yarışta madalya bekliyoruz inşallah. Çalışmalarımızın sürelerimiz, derecelerimiz onu işaret ediyor.
1: Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkanlığı'na 8 yıl sonra oy rekoruyla döndü. Olağanüstü genel kurulda Hakan Safi'yi geride bırakan Yıldırım camiaya şampiyonluk sözü verdi. Peki üyeler Aziz Yıldırım'ı neden tercih etti? Yıldırım'ın bundan sonraki yol haritası ne olacak? Lig Radyo yayın koordinatörü İlker Duralı ile spor yazarı Halil Özer NTV yayınında değerlendirdi.
19: Benim beklediğim Aziz Yıldırım'dı. Beklediğimden çok daha büyük bir oy farkıyla kazandı. Fenerbahçe taraftarı da artık tek bir sezonluk, tek bir seferlik bir arayış içerisinde olduğundan dolayı bence burada bir motivasyon kendi içerisinde buldular. Genel söylemlerine baktığımız zaman da Sayın Hakan Safi'nin biraz daha tecrübesiz gözüktüğünü tarafta düşünüyorum. O tecrübesizlik bence bu farkı yarattı. Aziz Yıldırım'ın sanki birlik beraberlik çağrısı da Fenerbahçelilerin nezdinde biraz karşılık bulmuş ki bu kadar yüksek bir katılma oldu. Ben de artık Aykut Kocaman'ın her an belki de bugün yarın yani 15 gün beklemeden bile açıklanacağını düşünüyorum. Özellikle Aykut Kocaman'ın o işte atletik tempolu oynayan bir oyun anlayışına uygun transfer harekatı oluşturacak gibi gözüküyor Fenerbahçe. 2026-2027 sezonu içerisinde Aziz Yıldırım'ın ajandasında gündem bir tek bir sayfa, tek bir satır şampiyonluk. Başka bir şey olacağını zannetmiyorum. Ama şampiyonluk hasretini dindiren başkan olarak bırakmaz ya da bıraktırmazlar gibi geliyor. Ondan sonra o 3 Temmuz süreçleri vesaire o konuda daha mevcutlar yapımında o konuda daha aktif bir Aziz Yıldırım izleyeceğiz gibi geliyor bana. Hepimiz Aziz Yıldırım'ı biliyoruz. Can çıkar, hiç çıkmaz derler. O da yeri geldiği zaman o klasik Aziz Yıldırım tavrını, üslubunu sezon içerisinde ortaya koyacaktır.
20: Hakan Safi Fenerbahçe camiası için her ne kadar yönetim kurullarında yer alsa da başkan olma boyutunda yeni bir isimdi. Yapacağı, vereceği sözlerin ne kadarın gerçek olduğu konusunda bazı soru işaretleri vardı. Sürekli futbolcu açıklanması, futbolcuların maliyeti, başlı başına teknik direktör İtalyanlarla sürekli işbirliği içinde olması, ne olacağını net olarak ortaya koyamadı. Fenerbahçe Kongresi için soru işaretleri oldu. O yüzden bildikleri, tanıdıkları ve mücadele edeceğini düşündükleri, savaşacağını düşündükleri Aziz Yıldırım'ı tercih ettiler. Bence Fenerbahçe teknik direktörü şu anda belli. Hatta Aykut Kocaman olarak ismini de buradan zikredebiliriz. Bir iki gün içinde ya da mazbatalar dağıtıldıktan sonra açıklayacağını düşünüyorum. Başka da alternatif olduğunu hiç zannetmiyorum.
1: Star'ın Yeni Yaz dizisi Doğan'ın Kanunu ilk bölümüyle 10 Haziran akşamı ekranda olacak. Dizinin kamera arkası görüntüleri ve oyuncu kadrosuyla yapılan röportajlarla veda edelim. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.
21: Aman.
22: Neden benim peşimdesin?
23: Doğa ve şehir.
24: Burada babasının şımarık kızı değil, çiftlik çalışanları.
23: Aşk ve rekabet.
22: Ama sadece aşk değil, yani çatışma.
23: Star'ın yeni yaz dizisi Doğan'ın Kanunu ilk bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor.
25: Bak, benimle konuşmana dikkat et, çevrendeki soytarılara benzer.
23: Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın başrollerini paylaştığı dizi, geçmişte yaşadıkları kötü bir ilk karşılaşmanın ardından yıllar sonra tesadüflerin büyüsüyle yeniden bir araya gelen Yaman ve Doğan'ın hikayesini ekrana taşıyacak.
22: Senaryoyu ilk okuduğumda beni etkileyen şey kesinlikle enerjisi oldu. Ritmi çok yüksek, olaylarla mı dolu desem, eğlenceli olaylarla dolu, çok beklemediğimiz tesadüflerle dolu ve sonu her seferinde nasıl yani dediğimiz yere bağlanan güzel bir olay örgüsüydü.
23: Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasaboğulları'nın yönetmen koltuğunu paylaştığı dizide iddialı bir oyuncu kadrosu var.
25: Uzun zamandır hasret çektiğiniz romantik bir komedi, güzel ilişkiler ve insanların izlerken aynı sen ya da aynı ben diyeceği güzel bir dizi bekliyor.
22: Havada romantik bir vibe hissediyorum bu yaz.
26: İşin yengesiyim. Yani bu kadar söyleyeyim şimdilik. Karakterim hakkında başka bir şey söylemeyeyim. Biraz kendimi şey olarak görüyorum elbette işte. Biraz daha dedikoducu, biraz daha gel nereye? Gel işte böyle bir köpeklerimiz. Firin sana, aferin. Ya daha güzel bir çalışma hikayesi olamaz herhalde.
27: Ya benim için karakterimin en önemli şeyi sevebilmesi. Kendi çocuğu olmasa da çocuğu gibi, evladı gibi sevebilme yeteneği olduğu için bu çok güzel bir şey. O yüzden çok severek okudum.
23: Doğan'ın Kanunu 10 Haziran'da Star'da.
22: Ne var ne?
28: Yollar virajlı, çek sağa çek.
22: Defol git peşimden.
29: Pencerenin iyisi Viner.
30: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Sonra.
31: Herkes soru sorabilir.
32: Ne? Nasıl?
31: Niçin?
32: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
33: geçmişe dönmek de lazım.
32: Netleştirelim. Bunu mu demek istedin?
33: Bu mesajın etkisi ne olacak?
32: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten? Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
30: Deniz Kilislioğlu'yla sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.
34: Doğrudan siyaset devam ediyor efendim. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri konuşuyoruz. Yarın grup toplantısı olacak. toplantı olacak ama toplantıyı kim yapacak, bu konuda önemli soru işaretleri var. Kemal Kılıçdaroğlu kendisinin konuşacağını söylüyor. Özgür Özel ben konuşacağım diyor. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi programına da alındı Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı. 13.30'da programda gözüküyor ama tabii orada...
0: Çok pardon, bu grubun başvurusu üzerine mi alındı o şey?
34: Yani şeyin de başvurusu var. Şimdi... zaten yani başvuru, şey yaptı. Başvuru şeyden geldi. Özgür mı? Özel tarafından gelen bir başvuru var. Grup toplantısı yapılması üzerine o başvuru işleme kondu büyük ihtimalle.
2: Hayır, şey yapmış, Ali Mahir Başarı yapmış.
34: Ali Mahir Başarı evet. Yapmış.
2: Ha, grup başkanı.
34: Kemal Kılıçdaroğlu tarafının onlara götürdüğü bir metin vardı, bir yazı vardı. Kemal
0: o işleme konmamış herhalde.
34: O işleme konmadı çünkü o tarafta imza yok, bir şey yok. Yani bir resmi belge niteliği taşımıyor diye. Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu meclise bir yazı gönderdi. İşte 1000 kişilik bir liste olduğu söyleniyor. Ziyaretçi listesi, onların giriş işlemlerinde kolaylık yapılması için bir talebi ortaya koymuş.
3: Şimdi 1000 kişi çok ya, o kadar olmaması lazım.
34: Evet, yani öyle 1000 kişi olan bilgiler. Zaten yok, salona sığmaz. Yani.
3: Müsait değil o.
0: Öyle bir şiş var mı?
3: Sanki 200 diye ben duydum ama bilmiyorum.
0: Yani. AK Parti'nin mesela ne kadar katılım şey oluyor, misafir
3: daha
0: oluyor?
3: Daha fazla oluyor.
34: Orada yani onda da
3: oluyor mu? Tribünler var.
34: Onlar da abi.
0: Onun için 1000 kişi bana olmaz. Şey geldi, o yüzden diyorum.
3: Olmaz.
34: Yani şimdi
2: belki gelecek gelmeyecek, işte öyle bir hesaplama, hani kaç kişi gelecektir diye.
0: Meclisi güvenlik açısından 1000 kişi.
2: Yani 1000 kişi zaten. Meclis yani grup şeyi 600 kişi alıyormuş en fazla. Yani
34: salon 600 kişi salon.
0: CHP'nin kullandığı
2: evet,
0: salon.
2: Evet.
34: Yani o işte büyük
2: salon. Ama o herhalde bayağı böyle bir şey gibi, bir balık istifi bir şey olur 600 kişide.
34: Ya yani burada meclis başkanı Numan Kurtulmuş da tarafsız bir yol izliyor. Yani çünkü kendisine sorulduğunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesi veya bir genel başkan gelmek istediğinde ona hayır diyecek bir
2: şey yok.
34: Madde de olmadığını söylüyor. Evet.
2: Şimdi Burak, bu akşam üzeri baktım. Yani meclis iş tüzüğü 167. madde. Artık buralara bakıyoruz ama sağ olsun Ankara'daki arkadaşların yönlendirmesiyle onlar bizi bu konuda besliyorlar. Şöyle diyor 167. madde. Meclis eski üyeleri yasama, ödenek ve yolluk, genel kurul ve parti grup toplantılarına girme hakları dışında kalan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine tanınan bütün haklardan yararlanırlar diyor. Yani şundan yararlanamaz diyor. Ödenek, yolluk, genel kurul ve parti toplantılarına girme hakları yoktur diyor.
0: Yok.
2: Yani meclis eski üyeleri, yani şey olmayan, ama burada mesela genel başkan hani genel bir şeyi yok. Anlatabiliyor muyum? İbaresi yok ama eski meclis, yani eski milletvekilleri meclis grup toplantılarına girme hakları yoktur diyor 167. madde. Ödenekten, yolluktan yararlanamaz diyor.
34: Şimdi ama genel başkan gitti.
2: Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan.
3: Tabii. Genel başkanın ayrı bir durumu var normalde, çünkü ona bir oda tahsis ediliyor.
2: Değil
3: ama
2: mi?
3: Meclis toplantılarına, grup toplantılarına katılma prosedürünü biliyor musun? Çünkü daha önce katılmasına engelleyici bir durum hiç olmadığı için.
0: Yani fiili şey yok tabii, evet. Ya bu fiili bir durum var.
2: O da belli sayıda milletvekilinin şeyiyle değil mi? Ya da grup başkan vekilinin teklifiyle.
0: Hayır, burada bir fikir diye. Çatışması olduğu için normalde.
2: Belki hani Mustafa genel... şeyi hatırlar. Yani Recep Tayyip Erdoğan parti başkanı değil ya da milletvekili değil, parti başkanı değil mi? Abdullah
3: ilk Gül dönem için.
2: İlk dönem için
34: Abdullah Gül'ün başbakan olduğu.
2: Başbakan oldu. Her hafta onun konuşabilmesi için başvuru yapılıyor.
3: Başvuru yapılıyordu, evet.
2: Değil mi yani?
3: Tabii başvuru yapılıyor.
0: O prosedür ama aslında.
3: Prosedür tabii.
0: Ama işte bu prosedür şu anda
3: işlemiyor.
0: Yani işte asıl konu
3: şimdi o. İşlemiyor.
0: Evet.
3: Birinin onu davet etmesi lazım konuşmaya normalde.
2: Evet, yani o da...
3: O da işte, oturuma başkanlık eden.
2: Grup evet, başkan vekili
0: evet,
2: o da.
0: Evet, evet.
2: Yani tamam. Onun hem başvuruda bulunması hem de çağırması gerekiyor. Yani tabii. Genel başkan konuşacak, aynen. Milletvekili aynen. Değil. Onun için biz onu çağırıyoruz diyecek.
3: Kürsüye de çağırıyor.
2: Kürsüye de çağırıyor. Şimdi bu maddeye göre eski vekiller giremiyor. Ama genel başkan dediğin gibi işte bir takım prosedürler yerine...
0: Kurallar düzenlenirken böyle bir durum tabii herhalde
34: düşünülmedi.
0: Tahmin edilmemişti
2: şimdi
0: yani.
2: Hani burada olmayan bir durum söz konusu. Kılıçdaroğlu'nu davet etmiyorlar. Yani meclise talepte bulunmamış grup gelip konuşacak diye
0: evet.
2: Genel başkan. Meclis başkanı da yani bu gelebilir diyor. Bu artık hani sizin kendi şeyiniz. Biz
0: yani tabii yani gelmesine meclis başkanı tabii niye geldin diyecek hali yok. Ama bir yandan da grubun kuralları var. Yani böyle bir durum var.
34: Ya bir de şimdi meclisin yöneticileri işte meclis başkanı çıkıp burada şu konuşabilir veya tabii, bu konuşamaz diyemez. Gibi tabii. Bir şey de yapamaz. Bu başka bir durum ortaya çıkar.
0: O zaman o da başka tartışmaları beraber getirecekti yani. Tabii.
2: Yani sonuç olarak belki bir daha hani işsizlikler zaman zaman yenileniyor. Bu tecrübeden yola çıkarak bu ve belki birkaç tane daha madde işte genel başkan efendim milletvekili olmadığı takdirde böyle bir durum ortaya çıkarsa diye siyasette biraz da böyle tecrübelerden yola çıkarak alınan derslerden işte yeni tüzükler ortaya çıkıyor. Hem siyasi partilerden hem belki meclis iş tüzüğüne de o eklenecek. Ama yani birinci bölümde de konuştuğumuz gibi yani eğer hakikaten genel merkez görüntüleri yani ben tamam ona birebir ona benzemez ama onu çağrıştıracak bir takım görüntüler olacak olursa iş nereye varır? Hangi tarafa yarar? Hiç emin değilim yani bu konuda.
34: İki tarafın da konuşması gibi bir şey olamaz mı hocam? Kemal Kılıçdaroğlu da davet edilsin kürsüye, çıksın kendi görüşlerini, eleştirilerini anlatsın. Özgür Özel de çıksın. Ya
2: bu şöyle bu olabilir.
0: Yani. Kabul ederlerse mümkün tabii. Hani mevcut grup yönetimi kabul ederse davet eder, konuşur. Sayın Özgür Özel konuşur ama tabii orada bu butlandan kaynaklanan tabii bir ciddi anlamda fikir ayrılığı var. Oradan kaynaklanan bir sıkıntı var. Yani işte atanmış birisine oraya konuşmam yani. Diyor. Ama bir fiili anlamda bir çift başlık var ama Sayın Kılıçdaroğlu ilk günlerde, hani atandığı ilk günlerde şunu söylemişti. Grup başkanı seçilince Sayın Özgür Özel tebrik etmiş
34: tebrik
0: hatırlarsınız.
34: Tebrik etti evet.
0: Sonra da kendisi
34: yeni görevini tebrik ederim.
0: Yenisi dedi. Değil ama yani başkaları aracılığıyla yok kabul etmedi, iptal edecek falan gibi olmayan kuralları ifade ediyorlar. İptal etmek diye bir durum söz konusu
2: evet.
0: Değil.
2: Yani çünkü
34: yeniden seçim yapılırsa Özgür Özel yine kazanıyor
2: tabii,
34: çünkü.
2: Evet. Üstüye atanmış kişiye bırakmam diyor. Yani bu buradaki yani bir, tabii ki bunların hepsi senaryo. İşte söylendiği gibi belki işte yarına kadar bir uzlaşma. Sizin söylediğiniz de bir formül ama o biraz uzak bir formül tabii. Yani ikisinin de hani önce ve sonra.
3: Ona bakarsanız ne bileyim ben aklıma geliyor tabii ona uygulaması olmadığı için. yani tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edersiniz. Tedbir hemen uygulanır.
0: Tabii.
3: Yani dolayısıyla başkanlığını düşürürsünüz.
0: Doğru ama şu anda parti meclisten karar çıkartması lazım.
3: Tabii. Şimdi bunların bir sürü hakikaten şeyi yolu var ama gördüğüm kadarıyla Kemal Bey... Özgür Bey'in bu alanı kendisine bırakmasını istiyor. Hani tamam parti sizin ama meydanlar bizim filan durumu var ya. Meydanlar sizin olsun. Onu göze almış durumda. Ve ona zorluyor biraz.
0: Bir de şeye bakmak lazım emin değilim. Kimseyi yanıltmak istemem. Tedbirli olarak vermek için parti meclise salt çoğunluk değil sanki 3-2 bir çoğunluk gerekiyor diye.
3: O ayrıntıyı bilmiyorum.
0: Ama ben yani, de bilmiyorum yanıltmak istemem.
3: Çünkü
0: yani.
3: Şöyle bir şey hakikaten son tahlilde hani partinin bundan sonra nasıl yönetileceğini görmemiz için o yönetimin bir irade sahibi olduğunu görmek lazım. Evet. Şimdi biz dışarıdan bakıyoruz. Kim bu partiyi daha güçlü yönetebilir? Kim etrafı daha güçlü? Parti meclisinde ve milletvekilinde daha fazla ağırlığı var. Özgür Özel'in var. O zaman potansiyel orada. Siz evet. Eğer ben buraya yargı kararıyla geldim. Ya geldim ama gideceğim işte bir arkadaşa bakıp çıkacağım diyorsan yani ortalığı bir toparlayalım da kongreyi yapalım tartışmasız yargıdan kurtaralım bu işi diyorsan sadece bunun yolu bu değil.

0: daha derin toplantılarda birçok şeyi konuşup ikna ettiği adamlarla bu kararları alabilecek durumdadır. Gece yarısı böyle bir kararla karşı karşıya kalabiliriz yani. O anlamda söylüyorum.
1: Siyaset bu tabii, siyaseti neyle?
0: Çünkü orada biraz irade anlamında tabii benim aklıma başka şey senaryolar gelmiyor. Tabii siyasetçilerin kafasında bin tane senaryo
1: işte
0: var.
1: O çoğunu sağlayamazsa o zaman mevcut durum bu şekilde devam ediyor.
0: Sağlayabilirse de çok güçlü bir görüntü sergiler.
1: O da ayrı bir senaryo.
2: Ya şey değil mi, parti meclisinde mi?
1: Parti meclisinde sal çoğunlukla şey yapamıyor. Tedbirli kararı alamıyor bildiğim
0: alamıyor
1: kadarıyla.
0: Alamıyor olabilir. O kadar ayrı
1: bir vakti. Ama tabii süzeye bakmak lazım yani.
0: Sadece ihtimal olarak söylüyorum.
1: Evet evet.
3: Yani Mustafa Bey, şimdi tartışma tabii nasıl etkiliyor Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu olaylar? Halk nezdinde nasıl izleniyor, takip ediliyor diye. Dün işte belde seçimleri vardı.
0: Evet.
3: 6 beldede seçim vardı. 3 yerde CHP aday çıkardı. 6 beldeden 4'ünü AK Parti kazandı. Birini MHP, birini Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Ki biri de Ürgüp Mustafa Paşa'daydı, benim memleketim. Orada da yoğun geçen bir seçim yarışı vardı orada.
1: İstersen de.
3: Cumhur İttifakı'nın adayı kazandı Mustafa
0: Peki,
3: Özel.
0: Peki bir şey soracağım. Madem memleket daha iyi bilirsin. Bazı yerlerde 7 kata varan seçmen artışı var. Muhtemelen yeni yerleşim bölgeleri. Çünkü bu taşıma oyla falan olmaz. Sizin memlekette de öyle bir yeni yerleşim durumu
3: şöyle
0: mu var?
3: Oldu, biraz orada enteresan
0: çünkü
3: bir durum
0: orada
3: vardı.
0: Orada 2 kata yakın bir şey var.
3: Kapadokya artışlar. Üniversitesi'nin olduğu yerde köy oldu orası. İçinde köy olan üniversite olan köy gibi garip bir durum ortaya çıktı. yakındaki yani. Bir başka köyle orada referandum yapıldı. O köy buraya bağlandı.
0: Tamam.
3: Buraya bağlanınca 2000'in üzerine tekrar.
2: Orası daha önce belde miydi?
3: Beldeydi.
2: Orada da ben enteresan. Oralar beldeymiş. Yani nüfus azaldığı için
3: beldeydi.
2: Köy yapılmış.
3: Nüfus azaldı, köy yapıldı.
2: Şimdi tekrar.
3: Şimdi tabii. Tekrar belde oldu. Orada seçme yapıldı. Yani oraya Özgür Özel gitti cumartesi günü mesela. Bu tartışmalarla ilgili duyuyorum, konuşuluyormuş dedi. Yani işte parti bu haldeyken buraları nasıl yönetecekler, hiç endişeniz olmasın dedi. Ama insanlar endişe ediyor herhalde.
0: Ediyor.
3: Durumdan.
0: Bir de tabii yani seçilen sonuçta yerel yönetici olunca bu son şeylerden sonra demek ki yerel yöneticiler tarafından yönetilmek istemiyorlar. Orası bir defa net. Genel politikaya ne kadar etkili olurlar olur bilinmez. Ama sayı fena değil. Yani oldukça yüksek bir rakam var seçmen sayısı olarak. Elbette bir şeyi genel seçime işaret etmez filan
3: evet, yani.
0: Da ama sonuçta bir tarafa moral verir, bir tarafa moralini düşürür. Hele böyle çok en sıcak anındaysa siyasi tartışmalar ve böyle bir sonuç alındıysa o biraz yani Cumhuriyet Halk Partisi şimdi serin kanlılıkla karşılıyor gibi görünüyor ama tersi bir durum olsaydı muhtemelen bunu bir seçmen onayı olarak görürlerdi. Çünkü hani sadece köy sayıları değil bunlar. 700-500 kişi falan olsa tamam ama artık bir 3000-5000 kişilik beldeler olunca biraz daha moral verici oldu. Onu çok net görebiliyoruz yani bir taraftan. Bir de yerel seçimlerde çünkü orada AK Parti de bir yerde aday göstermedi. Herhalde MHP de orayı aldı.
3: Evet, yani evet, evet.
0: Uzlaşma durumu olabilir. Hı-hı. Aday gösterilen yer sayısı da hani birinde bir eksik, yerinde üç eksik falan. Dediğim gibi moralin dışında çok büyük bir etkisinden söz edilemez. Sadece orada miting yapmasına rağmen seçimin kaybedilmesi biraz daha belki farklı değerlendirilebilir.
3: Yani. Tamam. Bu konuda eklenecek bir şey yoksa artık İran gündemiyle devam edelim.
2: Yani inşallah bu akşam yani yarına kadar bir farklı ya nasıl olacak bilmiyorum bir uzlaşma olur ve bir takım hani tatsız görüntüler meclise şey yapmaz. Çünkü iki tarafın da hani hakikaten ya, eğer bir şey olacaksa çok işine yarayacak bir görüntü ya,
1: tabii
2: değil.
1: Yani. Yani bir de Türkiye açısından ben düşünüyorum. Yani Türkiye'nin bu bölgedeki farkı rekabete dayalı bir rejime sahip olması. Layık demokratik bir cumhuriyet olması. Yani bu bölgeye iki temel farkımız o. Ama fiilen eğer ana muhalefet partisi paralize olursa, yani bu şekilde hareket ederse, Türkiye'de iktidar muhalefet dengesi ortadan kalkar ki bu iktidara da dediğim gibi yaramaz. Hiç kimse yaramaz yani. Bunun bir an önce normalleşmesi lazım.
3: Umarız bu tartışma bir an önce bir şekilde bir uzlaşıyla noktalanır deyip devam edelim. Şimdi dün yine İran-İsrail hattında tansiyon yükseldi. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından İran'da bir karşılık verdi İsrail'e. Ardından İsrail İran'ı vurdu.
2: Vurdu.
3: Yani açılışta da Mete Çubukçu söyledim. Hani ateşkes var mı yok mu o da

0: tartışmalı ama zaten ne kadar kırılgan olduğunu da hep biliyorduk. Ama şimdi biraz düştü herhalde değil mi tansiyon?
1: Tansiyon düştü ama her an yükselebilir. Yani şimdi bu iki aylık süreçte de tansiyon, yani İsrail, İran atışması anlamında değil ama özellikle Körfez ülkelerinde ve Hürmüz'de yani gidip geliyordu. Ama son bir haftada bir takım emareler vardı. Yani hem Körfez ülkelerinden İran'dan Körfez'e, Körfez'den İran'a atılan bir takım şeyler, füzeler, hava savunma sistemlerinin çalışması. Bu bence devam edecek. Burada tabii şöyle enteresan bir şey var. Yani dün insanlar ne oldu ya falan birden dedi. Şimdi 2 ay oldu. 8 Nisan, evet. İşte 8 Haziran. Bugün tam 2 ayı doldurdu. Bu arada yani bu ateşkes düzeni devam ederken, yani gözler biraz daha uzaklaşmışken, aslında İsrail bu arada 2 aydır Lübnan'a inanılmaz bir şekilde vuruyordu. Yani evet Hizbullah, ama öyle yerleri vuruyor ki artık sadece oradaki Dahiye falan yerleri değil. Güney Lübnan'ın işte Litani Nehri'nin aşağısı değil yukarısını vurmaya başladı. Hatta ülkenin kuzeyini bir şekilde vurmaya başladı. Hep gerekçe işte yani Hizbullah'ın karargahları, silah mevzileri, efendim komutanları vesaire diye, ama çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Bugün bakarsak sayı anlamında şu anda yanımda yok. İran'dan fazla Lübnan'da kayıp var. Yani çok enteresan değil mi,
2: evet,
1: yani?
2: Tabii.
1: Ama şöyle bir şey var. Onu da haftaya falan programda ele almak istiyorum. Yani, yani Lübnan tamamen zaten hani sahipsiz, korumasız ve hani neredeyse her geçenin şey yaptığı bir şekilde vurduğu ve tamamen kaybedilmiş bir ülke gibi. Hı hı. Amerika şunu yapıyor. Yani İsrail'e Lübnan hükümetini iki defa Washington'da bir araya getirdi. Ateşkes, işte efendim şartlar, Hizbullah'ın biraz sınırlandırılması vesaire, ama Lübnan hükümetinin ya da Lübnan ordusunun böyle bir gücü, böyle bir inisiyatifi yok. Onlar da biliyor. Yani o ateşkes anlaşması Amerika hükümet üzerinden, Lübnan hükümeti üzerinde ateşkesi yürüteceğini düşünüyor. Yok böyle bir şey. Yani orada eğer bir masaya oturacaksanız, resmi olmasa bile gayri resmi olarak Lübnan hükümetinin yanında Hizbullah'ı da koymanız lazım.
2: Kesinlikle.
1: O olmadan olmaz. Ya yani mümkün değil. Yani oran tamam, resmi olarak muhatap kabul etmiyorsunuz. Ama bu işler yani sonuçta kapalı kapılar ardında farklı temsilcilerle devam ediyor. Bir Hizbullah şeyinde orada alacaksınız. Bu birincisi. Ama çok ağır saldırıyor. Şimdi burada İran tabii bu iki aylık süreçte inanılmaz bir özgüven kazandı. Yani kazanmadık ama kaybetmedik.
0: Kaybet.
1: Ve bu şekilde de ayakta kalabiliyoruz. Gerekirse karşılık veririz. Çünkü şu ortaya çıktı. Yani ben ta o ilk İran talepleri, Amerikan talepleri her hafta masamda durur. Ta ilk şey neydi diye. O karşılıklı talepler diye. Savaşın başında bir Hürmüz kuzu ve işte bu dondurulmuş varlıklar hikayesi yoktu. Evet. İran buradan yakaladı Amerika'yı. Yani Hürmüz bir şekilde en büyük kozu ve dondurulmuş varlıklar. Yani burada anlaşamazsak ben bu işi devam ettiririm diyor. Buna dayanırım diyor. Bundan sen daha fazla zarar görürsün diyor ve zarar gördüğünde görüyor. Çünkü Trump'ın da vakti giderek azalıyor. Nereye azalıyor? Kasım ayına şurada kaç ay kaldı?
2: Evet, durumu zor.
1: Durumu gerçekten zor. Yani Amerika'daki işte fiyatlar vesaireler böyle 3-5 gibi görünüyor ama orayı ciddi derecede etkiliyor. Evet. İşte onun şeyi oluyor, reytingini ölçüyorlar ve reytingler sürekli düşüyor ve bir ne derler? Zafer hikayesi yazamıyor. Yani artık her gün işte sabah kalkıyor, bir şeyler anlatıyor. Dün mesela bu karşılıklı atışmalar varken işte İran anlaşmaya yakın falan diyor. Yani karikatür olmaktan da yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Yani karikatür bile değil. Ha hoş, muhtemelen onun tabii bir planı var. Sonuçta hani ne kadar tutarsız gibi görünse bile bir şeyi var. Yani
2: onu,
1: evet var ya diye düşünüyoruz yani. Düşünmek durumundayız yoksa. İran bu işi sonuna kadar göstermek, yani hem alanda hem sahada güçlü olmasam bile sana karşı direniyorum ve seni geriye doğru şey yapıyorum, püskürtüyorum. İsrail bunu şimdi anladı ve bu atışmalar oradan şey yapıyor, kaynaklanıyor. Ama dün Netanyahu ile bir görüşme yaparak onu bir şekilde sınırladı. Ama şöyle bir şey, bu hani İsrail'in bunun karşılığını vermeyeceği anlamına gelmiyor. Onlar hiç tahmin etmediği zaman da giderler yine. Oraya şey yapabilirler, saldırabilirler. Enteresan olan şu oldu. Görüşmeler ilk başladığında ve Pakistan'a gidildiğinde, o hatırlarsak, masaya ilk konan şey bu yani ilk anlaşmaların daha altlarındaki madde olan Lübnan maddesiydi. Onlar dediler ki Lübnan'da bu görüşmelere dahil olacak ve ateşkes imzalanacak. Evet. Pakistan'da falan dediler, bir dakika ya, şimdi hani Lübnan'da falan kim şey yapacak, uğraşacak? Başka bir şeyler var, maddeler var. Onu sonra geri çekti. Bir ön koşulu olmaktan geri çekti. Fakat iki ay sonra gelinen noktada tekrardan bölgesel ateşkes, yani Lübnan'ın da içinde dahil olduğunu. İran şunu söylüyor: benim elim güçlü. Ne kadar güçlü tabii ki tartışılır. Sana direniyorum. Bölgede de gücümü hala vekil güçler aracılığıyla koruyorum, korumaya çalışıyorum. Bu da ne kadar mantıklı onu da bilmiyorum ileriye yönelik. Çünkü yani İran'ın bu dönemde Irak'ta olsun, Suriye'de olsun çok güç kaybettiğini biliyoruz. Lübnan'da kaybettiğini biliyoruz ama burayı da bir şekilde korumak istiyor. Bir yandan iyi, çünkü Lübnan bombalanıyor. Yani onu hiç kimse engelleyemiyor. Belki bu vesileyle onu engellemeye çalışıyor. Ama hala bölge üzerinde güçlü olduğunu da göstermeye çalışıyor. O orada böyle bir nasıl diyeyim, önemli başlık olarak iki ay sonra tekrar öne çıktı. Trump tamam diyor, yani oraya saldırmamazlık garantisi verdi diyor ama İsrail'in böyle bir garantisi yok. Zaten fiilen şu anda İsrail ordusu Lübnan'ın zaten içinde.
0: Tabii. Deniz Hocam, şimdi İran'ın müzakerecisi Galibaf'tan açıklamalar var. O diyor ki deniz ablukasını düşman için yeni bir yenilgiye dönüştüreceğiz. ABD ne ateşkes ne de diyalog arıyor gibi de bir açıklaması var. Yani Mete Çubukçu'nun söylediği hani İran ben yenilmiyorum ve bu savaşı devam ettiririm. Biraz İsrail de yani şartlarını dikte ettirene kadar mı veya son yani gittiği yere kadar mı savaşı sürdürmek istiyor?
2: Şimdi ben aslında daha bu ateşkesin ilk günlerinde şunu söylüyordum. Bu düşük yoğunluklu bir çatışma ve düşük yoğunluklu müzakere olarak devam edecek diye, ama şimdi Mete Bey'in bıraktığı yerden devam edeyim. Bugün İran'ın ortaya koyduğu tavır Lübnan'la ilgili bence bu süreçte bir dönüm noktası. Yeni bir şey değil ama dönüm noktası. Neden? Şimdi İran bu savaş zemininde biz hep değerlendiriyoruz ama daha önce de kendisini hep bölgesel periferiyle ifade ederdi. Şimdi Lübnan'daki Hizbullah. 1982 1. Lübnan Savaşı'na itibaren konuma bakalım. Suriye'de Esad rejimi, yani baba Esad sonra oğul Esad rejimi ve hatta tam da o dönemde İran-Irak Savaşı devam ederken o olan yakınlaşma, her ne kadar ideolojik olarak birbirinden çok farklı olsalar da bir müttefiklik ilişkisi doğdu. Yemen'de daha sonraki yıllarda işte Husiler ve Irak'ta Amerikan müdahalesinden sonra Şiilerin daha fazla ağırlık kazanması. Şimdi buradan bir tek geriye ne kaldı? Lübnan'da Hizbullah. Hizbullah devleti içinde devlet. Bunu şimdi Mete Bey'in dediğine katılıyorum. Bunu yok sayamazsınız. Yani. Şimdi Lübnan'da evet Cumhurbaşkanı var, ordu var ama şimdi maalesef bunu söylemek zorundayım ama dekorasyon unsuru. Yani nüfuz edebilecek bir zemin yok. Bir ara bir şey konuşuldu sonra vazgeçildi. Yani yok işte İsrail, Lübnan konuşacak. Sonra Hizbullah'a karşı yani bu,
0: evet, evet,
2: bu bambaşka bir anlama gelir ki hani bu real politiğe falan tamamen aykırı bir durum yani.
0: Der, Lübnan ordusu Hizbullah'ı ya, silahsızlandıracak.
2: Ya bunu söylediler.
0: Bir şey söylediler.
2: Onu ama evet bunu söylediler. Şimdi bu anlamda bakıldığında yani İran şunu demiyor. Ya bana saldırılmayacak, ben rahat. Hayır. Lübnan'da var diyor masada. Sen Lübnan'ı vurursan ben seni vururum diyor. Şimdi bu önemli bir dönüm noktası. Ama tabii bakıldığında İran bir şeyi ispat etti demeyelim ama İran şunu ortaya koydu. Yani evet vuruldu. Çok ağır hasar gördü. Belki o altyapı telafisi uzun yıllar sürecek ama buna rağmen İran için şimdi bir stratejik orta boy devletle bir büyük güç savaştığında koşullara şöyle bakmak lazım. Stratejik orta boy devlet açısından rejim ayakta kaldı. Başarı bu. Başka evet, başarı evet, yok. Ama büyük güç açısından rejimi deviremedi.
1: Kazanamadı.
2: Çok net yani Amerika savaşı kazanamadı.

0: NTV Radyo. Hava durumu. Ülkenin iç kesimlerinde sağanaklar devam ediyor. İstanbul ve Bursa güneşli, sert esen Poyraz serinlik sağlıyor. İstanbul 28, Bursa 30 derece. İç Anadolu'da Eskişehir-Konya çevresinde beklenen sağanaklar çarşamba bölge genelini etkileyecek. Ankara 29 derece. Ege'de Manisa'dan Muğla'ya iç kesimler boyunca gök gürültülü kuvvetli yağış var. İzmir 34 derece. Akdeniz'de de sağanaklar Isparta-Burdur kesimini etkileyecek. Antalya 37 derece. Karadeniz geneli az bulutlu. Bolu, Artvin kesiminde kısa süre yağış görülebilir. Bolu 27, Samsun 25, Trabzon 23 derece. Doğuda Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da şiddetli yağış bekleniyor. Diyarbakır 35, Erzurum 23, Malatya 30 derece. Hava durumu.
1: Burası NTV Radyo. Saat

0: Saat 5 haberlerle karşınızdayız. İran'ın önceki gece İsrail'e düzenlediği hava saldırısına İsrail de yanıt vermiş. Füze saldırıları dün sabaha kadar sürmüştü. ABD Başkanı Donald Trump artan tansiyondan sonra bir kez daha devreye girdi ve savaşa dönüş ihtimalini durdurdu. Peki bu nasıl oldu? Amerikan basını Trump'ın Netanyahu ile 24 saatte iki kez gerçekleşen telefon görüşmelerinin arka planını yazdı. Trump da İran'la savaşın iki hafta içinde biteceğini bir kez daha yineledi.
1: İsrail-İran arasında karşılıklı füze saldırılarıyla artan gerilim 24 saatte ikinci kez yapılan Trump-Netanyahu görüşmesinden sonra azaldı. Trump görüşme trafiğinin arka planını Amerikan Axios haber sitesine anlattı. ABD Başkanı Netanyahu'ya eğer İran'la savaşmaya devam ederse yalnız olacağını söyledim dedi. İsrail'in dün geceki İran saldırılarını Amerika'ya geç haber verdiğini söyleyen Trump, "Yapmayın dediğimde çoktan yoldaydılar. Neyse ki durdurdum." ifadelerini kullandı. Trump 5 ülkeden İsrail'i durdurması için telefon aldığını da belirtti. ABD Başkanı bir kez daha İran'la 2 hafta içinde anlaşma yapacağını da yineledi. Haber sitesindeki başka bir iddiaya göre ise Trump görüşmede Netanyahu'ya İran'la bir anlaşma yapmaya yakın olduğunu, eğer anlaşma olmazsa saldırıları kendisinin başlatacağını ve beklemesini söyledi. Trump, Netanyahu arasındaki ikinci görüşmeden sonra İsrail Başbakanı İran'a saldırıların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Netanyahu, İsrail'e yeniden saldırılması halinde tam güçle yanıt verileceğini söyledi.
0: Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi. İki isim Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde görüştü.
2: İki ülke arasındaki ikili ilişkiler konuşuldu, birçok alanda işbirliği mesajı verildi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi. İki isim Cumhurbaşkanı'nın Dolmabahçe'deki ofisinde görüştü. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez resmi törenle karşılandı. Karşılama töreninin ardından Erdoğan'la Rodriguez ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her daim Venezuela halkının yanında olduğunu ifade etti. Türkiye ile Venezuela'nın ticaret, enerji ve madencilik gibi alanlarda işbirliğini daha da ilerletmek için kararlı olduğu vurgulandı. Görüşmede 3 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılacak adımlar da değerlendirildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde kabul etti.
0: Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları İstanbul'da bir araya geldi. Toplantının ana gündem maddesi Orta Doğu'da yaşanan yeni gelişmeler ve enerji güvenliği oldu. Üç bakan toplantı sonrası kameraların karşısına geçti, İstanbul bildirisini imzaladı.
3: Değerli basın mensupları,
4: Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları İstanbul'da buluştu. Güney Kafkasya'nın refah ve huzuru için görüşme gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan seçimleri sonrası normalleşme sürecinin tüm ülkelere yeni fırsatlar yaratacağına dikkat çekti.
3: Barışın zemini güçlendikçe bağlantısallık projeleri daha da güçlü neticelere ulaşacak. Bağlantısallık güçlendikçe de barışın toplumsal ve ekonomik temeli daha sağlam şekilde yerleşecektir. Tüm bölgenin ortak menfaatine hizmet edecek bu döngüyü pekiştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
4: İran-İsrail arasında yeniden alevlenen çatışmalar ve Rusya-Ukrayna savaşı masadaki diğer önemli konu başlıkları oldu.
3: Çevremizdeki güvenlik ortamı ciddi riskler barındırmaya devam etmektedir. Bölgemizi ve dünyayı felaketin eşiğine getiren bu savaşın geride bırakılması elzemdir. Bu kapsamda kalıcı barışın sağlanması için bir yandan ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyor, bir yandan da bölge ülkeleriyle yakın istişare halinde çalışıyoruz.
4: Toplantıda söz alan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Bokoroşvili de üç ülke arasındaki işbirliğinin tüm taraflar için kazanç sağladığına dikkat çekti.
0: Ermenistan seçimlerinde Başbakan Nikol Paşinyan sandıktan zaferle çıktı. Paşinyan zafer konuşmasında Türkiye ile ilişkilerin önemine vurgu yaptı. Peki Paşinyan'ın yeniden seçilmesi ne anlama geliyor? Seçimleri Erivan'da takip eden NTV Dış Haberler editörü Derya Acemoğlu ve kameraman Emir Ünlü'nün izlenimleri geliyor ekrana. Goran.
5: Ermenistan'da kritik genel seçimlerde zafer Başbakan Nikol Paşinyan'ın oldu. Sandıktan birinci parti çıkan Paşinyan'ın sivil sözleşmesi üçüncü kez iktidara geldi. Ermenistan Merkezi Seçim Kurulu'nun verilerine göre sandıkların tamamı açıldı. Sivil sözleşme oyların %49,81'ini aldı. Parlamentoda 105 sandalyenin 64'ünü kazanarak çoğunluğa sahip oldu. Rus Ermeni oligark Samvel Karapetyan'ın liderliğini yaptığı Güçlü Ermenistan İttifakı ise %23 oy oranıyla sandıktan ikinci sırada çıktı. Eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın Ermenistan İttifakı da %9,94 oy oranıyla üçüncü sırada parlamentoya girdi. Başbakan Nikol Paşinyan oyların henüz %15'e sayılmışken kameraların karşısına geçerek zaferini ilan etti. Seçim sonucunun Ermeni halkının Güney Kafkasya'da barışa, bölgesel refaha ve işbirliğine verdiği desteği yansıttığını söyledi. Sonucun Türkiye ve Azerbaycan'dan olumlu bir karşılık göreceğini umduğunu belirtti. Başbakan Paşinyan, Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin son yıllarda olumlu bir ivme kazandığını vurgularken, ilişkilerin bir sonraki aşamaya geçmesi gerektiği mesajını verdi. Paşinyan, Avrupa Birliği ile yakınlaşma politikasını sürdüreceklerini vurgularken Moskova'ya da mesaj iletti. Avrasya Ekonomik Birliği'nde de üyeliğimizi sürdüreceğiz. Rusya ile de ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz dedi.
6: Azerbaycan'la masada bekleyen barış anlaşması, Türkiye ile devam eden normalleşme süreci, Batı ile geliştirilen ilişkiler, Moskova ile ilişkilerde dönüşüm süreci ve yeni ticari rotalar. Ermenistan'da üçüncü kez iktidara gelen Nikol Paşinyan'ın masasında birçok başlık var. Bunlar arasında belki de en önemlisi barış için gereken anayasa değişikliği. Bu yeni dönemde Paşinyan'ın anayasa değişikliği için referanduma gitmesi ve halkı ikna etmesi gerekiyor.
5: Paşinyan'ın partisi mecliste çoğunluğu elde etse de anayasa değişikliği için gereken orana ulaşabilmiş değil. Seçimler son yılların en yüksek katılım oranlarından birine sahne oldu. 2,5 milyon seçmenin %58,97'si sandığa gitti. 2021'deki parlamento seçimleriyle karşılaştırıldığında Ermenistan'ın her bölgesinde seçime katılım oranı artmış görünüyor.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İran Savaşı'nın enflasyon üzerinde %5'lik bir baskı oluşturduğunu söyledi. Bakan Şimşek, enflasyondaki düşüş trendinin süreceğini belirtti.
7: Savaş nedeniyle birincil doğrudan etkilerle ikincil etkileri dikkate aldığımızda bugün itibariyle en az bir 5 puanlık ilave bir enflasyonist baskı var.
8: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İran krizinin enflasyon üzerindeki etkisini değerlendirdi. İran savaşının enflasyon üzerinde %5'lik ilave bir etki oluşturduğunu söyledi.
7: Enflasyon bu dış şok olmasaydı bu sene, çok büyük ihtimalle %20'nin bir tık altıyla %20'nin bir tık üstü arasında olma olasılığı oldukça yüksekti. Sürdükçe, uzadıkça bu süreç etkileri daha yoğun olabiliyor.
8: Şimşek, İran krizinin bu kadar uzun sürmesini beklemediklerini de ifade etti.
7: Öngörülerimiz belki tam bu şartlarda öngörü üretmek de kolay değil. Belki biraz iyimser tarafında kaldık. Savaşın etkisi önemli. Savaş büyük bir şok. Yönetilebilir bir şok. Yönetiyoruz.
8: CNN Türk'te katıldığı programda konuşan Şimşek, enflasyondaki düşüş trendinin süreceğini de söyledi.
7: Bu savaş bitecek. Petrol fiyatları düşünce en fazla olumlu etkilenecek ülkelerin başında Türkiye var. Bu ne yapar? Hızlı bir şekilde enflasyon beklentilerine yansır. Dolayısıyla kötümser olmak için sebep yok.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugünkü grup toplantısını kimin yapacağı tartışmaları sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çekici bir açıklama geldi. Mutlak mutlak kararının ardından Özgür Özel ve ekibinin ısrarla dile getirdiği kurultay çağrısına Kılıçdaroğlu süreci başlatıyoruz çıkışı yaptı. CHP Genel Başkanı Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz ifadelerini kullandı.
9: Grup toplantısını
10: göreceğiz
9: değil mi efendim?
10: Elbette, elbette.
11: Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu muhaliflerin kurultay talebine olumlu yanıt verdi.
12: 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum.
11: Kılıçdaroğlu paylaşımında birlik ve beraberlik mesajı da verdi.
12: Biz farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aileyiz. Birbirimize rakip değiliz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız. Hedefimiz net. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında adaleti, demokrasiyi tesis etmek ve milletimizin çağdaş uygarlık hedefini gerçekleştirmektir.
11: Kılıçdaroğlu'nun mecliste grup toplantısı talebi meclis başkanlığına da iletildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi sosyal medya hesabındansa grup toplantısının saat 13.30'da toplanacağına ilişkin duyuru yapıldı. Öte yandan CHP'nin sosyal medya hesaplarının kontrolü yeni yönetime geçti. İlk uygulama ise dikkat çekti. CHP'nin sosyal medya hesapları Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu takipten çıktı.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay sürecini başlatıyoruz paylaşımından saatler önce CHP Grup Başkanı Özgür Özel de kameraların karşısındaydı. Özel, grup toplantısını ben yapacağım dedi. Şimdi gözler saat 13.30'daki grup toplantısında kürsüye kimin çıkacağında.
13: Benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Ferdi Zehri'yi kürsüde anacağım.
14: CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından Grup Başkanı Özgür Özel de meclis grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Şimdi gözler grup toplantısının yapılacağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Her iki kanattan gelen açıklamalar sonrası saat 13.30'da başlayacak toplantıda kimin kürsüde olacağı netlik kazanmadı.
13: Bine yakın toplanmış olan imzayla kendilerine gelecek hafta yapacağımız kurultay başvurusunu derhal işleme almaktır. Grup başkanı olarak o kürsüyü seçilmiş değil atanmış birisine bırakmamız mümkün değildir.
14: Özel grup toplantısının yapılacağı gün Manisa'da Ferdi Zeyrek'in anma programına katılacaktı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağı açıklanınca Özel Manisa programını iptal etti. Özel'in Kılıçdaroğlu'na bir çağrısı da vardı.
13: Kemal Bey'den beklenen bir sağduyu göstermeleri bu sefer olsun hiç olmazsa yakışanı yapmaktır.
14: Mutlak mutlan kararı sonrası Özel ve ekibinin yeni parti kurma iddiası gündemdeyken dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak'la görüştü. O görüşmenin ardından Oda TV'ye konuşan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Emir'in topluca DSP'ye geçsek, kurultayda yönetimi biz alsak olur mu teklifinde bulunduğunu öne sürdü. O iddiayı yalanlayan Murat Emir ise DSP'yi teslim almak gibi bir önerim olmadı dedi.
0: Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan ek bilirkişi raporunda 6 kamu görevlisi kusurlu bulunmuştu. Yunus Emre Belediyesi'nde görevli 6 kişi hakkında hazırlanan iddianamenin ana davayla birleştirilmesine karar verildi. 6 kamu görevlisi arasında İmar ve Şehircilik Şube Müdürü, bir belge yapı görevlisi, 2 tekniker ve 2 inşaat mühendisi var. İddianamede dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışları olduğu tespiti yer aldı. Bu nedenle Zeyrek'in ölümüne ve eşi Nurcan Zeyrek'in yaralanmasına neden oldukları belirtildi. Haklarında taksirle bir kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne birleştirme talebiyle gönderilen yeni iddianame mahkeme heyeti tarafından kabul edildi. İstanbul'da bıçaklanan 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün yapılacak. 14 yaşındaki katil zanlısı ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşma Bakırköy Adliyesi'nin konferans salonunda görülecek. 14 yaşındaki katil zanlısı ilk kez hakim karşısında savunma yapacak. Savcılıkça hazırlanan iddianamede zanlının çocuğa karşı kasten öldürme, suçundan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapiste cezalandırılması talep edilmişti. Olay 14 Ocak'ta Güngören'de bulunan bir kafede iki grup arasında yaşanan tartışmayla başlamıştı. Zanlı Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldürmüştü. Ankara Üniversitesi Emniyet Genel Müdürlüğü ve Havelsan'ın işbirliğiyle adli bilimlerde yapay zeka çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda yapay zekanın adli bilimler alanındaki kullanımı ele alındı. Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar, çalıştayın adli bilimler alanında yapılan ilk çalıştay olduğunu söyledi.
9: Adli bilimlerde suçun ve suçlunun yakalanması adına çok yoğun çalışmalar yapmak gerekiyor. Veriye ulaşmak gerekiyor. Veriyi doğru bir şekilde incelemek ve doğru kararlarda vermek gerekiyor. Elimizde çok önemli bir enstrüman var, yapay zeka.
14: Yapay zekanın suç araştırmaları, delil analizi ve adli süreçlerdeki rolü Ankara'da düzenlenen adli bilimlerde yapay zeka çalıştayında ele alındı. Ankara Üniversitesi Emniyet Genel Müdürlüğü ve Havelsan'ın işbirliğiyle gerçekleştirilen çalıştayda adli bilimler, güvenlik teknolojileri ve yapay zeka alanlarında çalışan uzmanlar ve akademisyenler bir araya geldi.
9: Yapay zekanın bize sağladığı avantajlar kadar beraberinde getirdiği etik ve hukuki ve teknik problemleri de konuşuyoruz. Adli bilimlerde de bu konuları konuşulduğu bir çalıştay yapıyoruz. Zannediyorum Türkiye'de adli bilimler alanında yapılan ilk çalıştay da diyebilirim.
14: Çalıştayda biyometrik veri analitiğinden dijital adli bilişime kadar birçok yenilikçi teknolojiyi yakından inceleme fırsatı sunuldu.
9: Gerek kamu gerekse özel sektörden firmalar da burada. Örneğin sahte forma, sahte ürün kullanımı gibi hususlarda firmalar nasıl çalışıyor? Yapay zekayı nasıl kullanıyor?
0: İstanbul'da güvenlik kameraları ilginç bir trafik kazasını kayda aldı. Bir araç yoldan çıkarak kaldırımdaki adamı ezdi. Olayı ilginç yapansa kazayı yapan sürücünün yaralıya yardım etmek yerine arabasıyla ilgilenmesi oldu.
4: Yolda hızla geldi, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracıyla önce dubalara çarptı, ardından da kaldırımdaki adamı ezdi. Kaza sonrası aracından indiğinde ise tek derdi arabasıydı. Küçükçekmece Gültepe mahallesinde yaşanan kazayı bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti. Bağlar Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, kaldırımda bekleyen esnaf İhsan Yeniat'a çarptı. Yeniat, kazayı şans eseri hafif yaralı atlattı. Ancak kaza sonrası yaşananlar nedeniyle sürücüye tepkiliydi.
10: Arkamda bir ses geldi. Araba çarptı. Çarpış şiddetiyle yani bir iki metre zıplattı zaten. İnince arabasına baktı, arabasının etrafına gezdi, arabasına üzüldü. Hiç herhangi bir yardımcı olmadı, herhangi bir şey olmadı. Ne burada, ne hastanede.
4: Çarptığı adama yardım etmek yerine otomobilindeki hasarı kontrol eden sürücü karakolda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ancak çarptığı adam savcılığa başvurdu.
10: Arayıp sorsaydı şikayetçi olmazdı. Ama arayıp sormadığı için şikayetçiyim.
4: Bölge esnafı kazanın yaşandığı noktada bir otobüs durağı bulunduğuna dikkat çekerek olayın ucuz atlatıldığına dikkat çekti.
0: Somali'den İtalya'ya gitmeye çalışan göçmenlerin botu Malta açıklarında parçalandı. Denizde yaşam mücadelesi veren göçmenlere balık avı için yakınlarda bulunan Türk balıkçılar yetişti. Tuncay Sagun 2 teknesinin mürettebatı 48 göçmenin hayatını kurtardı. O anları kaptan Muammer Toker NTV'den Melike Şahin'e anlattı.
15: Orada da çocuk var bak, kalabalık görüyor musun? Sakın ama sen kıpırdama.
16: Yani feryat ediyorlardı bizi görünce. Canları sanki kesiliyormuş gibi böyle bir can acısından, can avilinden feryat ediyorlardı. 48 kişiydiler. Bize 60 kişi olduklarını söylediler toplam. 12 tanesini bulamadık.
15: Ağlama, ben ağlayacağım ya.
14: Balık avı için Malta açıklarında bulunan Türk balıkçılar denizin ortasında yaşanan can pazarına tanık oldu. Botları parçalanan göçmenler hayatta kalmaya çalışıyordu.
15: Açsanıza şu avatı! Bir avata tapadınız, iki saat oldu ya!
14: Balıkçılar el uzattı. İtalya'ya gitmeye çalışan 48 Somalili'nin hayatını kurtardılar.
16: Balık ararken sonar cihazından yaklaşık 1000 metre mesafede balık diye biz sinyal aldık. O yönde devam ettik. Yaklaştıkça insanlar olduklarını fark ettik. Kendi imkanlarımızla, el gücünle beraber tekneye aldık onları. İlk önce yedirdik onları, yıkadık, tatlı suyla yıkadık, pansumanlarını yaptık.
17: Kaç çocuk vardı? Bakabildiniz mi, sayabildiniz mi?
16: Teknede bir çocuk vardı. Çocuk olarak bir taneydi ama iki tane çocuk kayıptı. Bir tanesi de bebekti. Onlardan aldığımız bilgiye göre.
14: Tuncay Sagun iki teknesindeki mürettebat göçmenleri teknelerini aldı. Aynı firmaya ait 10 tekne daha yardıma geldi.
16: Sakin olun, panik etmeyin diyoruz onlara. Hala daha feryattılar, yani inanamıyorlar bizi gördüklerine. Zannettiler ki onları bırakacağız orada veya ilgilenmeyeceğiz veya görmemezlikten geleceğiz falan filan gibi zannettiler bizi. Ondan sonra bizi Türk olduğumuzu anlayınca daha çok mutlu oldular.
17: Nereden yola çıkmışlar, ne kadar zamandır denizdelermiş, anlatabildiler mi size?
16: Onlar Somaliliymiş. Herhalde büyük ihtimalle Libya'dan yola çıktılar, öyle anladık. İngilizce konuşuyorduk onlardan. İşlerinden bir kişi vardı iletişim sağladığımız.
17: Siz gittiğinizde kaç saattir denizdelerdi?
16: 6 saat olduğunu söyledi.
14: Türk balıkçılar kazazedeleri tekneye aldıktan sonra Malta sahil güvenliğine haber verdi. Kayıp göçmenler için arama çalışmaları başlatıldı.
0: İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binanın yıkımı sırasında göçük meydana geldi. Çöken duvarın altında kalan 3 işçiden biri hayatını kaybetti. Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ve yıkım çalışmaları sürdürülen binada kısmi çökme meydana geldi. 3 işçi beton blokların altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılan 3 işçi hastaneye kaldı. Ancak biri tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Liselere giriş sınavına artık sayılı gün kaldı. Cumartesi günü 1 milyondan fazla öğrenci hayallerindeki okula girebilmek için sınavda ter dökecek. Peki sınava bu kadar az bir zaman kala öğrenciler ne hissediyor ve uzmanlar neler öneriyor? NTV'den Beyza Nur Özer hem öğrencilerle hem de eğitimcilerle görüştü.
14: Tüm sene çalıştılar, emeklerinin karşılığını alabilmek için yalnızca birkaç günleri kaldı. Liselere giriş sınavı 13 Haziran'da yapılacak. Sınava 1 milyondan fazla 8. sınıf öğrencisi katılacak.
18: Biraz stresliyim, biraz da heyecanlıyım. Şu sıra girdiğim denemeler düşük gelince motivasyonum düşüyor. Her an ne olabileceğini düşünüyorum.
19: Garip hissediyorum yani, karışık. Hem stresliyim, hem heyecanlıyım, hem korkuyorum. Devam ediyorum, çalışıyorum. Son gün çalışmayı bırakacağım.
20: Zorlanıyorum şu sıra. Başlangıçtan çok daha zor. Yaklaştığı için zamanın daraldığını hissediyorum. O yüzden olabilir.
14: Uzmanlara göre öğrenciler artık konu eksikliklerinin üzerinde durmamalı. Son 3 gün hariç deneme çözülebilir. Ayrıca öğrencilerin sınava girecekleri okulu önceden görmeleri de öneriler arasında.
21: Her sabah sınav sabahıymış gibi belirli bir saatte kalksınlar, belirli bir saatte yatsınlar ki vücutları ona alışsın. Okuldan ilk önce sınav giriş belgelerini almaları gerekiyor. Hangi okulda sınava gireceklerse gitsinler, sınava girecekleri sırayı da görsünler. Böylece ne kadar sürede okula gideceklerini görmüş olurlar. Hem de herhangi bir o günün telaşını yaşamazlar.
14: Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Tercih işlemleri 13-24 Temmuz'da yapılacak.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Bilgi Kongresi'nde konuştu. Bakan Memişoğlu, sağlık alanında yerli ve milli teknolojiyle birçok başlıkta ilerleme kaydedildiğini anlattı.
22: Bilim insanlarının, sağlık çalışanlarının ve yeni bir fikrim var diyen herkesin önerisine değer veriyor. Bunları insanın sağlığına fayda sağlayacak somut ürünlere dönüştürüyoruz. Bu emeklerin gurur verici sonuçlarını sahada görüyoruz. Yerli ilaç, aşı, molekül, tanı kiti ve tıbbi cihaz alanlarında somut sonuçlar almaya başladık. Kalp akciğer makinemizi, mobil röntgen ve solunum cihazlarımızı, OED cihazlarımızı ve ventilatörlerimizi hizmete sunduk. Dünyada sınırlı sayıda ülkenin geliştirebildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazına ilişkin klinik araştırmalarımızı da başarıyla sürdürüyoruz. Gelin yenilikçi fikirleri ortak akılla olgunlaştıralım ve insanlığın iyiliği için geleceğin sağlık teknolojilerini hep birlikte geliştirelim.
0: Hürmüz Boğazı hala fiilen kapalı. Amerikan Wall Street Journal gazetesinde çıkan son analizde İran'ın Boğaz üzerindeki hakimiyetinin birbiriyle derinlemesine iç içe geçmiş bir dünyada ülkelerin ne kadar büyük bir güç uygulayabileceğini gösterdiğini yazdı. Gazete Hürmüz'e alternatif arayışlarına da dikkat çekti. Ancak ülkelerin bir bağımlılıktan kurtulurken başka bir ülkeye bağımlı hale gelmemeleri gerektiğinin de altını çizdi.
5: Hürmüz krizi düzeltilmesi yıllar alacak küresel bir sorunu ortaya çıkardı. Amerikan Wall Street Journal gazetesi Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ile ilgili analizinde bu başlığı kullandı. İran'ın Hürmüz'ü kapatmasının bir ülkenin nasıl sismik etkiye yol açacak şekilde boğazları silah olarak kullanabileceğini gösterdiği belirtildi. NATO'nun en üst düzey askeri komutanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, bu durumu karşılıklı ekonomik bağımlılığın silah haline getirilmesi olarak niteledi. Ordular, hükümetler ve şirketler arasında daha yakın bir işbirliği gerektirdiğini vurguladı. Wall Street Journal gazetesi yıllarca bu stratejik oyunda tek gerçek oyuncunun Amerika Birleşik Devletleri olduğunu hatırlattı. Washington'ın Amerika Birleşik Devletleri dolarının küresel finans sistemi üzerindeki kontrolünü kullanarak rakiplerine baskı, düşmanlarına ise yaptırımlar uyguladığı hatırlatıldı. Son dönemde Çin'in de yarı iletkenlerden jet motorlarına kadar her şeyin üretiminde kullanılan kritik mineraller üzerinde hakimiyet kurduğuna dikkat çekildi. Dünyanın şimdi Hürmüz Boğazı'na bağımlılığını azaltmak için yeni boru hatlarına ve ihracat yollarına ihtiyaç duyduğunun altı çizildi. İthalatçıların tükenmiş ham petrol rezervlerini yeniden oluşturmaları ve başka bir şoka hazırlanmak için jet yakıtı ve diğer petrol türevi ürünleri stoklamaları gerektiği belirtildi. İstikrarlı enerji tedarikini sağlamak için yenilenebilir enerji ve nükleer enerjiye büyük yatırımlar yapılması gerektiği de vurgulandı. Ancak bunun için para ve zamana ihtiyaç olduğunun altı çizildi. Hürmüz Boğazı krizi geçtikten sonra bunu başarma ivmesinin azalabileceğine de dikkat çekindi. Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'nı bypass etmek için Kızıldeniz'e uzanan bir boru hattı olduğu hatırlatıldı. Ancak bu hattın kapasitesinin sınırlı olduğuna dikkat çekindi. Hürmüz'ü bypass edecek yeni boru hatları inşa etme fikrinin yıllardır gündemde olduğu, ancak Yemen'deki çatışma ve diğer sorunlar nedeniyle projelerin hep ertelendiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri gibi körfez ülkelerinin petrolü Umman Körfezi'ne ve oradan da küresel pazarlara boru hattıyla ulaştırabileceğine dikkat çekindi. Ancak bu boru hatlarının saldırılara karşı savunmasız olduğu ve su yoluyla taşınabilen petrolün miktarına ulaşamadığı vurgulandı. Georgetown Üniversitesi Profesörü Abraham Newman, ülkelerin bir bağımlılığı diğeriyle değiştirmemeye dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Rusya'dan alımı kesen Avrupa ülkelerinin Amerika Birleşik Devletleri doğalgazına bağımlı hale geldiğini hatırlattı.
0: Suriye'yi yeniden ayağa kaldırma çalışmalarına Türkiye desteğini sürdürüyor. Esad rejiminin 2013'te enkazı çevirdiği Doğu Guta'daki okul TİKA tarafından yenilendi. Törenle Suriye yönetimine teslim edildi. Açılış ve teslim törenine katılan Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye'de yeni dönemi NTV'ye değerlendirdi.
1: Türkiye, açık söylemek gerekirse, Türkiye'de ne yapılıyorsa burada neredeyse aynısı yapıldı diyebiliriz. Benim Ankara'daki mesaime çok benziyor buradaki mesai. Hem yoğunluk hem çeşitlilik olarak. O anlamda da kendimi şanslı bir büyükelçi olarak görüyorum. Çünkü diploma denkliğinden gümrük tarifelerinin belirlenmesine, doğalgaz enerji hatlarından, petrole, deniz yetki alanlarından, istihbarata, askeri operasyonlardan, tarım faaliyetlerine, gül yetiştirmeye kadar neredeyse her konu bizim gündemimizde var. O yüzden de Türkiye'yi ilgilendiren her konu burada bize konu başlığı olarak geliyor. Zaten Suriye'deki büyükelçiliğimiz Türkiye'nin en büyük, en kalabalık büyükelçiliği şu anda. O yüzden biz burada bir yönüyle kalkınma yardımlarını özellikle TİKA ile devam ediyoruz ki şu ana kadar, yani 1,5 yılda TİKA 23 tane projeyi tamamladı. Önümüzdeki dönemde de özellikle kalkınma işbirliği anlaşmasından sonra muhtemelen muhtemelen bu sayı çok daha yüksek noktalara çıkacak ve daha da ivme kazanacak. Bunların hepsi gündelik hayata dokunan kalkınma projeleri. Yani bir kere başladıktan sonra kendi kendine gidebilen projeler olarak özellikle tasarlanıyor. Bunun yanı sıra Türkiye, Suriye ordusunun eğitilmesi, Suriye polisinin eğitilmesi, yani her tür kurumsal kapasite inşası, ya burada devlet inşası, ya devletin kurumlarının eğitilmesi, yetiştirilmesi konusunda inanılmaz bir destek veriyor. Onun yanı sıra yine STK'larımız burada Ramazan'da 1 milyondan fazla kişiye iftar verdiler ve Suriye'de moralleri biraz yükseğe çıkardılar. STK'larımız burada Türkiye'nin bütün gücünü burada sahada hissettiriyorlar. Bunun da ötesinde çok ciddi Türkiye'den buraya yatırımlar da geldi. Mesela bir bölgede bir Türk iş adamının işte limana ortak olması, havaalanlarının alınması veya tersane kurulması, yeni bir tersane kurulması veya belli başlı özellikle enerji ve maden alanında yatırımlar yapılması, çimento alanında yatırımlar yapılması gibi birçok alanda Türk iş adamları da irili ufaklı burada hem ticaret hem yatırım beraberce yürütüyorlar. Önümüzdeki dönemde de finans alanında bu yatırımların genişlemesini, biraz daha normale dönmesini ve bu alanda yükselmesini bekliyoruz. Ama bunun yanı sıra da yine 1,5 sene önce her şey Suriye'de başladığında, devrimden sonra, özgürlükten sonra burada biliyorsunuz çok ciddi bir bölünme ve terör sorunu vardı. Bu bölünme ve terör sorunu şu anda büyük oranda ortadan kalkmış durumda. Yani bölünme riski çok aşağılara düştü. Bu da geçmiş dönemde yaşanan çatışmalarda gerçekleşti. Bunların da hepsinin gelişmesi Türkiye'nin de ciddi tabii ki desteğiyle ve teröre karşı mücadelede Suriye halkının yanında durmasıyla gerçekleşti. O yüzden 6 ay önce bile ben buraya ilk geldiğimde İsrail'in olumsuz istikrarsızlaştırıcı müdahaleleri ve terör sorunu ve yaptırımlar sorunu en önemli 3 sorundu. Şu anda tekrar buraya ben baktığımda aslında yaptırım sorunu yasal bir zeminde neredeyse tamamen çözülmüş durumda. Sadece bunların gündelik hayata geçmesini bekliyoruz. Yani bir zaman meselesi yaptırımlar sorununun çözülmesi. Terör sorunuysa özellikle bu bahar aylarında yapılan operasyonlarla beraber ciddi anlamda kontrol altına alınmış durumda. SDG'nin artık bir bölünme riskinin ortadan kalkmasıyla birlikte yani bir başarı umudu kalmayınca, kendi gittikleri yolda bir bölünme riski ortadan kalkınca daha fazla Suriye toplumuna entegre, Suriye devletine entegrasyon çerçevesinde yürüdüğünü görüyoruz. Bu da Suriye açısından aslında hem Esad döneminden beri ilk defa toprak bütünlüğünün sağlanması demek. Çünkü Esad yönetimi ülkenin ancak 1/3'ünü kontrol altında tutabiliyordu. Şimdi bu yönetim ülkenin tamamını neredeyse Suveyda'daki bir bölüm dışında neredeyse tamamını kontrol altına almış durumda. O anlamda bu geçtiğimiz 6 ayda da bu toprak bütünlüğü sağlandı ve Suriye'nin bu terör, toprak bütünlüğü, bölünme riski, yaptırımlar meselesinin yavaş yavaş çözülmesiyle birlikte Suriye yönetiminin önceliği de ekonomiye kaydı. Yani şu anda birinci problem ekonomi ve bu tür kalkınma projeleri. Kalkınma projeleriyle birlikte halka biraz umut ve ülkeyi daha yaşanabilir hale getiren bir ivme kazandırılması tabii ki amaçlanıyor. Öte yandan da ekonomik faaliyetlerle yavaş yavaş ülkenin kapasitesinin geliştirilmesi, altyapı sorunlarının çözülmesi ki şu anda mesela Şam'dan Halep'e gittiğinizde yol boyu ışıklandırılmış durumda. Bunlar küçük jestler ama halkın morali üzerinde gerçekten çok büyük etkisi var. Ve şu anda köprü açıldı biliyorsunuz, bu Şam'ı Halep'e bağlayan karayolundaki en önemli problemlerden bir tanesi Raslan Köprüsü'ydü. O köprü faaliyeti açıldı. Bu köprünün faaliyeti açılmasıyla birlikte birlik hissi, yani devamlılık, ulaştırma hissi tekrar canlanmış oldu. Önümüzdeki dönemde muhtemelen biz bu ulaştırma, enerji ve altyapı projelerinde gelişmeler göreceğiz. Burasının da Türk iş adamları için daha cazip, daha yatırım yapılabilir bir hale geldiğini göreceğiz. Türkiye ile Suriye ilişkilerinin de başta güvenlik ve siyaset olmak üzere neredeyse her alanda hem kapasite gelişimi hem de ortak işbirliği projeleriyle geliştiğini göreceğiz. Tahrirden beri, yani özgürlükten beri, istiklalden beri geri dönen sayısı 700 bine yakın. Bundan sonrası tabii ki Türkiye'deki yeni düzenlemelerle şekillenecek. Burada geri dönüşlerin yavaşlamasının en önemli nedeni İsrail'in geçen sene bu zamanlar Suriye ordu birliklerine saldırısı ve Suveyda'daki çatışmalara doğrudan müdahale etmesiydi. O tarihten sonra geri dönüşler biraz yavaşladı. Güvenlik sorunları ciddi anlamda çözüldüğünde geri dönüşler de artacaktır diye düşünüyorum ben. Ama zaten şu anda geri dönüşler konusundaki belki Türkiye'nin yaklaşımı da yavaş yavaş dönüşme yolunda gidebilir. Çünkü Suriyeliler gerçekten Türkiye'ye ciddi anlamda uyum sağlamış. Çok sayıda Türkçe bilen, artık hatta birçoğu Arapça bile bilmeyen yeni kuşağın ciddi sayıda bir Suriyeli nüfusu var Türkiye'de. Suriyelilerin iş insanı olarak Türk ekonomisine katkısı çok büyük. Yani binlerce Suriyeli iş adamı var Türkiye'de. O yüzden artık sınırın yavaş yavaş normalleştiği, terörün kontrol altına alındığı bir dönemde aslında geri dönüşlerden çok biz iki ülkenin entegrasyon, ticaret, birlikte hareket etme ve işbirliğine yönelmesini ve karşılıklı gidiş gelişlerle artık bu normalleşme üzerinden bir sinerji yaratarak iki ülkenin de kalkınmasına zemin oluşturacak bu nüfusun en verimli şekilde nasıl değerlendirebileceğini konuşmamız gerekecek. Yani geri dönüşler muhtemelen önümüzdeki dönemlerde artık bizim konuşacağımız bir konu olmaktan çıkacak. Bizim konuşacağımız konu Suriyeli insan kaynağının Türk-Suriye ilişkilerini nasıl daha ileri taşıyıp nasıl daha stratejik bir zemin oluşturacağını planlama, konuşma seviyesine geleceğiz diye düşünüyorum.
0: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in temsilcisi Maria Olguin Kıbrıs'ta liderlerle temaslarda bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman da Olguin'i kabul etti. BM temsilcisi 5+1 formatında toplantı için hazırlık yaptıklarını aktardı.
14: Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs kişisel temsilcisi Maria Angela Olguin Kıbrıs'ta liderler arasında temaslara başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ziyaret kapsamında Olguin'i kabul etti. Bir saat süren görüşme sonrası Birleşmiş Milletler temsilcisi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le 5+1 formatında toplantı için hazırlık yaptıklarını aktardı. Tarihi henüz tam olarak bilmiyoruz ancak bu toplantı gelecek aylarda, Temmuz veya Ağustos ayında olabilir dedi. Olguin sürece ilişkin iyimser olduğunu da belirtti. Diğer yandan Rum yönetimi Fransa'nın Güney Kıbrıs'ta asker bulundurmasına imkan veren SOF anlaşmasını imzaladı. Anlaşmayı Lefkoşa'da Fransa Savunma Bakanı Katrin Votren ve Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas imzaladı. Palmas, anlaşmanın iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik işbirliği için modern bir çerçeve oluşturduğunu belirtti.
0: İngiltere'nin en büyük teknoloji etkinliği olan London Tech Week 2026'da Türkiye 3 yıldır olduğu gibi bu yılda etkinliğin en büyük pavilyonunu kurdu. 3 Türkiye Cumhuriyeti'nin de katıldığı Türk standına ilgi yoğundu.
11: İngiltere'nin en büyük teknoloji etkinliği London Tech Week 2026 başladı. Türkiye son 3 yılda da olduğu gibi en büyük pavilyonu kurdu. Türk standında bu yıl önceki yıllara göre bir farklılık da vardı.
2: Bu yılın farkı Türkiye standında Türkiye Cumhuriyetlerden kardeşlerimizin girişimlerinin de yer alıyor olması. Toplamda 60'tan fazla şirketimiz, çoğu startup olmak üzere burada bir bakıma görücüye çıkmış durumdalar. 30'dan fazla şirketimiz Türkiye'den, 20'den fazla şirketi Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden. Burada potansiyel müşteri, işbirliği, finansal bağlantı alıyorlar. Türkiye bu sene buradaki en büyük pavilyonu açmış durumda.
11: Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi de fuar boyunca Türkiye pavilyonunda sunumlar sergileyecek.
3: 7 tane teknopark, 60 tane şirket, 250 delege var. Ya Türkiye burada çok büyük bir yer kaplamış durumda. Bu tabii Türkiye'nin teknolojiye ve inovasyona verdiği önemi gösteriyor. Biz de İmnes Türkiye olarak bu tarz fuarlarda genelde katılım yapıyoruz. Türkiye'nin görünür olmasını ve Türkiye'nin vizyonunu yatırımcılara anlatmak istiyoruz.
11: London Tech Week 2026 10 Haziran'a kadar devam edecek.
0: Türkiye'de kumar oynama yaşı artık ortaokul ve lise çağındaki çocuklara kadar düştü. İstanbul'da bağımlılık ve iyileşme sempozyumunda bir araya gelen uzmanlar anne babaları uyardı.
6: Oynama yaşı hızla düşüyor, bağımlılık çığ gibi büyüyor. İstanbul'da ikinci bağımlılık ve iyileşme sempozyumu düzenlendi. Yasa dışı sanal bahis ve kumar konuşuldu.
7: Gençlik döneminde çok daha fazla oluyor. Kısa yoldan para kazanma ümitleri.
8: Yaş maalesef ortaokul ve liseye kadar inmiş durumda.
6: Uzmanlara göre gençler sanal bahis uygulamalarını kumar olarak görmüyor.
8: Bunların hakikaten kazandırabileceğine de inanıyor. 100 lira kaybetmiş, atıyorum 5 lira kazanmış.
6: Sanal bahis sitelerinde fazla vakit geçiren çocuk ve gençleri ele veren bazı durumlar da var. Ailelerin bu değişimlere dikkat etmesi gerekiyor.
23: Hareketlerini takip ederim. Davranışlarında bir değişiklik varsa muhakkak müdahale ederim.
7: İşte okula gitmekte çekinmelerin başlaması, akademik performansının düşüşü, tuvalette daha uzun zamandan kalmak, arkadaş çevresinin değişmesi, para harcama alışkanlıklarının değişmesi.
6: Ailelerin durumu erkenden fark edip uzman yardımı alması büyük önem taşıyor.
0: Hafta sonu İstanbul'a Rus turist akını vardı. Belaruslu savaş karşıtı rapçi Max Korj'un Beşiktaş'ın stadında konser verdi. Belarus ve Rusya'da konser vermesi yasaklanan şarkıcının konseri büyük ilgi gördü.
5: İstiklal Caddesi'ni kapattılar, Beşiktaş'ı akın ettiler. O kadar kalabalıktı ki sahil yolunda trafiği durdurdular. Şarkılar söylediler, dans ettiler. Eğlenceleri konser öncesi başladı, sonrasında da devam etti. Belaruslu savaş karşıtı rapçi Max Korj'un İstanbul'daki konserini çoğunluğu yurt dışından gelen on binlerce seyirci izledi. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'ndaki konsere özellikle Rusların ilgisi yoğundu. Çünkü Max Korj savaş karşıtı söylemleri nedeniyle hem Rusya'da hem de kendi ülkesi Belarus'ta yasaklı. Rus hayranları 37 yaşındaki şarkıcı için İstanbul'a konser turları düzenledi. Stadyumdaki konserde coşkulu bir kalabalık vardı. Sosyal medyada da Max Korj rüzgarı esti.
0: Bugünün önemli bir gündem maddesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılacak olan grup toplantısı. Bu toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu mu yoksa Özgür Özel mi konuşacak tartışması NTV'de doğrudan siyaset programında da değerlendirildi. Bir bölümünü ekranlara getireceğiz, ardından saat başında tekrar buradayız.
24: Umarız yani tatsız bir gün olmaz. Bakalım yani belki bu akşam bir takım girişimler daha olur. Sen başta özetledin. Geçen pazartesi de aslında Salı'ya gönderme yapmıştık. Özgür Özel çıktı grupta. Grup başkanı olarak konuştu. Kılıçdaroğlu'ndan bir talepi yoktu. Bu sefer kendisi kendi imzasıyla meclis başkanlığına başvurdu. Fakat Özgür Özel tarafının iddiası seçilmiş yani milletvekili olmayan genel başkanların ancak grup başkanının ya da grup başkan vekilinin onuruyla yani onun ismini meclis başkanına bildirmesiyle konuşma yapabileceğini söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu başvurusunu yaptı, hatta bine yakın.

0: Özgür Özel tarafı daha erken saatte gidip salonu dolduracak. Çünkü milletvekili sayısı yani 100-110 civarında. Hepsi gelir mi tam emin değilim. Ama en azından 90 kişi, yani 100'e yakın kişi oraya gelecektir. Orada bulunacağını söylüyor. Diğer ekipte gelir ise ve içeriye girer ya da içeriye girmeye kalkarsa, yani orada herhangi bir tatsızlık çıkar mı? Bunların hepsi hakikaten soru işareti. Ama yani böyle bir tatsızlığın çıkması sadece yani CHP değil, yani Türk siyaseti ve meclis çatısı altındaki gelişmeler açısından da hoş olmaz gibi görünüyor özellikle. Kılıçdaroğlu'nun senin de bahsettiğin biraz önce hemen, belki 5-10 dakika önce X hesabından attığı Perşembe günü parti meclisini toplayacağım duyurusu söz konusu. Bu belki yarına yönelik bir yumuşama ya da yumuşatma mesajı olabilir. Çünkü parti meclisi toplanacak toplanmayacak o da belli değildi. Onun için dedim belki bu akşam bir takım yani aracılarla temaslar olabilir. Çünkü şunu da biliyoruz. Vahap Seçer, Mansur Yavaş ve Adana Belediye Başkanı'nın bugün belli saatlerde Kemal Kılıçdaroğlu cephesiyle bir takım temaslarda bulunduğu ve özellikle hani Kemal Kılıçdaroğlu meclisi yarın grup için zorlamazsa Özgür Özel'in de grubu toplamayacağı yönünde bir takım temaslarda, yani karşılıklı iki tarafta grup toplantısı yapmasın temasında bulunduğunu, ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunu kabul etmediği bilgileri geldi. Şimdi Perşembe günü parti meclisi, ama girmeden önce de konuşuyorduk. Yani kurultaya götürme 60 kişilik ya da 56 kişilik, çünkü sayılar değişti.
1: O Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte parti meclisinde 57
0: üye kişi var. Ağırlık her şeye rağmen yine bir 8-10 kişiyle Özgür Özel'den yana görülüyor. Fakat oradaki tabii ki temel sorun kurultay aşaması sıfırdan mı başlayacak?
2: Bu iki tarafa da yarayacak şeyler değil. Hatırlayın daha önce genel merkezde tartıştık. Genel merkezdeki o çatışma halinin kimseye yaradığını duymadım şu ana kadar. Birçok kişi, Cumhuriyet Halk Partili olsun olmasın, bu görüntülerden rahatsız oldu. Niye bu duruma düştüler? Neden böyle bir şey yönetemiyorlar? Düşüncesi oluşturuyor. Dolayısıyla iki tarafında son tahlilde kararsızların oyunu alması lazım. Cumhuriyet Halk Partili seçmenin taraflara ayrılmış kısımları var. Bir de taraflardan herhangi birine yönelmemiş kısmı var. Ama son tahlilde sandıkta bir şekilde bir araya geliyor. Ama o zamana kadar da düşünmedi. Dolayısıyla o ortadaki kitleyi kazanmaları lazım. O bakımdan bu görüntü doğru bir görüntü olmaz. Ama şey doğru, yani parti meclisinde bir ölçüde bir dengelenme görünüyor gibi, ama şeyde milletvekillerinde Özgür Özel taraftarları daha fazla. Bu tabii seçimde adaylar belirlenirken her ne kadar Kemal Bey'in genel başkanlığında belirlenmiş olsa da, o parti içi dengeler gereği birçok verilen isimler de listeye girdi. O zaman çünkü İmamoğlu da bir örgütlenmeye gitmişti. Dolayısıyla orada öyle bir ağırlık var. Şimdi işin sıcağında da o ağırlık biraz daha belirgin. Ama iki tarafta bir genel merkezin el değiştirme sırasında yaşandı. Şimdi de şeyde parlamentoda bir güç gösterisinde bulunuyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ağırlığı bizim elimizde, bizim kontrolümüzde, bizim yönetimimizde, bizden yana. Artık hangi ifadeyi daha çok tercih ederlerse. Bu görüntüyü vermeye çalışıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu da yargı marifetiyle geldiği pozisyonda arınma vaadini nasıl sahaya yansıtacağını, bunda ne kadar irade sahibi olduğunu göstermeye çalışıyor ki yine aradaki milletvekilinin yahut yönetimdeki isimlerin kendine doğru gücü kendinde görmelerini sağlayabilsin. Çünkü bu siyasette ya filancı çok iyi adam ama feşmeken daha güçlü derler. Şimdi orada artık iyi adam kötü adamdan çok güçlü adam durumu mevzubahis. Çünkü öbürü konu tartışılmıyor. O bakımdan grupta

0: konuşma işi biraz güç gösterisine dönüşmüş gibi. O yüzden Kemal Bey'in geri adım atacağını, atmasını çok beklemiyorum açıkçası. Yani buna en fazla doğru ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin iyiliğini daha fazla düşünüyor mesajı verebilecekse eğer, buna yarayacaksa bunu yapabilir, yoksa yapmaz. Bir de siyasette hakikaten gücün yerine hiçbir iyilik, iyi davranış tutmuyor. Onun da farkındalar muhtemelen. Bir de arınma denilen şey şeyden başlayarak, delegelerin seçiminden başlayan bir süreç. Hı hı. Çünkü işin bozulduğu yerde delegelerin seçimiydi. Delege seçimiydi. Dolayısıyla oradan başlayan bir süreç, her ne kadar belediyelerle ilgili bir komisyon kuracağız falan dediyseler de esas değişimin partide olması gerekir. Çünkü belediyelerde siz yönetimleri, seçilmiş yönetimleri değiştiremezsiniz ama partide seçilmiş yönetimleri içerisinden yeni yönetimler oluşturabilirsiniz. Ondan sonra mahalleden ilçelere, illere giden bir yeni delege seçimine doğru gidersiniz. Eğer bu arınma yapılmayacaksa, arınma değil, arınmadan anlaşma olur, arınmadan uzlaşma olur. Dolayısıyla onu yapmak için Kemal Kılıçdaroğlu bu yola girmiş olamaz diye düşünüyorum.
1: Şimdi dildeki değişiklikten ziyade sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Ortada bir yargı kararı var bir kere. Şimdi bu yargı kararına göre Sayın Kılıçdaroğlu, yani ekibi demeyeceğim çünkü mevcut parti meclisi onun ekibi değil. Yani evet, kendi listesiydi ama orada da ne kadar böyle bir bariz çoğunluk sağlayıp sağlamadığı belli değil. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun kullandığı dille şöyle bir problem var. Mesela arınma dediğiniz zaman partiyi adeta bir metastas gibi görüyorsunuz. Her partide yanlış insan da vardır, doğru insan da vardır. Yani partiyi, kendi partinizi, genel başkan olduğunuzu söylediğiniz partinizi bu şekilde ifade etmek. FETÖ konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'ni hani sanki bütün ihaleyi CHP'ye alır gibi konuşmak bence üzerine düşünmesi gereken bir konu. Öncelikle bunun altını çizelim. Çünkü yargı süreçleri, siyaset profesyonelleri bu bağlamda hani bakıldığında geçmişten bugüne, daha buttan öncesinde hatırlayın 2014'te Sayın Ekmelettin İhsanoğlu adaylığı döneminde parti tabanının itirazına rağmen dedi ki tıpış tıpış gelip oy vereceksiniz dedi. Dünyada ben böyle bir örnek bilmiyorum. Yani siyasette böyle bir örnek olmaz. Yani ben insansı olarak X partinin genel başkanıyım. Partinin hiç istemediği ya da parti tabanını benimsemediği diyelim birisini söyleyeceğim. Soracağım ki tıpış tıpış oy vereceksiniz. Bu halkla çelişkiler, halkla ilişkiler değil. 2023'te yine Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylığı altılı masa. Altılı masada biliyorsunuz ciddi anlamda itirazlar vardı. Hani şöyle diyebilirsiniz, son tahlil %48 aldı ama Türkiye'deki kutuplaşma zemininde, hani o Sayın Kılıçdaroğlu şahsi oyuna değil. Neden? Çünkü CHP'nin aldığı milletvekili oyuna bakacaksınız. Hani bir kıyaslama yaptığınız zaman. Dolayısıyla burada eğer bu mahkeme kararına göre geldiyseniz bir an önce kurultay yapmak zorundasınız. Ama oradaki sıkıntı şurada. Şimdi biraz önce siz de ifade ettiniz ya, bir, bu olağan kurultay yapılmamış sayıldı, öyle değil mi? Yani mutlak mutlak, ki oradaki şöyle bir konu var. Aslında Türkiye'de biliyorsunuz 1961'e kadar siyasi partiler cemiyetler kanuna göre idare ediliyordu. 61 ve 83'te iki ayrı siyasi partiler kanunu çıktı. Tabii 83'e çıkan 61'i ortadan kaldırdı. Mutlak mutlak aslında dernekler kanununda kullanılan bir kavram ama siyasi partiler yasasında da buna açık kapı bırakan bir çerçeve var. Neden bu detaya girdim? Şimdi bu zeminde baktığımızda partilerin nasıl hani yönetileceği ya da yönetilmeyeceği konusunda bakıldığında gelinen nokta itibarıyla acaba bütün kurultay delegeleri mi iptal edildi? İlk önce ona bakmış. Kurultay yok sayıldı ama İstanbul delegeleri mi? Yoksa bütün olağan kurultay delegeleri mi? Bu bence önemli bir soru.
2: Evet.
1: Eğer öyle değilse, sıfırdan bir olağan kurultay süreci başlayacaksa, bu genelde partilerimizde 6 ay ile 7 ya da 8 ay çerçevesinde değişir. Yani bir yılı bulmaz. Bir yılı bulursa hangi parti olursa olsun kavga çıkar. Yani 6 ay, 8 ay çerçevesinde. Şimdi bu zeminde baktığımızda eğer siz diyelim ki mahkemenin verdiği karar aslında bir nasıl diyelim, bir geçici düzenleme. Yani bunu kalıcı zemine ortaya koymak için. Ama orada da şöyle bir problem var. Şimdi Yargıtay'dan işte karar gelecek. İşte kurultay yapamayız derken kurultay süreci diye Sayın Kılıçdaroğlu ifade etti. Burada o kadar çok soru var ki, bir yandan parti içine yönelik söyledikleri, biraz önce söylediğim işte arınmaydı, FETÖ'ydü. Bir yandan da bakıldığında şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, farkında mısınız? 21 Mayıs'tan itibaren muhalefet etmiyor. Muhalefet yok Türkiye'de. Ya muhalefet fiilen ortadan kalktı. Yani ben mesela Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinin siyasal iktidara karşı herhangi bir eleştirisini gördünüz mü? Ben sonuca bakıyorum. Yani tabii ki bir yargısal süreç bu çerçevede ifade edilecek. Ama fiilen bir muhalefetsizlik ve rekabetsizlik hali var. Bu aslında siyasal iktidar için de avantajlı bir durum değil. Yani dışarıdan öyle gözükebilir ama şimdi mi futbolda da siyasette de rakibinizle, rakibinize karşı üstünlük elde ettiğiniz o gücü elde edersiniz. Karşınıza rakip olmayınca diğer muhalefet partilerini yok saymıyorum, kimse yanlış anlamasın. Ama şimdi ama ana muhalefet, muhalefet olmazsa eğer o zaman yani kendinizi yani siyaseten çünkü meşruiyet zemine bakıldığında demokratik zemin için söylüyorum tabii rekabetle kendinizi ortaya koyarsınız. Ama muhalefet şimdi ne konuşuyoruz yarın? Allah korusun hani kötü olasılıklar, kamusal yayıncılık yapıyoruz. İfade etmek istemiyorum ama maalesef kötü olasılıklar akla geliyor. Yani ne olabilir? Yani birbirlerine mi girerler? Yok arbede mi olur? Başka bir şey mi olur? Bu Türk siyaseti açısından problem. Yani tabii. Dışarıdan bir tek CHP ile ilgili problem diye görülüyor ama Türkiye Büyük Millet Meclisi, bizim parlamentomuz, ana muhalefet partisi. Böyle bir durum, bu bir damar tıkanıklığına aslında işaret eder siyasi sistemde.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu. Ülkenin iç kesimlerinde sağanaklar devam ediyor. Sıcaklık güneyde 2-3 derece daha arttı. İstanbul güneşli, sert esen Poyraz serinlik sağlıyor. İstanbul 28, Ankara açık 29, İzmir güneşli 34, Bursa 30 derece. İzmir'de de karayel yönlü rüzgar kenti serinletiyor. Antalya'da ise sağanak geçişi olacak. Hissedilen sıcaklık yüksek nem nedeniyle 37 derece. Marmara'da hava açık, Poyraz bu haftada sert esecek. Akşamları hava serin oluyor. Öğle saatlerinde ise Edirne 33, Kocaeli 29 derece. İç Anadolu'da Eskişehir-Konya çevresinde beklenen sağanaklar çarşamba bölge genelini etkileyecek. Eskişehir ve Kayseri 28, Konya 30 derece. Ege'de Manisa'dan Muğla'ya iç kesimler boyunca gök gürültülü kuvvetli yağış var. Manisa ve Denizli 34, Aydın 35, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de de sağanaklar Isparta, Burdur kesimini etkileyecek. Adana bölümünde ise Lodos'la hava bunaltıcı. Gölgede Adana güneşli 33, Kahramanmaraş 35 derece. Güneşin altında ise sıcaklık 45 dereceye yakın. Karadeniz geneli az bulutlu. Bolu, Artvin kesiminde kısa süre yağış görülebilir. Bolu 27, Samsun 25, Trabzon 23 derece. Doğuda Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da şiddetli yağış bekleniyor. Güneydoğu Anadolu ve Van kesiminde Lodos'la hava çok sıcak olmaya başladı. Diyarbakır 35, Erzurum 23, Malatya 30 derece. Hava durumu. Pencere. Sinemadan tiyatroya.
3: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye. Bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
2: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
4: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
2: Masallardan romanlara.
5: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.
2: Çocuk şarkılarından operaya.
6: Bir opera eserinde bu kadar büyük sükse yapması, bu kadar övgüyle bahsedilmesi.
2: NTV Radyo'da tarihten bugüne kültür sanat dünyasına pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
7: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok hevesli bir şehirdir.
2: Balede.
8: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Ha, köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
9: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var. O da bale.
2: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında. Burası NTV Radyo.
10: saat 6. NTV Radyo.
11: NTV Haber Merkezi'nden günaydın, saat 6 haberlerle karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugünkü grup toplantısını kimin yapacağı tartışmaları sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çekici bir açıklama geldi. Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel ve ekibinin ısrarla dile getirdiği kurultay çağrısına Kılıçdaroğlu süreci başlatıyoruz çıkışı yaptı. CHP Genel Başkanı Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz ifadelerini kullandı.
12: Grup toplantısında sizi göreceğiz değil mi efendim?
13: Elbette, elbette.
2: Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu muhaliflerin kurultay talebine olumlu yanıt verdi.
14: 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum.
2: Kılıçdaroğlu paylaşımında birlik ve beraberlik mesajı da verdi.
14: Biz farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aileyiz. Birbirimize rakip değiliz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız. Hedefimiz net. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında adaleti, demokrasiyi tesis etmek ve milletimizin çağdaş uygarlık hedefini gerçekleştirmektir.
2: Kılıçdaroğlu'nun mecliste grup toplantısı talebi meclis başkanlığına da iletildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi sosyal medya hesabındansa grup toplantısının saat 13.30'da toplanacağına ilişkin duyuru yapıldı. Öte yandan CHP'nin sosyal medya hesaplarının kontrolü yeni yönetime geçti. İlk uygulama ise dikkat çekti. CHP'nin sosyal medya hesapları Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu takipten çıktı.
11: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay sürecini başlatıyoruz paylaşımından saatler önce CHP Grup Başkanı Özgür Özel de kameraların karşısındaydı. Özel grup toplantısını ben yapacağım dedi. Şimdi gözler saat 13.30'daki grup toplantısında kürsüye kimin çıkacağını.
15: Benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Ferdi Zeyre'yi kürsüde anacağım.
16: CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından Grup Başkanı Özgür Özel de meclis grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Şimdi gözler grup toplantısının yapılacağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Her iki kanattan gelen açıklamalar sonrası saat 13.30'da başlayacak toplantıda kimin kürsüde olacağı netlik kazanmadı.
15: Bine yakın toplanmış olan imzayla kendilerine gelecek hafta yapacağımız kurultay başvurusunu derhal işleme almaktır. Grup başkanı olarak o kürsüyü seçilmiş değil atanmış birisine bırakmamız mümkün değildir.
16: Özel grup toplantısının yapılacağı gün Manisa'da Ferdi Zeyrek'in anma programına katılacaktı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağı açıklanınca Özel Manisa programını iptal etti. Özel'in Kılıçdaroğlu'na bir çağrısı da vardı.
15: Kemal Bey'den beklenen bir sağduyu göstermeleri bu sefer olsun hiç olmazsa yakışanı yapmaktır.
16: Mutlak butlan kararı sonrası Özel ve ekibinin yeni parti kurma iddiası gündemdeyken dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak'la görüştü. O görüşmenin ardından Oda TV'ye konuşan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Emir'in topluca DSP'ye geçsek, kurultayda yönetimi biz alsak olur mu teklifinde bulunduğunu öne sürdü. O iddiayı yalanlayan Murat Emir ise, DSP'yi teslim almak gibi bir önerim olmadı dedi.
11: ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail'in dün sabaha kadar süren karşılıklı füze saldırılarını nasıl durdurduğunu ABD basınına anlattı. 24 saat içinde Netanyahu ile iki kez telefon görüşmesi yapan Trump, savaşı sürdürürse ona yalnız kalacağını söyledim dedi. Trump, İran'la savaşın iki hafta içinde biteceğini de yineledi.
17: İsrail-İran arasında karşılıklı füze saldırılarıyla artan gerilim 24 saatte ikinci kez yapılan Trump-Netanyahu görüşmesinden sonra azaldı. Trump görüşme trafiğinin arka planını Amerikan Axios haber sitesine anlattı. ABD Başkanı Netanyahu'ya eğer İran'la savaşmaya devam ederse yalnız olacağını söyledim dedi. İsrail'in dün geceki İran saldırılarını Amerika'ya geç haber verdiğini söyleyen Trump, Yapmayın dediğimde çoktan yoldaydılar. Neyse ki durdurdum ifadelerini kullandı. Trump 5 ülkeden İsrail'i durdurması için telefon aldığını da belirtti. ABD Başkanı bir kez daha İran'la 2 hafta içinde anlaşma yapacağını da yineledi. Haber sitesindeki başka bir iddiaya göre ise Trump görüşmede Netanyahu'ya İran'la bir anlaşma yapmaya yakın olduğunu, eğer anlaşma olmazsa saldırıları kendisinin başlatacağını ve beklemesini söyledi. Trump, Netanyahu arasındaki ikinci görüşmeden sonra İsrail Başbakanı İran'a saldırıların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Netanyahu, İsrail'e yeniden saldırılması halinde tam güçle yanıt verileceğini söyledi.
11: Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi. İki isim Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde görüştü.
10: İki ülke arasındaki ikili ilişkiler konuşuldu, birçok alanda işbirliği mesajı verildi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi. İki isim Cumhurbaşkanı'nın Dolmabahçe'deki ofisinde görüştü. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez resmi törenle karşılandı. Karşılama töreninin ardından Erdoğan'la Rodriguez ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her daim Venezuela halkının yanında olduğunu ifade etti. Türkiye ile Venezuela'nın ticaret, enerji ve madencilik gibi alanlarda işbirliğini daha da ilerletmek için kararlı olduğu vurgulandı. Görüşmede 3 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılacak adımlar da değerlendirildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde kabul etti.
11: Amerikan New York Times gazetesi aylar süren savaşın ardından İranlıların neler düşündüğüyle ilgili bir haberi sayfalarına taşıdı. Çöküşe geçen ekonominin hem hükümet yanlısı hem de muhalif İranlılar arasında umutsuzluğa yol açtığı belirtildi.
16: Aylar süren savaşın ardından İranlılar hayal kırıklığına ve mutsuzluğa kapılıyor. Çöküşe geçen ekonomi hem hükümet yanlısı hem de muhalif İranlılar arasında umutsuzluğa yol açıyor. Rejim değişikliği isteyenlerin de hayal kırıklığı açıkça hissediliyor. Amerikan New York Times gazetesi İranlıların hislerine ve düşüncelerine yer verilen bir haberi sayfalarına taşıdı. Gazete İran'da internet kısıtlamalarının hafifletilmesiyle sosyal medyaya yansıyan görüşleri inceledi. İran'da internet üzerinden yapılan röportajlara da yer verildi. Buna göre rejim karşıtı olanların ABD ve İsrail saldırılarının ardından hayal kırıklığına uğradığı belirtildi. İran'da rejim değişikliği isteyenlerin ABD ve İsrail'in iktidara Mahmut Ahmadinejad'ı getirme planlarından rahatsızlık duyduğuna dikkat çekildi. Bu planın ABD ve İsrail'in İran'ı daha özgür ve daha iyi bir ülke yapma hedefinde olmadığını gösterdiği vurgulandı. Tahran'da 62 yaşındaki bir mühendis, rejim değişikliği bahanesiyle ülkemizi, havaalanlarımızı, yollarımızı ve fabrikalarımızı bombalayıp yok ettiler. Böylece Ahmadinejad'ı iktidara getirebilsinler diye mi sorusunu yöneltti. Geniş çaplı saldırıların İran'da başta savaşa destek verenlerin bile fikirlerini değiştirmelerine yol açtığı belirtildi. İranlıların yaşadıkları ekonomik sıkıntılara da dikkat çekildi. İsfahan'da bir doktor eczanelerin ilaçları karneye bağladığını ve Sağlık Bakanlığı'nın ilaç kıtlığı nedeniyle doktorlara yalnızca hayati önem taşıyan ilaçlara reçete yazmalarını tavsiye ettiğini söyledi. Yemeklik yağın fiyatı geçen yıla göre %430, yumurtanın fiyatı %345, pirincin fiyatı ise %287 arttı. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle İran'da rejim yanlıların da sabrının tükenmeye başladığı vurgulandı. New York Times, ekonomik zorluklar çeken İran halkının dünyanın umrunda olmadıklarını düşünmeye başladıklarını da yazdı. Gazeteye konuşan Chatham House Orta Doğu direktörü Sanem Vekil, kimse onları düşünmüyor veya görüşlerini dikkate almıyor. Onlar etkilerinin ve kavrayışlarının ötesinde olan bu çatışmanın sadece bir kurbanı dedi.
11: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İran Savaşı'nın enflasyon üzerinde %5'lik bir baskı oluşturduğunu söyledi. Bakan Şimşek, enflasyondaki düşüş trendinin süreceğini belirtti.
13: Savaş nedeniyle birincil doğrudan etkilerle ikincil etkileri dikkate aldığımızda bugün itibariyle en az bir 5 puanlık ilave bir enflasyonist baskı var.
18: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İran krizinin enflasyon üzerindeki etkisini değerlendirdi. İran savaşının enflasyon üzerinde %5'lik ilave bir etki oluşturduğunu söyledi.
13: Enflasyon bu dış şok olmasaydı bu sene çok büyük ihtimalle %20'nin bir tık altıyla %20'nin bir tık üstü arasında olma olasılığı oldukça yüksekti. Sürdükçe, uzadıkça bu süreç etkileri daha yoğun olabiliyor.
18: Şimşek, İran krizinin bu kadar uzun sürmesini beklemediklerini de ifade etti.
13: Öngörülerimiz belki tam hani bu şartlarda öngörü üretmek de kolay değil. Belki biraz iyimser tarafında kaldık. Savaşın etkisi önemli. Savaş büyük bir şok. Yönetilebilir bir şok. Yönetiyoruz.
18: CNN Türk'te katıldığı programda konuşan Şimşek, enflasyondaki düşüş trendinin süreceğini de söyledi.
13: Bu savaş bitecek. Petrol fiyatları düşünce en fazla olumlu etkilenecek ülkelerin başında Türkiye var. Bu ne yapar? Hızlı bir şekilde enflasyon beklentilerine yansır. Dolayısıyla kötümser olmak için sebep yok.
11: Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları İstanbul'da bir araya geldi. Toplantının ana gündem maddesi Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve enerji güvenliğiydi. Üç bakan toplantı sonrası kameraların karşısına geçti, İstanbul bildirisini imzaladı.
19: Değerli basın mensupları,
20: Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları İstanbul'da buluştu. Güney Kafkasya'nın refah ve huzuru için görüşme gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan seçimleri sonrası normalleşme sürecinin tüm ülkelere yeni fırsatlar yaratacağına dikkat çekti.
19: Barışın zemini güçlendikçe bağlantısallık projeleri daha da güçlü neticelere ulaşacak. Bağlantısallık güçlendikçe de barışın toplumsal ve ekonomik temeli daha sağlam şekilde yerleşecektir. Tüm bölgenin ortak menfaatine hizmet edecek bu döngüyü pekiştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
20: İran-İsrail arasında yeniden alevlenen çatışmalar ve Rusya-Ukrayna savaşı masadaki diğer önemli konu başlıkları oldu.
19: Çevremizdeki güvenlik ortamı ciddi riskler barındırmaya devam etmektedir. Bölgemizi ve dünyayı felaketin eşiğine getiren bu savaşın geride bırakılması elzemdir. Bu kapsamda kalıcı barışın sağlanması için bir yandan ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyor, bir yandan da bölge ülkeleriyle yakın istişare halinde çalışıyoruz.
20: Toplantıda söz alan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Bokoroşvili de üç ülke arasındaki işbirliğinin tüm taraflar için kazanç sağladığına dikkat çekti.
11: Ermenistan'daki seçim Ankara'nın yakın takibindeydi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada seçimlerinin barış ve huzur ortamında tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz denildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada seçim sonrası dönemde Ermenistan'ın bölgede barış ve normalleşme yönünde daha cesur adımlar atmasını temenni ediyoruz ifadesi de yer aldı. Türkiye'nin bölgesel istikrar ve refaha katkı sağlamaya devam edeceği de vurgulandı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Türk uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği iddialarını yalanladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada Türk uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği ve yine Türk uçaklarının Yunanistan hava sahasını ihlal ettiği yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır ifadesine yer verildi. 7 Haziran'da Yunanistan Güney Kıbrıs Rum yönetimi rotasında uçan 4 uçağın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahasını ihlal ettiği, bu nedenle 2 Türk F-16 uçağının tedbir amaçlı kaldırıldığı belirtildi. Uçakların Güney Kıbrıs Rum yönetimi hava sahasını ihlal etmediğinin altı çizildi. Hürmüz Boğazı hala fiilen kapalı. Amerikan Wall Street Journal gazetesinde çıkan son analizde İran'ın Boğaz üzerindeki hakimiyetinin birbiriyle derinlemesine iç içe geçmiş bir dünyada ülkelerin ne kadar büyük bir güç uygulayabileceğini gösterdiğini yazdı. Gazete Hürmüz'e alternatif arayışlarına dikkat çekti. Ancak ülkelerin bir bağımlılıktan kurtulurken başka bir ülkeye bağımlı hale gelmemeleri gerektiğinin altını çizdi.
0: Hürmüz krizi düzeltilmesi yıllar alacak küresel bir sorunu ortaya çıkardı. Amerikan Wall Street Journal gazetesi Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ile ilgili analizinde bu başlığı kullandı. İran'ın Hürmüz'ü kapatmasının bir ülkenin nasıl sismik etkiye yol açacak şekilde boğazları silah olarak kullanabileceğini gösterdiği belirtildi. NATO'nun en üst düzey askeri komutanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, bu durumu karşılıklı ekonomik bağımlılığın silah haline getirilmesi olarak niteledi. Ordular, hükümetler ve şirketler arasında daha yakın bir işbirliği gerektirdiğini vurguladı. Wall Street Journal gazetesi yıllarca bu stratejik oyunda tek gerçek oyuncunun Amerika Birleşik Devletleri olduğunu hatırlattı. Washington'ın Amerika Birleşik Devletleri dolarının küresel finans sistemi üzerindeki kontrolünü kullanarak rakiplerine baskı, düşmanlarına ise yaptırımlar uyguladığı hatırlatıldı. Son dönemde Çin'in de yarı iletkenlerden jet motorlarına kadar her şeyin üretiminde kullanılan kritik mineraller üzerinde hakimiyet kurduğuna dikkat çekildi. Dünyanın şimdi Hürmüz Boğazı'na bağımlılığını azaltmak için yeni boru hatlarına ve ihracat yollarına ihtiyaç duyduğunun altı çizildi. İthalatçıların tükenmiş ham petrol rezervlerini yeniden oluşturmaları ve başka bir şoka hazırlanmak için jet yakıtı ve diğer petrol türevi ürünleri stoklamaları gerektiği belirtildi. İstikrarlı enerji tedarikini sağlamak için yenilenebilir enerji ve nükleer enerjiye büyük yatırımlar yapılması gerektiği de vurgulandı. Ancak bunun için para ve zamana ihtiyaç olduğunun altı çizildi. Hürmüz Boğazı krizi geçtikten sonra bunu başarma ivmesinin azalabileceğine de dikkat çekildi. Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'nı bypass etmek için Kızıldeniz'e uzanan bir boru hattı olduğu hatırlatıldı. Ancak bu hattın kapasitesinin sınırlı olduğuna dikkat çekildi. Hürmüz'ü bypass edecek yeni boru hatları inşa etme fikrinin yıllardır gündemde olduğu, ancak Yemen'deki çatışma ve diğer sorunlar nedeniyle projelerin hep ertelendiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri gibi körfez ülkelerinin petrolü Umman Körfezi'ne ve oradan da küresel pazarlara boru hattıyla ulaştırabileceğine dikkat çekildi. Ancak bu boru hatlarının saldırılara karşı savunmasız olduğu ve su yoluyla taşınabilen petrolün miktarına ulaşamadığı vurgulandı. Georgetown Üniversitesi Profesörü Abraham Newman, ülkelerin bir bağımlılığı diğeriyle değiştirmemeye dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Rusya'dan alımı kesen Avrupa ülkelerinin Amerika Birleşik Devletleri doğal gazına bağımlı hale geldiğini hatırlattı.
11: Küresel piyasalar ve dünya ekonomisi tarihin en ağır sınavlarından birini veriyor. Orta Doğu'da patlak veren ABD-İsrail-İran savaşı 100 günü geride bıraktı. İnsani trajedinin yanı sıra savaşın küresel ticaret ve ekonomiye kestiği fatura da adeta bir deprem etkisi yaratıyor.
0: ...28 Şubat'ta başlayan ve 100. gününü dolduran savaş, küresel ekonominin can damarlarına tıkadı. İran'ın misilleme olarak dünya ticaretinin en kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine kapatması, adeta küresel bir tedarik şokuna yol açtı. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un tarihteki en büyük enerji krizi olarak nitelendirdiği bu durum rakamlara da yansıdı. Dünya genelinde günlük petrol tüketimi 104 milyon varilken arz 95 milyon varilde kaldı. Körfez üreticilerinin günlük kaybı ise tam 14,4 milyon varil oldu. Brent petrol 100 doları geçti, Avrupa'da gaz fiyatları %50 yükseldi. Deniz taşımacılığında gemi yakıt maliyetleri artarken mahsur kalan gemiler gözünden küresel filo daraldı, lojistik maliyetler tavan yaptı.
21: Petrol fiyatlarında İsrail, İran, ABD-İran çatışmaları devam ettiği sürece burada 90 dolar bandının altına gelmeyeceğiz gibi gözükmekte. Kalıcı anlaşma oluncaya kadar sıkışmış bir piyasa olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda 90 dolar, yukarıda 120 dolar bandı var. Bu band iyi haberler geldikçe 90 dolara doğru geçiyoruz, kötü haberler geldikçe 120 dolara doğru gidiyoruz.
0: Savaşın ekonomilere maliyeti ağır oldu. OECD raporlarına göre savaşın nispeten kısa sürmesi durumunda bile küresel büyüme bu yıl %3,4'ten %2,8'e gerileyecek. Bu 0,6 puanlık düşüş, 118 trilyon dolarlık dünya ekonomisinde tam 700 milyar dolarlık potansiyel bir kayıp anlamına geliyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada zaten kırılgan durumda olan ve petrol ithal etmek zorunda kalan 65 ülke bulunuyor. 1 milyar insanın yaşadığı ve büyük kısmının yoksulluk sınırının altında olduğu bu ülkelere yükselen petrol fiyatları yüzünden 20 milyar dolarlık ek bir ithalat faturası biniyor. Bu da küresel açlık ve ekonomik kriz riskini daha da derinleştiriyor. Savaşla birlikte enflasyonla mücadele süreçleri de zarar gördü. Yükselen enerji maliyetleri fiyatları yukarı çekti. Bu da enflasyona yansıdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde savaş öncesi %3'e inen enflasyon yeniden %3,8'e çıktı. Euro bölgesinde yıllık enflasyon %3,2'ye çıktı. Bölge ülkelerinden İtalya'da %2,7'den %3,2'ye, Hollanda'da ise %2,8'den %3,5'e varan sıçramalar görüldü. Yükselen enflasyon gözleri küresel merkez bankalarına çevirdi. Sene başında faiz indirimine kesin gözüyle bakılan ülkelerde bugün faiz artırımları konuşuluyor.
1: Yani gerçekten Amerika'da vatandaş ne yapacağını bilmez hale geldi. Veriye baktığımız zaman şu anda Amerika'da gelen veriler, bırakın faiz indirimini, acaba FED faiz arttırabilir mi endişesini ortaya çıkartıyor.
0: Piyasa fiyatlamaları da savaşı merkeze aldı. Petrol yükselirken değerli metaller sert baskılandı. Bu yılın ilk ayında rekor kıran altın, gümüş ve platin fiyatlarında savaşın başlamasıyla ibre tersine dönerken, paladyum da bu düşüş eğiliminden nasibini aldı. Altın fiyatları 28 Şubat'tan bu yana %17,8 değer kaybetti. Platinde kayıplar %24,8 olurken, gümüşte kayıp %25,8 oldu. Paladyum %31'den fazla değer kaybetti. Doların küresel değerinin güçlenmesi, başta altın olmak üzere tüm kıymetli madenleri olumsuz etkiledi.
21: Çok sert satışlar geldi. Faizler yüksek kalacak, hatta faizler artacak diye. Genel olarak emtia varlıklarında ve genel olarak varlık fiyatlarında satışların arttığını gördük. Tahvil faizleri bu anlamda piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Hem Japonya tarafında hem ABD tahvilleri tarafında. Bunun da etkilerini altın üzerinde görüyoruz.
0: Savaşın 100 gününde küresel enflasyon yıkıcı bir patlama yapmadı. Ancak düşüş trendini tamamen tersine çevirerek yüksek ve yapışkan bir duruma geçti. Önümüzdeki aylarda Hürmüz Boğazı açılmaz ve petrol stokları erimeye devam ederse enflasyonist baskının yılın 3. çeyreğinde çok daha agresifleşebileceği uyarısı yapılıyor.
1: Bu savaş uzadıkça maalesef petrol fiyatının yukarı doğru gidecek bir mekanizma oluşuyor. Çünkü stratejik rezervler Haziran'da bitiyordu, Haziran'a geldik. İşte OPEC Plus ne yaptı? Şimdi üretimi arttırmak istiyor. Çünkü buradaki dünyadaki arz sıkıntısını karşılamak için üretim artışıyla ilgili. Fakat tedarik sıkıntısı var petrolde. Dolayısıyla bunun etkilerini halen önümüzdeki dönemde görme ihtimalimiz var.
11: Arnavutluk'ta on binlerce kişi günlerdir başbakanın istifası talebiyle sokakta. Hedeflerinde ise ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'la bağlantılı turizm projesi var. Tiran'da başbakanlık binasına yürüyen kalabalık Arnavutluk satılık değildir sloganları attı. Protestocular hem hükümetin istifasını hem de projenin iptalini istiyor.
0: On binlerce kişi başkent Tiran caddelerini doldurdu. Ülke satılık değildir sloganlarıyla başbakanlık ofisini gürüdü. Arnavutluk'ta günlerdir devam eden protestolarda hedefte başbakan Edi Rama var. Halkı öfkelendirense Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner bağlantılı dev turizm projesi. Ülkenin güneyindeki bakir kıyı şeridinde yapılması planlanan milyarlarca euroluk yatırımda Kushner'ın şirketi Affinity Partners'ın da yer aldığı iddia ediliyor. Uzmanlar projenin koruma altındaki doğal yaşam alanlarına geri dönülmez zarar vereceğini savunuyor. Protestocular öfkeli.
3: Yabancıların gelip bizim adamızı satın almasını istemiyoruz. Bir anda gelip burası bizim toprağımız diyecekler, öyle mi? Asla buraya gelemeyecekler.
22: Hükümet bilgi vermeyi reddediyor. Şeffaflık yok. Bizim olan her şey elimizden uçup gidecek.
0: Arnavutluk Başbakanı Rama ve hükümeti arazilerin İsrail'e verildiği iddialarını kesin bir dinde reddediyor. Rama, projenin Trump ailesiyle doğrudan bir bağlantısı olmadığını, çevre yasalarına da uyulacağını savunuyor. Öte yandan tepki sadece Tiran'da sınırlı değil. İtalya'nın Milano kentinde de binlerce kişi projeye karşı gösteri yaptı. Kushner 2024 yılında Balkanlardaki yatırımlarını açıklarken Sırbistan'da da benzer bir projeyi duyurmuştu. Ancak Belgrad'daki o plan yoğun protestoların ardından geçen yıl rafa kaldırılmıştı.
11: Dünyada nükleer risk artıyor. Kitle imha silahları küresel politikada giderek daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nden nükleer silahlarla ilgili gelen son uyarılar dikkat çekiyor. Nükleer silahların sayısı azalsa da risk ve tehditler giderek artıyor.
16: Nükleer silahlarla ilgili endişe verici bir eğilim var. Ülkeler nükleer silahları depolardan çıkarıp kullanımı hazır hale getiriyor. Uyarı Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü SIPRI'den geldi. Kurumun verilerine göre dünya genelinde 12.187 nükleer savaş başlığı bulunuyor. Bunlardan 9.745'i depolarda tutuluyor. Geçen yıla göre nükleer silahların sayısında azalma var. Soğuk savaş döneminden kalan silahların imha edilmesi hızla ilerlerken yeni silahlar daha yavaş üretiliyor. SIPRI direktörü Kerim Haggag, nükleer silahların sayısı azalsa da nükleer risk ve tehlikelerin artmaya devam ettiği uyarısı yaptı. Önümüzdeki yıllarda üretimin imhadaki hıza yetişebileceğine dikkat çekildi. Soğuk savaştan kalma başlıkların imhası yavaşlarken yeni nükleer silahların üretimi hızlanmaya başladı. Nükleer silahlanmayı sınırlandıran kontroller azalırken rekabetin artması da endişe verici olarak nitelendirildi. Bir başka endişe verici gelişme ise nükleer silahların depolardan çıkarılmaya başlanması. Depolardan çıkan silahlar konuşlu hale getiriliyor. Dünyadaki nükleer silahların %83'ü ABD ve Rusya'nın elinde. 5000'den fazla nükleer başlığı bulunan her iki ülkede nükleer silahlarını modernleştirmek için adımlar atıyor. Ancak kaynak ve planlama konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Çin ise nükleer silah stoğunu en hızlı artıran ülke. Çin'in elinde halen 620 nükleer başlık bulunuyor. Çin'in 2030'a kadar ABD ve Rusya'nın elindeki kadar kıtalar arası balistik füzeye sahip olabileceği tahmin ediliyor. O tarihe kadar nükleer başlıklarının sayısının ise 1000'e çıkacağı öngörülüyor. Bu Pekin'in ABD ve Rusya'nın nükleer başlıklarının 1/4'ine ancak sahip olabileceği anlamına geliyor.
11: Katoliklerin ruhani lideri Papa Leo İspanya'da Meclis Genel Kurulu'nda konuştu. Silahla kalıcı barış tesis edilemez diyen Papa dakikalarca ayakta alkışlandı.
4: Silahlar geçici sessizlik yaratabilir ama asla sağlam ve kalıcı barış sağlayamaz.
16: Papa 14. Leo İspanya'da Meclis Genel Kurulu'nda konuştu. 7 dakika ayakta alkışlandı.
4: Dünya çapında şiddetin, kutuplaşmanın ve karşılıklı güvensizliğin kendini gösterdiği derin bir manevi ve kültürel kriz yaşanıyor. Uluslararası ortamın kırılganlığına cevap olarak silahlanmanın sunulması endişe verici.
16: Hitabının büyük bir bölümünü düzensiz göç sorunlarına ayıran Papa, dünya liderlerine göç konusunda harekete geçme çağrısı yaptı. Yapay zekanın savaşta kullanılması konusunda da çok dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Geçen ay silahlanma diplomasiye ihanettir diyen Papa Avrupa Birliği'nin silahlanmasını endişeyle izlediğini söyledi. İspanya Meclisi'ndeki konuşmasında kilisedeki cinsel istismar vakalarına değinmekten kaçınan Papa, İspanyol Piskoposlara hitabında ise yaşananları veba olarak nitelendirdi. Papa, Madrid'deki temasları kapsamında İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'le de bir araya geldi. Papa'nın bir haftalık İspanya gezisi, İtalya dışındaki bir AB ülkesine ilk ziyareti olarak dikkat çekiyor.
11: Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pek çok binanın yıkıldığı deprem sonrası en az 32 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
0: Bina saniyeler içinde yerle bir oldu. Deprem anında kaydedilen bu görüntülerse bir ilkokulun bahçesinden. Öğrenciler yere çökmüş depremin bitmesini beklerken gölgelik olarak yapılan metal yapı böyle çöktü. Filipinleri 7,8'lik deprem vurdu. Deprem ülkenin güneyindeki Mindanao bölgesinde yerin 55,2 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremde çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısının ise 100'ün üzerinde olduğu ifade ediliyor. Filipinler Sismoloji Ajansı depremin ardından önce tsunami uyarısı yayınladı. Ancak depremden birkaç saat sonra uyarı kaldırıldı. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu, ilk depremden yaklaşık 2 saat sonra en büyüğü 6,5 olan bir dizi ağaçının meydana geldiğini duyurdu. Depremde çok sayıda yapı hasar gördü. Yerel basın deprem sonrası ülkedeki bazı uçuşların iptal edildiğini yazdı. Mindanao bölgesindeki Davao kentinde tüm dersler iptal edildi. Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor. Son olarak geçen yıl Ekim'de 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
11: Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleşti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ziyaret etti. Görüşme Milli Savunma Bakanlığı karargahında gerçekleşti. Bakan Çiftçi, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada verimli bir görüşme gerçekleştirdik dedi. Çiftçi açıklamasında ülkemizin güvenliği, kamu düzeninin korunması ve kurumlarımız arasındaki koordinasyonun daha da güçlendirilmesine yönelik konularda değerlendirmelerde bulunduk ifadesine yer verdi. Karabük'te CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten Filyos Çayı'na düşüp kaybolmuştu. Ekipler 72 yaşındaki Erten'in cansız bedenine ulaştı.
0: Dengesini kaybedip çaya düştü. CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in cansız bedeni bulundu. Olay Karabük Songuldak Karayolu'nun Yeşilköy mevkisinde meydana geldi. CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten ve beraberindekiler otomobilde mola verdi. 72 yaşındaki Erten, ayağının kayması sonucu 10 metreden yuvarlanıp Filyos Çayı'na düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Zonguldak'tan jandarma ve polis sualtı arama kurtarma ekipleri de bölgeye gitti. Suda geniş çaplı arama başlatıldı. Çalışmalar gece boyunca 60 personel, 18 araç, 2 bot ve 2 drone'la sürdürüldü. Sabah saatlerinde acı haber geldi. Mustafa Erten'in cansız bedeni düştüğü yerden 1700 metre ileride bulundu.
11: İstanbul'da bıçaklanan 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin açılan davada ilk duruşma bugün yapılacak. 14 yaşındaki katil zanlısı ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşma Bakırköy Adliyesi'nin konferans salonunda görülecek. 14 yaşındaki katil zanlısı ilk kez hakim karşısında savunma yapacak. Savcılıkça hazırlanan iddianamede zanlının çocuğa karşı kasten öldürme suçundan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Olay 14 Ocak'ta Güngören'de bulunan bir kafede iki grup arasında yaşanan tartışma sonrasında başlamıştı. Zanlı Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldürmüştü. İstanbul Esenyurt'ta metrobüste çıkan yan bakma tartışması cinayetle sonuçlandı. 22 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü. Nişanlısı ve kayınvalidesiyle kahvaltıya giden 22 yaşındaki Ferdi Aras'la baba oğul arasında başlayan sözlü tartışma metrobüsten indikten sonra da devam etti. Takip edilen genç çıkan kavgada bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ferdi Aras tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan saldırganlar adliyeye sevk edildi. Öldürülen gencin evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. İstanbul Sarıyer'de seyir halindeki otobüste dengesini kaybederek düşen 81 yaşındaki yolcu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından ifadesi alınan otobüs şoförü serbest bırakıldı.
16: Sarıyer'de İETT otobüsünde yolculuk yapan 81 yaşındaki Ender Eliç'in hayatını kaybetti. Yaşlı adamın son anları ise otobüsün iç güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay 7 Mayıs günü sabah saatlerinde Poligon Mahallesi Kabataş seferini yapan otobüste meydana geldi. Ender Eliç'in otobüse bindikten sonra ön kapıya yakın bir noktada ayakta yolculuk etmeye başladı. 26 kilometre hızla giden otobüs şoförü manevra yaparken yaşlı adam dengesini kaybetti. Eliçin'e ilk müdahaleyi otobüsteki diğer yolcular yaptı. Ender Eliçin hastaneye kaldırılsa da bir gün sonra hayatını kaybetti. Emniyete götürülen otobüs şoförü ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
11: Çorum'da dağ yürüyüşü için gittiği sarp arazide yaralanıp mahsur kalan bir vatandaş için jandarma seferber oldu. Kurtarılmayı bekleyen vatandaş helikopterle tahliye edildi. Kargı ilçesinde dağ yürüyüşüne çıkan Bekir Kızılkaya'dan haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede arama çalışması başlatıldı. Kızılkaya'nın bulunduğu alan drone'la tespit edildi. Bölgeye kara ulaşımı olmadığı için Merzifon 5. Anajet Üs Komutanlığı'ndan helikopter talep edildi. Başarılı bir operasyonla tahliyesi sağlanan Bekir Kızılkaya, ilk müdahalenin ardından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz açıklaması yapıldı. TOKİ 64 ilde 20 bin yeni sosyal konutu satışa çıkaracak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum örnek bir dairenin görüntülerini paylaştı.
0: TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı 20 bin yeni konut kampanyası başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Ankara Saraycık'ta hazırlanan örnek bir dairenin görüntülerini paylaştı.
5: TOKİ ile yeni yapacağımız açık satış kampanyamızla böyle 20 bin yuvamız daha sahiplerini bekliyor. Bu kapıların ardında huzur, mutluluk ve güven var.
0: Bakan kurumun paylaştığı görüntülerde Saraycık'ta 2+1 konutlardan detaylar yer aldı. Depreme dayanıklı tünel kalıp sistemiyle inşa edilen konutlar salon, çocuk odası, yatak odası, banyo ve mutfaktan oluşuyor. Ankara'da 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayacak. 21.400 lira taksitle satılacak. 3+1 konutlarsa 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarda satışa sunulacak. Kampanya kapsamında 20 bin konut 64 ilde kurasız satılacak. Peşin adımlarda %25 indirim uygulanacak. %50 peşinat ödeyene de %8 indirim yapılacak. 60-72 ay vade seçenekleri sunulacak. 15 Haziran'da başlayacak satışlar için başvurular Ziraat ve Halk Bankası şubelerinden alınacak. Bu kampanyadan yalnızca evi olmayanlar faydalanabilecek.
11: Vatandaşın birikimleri altın ve yatırım fonuna akıyor. Toplam finansal birikim 26 trilyon liraya yaklaşırken varlıklar içinde en hızlı artış %133 ile altında görüldü. Fonlar da dahil edildiğinde yatırımların yaklaşık %60'ı TL mevduat ve yatırım fonlarında tutuluyor.
0: Türk halkı yatırımlarını altın ve fonlarda tutuyor. Dünya Gazetesi'nin haberine göre finansal araçları yapılan yatırımlarda TL mevduat hala en büyük paya sahip. Ancak tercih giderek altın ve yatırım fonlarına kayıyor. Merkez Bankası'nın yayımladığı yılın ilk çeyreğine ait finansal istikrar raporuna göre hane halkının toplam varlıkları geçen yılın aynı çeyreğine göre %37,3 artış kaydederek 25 trilyon 898 milyar liraya ulaştı. Finansal varlık hacmi içinde Mart sonu itibarıyla en büyük bölümü 8 trilyon 38 milyar lirayla TL cinsi mevduatlar oluşturuyor. Mevduat hacminde artış oranı %19. Ağırlıkla altından oluşan kıymetli maden depo hesaplarının hacmi ise son bir yılda %132,9'la rekor bir büyüme kaydederek 3 trilyon 947 milyar liraya ulaştı. Yatırım fonu portföyü ise son bir yılda %68,9 artışla 7 trilyon 448 milyar lirayla TL mevduat hacmine yaklaştı. Döviz cinsi mevduat hesaplarının toplam hacmi ise yıllık bazda dolar cinsinden %11 daraldı. Bunun TL karşılığı kur artışı ile birlikte sadece %4,5'lik bir artışla 2 trilyon 740 milyar lira oldu. Borsaya yatırımın zayıf seyrettiği, devlet katkısının düşürülmesinin de emeklilik fonlarına ilgiyi azalttığı görülüyor.
11: Suriye'yi yeniden ayağa kaldırma çalışmalarına Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı da destek veriyor. Esad rejiminin 2013'te enkaza çevirdiği Doğu Guta'da bulunan TİKA tarafından yenilenen okul törenle Suriye yönetimine teslim edildi. Törene Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da katıldı. TİKA Başkanı Abdullah Eren, bölgede umudu yeniden yeşertiyoruz dedi.
6: Esad rejimi yıkıldı ama ondan geriye hayalet, harabe kentler kaldı. Şimdi o kentlerin yeniden ayağa kaldırılması için, ihyası için Türkiye devrede. Ve burası katliamın gerçekleştiği Doğu Guta'daki bir okul, vurulan, yerle bir edilen noktalardan bir tanesiydi. Ve TİKA marifetiyle bu okul yeniden yapıldı.
7: Devrimden hemen sonra Şam'da ofisimizi açtık. Şu an Halep'te de bir ofisimiz var. Yaklaşık 1,5 senedir Suriye'de faaliyetlerimize devam ediyoruz. 2025 senesinde 23 proje yaptık. Eğitim, sağlık, tarım, hayvancılık, kültürel alanlarda. 2026'yı 40'a yakın projeyle bitirmeyi düşünüyoruz. Tabii ki bu ülkenin kendi ayakları üzerine durması çok önemli. Yeni bir nizam tesis ediliyor her anlamda. Türkiye'deki kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, buraya aktarılması çok önemli. Bir anlamda da burada tekrardan hem Suriye'den Türkiye'den geri göçün sağlanması hem de Suriye'de insanların yaşama sevincini tekrardan bulup burada hayatlarını idame ettirebileceklerini görmeleri için birkaç alan çok kıymetli. Sağlık bunlardan bir tanesi, eğitim de bunlardan bir tanesi. İşte şu an biz Şam'da, Şam'ın doğusunda Doğu Guta bölgesinde Ayn Tarma'da yıkıntıların arasında 2013-2018 yılları arasında Esed'in hem açlıkla hem de durmadan bombalarla katliam yaptığı bu bölgede, insanların 2018'de buradan tahliye yoluna kadar büyük bir direniş gösterdiği bu bölgede adeta umudu tekrardan yeşertiyoruz. Bu bölgenin içerisinde bu okulun ilkokul olarak kullanılacak burası. Tekrardan inşa edilmiş olması çok önemli. Biz buranın tadilatını yaptık ve az evvel de Doğu Guta Valisi ve Doğu Guta İl Milli Eğitim Müdürü buradaydı. Onlara da teslimini gerçekleştirdik. İnşallah Eylül ayında 26 derslikli bu okulda ilkokul olarak hizmet vermeye başlayacak. Sembolik olarak ilk açtığımız okulun Doğu Guta bölgesi olması çok kıymetli. Çünkü Suriye yakından takip edenler bileceklerdir. Az evvel ifade ettiğim gibi zulmün, katliamın en fazla yaşandığı Şam'ın bu bölgesindeki Doğu Guta'ydı. Ve burada Ayn Tarma Okulu'nun ve su deposunun 10 bin insana su sağlayacak. Temiz suyun da aynı zamanda erişimini sağlamak bizler için çok önemli. Tık olarak bu faaliyetlerimize devam edeceğiz. İnşallah Suriye hükümeti istikrarıyla, Suriye'nin ekonomisini tekrar ayağa kaldırma politikalarıyla buranın tekrardan meskun mahal hale gelmesi ve insanların burada yaşamasının önündeki engelleri de kaldırmaya gayret ediyor. Türk insanı TİKA marifetiyle, Türk devleti TİKA marifetiyle 57 ofisiyle dünyanın dört bir tarafında kalkınma projeleri gerçekleştiriyor. Kalkınma bu anlamda dünyanın özellikle gelişmiş ülkelerinin, kuzey ülkelerinin son 70 yıldır çokça uyguladığı bir ekonomi politik strateji aslında. Türkiye kendine has bir kalkınma modeli TİKA'yla devam ettiriyor. Yerel sahiplik bizim için çok önemli. Dolayısıyla biz bu okulu şu an Suriyeli makamlarına devretmiş olduk. İnşallah burada çocuklarımız eğitim alacak. Buradaki yavrularımız içerisinde Türkiye'de doğmuş ve Türkçeyi konuşan çocuklarımız da var. Az evvel onlarla konuştuk. İstanbul'da Çeliktepe'de yaşamışlar. İnşallah umut ediyoruz ki Suriye her alanda inkişaf edecek ve Türkiye-Suriye kardeşliği de güçlenecek. Dediğim gibi Suriye'nin istikrarı hem Türkiye'nin hem de bölgenin istikrarı ve huzuru için çok önemli.
11: Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkanlığı'na 8 yıl sonra oy rekoruyla döndü. Olağanüstü Genel Kurul'da Hakan Safi'yi geride bırakan Yıldırım camiaya şampiyonluk sözü verdi. Peki üyeler Aziz Yıldırım'ı neden tercih etti ve Yıldırım'ın bundan sonraki yol haritası ne olacak? Lig Radyo yayın koordinatörü İlker Duralı ile spor yazarı Halil Özer NTV yayınında değerlendirdi.
8: Benim beklediğim Aziz Yıldırım'dı. Beklediğimden çok daha büyük bir oy farkıyla kazandı. Fenerbahçe taraftarı da artık tek bir sezonluk, tek bir seferlik bir arayış içerisinde olduğundan dolayı bence burada bir motivasyon kendi içerisinde buldular. Genel söylemlerine baktığımız zaman da Sayın Hakan Safi'nin biraz daha tecrübesiz gözüktüğünü tarafta düşünüyorum. O tecrübesizlik bence bu farkı yarattı. Aziz Yıldırım'ın sanki birlik beraberlik çağrısı da Fenerbahçelilerin nezdinde biraz karşılık bulmuş ki bu kadar yüksek bir katılım oldu. Ben de artık Aykut Kocaman'ın her an belki de bugün yarın yani 15 gün beklemeden bile açıklanacağını düşünüyorum. Özellikle Aykut Kocaman'ın o işte atletik tempolu oynayan bir oyun anlayışına uygun transfer harekatı oluşturacak gibi gözüküyor Fenerbahçe. 2026-2027 sezonu içerisinde Aziz Yıldırım'ın ajandasında gündem bir, tek bir sayfa, tek bir satır şampiyonluk. Başka bir şey olacağını zannetmiyorum. Ama şampiyonluk hasretini dindiren başkan olarak bırakmaz ya da bıraktırmazlar gibi geliyor. Ondan sonra o 3 Temmuz süreçleri vesaire

0: O yüzden bildikleri, tanıdıkları ve mücadele edeceğini düşündükleri, savaşacağını düşündükleri Aziz Yıldırım'ı tercih ettiler.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: macerasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
3: NTV Radyo.

0: maintenant.
1: NTV Radyo'da haber ve hayat var.
2: Türkiye'nin obezite karnesi açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 sağlık araştırmasına göre 15 yaş üstü obezlerin oranı %21.8'e yükseldi. 3 yıl önce bu oran %20 seviyesindeydi. Fiziksel aktivite yapmayanların oranı ise neredeyse %90. Araştırma sadece obeziteyi değil, başka riskleri de ortaya koyuyor. TÜİK'in sağlık verilerini iç hastalıkları uzmanı Profesör Murat Hakan Terekeci NTV Radyo'da değerlendirdi.
3: Obezite biliyorsunuz çok ciddi bir halk sağlığı problemi. Vücutta sağlığı bozacak ölçüde aşırı yağ birikmesine bağlı olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından da bir hastalık olarak kabul ediliyor aslında. Hani biz bunu bir hastalıkmış gibi görmüyoruz. Genelde bu bir fiziksel problemmiş gibi algılanıyor ama yaşam kalitesini ve yaşam süresini ciddi olarak doğrudan tehdit eden bir durum.
2: Artış kaydediliyor dedik.
3: Doğru.
2: Siz bu obezite bu konuda artışını neye bağlıyorsunuz hocam?
3: Şimdi şöyle, mesela bana poliklinik olarak da çok fazla hasta geliyor. Son dönemde metabolik problemli ve obez olan hastaların çoğunun evden çalıştığını görüyorum ben. Yani bu pandemiden sonra maalesef evden çalışma şekli çok arttı. İnsanlar evde çalıştıkları dönemde bir hareketsizler, iki sürekli bir şeyler yiyorlar ve tüketiyorlar. Temel nedenlerden birisi sağlıklı beslenme olayının maalesef yapılamaması. Yani genelde sağlıksız, hazır, fast food, paketli gıdaların tüketiminin çok olması. İkincisi de hareketsizlik tabii. Yani sedenter dediğimiz bir yaşam tarzı olması. Teknolojinin de burada çok ciddi payı var. Artık yani insanlar genelde cep telefonları, tabletler, işte ne bileyim oyun konsollarının karşısında çok fazla vakit geçiriyorlar. Aktivite ve spor faaliyetleri maalesef çok azalmış durumda.
2: Bunu engellemek için ya da obeziteyi atlatabilmek için ne gibi yollar var? Ne gibi tavsiyeleriniz olur? Herhangi bir tedavisi var mı?
3: Şimdi şöyle, öncelikle tabii ki her şeyin doğal şekilde tedavi edilmesini istiyoruz. Yani işte düzenli hareket, mesela Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Harvard Üniversitesi'nin yapmış olduğu çalışma diyor ki haftada 150 dakika, günlük 30 ila 50 dakika arasında aerobik egzersiz yapılmasını öneriyor. Yani bu ne demek? Açık hava yürüyüşü demek. Yani koşu değil, yürüyüş şeklinde 30 dakikayı geçecek ama 50 dakikanın üstüne çok da fazla çıkması önerilmeyen bir durum. 150 dakikadaki yürüyüşler hem kalp damar sağlığı hem obezite açısından öneriliyor. Su tüketimi çok önemli. Su tüketimi, yani günlük kilogramınızla 30'u çarpıyoruz, 30 mililitreyi. Örneğin 100 kilo bir insanın 30'la çarptığımız zaman 3000 mililitre, yani 3 litreye yakın bir boş mideye, tabii bu gıdalarla değil de bir su tüketmesi gerekiyor. Yine bu çok önemli. Aşırı yağlı, işte dediğim gibi paketlenmiş ürünlerden kaçınmak. Aslında düzenli bir uyku, hani o da çok önemli. Çünkü genel sağlığı obeziteyi etkileyen parametreler taşıyor. Stresten olabildiğince kaçınmak. Biliyorsunuz çoğu yeme

0: bozukluğu aslında duygu durum bozukluğundan kaynaklanıyor. Yani strese bağlıyor insanlar, mutlu oluyorlar diyorlar, strese giriyorlar, yiyorlar gibi ifadeleri çok kullanıyor hastalarımız. Mümkün mertebe işte yoga yapmak, aerobik egzersizlerde bulunmak, işte pilates yapmak, yürüyüşler yapmak, geziler yapmak gibi bir takım faaliyetler aslında obeziteyle mücadelemizde bize yol gösterecek, yardımcı olacak şeylerin başında geliyor. Obezitenin tabii ki ciddi tedavisi var. Eğer çok ciddi obezite problemi varsa biliyorsunuz bu vücut kitle endeksine göre hesaplanıyor. İşte boyu kilogram cinsinden kiloyu boyun karesine, metre cinsinden karesine bölüyoruz ve bir değer elde ediyoruz. Bu değer 25 ile 30 arasındaysa fazla kilolu diyoruz. 30'un üstüne obezite diyoruz. 30'un üzerindeki olan obez bireylerde cerrahi uygulanıyordu daha önceden biliyorsunuz. Obezite cerrahisi dediğimiz çok farklı ameliyat yöntemleri vardı. Ama FDA son dönemde çıkan bir takım GLP-1 analogları dediğimiz enjeksiyonlar var. İğneler yani. Bunların cerrahiyle olan kıyaslamalarını yaptı bilimsel çalışma olarak ve enjeksiyon kullanmanın cerrahiye göre hem daha uzun dönemde faydalı olduğunu aynı zamanda cerrahinin bir takım risklerini de içermediğini raporladı. Günümüzde çok yaygın olarak sizler de çevrenizde duyuyorsunuzdur. Obezite ile ilgili bir takım enjeksiyonlar, iğneler kullanılıyor. Ve ben aynı zamanda bitki tedavileri uzmanıyım. Yani bir takım takviyeler de özellikle metabolizma hızlandırıcı, yağ yakıcı, ödem atıcı bir takım takviyeler de yine obezite tedavisinde kullanılabilir.
1: Hocam ilk başta obezitenin sebep olduğu bazı durumları anlattınız. İşte yaşam süresinin kısalması gibi bazı yan hastalıklara da yol açıyor. O kısmı biraz açmanızı rica edeceğim. Ne gibi obezite yan etkilere sebep oluyor? Bunu anlatabilir misiniz?
0: Tabii. Yani o kadar önemli şeyler var ki aslında. Mesela işte uyku apnesi ve horlama çok önemli nedenlerden. Diyabete yol açabiliyor, kemik erimesine yol açabiliyor. GUT dediğimiz durum var biliyorsunuz. Çok fazla obezlerde, çok fazla protein tüketimine bağlı olarak ürik asidin artmasına bağlı eklemlerde bir takım problemlerin olması. Kadınlarda özellikle endometriyum yani rahim kanserinin artışı. İşte doğurganlığı azaltıyor, infertilite dediğimiz durum. Hipertansiyona yol açabiliyor, ateroskleroz dediğimiz damar sertliğine yol açabiliyor. İşte karaciğer yağlanmasına yol açabiliyor. İşte biz buna eskiden masum derdik karaciğer yağlanmasına ama şu anda karaciğer yağlanması sirozom ve karaciğer nakillerinin aslında en sık nedeni ve obeziteyle ilintili bir durum. Kolon enfeksiyon oluşumuna neden oluyor. Özellikle obez erkeklerde kolon, rektum, prostat kanser riski artıyor. Obez kadınlarda safra kesesi, işte yumurtalık işte over dediğimiz yine meme kanseri maalesef yükseliyor. Aslında tek bir sorunu çözdüğümüzde bu kadar çok sorundan da kendimizi korumuş oluyoruz.
1: Biraz da gıda kısmını da konuşalım isterim. Sadece Türkiye'de değil ama tabii dünyada da zaten bu bir sorun sizin de söylediğiniz gibi. Sadece egzersiz değil gıda tarafında da aslında kalitesiz mi besleniyoruz hocam, ne dersiniz?
0: Ya şimdi kalite her geçen gün nüfus sürekli arttığı için her geçen gün yediğimiz gıdaların kalitesi düşüyor. Bazı sosyal medya mecralarından da dinleyicilerimiz duyuyordur. Hani yani bundan 15-20 yıl, 30 yıl önce yediğimiz bir takım meyvelerin ya da farklı ürünlerin içerisindeki vitamin oranları, mineral oranları bile son derece düşmüş durumda şu anda. Bu da işte toprağın fakirleşmesinden kaynaklanan bir durum. Maalesef çok fazla bir fast food kültürümüz var. Yani işte kızarmış patatesler, soslar, hamburger ekmekleri, daha yağlı gıdalar ve paketlenmiş ürünler mesela. İşte fruktoz dediğimiz normal şeker pancarından elde edilmemiş bir takım şeker ürünlerinin çok fazla tüketilmesi. Yani biz şöyle yapıyoruz. Daha fazla gıda alıyoruz aslında şu anda. Daha fazla karbonhidrat tüketiyoruz. Ama daha az yakıyoruz. Daha da az hareket ettiğimiz için tabii ki sonuçta obezite kaçınılmaz hale geliyor. Daha çok sebze, daha çok meyve, sağlıklı sebze, sağlıklı meyve, işte sağlıklı su tüketmemiz gerekiyor. Bununla birlikte su miktarının artırılması aslında obezite tedavide bir parametre. Yani çok önemli bir parametre. Yani biz bir arabacın benzinlerini dolduruyoruz, depoyu sürekli dolduruyoruz ama yakmıyoruz, öyle düşün. Bu şekilde de tabii obezite kaçınılmaz hale geliyor. İşte kırmızı meyveler, mor meyveler, turuncular bunlar içermiş olduğu çok değerli, bunu rengi veren işte antosiyanidin dediğimiz, fenoller dediğimiz bir takım bileşikler var vücutta. Aynı zamanda antikanserojen, anti-aging yani longevity'de de kullanabileceğimiz şeyler bunlar. Bunları özellikle de mevsim olduğu için söylemek istiyorum. Yani işte kiraz, havuç, çilek gibi şeylerin sağlıklıysa tabii. Hani sağlıklıysa bir takım tarım ilaçları içermeyenleri bu dönemde bol miktarda tüketilmeli. Ve hareketle birlikte su burada temel şeyi oluşturuyor. Şeker içeriği yüksek, Özellikle karbonhidrat içeriği yüksek hamur tatlıları. Mesela çok basit bir örnek vereceğim. Birçok insan kuru yemişleri tüketiyor sağlıklı olduğunu düşündüğü için. Evet, son derece sağlıklı. Çünkü sağlıklı yağ asitleri içeriyor. Ama ne zaman? Çiğ iken. Onları ısıttığımızda, kavurduğumuzda o sağlıklı yağ asitleri trans yağ dönüşüyor. Kızartma yağı gibi oluyor yani. Yani bir anda sağlıklı kuru yemiş yiyorum diyen kişiler eğer bunu çiğ yemiyorsa maalesef sağlıksız bir şey tüketmiş oluyorlar.
1: İğnelerden bahsettiniz. Onunla ilgili bir tavsiyeniz olur mu? Bir değerlendirmeniz olur mu? Çünkü son yıllarda çok popülerleşti ve herkes merak ediyor. Obeziteden ya da fazla kilolardan kurtulmak için başvurmak isteyenlerin sayısı arttı. Siz ne dersiniz?
0: Türkiye'de doğal tedavi yöntemleri uygulamama rağmen, fitoterapist olmama rağmen bu iğneleri en çok kullananlardan biri olduğum söyleniyor bana. Bu yönde de çok fazla hasta takip ediyorum ve araştırmaları da tabii doğal olarak çok yakından takip etmek durumundayız. Bu iğneler FDA yani Amerika'daki sağlık otoritesi tarafından onaylanmış durumda. Hatta cerrahiyede daha önce söylediğim gibi üstün olduğu araştırmalarla gösterilmiş. EMA tarafından, Avrupa Birliği Sağlık Otoritesi tarafından da onaylanmış. Yani bunların çoğu geri ödemede aslında, yani orada yurt dışında geri ödeme kalemi içerisinde. Bunlar kalp damar sağlığı, işte bir tanesi uyku apnesi, diyabet endikasyonları almış durumdalar. Yani bu durumlarda kullanılıyorlar. Burada tabii şöyle çok önemli bir şeyi ben söylemek istiyorum. İnsanlar bizi dinliyorlar şu anda, dinleyicilerim. Bunlar tamamen gidip eczaneden alınacak ve başlanacak kesinlikle iğneler değil. Bunların çünkü kullanılmaması gereken bir takım durumlar var, sağlık durumları var. İşte safra kesesinde taş olması, pankreatit öyküsü, işte tiroidin belli bazı hastalıklarında maalesef kullanılmıyorlar. Doktor takibi yapılması lazım. Sonuçta bunlar ilaç. Bir takım yan etkiler oluyor mu? Etkinlik nasıl? İşte doz artırılmalı mı? Ya da ilaç kesilmeli mi? Devam edilmeli mi gibi şeyler çok önemli. Genel anlamda olaya fiziksel bakmayalım, kesinlikle sağlık sorunu olarak bakalım. Oldukça ciddi faydaları olan iğneler bunlar. Ama dediğim gibi doğru yerlerde hekim kontrolü altında yapılırlarsa.
1: Profesör Murat Hakan Terekeci NTV Radyo'daydı.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Ülkenin iç kesimlerinde sağanaklar devam ediyor. İstanbul ve Bursa güneşli, sert esen Poyraz serinlik sağlıyor. İstanbul 28, Bursa 30 derece. İç Anadolu'da Eskişehir-Konya çevresinde beklenen sağanaklar çarşamba bölge genelini etkileyecek. Ankara 29 derece. Ege'de Manisa'dan Muğla'ya iç kesimler boyunca gök gürültülü kuvvetli yağış var. İzmir 34 derece. Akdeniz'de de sağanaklar Isparta-Burdur kesimini etkileyecek. Antalya 37 derece. Karadeniz geneli az bulutlu. Bolu, Artvin kesiminde kısa süre yağış görülebilir. Bolu 27, Samsun 25, Trabzon 23 derece. Doğuda Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da şiddetli yağış bekleniyor. Diyarbakır 35, Erzurum 23, Malatya 30 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
4: İstanbul yol durumu.
5: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %33'ü gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca-Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken ise Çakmak Köprü-Elmalı arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere Küçükçekmece arasında. Temde ise Esenyurt-Altınşehir arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
4: İstanbul yol durumu.
6: Burası NTV Radyo. Saat 7.
7: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sunar.
5: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 9 Haziran Salı. Ben Zeynep Gülalp, haberlerle yayındayız. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi. İki isim Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde görüştü. İki ülke arasındaki ikili ilişkiler konuşuldu. Birçok alanda işbirliği mesajı verildi. CHP'de bugünkü grup toplantısını kimin yapacağı tartışmaları sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çekici bir açıklama geldi. Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel ve ekibinin ısrarla dile getirdiği kurultay çağrısına Kılıçdaroğlu süreci başlatıyoruz çıkışını yaptı. CHP Genel Başkanı Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz ifadelerini kullandı. CHP'nin sosyal medya hesaplarının kontrolü de yeni yönetime geçti. İlk olarak da CHP'nin sosyal medya hesapları Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu takipten çıktı. CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından Grup Başkanı Özgür Özel de meclis grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Özel, Grup Başkanı olarak o kürsüyü seçilmiş değil, atanmış birine bırakmamız mümkün değildir, dedi. Özel'in Kılıçdaroğlu'na bir çağrısı da vardı. Kemal Bey'den beklenen sağduyu göstermeleri bu sefer olsun hiç olmazsa yakışanı yapmaktır ifadelerini kullandı. Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan ek bilirkişi raporunda 6 kamu görevlisi kusurlu bulunmuştu. Yunus Emre Belediyesi'nde görevli 6 kişi hakkında hazırlanan iddianamenin ana davayla birleştirilmesine karar verildi. Ekrem İmamoğlu'nun kendisini ziyarete gelen milletvekilleriyle cezaevinde görüşmesinin yasaklandığı iddiasına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yalanlama geldi. Açıklamada ceza infaz kurumlarında kalan tüm tutuklu ve hükümlülerin ziyaret haklarının mevzuat çerçevesinde eksiksiz şekilde kullandırıldığı ifade edildi. Bu arada dün Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı İBB davasının da 46. günüydü. Duruşma reklamcı Serkan Öztürk'ün savunmasıyla başladı. Serkan Öztürk, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in kasası olduğuna yönelik iddiaya yanıt verdi. Ondan tek bir ihale bile almadım, dedi. Ekrem İmamoğlu duruşmaya ara verildiği sırada seyircilere döndü. Cuma günü Anadolu Adliyesi'nde görülen davaya götürülememesinin üzerine yorum yaptı. Cezaevi aracının aslında bozulmadığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı sona erdirecek anlaşma beklenirken İran ve İsrail birbirini hedef aldı. İran'dan İsrail'e en az 30 füze atıldı. İsrail, İran'da askeri hedeflerin yanı sıra petrokimya tesisini vurdu. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail'in dün sabaha kadar süren karşılıklı füze saldırılarını nasıl durdurduğunu Amerikan basınına anlattı. 24 saat içinde Netanyahu ile iki kez telefon görüşmesi yapan Trump, savaşı sürdürürse ona yalnız kalacağını söyledim, dedi. Trump, İran'la savaşın 2 hafta içinde biteceğini de yineledi. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları İstanbul'da bir araya geldi. Toplantının ana gündem maddesi Orta Doğu'da yaşanan yeni gelişmeler ve enerji güvenliği oldu. 3 bakan toplantı sonrasında İstanbul bildirisini imzaladı. Milli Güvenlik Sekreterliği'nin düzenleyeceği Milli Güvenlik Konferansları bugün başlıyor. Konferanslar serisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. İstanbul'da bıçaklanan 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün yapılacak. 14 yaşındaki katil zanlısı ilk kez hakim karşısına çıkacak. Geçen ay 82.481 gıda denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 142,5 milyon lira idari para cezası kesildi. 19 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
6: İşe giderken gazetelerin gündemi.
5: Bugünün gazetelerine bakıyoruz. Sabahla başlıyoruz. Kontrolü kaybeden Özel'in son çırpınışları manşetiyle çıkıyor sabah. Grup toplantısı öncesi CHP'de kaos hakim. Koltuğunu kaybeden Özgür Özel artık CHP'de barınamayacağını anladı. Yargı kararlarına savaş açtı. Demokratik olgunluk, arınma ve öz eleştiri yok diyor Sabah gazetesi bugün. Venezuela halkının yanındayız. Bir diğer başlık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Rodriguez'in görüşmesinde siyasi ve ekonomik İşbirliği konuları ele alındı. Türkiye'nin dost Venezuela halkının yanında olduğunu söyleyen Erdoğan, ticaret, enerji ve madencilik başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin ilerletileceğini kaydetti. Görüşmede 3 milyar dolar ticaret hedefi için atılacak adımlar da değerlendirildi deniliyor bugün Sabah gazetesinde. Milliyet'in manşeti kürsü savaşı. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı Özgür Özel arasında yaşanan gerilim her iki ismin de grup toplantısı yapma kararlılığı çerçevesinde bugün mecliste tam anlamıyla kürsü savaşına dönecek diyor bugün Milliyet manşetten. Meclis taraf değil bir diğer başlık. Meclis Başkanı kurtulmuş, CHP'deki grup gerilimi konusunda taraflara sitem edip bırakın da Meclis Başkanlığı tarafsız bir noktada dursun dedi. Grup salonu dışında toplantıya müsaade edilmeyeceğini belirten Kurtulmuş, hiç kimsenin meclisi miting alanına dönüştürme hakkı yoktur ifadesini kullandı. Özgür Özel'in dokunulmazlığı konusunda da fezleke meselesi bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar. Süreç henüz oralara gelmedi yorumunu yaptı ve bu haber de yine bugün Milliyet gazetesinin ilk sayfasında yer aldı. Hürriyet'in manşeti 2 ay sonra füzeler uçtu başlığı. Amerika ile müzakereleri sürdüren İran dün İsrail'i füzelerle vurdu. İsrail de İran'a karşılık verdi. Orta Doğu yeniden savaşın eşiğine geldi. İran'ın operasyon bitti açıklamasına rağmen bölge diken üstünde diyor bugün Hürriyet manşetten. Paşinyan zaferi Kremlin'i gerdi bir diğer başlık. Ermenistan'da Başbakan Paşinyan seçimlerde %49.8 oy oranıyla büyük zafer kazandı. Batı memnun, Rusya endişeli diyor bugün yine Hürriyet gazetesi. Yeni Şafak'a bakalım. İsrail Türkiye'deki gösterileri fişlemiş manşetiyle çıkıyor Yeni Şafak gazetesi. Gazze'deki soykırım nedeniyle tüm dünyanın lanetlediği İsrail, Filistin'e destek eylemlerini tek tek fişlemiş. İsrail Diyaspora Bakanlığı'nın hazırladığı raporda Türkiye'de geçen yıl düzenlenen 12 gösteri, gösteriyi organize eden sivil toplum kuruluşları ve bazı katılımcıların isimleri kayıt altına alınmış deniliyor. Yeni Şafak gazetesi bu haberi manşetten veriyor. Yeni bir hikaye peşindeyiz. Bir diğer başlık, amili takımın yıldız isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, Dünya Kupası'nda yeni bir başarı hikayesi yazabileceklerine inandıklarını söyledi. Ay Yıldızlı ekibi altın jenerasyon olarak niteleyen milli futbolcu, takım içindeki birlik ve inanca dikkat çekti diyor Yeni Şafak gazetesi bugün. Cumhuriyet'e bakalım. Atanmış isme kürsü verilmez manşetini görüyoruz Cumhuriyet gazetesinde. Yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü nedeniyle Manisa'daki anma ada olacağı için bugün grup toplantısı yapmayacağını açıklayan CHP lideri Özgür Özel kararını değiştirdi. Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı düzenlemek istemesinin ardından Özel, 24 Mayıs hatasını tekrarlamasınlar diyerek kürsüye sahip çıkma kararı aldı. Kılıçdaroğlu kanadı Özel'den gelen önerileri reddetti. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimler hafta sonundan itibaren sosyal medya hesaplarından grup toplantısını izlemek için farklı illerden meclise otobüs kaldırılacağını paylaştı. Özel kanadının da gruba kurultay isteyen 300'ü aşkın önceki dönem milletvekilini davet ettiği öğrenildi deniliyor bugün Cumhuriyet'te. Yüksek enflasyon ücretleri yuttu bir diğer başlık. Yüksek enflasyonlu ülkeler liginde 4. sıraya yerleşen Türkiye'de ücretlerdeki erime sürüyor. Diskar'ın araştırmasına göre 5 aylık enflasyon kaybı ortalama işçi ücretlerinde 27.538 lira, asgari ücrette de 15.183 liraya ulaştı diyor bugün Cumhuriyet gazetesi. Akşama bakalım. Akşam gazetesi de CHP'de grup savaşı manşetiyle çıkıyor bugün. Bir diğer başlık, İskender şovu kabus oldu. İzmir'de bir restoranda üzerine İskender için hazırlanan kızgın tereyağı dökülen 2 yaşındaki Mercan bebek konuşma kabiliyetini kaybetti. Küçük Mercan'ın vücudunda kalıcı hasar oluşurken garsona 7.500, mesul müdüre ise 11.200 lira para cezası kesildi diyor. Bugün akşam gazetesi de yine bu haberi ilk sayfadan veriyor. Postaya bakalım. Kurt zorlandı, yalana sığındı manşetiyle çıkıyor Posta gazetesi de bugün. Eşine kurşun yağdırmadan önce sosyal medyadan kurt darlandı, son turuna çıktı diye paylaşım yapan Ahmet Yıldız, hakim karşısına çıkıp 20 yıl hapiste karşı karşıya kalınca yalanlara başvurdu. Saldırgan, tartışıyorduk, susması için korkutmak istedim, o sırada silah ateş aldı dedi. Postada bu haberi manşetten verdi. Bugün yan bakma kavgası bir cana mal oldu. İstanbul'da Ferdi Aras nişanlısı ve kayınvalidesiyle önceki gün metrobüsteydi. Aynı metrobüste bulunan BB ve babası MB Ferdi Aras'la yan baktığın tartışmasına girişti. Tartışma Beylikdüzü durağında da devam etti. BB yanındaki bıçağı Ferdi Aras'a sapladı. Ferdi Aras hastanede öldü. Baba oğul tutuklandı diyor. Bugün yine bu haberde Posta gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Gazetelerin ilk sayfalarına ve manşetlerine baktık. Şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından ayrıntılarla burada olacağız.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
8: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Antalya-Isparta yolunun 0-3. Kilometrelerinde ve Kazman-Ağrı yolunun 5-6. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
8: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
9: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
10: Ardento. Mobile Systems.
6: Reklam.
11: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
12: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.
13: Bursan Next.
14: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
15: Bana göre yenilikçi olmalı.
16: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
17: Bana göre vizyoner olmalı.
18: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
19: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
20: Sağlam bankacılık.
21: Baba bu ne bayramı?
22: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Canlı izleme ve geriye dönük kayıt imkanı sunan Mobiliz araç içi mobil kamerayla filonuz her an kontrolünüz altında. Mobiliz araç içi mobil kamera. Aracınızın dijital gözü. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
2: De hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
3: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Ne var sırada, Denizbank burada.
6: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
7: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
8: Ne var sırada, Denizbank burada.
9: Tekstil teknolojileri alanında dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan ITM 2026 Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 9-13 Haziran'da İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Tüm sektör temsilcilerimizi bekliyoruz.
10: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento, Arvento.
11: Mobile Systems.
12: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü görüşmesiyle başlayalım. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez dün İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine iki isim Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde görüştü.
13: İki ülke arasındaki ikili ilişkiler konuşuldu. Birçok alanda işbirliği mesajı verildi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi. İki isim Cumhurbaşkanı'nın Dolmabahçe'deki ofisinde görüştü. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez resmi törenle karşılandı. Karşılama töreninin ardından Erdoğan'la Rodriguez ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her daim Venezuela halkının yanında olduğunu ifade etti. Türkiye ile Venezuela'nın ticaret, enerji ve madencilik gibi alanlarda işbirliğini daha da ilerletmek için kararlı olduğu vurgulandı. Görüşmede 3 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılacak adımlar da değerlendirildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde kabul etti.
12: Gözler bugün CHP'deki grup toplantısında olacak. Kimin yapacağı tartışmaları sürüyor toplantıyı. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çekici bir açıklama geldi. Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel ve ekibinin ısrarla dile getirdiği kurultay çağrısına Kılıçdaroğlu süreci başlatıyoruz çıkışını yaptı. CHP Genel Başkanı Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz ifadesini kullandı.
14: Grup toplantısında sizi göreceğiz değil mi efendim?
15: Elbette. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu muhaliflerin kurultay talebine olumlu yanıt verdi.
16: 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum.
15: Kılıçdaroğlu paylaşımında birlik ve beraberlik mesajı da verdi.
16: Biz, farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aileyiz. Birbirimize rakip değiliz. Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız. Hedefimiz net. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında adaleti, demokrasiyi tesis etmek ve milletimizin çağdaş uygarlık hedefini gerçekleştirmektir.
15: Kılıçdaroğlu'nun mecliste grup toplantısı talebi meclis başkanlığına da iletildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi sosyal medya hesabındansa grup toplantısının saat 13.30'da toplanacağına ilişkin duyuru yapıldı. Öte yandan CHP'nin sosyal medya hesaplarının kontrolü yeni yönetime geçti. İlk uygulama ise dikkat çekti. CHP'nin sosyal medya hesapları Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu takipten çıktı.
12: CHP Grup Başkanı Özgür Özel de dün bir açıklama yaptı. Grup toplantısını ben yapacağım dedi. Şimdi gözler saat 13.30'daki grup toplantısında kürsüye kimin çıkacağında?
11: Benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Ferdi Zehri'yi kürsüde anacağım.
17: CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından Grup Başkanı Özgür Özel de meclis grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Şimdi gözler grup toplantısının yapılacağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Her iki kanattan gelen açıklamalar sonrası saat 13.30'da başlayacak toplantıda kimin kürsüde olacağı netlik kazanmadı.
11: Bine yakın toplanmış olan imzayla kendilerine gelecek hafta yapacağımız kurultay başvurusunu derhal işleme almaktır. Grup başkanı olarak o kürsüyü seçilmiş değil atanmış birisine bırakmamız mümkün değildir.
17: Özel grup toplantısının yapılacağı gün Manisa'da Ferdi Zeyrek'in anma programına katılacaktı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağı açıklanınca Özel Manisa programını iptal etti. Özel'in Kılıçdaroğlu'na bir çağrısı da vardı.
11: Kemal Bey'den beklenen bir sağduyu göstermeleri bu sefer olsun hiç olmazsa yakışanı yapmaktır.
17: Mutlak butlan kararı sonrası Özel ve ekibinin yeni parti kurma iddiası gündemdeyken dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak'la görüştü. O görüşmenin ardından Oda TV'ye konuşan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Emir'in topluca DSP'ye geçsek, kurultayda yönetimi biz alsak olur mu teklifinde bulunduğunu öne sürdü. O iddiayı yalanlayan Murat Emir ise, DSP'yi teslim almak gibi bir önerim olmadı dedi.
12: Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan ek bilirkişi raporunda 6 kamu görevlisi kusurlu bulunmuştu. Yunus Emre Belediyesi'nde görevli 6 kişi hakkında hazırlanan iddianamenin ana davayla birleştirilmesine karar verildi. 6 kamu görevlisi arasında İmar ve Şehircilik Şube Müdürü, bir yapı belge görevlisi, 2 tekniker ve 2 inşaat mühendisi vardı. İddianamede dikkat çeken ve dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışları olduğu tespiti yer aldı. Bu nedenle Zeyrek'in ölümüne ve eşi Nurcan Zeyrek'in yaralanmasına neden oldukları belirtildi. Haklarında taksirle bir kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olması suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirme talebiyle gönderilen yeni iddianame mahkeme heyeti tarafından kabul edildi. Ekrem İmamoğlu'nun kendisini ziyarete gelen milletvekilleriyle cezaevinde görüşmesinin yasaklandığı iddiasına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada ceza infaz kurumlarında kalan tüm tutuklu ve hükümlülerin ziyaret haklarının mevzuat çerçevesinde eksiksiz şekilde kullandırıldığı ifade edildi. Başsavcılık, sosyal medyadan bu yönde paylaşım yapanlar hakkında da soruşturma başlatıldığını duyurdu. İmamoğlu'nun yargılandığı davanın 46. günüydü dün. Duruşmada reklamcı Serkan Öztürk savunma yaptı. Öztürk, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in kasası olduğuna yönelik iddiaya yanıt verdi. Ondan tek bir ihale bile almadım dedi. Ekrem İmamoğlu duruşmaya ara verildiği sırada seyircilere döndü. Cuma günü Anadolu Adliyesi'nde görülen davaya götürülememesi üzerine yorum yaptı. Cezaevi aracının aslında bozulmadığını söyledi. Duruşmaya verilen aradan sonra Mimar Kahraman Yeşil Yurt savunma yaptı. Tutuklu sanıklardan iş adamı Murat Kapki de söz aldı ve hesaplarındaki tedbirin kaldırılmasını istedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşini suç örgütünün adını kullanarak tehdit eden kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre sosyal medya üzerinden Daltonlar isimli suç örgütünün adını kullanan bir kişi Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti. Hakaret içerikli paylaşımlarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında polis paylaşımları yapan kişiyi tespit etti. Şüpheli Samsun Terme'de gözaltına alındı. İncelemede suç örgütü liderinin fotoğrafını profil gösteri olarak kullandığı, Daltonlar suç örgütünün de adını kullandığı belirlendi. Ankara'ya getirilen şüpheli adli işlemlerinin ardından tehdit suçlamasıyla tutuklandı. İstanbul'da bıçaklanan 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün yapılacak. 14 yaşındaki katil zanlısı ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşma Bakırköy Adliyesi'nin konferans salonunda görülecek. 14 yaşındaki katil zanlısı ilk kez hakim karşısında olacak. Savcılıkça hazırlanan iddianamede zanlının çocuğa karşı kasten öldürme suçundan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapiste cezalandırılması talep edilmişti. Olay 14 Ocak'ta Güngör Ören'de bulunan bir kafede iki grup arasında yaşanan tartışma sırasında ve sonrasında yaşanmıştı. Zanlı Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldürmüştü.
18: NTV Radyo.
12: Amerika ile İran arasında savaşı sona erdirecek anlaşma beklenirken İran ve İsrail birbirini hedef aldı. İran'dan İsrail'e en az 30 füze atıldı. İsrail de İran'da askeri hedeflerin yanı sıra petrokimya tesisini de vurdu. Trump taraflara karşılıklı ateşi derhal durdurmaları çağrısında bulundu. Önce İran ardından da İsrail'den bu yönde açıklamalar geldi.
17: İran ve İsrail arasında 8 Nisan'dan bu yana süren kırılgan ateşkeste taraflar birbirini vurdu. Karşılıklı füze saldırıları 24 saat geçmeden durdu. Çatışma Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı sona erdirmek için pazarlıklar sürerken patlak verdi. İran'ı harekete geçiren İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırısı oldu. ABD Başkanı'nın uyarılarına rağmen İsrail, hafta sonu Hizbullah'ın kalesi Dahiye Mahallesi'ni vurdu. İran, İsrail'in Lübnan saldırısına misilleme olarak çok sayıda balistik füze ateşledi. Tel Aviv'de, Kudüs'te, Hayfa'da sirenler çaldı. Halk sığınaklara koştu. Tahran'dansa kutlama görüntüleri yansıdı. Devrim muhafızları, Nasır'a yakınlarındaki Ramat David Hava Üssü'nün hedef alındığını açıkladı. İsrail ordusu ise füzelerin havada imha edildiğini duyurdu. İran'ın saldırısının ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu aradı. Axios haber sitesine göre Trump, Netanyahu'dan misilleme yapmamasını istedi. Birkaç saat sonra İsrail'in salvoları geldi. İsrail, İran'ın güneybatısındaki Mahşehir petrokimya sahasını hedef aldı. Ordu, yerleşkede birden fazla hedefin vurulduğunu açıkladı. Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre tesis kısmen zarar gördü. Petrokimya tesisindeki üretim bantlarının 5'i savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana İsrail tarafından vuruldu. İran'ın karadan karaya füze rampaları ve altyapı tesisleri de hedef alındı. Devrim muhafızları Hayfa'da İran'daki petrokimya tesisine benzer bir tesise füze saldırısı yapıldığını duyurdu. Bu aşamada Trump'tan çatışmaları durdurun çağrısı geldi. ABD Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'den ve İran'dan saldırıları derhal durdurmasını istedi. Kısa süre sonra önce İran'dan ardından İsrail'den açıklama geldi. Tahran, İsrail'e yönelik askeri operasyonun sona erdirildiğini ilan etti. İsrail'i Lübnan'a saldırılarının yeniden başlaması halinde daha sert saldırılar yapılacağına dair uyardı. Trump'la Netanyahu arasında bir telefon görüşmesi daha gerçekleşti. Ardından İsrail Başbakanı'ndan da İran'a saldırılarının geçici olarak durdurulduğu açıklaması geldi. Netanyahu, İran'ın İsrail'e yeniden saldırması halinde tam güçle yanıt verileceğini söyledi.
12: Trump saldırıları nasıl durdurduğunu Amerikan basınına anlattı. 24 saat içinde Netanyahu ile iki kez telefon görüşmesi yapan Trump, savaşı sürdürürse ona yalnız kalacağını söyledim dedi. Trump, İran'la savaşın iki hafta içinde biteceğini de yineledi.
19: İsrail-İran arasında karşılıklı füze saldırılarıyla artan gerilim 24 saatte ikinci kez yapılan Trump-Netanyahu görüşmesinden sonra azaldı. Trump görüşme trafiğinin arka planını Amerikan Axios haber sitesine anlattı. ABD Başkanı Netanyahu'ya eğer İran'la savaşmaya devam ederse yalnız olacağını söyledim dedi. İsrail'in dün geceki İran saldırılarını Amerika'ya geç haber verdiğini söyleyen Trump, "Yapmayın dediğimde çoktan yoldaydılar, neyse ki durdurdum," ifadelerini kullandı. Trump, 5 ülkeden İsrail'i durdurması için telefon aldığını da belirtti. ABD Başkanı bir kez daha İran'la 2 hafta içinde anlaşma yapacağını da yineledi. Haber sitesindeki başka bir iddiaya göre ise Trump görüşmede Netanyahu'ya İran'la bir anlaşma yapmaya yakın olduğunu, eğer anlaşma olmazsa saldırıları kendisinin başlatacağını ve beklemesini söyledi. Trump Netanyahu arasındaki ikinci görüşmeden sonra İsrail Başbakanı İran'a saldırıların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Netanyahu İsrail'e yeniden saldırılması halinde tam güçle yanıt verileceğini söyledi.
12: Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları İstanbul'da bir araya geldi. Toplantının ana gündem maddesi Orta Doğu'da yaşanan yeni gelişmeler ve enerji güvenliği oldu. Üç bakan toplantı sonrasında İstanbul bildirisini imzaladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan gelen açıklamalara bakalım.
18: Değerli basın mensupları, barışın zemini güçlendikçe bağlantısallık projeleri daha da güçlü neticelere ulaşacak. Bağlantısallık güçlendikçe de barışın toplumsal ve ekonomik temeli daha sağlam şekilde yerleşecektir. Tüm bölgenin ortak menfaatine hizmet edecek bu döngüyü pekiştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Çevremizdeki güvenlik ortamı ciddi riskler barındırmaya devam etmektedir. Bölgemizi ve dünyayı felaketin eşiğine getiren bu savaşın geride bırakılması elzemdir. Bu kapsamda kalıcı barışın sağlanması için bir yandan ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyor, bir yandan da bölge ülkeleriyle yakın istişare halinde çalışıyoruz.
12: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de İran savaşının enflasyon üzerinde %5'lik bir baskı oluşturduğunu söyledi. Bakan Şimşek enflasyondaki düşüş trendinin süreceğini belirtti.
20: Savaş nedeniyle birincil doğrudan etkilerle ikincil etkileri dikkate aldığımızda bugün itibariyle en az bir 5 puanlık ilave bir enflasyonist baskı var. Enflasyon bu dış şok olmasaydı bu sene çok büyük ihtimalle %20'nin bir tık altıyla %20'nin bir tık üstü arasında olma olasılığı oldukça yüksekti. Sürdükçe, uzadıkça bu süreç etkileri daha yoğun olabiliyor. Öngörülerimiz belki tam hani bu şartlarda öngörü üretmek de kolay değil. Belki biraz iyimser tarafında kaldık. Savaşın etkisi önemli. Savaş büyük bir şok. Yönetilebilir bir şok. Yönetiyoruz. Bu savaş bitecek. Petrol fiyatları düşünce en fazla olumlu etkileyecek ülkelerin başında Türkiye var. Bu ne yapar? Hızlı bir şekilde enflasyon beklentilerine yansır. Dolayısıyla kötümser olmak için sebep yok.
12: Sosyal medyada birçok kullanıcı Ziraat Bankası hesaplarından para çekilmeye çalışıldığı iddiasını paylaştı. Banka sistemlerinde veri sızıntısı veya güvenlik ihlali olmadığını duyurdu. Maddi kayıp yok duyurusunu yaptı. Bankanın resmi X hesabından yapılan açıklamada başka bir bankanın sanal POS sistemi üzerinden işlem denemeleri yapıldığını aktardı. Güvenlik sisteminin anlık tespiti sonrası koruma mekanizmalarının devreye alındığı ifade edildi. Yapılan incelemelerde müşterilerimizin hesaplarında veya kart işlemlerinde herhangi bir maddi kayıp oluşmadığı belirlenmiştir denildi. Risklere karşı gerekli tedbirlerin alındığı da bildirildi. Bu kez bankamatikler dolandırıldı. 50 dolarlık sahte banknotları ATM'lere yükleyip başka ATM'lerden Türk lirası olarak çeken 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin bu yöntemle 102.750 doları dolaşıma soktuğu ve bu tutarla haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte dolarların izini sürdü. İstanbul merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. 9 şüpheli gözaltına alındı. Vatandaşın birikimleri altın ve yatırım fonuna akıyor. Toplam finansal birikim 26 milyon liraya yaklaşırken varlıklar içinde en hızlı artış %133 ile altında görüldü. Fonlar da dahil edildiğinde yatırımların yaklaşık %60'ı ise Türk lirası mevduat ve yatırım fonlarında tutuluyor.
21: Türk halkı yatırımlarını altın ve fonlarda tutuyor. Dünya Gazetesi'nin haberine göre finansal araçlara yapılan yatırımlarda TL mevduat hala en büyük paya sahip. Ancak tercih giderek altın ve yatırım fonlarına kayıyor. Merkez Bankası'nın yayımladığı yılın ilk çeyreğine ait finansal istikrar raporuna göre hane halkının toplam varlıkları geçen yılın aynı çeyreğine göre %37,3 artış kaydederek 25 trilyon 898 milyar liraya ulaştı. Finansal varlık hacmi içinde Mart sonu itibarıyla en büyük bölümü 8 trilyon 38 milyar lirayla TL cinsi mevduatlar oluşturuyor. Mevduat hacminde artış oranı %19. Ağırlıkta altından oluşan kıymetli maden depo hesaplarının hacmi ise son bir yılda %132,9'la rekor bir büyüme kaydederek 3 trilyon 947 milyar liraya ulaştı. Yatırım fonu portföyü ise son bir yılda %68,9 artışla 7 trilyon 448 milyar lirayla TL mevduat hacmine yaklaştı. Döviz cinsi mevduat hesaplarının toplam hacmi ise yıllık bazda dolar cinsinden %11 daraldı. Bunun TL karşılığı kur artışı ile birlikte sadece %4,5'lik bir artışla 2 trilyon 740 milyar lira oldu. Borsaya yatırımın zayıf seyrettiği, devlet katkısının düşürülmesinin de emeklilik fonlarına ilgiyi azalttığı görülüyor.
12: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı geçen ay 82.481 gıda denetimi gerçekleştirildiğini bildirdi. Bakanın verdiği bilgiye göre denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 142,5 milyon lira idari para cezası kesildi. 19 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bakan Yumaklı açıklamasında fırsatçılara izin vermiyor, vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişim hakkını güvence altına almak amacıyla denetimlerimize sıfır tolerans ilkesiyle devam ediyoruz dedi. Bahar aylarında ortalamanın üzerinde olan yağışlar tarıma can suyu oldu. Geçen yıl verimin düşük olduğu zeytinde bu sezon yüksek rekolte bekleniyor.
21: Zeytin ağaçları çiçeklerde doldu. Verim beklentisi arttı. Balıkesir, Türkiye'de en fazla zeytin ağacının bulunduğu illerden biri. Edremit Körfezi'nde üreticinin mesaisi sürüyor.
0: Beklenilen rekolte geçen yıl istenilen rekolte yoktu ama bu sene kış şartlarının ve iklim şartlarının uygun gitmesinden dolayı ve özellikle bahar yağışlarının fazla olmasından dolayı zeytin ağacı şu anda istediği randımanı yakalamış durumda.
21: Zeytinde verimin ne kadar olduğu yaklaşık 2 ay sonra netleşecek. Üreticiler bu süreçte hava şartlarının elverişli gitmesini umuyor.
0: Ağaç da şu anda tam doğurganlığı zamanı. İklim şartları bizde çok önemlidir. Çünkü biliyorsunuz tarım üstü açık, çatısı olmayan bir fabrikaya benzer. Dolayısıyla rüzgar bizim için çok önemli. Tam çiçek zamanı yağmur yağması, arkadan güneşin açması bunlar çok sağlıklı iklim şartları olmuyor.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
12: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %54'ü gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca Beylerbeyi arasında yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Bakkalköy Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere Küçükçekmece, Tem'de ise Esenyurt Altınşehir arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
1: İstanbul yol durumu.
10: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Arvento, Arvento.
22: Mobile Systems.
1: Reklam.
23: Sen de katıl derim, katılım evim.
1: NTV Radyo.
24: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri, çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo, sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir.
25: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
26: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
24: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için pistlerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Vatan. Mobiliz dijital takograf çözümü TakoWise'la sürücülerinizin anlık, günlük, haftalık ve 2 haftalık sürüş sürelerini takograf göstergesi yanınızdaymış gibi izleyin, ihlal bildirimi tanımlayın. Mobiliz, yolun ötesinde.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
1: Mobile Systems.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Amili futbol takımı Dünya Kupası'ndaki evine ulaştı. Arizona'ya giden Ay Yıldızlıları Türk vatandaşları yalnız bırakmadı.
4: Amili takım 2026 Dünya Kupası'nı geçireceği yeni evinde. Hazırlık maçlarını tamamlayan Ay Yıldızlılar Arizona'da kampta. Mesa kentindeki Türk vatandaşları da millilerin yanında. Ay Yıldızlıları kamp yapacağı otelde de Mesa Belediye Başkanı Mark Freeman'la belediye meclis üyeleri karşıladı. Teknik direktör Vincenzo Montella'ya Mesa kentinin ev sahipliği sebebiyle yayınlanan bildirge, Hakan Çalhanoğlu'na da bölgeye özgü bir kemer tokası armağan edildi. Ay Yıldızlılar artık grup maçlarını bekliyor. Milliler Avustralya ile pazar saat 7'de, Paraguay ile 20 Haziran Cumartesi saat 6'da, 26 Haziran Cuma sabaha karşı da saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. İlk kez 48 ülkenin katılımıyla düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda takımlar dörderli 12 gruba ayrılacak. Her grubun ilk iki takımıyla 8 en iyi 3. takım son 32 turuna yükselecek. Son 16 turu çeyrek final, yarı final ve final aşamasıyla turnuva tamamlanacak. 11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası'nın finali 19 Temmuz'da oynanacak.
3: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Gey'in yarı final serisini akatlara taşıdı. Siyah Beyazlar, Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin 4. maçında rakibini 73-71 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi. Eşleşmenin 5. ve son maçı çarşamba saat 20'de Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Final biletini alan takım Fenerbahçe Beko'yla kupa için mücadele edecek. Yunanistan Basketbol Ligi final serisinde de heyecan yüksek. Olympiakos eşleşmenin 3. maçında Panathinaikos'u 102-92 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi. Olympiakos'ta Evan Fournier 28 ve Sasha Vazenkov 24 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Serinin 4. maçı çarşamba günü saat 21'de Panathinaikos'un ev sahipliğinde oynanacak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
6: Market zincirleri ve perakende sektörü verilerine göre sebze meyve reyonlarında sadece görsel standartlara uymadığı için çöpe giden ürünlerin oranı %15 ile %25 arasında değişiyor. Yani markete giren her 4-5 kilo sebze meyveden 1 kilosu doğrudan çöpe gidiyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre ise evlerde bir yılda kişi başına ortalama 93 kilogram gıda çöpe atılıyor. Peki bu noktada alışverişe çıkarken neler yapmak, nasıl planlı alışverişe çıkmak gerek? Eda Togan anlattı.
7: Asıl mesele burada tüketicinin talebinin tamamen kusursuz bir ürün görme ihtiyacından geliyor. Marketlere gelen bu gıdalar aslında zaten o noktaya gelene kadar retail zincirine daha ulaşmadan %30'luk bir kayba uğruyor. Çünkü tarlada toplanırken hasatta kaybolan miktar var. Taşıma sırasında kaybolan, soğuk zincir doğru çalışmadığı için bu süreçte kaybolan derken biz zaten %30'u kaybederek geldiğimiz bir yerde bir de görsel olarak mükemmeli yakalamaya çalışan marketler, pazar yerleri bunların tamamı bir ayrıştırma işine giriyorlar. Ben hatta pazar ziyaretleri yapıyorum. Bu pazar ziyaretlerinden bir tanesinde o pazarcı kişinin bana söylediği şey, ablacığım diyor, ben bu turpun sapını kesmezsem, kökünü kesmezsem gelen müşteri satın almıyor diyor. Çünkü çok güzel gözüksün diyor, o temizleniyor. Ancak işte sen o kökü, o sapı kestiğin zaman otomatik olarak onun yaşam ömrünü kısaltmış oluyorsun. O yüzden her aşamada bir bilinç gerekiyor. Biz ne yapmalıyız? Pazar veya market alışverişlerimizi yaparken mutfak için öncelikli olarak ürünün gerçekten sağlam olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Neden sapı var, neden kökü kesilmemiş değil de çünkü onlar onun doğalı zaten. Aynı zamanda bu bitkiyi de koruyan, siz satın aldıktan sonra da hem kilerde hem buzdolabında saklama koşullarında daha uzun yaşamasını sağlayacak olan doğal koruyucular, kabuklar. Bunların ayrıştırılmasını bekliyor olmak satın alma aşamasında çok büyük bir yanlış. Alışveriş yaparken de önceliğimizin bunların temiz olup olmaması değil, daha çok ürünün kendisinde bir hasar olup olmaması. Biz satın alana kadarki süreçlerde yanlış giden bir şeylerden ötürü bir çürüme, bir bozulma başlamış başlamamış bunun kontrol edilmesi çok daha anlamlı olacaktır. Genel olarak ama söylemek istediğim şey, alışverişe çıkmadan önce hepimizin çok iyi bildiği ama ben söylediğinde aa o da mı diyeceğiniz alışveriş listesi yapmak. Bu o kadar önemli bir şey ki, önceden dar gelirli aileler başka bir yere harcamayayım, en temel ihtiyaçlarımı karşılayayım diye yaptıkları şey şu an hepimizin yapması gereken şey haline geldi. Neden? Ekonomik zorluklar hepimizi artık rahatsız etmeye başladı. Ne yapacağız? Evimizde olanların öncelikli olarak bir listesini çıkartacağız. Yarım kalmış, buzdolabının arka tarafında unutulmuş, bunlar çok oluyor. Özellikle ben buzdolabı iç yerleşim eğitimleri verirken buzdolabının fotoğraflarını istiyorum katılımcılardan. Tabii ki gelen fotoğrafları deşifre etmeden gösterdiğimizde gördüğümüz şey 4 gündür, 5 gündür arka tarafta kalmış, unutulmuş, yok zannedilerek tekrar satın alınma yapılmış bir sürü gıda çıkıyor. Şimdi bu çok önemli bir nokta. O yüzden önce evimizde ne var? Evimizde olanın bir envanterini çıkardıktan sonra alışverişe gidiyor olmak. Bir de şu var, evde var evet ama ne kadar süredir kullanılmamış. Siz onu o gün market alışverişi yaparken gaza gelip de satın aldığınız bir şey ise ve günlük hayatınızda zaten çok yoğun kullanmıyorsanız evinizde büyük ihtimalle çok uzun bir süre hiç dokunulmadan da kalacak. Sonra ne olacak? Son kullanım tarihi geldiği için maalesef onu tüketmekten imtina ederek çöpeye atıyor olacaksınız. Bunlar hiç daha alışveriş yapmaya başlamadan önce yapmamız gereken en önemli noktalar diyebilirim size.
1: Doğa konuşmaları.

0: Rüştiye'nin ardından orduya katip yetiştiren Menşe-i Kuttavi Askeriye'den mezun oldu. Osmanlı ordusunun muhtelif kademelerinde görev yaptı. Osman Cemal 1913 yılında gerçekleştirilen Mahmut Şevket Paşa suikastiyle ilgisi olduğu iddiasıyla Sinop'a sürgün edildi. Seferberlikte bir süre katiplik göreviyle gezici tümenlerde bulundu. 1918'de hastalığı sebebiyle emekliye ayrıldı. Geçinebilmek için pazarcılıktan tiyatroculuğa, sütçülükten vapur biletçiliğine kadar türlü işlerde çalışan Osman Cemal Kaygılı, Cumhuriyet'ten sonra çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. Muhtelif gazete ve dergilerde yazıları yayınlanan Kaygılı, 1945 yılında İstanbul'da vefat etti. Osman Cemal Kaygılı yaşadığı dönemde edebiyat dünyasının dışında kalmıştı. Eserlerinde daha ziyade İstanbul'un Kumkapı, Kasımpaşa, Samatya, Hasköy gibi semtlerini, bu semtlerdeki sosyal hayatı, çingeneler, tulumbacılar, hovardalar, akşamcılar, külhan beyleri gibi tipleri, meyhaneler, kahvehaneler, gazinolar gibi eğlence yerlerini konu edindi. Kaygılı kimilerine göre Ahmet Mithat'la başlayan, Hüseyin Rahmi ve Ahmet Rasim'le süren geleneğin son halkasıydı. Bugün bahsini ettiğimiz Sandalım Geliyor Var'da Osman Cemal'in 1938 yılında yayımlanan son hikaye kitabı ve iki uzun hikayeden oluşuyor. Kitaba ismini veren öykü, Haliç'te sandal sefası yapan anlatıcı kahraman ile genç bir kız arasında başlayan bir aşk macerasını konu ediniyor. İki gencin tutkusuna Tevfik Fikret, Ahmet Haşim, Yahya Kemal şiirleri ve türlü şarkılar eşlik ederken neşe ve hüzün birbirine karışıyor. İkinci hikaye ise ilk kez 1925 yılında yayımlanan Tekin Olmayan Kedi. Bu hikayede de işe yaramaz kedileri sarmandan kurtulmak isteyen bir çiftin başından geçen trajikomik olaylar anlatılıyor. Londra Üniversitesi Felsefe Tarihi Bölümü öğretim üyesi John Sellerson, Felsefe Terapisi isimli kitabı Pegasus yayınlarından çıktı. Alt başlığı, Epikür ve Mutluluk Sanatı olan kitabı Türkçe'ye Onur Gayretli çevirmiş. Epikuros ya da daha yaygın kullanılan haliyle Epikür, M.Ö. 341 ile 270 yıllar arasında yaşadı. Kendisi Sisamlıdır, Yunanca adıyla Samos, hemen Kuşadası'nın karşısındaki ada. Epikür felsefe tarihinin en etkili okullarından biri olan, kendi ismiyle anılan Epikürcülüğün kurucusu. Üstad hayatı boyunca ahlak felsefesine yönelmiş ve bu alanda etkinlik göstermiş. Hem ahlak felsefesinde hem de bilgiye yaklaşımında kuşkuculuğun izleri, etkileri belirgin olarak görülür. Epikür'ün temel sorusu şu: mutlu bir yaşam sürmek için gerçekten neye ihtiyacımız var? Cevap: gerçekte tek istediğimiz zevk almaktır olunca, bugün Epikür hakkındaki yaygın kanaat, rahata ve eğlenceye düşkünlük gibi bir şey oluyor. Ama yazarımız John Sellers'a göre işin aslı şu: Epikür'ün amacı zihinsel zevklere ve acıdan kaçınmaya odaklanmak, azla yetinmeyi bilmek ve sadece huzur içinde yaşamayı amaçlamak. Epikürcülüğün tarihini antik Atina'dan Roma sokaklarına kadar akıcı bir dille anlatan Sellers, dostluğa dayalı zevkler, dünyadaki yerimiz ve ölümün anlamı gibi konularda farklı bir düşünce biçimine dikkat çekiyor. Sellers, Felsefe Terapisi isimli eserinde, Epikürcülüğün bugün bize öğreteceği çok şey var diyor. Epikürcülük, kaygının hakim olduğu bir çağda iç huzura giden bir yol sunuyor. Tüketim kültürünün çılgınlık düzeyine eriştiği bir devirde iyi yaşamak için bu tüketimin ne kadarına gerçekten ihtiyacımız olduğunu yeniden düşünmemizi sağlıyor. Sosyal izolasyonun giderek yaygınlaştığı bir dönemde bize dostluğun değerini hatırlatıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
3: Mobile Systems.
4: Reklam.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
6: Happy.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
7: Mobile Systems.
8: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
9: Kazada kim haklı belirsizliğine son. Mobiliz araç içi mobil kamerayla her an kayıt altında, filonuz her koşulda güvende. Kanıtınız cebinizde. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz araç takipte.
10: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
11: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
12: NTV Radyo.

0: Reklam.
1: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Bu hafta ülkede en sıcak kesim Adana ve Güneydoğu Anadolu bölümü olacak. Diğer bölgelerde rüzgar daha serin eserken bu kesimde ise lodosun sıcak olması boğucu, bunaltıcı bir havaya neden oluyor. Hissedilen sıcaklık gölgede 35, güneşin altında 45, asfalt olan yerlerde ise 55 dereceye kadar çıkabiliyor.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: NTV Radyo.
4: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 8.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
3: Mobile Systems.
4: Saat 8 oldu. NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkanlara ve gazetelerin ilk sayfalarına yansımalarına bakacağız. Ben Zeynep Gülalp, haber turuyla başlayalım. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi. İki isim Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde görüştü. İki ülke arasındaki ilişkiler konuşuldu. Birçok alanda işbirliği mesajı verildi. CHP'de bugünkü grup toplantısını kimin yapacağı tartışmaları sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çekici bir açıklama geldi. Mutlak mutlan kararının ardından Özgür Özel ve ekibinin ısrarla dile getirdiği kurultay çağrısına Kılıçdaroğlu süreci başlatıyoruz çıkışını yaptı. CHP Genel Başkanı Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz ifadelerini kullandı. CHP'nin sosyal medya hesaplarının kontrolü de yeni yönetime geçti. İlk olarak da CHP'nin sosyal medya hesapları Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu takipten çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından Grup Başkanı Özgür Özel de meclis grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Özel Grup Başkanı olarak o kürsüyü seçilmiş değil atanmış birine bırakmamız mümkün değildir dedi. Özel'in Kılıçdaroğlu'na bir çağrısı da vardı. Kemal Bey'den beklenen sağduyuyu göstermeleri bu sefer olsun hiç olmazsa yakışanı yapmaları ifadelerini kullandı. Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan ek bilirkişi raporunda 6 kamu görevlisi kusurlu bulunmuştu. Yunus Emre Belediyesi'nde görevli 6 kişi hakkında hazırlanan iddianamenin ana davayla birleştirilmesine karar verildi. Ekrem İmamoğlu'nun kendisini ziyarete gelen milletvekilleriyle cezaevinde görüşmesinin yasaklandığı iddiasına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yalanlama geldi. Açıklamada ceza infaz kurumlarında kalan tüm tutuklu ve hükümlülerin ziyaret haklarının mevzuat çerçevesinde eksiksiz şekilde kullandırıldığı ifade edildi. Bu arada dün Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı İBB davasının 46. günüydü. Duruşma reklamcı Serkan Öztürk'ün savunmasıyla başladı. Serkan Öztürk, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in kasası olduğuna yönelik iddiaya yanıt verdi. Ondan tek bir ihale bile almadım dedi. Ekrem İmamoğlu duruşmaya ara verildiği sırada seyircilere döndü. Cuma günü Anadolu Adliyesi'nde görülen davaya götürülememesi üzerine yorum yaptı. Cezaevi aracının aslında bozulmadığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı sona erdirecek anlaşma beklenirken İran ve İsrail birbirini hedef aldı. İran'dan İsrail'e en az 30 füze atıldı. İsrail de İran'da askeri hedeflerin yanı sıra petrokimya tesisini vurdu. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail'in dün sabaha kadar süren karşılıklı füze saldırılarını nasıl durdurduğunu Amerikan basınına anlattı. 24 saat içinde Netanyahu ile iki kez telefonda görüştüğünü söyleyen Trump, "Savaşı sürdürürse ona yalnız kalacağını söyledim," dedi. Trump İran'la savaşın 2 hafta içinde biteceğini de yineledi. Amerikan ordusuna ait Apache silahlı helikopteri Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü. 2 kişilik mürettebat kurtarıldı. Amerikan Başkanı Donald Trump helikopter pilotlarının iyi olduğunu açıkladı. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları İstanbul'da bir araya geldi. Toplantının ana gündem maddesi Orta Doğu'da yaşanan yeni gelişmeler ve enerji güvenliği oldu. 3 bakan toplantı sonrasında İstanbul bildirisini imzaladı. Milli Güvenlik Genel Sekreterliği'nin düzenleyeceği Milli Güvenlik Konferansları bugün başlıyor. Konferanslar serisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. İstanbul'da bıçaklanan 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması bugün yapılacak. 14 yaşındaki katil zanlısı ilk kez hakim karşısına çıkacak. Geçen ay 82.481 gıda denetimi yapıldı. Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 142,5 milyon lira idari para cezası kesildi. 19 işletme hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.
1: NTV Radyo.
5: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
4: Ne Nefesler tutuldu. Dünya Kupası için artık son iki gündeyiz. Peki kupanın ekonomik boyutu nasıl olacak? Murat Ferman'dan dinleyelim. Günaydın hocam. Mikrofon sizde.
3: Zeynep Gül Hanım günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Spor ekonomisi özellikle ekonomi alan ve kulvarlarının en önde gelenleri arasında yerini alıyor. Şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi bir kere daha dev bir futbol dünya kupasıyla beraber spor ekonomisi meselesi ve bununla ilgili konular gündeme geliyor. 11 Haziran'da başlayacak ve 19 Temmuz'a kadar sürecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası gerçekten son yılların en kapsamlı, en uzun süreli spor müsabakaları zincirini veya organizasyonunu temsil ediyor. Diğerlerinden farklı olarak 3 ülkenin ev sahipliği yapacağı bir kupadan bahsediyoruz. Aslında bir Kuzey Amerika Birliği gibi düşünülebilir veya Amerika Birliği'ni vurgulayan, onun marka değerini yükselten bir kurgu düzenlenmiş. Bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri ağırlıklı ev sahibi ve maçların önemli bir kısmı Amerika'da yapılmak üzere Amerika'nın yanı sıra Kanada ve Meksika'da üçlü organizasyon ev sahipliği rolünü üstlenecekler. 11 Haziran'da Meksika'da başlayacak, düzenlenecek açılış maçıyla beraber 19 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri'nde New Jersey eyaletinde final maçı düzenlenecek. Geleneksel olarak FIFA 32 takımlı bir formatla bu işi yürütüyordu. Şimdi 48 takıma çıkartıldı bu. Ve dolayısıyla turnuvanın süresi de yaklaşık 6 haftaya çıktı. 64 maç standart uygulaması da 104 maç sayısına çıkartıldı. Dolayısıyla 48 ülke katılıyor. Her biri 4 takımdan oluşan 12 grup var. Ve böylece ilk kez de 32'li bir eleme turu geliyor. Türkiye'de tabii katılan katılımcılar arasında aralarında Paraguay, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yer aldığı D grubunda Türkiye ilk maçını 13 Haziran'da Avustralya ile Türkiye saatiyle sabah saatlerinde gerçekleştirecek. Maçı Kanada'da Vancouver şehrinde oynayacağız. Tabii spor ekonomisi denildiği zaman bununla ilgili son güncel örneğimizi değerli dinleyenlerimiz hatırlar. Milano'daki kış olimpiyatları dolayısıyla ve geçmiş olimpiyat ekonomisi konularını da irdeleyerek gerçekleştirmiştik. Şimdi tabii bu Dünya Kupası'nın hemen öncesinde spor ekonomisiyle ilgili değerlendirmeler gündeme geliyor. Genel geçer bir ifadeyle 48 takımlı FIFA Dünya Kupası'nın brüt ekonomik çıktısının 80 milyar dolar seviyesine ulaşacağı ve küresel gayri safi yurt içi hasılaya da doğrudan katkının 40 milyar doları aşması bekleniliyor. Özellikle tabii yayın hakları en önemli bir kalemi oluşturuyor. Bu çerçevede elbette yayın haklarının yanı sıra fiili turizm hareketliliği yaklaşık 6,5 milyon turist ağırlanması bekleniliyor veya ek bir turizm hareketi öngörülüyor. Yaklaşık 15 milyar dolarlık bir turizm harcaması gene projeksiyonlar arasında. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1,2 milyon turisti ağırlaması bekleniyor. Geçen sene %5'lik bir turist kaybına uğrayan Amerika'da buna hazır 14 şehirde ev sahipliği yapacaklar. Ama netice itibariyle tabii Amerika'ya seyahat ve Trump faktörü dolayısıyla bir parça daha bilet satışlarında beklenen hızın olmadığını da şimdiden söyleyelim. Değişik kurumlar bu konuda çalışma yapmaya devam ediyorlar. Mesela bunlardan bir tanesi Oxford Economics diyor ki dünya çapında 800 bini aşkın tam zamanlı iş imkanı yaratılacak. Tabii her katılımcı ülkeye en az 10,5 milyon dolar bir ödeme yapılıyor ve kazanç sağlanacak. Esasen bugüne kadar düzenlenen turnuvalardan farklı olarak saha içindeki rekabetin ötesinde Ekonomik ölçek açısından da yeni bir eşiğin temsil edildiği Dünya Kupası'ndan bahsediyoruz. Özetle daha fazla takım, genişleyen coğrafya ve artan izleyici erişimi turizmden medyaya, sponsorluktan perakendeye uzanan geniş bir ekonomik hareketlilik yaratıyor. Dünya Kupası da klasik bir spor etkinliği olmaktan çıkarak küresel ölçekte güçlü bir tüketim dalgası ve çarpan etkisi üreten bir yapıya evriliyor. Tabii bu arada sport washing dediğimiz bir kavramı da hatırlatalım. Bu tür etkinlikler elbette heyecan yaratıyor, popüler olma özelliğini dünya ölçeğine taşıyor. Ama hani netice itibariyle bu tür mega etkinlikler insan hakları, toplumsal sorunlar, ekonomik sıkıntılar gibi meseleleri de perdeleyecek, hani yıkayacak, örtecek bir etkide yaratabiliyor. Buna sport washing deniliyor. Tam da IMF Başkanı Kristalina Hanımefendi'nin dünya artık şoklara hazır olsun, yeni şoklar beklenmeli, bu şok ve kriz durumu adeta içselleştirilmeli mesajının üzerinden dakikalar geçmişken bu da enteresan bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Tabii netice itibariyle bu açıdan bakıldığında Dünya Kupası kendisi de biliyorsunuz ağır ve altından yapılan bir kupa. Bir dipnotla tamamlayalım. 1974 yılında yaklaşık 25 bin dolar değerindeki bu kupa bugün yalnızca altın içeriği bakımından 550 bin doların üzerine ulaşmış. Yani değeri 52 yılda yaklaşık 22 kat artmış. Tabii genellikle ekonomik tahmin ve öngörülerde çuvallayan değerli meslektaşlarımız ekonomistlere de sorulmuş. Aslında uluslararası ajans Reuters geleneksel olarak bunu yapıyor imiş. 160 ekonomiste aralarında Türkiye'den de katılımcılar var. Bir anket yapmış, demiş ki 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kim kazanacak? Ekonomistlere göre Fransa %35 oranında favori olmayı sürdürüyor veya ön plana çıkıyor. İspanya %31 ile ikinci sırada yer alıyor. Arjantin, Portekiz ve İngiltere de ekonomistler bakımından güçlü adaylar arasında gösteriliyor. Bakalım sonuç ne olacak? Geçenlerde TÜİK'in yayınlamış olduğu sağlık istatistiklerinde Türkiye nüfusunun sadece her 10 kişiden birinin spor ve fiziksel aktiviteye fiilen katıldığı anlaşılmış, ortaya çıkmış. Yani biz bu işi yapmaktan ziyade temaşasından, izlemesinden yana olan bir toplum profili çiziyoruz. O bakımdan herhalde 2026 Dünya Kupası da Türkiye'de yoğunlukla izlenecek. Şimdiden tüm katılımcılara başarılar diliyoruz. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. İşe giderken gazetelerin gündemi.
4: Bugünün gazetelerine bakıyoruz. Sabahla başlıyoruz. Kontrolü kaybeden Özel'in son çırpınışları manşeti yer alıyor Sabah gazetesinde. Grup toplantısı öncesi CHP'de kaos hakim. Koltuğunu kaybeden Özgür Özel artık CHP'de barınamayacağını anladı. Yargı kararlarına savaş açtı. Demokratik olgunluk, arınma ve öz eleştiri yok diyor bugün Sabah manşetten. Venezuela halkının yanındayız bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Rodriguez'in görüşmesinde siyasi ve ekonomik işbirliği konuları ele alındı. Türkiye'nin dost Venezuela halkının yanında olduğunu söyleyen Erdoğan, ticaret, enerji ve madencilik başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin ilerletileceğini kaydetti. Görüşmede 3 milyar dolar ticaret hedefi için atılacak adımlar değerlendirildi deniliyor Sabah'ta bugün. Milliyete bakalım. Kürsü savaşı manşetini görüyoruz Milliyet'te de. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı Özgür Özel arasında yaşanan gerilim, her iki ismin de grup toplantısı yapma kararlılığı çerçevesinde bugün mecliste tam anlamıyla kürsü savaşına dönüşecek diyor Milliyet. Meclis taraf değil bir diğer başlık. Meclis Başkanı Kurtulmuş, CHP'deki grup gerilimi konusunda taraflara sitem edip bırakın da meclis başkanlığı tarafsız bir noktada dursun dedi. Grup salonu dışında toplantıya müsaade edilmeyeceğini belirten Kurtulmuş, hiç kimsenin meclisi miting alanına dönüştürme hakkı yoktur ifadesini kullandı. Özgür Özel'in dokunulmazlığı konusunda da fezleke meselesi bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar, süreç henüz oralara gelmedi yorumunu yaptı diyor bugün Milliyet. Hürriyet'e bakalım. 2 ay sonra füzeler uçtu manşetini görüyoruz Hürriyet'te de. Amerika ile müzakereleri sürdüren İran dün İsrail'i füzelerle vurdu. İsrail'de İran'a karşılık verdi. Orta Doğu yeniden savaşın eşiğine geldi. İran'ın operasyon bitti açıklamasına rağmen bölge diken üstünde diyor Hürriyet gazetesi. Paşinyan zaferi Kremlin'i gerdi bir diğer başlık. Ermenistan'da Başbakan Paşinyan seçimlerde %49.8 oy oranıyla büyük zafer kazandı. Batı memnun, Rusya endişeli diyor yine Hürriyet. Yeni Şafak'a bakıyoruz. İsrail Türkiye'deki gösterileri fişlemiş diyor Yeni Şafak'ta bugün manşetinden. Gazze'deki soykırım nedeniyle tüm dünyanın lanetlediği İsrail, Filistin'e destek eylemlerini tek tek fişlemiş. İsrail Diyaspora Bakanlığı'nın hazırladığı raporda Türkiye'de geçen yıl düzenlenen 12 gösteri, gösteriyi organize eden sivil toplum kuruluşları ve bazı katılımcılar isimleri kayıt altına alınmış, katılımcıların isimleri kayıt altına alınmış deniliyor. Yeni Şafak gazetesi de bu haberi manşetten veriyor. Yeni bir hikaye peşindeyiz bir diğer başlık. Milli takımın yıldız isimlerinden Ferdi Kadıoğlu Dünya Kupası'nda yeni bir başarı hikayesi yazabileceklerine inandıklarını söyledi. Ay Yıldızlı ekibi altın jenerasyon olarak niteleyen milli futbolcu takım içindeki birlik ve inanca dikkat çekti diyor Yeni Şafak bugün. Cumhuriyet gazetesi atanmış isme kürsü verilmez diyor manşetten. Yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü nedeniyle Manisa'daki anmada olacağı için bugün grup toplantısı yapmayacağını açıklayan CHP lideri Özgür Özel kararını değiştirdi. Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı düzenlemek istemesinin ardından Özel 24 Mayıs hatasını tekrarlamasınlar diyerek kürsüye sahip çıkma kararı aldı. Kılıçdaroğlu kanadı Özel'den gelen önerileri reddetti. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimler hafta sonundan itibaren sosyal medya hesaplarından grup toplantısını izlemek için farklı illerden meclise otobüs kaldırılacağını paylaşmıştı. Özel kanadının da gruba kurultay isteyen 300'ü aşkın önceki dönem milletvekilini davet ettiği öğrenildi deniliyor bugün Cumhuriyet'te. Yüksek enflasyon ücretleri yuttu bir diğer başlık. Yüksek enflasyonlu ülkeler liginde 4. sıraya yerleşen Türkiye'de ücretlerdeki erime sürüyor. Diskar'ın araştırmasına göre 5 aylık enflasyon kaybı ortalama işçi ücretlerinde 27.538 lira, asgari ücrette 15.183 liraya ulaştı diyor bugün Cumhuriyet gazetesi. CHP'de grup savaşı manşeti yine Akşam gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Bir diğer başlık İskender şovu kabus oldu. İzmir'de bir restoranda üzerine İskender için hazırlanan kızgın tereyağı dökülen 2 yaşındaki Mercan bebek konuşma kabiliyetini kaybetti. Küçük Mercan'ın vücudunda kalıcı hasar oluşurken garsona 7500, mesul müdüre ise 11.200 lira para cezası kesildi deniliyor. Bugün Akşam gazetesi de yine bu haberi ilk sayfadan veriyor. Posta gazetesi kurt zorlandı, yalana sığındı manşetini atıyor. Eşine kurşun yağdırmadan önce sosyal medyadan kurt darlandı, son turuna çıktı diye paylaşım yapan Ahmet Yıldız, hakim karşısına çıkıp 20 yıl hapisle karşı karşıya kalınca yalanlara başvurdu. Saldırgan, tartışıyorduk, susması için korkutmak istedim, o sırada silah ateş aldı dedi bu haberde. Postada ve manşette yer buldu bugün. Bir diğer başlık yan bakma kavgası bir cana mal oldu. İstanbul'da Ferdi Aras, nişanlısı ve kayınvalidesi önceki gün metrobüsteydi. Aynı metrobüste bulunan BB ve babası MB, Ferdi Aras'la yan baktığın tartışmasına girişti. Tartışma Beylikdüzü durağında da devam etti. BB yanındaki bıçağı Ferdi Aras'a sapladı. Ferdi Aras hastanede öldü, baba oğul tutuklandı diyor bugün Posta gazetesi.
1: NTV Radyo. Finans Bülteni.
4: Borsa İstanbul 100 endeksi bugüne 13.860 seviyesinde başlayacak. Dolar 46.11, Euro 53.27'den işlem görüyor. Altının onzu 4.332 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.426, çeyrek altın 10.898 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 93 dolar.
1: NTV Radyo.
6: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Ülkenin iç kesimlerinde sağanaklar devam ediyor. Sıcaklık güneyde 2-3 derece daha arttı. Marmara'da hava açık. Poyraz bu hafta da sert esecek. Akşamları hava serin oluyor. İstanbul güneşli ama serin. 28 derece. Bursa 30 derece olacak bugün. İç Anadolu'da Eskişehir, Konya çevresinde beklenen sağanaklar çarşamba bölge genelini etkileyecek. Ankara açık 29 derece. Ege'de Manisa'dan Muğla'ya iç kesimler boyunca gök gürültülü kuvvetli yağış var. İzmir güneşli 34 derece. Akdeniz'de sağanaklar Isparta, Burdur kesimini etkileyecek. Antalya ise yine sağanak yağışlı ama geçiş şeklinde olacak. Hissedilen sıcaklık yüksek nem nedeniyle 37 derece olacak bugün. Karadeniz geneli az bulutlu. Bolu, Artvin kesiminde kısa süre yağış görülebilir. Doğuda Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da şiddetli yağış bekleniyor. Güneydoğu Anadolu ve Van kesiminde de lodosla hava çok sıcak olmaya başladı.
6: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento. Mobile Systems.
1: Reklam.
7: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
8: Next. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
9: ol. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
11: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
12: Yoksa sorun değil.
11: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
10: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems.
1: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Yeni bir gelişmeyle başlayalım. İstanbul Şişli'de 10 yıl önce öldürülen Mezdeke Dans Grubu'nun dansçı üyesi Aynur Kambur cinayeti soruşturması ile ilgili bir gelişme bu. Yeni gelişme cinayet faili meçhul olarak kalmıştı. Ancak araştırma yeniden genişletildi. Aynur Kambur cinayeti ile ilgili 3 şüpheli yakalandı. Şimdi ayrıntıları NTV muhabiri Dilek Yaman Demir'den dinleyeceğiz.
2: Öncelikle Aynur Kambur cinayetinden bahsetmek isterim. 10 yıl önce işlenmişti bu cinayet. İddiaya göre 26 Mart 2016 günü, takvimler 26 Mart'ı gösterdiğinde, İstanbul Fulya'daki evindeydi aslında bir çocuk annesi Aynur Kambur. Çöp atmak için iddiaya göre dairenin kapısını açmıştı. O sırada bir silah ateşlenmişti ve yine iddiaya göre cinayetin nedeni tespit edilemezken katil de bulunamamıştı. O süre zarfında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Aynur Kambur'un cep telefonu, bilgisayar gibi dijital materyalleri TÜBİTAK'a gönderilmişti incelenmek üzere. Tabii yıllar geçmesine rağmen bir sonuç alınamamıştı ta ki bugüne kadar. Bugün sabah saatlerinde bir operasyon gerçekleştirildi. 3 kişiye yönelikti bu operasyon. Yine iddiaya göre işte Aynur Kambur'un ateşle vurularak, yani silahla öldürüldüğü bu olaya ilişkin tetiği çektiği iddia edilen şüphelileri, bir de şüphelileri azmettirdiği iddia edilen toplamda 3 şüpheli olduğu değerlendirildi. Kimlikleri tespit edilen bu şüpheliler de sabah saatlerinde yapılan operasyondan gözaltına alındı. Peki şimdi ne olacak? Söz konusu şüpheliler İstanbul Emniyetindeler. Bu iddialara ilişkin ifade verecekler. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki ifadelerinden sonra da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecekler. Haklarındaki iddia olan Aynur Kambur cinayetine ilişkin savunma yapacaklar. Savunmalarından sonra işte o adli süreç başlayacak. Biz de takipçisi olacağız, aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Dilek Yaman Demir'in notlarını dinledik. Milli Güvenlik Genel Sekreterliği'nin düzenleyeceği Milli Güvenlik Konferansları bugün başlıyor. Konferanslar serisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Milli Güvenlik Konferanslarına ilişkin Milli Güvenlik Genel Sekreterliği'nden bir açıklama geldi. Dünyada ve yakın coğrafyada yaşanan gelişmelerin yanı sıra çeşitlenen risk ve tehditlerin devletin tüm faaliyetlerinde milli güvenlik kavramına ilişkin farkındalığın artırılması ihtiyacını belirginleştirdi denildi. Milli Güvenlik Konferansları marifetiyle farklı disiplinlerden ve kurumlardan yöneticilerimizin kavram setlerinin zenginleştirilerek milli güvenlik meselelerine ilişkin bilgilerinin derinleştirilmesi ve bakış açılarının genişletilmesi, kurumlarımız arasındaki eş güdüm, etkileşim ve farkındalığın daha da artırılması hedeflenmektedir denildi. Konferans serisinin açılışı bugün Beştepe'de saat 14'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla gerçekleştirilecek. Bakanların, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle aralarında uzman akademisyenlerin de konuşmacı olarak katılacağı konferanslara Milli Güvenlik Sekreterliği'nde devam edilecek. CHP'de bugünkü grup toplantısı merakla bekleniyor. Kimin yapacağı tartışmaları sürüyor. Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel ve ekibinin ısrarla dile getirdiği kurultay çağrısına Kılıçdaroğlu süreci başlatıyoruz yanıtını verdi. CHP Genel Başkanı Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz ifadelerini kullandı.
3: Grup toplantısında sizi göreceğiz değil mi efendim?
4: Elbette.
5: Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu muhaliflerin kurultay talebine olumlu yanıt verdi.
6: 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum.
5: Kılıçdaroğlu paylaşımında birlik ve beraberlik mesajı da verdi.
6: Biz farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aileyiz. Birbirimize rakip değiliz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız. Hedefimiz net. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında adaleti, demokrasiyi tesis etmek ve milletimizin çağdaş uygarlık hedefini gerçekleştirmektir.
5: Kılıçdaroğlu'nun mecliste grup toplantısı talebi meclis başkanlığına da iletildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi sosyal medya hesabındansa grup toplantısının saat 13.30'da toplanacağına ilişkin duyuru yapıldı. Öte yandan CHP'nin sosyal medya hesaplarının kontrolü yeni yönetime geçti. İlk uygulama ise dikkat çekti. CHP'nin sosyal medya hesapları Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu takipten çıktı.
1: Dün Özgür Özel de bir açıklama yaptı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısını ben yapacağım dedi. Şimdi gözler saat 13.30'daki grup toplantısında kürsüye kimin çıkacağında.
4: Benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Ferdi Zehri'yi kürsüde anacağım.
7: CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından Grup Başkanı Özgür Özel de meclis grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Şimdi gözler grup toplantısının yapılacağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Her iki kanattan gelen açıklamalar sonrası saat 13.30'da başlayacak toplantıda kimin kürsüde olacağı netlik kazanmadı.
4: Bine yakın toplanmış olan imzayla kendilerine gelecek hafta yapacağımız kurultay başvurusunu derhal işleme almaktır. Grup başkanı olarak o kürsüyü seçilmiş değil atanmış birisine bırakmamız mümkün değildir.
7: Özel grup toplantısının yapılacağı gün Manisa'da Ferdi Zeyrek'in anma programına katılacaktı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağı açıklanınca Özel Manisa programını iptal etti. Özel'in Kılıçdaroğlu'na bir çağrısı da vardı.
4: Kemal Bey'den beklenen bir sağduyu göstermeleri bu sefer olsun hiç olmazsa yakışanı yapmaktır.
7: Mutlak butlan kararı sonrası Özel ve ekibinin yeni parti kurma iddiası gündemdeyken dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak'la görüştü. O görüşmenin ardından Oda TV'ye konuşan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Emir'in topluca DSP'ye geçsek, kurultayda yönetimi biz alsak olur mu teklifinde bulunduğunu öne sürdü. O iddiayı yalanlayan Murat Emir ise, DSP'yi teslim almak gibi bir önerim olmadı dedi.
1: Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi. İki isim Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde görüştü.
8: İki ülke arasındaki ikili ilişkiler konuşuldu, birçok alanda işbirliği mesajı verildi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi. İki isim Cumhurbaşkanı'nın Dolmabahçe'deki ofisinde görüştü. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez resmi törenle karşılandı. Karşılama töreninin ardından Erdoğan'la Rodríguez ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her daim Venezuela halkının yanında olduğunu ifade etti. Türkiye ile Venezuela'nın ticaret, enerji ve madencilik gibi alanlarda işbirliğini daha da ilerletmek için kararlı olduğu vurgulandı. Görüşmede 3 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılacak adımlar da değerlendirildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde kabul etti.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail'in dün sabaha kadar süren karşılıklı füze saldırılarını nasıl durdurduğunu Amerikan basınına anlattı. 24 saat içinde Netanyahu ile iki kez telefon görüşmesi yapan Trump, savaşı sürdürürse ona yalnız kalacağını söyledim dedi. Trump, İran'la savaşın iki hafta içinde biteceğini de yineledi.
9: İsrail-İran arasında karşılıklı füze saldırılarıyla artan gerilim 24 saatte ikinci kez yapılan Trump-Netanyahu görüşmesinden sonra azaldı. Trump görüşme trafiğinin arka planını Amerikan Axios haber sitesine anlattı. ABD Başkanı Netanyahu'ya eğer İran'la savaşmaya devam ederse yalnız olacağını söyledim dedi. İsrail'in dün geceki İran saldırılarını Amerika'ya geç haber verdiğini söyleyen Trump, "Yapmayın dediğimde çoktan yoldaydılar, neyse ki durdurdum" ifadelerini kullandı. Trump 5 ülkeden İsrail'i durdurması için telefon aldığını da belirtti. ABD Başkanı bir kez daha İran'la iki hafta içinde anlaşma yapacağını da yineledi. Haber sitesindeki başka bir iddiaya göre ise Trump görüşmede Netanyahu'ya İran'la bir anlaşma yapmaya yakın olduğunu, eğer anlaşma olmazsa saldırıları kendisinin başlatacağını ve beklemesini söyledi. Trump Netanyahu arasındaki ikinci görüşmeden sonra İsrail Başbakanı İran'a saldırıların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Netanyahu, İsrail'e yeniden saldırılması halinde tam güçle yanıt verileceğini söyledi.
1: Amerikan ordusuna ait Apache silahlı helikopteri Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü. İki kişilik mürettebat kurtarıldı. Amerikan Başkanı Donald Trump helikopter pilotlarının iyi olduğunu açıkladı. Amerikan New York Times gazetesi helikopterin bir saldırıyla mı yoksa teknik bir arıza sonucu mu düştüğünün belirlenemediğini yazdı. Ukrayna-Rusya arasında saldırılar karşılıklı olarak sürüyor. Rusya Ukrayna'nın Zaporijya kentini vurdu. 2 kişi öldü. Ukrayna ise Rusya'nın işgal ettiği Kırım'a saldırılar düzenledi. Zaporijya saldırısında bir füze yerleşim yerine hedef aldı. Saldırıda 2 kişi öldü. 23 kişi yaralandı. TASS Haber Ajansı Ukrayna'nın karşılık olarak Rusya'da enerji tesislerini hedef aldığını aktardı. Rusya'nın 2014'te işgal ettiği Kırım'da çok sayıda drone'la vurulan noktalar arasındaydı. Saldırılar sonrası Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin İstvestiya gazetesine verdiği demeçte Rusya ve Belarus'un güvenliği sağlamak için nükleer silah da dahil olmak üzere mevcut tüm araçları kullanmaya her an hazır olduğunu söyledi. NTV Radyo. Yeni anayasa konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'tan bir açıklama geldi. Kurtulmuş, yeni anayasa konusunda herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli dedi.
10: Yeni bir anayasayı yapmak mutlaka ve mutlaka Türkiye'nin öncelikli ödevlerinden birisidir. Türkiye'nin bu anlamda gücünü artıracak, katılımcı, çoğulcu, demokratik ve kuşatıcı bir anayasayı yapmak için hepimizin üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmemiz lazım.
11: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa tartışmalarına İstanbul'da katıldığı programda değindi. Sultan Abdülaziz'i anma etkinliğinde konuşan Kurtulmuş, anayasa darbelerin etkisinden arındırılmalıdır dedi.
10: Artık Türkiye için milletten başka, milli iradeden başka, milletin sözünden başka bir kurucu irade asla kabul edilemez, düşünülemez ve başka bir güce kurucu irade yaftası yakıştırılamaz.
11: Kurtulmuş, seçim ve partiler yasasında da değişim gerektiğini ifade etti.
10: Daha demokratik, daha katılımcı, herkesin sözünün daha rahat söylenebildiği ve bunların da karşılık bulduğu bir seçim yasasının oluşturulmasıdır.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşini suç örgütünün adını kullanarak tehdit eden kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre sosyal medya üzerinden Daltonlar isimli suç örgütünün adını kullanan bir kişi Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti. Hakaret içerikli paylaşımlarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında polis paylaşımları yapan kişiyi tespit etti. Şüpheli Samsun Terme'de gözaltına alındı. İncelemede suç örgütü liderinin fotoğrafını profil görseli olarak kullandığı, Daltonlar suç örgütünün de adını kullandığı belirlendi. Ankara'ya getirilen şüpheli adli işlemlerin ardından tehdit suçlamasıyla tutuklandı. Ekrem İmamoğlu'nun kendisini ziyarete gelen milletvekilleriyle cezaevinde görüşmesinin yasaklandığı iddiasına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Ekrem İmamoğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Açıklamada ceza infaz kurumlarında kalan tüm tutuklu ve hükümlülerin ziyaret haklarının mevzuat çerçevesinde eksiksiz şekilde kullandırıldığı ifade edildi. Başsavcılık sosyal medyadan bu yönde paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığını da duyurdu. İstanbul'da bıçaklanan 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün yapılacak. 14 yaşındaki katil zanlısı ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşma Bakırköy Adliyesi'nin konferans salonunda görülecek. 14 yaşındaki katil zanlısı ilk kez hakime savunma yapacak. Savcılıkça hazırlanan iddianamede zanlının çocuğa karşı kasten öldürme suçundan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapiste cezalandırılması talep edilmişti. Olay 14 Ocak'ta Güngören'de bulunmaktadır. Bir kafede iki grup arasında yaşanan tartışma sırasında yaşanmıştı. Zanlı Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldürmüştü. Somali'den İtalya'ya gitmeye çalışan göçmenlerin botu dün Malta açıklarında parçalandı. Denizde yaşam mücadelesi veren göçmenlere balık avı için yakınlarda bulunan Türk balıkçılar yetişti. Tuncay Sagun iki teknesinin mürettebatı 48 göçmenin hayatını kurtardı. O anları Kaptan Muammer Toker anlattı.
12: Kap! Orada da çocuk var bak, kalabalık görüyor musun? Sakın ama sen kıpırdama.
13: Yani feryat ediyorlardı bizi görünce. Canları sanki kesiliyormuş gibi böyle bir can acısından, can ağrısından feryat ediyorlardı. 48 kişiydiler. Bize 60 kişi olduklarını söylediler toplam. 12 tanesini bulamadık.
12: Ağlama, beni alacağım ya.
7: Balık avı için Malta açıklarında bulunan Türk balıkçılar denizin ortasında yaşanan can pazarına tanık oldu. Botları parçalanan göçmenler hayatta kalmaya çalışıyordu.
12: Açsanıza şu anı! Bir anı da tamamdınız, iki saat oldu oldu ya.
7: Balıkçılar el uzattı. İtalya'ya gitmeye çalışan 48 Somalili'nin hayatını kurtardılar.
13: Balık ararken sonar cihazından yaklaşık 1000 metre mesafede balık diye biz sinyal aldık. O yönde devam ettik. Yaklaştıkça insanlar olduklarını fark ettik. Kendi imkanlarımızdan, el gücünden beraber tekneye aldık onları. İlk önce yedirdik onları, yıkadık, tatlı suyla yıkadık, pansumanlarını yaptık.
14: Kaç çocuk vardı? Bakabildiniz mi, sayabildiniz mi?
13: Teknede bir çocuk vardı. Çocuk olarak bir taneydi ama iki tane çocuk kayıptı. Bir tanesi de bebekti. Onlardan aldığımız bilgiye göre.
7: Tuncay Sagun iki teknesindeki mürettebat göçmenleri teknelerini aldı. Aynı firmaya ait 10 tekne daha yardıma geldi.
13: Sakin olun, panik etmeyin diyoruz onlara. Hala daha feryattılar, yani inanamıyorlar bizi gördüklerine. Zannettiler ki onları bırakacağız orada veya ilgilenmeyeceğiz veya görmemezlikten geleceğiz falan filan gibi zannettiler bizi. Ondan sonra bizi Türk olduğumuzu anlayınca daha çok mutlu oldular.
14: Nereden yola çıkmışlar, ne kadar zamandır denizdelermiş anlatabildiler mi size?
13: Onlar Somaliliymiş. Herhalde büyük ihtimalle Libya'dan yola çıktılar, öyle anladık. İngilizce konuşuyorduk onlardan. İşlerinden bir kişi vardı iletişim sağladığımız.
14: Siz gittiğinizde kaç saattir denizdelerdi?
13: 6 saat olduğunu söyledi.
7: Türk balıkçılar kazazedeleri tekneye aldıktan sonra Malta sahil güvenliğine haber verdi. Kayıp göçmenler için arama çalışmaları başlatıldı.
1: Liselere giriş sınavına artık sayılı günler kaldı. Cumartesi günü 1 milyondan fazla öğrenci hayallerindeki okula girebilmek için sınavda ter dökecek. Peki sınava günler kala öğrenciler ne hissediyor, uzmanlar neler öneriyor? NTV'den Beyza Nur Özer hem öğrencilerle hem de eğitimcilerle görüştü.
7: Tüm sene çalıştılar, emeklerinin karşılığını alabilmek için yalnızca birkaç günleri kaldı. Liselere giriş sınavı 13 Haziran'da yapılacak. Sınava 1 milyondan fazla 8. sınıf öğrencisi katılacak.
15: Biraz stresliyim, biraz da heyecanlıyım. Şu sıra girdiğim denemeler düşük gelince motivasyonum düşüyor. Her an ne olabileceğini düşünüyorum.
16: Garip hissediyorum yani, karışık. Hem stresliyim, hem heyecanlıyım, hem korkuyorum. Devam ediyorum, çalışıyorum. Son gün çalışmayı bırakacağım.
17: Zorlanıyorum şu sıra. Başlangıçtan çok daha zor. Yaklaştığı için zamanın daraldığını hissediyorum. O yüzden olabilir.
7: Uzmanlara göre öğrenciler artık konu eksikliklerinin üzerinde durmamalı. Son 3 gün hariç deneme çözülebilir. Ayrıca öğrencilerin sınava girecekleri okulu önceden görmeleri de öneriler arasında.
18: Her sabah sınav sabahıymış gibi belirli bir saatte kalksınlar, belirli bir saatte yatsınlar ki vücutları ona alışsın. Okuldan ilk önce sınav giriş belgelerini almaları gerekiyor. Hangi okulda sınava gireceklerse gitsinler, sınava girecekleri sırayı da görsünler. Böylece ne kadar sürede okula gideceklerini görmüş olurlar. Hem de herhangi bir o günün telaşını yaşamazlar.
7: Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Tercih işlemleri 13-24 Temmuz'da yapılacak.
19: NTV Radyo
20: İstanbul Yol Durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %65'i gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken İbadiye Bağlantı yolu Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü Kavacık arasında trafik var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere Telsizler arasında, TEM'de ise Esenyurt İkiteli arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
20: İstanbul Yol Durumu.
0: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
21: Mobile Systems.
22: Reklam.
23: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
24: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
25: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
26: Tekstil teknolojileri alanında dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan ITM 2026 Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 9-13 Haziran'da İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Tüm sektör temsilcilerimizi bekliyoruz.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
3: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
4: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
5: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
21: Ay gaz diyorum, 100 oktan diyorum, ay gaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Ay Gaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
21: Ay gaz diyorum.
0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
22: Arvento, Arvento.
27: Mobile Systems.
28: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
29: Merhabalar. Yaz gelince yoğurt gerçekten kurtarıcı, sofrada olmazsa olmaz. Sadece sofrada mı? Mesela biraz güneşte kalırız, her tarafımız kızarır. Özellikle ben beyaz tenli olduğum için ıstakoz gibi kızarırım. Hemen o zaman gelsin biraz yoğurt. Şimdi tabii yoğurt deyince içecek olarak, ayran olarak da yaz aylarında insanı kurtarıyor. Hatta zamanında iki ünlü gazlı içecek firması Türkiye'ye yeni geldiğinde birbirinizle nasıl rekabet ediyorsunuz diye sormuşlar. İşte o zaman da cevap çok net olmuş. Biz birbirimizle rekabet etmiyoruz. Biz ayranla rekabet ediyoruz diye. Ayran deyince ben birazcık yoğurdun bir özelliğine bakmak istiyorum. O da kıvam. Şimdi eskiden yoğurtlar böyle taş gibi olurdu. Hala bazı yörelerde öyle. Bıçakla kesilecek kadar olurdu. Hatta ben yurt dışında yoğurtla ilgili bir sunum yaptım.

0: yapamıyoruz bu arada. Yoğurt yapmaya çalışıyoruz. Son derece cıvık oluyor. Sonra gelsin süt tozu. Süt tozuyla istediğimiz kıvamda süt elde edip de ya da olan süte süt tozu katıp da yoğurt yaptığımızda taş gibi yoğurtlar yapıyorduk gerçekten. Bunun aslında yapılması ticari olarak doğru değil. Ancak tabii ki evde kıvamı arttırmak için süt tozu kullanılabilir. Ama bence süt tozu kullanmaktansa sütün suyunu uçurtmak, yani sütü neredeyse üçte bir oranında falan suyunu uçurduktan sonra o sütle yoğurdu yapmak kesinlikle taş gibi yoğurt elde etmek için birebir. Başka ülkelerde yoğurda rastladığımız zaman aslında inek sütü değil de manda sütüyle yaptığınız zaman yoğurdu gene kıvam çok daha yoğun oluyor. Çünkü sütün yoğunluğu farklı. Bizde de çok güzel manda yoğurtları vardır. Fakat gene Sri Lanka'da fark ettim. Orada manda sütü kullanılıyor yoğurt yapımında ve son derece sert yoğurtlar elde ediliyor. Mesela Moğolistan'da da karışık sütler kullanılabiliyor ki bizde de inek sütü, koyun sütü, keçi sütü bunlar hep kullanılabilir. Keçi sütü daha peynirsi bir tat verir. Moğolistan'a gidince farklı hayvanların sütlerini karıştırıyorlar ve oradaki yoğurt da çok farklı. Moğolistan'da bir de bizde olan bir yoğurt özelliği var ki işte o beni çok şaşırtmıştı ve çok sevindirmişti. O da kurut, yani kuru yoğurt. Evet, yoğurdun farklı kıvamları var, farklı lezzetleri var. Her şey sütte gizli. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. Akü yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Muğla Denizli yolunun 19-23. kilometrelerinde ve Eskişehir Kütahya yolunun 37. kilometresinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa Takvimi. Bugün 9 Haziran 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Ebabil yavrularının yuvadan düşme günlerindeyiz. Uçmayı öğrenirken yere düşmüş bir yavru ebabil ya da belki uçamayan yetişkin bir ebabil görürseniz ne yapacağınızı biliyor musunuz? Öncelikle bilinmesi gerekenler: kafese koymayın. İşin uzmanlarına teslim edinceye kadar kuşu bir karton kutuya koyun. Ebabil böcekle beslenir. Siz geçici olarak kuru kedi mamasıyla besleyebilir, damlalıkla gaga ucuna ve burnuna su damlatabilirsiniz. Güçlendiğinde onu uçurmak için yüksek bir yere çıkıp atmaya kalkmayın. Tercihen çimenlik bir alanda göğüs hizasında avcunuzu açıp ebabilin kendiliğinden uçmasını bekleyin. Aklınızda olsun. Ebabiller kanat tüylerinin değişimini 3 yılda tamamlar. Ancak yanlış yiyecekler verilen, kafes gibi yanlış ortamlarda tutulan kuşun tüyleri deforme olur ve uçamaz hale gelir. Bu da fizyolojik ve psikolojik sorunlara yol açar. Ancak tüy dikimi işlemi yapılan ebabiller birkaç saat içinde tekrar uçabilirler. Türkiye'de ebabile tüy dikim işlemini sadece Simurg Kuş Yuvası Derneği'nin yaptığını duyuralım. Böyle bir işlemi asla kendi kendinize denememeniz gerektiğini hatırlatalım.
2: Doğa Takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
5: İç kesimlerdeki sağanaklar kuvvetleniyor. Özellikle Ege'nin iç kesimleriyle Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevresinde ani su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Akdeniz ve Güneydoğu'da lodosla birlikte hissedilen sıcaklıklar tehlikeli seviyelere çıkıyor. Sıcak çarpması riski var. Tedbirli olunmalı.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
1: Mobiliz. Tek reklam.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi hücre verimliliğiyle enerjide

0: yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sundu.
2: Reklam.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
7: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
10: Peugeot. Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
11: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
12: ETS yaz fırsatları başladı.
13: Gel, yemin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin...
12: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: NTV Radyo.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Bu hafta ülkede en sıcak kesim Adana ve Güneydoğu Anadolu bölümü olacak. Diğer bölgelerde rüzgar daha serin eserken bu kesimde ise lodosun sıcak olması boğucu, bunaltıcı bir havaya neden oluyor. Hissedilen sıcaklık gölgede 35, güneşin altında 45, asfalt olan yerlerde ise 55 dereceye kadar çıkabiliyor.
0: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: NTV Radyo.
3: Tekrar merhaba. Canlı bağlantılar yapmadan hemen önce bir olan bitene bakacağız. Saatler 9. Dolayısıyla 3. ve son dilimdeyiz. Saatler 13.30'a kurulmuş durumda. Özellikle Cumhuriyet Halk Partililer açısından bugün CHP grup kürsüsünde kim olacak? İki tarafta ben olacağım açıklamasını yapıyor. Yani mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlığa dönen isim Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel. Bugünkü Manisa ziyaretini iptal etti sırf bu sebepte. Mecliste iki farklı salon mu olacak? Aynı salon mu olacak? Bu salonlarla ilgili acaba izleyicilerde karşı karşıya gelirlerse ne olacak gibi durum var ama akşam dün saatlerde özellikle Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama, yani 11 Haziran Perşembe gününü işaret ederek kurultayı toplayacağız, kurultayı parti meclisinde bu kararı alacağız açıklamasını yapmasından sonra ne oluyor sorusu bir kez daha ortaya çıkmaya başladı elbette. Çünkü dün bir yandan hem İmamoğlu'nun hem Özgür Özel'in dün Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi hesaplarından takipten çıkarıldığını X hesapları üzerinden, sosyal medya hesaplarının üzerinden biliyoruz. Diğer taraftan dün Özgür Özel'in de Kılıçdaroğlu'na yönelik bu kez kendisine yakışanı yapmalı açıklaması vardı. Yani bugün siyasette, özellikle CHP'de ne olacak sorusu biraz daha farklı bir şekilde soruluyor. Öte yandan yeni partiyle ilgili geride bıraktığımız hafta parlamento muhabirlerine verdiği demeçte bir veya ikinci parti de hazır olabilir ama sonuncuya kadar, biz bu işin sonuna kadar da CHP'de kalmak için direneceğiz açıklaması yapılmıştı. Burada o partilerden birisi Demokratik Sol Parti miydi acaba gibi bir açıklama var. Çünkü Demokratik Sol Parti'nin genel başkan yardımcılarından Murat Emir'le, CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'le genel başkan yardımcılarındandı Kılıçdaroğlu. Özgür Özel döneminde dolayısıyla onunla bir görüşme yaptı ve partiyi teslim edilip edilmeme konusunda da pek çok söylenti var. Dolayısıyla ne olacak sorusu son derece önemli. Bugün nasıl bir tablo çıkacak? Mecliste kim konuşacak? Kılıçdaroğlu evinden ayrılıp genel merkeze mi geçecek yoksa diğer taraftan meclise mi gelecek? Bütün bu sorular soruluyor, konuşuluyor. Özgür Akbaş'la saat 13.30'daki bu toplantıya ilişkin aklımızda hangi soru işareti varsa tamamını gidermeye yönelik bir bağlantı yapacağız ilerleyen dakikalarda. Özgür Akbaş artık yayına hazır, bizi bekliyor. Özgür Akbaş, günaydın. İlk olarak şunu sormak isterim. Şimdi dün yaptığımız haberlerde iki taraftan da çağrı yapılınca erken saatlerde iki tarafın destekçileri de mecliste buluşup yani grup salonunu almak isteyecekler. Orada önceden yer kapmak isteyecekler diye bazı ifadeler de kullanıldı, konuşuldu. Bir kalabalık var mı şu saat itibariyle?
4: Günaydın Osman. Çok ciddi bir kalabalık olduğunu söyleyelim. Ankara Emniyeti de çok geniş önlemler aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dikmen kapısının önünde ciddi önlemler var. Gerçekten çok sayıda polis otobüsü gördüm ve polisler tabii şu an hazır durumdalar. Ve iki grupta gelmiş durumda, ellerinde pankartlarla Özgür Özel'i destekleyenler, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler henüz içeri alınmıyorlar. Tabii burada salonun da bir alacağı sayı belli. Geçen hafta grup toplantısında 1200'e yakın partili gelmişti. Bu da sıkıntıya yol açmıştı. Bu noktada dün bir güvenlik toplantısı yapıldı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve bundan sonra bunlara izin verilmemesi kararı çıkmıştı. Ve bugün sadece 630 kişi alınacak Cumhuriyet Halk Partisi grup salonuna. İşte bu nasıl alınacak, kimler alınacak? Şimdi o belirlenmeye çalışılıyor ama her iki tarafında Özgür Özelciler'de, Kemal Kılıçdaroğlu'cular'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin binasının dışındalar, Dikmen kapısının dışındalar ve içeri girmek için bekliyorlar. Henüz grup toplantı salonu da açılmadı. Geçen hafta yine buna yönelik bir tartışma söz konusuydu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı milletvekili erken saatte grup toplantı salonuna gelmişlerdi. Bugün de yine aynı sahnelerin yaşanması bekleniyor. Yani milletvekilleri erken saatte grup toplantı salonunda olacak gibi. Gerçekten oldukça kritik bir gün Cumhuriyet Halk Partisi açısından Osman.
3: Şunu sormak isterim bir de. İki farklı yani aynı saatte de olsa salondan da söz ediliyordu. Böyle bir durum olabilir mi? Yoksa aynı salon için mi konuşuyoruz hala?
4: İki farklı salon yok. Tek salon var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilmiş. Saat 13.30'da zaten başvurular da yapıldı. Şimdi CHP grubu adına, CHP grup yönetimi adına Ali Mahir Başarır, grup başkan vekili Ali Mahir Başarır imzalı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir başvuru yapıldı. Tabii orada konuşmacı olarak Özgür Özel ifade edildi. Aynı şekilde Kemal Kılıçdaroğlu ekibi de bir yazıyla CHP grubuna bir başvuru yaptı ama o yazıda mühür ve imza olmadığı gerekçesiyle bir iade edilmişti. Sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan sıfatıyla imzalayarak bir böyle bir yazıyı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kendi başvurdu. Ve bu noktada şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin elinde iki başvuru var. Şimdi bunu tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi bu sürecin içine dahil olmak istemiyor. Ama yani kim konuşur Türkiye Büyük Millet Meclisi için çok bu önemli değil. Ama bu grup toplantı salonunun gerçekleşmesi için hazırlıklarını yaptı Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bu noktada saat 13.30'da hem Özgür Özel orada olacak hem Kemal Kılıçdaroğlu orada olacak yüksek ihtimalle. Ama nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağız gerçekten merak konusu.
3: Bu iki salon meselesini şu yüzden sordum. Geçtiğimiz hafta da bu konuşulmuştu. Seninle de konuştuk biliyorsun Özgür Akbaş. Numan Kurtulmuş'a yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı da Kılıçdaroğlu tarafından giden bir takım işte dilekçeler olduğunu ya da mektuplar olduğunu, çağrılar olduğunu biliyoruz. Meclis Başkanı ne diyor bu konuyla ilgili? Yani bugünkü tablo özellikle iki tarafın taraftarlarının da gelmesi dolayısıyla biraz daha kritik ve endişeyle bakılan bir durum. Meclis Başkanı ne diyor?
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'tan gerçekten çok önemli açıklamalar geldi. Gazetecilere konuştu Numan Kurtulmuş. Özellikle bu konuya ilişkin yani grup toplantısını kimin yapacağına ilişkin konuya değinirken bu mesele meclis başkanlığını ilgilendiren bir mesele değildir diyor meclis başkanı Numan Kurtulmuş. Bu bir siyasi partinin iç meselesidir. Taraf olmayız, olamayız. Taraf olmamıza imkan verecek bize verilmiş olan bir sorumluluk yok diyor meclis başkanı Numan Kurtulmuş ve burada geçmişe bir atıfta bulunuyor. 1993 yılında Sosyal Demokrat Halkçı Parti dönemine atıfta bulunuyor. O dönem Murat Karayalçın belediye başkanlığını bırakarak genel başkan olmuştu ama milletvekili değildi. O dönemki milletvekili olansa Aydın Güven Gürkanlı ve grup başkanıydı. Ve her ikisi arasında yaşanan bir süreç vardı. Yani Murat Karayalçın genel başkan olarak konuşmak istiyordu. Aydın Güven Gürkan da grup başkanı olarak konuşmak istiyordu. Grubuna seslenmek istiyordu. Ve o süreçte Numan Kurtulmuş da bunu hatırlatıyor. Genel başkanına rağmen meclis grubunu Aydın Güven Gürkan'ın topladığını ve orada grup başkanı seçildiğini ve grup konuşmasını yaptığını hatırlatıyor. O dönem meclis başkanı rahmetli Cindoruk'un olduğunu hatırlatıyor ve Hüsamettin Cindoruk'un olduğunu hatırlatıyor ve Cindoruk'un da o dönem benzer bir tavır gösterdiğini hatta bu olaylara hiç karışmadığını söylüyor Numan Kurtulmuş. Hatta benim girdiğim kadar da bu konuya dahil olmamış, bu mesele bir partinin iç meselesidir çözün şeklinde tavır göstermiş diyor Hüsamettin Cindoruk 1993'te yaşanan bu olaya ilişkin olarak. Bir benzeri İşte bundan 23 yıl sonra yeniden yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi adına yaşanıyor. Bugün ne olabilir? Bugün o saat 13.30'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubu her zaman olduğu gibi, her salı olduğu gibi toplanacak. Özgür Özel ve ekibi gelecek. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi de gelecek. Öyle gözüküyor. Ama kürsüye, divan başkanlığına Ali Mahir Başarır çıkacak çünkü grup başkanı. Grup başkan vekili, özür dilerim. Grup başkan vekilleri yönetiyor grup toplantılarını ve grup başkan vekili olarak açılış yapacak. Grup toplantısı yapılabilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup iç yönetmeliğinde 1/3 çoğunluğa ihtiyaç var. Yani 46 milletvekiline ihtiyaç var. Zaten bugün o milletvekilleri hazır olacaktır. Ve sonrasında Ali Mahir Başarır gerekli çoğunluğa sahibiz, toplantıyı açıyorum diyerek kimlerin olduğunu anlatacaktır. Her toplantı böyle başlıyor çünkü. Ve sonrasında da kimi takdim edecek? İşte orada esas mesele o. Yani Özgür Özel'le birlikte yol arkadaşı olduğu için Özgür Özel'i grup başkanı olarak kürsüye davet edecek. İşte tam o sırada ne olacaksa olacak. Özgür Özel kürsüye çıktığında Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler buna itiraz mı edecekler yoksa dinleyecekler mi? Gerçekten merak konusu Osman.
3: Yani biz iki ismi bugün CHP grup salonunda göreceğiz gibi duruyor.
4: Şimdi dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok önemli bir çıkışı oldu. Akşam saatlerinde tam da bizim ana haberimize denk gelen bir süreçte bir sosyal medya paylaşımı yaptı Kemal Kılıçdaroğlu. Aslında karşı tarafa da bir olumlu mesaj veren bir çıkıştı ve 11 Haziran tarihinde yapılacak parti meclisi toplantısıyla birlikte kurultay sürecini aralıyorum dedi. Yani kurultay sürecini başlatıyoruz dedi. Bu çok önemli bir çıkıştı. Neden? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'de en çok tartışılan, en çok konuşulan konu bu mutlak mutlak kararı sonrası kurultay olacak mı olmayacak mı? Tedbir kararı nedeniyle bu kurultayın yapılamayacağı ifade ediliyordu. Hep Kılıçdaroğlu kanadından bu ifadeler geliyordu. Ancak Kılıçdaroğlu özellikle bugünkü grup toplantısı öncesinde kurultaya gidiyoruz dedi. Parti meclisi toplantısıyla birlikte kurultay sürecini başlatıyoruz dedi. Bu önemli bir mesajdı ve aslında sağduyulu ve herkesi kucaklayan bir mesaj iletti. Ve bütün örgüte de bu toplantıya yani grup toplantısına katılma çağrısı yaptı. Biz düşman değiliz dedi. Biz kardeşiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyümesi için birlikteyiz ifadelerini kullandı. Oldukça önemli mesajlardı bunlar. Peki Özgür Özel kanadında bu nasıl karşılandı? Bu stratejik bir hamle olarak değerlendiriyor Özgür Özel kanadı bunu. Çünkü kurultaya gidiliyor ama kurultay hangi kurultay? Yani Özgür Özel kanadı olağanüstü seçimli bir kurultay talebi var. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği kurultay hangi kurultay? Acaba bir olağan kurultay süreci mi aralanacak diye de soruyorlar. Şimdi tabii bunlar net değil. Perşembe günü netleşecek. Eğer bir olağan kurultay süreci aralanırsa tabii bu mahalle, ilçe sonrasında il kongresi demek ve ardından da büyük olağan kurultay demek ki 38. olağan kurultay iptal olduğu için 38. olağan kurultay gerçekleşecek. Ancak bu süreç 7-8 ay alabilir. Öyle bir süreci var bu kurultayların, olağan kurultayların. Ancak Özgür Özel ekibi bir an önce olağanüstü kurultay toplanmasını istiyor. Böyle bir durum var Osman.
3: Son soru alternatif partiyle ya da yeni partiyle alakalı. Geride bıraktığımız hafta sizinle parlamento muhabirleriyle görüştüğünde ikinci bir partiden dahi bahsetmişti Sayın Özel. Şimdi dün gündemdeki gelişmelerden birisi de Demokratik Sol Parti. Demokratik Sol Parti ile bir takım görüşmelerin yapıldığına dair aslında farklı çelişkili açıklamalar da geldi. Hem Murat Bey tarafından hem DSP tarafından. DSP durumu nedir CHP'nin Özgür Özel kanadıyla alakalı?
4: Şimdi Murat Emir, CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir tabii o söylentileri yalanladı. Yani böyle bir görüşme olduğunu ifade etti. Ancak bir DSP'yi bize verin şöyle olsun böyle olsun demediğini söyledi. Ancak bir arayışın olduğu belli. Şunu anlıyoruz. Bir kere konu Yargıtay'da. Yani Yargıtay konusu kapanmadan, çünkü temiz süreci devam ediyor. Yargıtay konusu kapanmadan Özgür Özel ve ekibinin farklı bir parti sürecini aralaması çok da beklenmiyor. Sanki sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde direnecekleri ancak seçim sürecine girmeye yakın, Türkiye'nin seçim sürecine girmeye yakın belki olursa eğer bütün kanallarda kapanırsa yeni bir partiye geçme durumunun söz konusu olabileceği ifade ediliyor. Yeni kurulan bir parti tabii zor. Yeni kurulan bir partinin teşkilatlarını tamamlaması lazım. Siyasi partiler kanununa göre en az 49 ilde teşkilatını tamamlaması gerekiyor ki seçime girebilsin. Yani kurultay yapması gerekiyor. Bu anlamda yeni bir parti yerine kurulmuş bir partiyle yol almak tabii daha mantıklı gözüküyor. Bu noktada Yargıtay demişken Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un bu konuya ilişkin de çok çarpıcı bir açıklaması var. Yargıtay'ın bir an önce konuyu netleştirmesi gerektiğini söylüyor Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Yargıtay bir an evvel bu mahkeme kararıyla ilgili meseleyi netleştirmesinde çok büyük bir fayda var. Böylece bir tartışma ortadan kalkar diyor ve şuna da işaret ediyor, CHP'nin dinamikleri bakımından halledilmesi gerekirse belli bir zaman içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin delege iradesini tekrar ortaya koyması ve bir an evvel uygun bir zamanda kurultayın yapılması siyasi partiler hukuku bakımından önemlidir diyor. Yani Numan Kurtulmuş diyor ki Yargıtay bir an önce bu konuyu karara bağlasın. Cumhuriyet Halk Partisi de diyor ki bir an önce kurultayınızı yapın, bunu sonuca bağlayın diyor. Böylesi önemli açıklamalar yapmış durumda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Osman.
3: Peki, çok teşekkür ederiz. Özgür Akbaş bütün ayrıntısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem Özgür Özel tarafında hem Kılıçdaroğlu tarafında hem Demokratik Sol Parti ile acaba bir irtibat mı var bu tarafta? Kurultay ne zaman olacak? Bütün bunlarla ilgili olan biteni aktardı bizlere. Saat 13.30'a kadar meraklı bekleyiş devam edecek. 13.30'da acaba grup kürsüsünde kim olacak? Nasıl bir fotoğraf, nasıl bir manzara çıkacak ortaya? Bakacağız. NTV ekranında takip edebilirsiniz yine gün içerisinde de.
2: NTV Radyo.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
9: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
10: Borusan Next.
11: Baba, bu ne bayramı?
12: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Kupası heyecanı vatanda. 8-15 Haziran tarihleri arasında Intel 13. nesil Core i5 işlemcili Casper Nirvana S100 Notebook 32.999 liraya, Lenovo IdeaTab 8'e 128 GB Android tablet 10.400

ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Spor haberlerini sunar.
1: A Milli Futbol takımı Dünya Kupası'ndaki evine ulaştı. Arizona'ya giden Ay Yıldızlıları Türk vatandaşları yalnız bırakmadı.
2: A Milli takım 2026 Dünya Kupası'nı geçireceği yeni evinde. Hazırlık maçlarını tamamlayan Ay Yıldızlılar Arizona'da kampta. Mesa kentindeki Türk vatandaşları da millilerin yanında. Ay Yıldızlıları kamp yapacağı otelde de Mesa Belediye Başkanı Mark Freeman'la belediye meclis üyeleri karşıladı. Teknik direktör Vincenzo Montella'ya Mesa kentinin ev sahipliği sebebiyle yayınlanan bildirge, Hakan Çalhanoğlu'na da bölgeye özgü bir kemer tokası armağan edildi. Ay Yıldızlılar artık grup maçlarını bekliyor. Milliler Avustralya ile pazar saat 7'de, Paraguay ile 20 Haziran Cumartesi saat 6'da, 26 Haziran Cuma sabaha karşı da saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. İlk kez 48 ülkenin katılımıyla düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda takımlar dörderli 12 gruba ayrılacak. Her grubun ilk iki takımıyla 8 en iyi 3. takım son 32 turuna yükselecek. Son 16 turu çeyrek final, yarı final ve final aşamasıyla turnuva tamamlanacak. 11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası'nın finali 19 Temmuz'da oynanacak.
1: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Gey'in yarı final serisini akatlara taşıdı. Siyah Beyazlar, Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin 4. maçında rakibini 73-71 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi. Eşleşmenin 5. ve son maçı çarşamba saat 20'de Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Final biletini alan takım Fenerbahçe Beko'yla kupa için mücadele edecek. Yunanistan Basketbol Ligi final serisinde de heyecan yüksek. Olympiakos eşleşmenin 3. maçında Panathinaikos'u 102-92 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi. Olympiakos'ta Evan Fournier 28 ve Sasha Vazenkov 24 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Serinin 4. maçı çarşamba günü saat 21'de Panathinaikos'un ev sahipliğinde oynanacak. Şansa kalmaz
0: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
5: NTV Radyo.
6: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
7: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
8: Stokları eritiyoruz. 5-30 Haziran tarihleri arasında seçili Stanley termoslarda stokları eritiyoruz. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: ile sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Günaydınlar, mutlu sabahlar, hoş geldiniz NTV stüdyolarına değerli izleyenler. 9 Haziran 2026 Salı günü sabahında geri sayım programımızda karşınızdayız. Birazdan Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Tonguç Erbaş bizimle birlikte olacak ve son gelişmeleri hem yurt dışını hem de yurt içini konuşacağız. Ayrıca haberlerimiz, piyasa rakamlarımız her zaman olduğu gibi ekranlarınızda olacak. Başlatıyoruz bu sabahın öne çıkan satır başlarıyla programımızı. İlk başlığımız geliyor ekranlarınıza. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ülkenin ekonomik gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Savaşın ekonomi üzerindeki etkilerinin enerji fiyatlarının çok ötesine geçtiğini söyledi. Doğrudan ve ikincil etkiler birlikte değerlendirildiğinde mevcut petrol fiyatlamalarının enflasyon üzerinde en az 5 puanlık ilave baskı oluşturduğunu belirterek %21 mesela %21 olacaktıysa %26 olacak dedi. Bu ayrıntıları birazdan paylaşacağız haberimizde. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Rapora göre işlenmemiş gıda fiyatlarındaki düşüş enflasyonu sınırlarken ulaştırma hizmetleri, giyim ve işlenmiş gıda fiyatları enflasyon üzerinde yukarı yönlü etkide bulundu. Yine Merkez Bankası'nın raporuna göre temel mal grubunda giyim ve ayakkabı alt grubundaki fiyat artışları öne çıktı. Hatırlayacaksınız %11,4 yükselmişti. Diğer temel mal alt gruplarında aylık enflasyon daha ılımlı gerçekleşti. Merkez Bankası da bu konuya vurgu yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'da anlaşma sürecinde çok iyi gittiklerini söyledi. Önümüzdeki iki hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız dedi. Trump söz konusu gelişmenin ardından benzin fiyatlarının da hızla düşeceğini söyledi. Amerika'da biliyorsunuz hani tarihin en yüksek seviyelerine doğru yükseldi, çıktı, çıkıyor. Galon başına 5 dolar aşıldı oralarda vesaire. Amerikan halkı dün de Trump'ın bir şeyde katıldığı maçta NBA karşılaşması töreninde yuhalandığı görüntülerinde görmüşsünüzdür muhtemelen. Morgan Stanley Asya'da artan Uluslararası Yatırım Bankası Morgan Stanley artan Asya'da artan sıcaklıklar ve Avrupa'nın kış öncesi stok yenileme ihtiyacının etkisiyle LNG fiyatlarının yılın ikinci yarısında 3 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyelerine çıkabileceğini öngördü. Bankaya göre fiyatlar en az %30 yükselecek. Hatırlayacaksınız petrol fiyatlarıyla beraber Hürmüz Boğazı'nın kapanması, İran, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail savaşının başlamasıyla beraber Hürmüz Boğazı kapandı ve oradan LNG sevkiyatı da kesilince Avrupa'nın kışın son günleri, baharın ilk günleri ya da bahar devam ederken hep şunlar konuşuldu yurt içinde ve yurt dışında. Acaba stoklar boşalmaya başladı, depolar boşalmaya başladı. Bunlar doldurulabilecek mi? Kış çıkacak mı? Çıktıktan sonra daha büyük sıkıntı olacak. Neden? Çünkü depolar boşaldı denirken işte o nokta tekrar gündeme gelmiş, tartışılmaya başlanmış gibi görünüyor. Değerli izleyenler, öne çıkan satır başları böyleydi. Şimdi hemen piyasa rakamlarına bakalım. Dün neler oldu? Önce bizim borsamıza bakacağız. Borsada endeks %1,22 yükselişle 13.861 puandan günü kapattı. Gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviye 13.580. Yukarıda ise 13.922 puan gün içerisinde gördüğümüz zirveydi. Şöyle bir baktığımız zaman bankacılık endeksinde %2'nin üzerinde bir yükseliş var. Gıdada yine hafif bir yükseliş var %1. Gıda tarafına baktığımızda savaşın başladığı 27 Şubat 28'inde başladı da Önceki son işlem günü 27 Şubat'ta dün akşamki kapanışı kıyaslayacak olursak gıdada %12,2'lik bir yükseliş var. Onun da altını çizelim. Dünkü işlemlerde holdingler %1'in üzerinde primliydi. Genelde büyük oranda yeşillerin hakim olduğu bir günü geride bıraktığımızı söyleyebiliriz. Dünün en çok kaybeden endeksi ise spor endeksiydi. Değerli izleyenler, borsada dün işlem hacmi 171,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Para piyasalarında dolar Türk lirası karşısında 46 lira 11 kuruş, euro 53 lira 30 kuruş seviyesinden başlıyor. Dolar endeksinde hafif bir gevşeme gördük. Dün 100 endeks seviyesinin üzerindeydi. Bu sabah altına gelmiş durumda. 99,9'lara, hatta 99,8'lere doğru geri çekilmiş durumda. Bu da euroyu bir miktar yükseltti. 1.1540'a. 1.1550'lere taşıdı. Sterlin de dolar karşısında 1.3320'lerden 1.3360'lara doğru bir hareket yaptı. Dolardaki bu hafif gerileme altın fiyatlarını da yukarıya itti. Hafif bir şekilde %0,30 yukarıda 4.342 dolar seviyesinde. Dün gelişmeler takip edilirken bir tarafta İran'la İsrail arasında ateşkese rağmen yeniden alevlenen çatışmalar, sonrasında gün içerisinde gelen açıklamalar, İran İsrail'e askeri operasyonların durdurulduğunu açıkladı. Sonrasında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu İran'ın saldırılarına karşılık verdiklerini, şu an için saldırıları durdurduklarını ancak savaşın henüz sona ermediğini açıkladı, söyledi. Bu da bir miktar piyasaya pozitif etki yaptı. Yani çatışmalar durdu. Bir miktar pozitif etki yaptığını söyleyebiliriz. Söylediğimiz gibi altın fiyatları dün bu gelişmeler yaşanırken aşağıda 4350, yukarıda 4350, aşağıda 4268 dolara kadar geriledi. Oradan bir tepkiyle bu sabah 4342 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı da az önce bahsettiğimiz gelişmelerden dolayı dün 97 doların üstüne çıkmış, 98 dolara yaklaşmıştı. Sonrasında yatışınca işler tekrar 92 dolara doğru geri çekti. Geçen haftaki cuma günkü seviyelerine geri dönmüş oldu. Yani bir gün çatışmaların yeniden alevlenmesi bir 6 dolar yukarı yattı. Ertesi gün tekrar aşağıya doğru gelmiş durumda. Yurt içinde altın fiyatlarını da getirelim ekranlarınıza. Altının gramı 6.439 lira, bankalar arası piyasada çeyrek altın 10.559 liradan işlem görüyor yine bankalar arası piyasada. Konuğumuza geçeceğiz ama geçmeden önce bir haberimiz var değerli izleyenler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek demiştik size birazdan detaylı göreceğiz diye. Mehmet Şimşek, İran Savaşı'nın enflasyon üzerinde %5'lik bir baskı oluşturduğunu söyledi. Önemli mesajlar, tespitler aktardı. İzleyelim, sonrasında Tonguç Bey ile konuğumuza, sohbetimize başlayacağız.
4: Savaş nedeniyle birincil doğrudan etkilerle ikincil etkileri dikkate aldığımızda bugün itibariyle en az bir 5 puanlık ilave bir enflasyonist baskı var.
5: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İran krizinin enflasyon üzerindeki etkisini değerlendirdi. İran savaşının enflasyon üzerinde %5'lik ilave bir etki oluşturduğunu söyledi.
4: Enflasyon bu dış şok olmasaydı bu sene, çok büyük ihtimalle %20'nin bir tık altıyla %20'nin bir tık üstü arasında olma olasılığı oldukça yüksekti. Sürdükçe, uzadıkça bu süreç etkileri daha yoğun olabiliyor.
5: Şimşek, İran krizinin bu kadar uzun sürmesini beklemediklerini de ifade etti.
4: Öngörülerimiz belki tam bu şartlarda öngörü üretmek de kolay değil. Belki biraz iyimser tarafında kaldık. Savaşın etkisi önemli. Savaş büyük bir şok. Yönetilebilir bir şok. Yönetiyoruz.
5: CNN Türk'te katıldığı programda konuşan Şimşek, enflasyondaki düşüş trendinin süreceğini de söyledi.
4: Bu savaş bitecek. Petrol fiyatları düşünce en fazla olumlu etkilenecek ülkelerin başında Türkiye var. Bu ne yapar? Hızlı bir şekilde enflasyon beklentilerine yansır. Dolayısıyla kötümser olmak için sebep yok.
3: Ve açılışta da anons ettiğimiz gibi Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Tonguç Erbaş bizimle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz.
6: Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar.
3: Çok teşekkürler. Şimdi malum yurt dışında gelişmeler, İran İsrail savaşı dün sabah yeniden alevlendi. Donald Trump'ın açıklamaları geldi. Şöyle baktığımız zaman Trump'ın gün geçtikçe daha zor bir duruma girdiğini, düştüğünü gözlemleyebiliyoruz. Yurt içinde Merkez Bankası'nı, enflasyonu hepsini konuşuruz, soracağım ama isterseniz yurt dışıyla başlayalım. Donald Trump bir taraftan benzin fiyatları düşecek, hızla düşecek, petrol fiyatları hızla düşecek diye temennisini dile getiriyor ama bir türlü de istediği noktaya gelemiyor. Anlaşma bir türlü sağlanabilmiş değil. Hafta sonra dedi, önümüzdeki hafta dedi, şimdi iki hafta sonra demeye başladı. O da tahmin ediyorum. Yani aslında herkes, okuyan, dinleyen, süreci takip eden herkes şunu farkındaki Trump bir an önce bu iş bitsin ve Hürmüz Boğazı açılsın evet. istiyor. Peki geldiğimiz nokta itibariyle küresel piyasalarda bir bu jeopolitik gelişmeler takip edilirken bir de yapay zeka meselesi var. Düşüyor, kalkıyor, bir diyor, bir gün açıyorsunuz bakıyorsunuz yapay zeka bir balon. Ertesi gün diyorsunuz ki hayır balonla alakası yok. O gün düşüyor ya balona değilmiş diyor. Ertesi gün yükseliyor. Dün Güney Kore borsası devre kesti. %8 şeyle öncülüğünde yapay zeka öncülüğünde. Bugün de kaç? %7 %8 yukarıda yine. Yani iş evet. biraz kontrolden mi çıktı?
7: Şimdi şöyle belli ürünlerin sürüklediği bir dünya piyasası var sizin söylediğiniz gibi. Bu aslında zaman zaman da çok değişiyor yani. Kripto varlıklar oldu işte Trump'ın ilk göreve geldiğinde.
3: Doğru.
7: Bir süre altın gümüşü çok konuştuk yani son 50 yılın rallisi. Petrol birkaç kez yine jeopolitik risk etkisiyle çok hızlı yükselip düştü. Yani hisse senedi piyasasında da biz şu bir devrim içerisindeyiz şu anda. Yani sanayi devrimi işte internet ona teknolojiye doğru dönüş. Şimdi de yapay zekaya doğru geçişler ve bu süreler giderek daralan süreler. Dolayısıyla hareketleri de çok yoğun oluyor. Yani bir 50 sene işte biz şu anda yapay zeka devrimini beklemek için zaman harcamamız lazım. Onun için biraz piyasanın yapısı değişti. Bunu anlamamız gerekiyor. Ve teknoloji hisseleri şu anda biz borsa dediğimiz zaman baktığımızda onların önderliğinde bir düşüş ve yükseliş ivmesi var. Ve çok hızlı değer kazandıkları için de fiyatlamalar çok sert oluyor.
3: Doğru.
7: Şimdi o tarafı bir değerlendirdiğimizde bu devam edecek. Yani bu bir süre değişmeyecek. Onu söylememiz gerekiyor. Yani sert bir geri çekilme de olursa bu yine o hisse senetleri üzerinde önderliğinde olacak. Hani bir yükseliş yeni zirve göreceksek de bu yine teknoloji şirketleriyle ilgili gelecek. İşte özellikle bu karlılık tarafında, gelişme tarafındaki haber akışıyla olacak. Ama dünyanın geri kalanında bu özellikle savaşla ilgili belirttiğiniz konu, petrolle ilgili belirttiğiniz konuda dün aslında Trump çok önemli bir isteyerek mi yaptı, istemeden mi dedi bilmiyorum. Ya bir iki güne anlaşacaktık. Ne yapıyorsunuz? Bir herkes köşesine çekilsin. Ben bu işi halletmiştim. Yani biz piyasa mantığında bunu anlarız değil mi? Bu iş tamamdı. Ne yapıyorsunuz siz? Niye böyle bir endişeye kapılıp da işte tekrar füzelere falan sığındınız? Dolayısıyla burada bir setup var diye görüyorum ben. Zaten fiyatlamalara da bakarsanız biraz önce yayına girerken faizlere bakıyordum. Değişmiyor. Petrol 5 dolar yukarı attı. Bugün yine 92-93 bilemiyorum şu an. Belki biraz daha
3: 92-92.
7: O seviyelerde. Borsalarda o zirvelerden sert geri çekilmeler yok. Yani hep biz şey deriz ya bu işte insider bilgi gibi ama piyasa şunu anladı. Yani burada bir anlaşma olacak. Ha bugün olacak, 3 gün sonra olacak, 5 gün sonra olacak. Dolayısıyla bir tedirginlik olduğunda da fiyatlar hemen eski yerine geri geliyor. Şimdi son olarak da bu hani petrol fiyatları düşecek mantığı işte Amerika'daki enflasyon, oradaki vatandaşın bu ara seçimler öncesi tekrar kazanılması meselesinde de şöyle bir durum var. Şunu diyebiliriz tabii anlaşma imzalandı. Hadi 7-8 dolar daha petrol aşağı gelsin. İşte stratejik kaynaklar bitti, üretim tekrar başlayacak, zaman alacak. Ama Trump şunu yapabilir. Der ki ben Venezuela kaynaklarını kullanacağım. İran'ın daha fazla petrol üretmesini sağlayacağım. Birleşik Arap Emirlikleri hazır OPEC'ten ayrılıyorum dedi. Onun maksimum kapasiteye çıkmasını isteyeceğim vesaire gibi. Siz de çok iyi biliyorsunuz fiyatlar petrolde daha çok spekülatif aslında. Bir anda evet petrol kıtlığı da olsa kısa sürede bir bakmışsınız hızlı bir şekilde petrol fiyatları geri gelmiş. Bu bir senaryo. Olabilir, olamaz. Aklında böyle bir şey var mı emin değilim. Bunu da yapabilir. Dolayısıyla hani dışarıdan başlayalım dediğiniz için kabaca böyle bir özetlemeye çalışayım dünyadaki durumu.
3: Hızlıca o zaman bir de şuna değinelim. Önümüzdeki hafta Amerikan Merkez Bankası Fed'in toplantısı var. Fed'in kararı bütün dünyayı ilgilendiriyor. Neden? Çünkü dünyadaki para akışlarını doğrudan bağlayan kurumlardan bir tanesi. Etkileyen kurumlardan bir tanesi. Başkanı değişti. Kevin Warsh geldi. Yeni başkan Donald Trump'ın önerdiği. Donald Trump'ın adamı diyebileceğimiz bir profil. Geride bıraktığımız hafta Cuma günü tarım dışı istihdam verisi son derece kuvvetli geldi. Bu da Amerika'da Fed. Demek ki istihdam piyasası sağlam. Dolayısıyla faiz arttırmakta çok rahat davranabilir. Olur. Fiyatlamasını ciddi şekilde kuvvetlendirdi. Bunun da etkisini gördük. Dolar yükseldi. Altın fiyatları hızlı bir şekilde geriledi. Bu jeopolitik risklerden daha çok aşağıya iten altını düşünen sebep de buydu. Önümüzdeki hafta nasıl bir karar bekliyorsunuz? Piyasada test mi ediyor Kevin Warsh'u biraz üstüne giderek Amerika'da 10 yıllıklar yine 4,6'ya geldi. 5 yıllık 30 yıllıklar %5'in üzerindeki Trump'ın hiç istemediği senaryo.
7: Şimdi Yani ben genel olarak baktığımda ilk toplantıda Fed'in bir politika değişikliğine gideceğini düşünmüyorum. Çünkü siz Trump'ın adayısınız. Tamam, ilk atandınız. Eskiden bir Yellen ve Powell şeyi var, karakteri var. Yani hep dengeleyici iki başkandı bunlar. Bir faiz artışı olduğunda bile söylemlerle o dengeyi sağlamaya çalışıyorlardı. Veya tam tersi faiz indirimi olduğunda. Dolayısıyla yeni başkanın da her ne kadar tabii ön yargılarımız var, şöyle mi yapar böyle mi yapar diye, ama büyük ihtimal o dengeleyici bir başkan özelliğini sağlamaya çalışacaktır. Bir önceki toplantıda hatırlarsanız 3 üye faizin sabit kaldığı için şerh koymuştu. Bir üye faiz inmesini istiyordu. Yani Fed üyelerinin de ne diyelim, piyasa görüşleri çok şu anda belki hiç olmadığı kadar farklılaşmış durumda. O açıdan ben bir faiz değişikliğine gideceğini düşünmüyorum. Yani faiz indiremez zaten. Faiz artışında hadi ben geldim, hoş geldik, bir faiz artışı yapayım. Çok piyasa böyle oynamasını istemeyen bir görüntü vardır merkez bankalarında. Onun için en azından bir toplantıyı görmek isteyecektir. Üyeler nasıl davranacak, nasıl bir görüş olacak. Dolayısıyla istihdam evet önemli, enflasyon önemli, savaş da önemli bir şey. Ama burada bir bence ben bunu ECB ile bizim merkez bankasına da bağlarsam bir tur daha... Madem böyle bir anlaşmaya da yaklaştık görüntüsü var, yani bunu ben anlayabiliyorsam aslında hepimiz de gördüğümüzde biraz daha net bir şekilde bunu ifade edebiliriz. O zaman bir tur daha bekleyelim. Evet, bir enflasyonist baskı oldu enerji fiyatlarından. Acaba bu döngüsel mi olacak? Yani anlaşma imza atıldıktan bir ay sonra da 90 dolarda mı olacak, 70 dolarda mı olacak, 110 dolarda mı? Evet. Dolayısıyla bunu görmek isteyebilir. Yani Fed kanadından da aslında ECB'den çok yoğun bir faiz artışı beklentisi var Perşembe günü için. Belki orada bile bir pas geçip hani bunun etkilerini takip etmeye devam edeceğiz gibi bir yaklaşım olur diye düşünüyorum. Soru cevap kısmında biraz daha heyecanlı geçecek. Tabii ilk başkanın enteresan sorular olacaktır. İşte bir önceki başkanla kıyaslanacak, şu anki siyasi yönetimin başkanla ilgili söylemleri belki konuşulacak. Ama ben bir tur daha piyasanın bekleyeceğini düşünüyorum. Yaz aylarına giriyoruz. Daha sakin olabileceğimiz bir dönem. Bir de şimdi Fed faiz arttırsa hemen bir toplantı sonrası, tam ara seçimler önünde bir faiz indirimi de gitmek istemeyecektir. Dolayısıyla stabil bir görüntü, piyasayı çok etkilemeyecek bir karar ve söylem olacağını düşünüyorum.
8: Peki, buradan da dönelim yurt içine. Siz de altını çizdiniz. Bu hafta da bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var. Mayıs ayı enflasyonunu aldık. İlk 5 aylık enflasyonu aldık. Geldiğimiz nokta itibariyle Merkez Bankası'nın bu hafta nasıl bir karar vermesini bekliyorsunuz? Çünkü yurt dışından, yurt içinden gelen analizlere baktığımız zaman büyük oranda bir değişiklik yapılmaması bekleniyor, ama faiz artırır diyenler de var. Düşüş zaten konuşmuyoruz.
7: Şimdi ben geçen hafta bir faiz artışı olacağını düşünüyordum. Bu hafta kendime muhalif oldum. Neden de şöyle, biraz önce Fed'i ve ECB anlatırken, şimdi biz tabii Merkez Bankası şuna bakıyor. Bir oynaklık söylemi vardı bir önceki toplantı metni içinde. Biliyorsunuz kredilerdeki marjları daralttı.
8: Doğru.
7: Bu makro ihtiyadi tedbir. Dedi ki mevduat ve faizde bir kredilerde bir işte oynaklık olsa bunu bu şekilde müdahale edeceğim. Faiz tarafına dedi ki eğer enflasyonda bir oynaklık olursa, bir önceki enflasyon raporunun %50 üzerine bir beklentiyle giden bir merkez bankası var. Dolayısıyla burayı da sıkılaştırmayla halledeceğim dedi. Şimdi bu %40'lık gecelik fonlama bir sıkılaşmanın yeterliliği midir, değil midir? Biz bunu Perşembe günü göreceğiz. İki seçeneği var. Bir, eğer yeteri kadar bu oynaklığın, yani bu enflasyon yaratabilecek algının talep tarafında olmadığını düşünüyorsa ve mevcut durumda çok fazla bireyselde dövize yöneliş olmadığını görüyorsa, ki öyle gözüküyor. Dolayısıyla ben bir tur daha burada gecelik fonlamayla devam edeyim. Bu savaş arifesinin sonlanması ya da ne diyeyim, savaşın sonuna doğru gelmenin sonuçlarını ben de görmek istiyorum diyerek sabit bırakıp risklerden bahsederek bir metin yayınlayabilir. Veya geçen sene yaptığı gibi gecikmeli olarak ben haftalık politika faizine geçiyorum. %40 fonlamayla devam edeceğim. Gecelikten vazgeçtim. Üst bandım 43. Faiz oranı değişmiyor. Ama politika faizinde böyle bir değişikliğe gidiyorum. Neden? Rezerv biriktireceğim. TL'nin daha cazip olmasını istiyorum gibi bir anlayış olabilir. Şimdi sizle ben de otursak masaya nasıl bir karar verelim dediğimizde bu ikilem içerisinde rakamlara bakıp karar vereceğiz. O açıdan Her ikisi de mümkün ama faiz değiştirmeyeceğim tarafa geçmemin nedeni biraz da aslında bu dünyadaki fiyat oynaklığının da giderek daralması ve bizim içerideki piyasalarda çok fazla böyle bir risk algısı oluşmaması. Dolayısıyla herhalde mevcut durumda devam edecek gibi gözüküyor Merkez Bankası'da.
8: Şimdi beklentiler kanalı üzerinden dediniz ya karar verecek. Beklentiler kanalı üzerinden yurt içi yerleşiklerin tercihleri. Doğru. Merkez Bankası'nın en çok dikkat ettiği konulardan bir tanesi. Soracağım ama önce bir haberimiz var. Vatandaşın birikimleri değerli izleyenler, yani sizlerin, bizlerin birikimlerimiz büyük oranda altın ve de yatırım fonuna akıyor. Toplam finansal birikim 26 trilyon liraya yaklaşırken varlıklar içerisinde en hızlı artış %33 ile altında görüldü. Haberimizi izleyelim, konuğumuzla devam edeceğiz.
9: Türk halkı yatırımlarını altın ve fonlarda tutuyor. Dünya Gazetesi'nin haberine göre finansal araçları yapılan yatırımlarda TL mevduat hala en büyük paya sahip. Ancak tercih giderek altın ve yatırım fonlarına kayıyor. Merkez Bankası'nın yayınladığı yılın ilk çeyreğine ait finansal istikrar raporuna göre hane halkının toplam varlıkları geçen yılın aynı çeyreğine göre %37,3 artış kaydederek 25 trilyon 898 milyar liraya ulaştı. Finansal varlık hacmi içinde Mart sonu itibarıyla en büyük bölümü 8 trilyon 38 milyar lirayla TL cinsi mevduatlar oluşturuyor. Mevduat hacminde artış oranı %19. Ağırlıkta altından oluşan kıymetli maden depo hesaplarının hacmi ise son bir yılda %132,9'la rekor bir büyüme kaydederek 3 trilyon 947 milyar liraya ulaştı. Yatırım fonu portföyü ise son bir yılda %68,9 artışla 7 trilyon 448 milyar lirayla TL mevduat hacmine yaklaştı. Döviz cinsi mevduat hesaplarının toplam hacmi ise yıllık bazda dolar cinsinden %11 daraldı. Bunun TL karşılığı kur artışı ile birlikte sadece %4,5'lik bir artışla 2 trilyon 740 milyar lira oldu. Borsaya yatırımın zayıf seyrettiği, devlet katkısının düşürülmesinin de emeklilik fonlarına ilgiyi azalttığı görülüyor.
8: Haberimizde izledik Tonguç Bey. %133 ile kıymetli madenler, %133 ile kıymetli madenler birinci sırayı almış durumda. Merkez Bankası'nın da dikkat ettiği noktalardan bir tanesi bu. Yurt dışı yerleşik dövize, kura yönelecek mi? Dolayısıyla tercihlere baktığımız zaman şu anda zaten Merkez Bankası'nın kararını da hani arttırma, faiz arttırma konusunda destekleyen en azından burada bir unsur yok gibi mi değerlendirelim? Hane halkının tercihleri için ne söylersiniz?
7: Yok, aslında bu da bir gösterge. Tabii burada farklı bir dinamik de var. İlk çeyrek verisi son bir yıla baktığınızda aslında en popüler iki ürün diyebilirim. Bir tanesi altın. Hem fiyatlama açısından hem aslında geleneksel altın yatırımcısı noktasında yatırım fonları da çok yeni bir şey. Yani farklı konularda soru işaretleri varsa aklınızda, hani bir fon içinde yoğunlaşarak kendinizi ifade etme son bir senede çok daha fazlalaştı. Dolayısıyla bu rakamlar doğru. Ama şu da var, en yüksek seviyelerine yakın yerlerdeydi altın. Dolayısıyla fonun içindeki miktarsal değişimle değer artışı da acaba katılıyor mu bilmiyorum rapor içinde. Ama ne olursa olsun, geçen hatırlarsanız bir altında sert bir düşüş olmuştu. 5600'den 4400'lere ons altında. O sırada gram altın için insanlar sıralara girmişti hani kapalı çarşıda. Bunun tabii her alanda bunu konuşmak doğru olmayabilir. Yani o anki bir mesele olabilir. Birkaç gün sonra piyasa rahatladı. Ama ben şunu görüyorum. İnsanlar döviz almak yerine bir altın fırsatı oluştuğu zaman düşüş, hemen o altın miktarını kendileri arttırmayı, daha güvenli gördükleri bir alanda durmayı seçiyorlar. Dolayısıyla
8: aslında altın yatırımı kura karşı da bir şey oluyor.
7: Tabii canım.
8: Yani kura gitmek yerine altınla oraya da kendini hece etmiş.
7: Hece ediyorsunuz. Doğru. Oluyor. Sigorta ediyorsunuz. Ben zaten döviz şu anda almak yerine diyeyim, dövizle ilgili herhangi bir yatırım yerine gram altın hala sizi hani döviz tarafında da koruyabilir. Yalnız Merkez Bankası'nın yayınladığı haftalık bir veri var. Türk TL varlıklarla ilgili mevduat tutarı ve yabancı. Doğru. Bu dikkat ediyorsanız ilk Sayın Mehmet bir şey göreve geldiğinde de 65-35 sağlayacağız diyordu. O zaman bizim kur korumalı mevduat vardı. Oranlar tam tersiydi dolayısıyla. Şimdi hala 64-65, 62-63 değişiyor. Bu korunuyor. Yani gelmek istediğim nokta aslında bireyselde çok fazla bir döviz talep yok. Dövize gittikleri zaman burada bir kazanç olmadıklarını, en azından reel bir kazanç olmadığını görüyorlar. Hani sorunuzun cevabı hem bu rapor hem piyasa tarafında baktığımızda, yani çarşıda, pazarda veya işte normal finans piyasası içindeki taleplerde Merkez Bankası bence baktığında da zaten bunu net bir şekilde gördüğünden bu konuda çok fazla tedirgin olduğunu düşünmüyorum. Buysa eğer meselesi, bununla ilgili bir faiz artışı ihtiyacı da olmayacaktır. Zaten enflasyonun da talep ve ne diyorduk onun şeyine, talep ya da arzla ilgili bir fiyat şeyi oluyor. Yani şu anda enerji fiyatları yükseliyor diye aslında bizim bir enflasyon sürecimiz var. Dolayısıyla talep taraflı değil, maliyet taraflı bir enflasyonumuz var. Onun da aslında faiz artışıyla çok etkilenebilecek, önlenebilecek bir süreç olmadığı için sadece rezerv konusu gündemde. Eğer yeterli görüyorlarsa bence benzer bir faizle devam etmesi de mümkün gibi gözüküyor.
8: Peki Tonguç Bey, artık son 1,5 dakikamız, hızlıca borsa tarafını da sormak istiyorum. Evet. Geldiğimiz nokta itibariyle yabancı yatırımcı, yerli yatırımcı, hani nasıl bir bakış açısı yılın ikinci yarısı itibariyle?
7: Yani ikinci yarısı dediğinizde aslında son iki seneye benzer olacak, onu net söyleyeyim. Yani hisse ayrışmaları yine olacak. Son iki ayımızda böyle düşünmüyordum ama savaştan sonra bu ayrışmayı net bir şekilde görüyoruz. 12.500-13.000 bizim artık piyasanın dibi gibi gözüküyor. Yatırımcılar savaşın bitmesi, savaşın devam etmesi veya her halükarda biraz daha enflasyonist bir ortamda hangi hisse senetlerine yönelebiliriz diye düşünerek bir sepet yapmaları lazım. Ben hala 17.000-18.000'ler yıl içerisinde herhangi bir dönemde görülebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu dönemde, yani 13.000'ler civarındaki seviyelerde doğru

0: İran Savaşı 100 günü geride bıraktı. İnsani trajedinin yanı sıra savaşın küresel ticaret ve ekonomiye kestiği fatura da adeta bir deprem etkisi yaratıyor. İzleyelim. Sonrasında reklamlar ekranlarınızda olacak. Sonrasında borsada yeni gün başlangıcı ile tekrar buradayız.
1: ...28 Şubat'ta başlayan ve 100. gününü dolduran savaş... ...küresel ekonominin can damarlarına tıkadı. İran'ın misilleme olarak dünya ticaretinin en kritik geçiş noktası olan... ...Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine kapatması... ...adeta küresel bir tedarik şokuna yol açtı. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un... ...tarihteki en büyük enerji krizi olarak nitelendirdiği bu durum... ...rakamlara da yansıdı. Dünya genelinde günlük petrol tüketimi 104 milyon varilken arz 95 milyon varilde kaldı. Körfez üreticilerinin günlük kaybı ise tam 14,4 milyon varil oldu. Brent petrol 100 doları geçti, Avrupa'da gaz fiyatları %50 yükseldi. Deniz taşımacılığında gemi yakıt maliyetleri artarken mahsur kalan gemiler gözünden küresel filo daraldı, lojistik maliyetler taban yaptı.
2: Petrol fiyatlarında İsrail, İran, ABD-İran çatışmaları devam ettiği sürece burada 90 dolar bandının altına gelmeyeceğiz gibi gözükmekte. Kalıcı anlaşma oluncaya kadar sıkışmış bir piyasa olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda 90 dolar, yukarıda 120 dolar bandı var. Bu band iyi haberler geldikçe 90 dolara doğru gevşiyoruz, kötü haberler geldikçe 120 dolara doğru gidiyoruz.
1: Savaşın ekonomilere maliyeti ağır oldu. OECD raporlarına göre savaşın nispeten kısa sürmesi durumunda bile küresel büyüme bu yıl %3,4'ten %2,8'e gerileyecek. Bu 0,6 puanlık düşüş, 118 trilyon dolarlık dünya ekonomisinde tam 700 milyar dolarlık potansiyel bir kayıp anlamına geliyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada zaten kırılgan durumda olan ve petrol ithal etmek zorunda kalan 65 ülke bulunuyor. 1 milyar insanın yaşadığı ve büyük kısmının yoksulluk sınırının altında olduğu bu ülkelere yükselen petrol fiyatları yüzünden 20 milyar dolarlık ek bir ithalat faturası biniyor. Bu da küresel açlık ve ekonomik kriz riskini daha da derinleştiriyor. Savaşla birlikte enflasyonla mücadele süreçleri de zarar gördü. Yükselen enerji maliyetleri fiyatları yukarı çekti. Bu da enflasyona yansıdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde savaş öncesi %3'e inen enflasyon yeniden %3,8'e çıktı. Euro bölgesinde yıllık enflasyon %3,2'ye çıktı. Bölge ülkelerinden İtalya'da %2,7'den %3,2'ye, Hollanda'da ise %2,8'den %3,5'e varan sıçramalar göründü. Yükselen enflasyon gözleri küresel merkez bankalarına çevirdi. Sene başında faiz indirimine kesin gözüyle bakılan ülkelerde bugün faiz artırımları konuşuluyor.
3: Yani gerçekten Amerika'da vatandaş ne yapacağını bilmez hale geldi. Veriye baktığımız zaman şu anda Amerika'da gelen veriler, bırakın faiz indirimini, acaba FED faiz arttırabilir mi endişesini ortaya çıkartıyor.
1: Piyasa fiyatlamaları da savaşı merkeze aldı. Petrol yükselirken değerli metaller sert baskılandı. Bu yılın ilk ayında rekor kıran altın, gümüş ve platin fiyatlarında savaşın başlamasıyla ibre tersine dönerken, paladyum da bu düşüş eğiliminden nasibini aldı. Altın fiyatları 28 Şubat'tan bu yana %17,8 değer kaybetti. Platinde kayıplar %24,8 olurken, gümüşte kayıp %25,8 oldu. Paladyum %31'den fazla değer kaybetti. Doların küresel değerinin güçlenmesi, başta altın olmak üzere tüm kıymetli madenleri olumsuz etkiledi.
2: Çok sert satışlar geldi. Faizler yüksek kalacak, hatta faizler artacak diye. Genel olarak emtia varlıklarında ve genel olarak varlık fiyatlarında satışların arttığını gördük. Tahvil faizleri bu anlamda piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Hem Japonya tarafında hem ABD tahvilleri tarafında. Bunun da etkilerini altın üzerinde görüyoruz.
1: Savaşın 100 gününde küresel enflasyon yıkıcı bir patlama yapmadı, ancak düşüş trendini tamamen tersine çevirerek yüksek ve yapışkan bir duruma geçti. Önümüzdeki aylarda Hürmüz Boğazı açılmaz ve petrol stokları erimeye devam ederse Enflasyonist baskının yılın 3. çeyreğinde çok daha agresifleşebileceği uyarısı yapılıyor.
3: Bu savaş uzadıkça maalesef petrol fiyatının yukarı doğru gidecek bir mekanizma oluşuyor. Çünkü stratejik rezervler

Haziran'da bitiyordu, Haziran'a geldik. İşte OPEC Plus ne yaptı? Şimdi üretimi arttırmak istiyor. Çünkü buradaki dünyadaki arz sıkıntısını karşılamak için üretim artışı ile ilgili. Fakat tedarik sıkıntısı var petrolde. Dolayısıyla bunun etkilerini halen önümüzdeki dönemde görme ihtimalimiz var.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Teknoloji istersin, vatanda bulursun. 1-15 Haziran tarihleri arasında Fakir Spider BL6026 toz torbasız elektrikli süpürge 8.499 liraya, Philips MG594215 erkek bakım seti 2.099 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu akü bir numara.
6: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
7: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
8: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Antalya-Isparta yolunun 0-3. Kilometrelerinde ve Kazman-Ağrı yolunun 5-6. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Tekrar birlikteyiz. Biz aradayken borsa güne başladı. Yeni güne %0,28 yükselişle 13.900 puandan başladı. BIST 100 endeksi diyor ve de bitiriyoruz. Tekrar birlikte olana dek hoşçakalın efendim.

0: NTV Radyo.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkenin iç kesimlerinde sağanaklar devam ediyor. İstanbul ve Bursa güneşli, sert esen Poyraz serinlik sağlıyor. İstanbul 28, Bursa 30 derece. İç Anadolu'da Eskişehir Konya çevresinde beklenen sağanaklar çarşamba bölge genelini etkileyecek. Ankara 29 derece. Ege'de Manisa'dan Muğla'ya iç kesimler boyunca gök gürültülü kuvvetli yağış var. İzmir 34 derece. Akdeniz'de de sağanaklar Isparta Burdur kesimini etkileyecek. Antalya 37 derece. Karadeniz geneli az bulutlu. Bolu, Artvin kesiminde kısa süre yağış görülebilir. Bolu 27, Samsun 25, Trabzon 23 derece. Doğu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da şiddetli yağış bekleniyor. Diyarbakır 35, Erzurum 23, Malatya 30 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Herkese sanat.
4: Bazı sanat dallarından uzak duruyor,
5: bale kendini vücut
4: anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
6: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
4: Gerçekten öyle mi? Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
7: Siz yoksanız sanatta yok.
4: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, cumartesi 12.30, pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
8: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
4: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.

0: Merhaba, saat 10. NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Bir kesimin endişeyle beklediği gün geldi. Türk siyasi tarihi arşivine girecek yeni görüntüleri göreceğimiz bir gündeyiz. Bir parti, aynı saat, aynı salon, tek bir grup toplantısı, bir genel başkan ve bir grup başkanı. İkisi de ısrarlı, ikisi de geri adım atmıyor ve merak edilen Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısı kürsüsüne kim çıkacak? Destekçiler kapıda, 13.30'da yapılacak grup toplantısı. Bu toplantıda kim konuşacak? Özgür Özel mi, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Salona sadece 630 kişi alınacak ama meclis dışında daha şimdiden yoğun bir kalabalık var. Zaman zaman iki tarafın destekçileri arasında da gerilim yaşanabiliyor. Hareketlilik başladı. Üç bağlantımız olacak. Özden Erkuş meclis dışında, Dikmen kapısında meclisin ziyaretçi girişinde. Özgür Akbaş içeride meclisin içinde binada grup toplantı salonunun yapılacağı muhalefet kulisinde. Uraş Bingöl'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde. Önce bir Dikmen kapıya gidelim. Ziyaretçi girişlerini Özden Erkuş'tan alalım. Şimdi Özden, öncelikle tabii iki tarafın destekçileri orada, bir havayı alalım. Bir gerginlik varmış şu saate kadar.
1: Zaman zaman sözlü münakaşalar yaşanmıyor değil ama henüz tam olarak bir arbede olarak adlandırabileceğimiz bir gerginlik yaşanmadı. Ama yine de hem Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde hem de meclisin şu anda bizim bulunduğumuz Dikmen kapısı civarında çok yoğun güvenlik önlemi var. Çevik kuvvet burada. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin koruma yetkilileri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görevli polisler burada. Bekleyiş devam ediyor. Şimdi bu bekleyişin sebebi aslına bakılırsa Deniz Kilislioğlu bir saat tahdidi var. Yani ziyaretçiler grup toplantısından belli bir süre önce içeriye alınıyorlar. Sabah saatlerinde hemen içeriye girmelerine izin verilmiyor. Sonuç olarak saat 13.30'daki o tartışmalı grup toplantısını takip etmek isteyen partilerin de alınacağı saat 11. İşte bu yüzden de saatlerin 11 olması bekleniyor. Hemen arkamda aslında bakılırsa her iki grubu da görmek mümkün. O gruplardan bir tanesi bu tarafta. Şimdi Yunus sizlere gösteriyor. Onlar Kılıçdaroğlu destekçileri. Şu anda giriş kapısındaki nizamiyenin bana göre sağ tarafındaki girişi kullanmak üzere bekleyişlerini devam ettiriyorlar. Diğer taraftaysa, yani o kapının sol tarafındaysa Özgür Özel destekçileri var. Onlar da yine tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri gibi bekleyişi devam ettiriyorlar. Tabii burada yerine getirilmesi gereken bir güvenlik prosedürü var. Aslına bakılırsa bu prosedür belli. Her hafta uygulanan bir prosedür. O da grup toplantısını takip etmek isteyen partililer işte buraya Dikmen kapısına geliyorlar. Sonrasında ise içeriye girmek istediklerini beyan ediyorlar. Kimliklerini ibraz ettikten sonra kısa bir GBT incelemesi yapılıyor. Herhangi bir suça karışıp karışmadıklarına ilişkin o tespitten sonra ise içeriye alınıyorlar. Süreç bu şekilde işliyor ama olağan bir günde bu şekilde işliyor. Şu anda yaşıyoruz. İşte zaman zaman da sloganlar duyuluyor. İçeriye alınmalarını talep ettikleri sloganları atıyorlar. İşte sizler de izliyorsunuz.
0: Özden Erkuş'la ufak bir ses sorunu yaşadık. Oradaki kalabalığı görüyorsunuz. Özden de anlattı. Bir tarafta Özgür Özel, diğer tarafta Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler. Aslında geçen hafta grup toplantısında çok yoğun bir kalabalık vardı. 1200 kadar kişi içeri alınmıştı ve bir sorun olmuştu. Meclis Başkanlığı da bundan pek memnun değildi. Bugün sadece 630 kişi grup salonuna alınacak. Tabii Meclis Başkanlığı kimi neye göre alacak? Bu karar Meclis Başkanlığı'nın bir kararı değil ama giden listeler var. Kemal Kılıçdaroğlu dün ekli bir liste gönderdi. Grup toplantısına girebilmesi için ziyaretçi listesi gönderdi. Fakat enteresandır, içeride o listeyi grup başkanlığı mı onaylayacak? Dolayısıyla burada da bir karışıklık var. Şimdi Özden Erkuş'la bağlantımızı tekrar sağlarsak döneriz dışarıdaki duruma. Peki içeri dönelim. CHP Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısının yapılacağı salonda. Özgür Akbaş'a bir gidelim. Dışarıdaydık, şimdi içeri girelim. Yayına hazır. Özgür, şimdi tek salon diyoruz, aynı saat diyoruz. Biz tam olarak bugün neyi göreceğiz?
2: Deniz, tam o grubun yapılacağı, grup toplantısı yapılacağı salonun önündeyiz. Tam o kulis noktasının da bu yayını gerçekleştiriyoruz. Yoğun bir katılım olacak gibi gözüküyor ama bu katılıma Türkiye Büyük Millet Meclisi izin verecek mi, vermeyecek mi henüz net değil. Partililer dışarıda, henüz onların girişine izin verilmedi. Dün gece saatlerine kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güvenlik toplantıları yapıldı. Özgür Özel ekibi 4400 katılımcının olacağını bildirdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Kemal Kılıçdaroğlu ekibi ise 1400 kişinin katılacağını duyurdu. Daha doğrusu ekli bir liste sundu. Ancak bu kadar kişinin katılması zaten mümkün değil. Geçen hafta Özgür Özel'in grup toplantısı yaptığı, geçen haftaki toplantıya 1200 kişi katılmıştı grup salonuna. Gerçekten çok yoğun bir katılımdı. Nefes alınamıyordu. 3200'e yakın partili de dışarıda kalmıştı. Bunun önüne geçmek için güvenlik toplantısı yapılmıştı ve dün o güvenlik toplantıları sürdü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Şimdi partiler dışarıda bekletiliyor. Her an ziyaretçi yasağı da gelebilir. Bunu da belirtelim. Ama henüz böyle bir karar yok. Onu vurgulayalım. Peki ne oluyor? Grup salonun önündeyiz dedik. Evet, grup salonun önündeyiz. Grup toplantı salonu şimdiden dolu desek yanlış olmaz. Saat 8 itibariyle burası dolmaya başladı. Kim tarafından? Özgür Özel yakın milletvekilleri tarafından burası aslında dolmaya başladı. Her milletvekili yanında 3 kişiyle geldi ve şu an salon doldu desek çok da yanlış olmaz. Koridordayız. Koridordan yavaşça NTV kameramanı Ahran'la birlikte yürüyelim. Birazdan hemen bu yan tarafta da Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısı olacak. Orada da bir hazırlık var. Meclis polisleri, emniyet mensupları burada da önlemlerini almış durumdalar. Çünkü birazdan saat 10.30 sularında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli buraya gelecek ve buradaki salonda grup konuşmasını yapacak. Hemen biraz daha ilerledikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup salonuna doğru geliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup salonu henüz kameralara açılmadı. Bu yüzden kameraman arkadaşlar da dışarıdan bu görüntüleri çekebiliyorlar. Ama Arhan'dan rica edeceğim, buraya kadar gelebilirse eğer, şu an yoğun bir tabii kapıda güvenlik önlemleri de var. Milletvekilleri de girmeye çalışıyorlar bir yandan grup salonuna. Ama milletvekilleri danışmanlarıyla birlikte şu an içerideler ve grup salonu basın mensuplarının olduğu yer dışında şu an dolmuş diyebiliriz. Yoğun bir gün Cumhuriyet Halk Partisi adına, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına. En son 1993 yılında da buna benzer bir durum yaşandığını biliyoruz. SHP döneminde Murat Karayalçı'nın genel başkan seçildiği bir dönemde böyle bir grup başkanıyla genel başkanın ters düştüğü bir dönemin yaşandığını biliyoruz. O dönemde de meclisin bu sürece karışmadığını biliyoruz. Bunun dışında şimdi bugün peki ne olacak? Bugün bu koridordan grup salonuna Özgür Özel ve ekibi gelecekler. Meclis Başkanlık Divanı'nda Ali Mahir Başarır nöbetçi grup başkan vekili olarak burada Başkanlık Divanı'nda oturacak ve grup toplantısını açacak. Şunu söyleyecek: grup yeter sayımız vardır diyecek. Grup yeter sayısı ne demek? 46 milletvekilinin olması gerekiyor en az. En az 46 milletvekilinin olması gerekiyor. Üçte bir sayının olması gerekiyor ki grup toplantısının başlayabilmesi için. Grup yeter sayımız vardır diyecek ve grup toplantısını açacak. Sonrasında gelenleri takdim edecek ve ardından da konuşma yapması için Özgür Özel'le yol arkadaşı olduğu için Özgür Özel'i davet etmesini bekliyoruz. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu geldiğinde, Özgür Özel'in davet edildiğinde nasıl bir tepki gösterecek? Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler nasıl bir tepki gösterecek? Bu gerçekten merak konusu.
0: Özgür,
2: bu noktada Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un...
0: Bir araya girerek bu 46 milletvekiliyle ilgili bir kısa soru sorayım. Yani şöyle bir şey olabilir mi? Özgür Özel grubu, destekçileri ya da onu destekleyen milletvekilleri grup toplantısı salonuna girmeyip Kemal Kılıçdaroğlu'nun o yeter sayıyı sağlayamamasını Şey yapabilir mi? Bir şekilde bu ortama yaratabilir mi? Grup salonunda ve sonrasında grup başkanı yeterli sayı sağlanamamıştır deyip tekrar milletvekillerinin bir şekilde Özgür Özel'in konuşması için içeri alınmasını sağlayabilir mi? Böyle bir olasılık var mı?
2: Böyle bir şey beklenmiyor. Çünkü bu artık bir güç savaşına döndü. Bir inatlaşmaya döndü ve Özgür Özel milletvekili düzeyinde daha güçlü olduğu için bugün gelip grup toplantısını yapmak istiyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na burada bir fırsat verilmeyecek gibi gözüküyor. Çünkü divanda grup başkan vekilleri de Özgür Özel'den yana şu an. Ve divan oluştuktan sonra grup başkan vekili de açılışta yaptıktan sonra büyük ihtimalle konuşmacı olarak Özgür Özel'i davet edecek. Yani burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun davet edilmesi, sonrasında işte toplantı yeter sayısı yoktur deyip toplantının bitirilmesi gibi bir durum söz konusu olmaz gibi gözüküyor. Çünkü Özgür Özel ve ekibi bu noktada kürsüyü bırakmamak noktasında kararlılıkları var ki dün Özgür Özel bunu ifade etti. Bir atanmışa ben bu koltuğu bırakamam dedi. Böyle bir kararlılık ifade etti. Oysa ki dün akşam saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok önemli bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaştı bu açıklamayı. Kurultay sürecinin aralanacağını söyledi. 11 Haziran Perşembe günü parti meclis toplantısı var Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve en çok merak edilen konulardan bir tanesiydi. Kurultay olacak mı olmayacak mı? Bu konu çokça tartışılıyordu. Özgür Özelciler olağanüstü bir kurultay talebi var ve Kemal Kılıçdaroğlu şunu söyledi. Kurultay'a gidiyoruz. Parti meclisi toplantısıyla birlikte kurultay sürecini başlatıyoruz dedi. Aslında bu süreci yumuşatmak adına önemli bir adımdı ama Özgür Özel ve ekibi bunu stratejik bir hamle olarak değerlendirdiler. Bu nedenle bir yumuşama olmayacağını ifade ediyor Özgür Özel ve yakın kurmayları. Bize bunu böyle aktardılar. Bu yüzden bugün grup toplantısını kendilerinin yapacaklarını net bir şekilde ifade ettiler. Şimdi saat 13.30'da Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu salona geldikten sonra neler yaşanacağını gerçekten hep birlikte biz de merakla bekliyor olacağız. Ama partiler henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne alınmadı. 11'e kadar alınmayacaklar. Bu konuyla ilgili hala görüşmeler devam ediyor. Bir ziyaretçi yasağı gelirse çok da şaşırmamak gerekiyor. Çünkü çok yoğun bir talep var. Kemal Kılıçdaroğlu 1400 katılımcı olacağını beyan etti. Özgür Özel tarafı 4400 katılımcı olacağını beyan etti. Ve şu an hem Dikmen Kapı'da hem Çankaya Kapı'da çok yoğun katılımcılar var ki oralarda da arbede çıktığına ilişkin bazı duyumlar da geliyor. İşte bunu engellemek adına bugün önemli kararlar çıkabilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi güvenlik kararı anlamında bu tür kararlar çıkabilir Deniz.
0: Peki Özgür, son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önüne döneceğiz ama şu dakika itibariyle Özgür Özel nerede? Buna ilişkin bir bilgimiz var mı?
2: Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmiş olma ihtimali çok yüksek. Saat 9.30-10 sularında bekleniyordu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi. Kurmayları böyle ifade ediyorlardı. Bu noktada Özgür Özel'in şu an grup başkanı makamında son durum değerlendirmesini yapması, grup konuşmasına hazırlandığı yönde bir bilgi paylaşılmıştı. Ama tabii yaşanan gelişmeler nasıl değerlendirilecek, bir arbede çıkarsa kime nasıl yansıyacak bu? Bunların hepsinin herhalde değerlendirmesi yapılıyordur Deniz.
0: Peki. Özgür Akbaş meclis içinden bildirdi. Şimdi hemen Uğraş Bingöl'e gidelim. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında olacağını söylemişti. Dün de verdiği önemli bir mesaj vardı. Uğraş saat kaç gibi çıkması bekleniyor acaba? Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir hareketlilik var mı orada?
3: Neyse, biz şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çukurambar'daki konutunun önündeyiz. Şu an için herhangi bir hareketlilik yok. Gelen giden de yok buraya. Bazı milletvekillerinin gelmesini bekliyorduk ama şu dakika itibariyle anladığımız kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri şu anda meclisteler. Onlar da kendi taraftarlarını meclise sokma derdindeler diye anlaşılıyor. İlerleyen dakikalarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun buradan ayrılacağını söyleriz ama şu an için net bir saat bilgisi yok. Ama şunu biliyoruz, buradan ilk olarak meclise geçmeyecek. Önce genel merkeze gidecek. Orada kurmaylarıyla şu dakikaya kadar yaşananları, mecliste yaşananları bir değerlendireceğini söylemek mümkün. Ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçecek. En azından dünkü yapılan açıklamalar bu yöndeydi. Dün grup toplantısı kararı alındığından ardından hemen Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Hacı Özgür Akbaş da belirtti. Şu ifadeleri kullandı. 11 Haziran Perşembe günü parti meclisimizde kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum açıklaması yaptı ama Özgür'ün de bahsettiği gibi bu karşılık, daha doğrusu bu çağrı, kurultay çağrısı Özgür Özel ekibinde bir karşılık bulmadı. Bunun stratejik bir hamle olduğunu söylüyorlar. Çünkü zamana yayılmış bir kurultaydan bahsediyorlar. Olağanüstü bir kurultay çağrısı olmadığına dikkat çekiyorlar. Kılıçdaroğlu ve ekibinin zaman kazanmaya çalıştığını söylüyorlar sürece ilişkin. Evet, aynı salon, aynı saat, aynı kürsü, iki ayrı CHP demiştik. Özgür Özel ekibi de dün gün boyu meclise isim bildirdiler. Meclis başkanlığına isim bildirdiler. Ziyaretçilerin adını Kılıçdaroğlu'na yakın isimler de yine isim bildirdi. Şu ana kadar bazı söylentilere göre 6000'e yakın bir başvuru olduğu söyleniyor. Ama CHP'nin grup salonu küçük bir salon, 630 kişiden oluşuyor. O yüzden de orada da bir kısıtlamaya gidilebilir. Şunu da hatırlatalım. Dün bu grup toplantısına ilişkin tartışmalar sosyal medyaya da yansımıştı. Herkes için CHP sosyal medya hesabı Kılıçdaroğlu'na ve ekibine teslim edilmişti. Oradan da yapılan ilk icraat hem Özgür Özel'i hem de Ekrem İmamoğlu takipten çıkmak olmuştu. Ardından da bu tartışmalar yaşandı. Dünden aslında, yani bugünkü gerilim dünden belliydi. Özgür Özel şu açıklama yapmıştı, onu da hatırlatmakta fayda var. Seçilmişler kürsüsünü atanmışlara terk etmeyeceğiz diyerek net bir şekilde mesajını vermişti bugünkü gerilime ilişkin. Müslüm Sarı da şu açıklamayı yapmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Partisi Sözcüsü, Kılıçdaroğlu toplantısını yapacak. Ortaya çıkabilecek her türlü olumsuzluk ülkemizin kurucu partisine ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihsel mirasına yönelik bir saygısızlık olarak değerlendirilecektir. Özellikle milletvekili arkadaşlarımızın meclis çatısı altında dikkatli, itidalli ve bir tutum sergileyeceğine inanıyoruz açıklamasını yapmıştı. Zeynel Emre ona yanıt vermişti. Yine bir önceki şeyde sözcüydü Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel Genel Başkanlığı döneminde. Çirkin görüntüler olsa faili bu kararları verenlerdir açıklamasını yaptı. Evet, şu anda Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünde az önce de bahsettiğim gibi bir sakinlik söz konusu ama aldığımız tek bilgi buradan genel merkeze geçeceğine yönelik, orada kurmaylarıyla bir değerlendirme yaptıktan sonra meclise geçeceği yönünde bir bilgi var.
0: Uğraş, şimdi sen de mecliste özellikle altını çizdin. Bir şekilde bu grup toplantısı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadesiyle yapmak istiyor. Özgür Özel de geri adım atmak istemiyor. Dün verilen mesaj doğrultusunda parti meclisi toplantısını da sana sorayım. Çünkü önemli bir toplantı. Ama bugünkü gerilimden sonra biz, eğer bir yaşanacaksa şayet bir gerilim, nasıl bir süreç görebiliriz? Nereye evrilebilir? İzlenimlerin ya da bu haftaya dair partiyi de çok yakından takip eden birisi olarak beklentin nedir?
3: Aslında beklentiyi şu şekilde sıralamak mümkün. Bugün neler yaşanacaksa günün sonunda o değerlendirmeler şüphesiz ki Perşembe günü gerçekleşecek parti meclisine yansıyacak. Bu kaçınılmaz. Çünkü bunu nereden biliyoruz? Faik Öztrak, parti sözcüsü, dün mecliste basın toplantısı yapmıştı. Ve bu iki başlığa yönelik sorulara şu ifadeyi kullanmıştı. Mevzuat bellidir. Genel başkan genel başkana bağlı çalışır. Daha doğrusu grup başkanı genel başkana bağlı çalışır. Mevzuat buysa grup başkanı genel başkana uymak zorundadır. Yani parti içi hiyerarşiden bahsetti. Ama bugünkü süreç, bugünkü gelişmeler, hangi görüntülere tanık olacağız, neler yaşanacak, parti meclisine yansımasına kesin gözüyle bakıyoruz. O zaman yani o sürece giden yolda hamleler yeniden belirlenecek. Parti meclisi oldukça önemli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli karar alma organı. Bu konuda uzun süredir bazı iddialar dile getiriliyordu. Özellikle Özgür Özel'e bağlı bazı isimlerin ihraç edileceğine yönelik sözler, iddialar gündeme getiriliyordu. Bunlar çok kuvvetli bir şekilde yalanlanmadı Kemal Kılıçdaroğlu ekibi tarafından. Bu sürece giden yolda parti meclisinde de benzer görüntüler yaşanması mümkün. Çünkü mutlak butlan kararının ardından ilk defa taraflar karşı karşıya gelecekler. Tabii perde arkası diplomasisi oldu. Telefonla görüştüler, avukatlar aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdiler. Ama ilk defa Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu ekibiyle Özgür Özel ekibi yüz yüze gelecekler parti meclisinde. Bu iddialar çerçevesinde de yine Özgür Özel ve ekibi olağanüstü kurultay için parti meclisini zorlayacak. Parti meclisinde parti meclisinin yarısından bir fazla oyla olağanüstü kurultay kararı alabiliyor. Buna bastıracaklar ama Kemal Kılıçdaroğlu ekibi de mahkeme kararına ve tedbir kararına dikkat çekerek bunun şu anda yasal olarak mümkün olmadığına dikkat çekiyorlar. Yani perşembe günü parti meclisinde neler yaşayacağını aslında bugünün özeti ortaya çıkartacak demek mümkün.
0: Önemli bir gün. Hemen tekrar meclise gidelim. Az önce Özgür Akbaş da aktardı. 10.30'da MHP grup toplantısı var ama gözler bir taraftan CHP'deki grup toplantısında olacak. Meclis dışında Özden Erkuş'la başta bağlantımızı kaybetmiştik. Özden, şimdi dışarıdasın. Bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler, bir tarafta Özgür Özel'i destekleyenler. Sayı belli, saat belli. Gerginlik var mı, bir kez daha sorayım, ve alınmış güvenlik önlemlerini de tabii aktarmak gerekiyor herhalde bu noktada.
1: Bir önceki bağlantıyla karşılaştırıldığında tansiyon biraz daha yükselmiş durumda. Hemen arkam şu anda görüyorsun Deniz. Temas noktası sayılabilir. Yani Özgür Özel taraftarlarıyla, bakın işte görüyorsunuz şu anda o gerginlik karşılıklı temasa doğru yaklaşmaya devam ediyor. Taraflar karşılıklı olarak sloganlarla birbirlerine tepki gösteriyorlar. Daha önce bir tarafta Özgür Özel taraftarları, diğer tarafta Kılıçdaroğlu taraftarlarının beklemeye devam ettiğini söylemiştik. Ve şu anda da artık o iki grup kalabalığın da artmasıyla birlikte birbirine iyiden iyiye yaklaşmış durumda. Karşılıklı sloganlarla burada gerginlik artıyor. Tabii iki tarafın birbiriyle temas etmesi, bir arbede yaşanmaması için de yoğun güvenlik önlemleri var. Ama şu ana kadar o arbede yaşanmış değil, ama tansiyon her geçen dakika artıyor. Bunu da belirtelim. Şimdi içeriye belli bir sayıda izleyici alınacak. Geçen haftaki grup toplantısında, Özgür Özel'in yaptığı grup toplantısında hatırlanacaktır, çok büyük bir kalabalık vardı. 1200'den fazla kişi içeriye girmişti. 3000'den fazla kişi dışarıdaydı ve bu bir anlamda bir güvenlik sorunu yaratmıştı. İşte bu yüzden de, bu sebeple de bu haftaki grup toplantısına çok daha az sayıda, 630 civarında partilinin alınmasına karar verildi. Şimdi bu kararın ardından tabii burada bulunanların çok büyük bölümü dışarıda kalacaklar. Ama içeriye ne zaman girecekler dersen, saat 11 itibariyle işlemlerin yapılması bekleniyor. O işlemlerde şu: kimliklerini ibraz edecekler, ardından da bir GBT incelemesi yapılacak, sonrasında da içeriye alınacaklar. Ama hangi taraftan kim alınacak, kimler sıraya girecek, bu şu anda bunların yanıtı yok. O yüzden de bir kargaşa olduğunu belirtelim. Çevrede çok yoğun güvenlik önlemi var ama şu anda görebildiğim kadarıyla gruplar arasında bir polis barikatı oluşturulmamış durumda. Yani an itibariyle bir gerginlik olursa elbette çevredeki polisler müdahil olacaklardır.
0: Özgür Özel meclise geldi. Özden Erkuş dışarıda olduğu için şu görüntüleri göremiyor. Canlı olarak kestik. O yüzden ben yayını devralmış oldum. Özgür Özel saat 10.23 itibariyle meclise gelmiş durumda. Grup başkanı olarak bugün kürsüye çıkacağını net bir şekilde ifade etmişti. Düzeltelim, canlı görüntüler değilmiş ama kısa bir süre önce çekilen görüntüler bize ulaşmış oldu. Özgür Akbaş da aktardı. Grup toplantısındaki odasına girecek CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve kurmaylarıyla bir değerlendirme yaptıktan sonra da saat 13.30'da kürsüye çıkacak. Dün öyle söylemişti. En azından yapılan açıklamalar bu yöndeydi. Atanmış bir isme kürsüyü bırakamayız demişti. Şimdi akıllardaki soru tabii, her iki isim de geri adım atmıyor. Kemal Kılıçdaroğlu da grup toplantısı yapacağını duyurdu. Özgür Özel de yapacağını duyurdu. Bu şartlarda nasıl bir tablo göreceğiz biz meclis genel kurul, düzeltiyorum, CHP grup toplantısı salonunda? 46 milletvekilinin olması gerekiyor bir kere, her şeyden önce iç tüzükleri gereği. O yeter sayısı, 46 milletvekili sayısı sağlandıktan sonra grup başkan vekili her hafta olduğu gibi kürsüye çıkacak. Ve grup toplantısının açılışını yaptıktan sonra ki Ali Mahir Başarır'ın kürsüde olmasını bekliyoruz. Özgür Özel'e yakın bir isim, Özgür Özel'i kürsüye davet etmesi bekleniyor. Beklenti o yönde. Dolayısıyla biz Özgür Özel'in kürsüye çıktığı bir görüntü mü göreceğiz? Kemal Kılıçdaroğlu o dakikalarda salonda olacak mı, olmayacak mı? Herkes bu soruların cevabını arıyor. Ama şunu söyleyelim, Özgür Özel kısa bir süre önce meclise geldi. Uğraş Bingöl'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünden aktarmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu evinde ve daha sonra genel merkeze geçerek bir toplantı yapacak. O da kurmaylarıyla birlikte. Sonrasında gidişata göre içeriye, meclise onun da gelmesi bekleniyor. Olağanüstü bir gün yaşıyor meclis genel kurulu. Meclis CHP grubu. Dolayısıyla kritik bir gün. Tarihi görüntülerde bir taraftan hem grup toplantısı salonunda olacak, hem meclis binası içinde olacak, ama herhalde dışarıdaki görüntüler de bir o kadar tarihe geçecek. Çünkü mutlak butlan kararından sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisindeki bölünme tartışmaları çokça gündemimizde, ama bazı görüntüler, bazı görseller var ki o bölünmeyi aslında bizlere resim olarak veriyor. Özden Erkuş Dikmen kapısı önünde meclisin, ki ziyaretçilerin alındığı bölümdü. Orada yoğun bir kalabalık var. Bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler, diğer tarafta Özgür Özel'i destekleyenler burada. Ziyaretçiler içeri nasıl alınacak? Epey kalabalık bir grup var. Zaman zaman da karşı karşıya sözlü ve sözlü sataşmaların olduğu, hatta itiş kakışların yaşandığı bir süreci görüyoruz. Bir arbedeye dönüşme ihtimali var mı? Biraz tansiyon da yavaş yavaş giderek artıyor Dikmen kapısının önünde kalabalık arttıkça. Dolayısıyla hep birlikte nasıl bir tablo göreceğiz? İşte gördüğünüz gibi zaman zaman itiş kakışmalar yapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi grup salonundan görüntüler geliyor. Bir fotoğraf karesi, bir fotoğraf var, siyah beyaz, Ferdi Zeyrek'in fotoğrafı. Manisa Belediye Başkanı'ydı malum, hayatını kaybetmişti ve bugün aslında ölüm yıl dönümü. Ve Özgür Özel aslında planlaması bugün Manisa'da Ferdi Zeyrek'in anma törenine katılmak şeklindeydi. Ama sonrasında grup toplantısıyla ilgili bu karmaşa olunca, Kemal Kılıçdaroğlu geri adım atmayınca ve grup toplantısını yapacağı duyurulunca o programını iptal etti. Dün zaten kendisi de ifade etmişti. Bir sıkıntı olduğunda, bir sorun olduğunda Ferdi Zeyrek bana her zaman konuşur. Senin orada olmana ihtiyaç var mesajını verirdi diyerek grup toplantısına katılacağını ve o anma törenine Manisa'da katılmayacağını ifade etmişti Özgür Özel. Milletvekilleri yerlerini yavaş yavaş almış durumda. Grup salonu doluyor. 46 milletvekili gerekiyor. İç tüzük gereği, kendi iç yönergeleri gereği bakalım meclis grubunda neler yaşanacak saat 13.30'da. Ama önce bir hemen yine muhalefet tarafında düzeltiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısına gidelim. Devlet Bahçeli kürsüde dinliyoruz.
4: Bunlardan bir tanesi Çanakkale kahramanları, ikincisi ise Köroğlu'nun ayvazları. Öncelikle Türk milli takımının Amerika'da Dünya Kupası'na katılması münasebetiyle birçok çevreler milli takımı memnun kılacak, başarı sağlayacak bir üslupla bazı maçların yarışmasını açmışlardı. Geçmişte söylenen bazı şeylerin tekrarıyla milli takımımızı Amerika'ya yolcu etmeyi düşünüyorlardı. Böyle bir dönemde Milliyetçi Ülkücü Hareket'in hassasiyetlerini göz önüne alarak ülkücü sanatçılarımızdan istirham ettim. Kısa sürede bir marş hazırlayın ve bunu Amerika'ya gitmeden evvel Türkiye duysun istedim. Biraz evvel sizlere arz edilen marş odur. O sanatçıları tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum. Muhterem arkadaşlarım, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, muhterem insan İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun liderliğinde milli takımımız Amerika'ya gidiyor. Onun için son mısrasını da hatırlarsınız. Amerika bekle, biz geliyoruz diyor. Muhterem dava arkadaşlarım, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın kıymetli temsilcileri, konuşmamın başında sizleri saygıyla selamlıyor, gönüllerinize huzur, hanelerinize bereket, çalışmalarınıza muvaffakiyet getirecek hayırlı bir hafta geçirmenizi diliyorum. Bugünkü toplantımızı yurt içinden ve yurt dışından televizyon ekranları, radyo kanalları ve sosyal medya platformları vasıtasıyla takip eden aziz vatandaşlarımıza samimi dileklerimi iletiyorum. Gönül ve kültür coğrafyalarımızda zulmün pençesinde kimliğini, harbin ateşinde ümidini, baskının gölgesinde şerefini muhafaza mücadelesi veren tüm kardeşlerimize selamlarımı gönderiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantımız vesilesiyle bir kez daha sizlerle aynı çatı altında bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Sözlerimizin, gözlerimizi hazırlara, gayretlerimizin ve niyetlerimizin milletimize hizmete vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinizi muhabbetle ve en derin kardeşlik duygularımla selamlıyorum. Değerli dava arkadaşlarım, dünyanın neresinde bir milletin barış ve huzur iklimi hedef alınsa, bir devletin kalbine silahlar doğrultusuna, nerede bir mazlumun ahı yükselse, neresinde bir ananın yüreği ateşe verilse, orada yalnızca o ülkenin değil, bütün insanlığın imtihanı başlamış demektir. Bugün yakın coğrafyamızda yaşananlar da bize sadece savaşların, gerilimlerin ve diplomatik çekişmelerin seyrini değil, aynı zamanda uluslararası hukukun ve insanlık duygularımızın seyrettiği istikametin vahim tablosunu göstermektedir. Atalarımız ateş düştüğü yeri yakar demiştir. Fakat bugün yakın coğrafyamızda harlanan ateş yalnızca düştüğü yeri değil, sınırları aşan bombalar yağdıran, gökleri karartan, denizleri kabartan ve dumanı kapımıza kadar dayanan tehlikeli bir yangına dönüşmüştür. Tarihi tecrübelerimiz ve uluslararası gündeme Ankara'dan açılan penceremizden baktığımızda görünen manzara açık ve nettir. Bölgenin kalbine düşen her kıvılcım, ihmale uğradıkça yeni cephelere, yeni krizlere, yeni göçlere, yeni güvenlik tehditlerine ve yeni emperyal hesaplara kapı aralamaktadır. Sözde barış çağrılarının gölgesinde yeni cepheler açılmakta. Yavan diplomasi cümlelerinin, samimiyetsiz insani temennilerinin arkasında askeri yığınaklar büyümekte. Hukukla perdelenen söylemlerin ardında kanlı çıkar hesapları yürütülmektedir. Bir tarafta dünyayı pazarlık masası bilip haritalar cetvelle çizen, milletleri menfaat aracı, mazlumları pazarlık kozu olarak gören, hırs küpü bir emperyalist siyaset bezirganı vardır. Diğer tarafta ise sözde devlet, özde bebek katili bir işgal şebekesi, hastaneleri, okulları, mülteci kamplarını hedef alan, çocuklarının kefenleri üzerine güvenlik yalanları ve sınır politikaları inşa eden kanlı bir savaş makinesi vardır. Bu namussuz karabatak düzeni ne ateşkes tanımakta, ne de insanlığın kadim ve ortak değerlerini çiğneyip geçerken dünya milletleri karşısında küçük bir mahcubiyet göstermektedir. Bu tablo karşısında gerçeği bütün açıklığıyla söylemek mecburiyetindeyiz. Küresel sistemin kivisi çıkmış, adalet terazisi şaşmış, kantarın topuzu kaçmış, güç dengeleri yerinden oynamış, insanlığın müşterek vicdanı, kan kokusu karışmış petrol ve toprak rant siyasetleri arasında ağır bir imtihana mahkum edilmiştir. Bugün hak emperyal tahakkümün postalları altında ezilmekte, hukuk Siyonist karabasanının menfaat şartlarına öğütülmekte, barış silah tacirlerinin kanlı iştahlarına kurban edilmektedir. Washington'un tehdit diliyle Tel Aviv'in Lübnan ve Gazze'deki masumlar üzerinde yürüttüğü katliam düzeni aynı karanlık masada buluşmakta, Orta Doğu'da kazan kaynamakta, bölgemizin bizim kalbine her geçen gün yeni hançerler saplanmaktadır. Değerli milletvekillerim, bugün Orta Doğu'da yaşanan gerilimi sadece İran ile İsrail arasında cereyan eden bir çatışma olarak görmek büyük bir yanılgı olacaktır. Bu mesele yalnızca Tahran'ın, Tel Aviv'in, Washington'un veya Beyrut'un meselesi değildir. Bu mesele Hürmüz Boğazı'ndan Doğu Akdeniz'e, Lübnan'dan Suriye'ye, Irak'ın kuzeyinden Kızıldeniz'e, Körfez'den Kıbrıs'a kadar uzanan, deniz ticaret yollarından petrol ve doğal gaz yataklarına, su güvenliği havzalarından enerji geçiş güzergahlarına yayılan, bölgedeki tarihi, kültürel, etnik ve mezhepsel hassasiyetleri kışkırtmaktan geri durmayan geniş bir güvenlik denklemidir. Bu denklemi sadece bugünün askeri hareketleriyle ve kriz başlıklarıyla okumak eksik kalacaktır. Çünkü bugün kışkırtılan siyasi fayatlarının dün masa başlarında çizilen sınırlarla, bugün sahada kullanılan tenör aparatlarının dünya coğrafyamıza ekilen ayrılık tohumlarıyla, bugün enerji yolları üzerinde kurulan baskının, dün milletlerin kaderine vurulmak istenen emperyal prangalarla doğrudan bağı vardır. Bölgemizde her kriz bir anda ortaya çıkmış değildir. Her yangının altında bir kül, her çatışmanın gerisinde duman tüten bir kin, her dayatmanın arkasında yarım kalmış bir emperyal hesap vardır. Tarihi bilenler bugünkü hadiseleri daha açık okur. Bölgemiz ilk defa masa başı hesaplara, cetvelle çizilen haritalara, dışarıdan dayatılan statülere ve emperyal niyetlere maruz kalmamaktadır. Dün Sky Spicot ile coğrafyamızın damarları kesilmek istendi. Dün Balfour Deklarasyonu ile Filistin'in kalbine zehirli bir tohum ekildi. Dün Serv ile Türk milletine kefen biçildi. Dün Musul'dan Kerkük'e, Halep'ten Kudüs'e, Kıbrıs'tan Batı Trakya'ya kadar nice vatan parçası üzerinde hesap yapıldı. Fakat her şey sahipleri bir şeyi unuttu. Türk milleti köşeye sıkıştırılacak bir millet değildir. Türk milleti karşısına yedi düvel de dizilse tarih sahnesinden silinecek bir millet değildir. Türkiye ham hayaller kurulup çizilen haritaların kenarına sıkıştırılacak, eline bir avuç toprak verilip denizlerinden koparılacak bir ülke değildir. Lozan'da varlığını tescilleyen, Kıbrıs'ta kardeşinin imdadına yetişen, terörle mücadelede dağları titreten, Adalar Denizi'nde baskılar ve hukuksuzluklar karşısında geri adım atmayan, enginlere Türk mührünü vuran Türkiye, bugün de aynı tarihi şuurla ayaktadır. İsimler farklılaşmış, siyasi yollara yeni şeritler eklenmiş, askeri yöntemler teknolojiyle gelişmiş, fakat niyet değişmemiştir. Bölgemizin topraklarına fitne tohumları ekmek, damarlarına ihanet zerk etmek, asırlık komşuları birbirine kırdırmak, devletleri içeriden zayıflatmak, enerji yollarını gasp etmek isteyen küresel şer çevreleri iş başındadır. Türkiye'yi çevresinden kuşatılmış, yılgınlığa sürüklenmiş, kolay lokma haline gelmiş bir ülke olarak görmek isteyen karanlık odakların nefesi hemen sınırımızın dışındadır. Gözleri üzerimize ve bir yılan gibi pusudadır. Gaflete düşmeyecek rehavete kapılmayacağız. Fitnenin diline, fesatın gölgesine, fettanın oyununa teslim olmayacağız. Bir olacağız, diri olacağız, aynı bayrağın altında, aynı istikbale yürüyeceğiz. Çünkü biz Türk milletiyiz. Biz esareti ayağının altında ezen, zilleti kapısından içeri sokmayan, ihanete nefes aldırmayan, haritalara sığmayıp nice devletler kuran, ateş çemberlerini yara yara küllerinden yeniden doğan, kuşatmaları paramparça edip ayak bastığı her toprağa vatan tutan ve tarihin akışına, çağların kapılarına Türk mührünü vuran aziz milletin evlatlarıyız. Merhum şairimiz Mehmet Emin Yurdakul aziz Türk milletine şöyle sesleniyordu: senin gibi bir yiğit ve bir ulu milleti insanoğlu doğduğu günden beri görmedi. Aklımız devlette, kalbimiz millette, gözümüz istikbalde, irademiz Türk ve Türkiye yüzyılının kutlu istikametinde ilerlemeye devam edeceğiz. Değerli dava arkadaşlarım, İsrail'in bölgede uyguladığı saldırgan, hukuk tanımaz ve kan dökmekten çekinmeyen siyaset artık yalnız Filistin'i değil, Lübnan'ı, Suriye'yi, İran'ı, Körfez ülkelerini ve Doğu Akdeniz'i aynı anda tehdit eden bir yangının haritasına dönüşmüştür. Gazze'de bebeklerin, kadınların, yaşlıların, hastaların üzerine bomba yağdıran hasta ve işgalci zihniyet, bugün Lübnan'da da aynı hain yöntemi sürdürmektedir. Beyrut'un semalarında dolaşan savaş uçakları, sadece Lübnan'ın egemenliğine değil, bölgesel barış çağrılarına meydan okumakta, huzur arayış ve arzularına kulak tıkamaktadır. Arz-ı mevut yalanıyla, vaat edilmiş topraklar masallarıyla meşrulaştırılmak istenen işgalci iştah, milletlerin kaderini Siyonist yayılmacılık saplantılarına göre yeniden biçimlendirme hevesindedir. Lübnan zaten yıllardır siyasi kırılganlıklarla, ekonomik buhranlarla, toplumsal ayrışmalarla ve dış müdahalelerle yıpratılmış bir ülkedir. Böyle bir ülkenin yeniden saldırıların hedefi haline getirilmesi, bölgesel yangının bilinçli biçimde diri tutulduğunu göstermektedir. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a dönük askeri ve siyasi baskısı, bölgesel gerilimi söndürmekten ziyade daha da derinleştirmektedir. Bir yanda müzakere denilmekte, diğer yanda tehdit dili yükselmektedir. Bir yanda ateşkesten bahsedilmekte, diğer yanda Hürmüz Boğazı'nda askeri operasyonlar sürdürülmektedir. Bir yanda barış masası kuruluyormuş gibi yapılmakta, diğer yanda savaşın ihtimal hesapları hala canlı tutulmaktadır. Bu nasıl diplomasidir? Bu nasıl barış arayışıdır? Bu nasıl uluslararası hukuk düzenidir? Eğer bir ülke olmazsa başka yolla yaparız diyerek müzakere masasına bomba gölgesi düşürüyorsa orada diplomasi değil şantaj vardır. Eğer bir devlet ateşkes sürüyor derken aynı anda deniz yollarında abluka, askeri tehdit ve düşük yoğunluklu çatışma dili kullanıyorsa orada baskı vardır. Eğer bir işgal yönetimi anasının kucağından koparılmış süt kuzusu bebeklerin kanını güvenlik kalkanı gibi kullanıyor, enkaza çevrilmiş şehirlerin, yetim kalmış çocukların üstüne siyaset bina ediyorsa orada katliam vardır. Barış kelimesini ağzına alıp savaşın fitilini cebinde taşıyanlar insanlığı aldatamayacaklardır. Gözünü kan ve petrol hırsı bürümüş olanlar bölgemizi mesiyanik ezyanlarına kurban edemeyecektir. Mağdurun çığlığı, mazlumun ahı, mahzunun sessizliği er ya da geç zalimlerin yakasına yapışacaktır. Değerli dava arkadaşlarım, tam da bu noktada terörsüz Türkiye hedefinin ne kadar hayati ve ne kadar isabetli olduğu bir kez daha bütün açıklığıyla ortaya çıkmaktadır. Bugün bölgemizde yaşanan her kriz bir dış politika gündem başlığı olduğu kadar iç cephemizin sağlamlığına, kardeşlik hukukumuzun gücüne, devletimizin teyakkuzuna ve milletimizin ortak gelecek arzusuna yönelen bir sınamadır. Terörsüz Türkiye, bölgesel fırtınalar karşısında milli varlığımızın zırhıdır. Terörsüz Türkiye, emperyalizmin taşeronluğunu yapan mahfillerin, etnik fitne mühendislerinin ve din kisvesi altında Siyonist kuruntu tacirlerinin Türkiye üzerinde kurmak istediği oyunu bozma iradesidir.

Çünkü bahçe duvarının ardında hesap yapan gafilin ilk yokladığı yer yuvamızın içindeki çatlaklardır. Sınırlarımızın ötesinde kurulan her tezgah Ankara'dan görülmektedir. Türkiye ne karanlıkta yatacak ne de kara düş görecektir. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin İran hattında kurduğu baskı, İsrail'in bölgesel kaosunu değiştiren saldırgan siyaseti, Suriye ve Irak sahasındaki kırılganlıklar, Doğu Akdeniz'deki askeri hareketlilik ve Hürmüz'den Lübnan'a kadar uzanan gerilim kuşağı, Türkiye'nin iç cephesine dönük sabotaj ihtimallerini de artırmaktadır. Şunu açık ifade etmek gerekir. Terörsüz Türkiye iradesi samimiyet ilerlerken, bu iradeyi zehirlemek isteyen dış mahfiller de boş durmamaktadır. Türkiye'nin huzura, kardeşliğe ve güvenli geleceğe yürüdüğü bir dönemde bölgesel savaşlardan, güç boşluklarından ve jeopolitik belirsizliklerden medet uman çevrelerin terör uzantılarını yeniden kullanma arayışında olduğu görülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki nüfuz ağı ile İsrail'in kaos siyasetinin aynı hatta buluştuğu her yerde terör örgütleri birer piyon, birer maşa, uzaktan kumandalı birer aparat olarak sahneye sürülmek istenmektedir. Suriye'nin kuzeyindeki yapılanmaların yeni himaye kapıları araması, Irak'ın kuzeyindeki eski mevzilerin diri tutulmak istenmesi, İran sahasındaki her gerilimin farklı uzantılar üzerinden fırsata çevrilmeye çalışılması tesadüf değildir. Bunlar Türkiye'nin iç huzurunu, kardeşlik hukukunu ve güvenlik mimarisini hedef alan daha büyük bir oyunun parçalarıdır. Bu sebeple terörsüz Türkiye hedefini korumak, ihanet şebekelerinin hesabını bozmanın gereğidir. Biz terörsüz Türkiye derken içeride huzuru, dışarıda caydırıcılığı, sınırlarımızda emniyeti, bölgemizde istikrarı ve milletimizin birliğini aynı anda savunuyoruz. Dışarıda kaos girdabı kol gezerken, savaş borazanları kulakları sağır ederken, ülkemiz jeopolitik depremlere sürüklenmek istenirken surda gerik açtırmayacağız. İşte terörsüz Türkiye hedefi bu büyük tablonun merkezindedir. İşte bu yüzden terörsüz Türkiye diyoruz. İşte bu yüzden iç cepheyi sağlam tutmak zorundayız. İşte bu yüzden kardeşlik hukukunu tahkim etmeyi yalnızca iyi niyetli bir temenni olarak değil, doğrudan doğruya milli güvenlik meselesi biçiminde ele alıyoruz. Yıllarca milli beka sözümüzle akıllarınca eğlendiler. Devletimizin geleceğine dair kaygılarımızı küçümsediler. Cumhur İttifakı'nın tarihi varlık sebebini günlük siyasetin dar hesaplarına hapsetmeye kalkıştılar. Terörsüz Türkiye hedefimizi çarpıttılar. Türk milliyetçiliğinin son kalesi olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin adını karanlık senaryolarla yan yana getirme garabetine düştüler. Türk ve Türkiye yüzyılı yürüyüşümüzde sırt döndüler. Şimdi sormak hakkımızdır. Anlaşıldı mı neden milli beka dedik? İdrak edildi mi neden terörsüz Türkiye diye ısrar ettik? Bu hedef Türkiye'nin yabancı tufanlar karşısında savrulmaması, bölgesel çalkantıların arasında sıkıştırılmaması, emperyalist ve siyonist maşaların yarattığı krizlerle oyalanmaması için tarihi bir zarurettir. Bu nedenle terörsüz Türkiye hedefi kararlılıkla sürdürülecektir. Dün alay edenler bugün mahcup olmalıdır. Dün beka sözüne burun kıvırıp dillerine alaylı sakız edenler bugün aynaya bakmalıdır.

0: Dün terörsüz Türkiye hedefini çarpıtanlar bugün oldukları yerden utanmalı. Cumhur İttifakı ekseninde kurulan milli cephenin karşısında durdukları için hicap duymalıdır. Terörsüz Türkiye hedefimizi küçümseyenler, Türkiye'nin hangi kuşatmaları yardığını, hangi hendekleri kapattığını, sınırlarımızın hemen ötesinde, kıyılarımızın hemen karşısında nice milletler ateş çemberleri içine düşmüşken bu aziz vatanın nasıl bir huzur ve istikrar adası olarak ayakta tutulduğunu idrak edememiştir. Nitekim zaman bizi haklı çıkarmıştır. Aziz milletimiz kimin küçük hesapların günü kurtarma telaşının peşine düştüğünü, kiminse vatan ile millet derdine ömür ve gönül verdiğini bütün çıplaklığıyla görmüş ve kavramıştır. Bugün artık hakikat daha gür, daha berrak biçimde anlaşılmaktadır. Bu hakikatin aynasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düştüğü yönetim buhranı da bütün çıplaklığıyla görülmektedir. CHP'li belediyeler etrafında uzun süredir biriken şaibe süreçleri, rüşvet görevi kötüye kullanma, yolsuzluk ve kamu gücünün menfaat ilişkilerine alet edildiği yönündeki peş peşe patlayan vakalar hepimizin malumudur. Vatandaşa hizmet makamı olması gereken belediyelerin Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında rant iddialarıyla, yönetim zafiyetleriyle ve kamu emanetini taşıyamama garabetiyle anılır hale gelmesi başlı başına bir ibretlik bir tablodur. Bugün görüyoruz ki yerelde başlayan bu çözülme dönüp dolaşıp Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin çatısına çökmüştür. Ecdadımız balık baştan kokar demiştir. CHP'li belediyelerde kendini gösteren savrukluk, şaibe ve yönetim aczi bugün genel merkeze sirayet etmiş, parti yönetiminin içine düştüğü dağınıklığı bütün çıplaklığıyla ortaya koymuştur. Cumhuriyet Halk Partisi bugün milletin karşısına kendi iç hesaplaşmasının, koltuk kavgasının, mahkeme süreçleriyle düğümlenen yönetim krizinin ve kurumsal aklını tüketen hizip mücadelesinin gölgesiyle çıkmaktadır. Bu tablo tesadüf değildir. Bu tablo siyaseti millete hizmetin şerefli yolu olmaktan çıkarıp kişisel ikbalin, hırsın, öfkenin ve güç gösterisinin dar patikasına sıkıştıran anlayışın neticesidir. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir siyasi partinin kendi hukukunu, geleneğini, kurumsallığını ve meşruiyet zeminini nasıl aşındırdığı vahim bir manzaradır. Sağduyuyla karşılanması gereken hukuki süreçlerin meydan okuyucu bir üslupla gölgelenmesi, siyasi kıyametin büyük alametlerindendir. Parti içi arınma ve dururma ihtiyacının tehditkar cümleler gölgesinde kalması, idari iflasın vesikasıdır. İş düğümleri çözmek yerine yağlı urganlara sarılmak, kementleri ülke gündeminin boynuna ısrarla dolamak, aziz milletimize ne fayda getirir? Buradan açıkça ifade ediyoruz. Bizim meselemiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düştüğü dağınıklıktan siyasi kazanç üretmek değildir. Bizim meselemiz Türkiye'de siyaset kurumunun ağırlığını, millet iradesinin saygınlığını ve hukukun üstünlüğünü korumaktır. Ancak görünen köy de kılavuz istememektedir. Cumhuriyet Halk Partisi bugün iki ayrı yön, iki ayrı dil, İki ayrı merkez, iki ayrı meşruiyet iddiası muhalefetin gidişatı bakımından kaygı verici bir gerçek olarak karşımızdadır. Bir tarafta hukuki zemine dönme ihtiyacı toparlanma isteğiyle buluşmaktadır. Diğer tarafta meydan okuma üzerinden güç gösterileri sergilenmekte, sokak diliyle parti içi krizi büyütme hevesi gündemin üzerine ağır bir sis misali çökmektedir. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir. Zira keskin sirke ancak küpüne zarar verir. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki çetrefilli itilafı meydanların hararetine terk etmemelidir. Serin kanlılıkla yürütülmesi gereken hukuki süreci kalabalıkların gürültüsüne bırakmamalıdır. Cumhuriyet ve yaşıt bir siyasi parti olmanın ağırlığı ve kurumsallığını niteliksiz sokak diline havale etmek, ölü gözünden yaş beklemekten farksızdır. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde iki yol vardır. Ya kendi iş meselesini hukuk ve sağduyu zemininde çözecek ya da kendi eliyle büyüttüğü düğümü milletimizin gündemine yeni bir yük olarak taşıyacaktır. Nitekim ülke gündemi siyasi partilerin iş hesaplarının yükünü taşıyacak bir hamal değildir. Siyasette her sözün bir sonucu, her tavrın bir karşılığı, öfkeyle kalkılan her oturuşun bir maliyeti vardır. Bu hesabın sonunda mahcup olmamak, milletin vicdanına borçlu kalmamak isteniyorsa gaflet uykularından uyanılmalı, gözler dört açılmalıdır. Siyaset, millete hizmet etme yolunda feraseti fevriliğe, aklı asabiyete, sükuneti saldırganlığa tercih etme sanatıdır. Bu sanatın sanatkarı olmak isteniyorsa sözlerimize kulak verilmelidir. Bu sebeple Sayın Özgür Özel'e tavsiyemiz şudur. CHP'nin iç gerilimini sırtlanıp meydanlara taşımaktan, CHP bünyesindeki çatlağı memleket satına yaymaktan, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçilmelidir. Genel merkezdeki çift başlılık, teşkilatlara sirayet eden huzursuzluk ve Türkiye Büyük Millet Meclisi koridorlarına taşan buhran ayan beyan ortadadır. Kaynayan kazanı kapakla bastırmaya çalışmak akıl kârı değildir. Hararet yapan bir aracın gazına basarcasına CHP'yi daha büyük bir savruluşa sürüklemekten yüz çevrilmelidir. Motoru yakmadan, direksiyonu kilitlemeden, yoldan büsbütün çıkmadan bu gidişata bir an evvel nizam verilmelidir. Hazreti Ali'ye atfedilen kıymetli söz ne güzeldir. Hak sizi hür yaşatmışken hırs sizi kul etmesin. İşte bizim siyaset anlayışımızın özü budur. Hırsın kulu olanlar koltuğun gölgesinde küçülür, hakkın yolunda yürüyenler milletin gönlünde büyür. Sözlerime son verirken sınırlarımızın ötesinde yükselen her kriz başlığını Ankara merkezli bir okuyuşla kavrayan kıymetli dava arkadaşlarımı saygıyla selamlıyor. Terörsüz Türk idealine sarsılmaz inançlarıyla kuvvet veren kardeşlik hukukumuza yönelen her karanlık hesabın karşısında dimdik duran, şahsi heveslerini ülküsünün önüne koymayan Türk ve Türkiye yüzlü yürüyüşümüze can suyu olan yiğitler yiğit ülküdaşlarımı hürmetle selamlıyorum. Makamı değil, mesuliyetin peşinden giden, menfaatlerini değil, milletimizi gözeten tüm gönüldaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Cenab-ı Allah'a birliğimizi daim, devletimizi payidar, davamızı muzaffer eylesin. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Cenab-ı Allah'a emanet olun.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu. Hemen yine çok yakındaki bir başka salonda gözler ki onunla ilgili de mesajları vardı Genel Başkan'ın. Ülke gündemi siyasi iç hesaplaşmaların yükünü taşıyamayacak kadar ağırdır ifadesini kullandı. İki ayrı yön, iki ayrı gidişat muhalefet açısından kaygı vericidir dedi. özellikle bu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamaların detaylarını paylaşırız. Ama hemen meclise gidelim. Çünkü dışarıda kalabalık, içeride grup toplantısı salonunda yine kalabalık var. Saatler 13.30'da, gözler 13.30'da daha doğrusu saatler o saati vurduğunda kim kürsüye çıkacak bu merak ediliyor. Ziyaretçiler oradaydı ama onunla ilgili bir karar var. Meclis başkanı devreye girmiş durumda. Özden istersen oradan başlayalım. Ziyaretçi alınmayacak. Meclis başkanlığı yazı gönderdi iki tarafa da, ne diyor? Hangi gerekçeyle ziyaretçi alınmayacak bugün ve orada tabii yankısı nasıl oldu?
2: Tabii şunu söyleyelim, o kadar büyük bir kalabalık ve yoğunluk vardı ki burada da meclisin içerisinde de güvenlik tedbirlerini sağlıklı bir şekilde almak pek mümkün değildi. Ve o yüzden de az önce bir anons yapıldı ve bu anons çerçevesinde de grupların buradan ayrılması, ziyaretçiye kapatıldığı duyurusu yapıldı meclis başkanlığı tarafından. Şu anda gördüğünüz bu yüksek tansiyonun sebebi ise karşı tarafta buradan ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu taraftarlarına dönük protesto ve onların genel merkeze gitmeleri, burada bulunan Özgür Özel taraftarlarının ise il başkanlığına gitmesi yönünde çağrı yapıldı. Az önce Ankara İl Başkan Yardımcısı yaptı bu çağrıyı. Grup toplantısının ziyarete kapatıldığı duyuruldu ve sonrasında da sizleri il başkanlığına, Güven Park yakınlarına davet ediyoruz ifadesi de yine kullanıldı. Karşılıklı olarak da bir sloganlarla tepkiler devam ediyor. İşte o tansiyonun fiziksel temasa dönüşmemesi için şu an itibariyle burada bulunan polisler çaba göstermeye devam ediyorlar. Gruplar ayrılırken buradan birbirlerine temasları sonucunda karşılıklı sloganların bir arbediye dönüşmemesi için şu anda yoğun çaba sarf ediliyor. Dikmen Caddesi de şu an itibariyle trafiğe kapatılmış durumda. Bu gerginlik nedeniyle dediğimiz gibi sabah saatlerinden bu yana burada yoğun bir kalabalık vardı. Bu çerçevede çok sayıda Özgür Özel taraftarının içeriye girmesi, grup toplantısını izlemesi için bir liste verildi. 4000'den fazla kişinin bu listede olduğu belirtiliyor. Kılıçdaroğlu ekibinden de 1200'den fazla kişinin meclise girebilmesi için bir liste verildiği belirtiliyor. Ama günün sonunda az önce de belirttiğimiz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi Güvenlik Kurulu bir karar aldı ve bu karar çerçevesinde de işte taraflar meclis Dikmen kapısından ayrılıyorlar. Tabii tüm bu hareketlilik sırasında da zaman zaman karşılıklı temaslar. İşte az önce karşı taraftan şu anda bulunduğumuz noktaya bir su şişesi de atıldı. Tabii buradaki ana amaç taraflar arasında bir arbede yaşanmamasını sağlamak. Bu yüzden de şu anda çevik kuvvette gruplar arasına girmeye çalışıyor. Karşılıklı olarak yoğun sloganların atıldığı bir anı yaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısı Özgür Özel tarafından gerçekleştirilecek. En azından bu aşamada öyle görünüyor. Ama burada bekleyenler açısından o konuşmayı izleme imkanı olmayacak. Az önce de belirttik, binlerce kişi burada Dikmen kapısında Özgür Özel'in konuşmasını ya da eğer Kılıçdaroğlu konuşacaksa onun konuşmasını takip etmek üzere bekleyiş halindelerdi. Zaman zaman gerginlikler yaşandı. Sözlü münakaşalar yaşandı. İşte şu anda izliyorsunuz, polisler bariyerleriyle iki grup arasında bir set oluşturmaya çalışıyorlar ama az önce meclis başkanlığından yapılan açıklama doğrultusunda grup toplantısının izleyicilere kapatılması kararı verildi. Bu çerçevede meclis başkanının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait bina, bahçe, arsaların iç ve dış güvenliği ile ilgili tertip ve tedbirleri almakla yükümlü olduğu hatırlatıldı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekleştireceği grup toplantısı öncesinde meclis yerleşkesi giriş kapılarında oluşan ciddi güvenlik riski dolayısıyla toplantının iç tüzüğün meskul hükmü doğrultusunda ziyaretçiye kapatıldığı bilgisi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından açıklanmış durumda. Bu bilgi buradaki kalabalıkla da paylaşıldı. Onu da belirtelim. Şimdi bir yandan da Dikmen Caddesi'nin trafiğe açılması için çaba gösterilmeye devam ediyor. Az önce de vurguladık. Özgür Özel taraftarları için Ankara İl Başkanlığı yakınlarındaki Güven Park adresi gösterildi. Kemal Kılıçdaroğlu taraftarlarının ise genel merkeze gidebileceği duyurusu yapıldı. İşte alkışlar ve sloganlar.
1: Özden Erkuş, meclis Dikmen Kapısı önündeki son tabloyu görüntülerle birlikte aktarmış oldu. Şimdi içeriye gidelim. Dışarıda bir gerginlik var. İçeride tablo ne? Ziyaretçiler alınmayacak. Buna dönük meclis başkanlığının bir kararı var. Özgür Akbaş, şimdi anladığımız o ki perde arkasında da bazı görüşmeler yapılıyor. Kısa süre önce Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da bir çağrısı geldi. Meclis Başkanı'nın ziyaretçi alınmayacak karar var. Hepsini soracağım ama ziyaretçi var mıydı giren içeri? Komple dışarı mı çıkarıldılar? Sadece milletvekilleri mi şu anda içeride? Salondaki hava ne öncelikle?
3: Şu an bu grup salonunun içindeyiz Deniz. Milletvekilleri sabah erken saatlerinde buraya geldiler. Ziyaretçi olarak mı değerlendirmek lazım? Pek de öyle değerlendirmemek lazım. Çünkü milletvekilleri yanlarındaki çalışma arkadaşlarıyla birlikte geldiler buraya. Yani danışmanlar, sekreterler buradalar. Yani ziyaretçi pek burada değil. Milletvekilleri yoğunluklu olarak geldiler. 50-60'a yakın milletvekili var. Milletvekili sayısının daha da artması bekleniyor. Çünkü daha 2,5 saat var grup toplantı salonuna. Şu an grup salonunun dolduğunu söylesek çok da yanlış olmaz. Zaten görüntülerde kendini gösteriyor. Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı iken elektrik akımına kapılmıştı. Bugün de ölüm yıl dönümü. Aslında Özgür Özel Manisa'ya gidecekti ama bu grup toplantısı inatlaşması yüzünden bugün burada kaldı ve Ferdi Zeyrek'in de fotoğrafı buraya konuldu. Karanfiller eşliğinde. Şu an milletvekilleri yanlarında çalışma arkadaşlarıyla birlikte danışmanlar, sekreterler buradalar. Ziyaretçiye yasaklandı. Zaten bu bekleniyordu. Çünkü Özgür Özel ekibi meclisten 4400 kişinin geleceğini ifade etmişlerdi. 4400 katılımcının geleceğini beyan etmişlerdi. Kemal Kılıçdaroğlu ekibi ise 1400 kişinin gelmesini istediklerini ifade etmişlerdi ve meclisin buna onay vermesini istediler. Ama tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olanakları buna çok da uygun değil. Özellikle geçen hafta 1200'e yakın partili bu grup salonundaydı ve nefes alacak bir durum söz konusu değildi. İşte bunun önüne geçmek için çok yoğun güvenlik toplantıları yapıldı. Güvenlik Koordinasyon Kurulu toplandı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve o toplantılardan çıkan sonuç sadece ve sadece 630 kişinin CHP Cumhuriyet Halk Partisi grup salonuna alınmasına yönelikti. Ve bunun üzerine bu hem Özgür Özel ekibine hem Kemal Kılıçdaroğlu ekibine ifade edildi, duyuruldu. Ve sonrasında ne yaşandı? Tabii partililer. Partililer hem Dikmen Kapı önünde hem Çankaya Kapı önünde toplandılar içeri girebilmek adına. Ama sonrasında güvenlik toplantıları devam etti ve o güvenlik toplantılarının ardından meclis bir karar aldı. Ziyaretçiye, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi grubu açısından ziyaretçiye burası yasaklandı ve hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi hem de Özgür Özel'in ekibi buraya gelemeyecek. Ancak şunu belirtelim. Özgür Özel'in ekibinin alınması için, o partilerin alınması için şu an meclis başkanlığıyla bir görüşme devam ediyor. Bir trafik var. Özellikle o partilerin alınmasını istiyor Özgür Özel ekibi. Bu anlamda grup başkan vekillerinin Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın'ın meclis başkanı Numan Kurtulmuş'la bir temas içine girdikleri ve partilerin Cumhuriyet Halk Partisi grubuna alınmasını istediklerini duyduk. Bu yönde bir faaliyetin olduğunu söyleyelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gruba gelmeyeceği yönünde tabii grup salonuna gelen bir bilgi var. genel merkeze böyle bir grup toplantısı yapabileceği yönünde bilgiler var. Tabii bunlar kulis bilgiler henüz. Bu sırada tabii haberciler, henüz kameralar içeri alınmadı. Cep telefonuyla bu yayınlar gerçekleştirilebiliyor ya da röportajlar gerçekleştirilebiliyor. Şu an grup salonunda sakin bir hava var. 13.30'daki grup toplantısı bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde o Kemal Kılıçdaroğlu eğer gelseydi ve onunla birlikte ekibi de gelseydi, Özgür Özel'le ekibi burada olsaydı neler yaşanacaktı sorusu artık kendini farklı bir noktaya evretmiş durumda. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu büyük ihtimalle grup salonuna gelmeyecek gibi gözüküyor. Ama Özgür Özel gelecek ve burada grup konuşmasını yapacak. Ama tabii bundan sonraki süreç nasıl aralanacak, bu da tabii merak konusu Deniz.
1: Özgür, şimdi grup toplantısının iptal edildiği yönünde bazı haberleri Kılıçdaroğlu tarafı yalanlamıştı basın danışmanı aracılığıyla. Sen de altını çizdin. Belki genel merkezde kalacak. Grup toplantısı için salona gelmeyecek. Bir konuşma yapar mı yapmaz mı açıkçası bilmiyoruz. Ama meclis başkanlığıyla Cumhuriyet Halk Partisi grubu arasında bir temas var da İki grup arasında perde arkasında temas var mı, bir kere daha netleştirmeye çalışalım. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ekipleri görüşüyor mu şu dakikalarda?
3: İki grup arasında bir temas var mı? Biz de bu sorunun yanıtını aradık aslında. Ama bir temasın olmadığı yönünde bir bilgi paylaşıldı. Grup iç yönetmeliği neyse biz bunu uygulayacağız diyor Özgür Özel ekibi. Ali Mahir Başarır, nöbetçi grup başkan vekili gelecek, burada oturumu açacak. Grup yeter sayımız varsa, 46 milletvekili üzerindeyse milletvekili sayısı, grup toplantısı açılacak. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu da gelirse gelebilir, hiçbir sıkıntı yok. Ekibi de gelebilir, biz onlara yer de veririz, hiçbir sıkıntı yok bu konuyla ilgili. Ama toplantı açılacak. Sonrasında konuşmacı olarak CHP'nin grup başkanı Özgür Özel'in davet edileceğini biliyoruz. Çünkü Ali Mahir Başarı zaten Özgür Özel'le yol arkadaşlığı yapıyor. Peki sonra ne olacak? Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i dinlerse ve ardından söz isterse, işte söz istemesi durumunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kez kapalı gruba geçileceği yönünde bir bilgi paylaşılıyor. Kapalı gruba geçilir ve o zaman da her milletvekilinin de söz hakkı olur ifadesini kullanıyorlar. Grup iç yönetmeliğini bunu getirdiğini söylüyorlar. Bunun da tüm yönleriyle uygulanacağını ifade ediyorlar. Böyle bir durum söz konusu. Hala henüz net değil. Yani Kemal Kılıçdaroğlu CHP grup salonuna gelecek mi, gelmeyecek mi? Gelmeyeceği yönünde bir bilgi var, kulis bilgi var. CHP Genel Merkezi'ne gideceği, CHP Genel Merkezi'nde grup yapacağı yönünde bilgi paylaşımları var. Kulis bilgiler bunlar. Yani meclise gelmekten vazgeçtiği yönünde ağırlıklı bir bilgi söz konusu. Bu grup toplantı salonunda yansımış durumda. Ama henüz resmileşmiş bir durum yok. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yazılı bir açıklama bekleniyor. Şimdi tabii gözler 13.30'a çevrilmiş durumda. Bu sırada milletvekilleri de gelmeye devam ediyor. Ziyaretçi yok burada. Milletvekilleri sabah saatlerinde, çok erken saatlerinde geldiler buraya. Yanlarında danışmanlarıyla, sekreteryalarıyla birlikte geldiler ve salonu doldurdular. Partililer henüz alınmadı. Zaten ziyaretçi yasağı da geldi. Ama şimdi Özgür Özel ve ekibi o partilileri de Türkiye Büyük Millet Meclisi içine, grup toplantı salonunun içine almak istiyorlar. Bu sırada sadece şu an mevcut 28. dönem milletvekilleri değil, daha önce milletvekili yapmış isimlerin de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP grup salonunda olduğunu söyleyebiliriz. Şimdiye kadar 223 eski milletvekilinin desteği söz konusuydu Özgür Özel'e ve onlar da grup toplantı salonuna gelmeye devam ediyorlar Deniz.
1: Özgür Akbaş, grup toplantı salonunun oradan bize gelişmeleri aktardı. Kemal Kılıçdaroğlu salona gelecek mi, gelmeyecek mi? Bir soralım. Uğraş Bingöl, Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde. Son bilgiler de onda. Ne oluyor? Ne zaman çıkması bekleniyor? Daha önceki bağlantıda Uğraş genel merkeze gidebileceğini ifade etmiştin. Hala o plan geçerli mi? Beklenti o yönde mi? Söz sende.
4: Deniz, öncelikle çokça ve sıkça son dakikada gelen gündeme ilişkin açıklamaları yapalım. Kılıçdaroğlu iptal mi etti grup toplantısını? Bununla ilgili özellikle sosyal medyada çokça paylaşım yapıldı. Şimdi biz Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'le kısa bir görüşme yaklaşık 10 dakika önce bu iddiaları yalanladı. Böyle bir iptalin söz konusu olmadığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilerleyen dakikalarda yazılı bir açıklama yapacağını söyledi. Biz de açıkçası o yazılı açıklamayı bekliyoruz. Biz şimdi Çukurambar'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önündeyiz. Şu dakika itibariyle biraz hareketlilik başladığını söylemek mümkün. En azından koruma ekipleri yaklaşık 5 dakika önce buraya geldiler. 11.30 gibi buradan ayrılmayı düşünüyorlar. Yani genel merkeze gideceklerini söylüyorlar burada. Tabii bu bilgiler dakika dakika değişebiliyor. Son karar Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan bir açıklama yapacağı yönünde. Mecliste yaşananlarda aslında bu toplantının iptaline ilişkin emareler içeriyor. Neler onlar? Az önce Özgür Akbaş da söyledi. Grup ziyaretçi yasağı getirildi güvenlik gerekçesiyle. 5000-6000 üzerinde orada partilinin olduğunu söylemek mümkün. Hem Dikmen Kapı hem Çankaya Kapı'nda çok sayıda insan var ve bu gerçekten Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kapasiteleri oldukça zorlayan ve iki taraf arasındaki gerilimde oradaki güvenlik zafiyetini ortaya çıkaracak bir süreçten bahsediyoruz. Bu nedenle şu an için net bir bilgi yok ama emareler basın toplantısı, grup toplantısının iptal edildiği yönünde. Burada bazı iddialar da var. Onlardan biri de Kılıçdaroğlu'nun birazdan çağrı yapacağı ve kendisine yakın partilileri genel merkeze çağıracağını ve orada bir kürsü kurulacağı yönünde. Ama bunların hepsi teyide muhtaç. Az önce de bahsettiğim gibi biz Atakan Sönmez'le Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanıyla konuştuğumuzda iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Yazılı açıklamayı bekleyin dedi. Biz de o yazılı açıklamayı bekliyoruz. Evet, şu dakika itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde bir sakinlik söz konusu. Yaşanan son gelişmelere ilişkin, özellikle arbedelere ilişkin bir değerlendirme yapılıyor. Şüphesiz ki kurmaylarıyla da bir görüşme yapılıyor. Ama teyitli olan bilgi şu an için basın toplantısının iptal, grup toplantısının iptal edilmediği yönünde. Burada bize söylenen ama az önce de parantez açıp söylediğim birçok emare bu iptal edileceğine dair işaretleri gösteriyor. Ama birçok söylentiye rağmen şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun evin önünde bir sakinlik var. 11.30'da buradan genel merkeze gitmesini bekliyoruz. O sürece, o saate kadar bir açıklama yapar mı yapmaz mı henüz net değil. Ama şu an için bir sakinlik söz konusu.
1: Uğraş Bingöl aktardı. Bir yazılı açıklama bekleniyor Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. Biz de o açıklama geldiğinde hemen Uğraş'a dönüp ayrıntıları alacağız. Şimdi kamuoyu araştırmacısı Yusuf Akın'la konuşalım. Bütün bu görüntüleri seçmende nasıl bir karşılık bulacağı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin muhalefet açısından uyarıları vardı bu bölünme halinin, hepsini ele alacağız. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Yusuf Akın.
5: Merhabalar, hoş bulduk Deniz Hanım.
1: Şimdi önce görüntülerle başlayalım isterseniz. Nasıl bir tablo veriyor size? Bölünmüşlüğü perçinleyen görüntüler midir bunlar?
5: Belki de bu mutlak butlanla alakalı veya belki de 37. kurultay sonrasından itibaren geçen süreçte aslında baskılanmaya çalışılan görüntünün bugün zuhur ettiğini gördük. Ve fiziki karşı karşıya gelme halinin çok stresli bir durum olduğunu, bundan kaçınılması gerekli olduğu ile ilgili sağduyu ifadelerinin sürekli kullanıldığı bir ortamda maalesef itiş kakışların görülmesi, tarafların burada karşı karşıya gelmesi, hele ki meclis çatısı altında böyle bir durumun yaşanması CHP açısından trajik bir gelişme olur. CHP'nin kesinlikle, CHP içerisindeki karar vericilerin kesinlikle bu fotoğrafı vermekten kendi atlarına, kendi lehine bir eğer ki çıktı istiyorlarsa kaçınmaları gerekir. Hı hı. Çünkü ben bu görüntüleri kamuoyu nezdinde değerlendirecek olursam ikiye ayıralım. Kabaca ikiye gösterelim. İki büyük grup var. Seçmen kitlesi var. Bir iktidar tarafındaki seçmen kitlesi, bir muhalefet seçmeni.
1: Yusuf Bey, bölüyorum. Lütfen kusuruma bakmayın. Çünkü Kılıçdaroğlu'ndan o beklenen yazılı açıklama geldi. Sosyal medya hesabından kendisi gerekli açıklamayı yaptı. Hemen bir Uğraş Bingöl'e gidelim. Ben okumayayım. O oradan detayları bizimle paylaşsın. Uğraş sanırım 14. aynı saat değil, yer farklı. Nedir notlar?
4: Evet Deniz, bir önceki yayınımızda söylediğimiz gibi bütün emareler onu gösteriyor dedik. Şu anda yazılı bir açıklama yaptı ve partilileri genel merkeze çağırdı saat 14'te. Yani grup toplantısından vazgeçti. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şu ifadeleri kullandı. Mahkeme salonlarında da söyledim. Bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum. Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz. İç karışıklık yaratma çabaları sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız. Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı ve Köklü Çınar'ın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum. Gün baba ocağına sahip çıkma günüdür. Tüm partililerimizi ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı saat 14'te omuz omuza grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne, yani baba ocağınıza çağırıyorum. Biz biriz ve birlikteyiz açıklamasını yaptı Kemal Kılıçdaroğlu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş satılacağı üzere meclis önündeki o tartışmaların ardından Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından çağrı yapmıştı ve sağduyulu olmasını talep etmişti. O süreç içerisinde zaten bir perde arkası diplomasisi milletvekilleri arasında da devam ediyordu. Özellikle grup başkan vekilleriyle. Onlar yarım saat önce bu iddiayı gündeme getirdiler ve hatta şu anda da Özgür Özel'e yakın isimlerin grup salonuna alınması için bir çaba halindeler. Meclis başkanlığıyla bir görüşme gerçekleştiriyorlar. Şunu artık netleşti. Buna yönelik iddialar da son buldu. Bugün grup toplantısına Kemal Kılıçdaroğlu meclise gitmeyecek. Onun yerine saat 14'te Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne çağırdı. Bütün partileri sırf bu tartışmaları bitirmek adına, sağduyulu davranmak adına bu oyunu bozarız ifadeleriyle kullandı. Meclis önündeki yaşanan arbedeye de dikkat çekti ve bütün partileri, kendisine yakın isimleri genel merkeze çağırdı. Milletvekillerinin de zaten meclisten yavaş yavaş ayrıldığına dair de bilgiler geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu yakın isimlerin, onlar da genel merkezde olacaklar ve saat 14'te. Saat 13.30'da Özgür Özel kürsüde olacak. Yarım saat sonra da Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde grup toplantısını gerçekleştirecek ve özellikle sürece ilişkin önemleri ve net mesajlar vermesini bekliyoruz. Çünkü dün hatırlanacağı üzere grup toplantısı yapılacağı kararın ardından sosyal medyada paylaşımda bulunmuş kurultay sürecinin 11 Haziran Perşembe günü parti meclisinde başlayacağını söylemişti. Bugün de önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Bizim de Kılıçdaroğlu'nun konutunun önündeki bekleyişimiz devam ediyor.
1: Uğraş Bingöl, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yazılı açıklamasını aktardı. Birazdan meclise döneceğiz. Grup toplantısı salonunda bu kararın yansımasını da Özgür Akbaş'tan alacağız ama şu saat itibariyle, ki grup toplantısına tam olarak 2 saat kalmıştı, soruların cevapları netleşmeye başladı. Öncelikle grupta kim konuşacak? Meclis çatısı altında grup başkanı Özgür Özel konuşacak. Saat 13.30'da olacak o grup toplantısı. Yarım saat sonra da 14'te Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan genel merkezde grup toplantısını yapacak. Yani iki grup toplantısı olacak diyelim ama mecliste grup başkanı Özgür Özel konuşacak. Hemen dönelim, kamuoyu araştırmacısı Yusuf Akın'a soralım. Acaba bu karar, Kemal Kılıçdaroğlu'na gelen bazı çağrılar vardı özellikle hem Özgür Özel tarafında duranlar hem belediye başkanları tarafından. Dolayısıyla Kemal Bey bir adım atmış gibi görünüyor. Katılır mısınız?
5: Kendisi için zor ama partisi için doğru kararı aldı kanaatimce Sayın Kılıçdaroğlu.
1: Bir daha tekrar
5: henüz
1: eder
5: bu mesaj
1: misiniz?
5: Okunmadan önce. Kendisi için zor, partisi için doğru kararı aldı kanaatimce Sayın Kılıçdaroğlu. Çünkü hani tarafları özellikle fiziki karşı karşıya gelme halinden uzak tutmak için sağduyulu karar vermeye ve hani ittifakla alakalı, müzakereyle ilgili kapıyı biraz daha zorlamaya davet etmiştik. Herkes ediyor bunu, fakat adım atması gerekli olanların gördüğümüz kadarıyla yani bu adımları atma hususunda biraz daha aceleci davranması Türkiye kamuoyu açısından daha makul olabilir. Çünkü Deniz Hanım, siz kaç salı daha bu kadar yoğun CHP grup toplantısıyla ilgili gündemi taşıyabilirsiniz? Türkiye kamuoyu bu gündemi daha ne kadar taşıyabilir? Şimdi seçmen nezdinde değerlendirdiğimizde İki büyük seçmen kitlesinin bu mevzuya televizyonlar ekranlarında bunu izlerken ne tepki verdiğini değerlendirelim. Birincisi muhalefet seçmeninin net olarak meselenin bu mutlak butlan meselesini tamamen siyasallaştığını ve muhalefet seçmeninin bunu yargı eliyle yapılmış bir iktidar operasyonu olarak değerlendirdiğini görüyoruz. Detaylardan bağımsız, kahir ekseriyetin muhalefet seçmeni tarafından böyle bir değerlendirme yapıldığını. Bununla birlikte iktidar motivasyonunda bir düşüş görüyoruz. Çünkü yetersizlik göstergesi olarak değerlendiriyor CHP içerisindeki bu çatışmanın, CHP içerisindeki bu karışıklığın, yani çok sessizlik motivasyonuyla belki çıkılan yolun bir uğultuya dönüştüğü ve seçmenin bu mesajı almakta, kendisini iktidara taşıyacak seçmen kitlesinin, ek seçmen gruplarının bu mesajı almakta güçlük çekeceği değerlendirilebilir. Dolayısıyla muhalefet seçmenin iktidar motivasyonunda ve sandık motivasyonunda bir düşüş olarak düşüşe neden olduğu değerlendirilebilir. Ve bir konsolidasyondan da bahsedebiliriz. Daha önceki seçimlerde gördüğümüz üçüncü madde olarak da bunu ekleyebilirim ki birliktelikle alakalı, yani koşulsuz muhalefet bloğunun en azından birleşmesiyle ilgili motivasyonunda da bir kırılma ya neden olduğunu görüyorum. Ben bu son CHP'nin görüntülerinin.
1: Peki, ayrıntılı konuşacağız. Bir hemen meclisin içine dönelim, grup toplantı salonuna. Özgür Akbaş karşımızda. Özgür, Kemal Kılıçdaroğlu beklenen yazılı açıklamayı yaptı. İçeride nasıl bir yankısı oldu, oradan başlayalım.
3: İçerinin daha sakin bir havaya büründüğünü söylesek çok da yanlış olmaz. Çünkü aslında endişeli bir bekleyiş vardı. Yani ne olacak sorusuna yanıt aranıyordu ve tabi burada çoğunlukla milletvekilleri ve danışmanları buradalar, salonu doldurmuş durumdalar. Ama herkes tedirgindi. Saat 13.30'da ne olacağını merak ediyordu herkes. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasıyla birlikte saat 14'te genel merkezde bu toplantıyı yapacağını duyurmasıyla birlikte aslında bu endişenin de ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Bir rahatlamanın geldiğini söyleyebiliriz. Hem milletvekillerine hem onlarla birlikte hareket eden çalışma arkadaşlarına, danışmanlarına, sekreteryasına böyle bir rahatlamanın geldiğini söyleyebiliriz. Çünkü gerçekten ciddi bir endişe vardı. Hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun ona destek veren milletvekilleri ve onlarla birlikte hareket edenlerin de buraya gelmesiyle birlikte burada nasıl bir tablonun ortaya çıkacağı merak ediliyordu. Ama şimdi bu ortadan kalkmış oldu. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik mesajıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun da o Mansur Yavaş'ın o mesajını alıntılayarak sosyal medya üzerinden, kendi hesabı üzerinden mesajını iletmesiyle birlikte bu süreci aralaması burada da oldukça olumlu karşılandığını söyleyebiliriz. Ne diyor Kemal Kılıçdaroğlu? Mahkeme salonlarında da söyledim. Bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum diyor. Topyekün halk ayaklanması çırkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki o kirli emelleri asla geçit vermeyeceğiz. İç karışıklık yaratma çabaları sadece dış müdahale heveslerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız dedi Kemal Kılıçdaroğlu mesajında. Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum ifadelerine yer vermiş durumda. Saat 14'te de genel merkeze çağırdı bütün partilileri. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verenler mecliste Dikmen ve Çankaya kapısına gitmişlerdi. Buradan genel merkeze doğru gidecekler. Ama bir yandan da Özgür Özel'e destek verenler, partililer buradaydılar ve onlar hala bekliyorlar. Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır onların burada beklemelerini, burada kalmalarını istedi. Meclis Başkanı ile çünkü görüşmeler devam ediyor Deniz.
1: Özgür, tam da bu noktada Meclis Başkanlığı güvenlik gerekçesiyle almıştı. Bu gerginlik bittikten sonra yeniden izleyicileri, ziyaretçileri içeri alma gibi bir karar verebilir mi? Beklenti ne yönde? O görüşmeler nasıl sonuçlanabilir?
3: İhtimal dahilinde şu an CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir Meclis Başkanlığı'yla yoğun bir temas götürüyor. Görüşmelerini sürdürüyor. Partililerin CHP grubuna alınmasını istiyor. Ancak şu hatırlatmayı da yapalım. Geçen hafta 1200 partili bu grup salonundaydı ve nefes alınamıyordu. Gerçekten oldukça yoğun bir kalabalık vardı. Sağlık açısından da herhangi birisine bir şey olduğunda müdahale etmek çok zorlaşacağı gerekçesiyle dün güvenlik toplantısı yapıldı ve o güvenlik koordinasyon toplantısında buna bir sınırlama getirilmesi kararı alındı. Bu nedenle bugün sadece ve sadece bu salona 630 kişinin alınması yönünde bir karar çıktı. Şimdi eğer bir güvenlik gerekçesiyle bu karar, ziyaretçi yasağı alınmıştı. Ama şimdi güvenlik kaygısının ortadan kalkmasıyla birlikte partilerin alınması yönünde bir karar çıkarsa sadece ve sadece 630 partilinin alınması gündeme gelebilir. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Ama meclis başkanlığı bu konuyla ilgili ikna edilebilecek mi? Bu henüz net değil. Ama görüşmeler yoğun bir şekilde devam ediyor.
1: Özgür Akbaş meclisten aktarıyor içeriden. Yeni gelişmeler oldukça hem Özgür Akbaş'a hem Özden Erkuş'a dışarıda bekliyor o da, hem de Uğraş Bingöl'e döneceğiz şu dakikalarda da. Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkması bekleniyordu evinin önünden. Bakalım gelişmeleri paylaşacağız. Kamuoyu araştırmacısı Yusuf Akın'la bir taraftan konuşmayı sürdürüyoruz. Şimdi tansiyonu ve sonrasında yapılan açıklamalarla birlikte havayı aldık. Mansur Yavaş'ın açıklamasını size sormak isterim. Özellikle bundan sonraki muhalefet kesiminin nasıl konsolide olabileceği üzerinden bir konuşmayı da, aslında bir mesajı da siz vermiştiniz. Kemal Kılıçdaroğlu'na bizzat yazıyor sosyal medyada. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu diyerek başlıyor notuna. Sorumluluk üstlenmiş önemli bir değersiniz. Bugün yaşanan süreçte milyonlarca CHP'li sahip olduğunuz tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir diyor. Hem içeriğini hem neden Mansur Yavaş'ın bir adım öne çıktığını sormak isterim. Nasıl yorumluyorsunuz?
5: Tüm bu süreçlerin öncesinde de Sayın İmamoğlu, Sayın Yavaş CHP'de öne çıkan en büyük metropol, mega metropollerin başkanları olarak isimlerdi, öne çıkan isimlerdi. Sayın Yavaş'ın biraz daha belki de CHP içerisindeki tartışmalardan kendisini uzakta bir pozisyonda tuttuğu, parti içi tartışmalardan uzak, işine odaklanmış bir siyasi aktör profiline daha yakın olarak kamuoyunca değerlendirildiğini görüyorduk. Bu süreçte de Sayın Bahçeli'nin açıklamalarına benzer şekilde bu meseleye sağduyuyla yaklaşmanın hem devlet aklı gereği, devlet adamlığı gereği, hem de işte yaşanan gelişmelerden dolayı gerekli olduğuna dair yaptığı doğrudan ismine alıntılayarak Sayın Kılıçdaroğlu'na yapmış olduğu teklifin, ricanın yine Sayın Kılıçdaroğlu tarafından Sayın Mansur Yavaş'a cevap verilerek, tamam ben de bu sorumluluğu kabul ediyorum. Az önce de belirttiğimiz gibi kendim için zor ama partim için doğru kararı vermek adına, tamam ben de o zaman bunu bu şekilde yapacağım, baba ocağına davet ediyorum dedi. Aslına bakarsak an itibariyle belki de bir hani Kofi Annan pozisyonuna da getirmiş oldu. Yani bir barış görüşmelerine, müzakere görüşmelerine, özür dilerim, ara buluculuk görüşmelerini yapacak belki de makul isim olarak değerlendirilebilir Sayın Mansur Yavaş. Bundan sonrasında kamuoyunun yani tüm çatışmalarda ve çatışma olasılıklarında Mansur Yavaş'a gözlerinin döneceğini ve Yavaş burada bir adım atmalı ve tarafları müzakereye buluşturmalı şekli bir beklentinin oluştuğunu görüyoruz. Ama evet, şu anda bunu bu pozisyona getirenin de Sayın Kılıçdaroğlu olduğu değerlendirilebilir. Çünkü tamam dedi, hani Sayın madem Mansur Yavaş'a böyle bir teklifi var, ben de bunu doğru buluyorum ve bu sağduyulu adımı atıyorum. Sayın Devlet Bahçeli'nin biraz öncesinde yapmış olduğu değerlendirmelerde de yani üç şeyin öne çıktığını da görüyorum. Ortak gelecek vurgusu, iç cephenin tahkimi ve terörsüz Türkiye meselesi. Geçtiğimiz haftaki işte Türk'ün gazetelerine verdiği röportajlarda ve grup toplantılarında da sürekli bir ateş çemberinden bahsetmişti ve kendine denge arayan bir dünya siyasetinden ve bir denge merkezi potansiyeli taşıyan Türkiye'nin varlığından bahsetmişti. Ve tam olarak bu esnada iç cepheyi tahkim etmek, terörsüz Türkiye sürecine herhangi bir şekilde zarar vermeyecek şekliyle siyaseti yürütmenin, demokrasiyi ilerletmenin gerekliliğinden bahsetmiş ve iç meselesinin çözümüyle ilgili konuya vurgu yapmıştı. Fakat burada Sayın Bahçeli'nin arınma ile ilgili yaptığı vurguyu, neredeyse tüm konuşmalarında arınmaya dair bir atfının olduğunu, vurgusunun olduğunu görüyoruz. Bunun önemli bir başlık olduğu değerlendirilmeli. Bununla birlikte paralel liderlik ifadesini Sayın Özgür Özel için kullanmış olması da dikkate şayan, dikkat edilmesi gerektiği bir başlık olarak görülmeli. Hı hı. Yani geçtiğimiz haftaki açıklamasında Özel'in yani saatlerce sufle aldığı odaklardan gelen istekleri sorgusuz uygulama iradesi gibi, hatta ki güçlü bir ifadede kullandığını görmüştük. Dolayısıyla burada aslına bakarsak hani uzlaşma ile ilgili bugünkü grup toplantısı çözüme kavuştu. Fakat daha sonrasında CHP'nin geleceğiyle ilgili kısımda taraflar nasıl adım atacak?
1: Tabii her hafta bunu yaşayacak mıyız?
5: Grup toplantısı kolay iş. Hı hı. Evet. Tamam.
1: Buyurun, tamamlayın lütfen. Bir yeni bilgi var, onu paylaşacağım.
5: Dolayısıyla evet, grup toplantısı meselesi en azından bu haftalık halloldu. Fakat gelecek haftaki grup toplantıları inanın ki belki de CHP'nin geleceği için basit konulardan birisi. Basit başlıklardan birisi. Peki CHP'nin geleceğinde taraflar nasıl müzakere edecek, masaya oturacak, bir araya gelebilecekler mi? Asıl çözülmesi gerektiği husus bu.
1: Şimdi özellikle kurultay mesajıyla birlikte dün Kemal Kılıçdaroğlu bir adım atmış gibi de oldu. Ama tabii ki nasıl bir kurultaya gidilecek meselesi ayrı bir tartışma konusu. Ama bir not olarak aktaralım. Özgür Akbaş da yayında bahsetmişti. Bir taraftan Özgür Özel'i destekleyen partililerin içeriye alınabilmesi için, meclis grup salonuna alınabilmesi için bir çaba vardı. Murat Emir meclis başkanlığı ile görüşüyordu. Biz de acaba Kemal Kılıçdaroğlu'nun kararından sonra güvenlik gerekçesiyle alınan bu karar yeniden değerlendirilir ve onların girişine izin verilir mi diye merak ediyorduk. İzin çıkmamış. Dolayısıyla meclis başkanlığı aldığı karar arkasında durarak bugün ziyaretçi girişine izin vermeyecek. Ama Özgür Özel dikmen kapıya giderek, ki ziyaretçi girişlerinin yapıldığı kapıdır meclisin, nizamiyesidir, partililere bir teşekkür etmesi bekleniyor. Dolayısıyla orada partilileri görecek. Bu arada saat 14'te de grup toplantısının yapılabilmesi için genel merkeze de Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı olduğunu hatırlatalım. Onun da evden çıkmasını ve genel merkeze geçmesini bekliyoruz. Şimdi Yusuf Akın, dün Kemal Kılıçdaroğlu özellikle altını çizdi. Perşembe günü parti meclisi toplantısı yapılacak. Nasıl bir yol izleyecek? Disiplin süreçleri mi önce işletilecek? Kurultay ısrarı vardı Özgür Özel tarafının. Dolayısıyla bütün bu tartışmalarla gidilen bir süreçte ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Tüm örgütümüzü grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlemeye davet ediyorum dedi. Yeri değişse de grup toplantısını yapacak. O yüzden 14 Genel Merkez Baba Ocağı diyoruz. Şimdi gelinen noktada kurultay çağrısını yapmış olması yine bir adım olarak mı yorumlanmalı, yoksa bunun netleştirilmesi gerekir miydi? Nasıl bir kurultaya gidileceğiyle ilgili olarak.
5: Kurultay çağrısı yapmış olması, parti içerisinde Özgür Özel taraftarlarının kurultayla ilgili yaptıkları eleştiriyi, çağrıyı belki de tamam ben de kurultay yapacağım diyerek belki de söylem en azından mesabesinde bir boşa çıkarma hamlesi olarak değerlendirilebilir. Tamam, siz yapacak dediniz, ben de yapacağım. Dolayısıyla bu konuyu kaldıralım. Hani bu konuyu artık konuşmaya gerek yok. Kanaatim o yöndeki, bugünkü hemen henüz meclis önündeki görüntülerde dahi Sayın Kılıçdaroğlu'na hakaret eden tezahüratlar duyduk. Kanaatim o yöndeki, Sayın Kılıçdaroğlu da bunu duyuyordur. Ki ilk bayramlaşmada parti önünde yaptığı toplantıda, buluşmada kirli sloganları duydum şeklinde bir ifadesi vardı. Sürekli çok rencide edici, çok uzun zamandır bir tavrın olduğunu görüyoruz. CHP tabanında belli kesimlerde özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'na doğru karşı. Belki de Sayın Özgür Özel'in mevzu buralara gelmeden meseleyi daha iyi yönetmesinin önündeki en büyük engel de buydu. Şu anda bunları konuşmak için çok geç, fakat Butlan kararı öncesinde yargıya taşınmış böyle bir mesele var. Evet, yargıda kesinlikle bu işleyecektir. Fakat en azından bu karar çıktığında Sayın Genel Başkan, nasıl hareket etmeliyiz? Burada ortaklaşa hareket edelim, parti kurumsal zarar görmesin diye. Belki ortada hiçbir şey yokken konuşulmuş olsaydı. Yani şu an burada telaffuz etmekten imtina edeceğim, utanacağım ifadelerin duvarlara yazıldığını, yani onlarca yüzlerce kişi tarafından sloganla atıldığını duymak ve partililerinden duymak, henüz iki sene öncesinde sizin adınıza kavga edenlerden duymak, arka planda dönen bizim de tahminen görmediğimiz parti içi farklı çekişmeler, klik çatışmaları falan da vardır. İster istemez onurlamaz bir yere getirdi kanaatimce meselenin devamını. Yani bundan sonrasında stresin her an artacağını, ayrılığın daha da derinleşeceğini ve kaçınılmaz son olarak da ayrılığın, ayrışmanın beklenmesinin makul olacağı görülebilir. Dolayısıyla belki de Sayın Özgür Özel'in burada bu kaçınılmaz sonla ilgili planlarını biraz daha hızlı gözden geçirmesi ve meseleyi CHP içerisinde gererek, meseleyi CHP kurumsalının şu anda kabul edilse de edilmese de genel başkanı olarak değerlendirilen, görülen Sayın Kılıçdaroğlu'na kurumsal temsiliyeti olan dolayısıyla birisine hakaretamiz mevzulara getirtmeden belki de bir cüret etmek, cesaret etmek ve atını denize sürmekle ilgili kararı bugün vermekle ilgili bir sorumluluğu olabilir.
1: Peki.
5: Çünkü bugün sürerse cesaretten, yarın sürerse mecburiyetten olacak. Kaçınılmaz son olarak, çünkü benim gördüğüm şey bir yılan hikayesine dönmüş durumda CHP'deki mesele.
1: Peki.
5: Ben de bu kuyruk acısı, sen de bu evlat acısı olduğu müddetçe bizden olmaz diyor ya hani hikayede taraflar birbirine. Mesele sanki biraz orada gibi gözüküyor buraya burada. Yani bugünkü grup kararı kolay işti. Sonrasını izliyor tüm kamuoyu.
1: Zorlu süreç, göreceğiz nasıl bir yol alınacak Cumhuriyet Halk Partisi içinde veya dışında. Çok teşekkürler kamuoyu araştırmacısı Yusuf Akın'la konuştuk. Son bir toparlama yapalım. Gelinen saat itibariyle ki 11.45'i gösteriyor saatlerimiz. Yaklaşık 1,5 saatten az bir süre kaldı grup toplantısına. Özgür Özel meclisteki kürsüde olacak. Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde olacak. Sabah saatlerinden itibaren iki tarafın destekçileri, ziyaretçiler, partililer meclisteydi. Nizamiye kapısında zaman zaman gerginlikler yaşandı ama meclis başkanlığının aldığı kararla aslında biraz olsun tansiyon yatıştı. Öncelikli olarak ziyaretçilerin alınmayacağı duyuruldu. Sonrasında o beklenen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yazılı açıklaması geldi ve Kemal Kılıçdaroğlu kendisini destekleyenleri saat 14'te genel merkeze çağırdı. 13.30'da mecliste, 14'te genel merkezde iki genel başkanın, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını dinleyeceğiz. Noktaladık, saat başına görüşmek dileğiyle.
6: NTV Radyo.
7: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
8: Bu hafta ülkede en sıcak kesim Adana ve Güneydoğu Anadolu bölümü olacak. Diğer bölgelerde rüzgar daha serin eserken bu kesimde ise lodosun sıcak olması boğucu, bunaltıcı bir havaya neden oluyor. Hissedilen sıcaklık gölgede 35, güneşin altında 45, asfalt olan yerlerde ise 55 dereceye kadar çıkabiliyor.
7: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Baba bu ne bayramı?
3: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.

0: Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa konuşmaları.
4: Market zincirleri ve perakende sektörü verilerine göre sebze meyve reyonlarında sadece görsel standartlara uymadığı için çöpe giden ürünlerin oranı %15 ile %25 arasında değişiyor. Yani markete giren her 4-5 kilo sebze meyveden 1 kilosu doğrudan çöpe gidiyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre ise evlerde bir yılda kişi başına ortalama 93 kilogram gıda çöpe atılıyor. Peki bu noktada alışverişe çıkarken neler yapmak, nasıl planlı alışverişe çıkmak gerek? Eda Togan anlattı.
5: Asıl mesele burada tüketicinin talebinin tamamen kusursuz bir ürün görme ihtiyacından geliyor. Marketlere gelen bu gıdalar aslında zaten o noktaya gelene kadar retail zincirine daha ulaşmadan %30'luk bir kayba uğruyor. Çünkü tarlada toplanırken hasatta kaybolan miktar var. Taşıma sırasında kaybolan, soğuk zincir doğru çalışmadığı için bu süreçte kaybolan derken biz zaten %30'u kaybederek geldiğimiz bir yerde bir de görsel olarak mükemmeli yakalamaya çalışan marketler, pazar yerleri bunların tamamı bir ayrıştırma işine giriyorlar. Ben hatta pazar ziyaretleri yapıyorum. Bu pazar ziyaretlerinden bir tanesinde o pazarcı kişinin bana söylediği şey, ablacığım diyor, ben bu turpun sapını kesmezsem, kökünü kesmezsem gelen müşteri satın almıyor diyor. Çünkü çok güzel gözüksün diye o temizleniyor. Ancak işte sen o kökü, o sapı kestiğin zaman otomatik olarak onun yaşam ömrünü kısaltmış oluyorsun. O yüzden her aşamada bir bilinç gerekiyor. Biz ne yapmalıyız? Pazar veya market alışverişlerimizi yaparken mutfak için öncelikli olarak ürünün gerçekten sağlam olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Neden sapı var, neden kökü kesilmemiş değil de çünkü onlar onun doğalı zaten. Aynı zamanda bu bitkiyi de koruyan, siz satın aldıktan sonra da hem kilerde hem buzdolabında saklama koşullarında daha uzun yaşamasını sağlayacak olan doğal koruyucular, kabuklar, bunların ayrıştırılmasını bekliyor olmak satın alma aşamasında çok büyük bir yanlış. Alışveriş yaparken de önceliğimizin bunların temiz olup olmaması değil, daha çok ürünün kendisinde bir hasar olup olmaması. Biz satın alana kadarki süreçlerde yanlış giden bir şeylerden ötürü bir çürüme, bir bozulma başlamış, başlamamış bunun kontrol edilmesi çok daha anlamlı olacaktır. Genel olarak ama söylemek istediğim şey, alışverişe çıkmadan önce hepimizin çok iyi bildiği ama ben söylediğinde aa o da mı diyeceğiniz alışveriş listesi yapmak. Bu o kadar önemli bir şey ki. Önceden dar gelirli aileler başka bir yere harcamayayım, en temel ihtiyaçlarımı karşılayayım diye yaptıkları şey şu an hepimizin yapması gereken şey haline geldi. Neden? Ekonomik zorluklar hepimizi artık rahatsız etmeye başladı. Ne yapacağız? Evimizde olanların öncelikli olarak bir listesini çıkartacağız. Yarım kalmış, buzdolabının arka tarafında unutulmuş, bunlar çok oluyor. Özellikle ben buzdolabı iç yerleşim eğitimleri verirken buzdolabının fotoğraflarını istiyorum katılımcılardan. Tabii ki gelen fotoğrafları deşifre etmeden gösterdiğimizde gördüğümüz şey 4 gündür, 5 gündür arka tarafta kalmış, unutulmuş, yok zannedilerek tekrar satın alınma yapılmış bir sürü gıda çıkıyor. Şimdi bu çok önemli bir nokta. O yüzden önce evimizde ne var? Evimizde olanın bir envanterini çıkardıktan sonra alışverişe gidiyor olmak. Bir de şu var, evde var evet ama ne kadar süredir kullanılmamış. Siz onu o gün market alışverişi yaparken gaza gelip de satın aldığınız bir şey ise ve günlük hayatınızda zaten çok yoğun kullanmıyorsanız evinizde büyük ihtimalle çok uzun bir süre hiç dokunulmadan da kalacak. Sonra ne olacak? Son kullanım tarihi geldiği için maalesef onu tüketmekten imtina ederek çöpe atıyor olacaksınız. Bunlar hiç daha alışveriş yapmaya başlamadan önce yapmamız gereken en önemli noktalar diyebilirim size.
3: Doğa konuşmaları.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
6: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
7: İç kesimlerdeki sağanaklar kuvvetleniyor. Özellikle

0: özellikle Ege'nin iç kesimleriyle Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevresinde ani su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Akdeniz ve Güneydoğu'da lodosla birlikte hissedilen sıcaklıklar tehlikeli seviyelere çıkıyor. Sıcak çarpması riski var. Tedbirli olunmalı.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: NTV Radyo.

0: mekan.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkenin iç kesimlerinde sağanaklar devam ediyor. Sıcaklık güneyde 2-3 derece daha arttı. İstanbul güneşli, Sertesen Poyraz serinlik sağlıyor. İstanbul 28, Ankara açık 29, İzmir güneşli 34, Bursa 30 derece. İzmir'de de kariyer yönlü rüzgar kenti serinletiyor. Antalya'da ise sağanak geçişi olacak. Hissedilen sıcaklık yüksek nem nedeniyle 37 derece. Marmara'da hava açık, Poyraz bu haftada sert esecek. Akşamları hava serin oluyor. Öğle saatlerinde ise Edirne 33, Kocaeli 29 derece. İç Anadolu'da Eskişehir-Konya çevresinde beklenen sağanaklar çarşamba bölge genelini etkileyecek. Eskişehir ve Kayseri 28, Konya 30 derece. Ege'de Manisa'dan Muğla'ya iç kesimler boyunca gök gürültülü kuvvetli yağış var. Manisa ve Denizli 34, Aydın 35, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de de sağanaklar Isparta, Burdur kesimini etkileyecek. Adana bölümünde ise Lodos'la hava bunaltıcı. Gölgede Adana güneşli 33, Kahramanmaraş 35 derece. Güneşin altındaysa sıcaklık 45 dereceye yakın. Karadeniz geneli az bulutlu. Bolu, Artvin kesiminde kısa süre yağış görülebilir. Bolu 27, Samsun 25, Trabzon 23 derece. Doğuda Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da şiddetli yağış bekleniyor. Güneydoğu Anadolu ve Van kesiminde lodoslu hava çok sıcak olmaya başladı. Diyarbakır 35, Erzurum 23, Malatya 30 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Tek reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam. NTV Radyo.
4: Merhaba, saat artık 12 ve biz de bu saat itibariyle TV'de gelişmeleri aktarmak için karşınızdayız. Belirsizlik bitti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde o kritik soru yanıtını buldu en azından bu haftalık. İki taraf iki ayrı grup toplantısı yapacak. Mecliste her hafta yapılan grup toplantı salonunda Özgür Özel olacak. 13.30'da başlayacak o toplantı. Kemal Kılıçdaroğlu ise meclis ısrarından döndü ama grup toplantısını genel merkezde yapma kararı aldı. Onun da saati 14. Kılıçdaroğlu kararını yazılı açıklamayla duyurduktan sonra aslında belirsizlikler de bitmiş oldu. En azından bu haftalık dediğimiz gibi. Bağlantılarla başlayacağız. Hem bu saate kadar olanları hem bundan sonra olacakları aktaracağız. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını Uğraş Bingöl aktaracak. Kendisi Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde ne zaman çıkacak, genel merkeze ne zaman gidecek tüm soruları soracağız. Özgür Akbaş, kapısı açıldığından bu yana grup toplantı salonunun, meclisteki grup toplantı salonunun içinde oradaki gelişmeleri aktaracak. 13.30'a nasıl bir hazırlık var bunu paylaşacak. Özden Erkuş da meclis dışında sabah en yoğun noktalardan biriydi. Ziyaretçi girişi iki grup vardı. Ziyaretçi kararı verildi, sonrasında gerilimler de yaşandı. Hepsini alacağız. Önce bir Kılıçdaroğlu'nun konutunun önüne gidelim. Uğraş Bingöl'den. Uğraş, öncelikle tabii ki Kemal Bey hala içeride mi? Ne zaman genel merkeze geçmesi bekleniyor ve aldığı kararı nasıl duyurdu kamuoyuna?
5: Aslında 11.30'da buradan ayrılmasını bekliyorduk ama yaşanan gelişmeler, özellikle meclis önünde yaşanan arbede ve paylaştığı o mesaj, o çağrı biraz geciktirdi. Şu an itibariyle Çukurambar'daki evinde bekleyişini sürdürüyor. İlerleyen dakikalarda burada çıkacak ve genel merkeze gidecek. Saat 14'te de senin az önce bahsettiğin gibi genel merkezde grup toplantısı yapacak. Peki süreç nasıl yaşandı? sabahın ilk saatlerinden itibaren meclis önünde toplanan partililer arasında gerilim vardı hatırlanacağı üzere. Yer yer itiş kalkış, arbedeler yaşanmıştı. Ve bu yaşanan görüntüler üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na sağduyu çağrısında bulundu. Direkt Kılıçdaroğlu'nun da adını zikrederek şu ifadeleri kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin ortak evidir. Bu evin zarar görmemesi için göstereceğiniz hassasiyet yalnızca partilerimiz tarafından değil, demokrasiye inanan tüm yurttaşlar tarafından da takdirle karşılanacaktır. İşte Mansur Yavaş'ın bu sağduyu çıkışının ardından Kemal Kılıçdaroğlu da yaklaşık yarım saat 40 dakika önce Mansur Yavaş'ın bu mesajını alıntılayarak bir mesaj paylaştı. Şu ifadeleri kullandı. Öncelikle baba ocağına çağırıyorum dedi. Saat 14'te grup toplantımızı orada yapacağız dedi ama şunları söyledi. Mahkeme salonlarında da söyledim. Bugün burada da bir kez daha ilan ediyorum. Topkökün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz. İş karışıklık yaratma çabaları sadece dış müdahale heveslerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız. Şimdi kavga değil, omuz omuza durma zamanıdır. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum. Gün baba ocağına sahip çıkma günüdür. Tüm partilerimizi ve yüreği bu ülkeye ile çarpan bütün yurttaşlarımızı saat 14'te omuz omuza olmaya bekliyorum diyerek genel merkezi işaret etti grup toplantısına ilişkin. Senin de söylediğin gibi bugünlük grup toplantısındaki kriz çözülmüş oldu. Önümüzdeki haftalarda neler olacak tabii zaman gösterecek bunu ama yine önemli bir sınav var Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde. Parti meclisi toplantısı yapılacak 11'inde Perşembe günü Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde. Orada taraflar ilk kez yüz yüze gelecekler. Bu da önemli. Bugünkü gerilim şüphesiz ki o toplantıya da yansımasını bekliyoruz. Çünkü bir tarafta kurultay isteyen, olağanüstü kurultay isteyen bir ekip var. Özgür Özel ve arkadaşları. Kemal Kılıçdaroğlu ise dün sosyal medya hesabından kurultayı başlatacağız dedi ama bu kurultayın içeriğine yönelik bir şey söylemedi. Zamana ne kadar yayıldığına dair olağanüstü kurultaydan da söz etmedi. Zaten başlı başına tartışma noktası da bu. Parti meclisinde de Perşembe günü bir araya gelecekler ve mutlak mutlan kararının ardından yaşanan onca olayların ardından taraflar ilk kez karşı karşıya gelecek. İlk kez aynı salonda bulup yüz yüze bakacaklar. O yüzden bu da önemli. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun buradan geçip genel merkezde konuşma yaptığında özellikle sürece ilişkin de net mesajlar vermesini bekliyoruz. Parti meclisine ilişkin, kurultay sürecine ilişkin daha net mesajlar vermesini bekliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu şu andaki Çukurambar'daki evinde bekleyişini sürdürüyor. İlerleyen dakikalarda buradan ayrılarak genel merkeze gidecek. Biz de takip ediyor olacağız.
4: Kemal Kılıçdaroğlu kürsüden ne mesaj verecek? Kurultay sürecine ilişkin söyleyeceği ifadeler önümüzdeki hafta grup toplantısıyla ilgili olarak bize belki mesajlar verecektir. Bunu da takip edeceğiz tabii, önemli. CHP Grup Başkanı Özgür Özel meclis çatısı altında yapacak grup konuşmasını. Özgür Akbaş'a da gidelim. Özgür, bakıyorum salonda milletvekilleri artık salona girdiler. Özgür, tırnak içinde söylüyorum, sanki iki taraf arasında kazanmış taraf Özgür Özel gibi duruyor. Ama içeride nasıl bir hava var? Bu anlamda önümüzdeki haftalara dair beklentiler neler? İçeride ne konuşuluyor?
6: Şimdi bu, yani aslında endişeli bir bekleyiş vardı ama bu endişeli bekleyiş şimdi kendini rahatlamaya bıraktı CHP grup salonunda. Milletvekilleri, milletvekillerin danışmanları buradalar. Sabah erken saatlerinde geldiler. Sabah 8'den bu yana grup salonunda yer kapmak için aslında geldiler. Zaten Özgür Özel ve ekibi bunu daha önceden programlamıştı. Sabah erken saatte grup salonunda olunması gerektiği ve milletvekillerinin en az 3 çalışanıyla gelmesi gerektiği ifade edilmişti. Ve sabah saatlerinde buraya geldiler. En çok merak edilen saat 13.30'da Kemal Kılıçdaroğlu da buraya gelirse, kendi ekibiyle gelirse ve kürsüye Özgür Özel çıktığında ne olacağı tabii merak ediliyordu ve bununla ilgili bir endişeli bekleyiş vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde grup yapma kararı şimdilik tabii bu endişeleri bir sonraki haftaya ötelemiş durumda. Bir sonraki hafta ne olacak merak konusu. Yine bu grup salonunda böyle bir endişeli bir bekleyiş mi olacak? Yine bir yer kapma süreci mi yaşanacak sabah erken saatlerinden bu yana? Yine böyle bir süreç mi yaşayacağız gerçekten? Cumhuriyet Halk Partisi açısından gerçi şunu da söyleyebiliriz, 1993 yılında da SHP döneminde buna benzer bir sürecin yaşandığını hatırlatabiliriz. Murat Karayalçın genel başkan seçildiğinde milletvekili olmadığı için grup yapması zor bir süreçti. Aydın Güven Gürkan grup başkanı olarak grup toplantılarını gerçekleştiriyordu. Sonrasında o süreç birleşmeyle bulunarak çözülmüştü. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi nasıl çözülecek? Bu gerçekten merak konusu. 11'inde Perşembe günü parti meclisi toplantısı var. Dün Kemal Kılıçdaroğlu kurultay yapacağım dedi. Kurultay sürecini başlatacağım dedi. Ama bu kurultay olağanüstü kurultay mı? Yoksa olağan kurultay sürecini mi başlatacak? İşte bu hala merak konusu. Özgür Özel'e yakın hukukçu isimler olağan kurultay sürecinin başlayamayacağı görüşündeler. Çünkü 39. olağan kurultay iptal edilmedi. Bunu ifade ediyorlar. 39. olağan kurultay iptal edilmediği için olağan kurultay sürecinin de başlayamayacağını söylüyorlar. Eğer kurultay olacaksa olağanüstü bir kurultay olmalı. Bunun da 45 gün içinde olması gerekiyor diyorlar. Ve bunun genel başkan seçimli bir olağanüstü kurultay olması gerektiğini ifade ediyorlar. Bunu Perşembe günü dile getirecekler. Tabii Perşembe günü yapılacak parti meclis toplantısında gündemi genel başkan belirliyor. Zaten gündemde belirlendi. 3 maddelik bir gündem söz konusu, genel başkanın konuşmasıyla açılacak. Sonrasında işte o gündemi değiştirmek adına 10 parti meclisi üyesi bir önerge verecek ve bu olağanüstü kurultay çağrısını o parti meclisi gündemine koydurmak isteyecekler. Ama bunu başarabilecekler mi bilemiyoruz. Bunu Perşembe günü göreceğiz ama Perşembe günü çok kritik bir toplantı Cumhuriyet Halk Partisi'nde tarafları bekliyor. Çünkü yüz yüze karşı karşıya gelecekleri ilk toplantı olacak. Aslında bugün bekleniyordu. Saat 13.30'da Kemal Kılıçdaroğlu bir irade koydu ortaya. Grup toplantısını yapacağını söyledi ama Özgür Özel de dedi ki atanmışa ben bu toplantıyı bırakmam, ben bu kürsüyü bırakmam, bu toplantıyı ben yapacağım dedi. Ve iki taraf karşı karşıya gelme ihtimali vardı. Mansur Yavaş devreye girdi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu noktada sağduyulu davranmaya davet etti. Ve bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu da Mansur Yavaş'ın o mesajını alıntılayarak bundan vazgeçtiğini, yani grup toplantısına gelmeyeceğini ifade etti. Saat 14'te genel merkezde bir grup toplantısı yapacak ama Özgür Özel ondan önce saat 13.30'da buraya gelerek grup toplantısını gerçekleştirecek. Onun öncesinde tabii şunu da belirtelim. Özgür Özel'e yakın partililer hem Dikmen Kapı'daydı hem Çankaya Kapı'nın önünde birikmişlerdi. Orada içeri girebilmek istiyorlardı. Yoğun bir temas kuruldu. Murat Emir, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Murat Emir meclis başkanlığıyla görüştü ama onlara izin çıkmadı. Bunun üzerine CHP'nin Grup Başkanı Özgür Özel Dikmen'de kalabalığa giderek, partilere giderek onlara bir teşekkür konuşması yapacağını biliyoruz. Sonrasında da bu grup toplantı salonuna gelmesini bekliyoruz. Ama grup toplantı saati 13.30 olduğunda bir kez daha hatırlatalım Deniz.
4: Özgür Akbaş da aktardı. İki kapıda da ziyaretçiler vardı. Bir Özden Erkuş'a gidelim. Sabahın erken saatlerinden itibaren orada ve ziyaretçi alınmayacak kararının ardından da gerilim biraz artmıştı. Şu anda tablo ne? Özden.
7: Şu anda tablo şu, hemen arkamda Özgür Özel var. Hemen Türkiye Büyük Millet Meclisi Dikmen Kapısı önünde bulunan beton bir blok vardır. O bloğun üzerine çıktı Özgür Özel. Yanında Ali Mahir Başarır, Murat Emir gibi isimler var. Şu anda da bir konuşma gerçekleştiriyor. Burada kendisini bekleyen ve grup salonuna girmek isteyen taraftarlarına seslendi, teşekkür etti. Özgür Özel hala da konuşması devam ediyor. Bu konuşma tamamlandıktan sonra saat 13.30'da grup kürsüsünde olacak Özgür Özel. Özgür Özel'e Türkiye seninle gurur duyuyor sloganlarıyla karşılandı. O da Türkiye asıl benimle değil sizinle gurur duyuyor. Biz bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurucu partisi olan CHP'nin seçtiği genel başkana karşı yapılan girişimi, yapılmaya çalışılan müdahaleyi Şanlı Meclis'in kapısından karşıladık. Şanlı Meclis'in kapısından karşı çıkıyoruz ifadesini kullandı ve siz olmasaydınız bugün meclis kapısına dayanacaklardı. Grup toplantısını sabote edeceklerdi ifadesini kullandı. Halen devam ettirdiği konuşmasında. Sabah saatlerinden bu yana burası çok hareketliydi. Hem Özgür Özel taraftarları hem Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları grup toplantısını izlemek üzere buraya geldiler. Güvenlik kontrolünden geçmek amacıyla. Ancak saatler 11'i gösterdiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir karar çıktı. Meclis Başkanı bir anlamda devreye girdi ve ziyaretçisiz grup toplantısının gerçekleştirileceği duyurdu. Birazdan da saat 13.30'da o toplantı gerçekleşecek. Özgür Özel konuşacak. Öncesinde ise burada Dikmen Kapı'da taraftarlarına seslenmeye devam ediyor.
4: Özden Erkuş da ziyaretçi kapısındaki notları aktardı. Ayrıntılı konuşalım CHP'deki tabloyu. Profesör Doktor Selami Kur'an yayın konuğumuz. Hukukçu, hoş geldiniz yayınımıza.
8: Teşekkür ederim Deniz Hanım. İyi yayınlar.
4: Şimdi meclis başkanlığı ziyaretçi alınmayacak kararıyla birlikte kendi yükümlülüğüyle böyle gerili baz akmak için bir yol seçti. Ama asıl önemli olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı adımdı. Bu çerçevede baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki ayrı grup toplantısı göreceğiz bugün. Mesele sadece bu haftalık mı çözüldü sizce, yoksa önümüzdeki haftalarda bizi benzer sorunlar bekliyor mu?
8: Evet, en azından şimdilik tansiyonun biraz olsun düştüğünü söyleyebiliriz. Aslında hem genelde Türk siyaseti, siyaset kurumu açısından, özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi açısından gerçekten zor bir gün. Yani milyonlarca insanın sanıyorum belki bu saatlerde takip ettiği veya akşam saatlerinde öğreneceği, göreceği görüntüler hiç de hoş olmayan görüntüler. Esas itibariyle sizin sorunuza yönelik olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi bir defa hiçbir grubun nasıl işleyeceğine, nasıl toplantı yapacağına, ne zaman toplantı yapacağına, başkanı veya başkan vekilini nasıl seçeceğine ilişkin herhangi bir müdahalede bulunmaz. Bu konuyla ilgili zaten bizim mevzuatımız ve belirli kaynaklarımız var. Başta 2820 sayılı siyasi partiler kanunumuz, ilgili partinin tüzüğü, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iş tüzüğü, yine grup iç yönetmelikleri bu konuda başvurulacak hususlardır. Esas itibariyle parti içerisindeki mücadeleye, parti içindeki karşılıklı atılan hamlelere baktığımızda ben yurttaş olarak, vatandaş olarak bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin fiilen bölündüğü kanaatine varmış durumdayım. Önümüzdeki dönemde günlerde neler yaşayacağız bekleyip göreceğiz ama gerçekten bir defa yani ilgili mevzuatın çok ayrıntılarına da girmeye zaman da müsait olmayabilir ama şunu söyleyelim. Yani aslında genel başkanın nasıl seçileceği yetkileri Türk siyasi partiler kanunumuzun 15. maddesinde gayet açıktır. Yani genel başkanlar siyasi partilerin tüzel kişiliğini temsil eden ve bu anlamda da siyasi partinin içerisinde oluşan tüm birimlerin, organların tabii başkanıdır. Bunun altını çizelim. Yani siyasi partiler kanunumuz 15. maddesinde genel başkanın merkez karar ve yönetim kurulunun tabii başkanı olduğunu ve tüm parti bünyesindeki oluşturulan birimlerin iş ve işlemlerinin genel başkanının talimatı ve onayıyla olacağına ilişkin zaten hem bizim mevzuatımızda hem de Türk siyasi hayatının teamüllerinde bu hususlar yer alıyor.
4: Bu arada,
8: peki
4: tam da onu soracaktım. Grup başkanlığı konusunda tüzel kişilik tartışması meselesi olduğu için zaten anladığımız bu gerilimler yaşanıyor.
8: Yani aslında grup başkanlığı mekanizması da yine siyasi partiler kanunumuzun 22 ve 26. maddelerinde gayet açık olarak düzenlenmiş. Yani bunu siz iyi niyetli baktığınızda, değerlendirdiğinizde hiçbir yoruma hacet kalmayacak bir şekilde görürsünüz. Grup başkanları zaten bir siyasi partinin 20 milletvekilinin oluşturduğu gruplardır. Grup kurulduğu genel başkanlığı tarafından, bakın bu çok önemli, yani grubun oluşturulduğu genel partinin genel başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bildirilir. Bunun altını çizelim. Yani burada yine genel merkezin önemli ölçüde bir yetkisinin olduğunu söyleyelim. Yine Türk Siyasi Partiler Kanunumuz 26. maddesinde partinin başkanı milletvekili ise, yani siyasi partinin başkanı milletvekili ise grubun da başkanıdır. Tabii grubun başkanı olması şu anda Sayın Kılıçdaroğlu'nun mümkün değil. Çünkü biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle zaten orada biraz sıkıntı çıkmış gibi görünüyor. Ama bu gibi bunlar da çok istisnai durumlardır, onu söyleyelim. Yani aynı şey AK Parti için de geçerli. Sayın Erdoğan da milletvekili değil ama grup toplantılarını iştirak ederek konuşmasını her hafta genellikle düzenli bir şekilde yapar. Peki. Ama şu noktada 26. maddesi şunu da ifade edeyim. Eğer
4: bir kısa genel cümle başkan, olarak alayım milletvekili, çünkü Mustafa Kartoğlu da bize katıldı.
8: Tamam. Genel başkan milletvekili değilse grup kendi içinden başkan, grup başkanını seçer. Hı hı. Yani bu anlamda nedir? Genel başkanın meşruiyet meselesi, hukuki anlamda söylüyorum bunu. Siyasi partiler kanunumuzun 15. ve devamındaki maddelerde grup başkanlığının yetkisi, genel başkanın milletvekili olmaması durumunda da siyasi partiler kanunumuzun 26. maddesinde düzenlenmiş.
4: Peki. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, size hoş geldiniz yayınımıza.
9: Teşekkür ederim. Hocama da selamlar.
4: Kemal Kılıçdaroğlu bir karar aldı ve genel merkeze çağırdı taraftarlarını. Bekliyor muydunuz bu kararı?
9: İhtimallerden biriydi, evet. Çünkü grup toplantısında son tarihte grup yönetimi karar veriyor ve grup yönetiminin bugünkü hali de meclis başkanlarının grup başkanı olarak kapısının, odasının etiketini, tabelasını değiştirmekle kabul ettiği bir durumdu. Aynı şekilde genel merkezinde kabul ettiği bir durumdu. Dolayısıyla burada Özgür Özel'in eli daha güçlüydü. Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in kendi taraftarlarını meclise davet etmesi üzerine oradaki gerginlikten geri çekilen taraf oldu. Oradaki gerginliğe taraf olmamayı tercih etti diyelim. O bakımdan ikili bir görüntü verilmemesini arzu ediyorlardı. Ama şu anda tam da ikili bir görüntü verilmeye başlandı. Bir tarafını şimdi görüyoruz. Bir tarafını da saat 2'de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde göreceğiz.
4: Çakışacak mı konuşmalar sizce? Nasıl bir yol izler Özgür Özel? 13.30'da başlayacak. Normalde 14'ü biraz geçerek bitirir. 14'te de diğer taraf başlayacak. Özgür Özel'den de bir adım gelip 14'ten önce konuşmasını bitirmesini bekler misiniz mesela?
9: Esasen konuşmanın bir kısmını biraz önce yaptı. Ve kalan kısmını da orada yapacak. Daha sonra da Manisa'ya gideceğini söyledi. O yüzden bitirebilir de, bunu da beklerim. Ama dediğiniz gibi biri diğeriyle çakışır ve oradan da belki bir ölçüm çıkartmaya çalışıyor olabilirler. Yani kim hangi yayını daha çok izlediği ölçümleri yapılır ya, onlardan birini de yapmak isteyebilirler. Ama şu andan itibaren aslında belki söylenecek en önemli şey Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikiye bölündüğünü, biraz daha o tablo netleşiyor sanki.
4: Selami Kur'an, dün kurultayla ilgili verdiği mesaj ki çağrı yapmasını özellikle istiyordu Özgür Özel tarafı, Kemal Kılıçdaroğlu verdi ama bazı tabii netleştirilmesi gereken konular da var. Acaba bugün grup toplantısında beklentiniz yasal süreci netleştirmesi midir, ya da ne beklersiniz bugünkü konuşmadan, Kemal Kılıçdaroğlu açısından soruyorum.
8: Sevgili Deniz Hanım, benim takip edebildiğim kadarıyla yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun son birkaç gündür izlediği stratejinin daha meseleyi soğutmak, tansiyonu düşürmeye yönelik olduğunu altını çizeyim. Şimdi aslında ben az önce bazı hususları ifade ettim hukuki boyutu itibariyle. Yani şunu net ifade edelim. Tabii ki grup içi yönetmelikler vardır, partilerin tüzükleri vardır ama şu tartışma götürmez bir gerçektir. Burada kamuoyunda artık bu tartışmanın da noktalanması lazım. Genel başkan siyasi partinin tüzel kişiliğini temsil eder. Dolayısıyla genel başkanın iştirak edemeyeceği, bakın doğal bir parçası olması itibariyle ilçe örgütlerinin doğal başkanıdır zaten. Dolayısıyla gruba iştirak edip konuşma noktasındaki yetkisinin tartışılması abesle iştigaldir. Aksi takdirde siyasi partilerin doğasına, demokrasinin doğasına aykırı bir yaklaşım ortaya koyarsınız. Çünkü o zaman her siyasi partide iki başlılığın, iki farklı sesin, iki genel merkezin, iki farklı grupların, paralel grupların yönetimlerin oluşmasına cevaz verirsiniz. Bu da herhalde hiçbir siyasi partinin parti içi disiplin açısından kabul edemeyeceği bir şeydir. Demokrasi bu şekilde de işlemiyor. Dediğim gibi ilk grup içi yönetmeliklerle olarak da şunu söyleyeyim. Bu az önceki soruyla da bağlantılı olarak grup içi yönetmeliklere bakıldığı zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde grupta kimin konuşacağına grup yönetimi karar verir. Grup yönetimi karar verir ve bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bildirir. Dolayısıyla bugün itibariyle yani 13.30'da Sayın Özel'in yapacağı toplantı yasal anlamda altını çiziyorum. Yani ilgili mevzuata baktığımızda resmi grup toplantısı olarak görülebilir. Diğer taraftan da Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde yapacağı toplantıda gayri resmi anlamda ama genel başkanın iştirak ettiği, genel başkanın katılım sağladığı ve konuşacağı bir toplantı olarak değerlendirilebilir. İşin hukuki boyutu bu tarafta bu şekilde ortaya konabilir. Peki. Sizin sorunuza bağlantılı olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun tavrı zaten Perşembe günü parti meclisi toplanacak. Partinin en üst karar organıdır. Dolayısıyla kurultay sürecinin başlayacağına ilişkin işaret vermesi de yani bir ortak noktada buluşmayı ilişkin bir mesaj olarak değerlendiriyorum. Ama takip ettiğim kadarıyla yani Özgür Özel ve ekibinin yani meclis bahçesindeki görüntüleri de az önce takip ettik. Yani meseleyi sağduyuyla, rasyonel akılla, aklı selimle bir çözüm noktasına getirmek yerine mümkün olduğu kadar tansiyonu yükseltip hem parti içi mücadeleyi vermek hem de ayrıca bir ayrı bir siyasi parti kuruluşu çalışmalarını yürütmek. Bu böyle bir çifte görüntü olarak maalesef en azından benim bakış açımla bunu görebiliyorum. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi için iyi bir şey olmadığı kanaatindeyim.
4: Mustafa Kartoğlu, Perşembe günü parti meclisi toplantısında taraflar ilk kez bir araya da aslında gelecekler. O toplantı bir sonraki haftanın grup toplantısı tansiyonunu da mı belirleyecek? Beklentiniz ne? Kemal Kılıçdaroğlu nasıl bir yöntem izleyecek o toplantıda? Çünkü sadece açıklamalar değil eylemler de anladığımız kadarıyla iki tarafın pozisyonunu belirleyecek.
9: Doğru ama bu pozisyon belirlemede... Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde hocamın da bahsettiği enstrümanlar var. Çünkü yetkili kurullar parti genel merkezinde. Ve o kurulların alacağı kararlar bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin parlamento grubunu yönetenler açısından çok ciddi kararlar da verebilir o yetkili kurullar. Buna parti disiplinini ve hocamın bahsettiği hukuki gerekçelere dayanarak ama hukuki gerekçelere dayalı ama siz bir siyasi partiyi hukuken hakkınız var diye kurmazsınız. Bir siyasi projeyi hayata geçirmek için, siyasi beklentileri karşılamak için yaparsınız. Ve sizi esas bağlayan şeyler, siyaseten bağlayan şeyler sizin siyasi kurallarınızdır. Bu siyasi kurallar zaten partinin genel başkanlığı konusunda hassas davranmanızı gerektirir. Hem o hassasiyeti göstermeyip yani hain Kemal diyecek kadar ileri giden bir kitleye hitap edeceksiniz. Hem de hukuken parti içi hukuka göre, iç düzeye göre parti genel başkanından bağımsız hareket edeceksiniz. Dolayısıyla bunun ihraca kadar gidebilecek bir mekanizmayı harekete geçirmesi mümkün. Bu belki en son denilecek yol, en son başvurulacak yol olabilir. Ama işte hızlı ilerliyor. Son dediğimiz şey çok uzun vadeye yayılmıyor. Yayılmayacak olabilir. Şu ana kadar gördüğüm bir sonraki grup toplantısı için elbette bir altlık olacak. Çünkü hem Özgür Özel tarafı Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze ne kadar hakim olduğunu, partiyi ne kadar yönetebileceğini, kurullara ne kadar karar aldırabileceğini şu anda tahmin ediyor ve onu görmek istiyor. Eğer orada bir güç, bir irade ortaya koyabilirse hakimiyet sağlayabilirse Kemal Kılıçdaroğlu, siyasal anlamda da sayısal anlamda da o zaman Özgür Özel'in tavrının da değişebileceği, ama iki yönlü de olabilir, ya daha agresif.
4: Kadrolar değişmeden, delege yapısı değişmeden bunlar mümkün mü?
9: Şöyle, parti yönetimi sonuçta kişilerden oluşuyor ve oradaki kişiler tercihlerini daha nispeten özgür yapabilirler. Bir oya ihtiyaçları yok. Yani Özgür Özel'in yanında gibi görünenler artık Kemal Bey'in partiyi kurultaya götürme sürecini desteklemeye başlayabilirler. Potansiyel olarak söylüyorum, bildiğinden değil, ama daha sonra parti teşkilatlarını değiştirmek mevzu bahis olduğunda, çünkü yine bu parti meclisiyle çalışacak Kemal Kılıçdaroğlu. Burada bir birlik sağladığında, burada bir hakimiyet sağladığında, o zaman il ilçe yönetimlerini, örgütlerinin yönetimlerini bazılarını belki yerinde tutar, bazılarını değiştirerek yeniden bir delege yapısına yönelik seçimlere gider, parti içi seçimlere gider. Ama genel merkezde parti yönetimini ne hakimiyeti sağlayamadığı sürece teşkilatlarda bir değişim, dönüşüm yapmak oldukça zor olur. Neredeyse imkansıza yakın olur. O da Özgür Özel'in beklediği bir şey zaten.
4: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Kartoğlu, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve... Peki, pardon. Devam ediyormuşuz. Süreyi de biraz uzatmışız. Şöyle sorayım Selami Kur'an. Sizin bundan sonraki süreç itibariyle CHP içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun son iki günde yaptığı açıklamalar üzerinden tablosu ortada. Özgür Özel cephesinden nasıl bir süreç beklersiniz? Yani bugüne kadar hep ısrarlı, kararlı bir görüntü sergilediler. Bu anlamda hatta diğer taraftan bakıldığı zaman direnişçi tırnak içinde bir görüntü de sergilediler. Dolayısıyla bu tonun yumuşaması beklenir mi, yoksa yine aynı çizgide mi devam eder Özgür Özel ekibi?
8: Ya Deniz Hanım, yani samimi olmak gerekirse şunu ifade edeyim. Yani kazanan kim olur, hangi grup olur, hangi isim olur, onu göreceğiz. Ama şunu söyleyeyim, ama kaybedeni ben çok net görüyorum. Yani milyonlarca Cumhuriyet Halk Partili seçmenin üzüntüyle bu tabloyu izlediğini, bunun sahikinin kim olup olmadığı hususu değil. Sonuçta ortaya çıkan bir tablo var. Ve insanlar da son tabloyla ilgili olarak, görüntülerle ilgili bir hüküm verirler. Yani yurt içi yurt dışı medyaya yansıyan görüntüler, yani genel merkezin tahliye edilmesi görüntülerinden bugüne kadar. Dolayısıyla aslında doğru, ben de katılıyorum. Bu mesele sadece hukuki boyutu olan bir mesele değil. Siyasi boyutu olan, ama siyaset aklı gerektiren bir mesele. Ve burada bunun çok ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Yani her iki grubunda, ve ben son dönemde, son günlerde söylediğimi tekrar ediyorum. Maalesef ne Sayın Kılıçdaroğlu ne Sayın Özgür Özel bu derin krizi, bu siyasi krizi, parti içi krizi iyi yönetemediler. Bunun altını çizeyim. Herkes karşılıklı birbirini suçluyor. İthamlar var. İşte seçilmiş başkan, atanmış başkan. Halbuki yani neticede itibariyle tamam, 39. kurultayı alırsanız, 38. kurultayı alırsanız 38. kurultayda seçilen Özgür Özel'dir. Ama seçildiğine ilişkin işte mahkemenin de vermiş olduğu bir iptal kararı var. Yani tedbirli bir karar var. Diğer taraftan Kılıçdaroğlu'na bakıyorsun, 37. kurultayda seçilmiş bir genel başkan. Zaten o nedenle göreve iadesi öngörüldü tedbir kararında. Ama önümüzde kesinleşmiş bir yargı kararı da yok. Yargıtay'ın, ben bu arada altını da çizeyim, daha önce de çok kez ifade ettim. Yargıtay'ın bu durumun, bu meselenin, bu dosyanın, çünkü dosya tekemmül etmiştir. İlk derece mahkemesi açısından da, istinaf mahkemesi açısından da bu meselenin ortaya koyduğu arıza ve siyaset kurumuna yansımaları, Türkiye'nin siyaset kurumuna yansımaları, harcanan enerji, görüntüler, söz konusu tablolar bakıldığı zaman bu meselenin ne kadar acil bir mesele ve yargının da, Yargıtay'ın da, sanıyorum ilgili Yargıtay Dairesi'nin de bu meseleyi çok kısa sürede, İvedilikle bu meseleyi bir çözüm noktasında, yani karara bağlamasının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani bu aylarca...
4: Burada bir araya girerek bir soru sorayım, bir hukukçu gözüyle değerlendirin. Bir taraftan siyasetin yargı üzerindeki baskısı demeyeceğim ama bu yaratılan atmosfer, yargıçların üzerinde karar verme zorunluluğu, bu gibi şeyler aslında yargı mensupları tarafından çok da tercih edilen şeyler değil. Her zaman da biliyoruz ki bu bir sıkıntı yaratıyor. Ama diğer taraftan bir aciliyet de var. Çözülmesi gereken de bir mesele var. Kamuoyu da bunun yanıtını bekliyor. Yargıtay açısından ortalama süreler genelde nedir? Bu tip davalarda nasıl bir süreçte karar verir ortalaması? Ve bunu hızlandırmak aslında biraz da yargıya gereğinden fazla yük bindirmek anlamına da gelmiyor mu?
8: Ya tabii yani bunu Yargıtay'ın bunu yerine getirmesi hususu bir yükümlülük, bir edim anlamında söylemiyorum. Ama meselenin Türk siyasetindeki işgal ettiği alan, sarf edilen enerji. Bakın günlerdir, haftalardır Türkiye bu meseleyi konuşuyor. Yani şimdi altını da çizelim. Tamam, ilk derece mahkemesi farklı bir karar verdi. İstinaf ortadan kaldırdı. Yargıtay da nihayet itibariyle anayasa, siyasi partiler kanunu ve vicdanlarına uygun bir karar vereceklerdir. Ve hepimizin de saygı duyması gerekir. Ama neticenin aciliyeti göz önüne bulundurulduğunda bu meseleyi öncelikli iş olarak öne çekme de mümkün olabilir diye düşünüyorum. Ortalama da süre açısından da 6 ay ile 8 aya kadar varan sürelerden bahsedebiliriz. Dolayısıyla ama bu meselenin siyaseten, ben onu da söyledim, fiilen bir bölünme oldu artık, şöyle bir duygusal kopuş da var artık. Yani ben onu da gözlemliyorum. Kim haklı kim haksız meselesi ayrı bir tartışma konusudur. Ama bu meselenin neticede hukukun, yargının asli işlevi hem adaleti tecelli ettirmek hem de toplumsal barışı ve istikrarı korumaktır. Türk siyasetindeki barışın ve istikrarın korunması noktası nedeniyle ben bunu ifade ettim. Bunu Sayın Bahçeli de haklı bir şekilde açıkladı geçtiğimiz birkaç gün içerisinde. Dolayısıyla bu meseleye bir noktalanması lazım. Yani burada harcanan enerjinin, ben Türkiye'nin boşuna harcanmış bir enerjisi olarak görüyorum. Çünkü şu anda gördüğümüz tablo hiç kimsenin kimseyi ikna etme noktasında. Bakın Türk siyasi hayatında ben en azından hatırladığım kadarıyla, bu yaşa geldim, böyle bir tablo görmedim. Yani genel başkan, grup başkanı arasında bir çekişme, bir siyasi mücadele ve Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir kurumda bunun ortaya çıkması gerçekten üzücü. Bu nedenle sağduyulu, suhuletle ve rasyonel akıllı hareket edilmesi lazım.
4: Meclis Başkanı 1993'e vurgu yapmıştı. Murat Karayalçın ve Aydın Güven Gürkan, o zaman SHP Genel Başkanı ve Grup Başkanı olan Aydın Güven Gürkan arasında da benzer bir durumun yaşandığını, o dönem grup toplantısı tartışmalarının olduğunu hatırlatmıştı.
8: Ama bunu Sayın Cindoruk gayet görüşme ve müzakere yoluyla, ama bu kasamda olduğunu ben en azından ben hatırlamıyorum. Yani bu derece keskin ifadelerin kullanıldığı, bu şekilde çok ağır suçlamaların yapıldığını ben hatırlamıyorum açıkçası. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte hizipler arası mücadele, parti içi mücadeleye çok alışkınız aslında da. Ama unutmayalım, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bunun bir parçası haline getirilmeye çalışılması aslında kabul edilemez. Ve haklı olarak da meclis başkanımız çok açık ifade etti. Biz müdahale edemeyiz dedi. Öyle bir yetkisi de yok meclis başkanlarının. Dolayısıyla Sayın Özel'le Sayın Kılıçdaroğlu bir şeye gelip, bir noktaya gelip baş başa verip, bakın aracıları, ara bulucuları da kenarda bırakarak bir noktaya gelip bir yarım saat, bir saat baş başa görüşmüş olsalardı, her ne yönde tecelli edecekse etsin bir ara çözüm, bir noktayı bulabilirlerdi. Ve bu hem Türk siyaseti açısından hem de Cumhuriyet Halk Partili seçmen açısından çok daha tercih edilir bir nokta olurdu, bir çözüm olurdu diye düşünüyorum.
4: Mustafa Kartoğlu'na soralım, bunun için çok mu geç, yoksa mutlak mutlan kararından sonra başlayan grafiğe baktığınızda sanki biraz daha sakinlemiş ve tarafların nispeten arka kapı diplomasisiyle hukukçuların özellikle bir araya geldiği düşünülürse, bir Kılıçdaroğlu özel zirvesini yakın vadede görmeyi bekler misiniz siz?
9: Giderek mesafe uzuyor. Yani yakınlaşmadan ziyade mesafe uzuyor. Aracıların da bu uzayan mesafede hani lastik gibi arada kalıp gerildiğini tahmin etmek güç değil. Siyasette hep işte 24 saat uzun bir zamandır yan yana gelmelerini mümkün görmediğimiz, birbirlerini söylememiş, laf bırakmayan insanların yan yana gelebildiğini gördük. Burada da benzer bir potansiyel var. Fakat bu potansiyelin harekete geçirildiğine dair bir veri elimizde henüz yok. Orada akil adam veyahut diyalog kurabilecek adamlar var. Bazıları açıklamalar yaptılar, bazıları bir yerlerde göründüler filan, evet. Ama gördüğüm kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu da özür dilediği maddelerden geri adım atma sinyali vermedi. Benim bilebildiğim kadarıyla bu sinyal olmayınca da bu karşı tarafı tatmin etmedi. O yüzden bana biraz artık giderek daha da zor geliyor. Bir taraftan da Özgür Özel ve o ekibi oraya getirenin Ekrem İmamoğlu olduğunu düşünürsek, o tarafta da bir yeni parti kurulması. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi ile böyle çok kökten gelen bir bağı yok. Yeni bir partiye daha yakın durduğunu yavaş yavaş görebiliyoruz.
4: Burada Mansur Yavaş'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın mesajını da size sorayım. Evet, her zaman söylüyoruz, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş öne çıkan iki aday olarak hep Türk siyasi tarihinin son birkaç yılında konuştuğumuz isimlerdi. Ekrem İmamoğlu'nun tabii ki cezaevinde olduğu için paylaşacağı mesajlar belki gecikmeli bu anlamda kamuoyuna yansıyor ama Mansur Yavaş'ın burada devreye girmesi ve bir mesaj yayınlamasını siz nasıl yorumladınız? Şu açıdan soruyorum. Kemal Kılıçdaroğlu kendisini de mentionlayarak, yani kendisine de bir yanıt vererek duyurusunu yapmış olmasını nereye koymak gerekiyor?
9: Şimdi ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle seçildikten hemen sonra, birinci döneminde özellikle, Mansur Yavaş'a epeyce bir kol kanat geldiğini biliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden gelmeyen, Milliyetçi Hareket Partisi geçmişi, gücü geçmişiyle bilinen bir isim olarak geldiğinden dolayı uyum sorunu yaşamıştı ve bu uyum sorununda da Kemal Bey ona sahip çıkmıştı, destek vermişti. Sonra aralarında neler olduğunu elbette bilmiyorum ama siyaseten başlangıç noktası o anlamda burasıydı. Şimdi bu mesajı alıntılamasını Kemal Bey'in biraz bir köprüden önce son çıkış, bir çağrı olarak nitelendirdim bir tarafıyla. Çünkü o çağrıya cevap verirse Kemal Bey Mansur Yavaş'ı kabul etmeye eğilimli. Eğilimli olur en azından. Yani hem bunun siyasal olarak ihtiyacı olduğundan dolayı hem de kişisel olarak bunu tercih etmeye daha yakın olduğunu düşünerek söylüyorum. Fakat çok uzun zamanda, neredeyse başından beri Özgür Özel ve İmamoğlu tarafına daha fazla angajı oldu Mansur Yavaş. Ve biraz önce Cumhuriyet Halk Partisi adına yayın yapan bir televizyon ve bir yine muhalefete destek veren bir televizyonda, canlı yayınlayan televizyonlardan bir tanesinde Özgür Özel'in grup toplantısından sonra Manisa'ya gideceği, Mansur Yavaş'ın da kendisine eşlik edeceğini okudum. Bunlar muhtemelen şu anda sıcak söylentilerdir. Ama eğer Manisa'ya gider ise veya gideceği bu kadar konuşulduktan sonra gitmez ise, o zaman bu iki seçeneği tekrar bir değerlendirmemiz gerekir. Mansur Yavaş Manisa'ya giderse o zaman Kemal Kılıçdaroğlu'yla köprüleri koparmış demektir. Ve belki kendi potansiyel cumhurbaşkanı adaylığına yönelik bir yatırıma şimdiden başlamış diye yorumlayabiliriz.
4: Peki, siz ne dersiniz Selami Kur'an? Yani köprülere atmış mı olur, yoksa bu mesajıyla daha farklı bir noktaya mı kendini konumlandırmış olur Mansur Yavaş?
8: Şimdi Deniz Hanım, samimi olmak gerekirse ben şu andaki acil durumun, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayından ziyade Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinin, birliğinin ve bütünlüğünün korunması olarak görüyorum. Yani adaylaşma meselesi ayrı bir meseledir. Yani bırakın, yani siz şöyle tarafsız, sadece tablolara bakan, uzaktan izleyen biri olarak, bir vatandaş olarak, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin vermiş olduğu bu kavgalı aile görüntüsüne, yapıcı ve uzlaşmacı siyasetten uzak mücadeleye baktığınız zaman çıkaracağı adayı adayın profilinin kim olduğu, ne olduğu çok önemli mi sizce? Yani netice itibariyle siyaset güven verme alanıdır. Güven vereceksiniz ve ben şuna inanıyorum. Yani siyaset bilimi açısında da siyasi partilerin ideolojilerinden, dünya görüşlerinden de çok daha önemli olan güven verebilme kabiliyetidir, ehliyetidir. Başta genel başkan olmak üzere siyasi kadrolarının, önde gelen organlarının topluma, ülkenin ve dünyanın meselelerini çözme noktasında güven verebilme, o duyguyu ulaştırabilme kabiliyeti olarak görmek lazım. Dolayısıyla ben az önce bu nedenle söyledim. Kazanan kaybeden kim olur? Çünkü biraz önce de ben duydum, yani Özgür Özel kazandı gibi naralar atılıyor bazı yayın kanallarında. Hı hı. Mesele bu kadar basit değil. Yani bu bir futbol önemlidir. Çok da severim bir Beşiktaşlı olarak. Ama bu futbol karşılaşması değil. Yani siyaset ciddi bir iştir. Hı hı. Çok önemlidir. Yani ülkenin ve milyonlarca insanın kaderiyle ilgili olarak karar vermeye, karar almaya talip oluyorsunuz. Siyasi parti olarak, kadrolar olarak. Dolayısıyla ya Mansur Yavaş noktasında da gördüğüm kadarıyla daha uzlaşmacı, daha ortaya bulmaya çalışıyor. İmamoğlu'nun durumu zaten ortada. Yani eğer orada bir şey çıkması, şu anda en azından hukuki açıdan ifade etmek gerekirse pek mümkün görünmüyor. Hı hı. Ama ben meselenin, yani meselenin Mansur Yavaş'ın profilini ve onun adaylaşma noktasını çok çok ötesinde ciddi bir arıza olarak görüyorum. Ve şu anda da birkaç gün önce daha iyimser değerlendirme analiz yapıyordum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaset açısından marka, imajı, değeri ve Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında bir ayrışmanın ileride sonuç getirmeyeceğini, çünkü örnekleri çok gördük. Hı hı. Belki Bülent Ecevit'i ayrı tutabiliriz ama onun ayrışma noktası da çok farklı nedenlerden. Bugünkü ayrışma noktası çok daha farklı ve bunları da ortaya koyan, yani eski genel başkan, 13 yıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını yapmış Sayın Kılıçdaroğlu, temiz siyaset, arınma gibi çok üstten, çok ahlaki ve etik kavramları kullanarak ve bunu da doğrudan bir suçlama meselesi yaparak ifade ediyor. Diğer taraftan da işte dediğim gibi, tamam, popüler anlamda, yani şöyle söyleyeyim daha kısaca. Yani 2024 mahalli seçimlerinde birinci parti çıkmış bir siyasi partiden bahsediyoruz. Ve son 10 gündür, 15 gündür izlediğiniz tablolara bakın. Krizler olabilir. Bakın ben krizler, sorunlar olabilir.
4: Son cümlenizi alayım, geçeceğim çünkü, evet,
8: Mustafa Bey. Hukuki anlamda da problemler olabilir. Ama liderlerin asli görevi ve kabiliyeti de aslında tansiyonu düşürmek ve ortaya çıkan kronik meseleleri, sorunları çözebilme kabiliyetini ve ehliyetini ortaya koyabilmektir. Ben burada bunun pek gördüğümüzü düşünmüyorum. Her iki grup, yani Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel açısından ifade ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün aldığı tavırla biraz daha ayrı bir yere koyabilirim. En azından tansiyonun düşmesi açısından. Hı hı. Fiziki bir çatışmanın önüne girmesi. Düşünün, Türkiye Büyük Millet Meclisi grup salonlarında bir fiziki çatışma olabilme ihtimalini veya Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesindeki tansiyonun arada bir yükseldiğini duyduk, gördük haberlerde. Böyle bir tablonun daha ileriye gitmesini önlemesi açısından ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun aklı selimle, suhuletle karar almasının bu krizi bu anlamda, bugünkü böyle sıcak bir çatışmaya, fiziki çatışmaya gitme noktasında engellediğini gördüğümüzü söyleyebilirim.
4: Tamam. Mustafa Kartoğlu, son iki dakikam. Bahçeli, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu anlamda yaptığı bazı çağrılar vardı. Aslında mutlak butlan kararından sonra önce Kemal Kılıçdaroğlu feragat etmeli açıklaması yapmıştı. Sonra bu anlamda CHP'nin kurumsal kimliğinin ne kadar önemli olduğuna vurgu yapıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin genel başkanı olduğuna, hukuki bir kararın olduğuna ama Özgür Özel'in de kendisiyle uzlaşması gerektiğine vurgu yapmıştı. Şimdi gelinen noktada bugün grup toplantısında yaptığı konuşma var ve Özgür Özel aslında çok önemli çağrıları var. Meydan okuyucu bir üslupla hukuki süreç gölgelenmemeli. Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değildir. Keskin sirke küpüne zarar verir. CHP'nin önünde iki yol var diyor. Hukuk ve sağduyu zemininde çözmek veya kendi eliyle büyüttüğü düğümü milletimizin gündemine yeni bir büyük olarak taşımak. Bundan sonra Bahçeli'nin açıklamalarıyla baktığınızda MHP ve diğer partilerin sürece bakışı nasıl olur?
9: Şimdi tabii Devlet Bahçeli'nin sabah yaptığı açıklamada yaptığı çağrının iki tarafı vardı. Biri Kılıçdaroğlu tarafından, biri Özel tarafından dediğiniz gibi. Kılıçdaroğlu'nun o çağrının gereğine yakın davrandığını görebiliyoruz. Çünkü bir sükunet çağrısıyla partilerini genel merkeze davet etti ve meclisin önünden çekti. Karşılıklı arbedelere başlamışken orada bu iş bitti, sonlandı. Ama Özgür Özel bu çağrının gereğini yaptı diyemeyiz. Çünkü Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetiyle meclisin kapısına kendisinin davetiyle gelenler gibi gelen diğer CHP'lileri darbe yapmaya kalkışmakla ve kendi seçmenlerinde onları püskürttüğünü söylemekle aslında tersine bir adım atmış oldu. Dolayısıyla burada Bahçeli'nin muhatabı olarak Kılıçdaroğlu'nun bu muhataplığa uygun davrandığını, bu çağrıya uygun davrandığını, Özgür Özel'in ise davranmadığını, tam tersini yaptığını gözlemliyoruz. Ama ben Kılıçdaroğlu'nun daha ileriye, daha düzeltiyorum, Özgür Özel'in daha ileriye, daha sert, daha Cumhuriyet Halk Partisi'nde yan yana gelmemeyi daha da yan yana gelmeyi daha da zorlaştıracak adımlar atma ihtimalinde biraz görmeye başladım. Buna daha önce çok ihtimal vermiyordum. Peki. Ama şimdi biraz daha ihtimal verebiliyorum. Çünkü kullandığı bazı kelimeler cümlenin içerisinde özellikle sert olsun diye seçilerek konulmuş gibi duruyor. Bir Peki. de Mansur Yavaş'ı yanında tutmak gibi bir gayreti var diye görüyorum. Bu da bana bu izlenimi veriyor.
4: Peki, çok teşekkürler. İki konuğumuza da sıcak siyasetin gündemini yorumladık. 13.30, 14, iki ayrı saat, iki ayrı grup toplantısı. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceğiz. Biz şimdilik noktalıyoruz. Saat başı itibariyle Ahmet Arpat burada olacak.
0: NTV Radyo.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
2: İç kesimlerdeki sağanaklar kuvvetleniyor. Özellikle Ege'nin iç kesimleriyle Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevresinde ani su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Akdeniz ve Güneydoğu'da lodosla birlikte hissedilen sıcaklıklar tehlikeli seviyelere çıkıyor. Sıcak çarpması riski var. Tedbirli olunmalı.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.

0: NTV Radyo.
1: Kekik'in tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
2: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
3: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarım...

0: Otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Ay gaz diyorum, 100 oktan diyorum, ay gaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: ETS yaz fırsatları başladı.
1: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili...
2: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
4: Merhabalar. Yaz gelince yoğurt gerçekten kurtarıcı, sofrada olmazsa olmaz. Sadece sofrada mı? Mesela biraz güneşte kalırız, her tarafımız kızarır. Özellikle ben beyaz tenli olduğum için ıstakoz gibi kızarırım. Hemen o zaman gelsin biraz yoğurt. Şimdi tabii yoğurt deyince içecek olarak, ayran olarak da yaz aylarında insanı kurtarıyor. Hatta zamanında iki ünlü gazlı içecek firması Türkiye'ye yeni geldiğinde birbirinizle nasıl rekabet ediyorsunuz diye sormuşlar. İşte o zaman da cevap çok net olmuş. Biz birbirimizle rekabet etmiyoruz. Biz ayranla rekabet ediyoruz diye. Ayran deyince ben birazcık yoğurdun bir özelliğine bakmak istiyorum. O da kıvam. Şimdi eskiden yoğurtlar böyle taş gibi olurdu. Hala bazı yörelerde öyle. Bıçakla kesilecek kadar olurdu. Hatta ben yurt dışında yoğurtla ilgili bir sunum yapmıştım. Kesilmiş yoğurt resmi göstermiştim. İnanamamışlardı. Yani daha ziyade onun böyle bir sütlü puding olduğunu falan zannetmişlerdi. Fakat böyle kıvamlı yoğurtlar hakikaten vardı. Bir kere bunu yapmanın bir yolu var. Sütün suyunu çok uçurursanız, yani sütü usul usul gerçekten akışkanlığını neredeyse yarı yarıya indirecek kadar koyulaştırırsanız ve hafif soğuduktan sonra yoğurdunuzun mayasına koyup da yoğurdu tutturursanız tabii ki koyu kıvamlı olur. Şimdi ben bunu nereden akıl ettim? İlk başta tabii ben de evde yoğurt yapmıyordum. Cezayir'de yaşamaya gittiğimde orada sütleri alıyoruz. Zaten süt de bulamıyoruz bu arada. Yoğurt yapmaya çalışıyoruz. Son derece cıvık oluyor. Sonra gelsin süt tozu. Süt tozuyla istediğimiz kıvamda süt elde edip de ya da olan süte süt tozu katıp da yoğurt yaptığımızda taş gibi yoğurtlar yapıyorduk gerçekten. Bunun aslında yapılması ticari olarak doğru değil. Ancak tabii ki evde kıvamı arttırmak için süt tozu kullanılabilir. Ama bence süt tozu kullanmaktansa sütün suyunu uçurtmak, yani sütü neredeyse 1/3 oranında falan suyunu uçurduktan sonra o sütle yoğurdu yapmak kesinlikle taş gibi yoğurt elde etmek için birebir. Başka ülkelerde yoğurda rastladığımız zaman aslında inek sütü değil de manda sütüyle yaptığınız zaman yoğurdu gene kıvam çok daha yoğun oluyor. Çünkü sütün yoğunluğu farklı. Bizde de çok güzel manda yoğurtları vardır. Fakat gene Sri Lanka'da fark ettim. Orada manda sütü kullanılıyor yoğurt yapımında ve son derece sert yoğurtlar elde ediliyor. Mesela Moğolistan'da da karışık sütler kullanılabiliyor ki bizde de inek sütü, koyun sütü, keçi sütü bunlar hep kullanılabilir. Keçi sütü daha peynirsi bir tat verir. Moğolistan'a gidince farklı hayvanların sütlerini karıştırıyorlar ve oradaki yoğurt da çok farklı. Moğolistan'da bir de bizde olan bir yoğurt özelliği var ki işte o beni çok şaşırtmıştı ve çok sevindirmişti. O da kurut, yani kuru yoğurt. Evet, yoğurdun farklı kıvamları var, farklı lezzetleri var. Her şey sütte gizli. Takipte kalın, hoşça kalın.
3: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
5: Reklam.
6: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
7: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan 2500 TL'lik

0: TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana, 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
2: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: NTV Radyo.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Bu hafta ülkede en sıcak kesim Adana ve Güneydoğu Anadolu bölümü olacak. Diğer bölgelerde rüzgar daha serin eserken bu kesimde ise lodosun sıcak olması boğucu, bunaltıcı bir havaya neden oluyor. Hissedilen sıcaklık gölgede 35, güneşin altında 45, asfalt olan yerlerde ise 55 dereceye kadar çıkabiliyor. Her mevsimde,
0: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 9 Haziran 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Ebabil yavrularının yuvadan düşme günlerindeyiz. Uçmayı öğrenirken yere düşmüş bir yavru ebabil ya da belki uçamayan yetişkin bir ebabil görürseniz ne yapacağınızı biliyor musunuz? Öncelikle bilinmesi gerekenler: kafese koymayın. İşin uzmanlarına teslim edinceye kadar kuşu bir karton kutuya koyun. Ebabil böcekle beslenir. Siz geçici olarak kuru kedi mamasıyla besleyebilir, damlalıkla gaga ucuna ve burnuna su damlatabilirsiniz. Güçlendiğinde onu uçurmak için yüksek bir yere çıkıp atmaya kalkmayın. Tercihen çimenlik bir alanda, göğüs hizasında avcunuzu açıp ebabilin kendiliğinden uçmasını bekleyin. Aklınızda olsun, ebabiller kanat tüylerinin değişimini 3 yılda tamamlar. Ancak yanlış yiyecekler verilen, kafes gibi yanlış ortamlarda tutulan kuşun tüyleri deforme olur ve uçamaz hale gelir. Bu da fizyolojik ve psikolojik sorunlara yol açar. Ancak tüy dikimi işlemi yapılan ebabiller birkaç saat içinde tekrar uçabilirler. Türkiye'de ebabile tüy dikim işlemini sadece Simurg Kuş Yuvası Derneği'nin yaptığını duyuralım. Böyle bir işlemi asla kendi kendinize denememeniz gerektiğini hatırlatalım.
3: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.

0: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de öğle bültenine hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Bugün gündem siyaset ağırlıklı. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde önemli bir gün. Grup toplantısı var. Toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi konuşacak merak ediliyordu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da Grup Başkanı Özgür Özel de aynı yere, aynı saatte işaret etmişti. Kılıçdaroğlu ekibi Genel Başkan orada olacak ve konuşacak diyordu. Özgür Özel ve ekibi Hodri Meydan dedi. Ne olacaktı? Gözler elbette meclise döndü. Ve beklendiği gibi gün gergin başladı. Özel ve ekibi kendisine yakın milletvekillerine beraberinde 3 çalışanıyla erken saatlerde grup salonunda olmaları talimatı vermişti. Bir anlamda salonda yer kapma, yer tutma yarışı. Genel merkezse 1500 kişilik bir ziyaretçi talebiyle meclis başkanlığına gitti. Bunu duyan özel destekçileri de meclise akın edince daha meclis girişinde arbede yaşandı. Ve bakıldı ki iş çığırından çıkacak, meclise ziyaretçi alınmayacağı duyuruldu. Tansiyonu düşürense genel merkezin geri adım atması oldu. Önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından itidal çağrısı yaptı. Sonra da Kemal Kılıçdaroğlu meclise gitmekten vazgeçtiğini, grup toplantısını saat 14'te genel merkezde yapacağını duyurdu. Destekçilerini de genel merkeze çağırdı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde her konuşan birlik beraberlik diyor ama artık gözle görülen elle tutulan bir ayrışma var. Tek parti, iki ayrı grup toplantısı. Biri mecliste, diğeri genel merkezde. Birinde kürsüde genel başkan, diğerinde grup başkanı. Dinleyenler CHP'li ama dinlediklerine göre ayrışıyorlar. Kılıçdaroğlu'cular ve özelciler. Bu kriz nasıl aşılacak? Nereye gidiyor? İki konuşma bu ayrışmayı körükleyecek mi yoksa daha yapıcı mı olacak liderler? Kim ne diyecek? Hareketli bir gün, gündem, sıcak duraklarda arkadaşlarımız gelişmeleri takip ediyor. Biz de canlı bağlantılarla aktaracağız olan biteni. Özgür Akbaş mecliste, Öykü Tüccar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde, Uğraş Bingöl Kılıçdaroğlu'nun konutunun hemen önünde bizi bekliyor ve Özden Erkuş ise meclisin önünde eğine hazır ki sabah saatlerinde ciddi bir arbede de yaşanmıştı orada. Son durumu alacağız. İlk durağımız meclis. Özgür Akbaş şu anda Cumhuriyet Halk Partisi grup salonunda. Özgür, salonda şu anda neler yaşanıyor? Sabahtan bu saate olan biteni aktarır mısın bize?
1: Salonda şu an artık yavaş yavaş dolmak üzere salon. Çünkü 13.30'da Özgür Özel bekleniyor. Özgür Özel konuşmasını gerçekleştirecek. Ama şunu belirtelim. Sabah saat 8'den bu yana grup salonu da büyük heyecan vardı. Bir yandan endişeli bekleyiş vardı. 13.30'da ne olacak sorusu soruluyordu. Hem milletvekilleri hem milletvekillerinin yakın çalışma arkadaşları bu salondaydı. Ve o endişeli bekleyiş Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi geldiğinde burada neler yaşanacağının o sorunun yanıtını aslında bir anlamda arıyorlardı. Ancak sonrasında önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik mesajı, sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısını genel merkezde yapma kararı bu endişeleri şimdi geride bıraktı. Bir grup toplantısı heyecanı şu an yaşanıyor. Evet, partililer yok. Partililere izin verilmedi. Şu an gördüğünüz kalabalık Arhan Pınar'ın, NTV kameramanı Arhan Pınar'ın görüntülere getirdiği bu görüntülerde milletvekilleri ve milletvekillerinin çalışma arkadaşları, danışmanlar ve sekreteryası bugün grup toplantı salonundalar. Sabah saatlerinde saat 8'den bu yana grup salonu doldu ve bu gün beklendi. Kemal Kılıçdaroğlu mu konuşacak? Özgür Özel mi konuşacak? Bu sorunun yanıtı arandı gün içinde. Ve sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde bu grup toplantısını yapma kararı sonrasında artık tamamen şu an Özgür Özel'e yakın, Özgür Özel'e destek veren milletvekillerinin oluşturduğunu söyleyebiliriz. Grup toplantı salonunu ve birazdan da Özgür Özel buraya gelerek konuşmasını gerçekleştirecek. Şimdi Arhan Pınar'la biz tam da grup salonunun başkanlık divanının olduğu noktadan bu yayını gerçekleştiriyoruz. Ve divan üyeleri de hemen yanı başımızdalar. Onlar yerlerini aldılar. Tabii bir divanın oluşması gerekiyor. Hemen yan tarafta bir başkanlık divanında grup başkan vekili olacak. O da Ali Mahir Başarır, nöbetçi grup başkan vekili olması nedeniyle. O oturacak orada ve grubu açacak. Grubu açtıktan sonra konuşmacıyı çağıracak. Konuşmacı grup başkanı olarak Özgür Özel'in buraya davet edilmesi tabii ki bekleniyor. Özgür Özel konuşacak. Şimdi sadece milletvekilleri yok. Eski milletvekilleri de burada. Hatta eski genel sekreter Önder Sav da bu hafta yine grup toplantısına geldi. Şu an röportajlar vermeye devam ediyor gazetecilere. 16 yıl sonra geçen haftaki grup toplantısına gelmişti Önder Sav. Özgür Özel'e destek anlamında geldiğini ifade etmişti. Eski milletvekilleri de yoğunluklu olarak geldiklerini görüyorum. Böyle bir tablo söz konusu. Şimdi bu hafta düğüm çözüldü. Özgür Özel ve ekibi şu an bu haftayı meclis kanalıyla kazanmış gözüküyorlar. Ancak önümüzdeki hafta nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Bu gerçekten merak konusu. Şimdilik Özgür Özel ve ekibi burada mecliste grup toplantısını gerçekleştirecekler. Kemal Kılıçdaroğlu ise genel merkezde bir grup toplantısı yapacak. Taraflar 11 Haziran Perşembe günü yüz yüze karşı karşıya parti meclisinde toplantısında gelecekler. O toplantıda bir hayli önemli, bir hayli kritik. Çünkü o toplantıda bir kurultay çağrısı yapılması bekleniyor ki Kemal Kılıçdaroğlu da dünkü mesajında kurultay başlangıcını yapıyoruz dedi parti meclisi toplantısıyla birlikte. Ama o kurultay olağan kurultay mı olacak? Olağanüstü bir kurultay süreci mi aralanacak? Bu henüz net değil. Ama Özgür Özel ve ekibi Perşembe günü olağanüstü kurultay çağrısı yapmak için parti meclisi toplantısında olacaklar Ahmet.
0: Özgür Akbaş aktardı. Grup salonundan görüntüleri ekrana taşıdık. Belli ki artık orada bugünlük kriz çözüldü. Tansiyon düştü. Milletvekilleri, eski milletvekilleri hatta Önder Sav'ı da gördük. Artık grup başkanı Özgür Özel'in saat 13.30'da yapacağı konuşmayı bekliyorlar. Takip ediyoruz. Saat 14'te de tabii gözler genel merkeze dönecek. Grup salonunu gördük. Orada tansiyon düştü. Sabah saatlerinde daha yüksekti. Sabah saatlerinde yine tansiyonun yüksek olduğu bir başka noktada meclisin Dikmen kapısı ki grup toplantısını izlemek isteyen partililer oradan meclise girmek istediler. Ciddi bir kalabalık toplandı. Hatta arbede yaşandı. Sonrasında bir ziyaretçi yasağı getirildi. Ziyaretçi alınmayacak dendi. Sonra orada da yavaş yavaş tansiyon düştü. Hatta Özgür Özel'in de oradaki kalabalığa seslendiğini biliyoruz. Dönelim. Özen Erkuş sabah saatlerinin itibaren o arbedenin de içerisinden yayınları yaptı. Şu an için nispeten sakin gözüküyor Arkan Özen. Hem nedir durum sabahtan beri neler yaşandı hem de Özgür Özel'in verdiği mesaj neydi?
2: Olağan akışına geri dönmüş durumda meclis Dikmen kapısı ama birkaç saat önce manzara işte böyle değildi. Sen de aktardın, hem Özgür Özel taraftarları hem Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları sabahın erken saatlerinden bu yana grup toplantısını her kim yapacaksa o salonda yer almak üzere buraya geldiler. Aslına bakılırsa her iki taraftan da listeler daha önce meclis başkanlığına iletilmişti. Özgür Özel taraftarlarını için 4000'den fazla kişinin olduğu bir listenin, Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları için ise 1200'e yaklaşan kişinin olduğu listenin meclis başkanlığına iletildiği bilgisi var. İşte bu partililer içeriye girmek istediler. Grup salonunda yerlerini almak istediler. Fakat sayı öylesine fazlaydı, öylesine büyüktü ki güvenlik anlamında gerekliliklerin yerine getirilemeyecek kısa sürede anlaşıldı ki taraflar arasında da zaman zaman tansiyon yükseldi. Karşılıklı olarak sloganlarla yan yana bulunan iki taraf arasında zaman zaman itiş kakışın da yaşandığını söyleyelim. Sık aralıklarla ağız dalaşına da girildi taraflar arasında ve günün sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş yetkisini kullandı ve söz konusu şartların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güvenliği sağlamak açısından uygun olmadığına karar verildi. Ardından da saatler 11'i gösterdiğinde grup toplantısının seyircisiz, misafirsiz gerçekleşeceğine ilişkin duyuru hem meclis başkanlığının sosyal medya hesabından yapıldı hem de buradaki ekip araçlarıyla, hoparlörlerle burada bekleyen partililere bu bilgi paylaşıldı. Ardından Kılıçdaroğlu taraftarları buradan ayrılırken Özgür Özel taraftarlarıyla yeniden bir arbede yaşandığını, bir gerginliği yaşandığını da belirtelim. Hatta bir süre Dikmen Kapısı'nın bulunduğu Dikmen Caddesi de trafiğe kapanmak zorunda kaldı o gerginlik dolayısıyla. Daha sonrasında Ali Mahir başarılı bir açıklama yaptı ve meclis başkanlığıyla görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Özgür Özel taraftarlarının buradan ayrılmaması gerektiğini, onları içeriye alabileceklerine ilişkin bir bilgi paylaştı. Ancak bu başvuruda, Murat Emir'in yaptığı bu başvuruda meclis başkanlığı tarafından kabul edilmedi. Sonrasında ise sürpriz yaşandı ve Özgür Özel burada biriken kalabalığa seslendi. Hemen girişte arkamda Türkiye Büyük Millet Meclisi ibaresinin yer aldığı beton bir blok var. O bloğun üzerine çıktı Özgür Özel beraberindekilerle birlikte ve kısa bir konuşma yaptı. Teşekkür etti burada onu bekleyenlere. Siz olmasaydınız bugün de meclis kapısına dayanacaklardı. Grup toplantısını sabote edeceklerdi. Kürsüyü seçilmiş genel başkana değil atanmış birine vereceklerdi ifadesini kullandı. Sizin buradaki varlığınız hem sandığa hem demokrasiye hem de hepimizin geleceğine sahip çıkmanız anlamına geliyor şeklinde konuştu. Burada kısa süren bir konuşma yaptı. Ferdi Zeybek'in de fotoğrafını bu konuşmasının sonunda tuttuğunu da hatırlatmak gerekiyor. Manisa'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı bilindiği üzere onu ziyaret edecekti. O ziyareti iptal etmişti. Onunla da poz verdi. Artık gözler grup toplantısında Özgür Özel'in gerçekleştireceği konuşmaya çevrilmiş durumda. Dikmen Kapı'da durum sakin.
0: Evet, görüntü biraz geç girdik belki. Uğraş Bingöl orada. Kemal Kılıçdaroğlu konutundan ayrıldı. Aracına bindi. Genel merkeze geçiyor. Uğraş Bingöl'e bırakalım sözü.
3: Evet, şu dakika itibariyle kameraman arkadaşım Kazım Özbek de gösteriyor size. Kemal Kılıçdaroğlu konutundan ayrıldı. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine doğru yola çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısı yapacağını açıklamıştı Kemal Kılıçdaroğlu. Evet, bugün meclis önünde yaşanan o arbede görüntülerinin ardından hatırlanacağı üzere ilk olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir çağrıda bulunmuştu ve sağduyuya davet etmişti. Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen bir davette bulunmuştu sosyal medya hesabından. Kemal Kılıçdaroğlu da o daveti, o mesajı alıntılayarak, Mansur Yavaş'ın mesajını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı. Mahkeme salonlarında da söyledim. Bugün burada da bir kez daha ilan ediyorum. Topyekün halk ayaklanması, çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz. İç karışıklık yaratma çabaları sadece dış müdahale heveslerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız açıklamasını yapmıştı. Ardından da bütün partilileri genel merkeze davet etti. Sadece Ankara'dan değil Türkiye'nin dört bir yanından gelen otobüslerle gelen partililer vardı. Kılıçdaroğlu yanları vardı. Onları genel merkeze davet etti. Saati de 14 olarak açıkladı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu oraya doğru gidiyor. Evet, ne mesajlar verecek biz de oradan takip ediyor olacağız ama önemli noktalardan biri bugünkü yaşanan arbede ve sonrasında yaşananlar ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunan bu kriz ortamından söz edeceğiz. Sadece bu değil. 11'inde de kurultay çağrısı yapmıştı hatırlanacağı üzere parti meclisi toplantısını işaret ederek ama bu Özgür Özel kanadından çok fazla yankı bulmadı. Çünkü Özgür Özel kanadı olağanüstü kurultayı istiyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise kurultay hazırlıklarına başlayacağız açıklamasını demişti dünkü sosyal medya hesabında. Ama az önce de bahsettiğim gibi iki farklı kurultay görüşü Özgür Özel'in ekibine göre Kemal Kılıçdaroğlu süreci zaman ayırıp zaman kazanacak bu süreçte ama onlar hemen olağanüstü kurultay kararı için bir çağrıda bulunuyorlar. Parti meclisine önemli perşembe günü demiştik. Parti meclisinde de yine gerilimli bir toplantı olmasını bekliyoruz. Çünkü mutlak mutlak kararının hemen ardından taraflar ilk kez yüz yüze gelecekler. İlk kez orada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bir araya gelecekler. Sürece ilişkin tartışmalar da orada devam edecek gibi görünüyor. Çünkü Özgür Özel'e yakın ekip olağanüstü kurultay için parti meclisini zorlamaya çalışacak. Ve ilk etapta da parti meclisindeki sayı avantajına güvenerek olağanüstü kurultay çağrısı yapacak. Ama az önce de bahsettiğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler de bu süreçte sürekli mahkemenin aldığı tedbir kararını işaret ediyordu ve bunun mümkün olmadığına dikkat çekiyorlardı. Kemal Kılıçdaroğlu şu anda konutundan ayrıldı. Saat 13 itibariyle genel merkeze gidiyor. Biz de genel merkezden takip etmeyi sürdüreceğiz.
0: Uğraş Bingöl aktardı. Biraz önce canlı olarak da ekrana taşıdık. Kemal Kılıçdaroğlu konutundan ayrıldı. Konuşmadı. Kendisini bekleyen gazetecilere teşekkür etti ve hızlı bir şekilde aracına bindi. Genel merkezin yoluna koyuldu. Peki genel merkezde neler yaşanıyor? Saat 14'te konuşacak Kemal Kılıçdaroğlu. partilileri genel merkeze çağırmıştı. Acaba bir kalabalık toplandı mı? Orada nedir yaşananlar, beklenti? Öykü Tüccar, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde gelişmeleri takip ediyor. Öykü, nedir genel merkezdeki hazırlık?
4: Evet, artık an itibariyle Kılıçdaroğlu'nun konuşacağı salonda son hazırlıklar yapılıyor. Ses provaları gerçekleştiriliyor. Bir bomba araması yine söz konusu. Biz de şu anda Güney Çardak Özlü ile kameraman arkadaşımla o salonun önündeyiz. Buradaki durumu sizlere göstermek istedik. Burası CHP'nin zemin katındaki 600 kişi kapasitesine sahip büyük salon. Siz de görüyorsunuz şu an için salon bomboş. Bir iki dakika önce itibariyle kameralara burası açıldı. Bizler de burada salondaki hazırlıkları sizlere aktarmak için geldik. Şu anda görüyorsunuz, Güney'den göstermesini rica edeceğim. Konuşmanın yapılacağı kürsünün arkasında Türk bayrakları ve CHP bayrakları asılı. Salonun iki yanında ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk var. Diğer tarafta ise CHP Genel Başkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük bir posteri yer alıyor. Yine salon boyunca da Atatürk, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun posterleri var. Buradaki posterlerin üzerinde iki mesaj yer alıyor. Bunlardan bir tanesi Kılıçdaroğlu'nun şimdi arınma zamanı mesajı. Bir diğeri ise liyakat ve adalet vurgusu. Zira hatırlatalım, bu iki mesajda CHP liderinin uzun süredir altını çizdiği, mutlak mutlak kararı açıklanmadan önce de paylaştığı videolarda altını çizdiği mesajlar. Şu anda CHP genel merkezinde bir yoğunluk var. Evet, o yoğunluk ön tarafta daha çok. Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçileri saat 14'te burada bir konuşma yapılacağını duyduktan sonra bu tarafa doğru gelmeye başladılar. Zira onlar da mecliste Dikmen kapısının önünde bir bekleyiştelerdi. Ancak konuşmanın içeride değil, genel merkezde gerçekleşeceğinin açıklanmasıyla birlikte onların da yeni adresi burada oldu. Şu anda da dışarıda sloganlar eşliğinde aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun buraya gelişini bekliyorlar. Bugün burada verilecek mesajlar önemli. Aslında geçtiğimiz hafta parti yönetimi kendi gündemini anlatacağını söylemişti Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ancak bugün yapacağı konuşmada artık bu son yaşananlara da değinmesini bekliyoruz. Dediğim gibi şu an için burada hazırlıklar devam ediyor.
0: Öykü Tüccar aktardı. Saat 1.30'a yaklaşıyor. Mecliste Cumhuriyet Halk Partisi grup salonunda, grup toplantısında Özgür Özel konuşacak. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde hazırlıklar devam ediyor. Orada da salonda bir kürsü var. Yavaş yavaş davetliler, dinleyiciler salona alınacak. Saat 14'te de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bir grup toplantısı düzenleyecek. Açılışları aktardım. Tek parti, iki grup toplantısı. Bu kriz nasıl çözülür? Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri konuşacağız. Konuklarımız NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk ve Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Barış Doster. Sayın Öztürk, Sayın Doster, hoş geldiniz.
5: Teşekkürler, iyi yayınlar.
6: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Kemal Öztürk, sizinle başlayalım. Sabahtan beri biz ne izliyoruz, ne izledik? Siz nasıl adlandırırsınız bu yaşananı?
6: Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden 1945'ten beri yaşanan ayrışmanın 13.sünü izlediğimizi düşünüyorum. Bugüne kadar 12 parti ayrıldı Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Yeni partiler kurdular. Birçoğu siyasetten silindi ama ana gövde Cumhuriyet Halk Partisi varlığını sürdürüyor. Bence bu 13. partinin kuruluş sancıları, görünen tablo, iki tarafın birbiriyle uzlaşmak, bir araya gelmek, yeniden Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında buluşmak gibi niyetlerinin olmadığını gösteriyor. Hem söylemler, hem tutumlar, hem sertlik bize bunu gösteriyor. O yüzden 13. partinin kurulması için yolların tamamının tüketilmesini izliyoruz aslında. Biliyorsunuz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmak için iç hukuk yollarının tamamının tüketilmesi gerekir. Siyasette de bir partiden ayrılıp yeni bir parti kuracaksanız bütün yolları denediğinizi, bütün çabaları gösterdiğinizi seçmene göstermeniz lazım ki yeni kurduğunuz partinin haklı bir gerekçesi olsun. Ben Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun süreci bu şekilde yönettiğini görüyorum. Bütün yolları tüketecekler ve sonra da bir parti kurduklarını açıklayacaklar.
0: Enteresan bir giriş oldu. Bir doğum sancısından bahsediyorsunuz. Bunu önümüzdeki dakikalarda konuşuruz. Önemli. Barış Doster, siz nasıl adlandırdınız bu sabahtan beri olan biteni?
5: Bir kere gerçekten itiş kakış, gerginlik, sözlü sataşma bu ne Cumhuriyet Halk Partisi özelinde ne de Türk demokrasisi, Türk parlamenter tecrübesi genelinde görmek istediğimiz görüntüler. Bir kere bunlara amasız fakatsız hiçbir mazeret üretmeksizin usulden esastan aynı kararlılık ve tutarlılıkla karşı çıkmak gerekiyor. Yani birkaç yıl evveline gidelim. Belediye seçimlerinde, o günün konjonktüründe gerekçeleri tartışılır elbette ama sandıktan birinci parti olarak çıkmış, uzun yıllar aradan sonra birinci parti olarak çıkmış bir parti var. Bu parti diyor ki biz şu anda ana muhalefetiz ve son belediye seçimleri itibariyle Türkiye'nin en büyük partisiyiz ve ilk seçimde de iktidara geleceğiz. Peki son haftalarda, son birkaç haftadır tanıklık ettiğimiz, birlikte izlediğimiz görüntüler iktidara yürüyen bir partinin vermesi gereken görüntüler midir? Ya da iktidara yürüyen, yürümekte olan, o iddiayı dillendiren, aldığı son oy oranı da bunu kanıtlayan, bunu tahkim eden bir partinin acaba böyle mi olması gerekir? O bağlamda bir düşünmek gerekiyor. Yani CHP'nin kurucu parti olmasından dolayı, tarihsel ağırlığından dolayı düşünmek gerekiyor. CHP'nin yüz küsür yıllık parti olmasından dolayı, yani siyasal tecrübesinden dolayı bir düşünmek gerekiyor. Ve CHP'nin oy oranından dolayı bunu bir düşünmek gerekiyor. Ne Türk siyasal hayatının ne de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunlar görmek istemediği görüntülerdir. Ve belli ki önümüzdeki günlerde bu tempo, bu karşılıklı gerilim, itiş kakış aynen devam edecek. Ta ki bir kurultay ile bu çözülene kadar. Ama o da elbette kurultayın zamanlaması konusunda tarafların uzlaşmasıyla alakalı. Çünkü Özgür Özel, CHP'nin seçilmiş genel başkanı ve mevcut grup başkanı bir an evvel hemen kurultay derken CHP'nin mahkeme kararıyla görevine gelen eski ve de mevcut genel başkanı Kılıçdaroğlu ise en erken zamanda değil en uygun zamanda kurultay diyor. Yani burada erken ile uygun arasında dağlar kadar fark var.
0: Şimdi bu kurultay meselesini de konuşmak gerekiyor. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun Perşembe günkü parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecinde başlatacağız şeklinde bir açıklaması var. Tabii kurultaydan taraflar ne anlıyor onu da soracağım. Ama bir grup toplantısında duralım. Kemal Öztürk, şimdi her hafta biz aynı krizi yaşayacak mıyız? Bu kriz nasıl çözülür, grup toplantısı krizi?
6: Yani bugün Kılıçdaroğlu'nun aldığı kararla sanki bir dahaki grup toplantısında benzer bir kriz yaşamayacağız diye düşünüyordum ama Gürsel Tekin'in, yani Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı'nın ve Kılıçdaroğlu'nun en yakın isminin yaptığı açıklamada mecliste gördüğümüz bu tabloyu bir daha yaşatmaya izin vermeyeceğiz diye bir açıklaması oldu. Şimdi ben dün Cumhuriyet Halk Partisi... Yani onu şöyle tahmin edebiliyorum, bilgi olarak değil. Dün Müslüm Sarı ile görüştüm, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsüyle. Çok ısrarlı bir şekilde meclise gitmekten yanaydı ve bu kararlılığını sürdürecekti. Ama ben şunu sormuştum. Orada bir fiziki temas olabilir. Yani genel başkana içeriye sokmama, ne bileyim kendi aralarında bir şey. Biz de bunun gereğini yaparız demişti. Şimdi benim tahminim, bilgi olarak söylemiyorum, bazı ihraç kararları bu hafta içerisinde alınabilir. Hem atılan sloganlar hem yapılan açıklamalar ve süren davalarla ilgili ihraç ve üyeliği askıya alma süreçleri başlatılabilir. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ekibinin Gürsel Tekin'le de görüşmüştü. Bu yönde bir karar aldıklarını görüyorum.
0: Kemal Öztürk, bu yönde bir karar krizi daha da derinleştirmez mi? Yani önümüzdeki hafta böyle bir sahnenin yaşanmasına izin vermeyeceğiz derken ihraçlar, üyeliği askıya almalar daha da tarafları hırslandırmaz mı?
6: Zaten yani tarafların krizi söndürmek gibi bir niyetleri yok ki. Yani böyle bir karar alırsak kriz çıkar. Mesela Özgür Özel Manisa'ya gidip bir program yapacağını açıklamıştık. Kemal Kılıçdaroğlu mecliste grup yapacağını açıklayınca bu sefer geri döndü. Hani geri dönerse kriz tırmanır ya arabada olur. Böyle düşünmüyor Özgür Özel. Ya da Kemal Kılıçdaroğlu meclise gidersek büyük bir kriz olur. Şöyle olur böyle düşünmüyorlar. Yani benim başımdan beri savunduğum tezim iç hukuk yollarının tüketmek için çaba gösteriyor iki tarafta ve bu ayrışma gerçekleşecek. Dolayısıyla krizin büyümesi azalması konusunda işte Devlet Bahçeli bugün tekrar açıklama yaptı. Yani krizi CHP yönetimine ama böyle bir niyetleri yok. Dolayısıyla bu ihraçlar ve askıya alma süreçleri yani Perşembe günü çok kritik bir toplantı yapacaklar parti meclisinde. Orada bir takım kararlar yani disiplin kurulunu işletmek için bir takım kararlar almak isteyeceklerdir. Bu ayrı bir tartışmaya neden olur. Kurultayı olağanüstü kurultay kararı alınmak isteyecektir. Bu ayrı bir tartışmaya neden olur ama benim anladığım bugünkü grup krizinden sonra bütün enerji Perşembe günkü parti meclisine aktarılmış oluyor şu anda.
0: Barış Soser, baktığımızda sanki şöyle bir tablo var ortada. Yani Özgür Özel cephesi açısından genel merkezden polis marifetiyle çıkarılmak bir kırılma yaşatmış gibi o ekibe. Çünkü hatırlıyoruz o gün genel merkezden ayrıldıktan sonra Özgür Özel beraberinde bir kalabalıkla meclise yürümüştü ve orada bundan sonra genel merkez meclistir şeklinde bir açıklaması olmuştu. Sanki meclisi bırakmak istemiyor bu sefer Özgür Özel cephesi ve böyle olursa da biz her hafta yaşayacak mıyız bu karşılıklı resleşmeyi? Her sabah biz saat 8'den itibaren genel kurul grup salonunda işte kim hangi sandalyeyi tuttu, kimin destekçisi geldi, kimin gelmedi bunlara mı bakacağız? Nasıl çözülebilir bu durum?
5: Bunun çözümü çok zor. Yani taraflardan biri biraz da yenilgiyi kabul etmek pahasına bunu da göze alarak arkadaş ben buradan feragat ediyorum ah benim böyle bir iddiam böyle bir arzum yok demediği müddetçe bu işin çözümü çok zor. Şimdi simgesel olarak baktığımızda simgeler yani binalar üzerinden baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu ve takım arkadaşlarının genel merkeze hakim oldukları ama bir yandan parlamentoçu olduğunda ve milletvekili olmanın da avantajını kullanarak çünkü Kemal Bey değil Özgür Bey milletvekili parlamento çoğunluğu yani millet iradesinde milletin desteğini arkaya alma konusunda da yine simgesel olarak Özgür Bey'in daha avantajlı olduğunu görüyoruz. Şimdi CHP'nin az evvel değerli meslektaşımız Kemal Bey de değindi. Tarihine baktığımızda parti içinde iktidar olma mücadelesi ulusal ölçekte Milli Meclis'te, Gazi Meclis'te iktidar olma çabasından daha fazla, daha baskındır. Hatta ben biraz esprili bir dille şunu söylüyorum. Siyasi İşler programında da Ahmet Bey dostum tanıksız diyorum ki CHP'de mahalle delegesi olmak ABD'de başkan olmaktan daha zordur. Şimdi yine bu fotoğraflar maalesef bizi teyit ediyor. Bir tarafta yargısal süreç neticesinde tekrardan zaten dönmek istediği çok aşikar olan koltuğuna dönmüş bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Bir taraftan da seçimler yoluyla daha çiçeği burnunda bir genel başkan iken partisini birinci parti yapmış bir Özgür Özel var. Bir tarafta 2010-2023 yılları arasında 13 yıl genel başkanlık yapmış, yaşı da biraz ilerlemiş olan bir Kemal Kılıçdaroğlu var, hiçbir seçim kazanamamış. Bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun rahle-i tedrisinden geçmiş, onun grup başkan vekili olarak siyasette öne çıkmış, öyle bilinen, ideolojik olarak da, ekonomi ve politik olarak da, altı oku yorumlama biçimiyle de aralarında hiç mi hiç fark olmayan ama koltuğa oturduktan kısa bir müddet sonra yüksek bir oy oranıyla partisini birinci yapmış bir Özgür Özel var. Yani sadece sayısal anlamda değil, siyasal anlamda da, sadece sayısal ve siyasal anlamda değil, psikolojik üstünlük anlamında da baktığımızda parti tabanının kahir ekseriyetinin, seçmenlerin önemli bir bölümünün Özgür Özel'den yana olduğunu gözlemliyoruz. Yani bu sadece parti meclisindeki çoğunluğun, parlamento grubundaki, meclis grubundaki daha açık olan çoğunluğun ötesinde bir güç veriyor Özgür Özel'e. Yani seçmen tabanında daha büyük bir karşılığı var. Ama önümüzdeki süreçte bu seçmen tabanında daha büyük bir karşılığa sahip olmak ya da partiyi 47 yıl sonra birinci parti yapmış olmanın CHP'de çok da büyük bir anlam ifade etmediğini, CHP'de parti içi iktidar mücadelesinin daha önemli olduğunu bizlere gösteren, anlatan, öğreten çok daha başka fotoğraflara da tanıklık edeceğiz zaten.
0: Kemal Öztürk, şimdi grup toplantısı üzerinden yaşanan bu bilek güreşinde arada kalan ya da ara bulucu olma durumunda olan meclis başkanlığı oldu. Sayın Numan Kurtulmuş. Çünkü genel merkezden yazı gitti, yazı geldi. Gruptan yazı gitti, yazı geldi. Ne olacak, ne bitecek, konuşturursun, konuşturmazsın. Bu kriz yönetimi adına ne söylersiniz meclis başkanlığının ve tabii Sayın Kurtulmuş'un?
6: Şimdi ben özellikle... Cumhuriyet Halk Partisi'nden iki tarafın da meclis başkanlığına başvuru yapmasından sonra AK Parti'ye yakın analistlerin, gazetecilerin, hatta eski siyasetçilerin Numan Kurtulmuş'a adeta taraf tutması için bir çağrı yaptığını, baskı yaptığını da gördüm ve çok şaşırdım işin gerçeği. Oysa ki meclis başkanlığı siyasette de tarafsızdır. Yani sadece meclis yönetiminde değil, siyasette de mesela yani AK Partili gibi hareket etmezler, daha yani mesafesini korurlar, bütün partilere eşit mesafede dururlar. Meclis başkanlığının böyle bir özelliği vardır, bütün partilere eşit mesafede olurlar. Şimdi ilk defa bir partinin içindeki gruplara hangi mesafede duracağıyla karşılaştı meclis başkanlığı. Şimdi bizim meclisimiz 1920'den beri böyle bir tabloyu pek görmemişti. Yani CHP'nin bir genel başkanı var, grup başkanını tanımıyor. Grup başkanı var, genel başkanını tanımıyor. İki taraf ben konuşacağım diyor. Şimdi bütün bunların hepsi yeni şeyler ve dolayısıyla meclis başkanlığı ve ekibi biraz da yeni bir içtihatta bulundular. Yani böyle bir kriz anında böyle bir de ne yapmamız gerekiyor? Biraz da içtihatta bulunarak önemli bir karar aldılar ve bence doğru bir karar alarak tarafsız bir yöntemle CHP'nin kendi iç meselesidir diyerek doğru bir yerde durdular. O yüzden meclisin şahsiyeti bu tartışmanın bir parçası olmadı. Bu iyi bir şey, bizim siyasetimiz açısından iyi bir şey. Ayrıca meclis tüzüğüne, kanunlara uygun bir şekilde kararlar verildi. Yani tüzükte ne diyorsa aynısı yapıldı. Siyasi bir tercih yapılmadı. Bu da doğru bir şey. Bugünkü kararlarda da özellikle gruba izleyici almayarak, çünkü onların arasında kimse kimseyi pek tanıyamaz artık. CHP Özgür Özel taraftarı mı, diğer taraftarlar mı, kavga çıkabilir diye izleyici almama kararını da çok doğru buluyorum. Bence şu ana kadar başarılı bir yönetim sergiledi Numan Bey ve ekibi, meclis bürokrasisi. Meclisin bir bürokrasisi var, onu da unutmayalım. Onlar da son derece başarılı işler yaptılar.
0: Barış Soster, şimdi bu kriz nasıl çözülür diye düşünürken bir baktık ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş inisiyatif aldı. Bir sosyal medya mesajı yayınladı. O mesajı mesajında doğrudan Sayın Kılıçdaroğlu'na da bir hitap vardı. Ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bu çağrıya yanıt verdiğini, yine Mansur Yavaş'ın mesajını paylaşarak meclise gitmeyeceğini, genel merkezde olacağını, partilileri beklediğini söyledi. Mansur Yavaş'ın bu konuda inisiyatif almasını ve Kemal Bey tarafından bu inisiyatifin kabul görmesini nasıl yorumlarsınız? Çünkü Mansur Yavaş, hatırlatmak gerekir, Özgür Özel'le birlikte o Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze konuşma yaptığı dakikalarda Ankara'da farklı bir mekanda otobüsün üzerinde Özgür Özel'le birlikte ona desteğini göstermişti.
5: Mansur Yavaş kendisi açısından son derece doğru, anlamlı ve olumlu bir hamle yaptı. Neden şundan? Evet, Mansur Yavaş her ne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneksel insan kaynağından gelmese bile, Milliyetçi Hareket Partisi kökenli bir siyasetçi, bir CHP'li olsa bile, Mansur Yavaş şu anda partinin en iddialı figürlerinden bir tanesi. Ha, belki Mansur Yavaş'ın çok fazla CHP'de yönlendirdiği bir delege yok. Ama Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olması hasebiyle Türk siyasal hayatında önemli bir yerde. Mansur Yavaş son belediye seçimlerinde %60 oy alan, çok yüksek bir oy oranıyla tekrar ikinci kez seçilen bir belediye başkanı olması sebebiyle Türk siyasal hayatında önemli bir yerde. Ve Mansur Yavaş Özgür Özel'in kendi tabiriyle, hani diyor ya, ben teknik direktörüm, benim de iki tane forvet oyuncum var. Cumhurbaşkanlarını kastederek, adayları kastederek daha doğrusu. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun yargısal süreçlerinden dolayı şu anda önü en açık olan, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda önü en açık olan o forvetlerden biri. Hatta tek forvet şu anda. Birinci forvet. Yedeği de yok. Ve gene Mansur Yavaş 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlarsak eğer, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak gösterilmesinden dolayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da hani kolaylıkla itiraz edemeyeceği, her ne kadar son haftalarda Özgür Özel'in yanında dursa, onun yanında saf tutsa da, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Özgür Özel'i destekleyen diğer isimlere yaptığı gibi esastan karşı çıkamayacağı, bir kalemde üstünü çizemeyeceği bir isim. Bütün bunlardan dolayı Mansur Yavaş'ın açıklaması hem parti kamuoyunda, parti seçmenleri, parti tabanı nezdinde önemli ve olumludur. Hem bu çıkış sonrasında Kemal Bey'e mecliste grup toplantısını yapmaktan geri adım attırdığı şeklinde bir görüntü ortaya çıkardığı için de etkili olmuştur. Netice vermiştir Mansur Yavaş'ın bu sosyal medya iletisi. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Mansur Yavaş'ın hem parti içindeki konumu, partideki bu gerilim, bu saflaşma, bu çatışma içindeki konumu, hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki bir olası Cumhurbaşkanı adaylığı konumu zaviyesinden baktığımızda bugünkü bu hamlesi netice alması için ve de zamanlamasından dolayı evet kritiktir.
0: Kemal Öztürk, şimdi Sayın Özel grupta konuşuyor. Saat 14'te Sayın Kılıçdaroğlu genel merkezde konuşacak. Biraz önce Öykü Tüccar aktarmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu aslında konuşmasını genel siyaset üzerine kurmuştu. Ama son yaşananlardan sonra bu sürece dair de söyleyecekleri var dedi. Biz de bekliyoruz. Ne söyleyecek merak ediyoruz. Siz Sayın Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir konuşma yapacağını bekliyorsunuz?
7: Şimdi Ahmet Bey, bu kriz çıktığı andan itibaren etki analizleri yaparken dört alanda büyük etkisi olacağını hep söylüyorum. Birincisi uluslararası etkisi, ekonomiye etkisi, Türk siyasetine etkisi, CHP'nin kendisine etkisi. Şu an itibariyle fotoğrafta ilk iki etki alanı aşağı yukarı silinmiş gözüküyor. Yani uluslararası alanda etkisi sönümlendi, ekonomiye etkisi sönümlendi. Şu anda biz daha çok Cumhuriyet Halk Partisi ve Türk siyaseti açısından bunun etkisini konuşuyoruz. Ama daha fazla CHP'nin kendi halini konuşuyoruz tabii. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesi, yeni bir parti kurulması Türk siyasetini etkiler, ittifakları etkiler, sandığı etkiler, seçimleri etkiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin birleşmesi de yine etkiler. Yani CHP kavga görüntüsü vermese, birleşse, bir araya gelse ve iktidar yürüyüşünü diyelim ki güçlendirse, bu siyaseti yine doğrudan etkiler. Fakat şu andaki tablo Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerine bir süredir yapışan devleti teslim edilecek parti değil cümlesini pekiştiriyor. Kendi aralarındaki kavgalar, arbedeler, çekişmeler, hainler, hain cümleleri, hakaretler Cumhuriyet Halk Partisi'nin Anadolu'da çok güzel bir söz vardır. Kavgalı eve kız verilmez cümlesiyle Cumhuriyet Halk Partisi her geçen gün daha da çok özdeşleşiyor. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu ya da Özgür Özel bu tablodan, yani CHP'ye devlet teslim edilmez halini görün işte, kendi aralarındaki sorunu bile halledemiyorlar. Bundan kurtulmak için hamle yaparlar mı? Yani biraz sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapacağı konuşmada ya da Özgür Bey'in, şu anda dinleyemiyoruz biz ama, yaptığı konuşmada böyle bir geniş bir siyasi perspektif mi çizerler? Çok emin değilim. Bunu zannediyorum yapmayacaklar. Fakat demin Barış Hocam'a sorduğunuz Mansur Yavaş sorusunda Mansur Bey'in son mesajı üçüncü bir yol, Mansur Bey'in önderliğinde ya da Mansur Bey çevresinde böyle bir buluşma, böyle bir birleşme oluşma, efendim böyle bir hamleyi getirebilir mi? Algısı son derece pozitif bu mesajın. Evet. Etkisi pozitif. Dolayısıyla hani alternatif bir şey çıkabilir mi CHP içerisinden? Bunu da bir yandan düşünmekte fayda var kanaatindeyim.
0: Barış dostlar, şimdi taraflar bildiğim kadarıyla hiç yan yana gelmedi. Bir telefon görüşmesi oldu mu, işte geri dönüldü mü, dönülmedi mi, onlar çok muğlak kalmıştı. Ama ne Sayın Kılıçdaroğlu ne Özgür Özel bir araya gelmedi, birbirlerinin gözünün içine bakmadı, konuşmadılar. Aracılar vasıtasıyla bir iletişim kanalı oluşturuldu, oradan da bir sonuç çıkmadı. Şimdi Perşembe günü parti meclisi toplantısı var. Taraflar artık belki de ilk kez karşı karşıya, yüz yüze gelecekler. O parti meclisi toplantısında beklenti nedir? Sayın Kılıçdaroğlu kurultay sürecini başlatacağız demişti. Sayın Kılıçdaroğlu'nun öngördüğü ya da arzu ettiği kurultay süreci nasıldır? Özgür Özel ekibiyle ne kadar uyuşur?
5: Elbette uyuşmayacaktır. Çünkü Özgür Özel ve çalışma arkadaşları olabilen en kısa sürede, bir an evvel hemen kurultay diyorlar ve o da elbette kaçınılmaz olarak mevcut delege yapısıyla gidilen bir kurultay olur. Kemal Bey ve arkadaşları ise en uygun zamanda, hele bir hukuki neticeleri alalım, hele bir bütün bu süreçler neticelensin, en uygun zamanda kurultaya gideriz diyorlar. Elbette o uygun zamanın bir takvimi yok, bir tarih vermiyorlar. İkincisi, öylesi bir kurultay acaba nasıl bir delege yapısıyla gidilen bir kurultay olacaktır? Yani eğer tekrardan sıfırdan ta mahallelerden, en küçük birimlerden seçim yoluyla, önce efendim ilçe, sonra il, ondan sonra büyük kurultay delegelerinin seçimi yoluyla yeni bir delegasyon oluşturacaksa, bu elbette süreci daha da uzatacaktır. İkincisi, elbette tarafların hukuk kurmaylarının da yaklaşımları çok birbirinden farklı. Az evvel siz sorunuzda değindiniz. Evet, her iki isim, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu, yan yana gelmediler, tokalaşmadılar, göz göze bakmadılar. Ama her iki ismin de hukukçu kurmayları, avukatları Türk medyasından, açık kaynaklardan okuduğumuza göre bir araya gelmişler ama aralarında hukuki gidişat, hukuki netice konusunda da bir uzlaşma yok. Özgür Özel'in çalışma grubundan olan avukatlar, hukukçular bu konudaki mütalaaları, bu konudaki makaleleri, siyasal partiler kanunu, seçim hukuku, parlamentomuzun iç tüzüğü, hatta CHP yönetmeliği konusundaki hani alanı hakimiyetleri bilinen hukukçulardan, bilim insanlarından görüş almışlar. Buna karşılık Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çalışma arkadaşlarından hukukçu kurmayları herhangi bir karşı argüman, bir akademik tez, bir mütalaa ortaya koymamışlar. Bu açık kaynaklardan okuduğumuz. Demek ki sadece hukuksal yorum farkı da yok. Hani siyasal yorum farkı var ama hukuksal yorum arasında büyük bir uçurum var. Dolayısıyla ben Perşembe günkü bu parti meclisinin çok çetin, çok zorlu geçeceğini ve oradan da bir netice almanın pek de kolay olmayacağını düşünüyorum.
0: Sohbetin başında Kemal Öztürk demişti ki, sormuştum, ne izliyoruz biz, yaşananı nasıl adlandırırsınız? Yeni bir partinin 13. partini, yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden şimdiye kadar 12 tane parti çıktı, ayrışma olmuştu. 13. partinin doğum sancılarını izliyoruz değerlendirmesini yapmıştı. Katılır mısınız, bu gidişatın sonu bir ayrışma mı, öyle mi gözüküyor?
5: Bugünkü mevcut koşullarda evet. Yani her ne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel, grup başkanı Özgür Özel, arkadaşlar parti bizim en son seçeneğimiz, hani bizim Z şıkkımız, bütün yollar tüketilmeden bir partiyi düşünmüyoruz. Evet, bir yedek partimiz var ama biz onu hani CHP'nin seçimlere katılmaması durumunda bir B plan olarak düşünmüştük. O parti, o yedek parti bizim bu işin kurduğumuz, kuruladığımız parti değildi. Mealinde sözel etse de eğer ihraçlar gündeme gelirse, eğer Yüksek Disiplin Kurulu mekanizması çok sık çalışırsa, istenmemekle beraber o seçenek daha yüksek sesle daha sık dillendirir. Sonuçta yani erken cumhuriyet döneminden başlayarak biz CHP'nin başka partileri doğurma konusunda hani çok üretken olduğunu, çok verimli olduğunu ama CHP'den kopan partilerin de 99'daki Demokratik Sol Parti ve rahmetli Bülent Ecevit istisna olmak kaydıyla, o farklı bir dönem, farklı bir konjonktür, farklı bir karizmatik liderlik idi ki CHP'de 99 seçimlerinde baraj altında kalmıştı. Hani onun dışında, Ecevit ve DSP'nin 99 parantezi dışında Murat Karayalçın'dan tutunuz da Muharrem İnce'ye kadar hiçbir CHP'den kopan partinin ama geçmişte, ama daha uzak geçmişte, ama daha yakın geçmişte ete kemiğe bürünmediğini, başarılı olmadığını, kalıcı olmadığını görüyoruz. Yani önümüzdeki süreçte bu tartışma daha sık yapılır ama unutmayalım ki Cumhuriyet Halk Partisi hani marka değeri çok yüksek, seçmen sadakati çok güçlü bir partidir. Ha, bugünkü konjonktür farklı. Bugünkü parti içi kavganın sertlik derecesi farklı. Bugünkü efendim Özgür Özel'i belki siz Murat Karayalçın'la, Ercan Karakaş'la, Fikri Sağlar'la, İsmail Cem'le, Muharrem İnce'yle, Emine Ülker Tarhan'la aynı kategoride yorumlamayabilirsiniz. Hem ulusal ölçekteki siyasal konjonktür bağlamında hem de CHP içindeki ayrışma bağlamında. Çünkü burada en azından seçim kazanmış bir politik aktör var. Ha, ama böylesi bir kopuş olur mu? Olursa da ne kadar netice verir sorusuna bugünden yanıt vermek için henüz çok erken.
0: Peki. Barış Dostlar, teşekkür ediyorum. Kemal Öztürk bizimle devam edecek. Önümüzdeki saat diliminde de birlikteyiz. Özgür Özel grupta konuşuyor. Ekranı ikiye böldük. Genel merkezde de salonda hazırlıklar tamamlandı. Saat 14'te Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kürsüde olacak. Takipteyiz ama bu saat dilimi için nokta koyalım. Saat başında gelişmelerle karşınızda olacağız.

Gram altın 6.423, çeyrek altın 10.527, tam altın 41.983 lira. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.896, BIST 30 15.799 puan seviyesinde.

0: NTV Radyo. Reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle Bana Göre Bankacılık, Kuvvet Türk.

0: malzeme kiremit. Doğru kiremitin markası Kılıçoğlu.
1: Her mevsimde, her havada.
2: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: NTV Radyo.

0: CHP'de Özgür Özel mecliste grup salonunda konuşuyor. Birazdan da CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu genel merkezde bir konuşma yapacak. Hemen Ankara'ya uzanalım. Genel merkezde Uğraş Bingöl son notları aktarıyor.
1: Burada yaşanan arbedeye ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliği, kardeşlik hukuku ve geleceği adına atacağınız her yapıcı adımın toplumda karşılık bulacağına ve partimize güç katacağına inanıyorum. Göstereceğiniz hassasiyet yalnızca partililerimiz tarafından değil, demokrasiye inanan tüm yurttaşlar tarafından takdirle karşılanacaktır. Açıklaması çağrısında bulunmuştu Kılıçdaroğlu'na Mansur Yavaş. Kılıçdaroğlu da o mesajdan yaklaşık yarım saat sonra şu ifadeleri kullandı yine sosyal medya hesabından. Topyekün halk ayaklanması çığlıklarını yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz dedi. İç karışıklık yaratma çabaları sadece dış müdahale heveslerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız ifadesini kullandı. Gün baba ocağına sahip çıkma günüdür. Tüm partilerimizi ve yüreği bu ülke için çarpan her yurttaşımızı 14'te genel merkeze baba ocağına çağırıyorum demişti Kılıçdaroğlu. Ardından evinden ayrıldı ve genel merkeze geldi. Şu anda genel merkezde ama burası fuaye alanı. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde canlı yayınların yapıldığı alan. Burada partililer burayı önce şu an doldurmuş durumda. İhraç sloganları atılıyor özellikle Özgür Özel ve arkadaşlarına yönelik sert ifadelerle. Özgür Özel ve arkadaşları burada sloganlarla eleştiriliyor. Sık sık o aşina olduğumuz hak, hukuk sloganları, adalet sloganları atılıyor. Birazdan Kemal Kılıçdaroğlu'nun buraya gelmesini bekliyoruz ve burada yine net mesajlar vermesini bekliyoruz. Özellikle kurultay süreci.

0: sancılı ve tartışmalı bir süreç. Dün Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabında 11 Haziran'ı işaret etmişti, parti meclisini işaret etmişti ve kurultayımızı başlatıyoruz çıkışında bulunmuştu ama bu çıkış Özgür Özel ve ekibi tarafından yeterli bulunmadı. Çünkü kurultayın zamana yayılacağı konusunda bir endişe var Özgür Özel ve ekibinde. Onların kararı hemen kurultaya gitmesi. İşte bu çerçevede yine bugünkü gerginliğin perşembe günü parti meclisine de yansımasını bekliyoruz. Orada da ilk defa mutlak kararın ardından taraflar karşı karşıya gelecek ve o yaşanan gerilimin ardından ilk defa yüz yüze gelecekler. Orada da sürece ilişkin tartışmalar yaşanacaktır ki Özgür Özel ekibi olağanüstü kurultayı için parti meclisinden imza vereceklerini zaten daha önceden konuşuyorlardı. Ama bu kabul görür mü görmez mi? Yine kendi içinde tartışmalar. Kılıçdaroğlu'na yakın ekip ise mahkeme kararına dikkat çekip tedbir kararı olduğuna işaret ediyorlar. O yüzden olağanüstü kurultayın parti meclisi kararıyla da toplanamayacağını söylüyorlar. Evet, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde foya salonundayız. Birazdan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye gelmesini bekliyoruz. Partililer burayı doldurdu hınca hınç. Ve ilerleyen dakikalarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun da hem bugünkü sürece ilişkin, arbediye ilişkin, o tansiyona ilişkin hem de genel siyasete ilişkin mesajlar vermesini bekliyoruz. Yine parti meclisi toplantısı gündemine ilişkin de burada partililere bir açıklama yapmasını, süreci bir değerlendirmesini bekliyoruz.
1: Uğraş Bingöl, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde, orada Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması bekleniyor. Saat 14 olarak planlandı. Birkaç dakika içerisinde kürsüye çıkacaktır Sayın Kılıçdaroğlu. Özgür Özel de mecliste grupta konuşuyor. Kemal Öztürk'le değerlendiriyoruz, NTV siyaset yorumcusu. Şimdi Sayın Öztürk, baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı açıklama, yani evet artık taraflar birbirlerini doğrudan hedef alıyor. İsim belki telaffuz edilmiyor ama artık kim nereye adresliyor bir şekilde ortada. Bugün yaptığı paylaşımda çok sert ve net ifadeler var Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Diyor ki, topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki o kirli emellerini asla geçit vermeyeceğiz. İç karışıklık yaratma çabaları sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Bu oyunu bozacağız diyor. Ne demek istiyor Sayın Kılıçdaroğlu? Kimi adresliyor bu açıklaması?
2: Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün salondaki posterlerinde de yazılı olan arınma ve adalet kavramlarıyla aslında kendisini bir yere bağladı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni şaibeli olan kişilerden ve olaylardan arındıracağını iddia ediyor. Hatırlarsanız genel merkezde yaptığı ilk konuşmada son derece ciddi, son derece dikkate alınması gereken hatta hukuki sonuçları olabilecek iddiaları da vardı. Doğru. Bir, FETÖ iltisakı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bazı isimlerin FETÖ ile işbirliği yaptığını iddia etti. İki, yabancı devletlerdeki güç odaklarıyla işbirliği, bunu iddia etti. Üç, genel merkezde rüşvet kutularında para dağıtıldı. Dört, pavyon masalarında parti meze yapıldı. Şimdi bu söylemler hukuken de suç teşkil eden söylemler ama arkasından Kılıçdaroğlu'nun bunu belgelenmesi gerektiğini de söyledik. Bunlar ciddi, bir insan için atılabilecek ciddi ithamlar. Bugüne kadar bir belge ortaya çıkmadı ya da bunu bekletiyorlar. Yani bu iddiaları söylediği kişilerle partide devam etmesi mümkün değil Kılıçdaroğlu'nun. Bu arınma ve adalet sürecini tamamlamazsa siyaseten de silinir Kılıçdaroğlu. Şimdi tablo şöyle: Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi tabanında meşruiyet açısından, güç açısından, psikolojik açıdan üstün durumda. Kemal Kılıçdaroğlu ise yargı hukuki açıdan üstün durumda. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin dikkat etmesi gereken konulardan biri sadece CHP tabanını değil, genel siyasi seçmen tabanını dikkate alması gerekiyor. Çünkü Cumhurbaşkanı seçebilmek için, iktidara gelebilmek için %51 oya ihtiyaçları var. Şimdi benim kanaatim, iki liderin algısı şöyle: Kılıçdaroğlu'nun imajı başarısız ama temiz. İmamoğlu özel ikisinin imajı ise başarılı ama şaibeli. Şimdi genel seçmen açısından bakıldığında böyle bir tablo çıkıyor ortaya. Bunun şöyle sağlamasını yapabiliriz.
1: CHP seçmenliği nezdinde de benzer bir tablo mu yoksa daha farklı bir tablo mu var?
2: Ben CHP seçmen, yani CHP'nin kemik tabanının Özgür Özel ve İmamoğlu hakkındaki şaibelere inandığını düşünmüyorum. En azından önemli bir kısmının. CHP Genel Merkezi'nin önüne gelen Kılıçdaroğlu'na destek veren insanları düşünürsek bir kısmı Kılıçdaroğlu'nun dediğine inanıyor. Yani bu kesimin şaibeli olduğuna inanıyor. Bir bölünme var ama ana kitle Özgür Özel ve İmamoğlu'ndan yana. Şimdi genel seçmen açısından bakarsanız tablo Cumhuriyet Halk Partisi'nin aleyhine işliyor şu anda. Yani ortada bir mağduriyet var ve bu mağduriyetle iktidara yürüyeceğiz diye bir planları varsa bu yanlış bir plan. Çünkü bu mağduriyet algısı oluşmuş değil toplumda. Daha fazla kavgalı ev burası algısı oluşmuş. Bunu sağlamasını şöyle yapabiliriz. 6 beldede bir yerel seçim yapıldı biliyorsunuz. Bu 6 beldedeki yerel seçim aslında genel siyasi tabloyu yansıtmaz. Çok önemli bir karine değildir. Ama Özgür Özel bunu psikolojik olarak buraya taşımak istedi ve beni seviyorsanız, bana inanıyorsanız benim arkamdan gelip bize oy verin dediği için kendisini de bir yerde bağlamış oldu ve sonuç onun aleyhine işledi. 6 belediyeden 4 tanesini Cumhur İttifakı kazandı, bir tanesini MHP kazandı, birini CHP kazandı. Hatta CHP'nin oyları ciddi biçimde de düşmüş oldu. Şimdi Kılıçdaroğlu taraftarları bu belde seçimlerini gerekçe göstererek Özgür Özel ve ekibinin yaratmış olduğu imajı eleştiriyor. Ama ben yine bunun büyük tablo açısından önemli bir karine olduğu kanaatinde değilim. Sadece Özgür Özel bunu oraya taşıdığı için aleyhine işlemiş oldu. Ama önümüzdeki günlerde anketler yapılacaktır. Önümüzdeki yapılacak anketlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da Özgür Özel'in kişisel imajının ya da Ekrem İmamoğlu'nun oylarında büyük bir fırlama görürsek, büyük bir artış görürsek, AK Parti ile arasını büyük oranda açtığını görürsek, bu vatandaşın, genel kitlenin Cumhuriyet Halk Partisi'nin mağdur edildiği algısını satın aldığını gösterir. Ama açılmıyorsa fark, tıpkı İmamoğlu'nun cezaevine konmasından bu yana CHP ve AK Parti arasındaki oylar kopma yaşanmıyor, oylar fırlamıyor ise bu şaibe fikrinin seçmenin zihninin bir köşesinde olduğunu, canı gönülden toplu halde Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaymaların olmadığını gösterdi bize. Bundan sonraki süreçte bu mutlak butlan kararı ile beraber bu mağduriyet algısı oluşacak mı, oluşmayacak mı? Bunu önümüzdeki anketlerde göreceğiz. Peki. Ama şu andaki tablo Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içindeki bir parti içi mücadele, bir hizip kavgasıdır ki ekonominin sakinliğini de buradan anlıyoruz. Yani ekonomi genel siyasete bakar, parti içindeki kavgalara bakmaz. Şu anda ekonomideki iniş çıkışların hiçbiri Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu krizinden etkilenmiyor. Dolayısıyla CHP içi bir kavga tablosu hakim şu anda.
1: Anladım. Zaten taraflar söze hep baba ocağı diyerek başlıyor. Yani bir, hani siz biraz önce bir ev içi kavga dediniz ya, sanki böyle evet bir baba ocağı içerisinde büyük kardeş küçük kardeş tartışıyor ve işte biz de izliyoruz. Öyle de bir tablo var. Tabii çok basite yani, indirerek benzetmeyi yaptım ama sonuçta iki taraflarla beraberlik diyoruz.
2: Evet, sözünüzü kesiyorum, kusura bakmayın. Estağfurullah. Her seçimde Anadolu'yu dolaşıyorum ben. Her seçimde hem yerelde hem ulusal seçimlerde. Yaklaşık 15-20 şehir seçerek yapıyorum bunu. Şimdi gördüğüm tablo şöyle. Anadolu'da yerel seçimler ve genel seçimler radikal bir biçimde farklı karinelerle karar verilir. Genel seçimler bir kız vermek gibi düşünülür. Devleti vermek, devleti teslim etmek, kızınızı bir aileye teslim etmek gibidir. Böyle algılanır, böyle düşünülür. Ceza verilecekse de yani yine mesela AK Parti'nin ekonomik sorunları var, yargısal sorunları var, bürokratik sorunları var. Vatandaş bir ceza vermek istediğinde yine gidip yerel seçimlerde ceza vermeyi tercih ediyor. Devleti yine teslim etme konusunda büyük tereddütü var. Bu kız vermek gibidir. O yüzden kavgalı ve kız vermezler lafı siyasete çok uygundur. Bir partiye bakar seçmen, Anadolu'daki vatandaş. Şimdi devleti buna teslim edelim mi? Orduyu, Milli İstihbarat Teşkilatı'nı, Dışişleri Bakanlığı'nı, ekonomiyi, enerjiyi, bütün bunların hepsini bu birbiriyle kavga eden partiye teslim eder miyiz? Bu soruyu gittikçe daha artan bir tonda soruyor şu anda seçmen. Cumhuriyet Halk Partililerinin anlamadığı veya anlamamak için direndiği konu bu. Zannediyorlar ki sosyal medyada on binlerce mesaj geldiğinde, partinin önüne binlerce insan toplandığında, kendilerine yüzlerce mesaj geldiğinde çok iyi durumda olduğunu zannediyorlar. Oysa ki 50 milyondan fazla seçmenden bahsediyoruz. CHP'lisi var, AK Partilisi Anladım. Var, muhafazakarı var, dindarı var. Buna dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şunu merak ediyorum. Şimdi genel merkezden görüntüler geliyor. Biraz önce Uğraş Bingöl de aktardı. Bu süreçte Sayın Kılıçdaroğlu'nun sloganı şimdi arınma zamanı. Ki işte şu anda o salonda da, yani genel merkezdeki salonda da ihraç sloganları atılıyormuş. İşte Sayın Özgür Özel'in, Ali Mahir Başar'ın isimleri telaffuz ediliyormuş. Bir şaibe olduğunu iddia ediyor Kılıçdaroğlu ve ekibi ve bundan arınmak gerekir diyor. Ama siz biraz önce dediniz ki CHP seçmenine ben baktığımda çok da o şaibe iddialarına ikna olmadığını görüyorum. Büyük bir çoğunluğunu
2: büyük kitlesi.
1: Diyorsunuz. Büyük bir çoğunluğunu diyorsunuz. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclisteki grubunda da görmek mümkün. Yani Özgür Özel'in yanında duran milletvekili grubu çok daha kalabalık. Yani işte 5'te 4'ü ya da 4'te 3'ü olarak yorumlayabiliriz. Bugün genel mecliste grup toplantısında sadece mevcut milletvekilleri değil, eski milletvekilleri var. 200 küsür eski milletvekili gelmiş. İşte eski parti genel sekreteri orada, eski partililer orada. Hani Cumhuriyet Halk Partisi'nde abiler denen isimleri orada görüyoruz. Şimdi bu kadar geniş bir kesim şaibe iddialarına inanmazken ya da inandırıcı bulmazken Kılıçdaroğlu ve ekibi neye dayanarak bir arınmadan bahsediyor? Nasıl bir arınmadan bahsediyor? Nasıl yapacaklar?
2: Şimdi Gürsel Tekin'le bu konuda bir görüşme yaptığımda şunu söyledi. Yani biz hiçbir şey yapmazsak ve bu şekilde kongreye, kurultaya giderse kendimizi inkar etmiş oluruz. Çünkü bizim iddialarımız hırsızlık yapıldığı, rüşvet verildiği, yolsuzluk yapıldığı dünya kadar iddia var. Ve bunların büyük bir kısmı mahkeme salonlarında görülüyor. Bir kısmı sonuçlandı, bir kısmı mahkum oldu, cezaevine gönderildi. Şimdi tüm bunları görmeyelim mi? Tüm bunları, bunlar için bir şey yapmayalım mı görüşünde? Fakat ben yine de eğer bugün Özgür Özel'in iddia ettiği gibi 2 milyon CHP seçmeninde bir seçim olursa Özgür Özel kesin kazanır. Ya da şu anda bir kurultaya gidilirse yine Özgür Özel kazanır. Ama Kılıçdaroğlu ve ekibinin iddiasıysa biz bu şaibeli isimleri bir şekilde partiden uzaklaştıralım, partiyi arındıralım, bir kısmının üyeliklerini askıya alalım, bir kısmını ihraç edelim. Ondan sonra kurultaya gidelim, hani tertemiz bir kurultay olsun. Şimdi buradaki yol haritası şöyle Kılıçdaroğlu'nun: mahallede, ilçede ve ilde delegeleri yeniden seçelim. İster CHP, ister Özgür Özel taraftarları seçilsin, ister Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları seçilsin, fark etmez ama temiz bir delege yapısı olsun. Çünkü şu anda 350'den fazla delege problemli durumda. İhraç edilen var, tutuklanan var, hapiste olan var, AK Parti'ye geçen var, istifa eden var. 350'den fazla delegenin yapısı böyle. 1200 delegesi var. 900 ile seçime gitmek durumunda kalır böylece. Bu delegenin iradesini yaratmaz diyor. Fakat ben şundan emin değilim. Gerçekten yeni bir delege seçimi yapılsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun delegeleri mi seçilir, Özgür Özel'in mi seçilir? Ben Kılıçdaroğlu'nun daha zayıf olduğunu düşünüyorum.
1: Yani Özgür Özel'in ekibi parti üyeleri seçecek.
2: Evet. Yani dolayısıyla Özgür Özel'in buna direnmesini de anlamıyorum. Yani evet, delegeleri yeniden seçelim dese aslında kendisi şu anda güçlü konumda, CHP içerisindeki durumunu söylüyorum. Buna gidebilirler ama 6 aylık bir süreyi kapsıyor bu seçim prosedürü.
1: O sürecin uzamasına itiraz var anladığımız kadarıyla.
2: Evet, buna itiraz ediyorlar.
1: Peki, devam edelim. Tarkan Erdal da programımıza katıldı, yayınımıza katıldı, hukukçu. Sizden de kısa değerlendirme alalım. Birazdan Sayın Cumhurbaşkanı da konuşacak, oraya da döneceğiz ama gün içerisinde yaşanan bu grup toplantısı çekişmesi, karşılıklı işte hukuki adımlar, bir hukukçu olarak nasıl değerlendirdiniz sabahtan beri yaşananı?
3: Ahmet Bey, tabii hukuken bunu değerlendirmek iç yönergeye ve tüzüğe göre bakıp ona göre yorum yapmayı gerektirir. Zaten bütün o hani problemlerin ya da tartışmaların en büyük noktası iç yönergedeki bir cümleden kaynaklanıyor aslında. Yoksa TBMM grubunda partilerin asıl, hani ben şöyle bir tabir kullanmıştım, hani amiyane tabirle mekanın sahibi aslında milletvekilleri. Her ne kadar siyasi parti genel başkanı veya TBMM grup başkanı, tabii ki kim konuşacak, kim başkanlık edecek sorusunu biz hukuken cevaplıyoruz ama şunu hep unutuyoruz. Burada kararı verecek olanlar milletvekilleri. Milletvekilleri bu konuda grup genel kurulunu oluşturuyor. Peki hangi cümleden sorun çıkıyor? İç yönergede bir tek bir cümle var. Hani TBMM grup başkanının kim olacağına ilişkin, zaten eğer Sayın Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olmuş olsaydı genel başkan sıfatıyla zaten grup başkanı olacağı netti. Ama iç tüzüğe ve yönergeye göre eğer milletvekili değilse siyasi parti genel başkanı, o zaman milletvekilleri kendi grup genel kurulunda bir grup başkanı seçiyordu ki Sayın Özgür Özel de burada seçildiği iddiasıyla gerekli toplantıyı yaptı ve buna ilişkin olarak bildirimleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yaptı ve grup genel başkanlığı sıfatını zaten Sayın Numan Kurtulmuş da bunu açıkça ifade etti. Kayıtlara girildi. Peki o cümle hangi cümle? İç yönergede tek bir yerde bu işte usulün nasıl olacağı, genel kurulun nasıl olacağı yazmakla beraber diyor ki grup başkanı genel başkana bağlı çalışır. Bu cümleden yola çıkıp bu bağlı çalışmaktaki hiyerarşik bir emir alma, o toplantıları dilediği gibi organize etme gibi bir durum algılanır mı algılanmaz mı? İşte herkes bunu tartışıyor ama tabii ki şu cümleye de baktığınız zaman grupların gündemini kim belirler, nasıl bir gündem olur, ne zaman toplanacağına ilişkin grup yönetim kuruluna bu yetki verilmiş. O da zaten partili milletvekillerinden oluşuyor. Bu milletvekilleri buna karar veriyor. Ama tabii şunu da netleştirmek lazım. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu grup siyasi parti genel başkanı olarak da bu toplantıya herhangi bir izin almadan katılabilir, söz alabilir, konuşabilir. Ama hani burada da biraz önce o cümleyi kullanmamdaki özel amaç şuydu. Her ne kadar herkes hani o koltukta İşte benim yetkim var, benim etkim var, ben olurum, ben konuşurum gibi iddialarını bu şekilde ifade etmeye çalıştılar. Ama dediğim gibi iç yönerge net. Burada grup başkanı Sayın Özgür Özel, genel başkan da katılabilir, konuşabilir ama asıl sorun dediğim gibi sanırım orada bir hani o hayır buranın hiyerarşik amiri benim, hayır benim gibi bir kendi aralarında bir çekişme var ama hukuken dediğim gibi bunun şeyi de yok. Mesela Ahmet Bey emsali de olmadığı için. Hani doğru. İki genel başkan ve grup başkanı çekiştiği zaman bu gibi durum ne olur? Bu yok. Ama hani biz iç yönergeye göre yorum yapıyoruz. İç yönerge de çok net. Yani zaten Erdal, iki grubu ayırmış.
1: Hani biraz önce siz de söylediniz ya, aslında birazcık bu tartışma o tek cümleden, grup başkanı genel başkana bağlı çalışır cümlesinden çıkıyor. Yani buradan hareketle genel merkez ya da genel başkan, grup başkanı bana bağlı değil, bana rağmen çalışıyor diyerek meclis başkanlığına Cumhuriyet Halk Partisi grup yönetiminin feshedilmesi yönünde bir talepte bulunabilir mi? Bunun hukuki bir karşılığı var mı?
3: Yok Ahmet Bey. Çünkü biraz önce söylediğim gibi bu cümlemi lütfen dikkate bütün kamuoyu alsın. Buradaki ana aktör milletvekilleri. Velev ki sizin bir itirazınız var. Grup başkanı seçimine, grup başkan vekillerine, disiplin kuruluna, yönetim kuruluna, TBMM'yi kastederek söylüyorum. Grubun bu bahsettiğim her şey. Grup kimlerden oluşur? Genel kurul, genel başkan, yani TBMM grup başkanını kastediyorum. Genel kurul, grup başkanı, yönetim kurulu ve disiplin kurulu. Bunların bütün kim karar alır, nasıl alır, seçimi nasıl yapılır, seçimlerde itirazlar nasıl olur? Bunların hepsi iç yönergeye göre milletvekillerinin oluşturduğu grup genel kuruluna bırakılmış. O yüzden herhangi bir genel başkanın sizi görevden aldım, ben bunu kabul etmiyorum diye bir şey söyleyebilmesi hukuken mümkün değil. Zaten o tartışma da oradan çıkıyor. Bana soracaksınız ki Tarkan Bey, biraz önce söylediniz, dediniz ki grup başkanı genel başkanına bağlı çalışır. Şimdi de söylüyorsunuz ki görevden alamaz, herhangi bir etkisi yok. Nasıl bir bağlılıktan bahsediyorsunuz? Hı hı. Haklısınız, zaten yorum da oradan çıkıyor. Ama bir söze bakın, bir de ruha bakın. Yani onun dışında da şunu lütfen dikkatinizi çekin. Mesela genel başkan milletvekili olmadığı için toplantılara katılıyor ama oy hakkı yok. Herhangi bir şekilde gündemi belirleme yetkisi yok. Hı hı. Grup yönetim kurulu belirliyor. Şimdi bunların hepsini de iç içe baktığınız zaman amaç da şu zaten, herkes onu kaçırıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekilleri milletin vekili olduğu için iç yöner gibi tüzük şunu ayırmış. Hı. Demiş ki bu kişiler milletvekili. Milletvekili oldukları için kendi çalışma, her ne kadar partiye bağlı da olsa, partiyle uyum içinde de çalışsa, onlara ayrı bir alan bırakalım. Yani murat bu burada. O üç yenerge, üç tüzüğün anlamı da bu olduğu için herkes şunu kaçırıyor. Hiç kimse bunu tartışmıyor. İşte grup başkanı, genel başkan çatışması, çakışması hiç de olmadığı için düzenleme de olmamış zaten. Böyle bir şey de bence akla gelmemiştir zaten. Anladım. Ama milletvekilleri, yani şu an milletvekilleri toplansa Ahmet Bey şunu söyleyeyim. Grup başkanı değiştirir. Deseler ki biz grup başkanı için, yani o milletvekillerini kastediyorum, Cumhuriyet Halk Partili. Yani siyasi başkan, genel başkanın böyle bir yetkisi yok. Kaldı ki herkes şuna da haksız olarak, birkaç yerde ben bunu duydum. Yani Numan Kurtulmuş bu konuda niye işte müdahalede ya da işte hani sanki hani bir şekilde etki etmiyor ya da proaktif davranmıyor gibi bir cümle kullanıyor, mealen söylüyorum. Zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın böyle bir yetkisi, böyle bir etkisi, böyle bir mekanizması yok. O diyor ki ben iç yönerge, iç tüzüğü uygulamak durumundayım. Yaptığı da gayet doğal. Diyor ki bana bildirildiği kişi genel başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, onu öyle kaydettik. Diğeri de partinin milletvekillerinin yapmış olduğu grup başkan seçimi, onu da öyle yaptık. O yüzden hani burada Sayın Numan Kurtulmuş süreci gayet iç tüzüğe ve mevzuata uygun götürdüğünün altını çizelim. O yüzden hani sanki böyle daha proaktif bir davranış bekleniyor gibi bazı yerlerde ben şeyler okudum. Bunun zaten hukuken mümkün değil. Zaten Sayın Numan Kurtulmuş da onu ifade etti. Bu partinin tamamen iç bir durumu. Ama hani hukuken dediğim gibi olayları birazcık daha böyle ele almak lazım. Şunu da lütfen tekrar altını çiziyorum. Buranın aktörü milletvekilleri, milletvekilleri kimi isterse, nasıl isterse, nerede isterse seçimi de yenilerler, başkanı tekrar seçerler. Ama genel başkanın işte biz bunu görevden aldık ya da şu değil diye bir yetkisi iç yönergeye yok Ahmet Bey.
1: Yani ben şunu anlıyorum en basit söylemiyle, evet tamam grup başkanı genel başkana bağlı çalışır ama grup başkanını genel başkan seçmiyor, göreve atamıyor. Milletvekilleri yani grup tarafından seçildiği için genel başkanın da grup başkanını görevden alma gibi bir yetkisi yok. Ben böyle anladım. Peki Kemal Öztürk, Kemal Kılıçdaroğlu mesela önümüzdeki hafta yine bir grup toplantısı yapılacak. Bu kez derse ki tamam ben kavga ya da tartışma arbede görüntüsü vermek istemiyorum. Ben destekçilerimle kalabalık gelmeyeceğim. Ben ve yanımda iki arkadaşımla geleceğiz. Biz o grup salonunda oturacağız ve söz isteyeceğiz. Ne yaşanır?
2: Şimdi önüne bir soru da ben ekleyeyim. Parti meclisinde Özgür Özel disipline sevk edilirse ne olur? Yani olur, Özgür tabii. Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilirse ne olur? Grup başkanlığı düşer veya onunla beraber ihraç edilecek isimler. Şimdi bu ihraç kelimesini Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden çok duydum. Ama bugün salonda slogan atılıyor. Yani şimdi şu anda gördüğümüz salonda ihraç sloganları çok atılıyor. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu cephesindeki bu ihraç meselesi psikolojik olarak çok kendisini hazırlamış gözüküyor. O yüzden bu hafta yaşanacaklar sonrasında grupta ne olacağını biraz da öyle tahmin edebiliriz. Yani disiplin süreçlerinin başlatılacağına kesin gözüyle bakılıyor ve böyle bir durumda Kılıçdaroğlu tekrar gruba gitmez. Çünkü gerilim had safhaya ulaşır. Orada Allah korusun daha fiziki bir temas da olur, problem de olur. Ama bu
1: Kemal
2: hafta
1: Öztürk,
2: eğer
1: izin verirseniz bir araya girmek istiyorum. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını bekliyoruz. Öncesinde Özgür Özel de grup toplantısında konuşmuştu. Ve bu kürsüde konuşmayı kendi adıma zafer olarak görmüyorum dedi. İsim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da eleştiriler yöneltti. Özgür Özel neler söylemiş bir bakalım.
4: bugün 13.30'da bu kürsüde kim olacak? Günlerdir bu tartışıldı, bu konuşuldu. Burada bu kürsüde ilan edilen saatte çıkıp da konuşma yapmayı kendi adıma bir başarı, bir zafer olarak görmüyorum. Ancak bu kürsüde Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel başkanının konuşma yapmasını sağlanması, Dikmen Kapı önündeki binlerin yüreklerindeki demokrasi, ülke ve parti sevgisindendir. Sizleri kutluyorum. Seçime, seçene ve seçilene saygılıyız. Onun için bugün buradaki bu duruş, bu başlangıç ve hep birlikte sürdürdüğümüz bu yürüyüş çok anlamlıdır. Burayla ilgili bir inatlaşmanın değil de bir vazifeyi üstlenmenin gereği de budur.
1: Özgür Özel'in açıklamaları bu şekildeydi. Kemal Öztürk, bu ihraç tartışmalarından bahsediyordunuz. İşte Özgür Özel için bir mesela ihraç kararı ya da disipline sevk olur mu olmaz mı? Şimdi yanılmıyorsam bir meslek büyüğüm de gazeteci abim de mesaj atmış. Şu hatırlatmayı yapıyor. Parti meclisinden böyle bir sevk olması gerekir. Parti meclisinde Özgür Özel çoğunlukta. Haliyle eğer iş ihraca giderse parti meclisinden Kemal Bey'in ihracı bile söz konusu olabilir. Peki bu soruyu soracağım ama Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyormuş. Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde o konuşmayı canlı olarak ekrana taşıyalım.
5: Buyurun. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğimizin değerli mensupları, kamu kurumlarımızın ve güvenlik bürokrasimizin kıymetli temsilcileri, saygıdeğer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Milli Güvenlik Konferanslarının açılışını yapmak üzere sizlerle bir aradayız. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Konuşmamın hemen başında, bin yıldır istiklal ve istikbalimiz uğrunda bir gül bahçesine girercesine kara toprağın bağrına giren tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Yine bu vesileyle aziz vatanımızın dört bir yanında, sınır boylarında ve ötesinde fedakarca görev yapan askeri, polisi, jandarması, sahil güvenliği korucusu ve istihbaratçısı ile güvenlik kuvvetlerimizin her bir mensubuna ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Talimatlarımız doğrultusunda milli güvenlik siyaset belgemizin daha iyi anlaşılması amacıyla hazırlanan milli güvenlik konferanslarının başarılı geçmesini temenni ediyorum. Bölgesel gelişmeler bağlamında hassas bir döneme tekabül eden konferanslar, devletimizin stratejik hafızasını güçlendiren, kurumlarımız arasındaki koordinasyonu pekiştiren, yeni tehditleri doğru okuyacak kadroların yetişmesine zemin oluşturan önemli bir adım olarak görüyorum. Değerli tecrübeleri, birikim ve uzmanlıkları ile programa katkı verecek tüm katılımcılara şimdiden tebriklerimi, teşekkürlerimi iletiyorum. Burada öncelikle bir hususun altını çizmek istiyorum. Devlet yönetiminde milli irade ve sivil siyaset merkezli gerçekleşen sessiz devrimin sembollerinden biri Milli Güvenlik Kurulumuzun görev, yapı, işleyiş ve konumunda yaşanan değişimdir. Yasal ve anayasal düzenlemeler, kurulun ve genel sekreterliğimizin asli misyonlarını daha etkin, daha verimli ve demokratik standartlara uygun bir zeminde ifa etmelerini mümkün hale getirmiştir. Bir zamanlar eğitim kurumlarında okutulacak yabancı dillerin tespitinde sinema ve müzik eserlerinin denetimine geniş bir alanda mesai harcamak zorunda kalan genel sekreterliğimiz artık bu yüklerinden kurtulmuştur. Genel sekreterliğimizin dikkatini ve enerjisini dağıtan bu işlerden kurtulup asli görevlerine odaklanmasını sadece Türk demokrasisi açısından değil, Türkiye'nin ulusal güvenlik bakımından çok kıymetli buluyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devlet idaremize ve karar alma süreçlerine kazandırdığı avantajları en iyi şekilde kullanarak Türkiye'nin gücüne güç katmaya inşallah devam edeceğiz. Kıymetli arkadaşlar, milletçe stratejik önemi yüksek ve zorlu bir coğrafyada asırlardır varlık gösteriyoruz. Cumhurbaşkanlığı forsumuzda temsil edilen 16 devletimizin 2200 yılı aşkın bir mazisi vardır. Avrupa'dan Orta Asya'ya, Kafkasya'dan Afrika'nın derinliklerine uzanan geniş bir coğrafyada ecdadımız at koşturmuş, devletler kurmuştur. Söğüt'te büyüyüp filizlenen Osmanlı çınarı 600 yılı aşkın süre boyunca 3 kıta 7 iklimde bayrağımızı gururla dalgalandırmıştır. Osmanlı'nın takati tükendiğinde ise yerini genç cumhuriyetimiz almıştır. Her zaman söylediğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti bizim bu topraklarda kurduğumuz ilk değil, en son devletimizdir. Bunu bilhassa şunun için söylüyorum. Kurduğumuz devletlerin adları ve yöneticileri zamanla değişmekle birlikte ebed müddet vasfı her zaman baki kalmıştır. Nice zorluklarla karşılaştık. Nice ihanetlere maruz kaldık. Nice badirelerden geçtik. Ama her defasında anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğduk. Bugüne kadar vatanımızın bekasını, devletimizin güvenliğini, milletimizin istiklal ve istikbalini güvenceye alma noktasında kendi bileğimizin gücü dışında kimseye umut bağlamadık. Milli mücadeleyi bu anlayışla yürüttük. Cumhuriyetimizi bu anlayışla kurduk. Demokrasimize yönelen saldırıları bu anlayışla püskürttük. 40 yılı aşan terörle mücadelemizi yine bu anlayışla sürdürdük. Tüm bunları yaparken tarihin ve aziz milletimizin şahitliğinde ağır bedeller ödedik. Büyük mücadeleler verdik ve çok önemli kazanımlar elde ettik. Özellikle 15 Temmuz ihaneti sonrası devreye aldığımız terörü kaynağında yok etme stratejisiyle içeride ve dışarıda kritik başarılara imza attık. Bu sayede bir taraftan tüm terör örgütlerine karşı çok yönlü bir mücadele yürütürken diğer taraftan da sınır ötesi harekatlarla ülkemizin güney sınırları boyunca bir güvenlik hattı oluşturduk. Karar alma aşamasından uygulama safhasına kadar sınır ötesi operasyon süreci Türkiye'nin bağımsızlığını teyit eden bir rol üstlenmiştir. Milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüzün hiçbir şeyi görmeyeceğini böylece çok net biçimde ortaya koyduk. Irak ve Suriye harekatlarımız, ülkemizin tepesine yerleştirilen cam tavanı parçalayarak güvenlik paradigmamızda yeni bir dönemi başlatmıştır. Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir. Bugün kendi önceliklerimiz ve yöntemlerimizle yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizin de Körfez bölgesinden Kuzey Afrika'ya ve Doğu Akdeniz'e uzanan kararlı adımlarımızın da gerisinde işte bu artan özgüven, cesaret, planlama ve bağımsız hareket edebilme kabiliyeti vardır. Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır. Değerli kardeşlerim, biz kendisini asker millet olarak tarif eden bir kimliğe, böyle bir kültüre sahibiz. Güvenlik özellikle bizim milletimiz için ihtiyaçlar hiyerarşisinde ilk sırada yer almaktadır. Şunu gayet iyi biliyoruz ki gardımızı indirdiğimiz, rehavete kapıldığımız anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar. Sadece kendi bekamız için değil, dost ve kardeşlerimizin huzur, barış ve istikrarı için de bizim güçlü olmak dışında bir seçeneğimiz yoktur. Çünkü biz bölgemizin güvenliğini kendi güvenliğinden ayrı görmeyen, kendi huzuru kadar dost ve kardeşlerinin de huzurunu isteyen bir ülkeyiz. Şurası bir gerçek ki, günümüzde tehditlerin doğası, savaşların tekniği, ittifakların işleyişi ve toplumsal risk alanları hızlı bir değişim geçiriyor. Bunlara paralel olarak güvenlik kavramının mahiyeti ve kapsamı alanı da değişime uğruyor. Çağımızın güvenlik anlayışında enerji hatlarına yapılan bir saldırı da limanları ve lojistik ağlarını devre dışı bırakan bir kesinti de bankacılık sistemini işlemez hale getiren bir siber tehdit de toplumun birlik ve bütünlüğünü bozan dezenformasyon kampanyası da doğrudan milli güvenliğin alanına giriyor. Savaş meydanında artık tanklar, uçaklar ve füzeler kadar onlara istikamet veren yazılım ve donanımlar da belirleyici rol oynuyor. Yani hemen her alanda ön kabullerin yıkıldığı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye olarak bu süreci takip etmekle kalmıyor, kendimizi en hızlı biçimde buna adapte etmeye çalışıyoruz. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş teknolojik özelliği milli güvenliğimizi ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Aynı şekilde veri güvenliğine büyük önem veriyoruz. Gelinen noktada artık hepimiz şu gerçeğin farkındayız. Veri altyapısını güvence altına alamayan bir ülke, ekonomik istikrarını, savunma kapasitesini ve vatandaşlarının mahremiyetini temin edemez. Bir diğer mesele, kullanımı giderek yaygınlaşan yapay zeka teknolojisidir. Doğru kullanıldığında yapay zeka karar alma süreçlerini hızlandırmakta, riskleri erken tespit etmeyi sağlamaktadır. Ancak yapay zeka ciddi riskler de barındırmaktadır. Yapay zeka destekli dezenformasyon kampanyaları toplumsal psikolojiyi, sahte içerikler ise demokratik süreçleri zehirlemektedir. Gerçekle yalan arasındaki çizginin giderek kaybolduğuna şahit oluyoruz. Yapay zekayı etik, hukuki, toplumsal ve stratejik boyutları olan bir güvenlik meselesi olarak ele almak ülkemiz için tercihten öte zorunluluktur. Değerli arkadaşlar, bugün savaşlar cepheyle birlikte siber alanda, uydu sistemleri üzerinden, sosyal medya platformlarında eş zamanlı yürütülüyor. Cephe ile cephe gerisi arasındaki sınır bulanık hale gelirken, sivil ve askeri alan ayrımı da günden güne zayıflıyor. Bir mühendis geliştirdiği bir yazılımla, bir veri analisti yaptığı bir değerlendirmeyle, bir siber güvenlik uzmanı dijital alandaki önleyici bir faaliyetiyle, bir vatandaş ise manipülasyon ve dezenformasyona karşı gösterdiği dirençle milli güvenliği etkin birer parçası haline gelebiliyor. Bunu biz hem Rusya-Ukrayna savaşında hem de son 3 yılda bölgemizde yaşanan hadiselerde gördük. İHA'lar, SİHA'lar, sürü sistemleri, insansız deniz araçları, elektronik harp kabiliyetleriyle balistik ve hipersonik yetenekler daha evvel hiç olmadığı kadar belirleyici rol oynadı. Cephe hattında kıyasıya bir mücadele verilirken, cephe gerisinde özellikle medya ve sosyal medya aynı yoğunlukta enformasyon savaşlarına sahne oldu. Bunların hepsini takip ettik. Almamız gereken dersleri aldık. Türkiye, harp sahalarını en iyi okuyan, değişen güvenlik paradigmasını ilk fark eden ve kendini buna erkenden hazırlayan ülkelerden biri olmuştur. Terörle mücadeledeki tecrübemizi, sınır ötesi harekatlarda elde ettiğimiz kabiliyetlerle birleştirerek kendimizi sürekli geliştirmeye çalıştık. Savunma sanayimizi güçlendirerek dışa bağımlılığımızı en aza indirdik. Güvenlik kurumlarımız arasındaki eş güdümüzü en üst düzeye çıkartarak riskleri bertaraf ettik. Devletimizi Türkiye düşmanlarına maşalık yapan FETÖ-vari yapılardan temizleyerek sızıntıların ve içeriden sabotajların önüne geçtik. Demokratik reformlarımızla özgürlük ve güvenlik arasında çok hassas bir denge yakaladık. Bunların yanı sıra dış temsilciliklerimizin sayısını artırarak yeni anlaşmalar ve nakil hatlarıyla enerji arz güvenliğimizi sağlayarak, sağlık altyapımızı modernize ederek, afetle mücadele kapasitemizi güçlendirerek Türkiye'yi iddiaları ve hedefleriyle uyumlu bir bünyeye kavuşturmuş olduk. Sahip olduğumuz bu kapasitenin değerini etrafımızı kuşatan kriz fırtınasına baktığımızda çok net görebiliyoruz. Tarihin ve kaderin bize yüklediği sorumlulukların idrakinde olarak inşallah bu kapasiteyi içeride ve dışarıda tahkim etmeye devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı ifadesinde anlamını bulan büyük ve güçlü Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz. Burada şu hususu önemli vurgulamak durumundayım. Bu kutlu mücadelede en büyük kuvvet ve ilham kaynağımız milletimizdir. Devleti ebed müddet aziz milletimizin bizatihi kendisidir. Türk milleti var oldukça devletimiz de var olmaya devam edecektir. Bunun için elbette ordumuz, istihbaratımız, emniyetimiz, jandarmamız ve savunma sanayimiz en yüksek hazırlık seviyesinde olacak. Ama bunlarla birlikte asıl bizi biz yapan, bizi güçlü kılan, varlığımızı borçlu olduğumuz değerlere sahip çıkacağız. Asıl maddi güç unsurlarının üzerinde yükseldiği zemini sağlam tutacağız. Nedir o zemin? O zemin milletimizin ezeli ve ebedi kardeşliğidir. O zemin insanımızın ortak tarih ve kader bilincidir. O zemin toplumun temeli olan aile müessesemizdir. O zemin şuurlu, donanımlı, ahlaklı ve özgüvenli gençler yetiştirmektir. O zemin bağımsızlığımızın simgesi olan ezanımız ve bayrağımızdır. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Devletimizi payidar, milletimizi aziz, güvenlik güçlerimizi muzaffer eylesin diyorum. Bu düşüncelerle milli güvenlik konferanslarının ülkemize, milletimize ve devletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Emeği geçenleri tekrar tebrik ediyor. Sizleri de bir kez sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
6: Efendim bizler de hitapları için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Ve
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Beştepe'de Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanının konuşmasını canlı olarak ekrana taşıdık. Tabii bugünün en önemli gündemi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan grup toplantısı kriziydi. Kriz iki ayrı grup toplantısıyla çözülmüş durumda. Biri mecliste Grup Başkanı Özgür Özel'in yaptığı konuşma. Diğeri ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yaptığı grup toplantısı. O toplantı devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu kürsüde, kulak verelim Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına.
7: Değerli arkadaşlarım, gerçek bir değişim var. Bir de gerçek değişim var. Şunu açabilir miyim? Bir değişim var, bir de gerçek değişim var. Değişim geriye doğru da olabilir. Ama bizim söylediğimiz gerçek değişim üç aşamadan oluşacak. Birincisi şu: arınma ve temiz siyaset. Arınma ve temiz siyaset. Birinci değişimimiz o. İkinci değişim, ekonomik kurtuluş ve üretimci kalkınma. Kalkınmayı üreterek yapacağız. Faiz baronlarına karşı mücadele edeceğiz. Beşli çetelere karşı mücadele edeceğiz. Halkı soyanlara karşı mücadele edeceğiz. Uyuşturucu baronlarına karşı mücadele edeceğiz. Kara para cenneti, Türkiye'yi kara para cenneti yapanlarla mücadele edeceğiz. Üçüncüsü ise değerli arkadaşlarım, iktidarın yarattığı tahribatın düzeltilmesi lazım. Yani devletin yönetiminin ahlak zeminine oturması lazım. Devletin yönetimi ahlak zeminine oturmazsa hepimiz kaybederiz. Hepimiz. Göreceksiniz. İnşallah iktidara geldiğimizde ilk yapacağımız iş devlete çöken mafyayı temizlemek olacaktır. Parayı gasp edenlere çökmek olacaktır. Arkadaşlar şöyle güzel bir özdeyiş hazırlamışlar, onu size okumak isterim. Ay ve güneş herkesin lambasıdır. Hava herkesin havası, su herkesin suyudur. Neden ekmek herkesin ekmeği değildir? Bizim kavgamız bu. Bizim kavgamız bu.

üç sözcüğü unutmayın. Hak, hukuk ve adalet. Devletin dini adalettir. Toplumun temeli adalettir. Adaletin kardeşi ahlaktır. Onun kardeşi liyakattir. Hakkın, hukukun da adaletin, liyakatin mutlaka sağlanması lazım. Devlet dediğiniz kurum, bir siyasal partinin rahat at koşturacağı bir alan değildir. Devlette liyakat olmazsa ülke düzelmez. Devlette huzur ancak liyakatle gelir. Emekle gelir, bilgiyle gelir, birikimle gelir. Bunun mücadelesini vereceğiz. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki toplantılarda sizlere çok daha farklı Türkiye'nin temel sorunlarını nasıl çözeceğimizi anlatacağım. Çünkü şu var, efendim herkes eleştirir ama biz çözüm de üreteceğiz. Bir şey söylüyorsak bu yanlıştır diye doğrusu nedir onu da söyleyeceğiz. Biz bu bizim görevimiz. Bu bizim görevimiz değerli arkadaşlar. Bakınız, şeye de değineyim, bir konuya da değineyim. Kürt sorununun parlamentoda çözülmesi gerektiğini söyleyen ilk parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Evet. Ve bu soruna en sıcak yaklaşan, arşivinde onlarca raporu olan bir partiyiz biz. Bu sorunu çözmek parlamento dışında mümkün değildi. Biz bunu söylediğimizde, vay efendim parlamento başka işler şöyle çözeriz, böyle çözeriz. Dikkat buyurunuz, bizim söylediğimiz noktaya geldiler. Parlamentoda bu sorun çözülür diye. Bakın CHP öngörüsü olan, sorunların çözümünde öngörüsü olan, önerisi olan bir partidir. Sıradan bir parti değildir o nedenle. Aydınlarla, bu ülkenin aydınlarıyla beraber olmak zorundadır. Bu ülkenin aydınlarının bize yaptığı katkılardan yararlanmak zorundadır. Ve sizler de sokaklarda bunu anlatmak zorundasınız. Biz ahlaki üstünlüğümüzü alacağız. Ahlaki üstünlüğümüzü koruyacağız. Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız. Hiç kimse endişe etmesin. Efendim sizlere selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Beraber mücadele edeceğiz, birlikte mücadele edeceğiz. Ahlaklı siyaseti, erdemli siyaseti yeniden getireceğiz, yeniden getireceğiz. Benim bir şey daha söyleyeyim. Benim koltuk derdim yok. Ben bir köşeye çekilip huzur içinde de yaşayabilirim. Ama tarihin yüklediği bir sorumluluk var. Ben kurultayı toplayacağım. Hiç kimse endişe etmesin. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız. Elbette genel başkanımızı erdemli bilgi oylarınızla seçeceksiniz. Hiç kimse kapalı kapılar ardında özel

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
11: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da. Reklam.
12: NTV Radyo.
13: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
14: İç kesimlerdeki sağanaklar kuvvetleniyor. Özellikle Ege'nin iç kesimleriyle Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevresinde ani su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Akdeniz ve Güneydoğu'da Lodos'la birlikte hissedilen sıcaklıklar tehlikeli seviyelere çıkıyor. Sıcak çarpması riski var. Tedbirli olunmalı.
13: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
12: Mobiliz. Tek reklam.
15: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
16: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
15: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.
12: Tek reklam. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Geçmişten biri veya yarım kalmış bir hikaye tekrar hayatına girecek.
2: Yardım edin!
1: Aşk işleri belli olmaz.
2: Kimse yapmaz!
3: Ben bugün şanslı günümdeyim sanırım.
4: Belki ben de öyle.
1: Ama sadece aşk değil, yani çatışma da olabilir. Hatta her ikisi birden ters gelmiş.
5: Umarım bir daha görüşmeyiz.
6: Zaten bir daha karşılaşırsak bugünün bir tesadüf olmadığı ortaya çıkacak, biliyorsun değil mi?
5: Tek dileğim bir daha karşılaşmamak.
7: Yeni dizi Doğan'ın Kanunu 10 Haziran Çarşamba Star'da.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
10: Mobile Systems.
11: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
12: Reklam.
13: Kılıçoğlu'yla.
14: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
15: Bu hafta ülkede en sıcak kesim Adana ve Güneydoğu Anadolu bölümü olacak. Diğer bölgelerde rüzgar daha serin eserken bu kesimde ise lodosun sıcak olması boğucu, bunaltıcı bir havaya neden oluyor. Hissedilen sıcaklık gölgede 35, güneşin altında 45, asfalt olan yerlerde ise 55 dereceye kadar çıkabiliyor.
13: Kılıçoğlu'yla.
14: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
16: NTV Radyo.
17: Merhaba, saat 3 oldu. NTV'de öğle bülteni kuşağında son saat dilimiyle karşınızdayız. Yoğun hareketli bir gündem söz konusu. Cumhuriyet Halk Partisi özelinde şekillenen bir gündem. Çünkü enteresan bir güne tanıklık ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün iki grup toplantısı yapıldı. Özgür Özel Meclis grubunda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise genel merkezde konuştu. Özgür Akbaş, Özgür Özel'i takip eden isimdi. Mecliste NTV adına grup toplantısını izledi. Ne mesajlar verdi Özgür Özel? Özgür?
18: Özgür Özel yaklaşık 45 dakika kürsüde kaldı ve çarpıcı mesajları vardı. Özellikle bugün saat 13.30'da CHP grubunda kim konuşacak sorusunun yanıtı aranıyordu ve bu soruyla başladı. Bugün kendi adıma bu kürsüde konuşuyorum ama kendi adıma bir zafer kazanmış durumda değilim dedi. Bunu bir zafer olarak görmüyorum dedi. Ancak bu kürsüde CHP'nin seçilmiş genel başkanının konuşma yapmasının sağlanması ve işte Dikmen Kapı'da önünde binlerin ve Türkiye'de milyonların bu salonda bulunan bu güzel insanların yüreklerinde demokrasi, ülke ve parti sevgisindendir. Bundan dolayı dedi, sizleri kutluyorum dedi. Tüm partililere ve milletvekillerine böyle bir konuşma yaptı, böyle seslendi. Bunun dışında Kemal Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı eleştirisi de getirdi. Ben bugün burada lazımdım, ondan burada kaldım dedi. Bu vurguyu yaparken aslında bugün Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı elektrik akımına kapılarak vefat eden Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümüydü ve Özgür Özel'in de yakın dostuydu. Yoldaşım olarak tanımlıyordu Özgür Özel. Onun ölüm yıl dönümü nedeniyle Manisa'ya gidecekti ama bugün burada kalmasının nedenini Ferdi Zeyrek'in bugün sana Ankara'da daha çok görev düşüyor. Bu yüzden Ankara'da kal, o sözlerini hatırlattı. O sözleri hatırlatırken de gözleri doldu. Ve o sırada CHP'de grup salonunda bulunan milletvekillerini de ayakta alkışladı Özgür Özel'i. Bunun yanı sıra kurultay süreçlerini hatırlattı. 38. olağan kurultayın iptal edildiğini ama sonrasında kurultaylar yapıldığını söyledi. İki olağanüstü kurultay, bir olağan kurultay daha yapıldığını ve bunların hepsinin yok sayıldığını ifade etti. Ancak Yüksek Seçim Kurulu'nun mazbatasının hala durduğunu da hatırlattı Özgür Özel. Muhittin Böcek'in ifadesine değindi. Kendisinin o sırada Ankara'da olduğunu ve bunu ispatlamazsınız, alçaksınız, müfterisiniz ifadesini kullandığını hatırlattı. Ve tüm bu yaşananların parti içi mesele olmadığını söyledi. Türk siyasetine yönelik bir sürecin yaşandığını ileri sürdü CHP'nin grup başkanı Özgür Özel. Ve bu süreci Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a ve Ankara Büyükelçisi Tom Barak'a kadar getirdi Özgür Özel ve partililere, milletvekillerine siz bugün Türkiye'nin kuruluş ayarlarına, Gazi Mustafa Kemal'in emanetinden koparmaya çalışanlara karşı o kopmayan halkasınız dedi. Ve sonrasında CHP Genel Merkezi'ndeki şu anki yönetime, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine aslında bir anlamda söyledi. Ferdi'nin ölüm yıl dönümünde bize bunları yapanlara, o kararı alanlara, aldatanlara, o karara uyanlara, hem de genel merkezde o kara günü yaşatanlara hakkımı helal etmiyorum dedi Özgür Özel yaptığı konuşmada. Genel merkezde kimler var onları anlattı tek tek ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir dönem saf tutan isimlerin artık genel merkezde olmadığına vurgu yaptı. Bunun dışında paralel CHP yanıtı da söz konusuydu Özgür Özel'in. Bir paralel CHP mecliste olduğuna ilişkin vurgulara karşı sert bir yanıt verdi. Bu millet atanmışı da bilir, paraleli de bilir dedi. Yargıdaki çeteyi dağıtacağız ifadesini kullandı. Tarihi bir eşikte olduklarını söyledi Özgür Özel. Tarihi bir eşikteyiz. Bu eşik artık geri dönülemez bir noktaya gelmiştir. Ümit ediyorum Butan kararından, partiye yapılan saldırıdan ve bugünkü burada cüret edilen meseleden sonra bir aklı selim hakim olur ve bu kritik eşik geri dönülmez bir şekilde aşılmaz dedi. Genel başkancılık, PM'cilik oynamakla olmaz ifadesi de dikkat çekti ve en geç 26 Temmuz tarihine kadar mutlaka ve mutlaka kurultayın toplanması gerektiğine vurgu yaptı. Mansur Başkan'la, Mansur Yavaş'la birlikte Manisa'ya doğru şimdi yola gittiğini de belirtelim. Artık şimdi tüm dikkatler 11 Mayıs tarihine çevrildi. Parti meclisi toplantısı bir hayli önemli. O toplantıda bu taraflar karşı karşıya gelecekler ama o toplantıya Özgür Özel'in katılmayacağını da vurgulayalım. Peki grup toplantısına geri dönelim. 13.30'a geri dönelim. Özgür Özel başka neler söyledi? Şimdi ekranlarınızı taşıyalım.
4: Bugün 13.30'da bu kürsüde kim olacak? Günlerdir bu tartışıldı, bu konuşuldu. Burada bu kürsüde ilan edilen saatte çıkıp da konuşma yapmayı kendi adıma bir başarı, bir zafer olarak görmüyorum. Ancak bu kürsüde Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel başkanının konuşma yapmasını sağlanması, Dikmen Kapı önündeki binlerin yüreklerindeki demokrasi, ülke ve parti sevgisindendir. Sizleri kutluyorum. Seçime, seçene ve seçilene saygılıyız. Onun için bugün buradaki bu duruş, bu başlangıç ve hep birlikte sürdürdüğümüz bu yürüyüş çok anlamlıdır. Genel başkancılık, PM'cilik bu kararla oynanamaz. Yapılacak ilk iş yeniden bir seçime gitmektir. Burada yapılacak iş 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır.
17: CHP Grup Başkanı Özgür Özel kürsüden indiği anda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde kürsüye çıktı. Özel'e sert eleştiriler yöneltten Kılıçdaroğlu bir kez daha arınma mesajları verdi.
10: İradesini parayla satanlar bu partide yer alamazlar. Bu partide yokturlar ve olmayacaklardır da. Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip bize niye yardım yapmıyorsunuz diyemez. Ben isterdim ki bunu meclise yapalım. Ama gerilim yaratıldı. Hep iyi niyetli davrandım. İyi niyetli davrandığım için zaman zaman iyi niyetim istismar edildi. Ben bunun da farkındayım. Ama bir noktaya kadar, o noktaya gelince kusura bakmayın diyeceğiz. Kesip atacağız. Benim koltuk derdim yok. Ben kurultayı toplayacağım. Hiç kimse endişe etmesin. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız. Hiç kimse kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar yapmayacak.
17: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine bir bağlantı yapalım. Kılıçdaroğlu başka hangi mesajlar verdi? Uraş Bingöl telefon attığımızda Uraş.
12: Kemal Kılıçdaroğlu kahraman Kemal sloganlarıyla salona girdi. Önce onu söyleyelim, yaklaşık 35 dakika kürsüde kaldı buradaki konuşması sırasında. Ve siyasete dair, gündeme dair hem eleştirilere yanıt verdi, hem de Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibini eleştirdi. Öncelikle hiçbir genel başkan yurt dışına gidip bize neden yardım yapıyorsunuz diyemez. Partinin elemanları nasıl yurt dışına gidip de bizi yalnız bırakabilirsiniz diyebilir sözleriyle Özgür Özel eleştirdi. Mutlak butlan davasına ilişkin de çarpıcı açıklamalar yaptı. Mutlak butlan davası bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim dedi. Mutlak butlan davası ahlaki üstünlüğümüze vurulan bir darbedir açıklamasını yaptı. Partide sık sık sloganlar atıldı. İhraç, ihraç, ihraç sloganlarına da bu yanıtı verdi. Bu bela, namerdim hesap sormazsam açıklamasını yaptı. Kim kirlilikten medet umuyorsa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz açıklamasını yaptı. Yine AK Parti ve Erdoğan'ı eleştirmiyor iddialarına yanıt verdi Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'na Erdoğan mecliste geldiğinde Kılıçdaroğlu mu kalktı ayağa, hizalandı. Efendim biz müzakere ediyoruz dediler. Kılıçdaroğlu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir dedi. Dolayısıyla hiç endişelenmeyin, hep beraber güzel şeyler yapacağız açıklamasını yaptı. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'ne geldiğini hatırlattı. CHP Genel Merkezi'ne Cumhurbaşkanlığı ordusu asılamaz diyerek yine Özgür Özel yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Devamında hem dış politikadan hem iç politikaya yönelik önemli mesajlar da verdi. Yine uyuşturucu baronlarından hesap sormazsam namerdim, iradesini parayla satanları da bu partide arındırmazsam namerdim diyerek yine mutlak butlan davasına gönderme yaptı. Arınacağız, kirlilikten arınacağız, temiz siyaset yapacağız, kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. Kurultay yapacağım, hiç kimse merak etmesin ama doğru dürüst namuslu bir kurultay yapacağım sözleriyle de kurultayı neden yapmıyorsun iddialarına yanıt verdi. Bu açıklamayla yanıt verdi. Şimdi MYK toplantısına geçti Kılıçdaroğlu. Parti meclisi var Perşembe günü, önemli parti meclisi. İlk defa taraflar yüzle gelecekler genel merkezde. Süreci ilişkin ilk kez değerlendirme yapacaklar. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu hem Özgür Özel'in konuşmasını, hem bugün yaşananları, hem kendi grubunda yaşananları değerlendirecek sürece ilişkin ve Perşembe günü gerçekleştirecek parti meclisine ilişkin olası yol haritasını hazırlayacaklar. Çünkü Özgür Özel'e yakın isimler kurultayın toplanması için parti meclisinde dilekçe vermesini bekliyoruz. Çünkü bu noktada Özgür Özel'e yakın isimlerin parti meclisinde çoğunluk olduğunu söyleyelim. İşte bu noktada, bu temel noktalarda fikir alışverişinde bulunacak Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla birlikte.
17: Uraş Bingöl aktardı Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde gerçekleştirdiği grup toplantısındaki mesajlarına ilişkin ayrıntıyı. Şimdi CHP'deki gelişmeleri konuşacağız. İki hukukçu konuğumuz var. Doktor Tarkan Erdal ve Şükrü Aksu yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Aksu, Sayın Erdal.
13: Hoş bulduk.
19: Yayınlar deriz.
17: Teşekkürler Sayın Erdal. Gerçi size ikinci defa hoş geldiniz diyorum. Bir önceki saat diliminde de kısa bir süre bağlanmıştık. İzin verirseniz bu sefer Sayın Aksu'yla başlayalım. Ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajları önemli. Özellikle konuşmasının son bölümünde
19: kurultay yapacağım dedi. Ahlaklı ve erdemli bir kurultay yapacağım dedi. Koltuk meraklısı, koltuk sevdalısı değilim dedi. Ama bir takım iddialar da seslendirdi. O iddialara gelirim, onu da soracağım. Ama kurultay olacaksa nasıl bir kurultay olacak? Olağan kurultay mı gerçekleştirilecek? Olağanüstü kurultay mı gerçekleştirilecek? Hukuk ne diyor?
20: Ahmet Bey, tabii mahkeme tarafından bir mutlak tutulan kararı veriliyor. Ancak bu karar HMK 367 maddesinin ikinci fıkrası girince kesinleşmeden uygulamayacak bir karar olduğu için mevcut ihtiyat tedbir kararı kapsamında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Medeni Kanun kapsamında bir yönetim kayyumu olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına ait yetkileri kullanmaktadır. Bu noktada Sayın Özgür Özel'in aslında genel başkanlık görevi, parti meclisinin görevi devam etmektedir. Burada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapabileceği işlemler olağan yönetim işleridir. Bunlar kurumun mali, idari olarak ayakta kalması sağlayacak olan işlemlerdir. Tabii bu işlemleri yaparken elinde bir parti tüzüğü var. Bu parti tüzüğünü uygulamakla mükellef. Bu noktada kurultay yapmayla ilgili kendi elinde bir yetki mevcut değil. Burada yapılacak olan kurultay ne? Daha önce iptal edilen kurultay olağan kurultaydı. Şu anda yapılması gereken kurultay da olağan kurultay olmalı. Ancak burada mevcut haliyle Sayın Özgür Özel'in hala buradaki görevi devam ettiği için burada bir iptal halinde bu yola gitmesi Özgür Özel'in hakkını bertaraf edecektir. Yani şöyle düşünün, siz bugün bir kurultay yaptınız. Sonrasında diyelim ki X Ahmet diye birisi seçildi, Ahmet Ahbap seçildi. Peki bu durumda Yargıtay bu kararı bozarsa ne olacak? Özgür Özel'in bu noktada görevi devam etmiş olacak. Yani ikinci bir durum ortaya çıkacak. Burada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapabileceği şey, eğer delegeler tarafından bir talep söz konusu olursa mahalle, belde, belediye ile ilgili gerekli kongreleri yapabilir. Onun dışındaki olağan kurultayı ya da olağanüstü kurultayı yapma hak ve yetkisi şu an kendisinde bulunmuyor. Bunun tek bir çözüm yolu var, onu söyleyeyim. Türk Medeni Kanunu 460. maddesinin ikinci fıkrası gereğince temyiz hakkından feragat yapılır, davadan feragat edilir, bu karar kesinleşir. Kesinleştiği tarihten itibaren 45 gün içerisinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bakın genel başkan sıfatıyla değil yine, çağrı heyeti sıfatıyla ancak Türk Medeni Kanunu 75. maddesi gereğince gidebilir. Dolayısıyla şu anda kurultayın yapılacaksa, yapılacak olan kurultay olağan kurultay olmak zorunda. Çünkü olağan kurultay yapılmış değil. En son yapıldığı tarih 2020 tarihi olmuş oldu. Bunun yapılabilmesi için de kararın kesinleşmesi ya da başka bir yöntem söyleyebilirim size. Sayın Özgür Özel, yani hakkı zayi olacak, menfaati ihlal edilmiş olan bu kararla birlikte Sayın Özgür Özel, Parti Meclisi Yüksek İstihdam Kurulu, biz buradaki hakkımızdan feragat ediyoruz. Delegeler tarafında salt çoğunlukla kurultay yapılması ilişkin bir talep de var. Bu noktada davadan, temizden feragat ediniz diye Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bir talep de bulunabilir. Bu noktada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yönetim kayyumu olarak bunu yerine getirmek zorunda kalacak ve kararın kesinleşmesini sağlayacaktır. Bu yöntem uygulanabilir.
19: Bunu konuşuruz ama biraz önce söyledikleriniz biraz ezber de bozuyor. Yani diyorsunuz ki tamam, genel başkan olarak mahkeme görevlendirmiştir ama hali hazırda bir tedbir kararı bu. Özgür Özel ve ekibinin, Özgür Özel'in genel başkanlığı hali hazırda devam ediyordur. Bu tedbir nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu görevlendirilmiştir ve mali ve idari işlemler yapabilir sadece dediniz. Şimdi evet, bakıyoruz, Sayın Kılıçdaroğlu grup toplantısı düzenliyor. Sayın Kılıçdaroğlu işte ihraçtan bahsediyor, arınmadan bahsediyor, temizlenmeden bahsediyor. Peki böyle bir yetkisi yok mu? Yapamaz mı bu arınmayı şu anki mevcut durumda?
20: Bakın Ahmet Bey, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun temsil etmiş olduğu kişiler delegelerdir. Bu delegelerin iradesini demokratik hayatın içerisine yerleşecek şekilde uygulamakla mükelleftir. Bunu yaparken sanki seçilmiş bir genel başkan sıfatıyla hareket etmesi şu anda mümkün değil. Burada yapacağı şey, kendi bununla birlikte parti tüzüğünü uygulamakla mükellef. Bakın geçen, duyabiliyor musunuz?
19: Zaman zaman ses gidip geliyor Sayın Aksu. Arkadaşlarımız olmazsa bir bağlantıyı tekrar sağlamayı denesinler. Tarkan Erdal, size sorayım. Yani aynı yerde mi duruyorsunuz meslektaşınızla, yoksa bir itiraz var mı?
13: Var. Ben aynı fikirde değilim. Sebebi şu, kıymetli meslektaşımın ifade etmeye çalıştığı olay tabii hukukçuların az çok anlayabildiği ama bazılarının katıldığı, bazılarının katılmadığı bir olay. Sebebi de şu, İstinaf Mahkemesi'nin verdiği bu karar gerçekten hani öyle bir karar ki, bir tedbir kararından, daha doğrusu tedbiren göreve üstlenmelerinden bahsediliyor. Biz genelde tedbir kararlarını şöyle görürüz zaten. Tedbir kararları verildiği an hüküm ve sonuçlarını doğurur. Doğru. Ve tedbir ilişkinde ne yapılması gerektiğinin açıkça ifade edilmesi gerekir. Ama buradaki sorun şu. Zaten problem istinafın vermiş olduğu bu tedbirin ne olduğunla ilgili. Yani hukuken dediğim gibi bazı hukukçular, ki kıymetli meslektaşın da bunlardan bir tanesi anladığım kadarıyla, ya diyor ki bu tedbir kararı, tedbiren görevi üstlenme, bunun hukuki konstrüksiyonda karşılığı kayyımdır, geçici heyettir. İşte buna benzer şeyler söylenebilir. Ama şunu unutmamak lazım. Ben kararı okuduğum zaman tedbir kararının nasıl olması gerektiği konusunda hukukçularda herkes aynı şeyi anlar. Ama mahkeme öyle bir karar verdi ki tedbiren getirilen bütün bu kişilerin her türlü görevi yapmaya ilişkin başka bir hiçbir şey söylemediği için ben o yüzden ayrılıyorum. Siz tedbir kararını verdiğiniz zaman o tedbirin sınırlarını, altını çizmeniz lazım. Ne için verdiğinizi de belirtmeniz lazım. Aksi takdirde vereceğiniz tedbir kararı mahkemenin hükümlerinin sonucuna, yani mahkeme sonucunda verilecek karara etki doğurur. İstinaf bu kararı öyle verdi ki, şimdi meslektaşım gibi anlayan da bunu olur ama ben o fikirde değilim. Çünkü tedbir karara baktığınız zaman tedbiren diyor ki parti meclisi, genel başkan ve yüksek disiplin kurulunun, hatta bakın tedbiren göreve iadelerine diyor. Bakın iadelerin, yani tedbiren getirildi, şu amaçla getirildi, başkanlık yapmak için getirildi, kurultay için getirildi bile demiyor. Şimdi biz neyi bekliyoruz normalde bir tedbir kararından? Muradımız şu: mahkeme niçin tedbir verdiğini açık ve net bir şekilde ifade etmeli. Aksi takdirde dediğim gibi tedbir kararının o bizim beklediğimiz dar şeklinde yorumlanması ortadan kalkıyor. İşte İslam'ın verdiği bu karara göre de şu anda genel başkanlık her türlü görevi ve yetkiyi kullanabilir. Çünkü tedbiren ilişkin bunu kullanamazsın, şunu böyle yapabilirsin diye hiçbir şekilde İstinaf Mahkemesi buna ilişkin bir beyanda bulunmadı. Hatta tam cümleyi de o yüzden söylüyorum. Açıkça diyor ki göreve iadelerini. Şimdi siz birini göreve iade ettiğiniz zaman, tüzük gereği bana genel başkan dediğiniz zaman, tedbir kararı da bunu yasaklamadığı zaman, ben elbette ki bütün yetkilerimi kullanmak istersem hukuken kullanırım. Burada soru işareti ne? Kullanıldı. Karar daha kesinleşmedi ya. Onanacak veya bozulacak. Acaba sonrası ne olur? Doğru. Ama hukuk öyle işlemez. İstinaf ne karar? Biz istinafın kararını konuştuğumuza göre İstinaf Mahkemesi bu kararı verdi ve tedbiri verdiği için açıkça bunu söylemeliydi. Söylemediği için de acaba kesinleşirse böyle mi olur, acaba kesinleşmezse böyle mi olur diye varsayımla hareket edemeyiz. Mahkemenin kararı çok net. Diyor ki ben kurultayı iptal ettim, ondan sonrasını da iptal ettim. Kesinleşmediği için zaten tedbiren de bunları göreve getirdim ama onun dışında hiçbir şey söylemiyor. Bana sorarsanız zaten sorun buradan çıkıyor. Böyle bir tedbir verilebilir mi? Birinci soru işareti. Hadi verildi. İşte dediğim gibi artık siz kalkıp da bu yetkiyi kullanamaz, şunu kullanır, bunu kullanamaz diye bir yorum, her ne kadar tedbirin, tedbir kararı niteliği gibi yorum olsa da, o zaman zaten böyle bir tedbir kararı verilememesi gerekiyordu. Açıkça söylemesi gerekiyordu. Neden tedbiren geldi? Kurultay yapacak. Neden tedbiren geldi? Yönetecek. Neden tedbiren geldi? Şu işleri yapacak. Hatırlayın, bir benzeri bizim nerede vardı? İstanbul olağanüstü o ilk kongrelerin toplamı, hani 45. asli yok, hani İstanbul Kongresi'ne ilişkin daha net ifadeyle. Orada çare dedi, geçici orada. Çare heyeti atadım dedi. Yani biz tedbirden bunu beklemeliyiz, bunu anlamalıyız. Burada açıkça söyledi, dedi ki şunu yap, bunu yap, bunu topla. Şimdi sorun ne? Burada diyor ki ben göreve iade ettim, göreve üstlenmelerini söyledim. Şimdi bu tedbir kararına baktığınız zaman, dediğim gibi tedbir kararı tartışılır, doğru, ama artık verilmiş. Verildiği için de kısıtlama yok, hiçbir şey yok. O yüzden ben ayrılıyorum. Şu anda kurultay toplanabilir mi? Ben toplanabileceğini düşünüyorum. Sebebi de şu: ben tedbir kararını hep beraber okuyoruz. Bunu yasaklayan bir ibare görmüyorum. Yapamazsın görmüyorum. Herhangi bir tedbiren bunu yapamazsın demiyor. Ha, tekrar söylüyorum. İnsanlar şunu haklı olarak söylüyor olabilir. Ya kesinleşirse ne olacak? Doğru. Kesinleşirse onu tek, ama kesinleşirse ne olacak? Kesinleşmez. Hukuk öyle işlemez. Mahkeme kararını uyguluyorsak mahkeme kararını uygulayacağız. Bir tarafını uygulayalım, bunu böyle anladık, bunu böyle uygulamayalım demek, biz o istinafın kararına ilişkin olarak dediğim gibi birazcık daha hani olması gereken bir yorum gibi oluyor. Onun altını çizmek istiyorum. Yoksa dediğimiz gibi biz hukukçular zaten o konuda katılan olur, katılmayan olur, anlayabiliyoruz birbirimizi ama kamuoyu şunu görsün. Ben onu o yüzden vurguluyorum. Tedbir kararı verilmiş. Doğru yanlış artık. Eksik fazla. Ama o tedbir kararında açıkça diyor ki sen genel başkansın, sen parti meclisisin, sen yüksek disiplin kurulu üyesisin. O zaman hani niçin verilmiş, niye göreve getirdiler yüksek disiplin kurulunu? Hani yüksek disiplin kurulunu göreve getirmelerinin bir amacı, anladım, bir mantığı olmalı. Yani o yüzden hani tedbir kararı, dediğim gibi biz tedbirleri mahkeme açık ve net söylemesi gerekiyor ki adı üstüne tedbir, neye tedbir koydun, niye getirdin? Hmm. Ama öyle bir karar verildi ki hani bu karar sanki bütün görevleri kullanabilir şeklinde algılanabilir. Çünkü kısıtlayan bir şey yok. Okuyunca hep beraber okuyoruz. Hiç kısıtlama yok, hiçbir şey yok. Ha, bozulursa ne olur kısmından yola çıkılırsa doğru ama o da olması gereken. Öyle olursa ya da bu, o zaman şunu da söyleyeyim. Onanırsa ne olacak? Bozulursa hani o farklı bir nokta. O zaman Özgür Özel de der ki Eda kesinleşmedi. Niye grup başkan? Yani olay dediğim gibi bu istinafın kararını olması gereken şeklinde yorumlanırsa daha farklı sorunlar olur. Biz istinafın kararına baktığımız zaman ben bu şekilde algılıyorum, bu şekilde yorumluyorum.
19: Şükrü Aksu, yani şimdi bakıldığında kurultay hemen olsun diyenlere Kılıçdaroğlu tarafı diyor ki bir hukuki süreç var. Bu süreç devam ederken kurultay yapamayız. Peki hukuki süreç devam ederken ne bileyim ihraç, arınma, bu tür adımlar atılabilir mi? Yoksa bir şekilde o süreç sakatlar mı bu atılacak adımları?
20: Öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. Meslektaşımın tabii görüşlerine saygı duymakla birlikte. Bakın, siyasi partiler kanunun 3. maddesi gereğince siyasi partiler bir tüzel kişiliktir. Tüzel kişilikler hakkında verilen kararlar kesinleşmeden uygulanamaz. Bugün kurultayı yapalım demek şunu demek. Siz istinaf mahkemesinde öyle bir boşanma davanız var. Mahkeme sizi boşadı. Ancak temiz kanun yoluna başvurdunuz. Daha temizden sonuç gelmeden gidip evleniyor olmanız demektir. Yani şu an Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi, genel başkanlığı Sayın Özgür Özel'le evlidir. Sayın Özgür Özel'le evliyken gidip başka bir evlilik yapılması hukuken mümkün değildir. Mahkemeler anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak karar vermek zorundadırlar. Bir mahkeme böyle bir ihtiyar tedbir kararını verdiğinde bunun kanundaki tarafına bakarsınız. Türk Medeni Kanunu 427. maddesinin 4. fıkrası diyor ki genel organlar boşaldığı takdirde, genel kurullar boşaldığı takdirde yerine bir yönetim kayyımı atanır deniyor. Dolayısıyla yönetim kayyımı olarak atamış olduğunuz kişinin elindeki yetkiler Medeni Kanun 460. maddesi girince olağan işler niteliğindedir. Siz bunu başka bir tarafa çevirdiğinizde kazanılmış haklara, kişilik haklarını tamamen ihlal eden, hukuku tanımayan, anayasayı tanımayan bir hale bürünürsünüz. İhtiyat tedbir kararında bu şekilde detaylı hususların yazması beklenilmez benim kanaatimce. Çünkü örneğin bir şirkete kayyım atadığınızda ya da bir iflas kararı verildiğinde bir yönetim kayyımı atadığınızda kayyımın yapacağı işler her partinin, her derneğin, her tüzel kişiliğin niteliğine ve niceliğine göre farklılıklar arz eder. Bu noktada yapılacak olan işlemlerin niteliği ve niceliği farklılık arz ettiği için mahkemenin siyasi partiler kanundaki her işlem için ayrı ayrı bir düzenleme yapmasını bekliyor olmak hayatın olağan akışına uygun değildir. Bu noktada yönetim kayyımı pozisyonunda gelmiş olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı işlemlerle ilgili, yetkisini aşacak işlemlerle ilgili mahkemenin de bu noktada onayın alması gerekecektir. Bakın, şu anda kurultayın yapılmasındaki en büyük engel Sayın Özgür Özel, Parti Meclisi Yüksek Disiplin Kurulu'nun görevinin devam ediyor olmasıdır. Onların kazanılmış haklarına dokunulmamasıdır. Nasıl ihtiyar tedbir kararını, menfaatleri ihlal edildiği için Bölge Adliye Mahkemesi'ne Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi dışında isnaf etme, yani karara itiraz etme hakları vardıysa bu noktada, burada da onların haklarını korumak esas niteliktedir. Dolayısıyla Sayın Erdal'ın buradaki görüşüne bu açıklamalarla birlikte katılamıyorum. Evli olan bir kişiyi yeniden evlendirmek manasına gelir hukuken. Kanunlara, anayasaya uygun hareket etmeyen bir yönetim kayyımı ya da mahkemenin olacağı düşünülemez. Her bir görev tanımında ayrı ayrı yapılması hukuken ve teknik olarak da mümkün değildir. Çünkü her somut olayın özelliğinde her işleme göre değişir. Örneğin siz araç almanız gerekir. Araç alsın, taşınmazı satsın diye yetkiler veremezsiniz. Örneğin bir suç işlediniz, o taşınmazla ilgili şeyleri satmanız ya da müsaade edilmesi gerekecek. Bunlarla ilgili işlemler yapmanız gerekecek. Dolayısıyla siz burada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yönetim kayyımı olarak geldiği için parti tüzüğünü, siyasi partiler kanunu ve anayasaya uygun hareket etmekle görevli olacak. Dolayısıyla ihraçla ilgili, yani ihraçla ilgili işlemler yapılacağında parti tüzüğüne uygun olarak hareket edecek. Kendisini mesela burada TBMM Grup Başkanı olan, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye olan kişileri doğrudan Yüksek Seçim Kurulu'na sevk etme gibi yetkisi yok. Kimin yetkisi var? Tüzük diyor ki 63. madde parti meclisinin böyle bir yetkisi var. Peki parti meclisi bunu yaparken nelere uygun hareket edecek? Parti tüzüğüne uygun hareket edecek. Şimdi bunu yaparken bakın ne yapacaklar biliyor musunuz? Ne yapmaları gerekir? Böyle bir sevk işlemi gerçekleştirdiklerinde bunu icra memurluğuna bildirmek zorunda kalacaklar. Çünkü ihtiyat tedbir kararını uygulamakla mükellef olan Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanunu 393. maddesi gereğince icra memurluğudur. Dolayısıyla sanki her türlü işlemi çok rahat ve kolaylıkla yapılabilir gibi sanki seçilmiş bir genel başkan sıfatıyla hareket ediyor olmak hukuken ve teknik olarak mevcut halde mümkün değildir. Çünkü zaten bir genel başkan mevcut. Mutlak kararı kesinleşmeden uygulanamayacak olan bir karardır. Bu çok açık bir yasa maddesidir. Dolayısıyla bu yasa maddesini bertaraf edecek nitelikte sanki seçilmiş gibi addedilerek işlemler yapıyor olması açıkça kanuna aykırılık oluşturacaktır. O zaman hukuk devleti olmaktan, hukuk devleti ilkesinden, kazanılmış haklardan, hukuki güvenlik ilkesinden, hukuki belirlik ilkesinden bahsetmeyelim. Yani Muz Cumhuriyeti'nden bahsediyor olmak gerekir böyle bir durumda. Dolayısıyla buradaki yapılacak işlemleri doğru değerlendirmek gerekiyor.
19: Şimdi iki hukukçu dinliyorum, anlaşamıyorlar. Haliyle vatandaş hiçbir şey anlamıyor. Yani çünkü daha önce de çok tecrübe etmediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Burada da gözler hep Yargıtay'a dönüyor. Çünkü sonuçta hukuki süreç devam ediyor. Nihai kararı Yargıtay verecek. Hatta yanlış hatırlamıyorsam mutlak mutlak kararının çıktığı gün Sayın Özgür Özel demişti ki biz hukuki süreci işleteceğiz, Yargıtay'a başvuracağız. Bir de tedbirin kalkması için ayrıca başvuracağız. Onun bir an önce çıkması lazım çünkü demişti. Mümkün müdür bu? Yani Yargıtay'ın davayı ve tedbiri ayırıp bir şekilde iki ayrı karar kurması ya da Yargıtay süreci Sayın Erdal ne kadar daha sürecektir? Biz bu süreci daha ne kadar izleyeceğiz?
13: Şöyle Ahmet Bey, tedbir kararları zaten istinaf tarafından verildiği için Yargıtay yani temyize kabil bir karar değil. Tedbir kararının temyiz edilebilmesi mümkün değil. Eğer tedbirin kalkmasına ilişkin bir şeyden bahsedebilmeniz demek Yargıtay'ın kararı veriyor olması demek. Çünkü o zaman kalkacak. Yargıtay kararı verdiği an tedbir ortadan kalkacağı için ya onama ya bozma. Yani öyle Yargıtay gidip ben tedbiri kaldırdım olaya bakıyorum demeyecektir. Yargıtay süreci dediğim gibi normal şartlar altında bizim bir yıldan önce bir dosyamız gelmez. Ama tabii bu dosya belki hani işin tedbirli olduğu için de öncelik sırasına göre alınır, daha önce karar verilir. Taraflar der ki bu dosyayı öne alın, iki taraf da ona göre bir karar verir. İki taraf da der ki ya bu dosyayı mutlaka öne alın, inceleyin, ona göre karar verirler. Ama eğer ki kendi mecrasında giderse, hani bizim dediğim gibi yani sizin bir dosyanız olsa deseniz ki ya Tarkan Bey benim dosyam vardı Yargıtay'da. Ne zaman gelir? Bir yıldan önce gelmez veririz biz genelde. Ama dediğim gibi tedbirli dosya olduğu için yine öncelik sırası vardır ama tabii çok dosya var. Yani herkesin kendi işine de tabii ki bu her ne kadar biz çok konuşuyoruz ama sizin dosyanıza diyeceksiniz ki ya benim dosyam da çok önemli. O da diyecek ki benim dosyam da çok önemli. Yani hani önemli kime göre, neye göre hani o birazcık daha subjektif değerlendirme ama özetle şunu söyleyeyim öyle tedbir kalktı. Önce tedbire bakalım diye bir durum yok. Ya onayacak ya bozacaklar. Dediğim gibi hani biz bunları hep konuşuyoruz, tartışıyoruz. Onda şey yok zaten hani. Kimisi katılıyor, kimisi katılmıyor ama dediğim gibi biz kararlara bakıyoruz. Herkes kendi mecrasından olayı değerlendiriyor. İlk defa olan bir şey. Dediğim gibi hani biz istinafın kararının artık verildiği için konuşuyoruz. Yani verilmeden önceki kısmını geçtik artık zaten. Bu karar böyle verildiği için zaten hani niye katılmadığımız kısımların zaten herhalde az çok anlaşıldı. Öyle bir şey isteseydi tedbiren derdi ki sadece başkan geldi yönetsin, yönetim kayyımı derdi demediği için. Hani o yüzden hani tekrar aynı şeyleri konuşmak istemiyoruz ama dediğim gibi yani Yargıtay aşaması da böyle olacak Ahmet Bey ama ne kadar sürer dediğim gibi gerçekten zor çünkü hani bir yıl ama erken biter. Yani şöyle bir şey de yok Ahmet Bey, Yargıtay toplansa dese ki ben bu kararı haftaya veriyorum, haftaya da verebilir. Yani illa hani bunun için bir şey de yok ama dediğim gibi öncelik sırası, insicam, Yargıtay'daki dosya numaraları, tarafların talepleri bence önemli olan noktalar bunlar. Yargıtay sürecinde kısaca hani herhangi bir başka parametre yani tarafların rızası öncelik sırasına göre bir kendi dosya yüklerine göre bir değerlendirme yaparsak dediğim gibi 6 ay ile 1 yıl arasından önce bu dosya gelmez.
19: Şükrü Aksu, sizin değerlendirmeniz. Gerçi şeyi de bilmiyoruz yani siyasiler hep açıklama yapıyor. Yargıtay bir an önce bu kararı vermeli, kararını açıklayıp işte bu kaosu ortadan kaldırmalı diyor. Bir anlamda bir yük yüklüyor Yargıtay'a. Ama mesela yani bölge adliye mahkemesinden Yargıtay'a dava dosya ulaştı mı, ulaşmadı mı, kararı da başladı mı o süreç? Bilmiyorum, sizin haberiniz var mı? Bu sürece dair sizin yorumunuz, değerlendirmeniz nedir?
20: Ben Sayın Meslektaş'ın aynı düşünce...
19: Buyurun Sayın Aksu, siz de başlayalım. Varsa Erdal Bey'in, Sayın Erdal'ın da ekleyeceği, tamam, onu da sorabilir.
20: İhtiyar tedbiri kararı geçici bir koruma, geçici bir hukuki koruma niteliğinde olduğu için hukuk üslubu mahkemeleri kanunu 362. maddesi gereğince iki dereceli yargılama yeterlidir. Yargıtay'a bu konuda bir başvuru yapılması mümkün değil zaten. Bir itiraz merci olarak Yargıtay'a gidemezsiniz. Bu noktada ben Sayın Meslektaş'ın bu görüşüne katılıyorum. Evet, Yargıtay dosyanın esasıyla ilgili bir inceleme yapmak durumunda. Esasıyla ilgili bir karar verecek. Onun üzerine bir değerlendirme söz konusu olur. Bakın, ihtiyar tedbiri kararları aslında karar kesinleşinceye kadar yürürlükte kalır. Bir kere onu da söyleyelim. Yani Yargıtay diyelim ki bu dosyayı bozdu. İhtiyar tedbiriyle ilgili kararı veren merci bölge adliye mahkemesi olduğu için Yargıtay'ın bozması doğrultusunda tarafların taleplerini yeniden dinleyecektir. Gerekirse kendi bölge adliye mahkemesi bu kararı değiştirecektir. Yoksa Yargıtay'ın bu kararı, yani ihtiyar tedbiri kararını bozma gibi, ortadan kaldırma gibi yetkisi kendi elinde yok. Çünkü burada iki dereceli yargılama yeterli görülmüştür. Yani ilk derece mahkemesi ve bölge adliye mahkemesinin incelemeleri yeterli olacaktır. Bölge adliye mahkemesinin elinde her zaman bu ihtiyar tedbiri kararını Yargıtay'ın incelemesini beklemeksizin dahi kaldırma ya da tedbiri değiştirme yetkisi mevcuttur. Bunu da söyleyelim. Yani taraflar bu noktada her zaman başvuruda bulunabilirler. Tabii bu süreç aslında şu an bölge adliye mahkemesinde hemen dosyanın Yargıtay'a gitme ihtimali mevcut değil. Çünkü siz dilekçeleri alacaksınız. Burada sadece şeylerin değil, davalı olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin değil. Bakın 6 tane davacı var. 6 tane davacının da dosyayı temiz etme hakkı var. Lütfü Savaş'ın davası reddedildi mesela, husumeti bulunmadığı için. Onun da bu davayı temiz etme hakkı var. Dolayısıyla bu 2 haftalık tebliğ süresi artı 5 gün elektronik tebligatla yapılsa bu süreler geçecek. Sonra bölge adliye mahkemesi dosyasını oluşturacak. Bununla ilgili bir Yargıtay dosyası hazırlayıp bunu Yargıtay'a yollayacak. Yargıtay da esas daireye gidecek, esas numarası alacak. Dolayısıyla bu böyle çok kısa sürede olmaz ama şunu söyleyebiliriz. Eğer taraflardan bir tanesi Yargıtay sürecindeki incelemeyi duruşmalı inceleme isterse Yargıtay dosyayı ele aldıktan sonra hızlıca bir duruşma günü verebilir ve duruşma günü vermesi halinde duruşma tarihinden itibaren bir ay içerisinde karar vermek zorunda. Bu bir yasa maddesi. Dolayısıyla bu yöntem işletilebilirse belki Yargıtay süreci çok daha hızlı, beklediğimizden daha hızlı ve daha çabuk sonuçlanabilir. Çünkü burada bir genel kurul kararlarının iptaline bir hüküm var. Bize hukuk üslubu mahkemeleri diyor ki taraflarca talep edilirse ya da Yargıtay tarafından da reysen duruşma verilebilir diye bir hüküm var hukuk üslubu mahkemeleri kanununda. Dolayısıyla bu sürecin ben evet normal şartlarda bir yıl, bazen bir buçuk yıl ulaşabilir. Ancak bu şartlarda bu konjonktürde çok daha hızlı sonuçlanma ihtimalini söyleyebiliriz. Tabii dosya Yargıtay'a ulaştıktan sonra benim bildiğim kadarıyla şu anda henüz Yargıtay'a ulaşmadı.
19: Peki. Sayın Erdal, biraz önce altyazıda da Sayın Özel'in açıklaması vardı. Yani yaptığı konuşmadan bir bölüm. Sayın Özel ve ekibi diyor ki 26 Temmuz'a kadar bu kurultay yapılmalı. Yoksa da ya da devam ediyor yorumcular ya da bu fikre katılanlar. İşte partinin seçime katılamayacağı yönünde bir takım iddialar var. Bir hukukçu olarak bu 26 Temmuz tarihine ne diyorsunuz?
13: Ya tabii Sayın Özgür Özel bunu bence iki sebepten dolayı söylüyor. Bir tanesi sizin aslında sorduğunuz, acaba bu işte mutlak mutlan onanırsa 6 yıldır kurultayı yapılmayan bir parti olacak. Siyasi partiler kanununa göre de işte 3 yılda bir kurultay yapılması gerekiyor. Üst üste 2 kurultay da yapılmayınca seçimlere girememe riski gündeme gelir diye Sayın Özgür Özel bunu ifade ediyor ama ben o görüşe, o fikre çok katılmıyorum. Dediğim gibi zaten burada mahkeme kararları olduğu için. Bir de dediğim gibi yani kurultay meselesi karar bittikten sonra çok hızlı da yapılabilecek şeyler. Yani önemli olan dediğim gibi burada irade. Bu irade, hani siz kurultayı 30 günde de yaparsınız, 7 ayda da yaparsınız. Dediğim gibi mahalle delegelerinden başlarsınız, 7 ayı bulur. Ama direkt kurultayı yaparsanız 30 günde de 35 günde de kurultayı bitirmiş olursunuz. Birinci sebebi bu. İkinci sebebi de bence şu, onu unuttuk herhalde. Hafızayı beşerlisinin de malumdur. Sayın Özgür Özel delegelerden imza topluyordu hatırlarsınız. Belli bir delege sayısından, yarısından fazlasını topladıktan sonra parti tüzüğüne göre kurultay yapılma zorunluluğu var tüzüğe göre. O tüzüğün de uygulama şartları şuydu: 15 gün içinde siz salt çoğunlukla delegelerden imza alıp bunu da genel merkeze bildirirseniz genel başkan minimum 15 maksimum 45 gün içinde kurultaya çağırmak zorunda, kurultayı yapmak zorunda diye bir hüküm var. Kurultay yapılabilir görüşünden yola çıkan hukukçular ve işte Sayın Özgür Özel de herhalde bunları dinlediği için, o imzalarda tamamlandığı için verildi verilmedi bilmiyorum. Herhalde onu da ifade etmeye çalışıyor. Burada iki muradı var bence söylemeye çalıştığında. Bir tanesi de bu. Eğer verilmezse ne olur kısmını da şimdiden söyleyeyim. Kuvvetle muhtemel Sayın Kemal Kılıçdaroğlu zaten kurulta yapmayacak. Bu 15 ve 45 gün arasındaki süreleri de bekleyip kuvvetle muhtemel biz tekrar bir mahkemeye başvuru ve bu mahkemenin kararını bekliyor olacağız. Çünkü gözüken o. O da bir yine bizim için, hukukçular için bir. Zaten mahkemenin kararı gerçi orada ne olacağı kısmında sonucunu konuşuyor olacağız yine, ama kuvvetle muhtemel biz yine yani bir iki aylık dönem içerisinde biz bu delegelerin imzasına ilişkin yapılan eylemlere ilişkin de bir mahkeme başvurusu ve mahkeme sonucu göreceğiz gibi ve biz bunu tartışacağız gibi duruyor Ahmet Bey.
19: Şükrü Aksu, var mı Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinin böyle bir hakkı, yani işte delege imzasını kabul etmemek ya da, çünkü şöyle de bir yaklaşım var o tarafta. Zaten mutlak mutlak kararı çıkmış. O kurultay sakatlanmış durumda. Kurultayı gerçekleştiren delege yapısı da sakatlanmış durumda. Bu nedenle biz kabul etmiyoruz deme hakkı var mı hukuken?
20: Şimdi burada önce bu soruyu cevaplamadan şunu değineyim. Meslektaşımın da bahsettiği siyasi partiler kanunu 36. maddesindeki iki seçim üst üste yapılamama durumu söz konusu ya. Buradaki husus şu, bakın. Bu mahkeme tarafından verilen karar bir mutlak mutlak kararı. Mutlak mutlak kararıyla yokluk kararını birbiriyle karıştırmamak lazım. Mutlak mutlakta hukuken bir işlem, hukuken ve şeklen ve fiilen vardır. Ancak hukuki sonuçlarını doğurmaz. Yoklukta ise hiç yapılmamış gibi kabul edilir. Dolayısıyla mutlak mutlak kararı kesinleşse dahi bu durumda siz iki kez üst üste büyük kongrenin yapılmaması sonucuna gidemezsiniz. Çünkü siyasi partiler demokratik hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarının niteliğindedir. Bir kere hukuki olarak bunu net olarak ortaya koyalım. İkincisi, bu maddede ilçe, il ve büyük kongrenin üst üste iki kez yapılmasından söyler veya demez. Dolayısıyla il ve ilçelerin yapılmış olması dahi tek başına aslında burada seçime girme noktasında partiye bir imkan sağlayacaktır ki burada kongrenin yapılmaması, büyük kurultayın yapılmamasının önüne geçen bir mahkeme kararı da söz konusu olacaktır. Dolayısıyla hem mutlak mutlak hükmünün hukuki niteliği hem de kanun maddesindeki o V ibaresinin bulunmuş olması birlikte değerlendirildiğinde siyasi partiler kanunu 36. maddesindeki iki kez üst üste büyük kurultayı yapmamış olmak partinin seçime girmesine engel olamaz. Anayasa 68-69. Maddeler hem siyasi partiler kanunundaki maddeler bu konuda çok açık ve net. Diğer soru, tekrar söylüyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu noktada olağan işleri yapabilecek bir yetkiye sahip olduğu için ve mutlak mutlak kararı kesinleşmediği için, Sayın Özgür Özel'in genel başkanlık görevi devam edip sadece yetkilerini kullanamadığı için, parti meclisi üyelerinin görevi devam edip yetkileri kullanılamadığı için, evli olan bir kişiyi yeniden evlendirme ile ilgili yetki kendisinde bulunamaz. Delegeler bunu isteyebilir mi? Evet. Salt çoğunlukla parti tüzüğünün 48. maddesi gereğince salt çoğunlukla bir seçim yapılmasını Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yönetim kaygımı da olsa kendisinden isteyebilir. Peki böyle bir durumda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu durumu hem icra memuruna, ihtiyat tedbiri uygulayacak olan icra memuruna bildirmek zorunda olacaktır. Hem de bu kararı veren mahkemeye bildirmek durumunda kalacaktır. Bakalım buradan görüş nasıl gelecek? Diyelim ki reddetti. Reddetme ihtimali Sayın Meslektaş'ın söylediği gibi Sülukuk Mahkemesi'ne bir başvuruda bulunacaklar. Ancak Sülukuk Mahkemesi böyle bir davada, bakın, HMK 165. madde kapsamında bekletici mesele kararı verebilir. Yani bu ne demek? Bir davada karar vermekle ilgili sizin başka bir dava sonucunu beklemeniz gerekiyorsa bekletici mesele kararını vermeniz gerekir. Tabii ki Sülukuk Mahkemesi'nin incelemesini şöyle düşünelim. Bu Özgür Özel mi haklı, Kemal Kılıçdaroğlu mu haklı, delegeler mi haklı, haksız, ona bakmaz. Salt çoğunluk var mı? Var. Bu salt çoğunlukta imza atan kişiler gerçekten delege mi delege, imzaları tasdik edilmiş mi edilmiş, normal şartlarda bu kararı vermesi gerekir. Ancak burada bekletici meseleyle ilgili bir durum söz konusu. Tekrar söylüyorum, bence bu sorunun çözümü Türk Medeni Kanunu 460. maddesinin 2. fıkrasında yatıyor. Bu da Özgür Özel Parti Meclisi'ne görevi devam eden Özgür Özel Parti Meclisi Yüksek İstihdam Kurulu'nun buradaki üyeliklerinden ve genel başkanlıktan istifa ediyor olmaları ve delegelerle birlikte feragat dilekçesinin, temizden feragat dilekçesinin mahkemeye sunulmasını talep etmiş olmaları gerekir. Bu noktada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu feragatı yapmak zorunda kalacaktır. Bu takdirde en son 3 yıl, yani 2 artı 1 maksimum 3 yıl olacağı için, seçim de yapılmadığı için kararın kesinleşmesine itibaren 45 gün içerisinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çağrı heyeti sıfatıyla seçime gitmek durumunda kalacaktır.
19: Son söz var mı Sayın Erdal?
13: Ben şöyle düşünüyorum dediğim Sayın. Gibi yani burada çok kısa söyleyeyim. Yani biz bunları çok konuşuyor olacağız Ahmet Bey, siz de söylediğiniz gibi. Hukukçular arasında da gerçekten büyük, yani gerçekten çok büyük ayrımlar var. Yani konuşulan noktada hani benim dediğim gibi iştirak ettiğim görüş ve benim katıldığım görüş bu konuda kurultayın yapılabilmesi konusunda bir engel yok. Ama yani sonuçta neye dayanıyoruz Ahmet Bey? Bu karar, tedbir kararında ne anlaşılır ne anlaşılmaz kısmına gidiyoruz tekrar. Bu kararın dediğim gibi artık sonucunu konuştuğumuz için öncesini konuşmuyoruz. Hep beraber bekleyip göreceğiz ama biz hukuken çok daha fazla tartışmalar sanki göreceğiz gibi duruyor Ahmet Bey.
19: Öyle gözüküyor. Şimdi biz liderleri, Sayın Kılıçdaroğlu'nu, Sayın Özel'i dinliyoruz. Diyorlar ki biz hukukçularımızla konuşuyoruz. İşin aslı budur. İki tarafta işin aslı budur diye bir şeyler anlatıyor. İşte bizim yayında da iki farklı yaklaşım olabiliyor. Yani iş karmaşık. Bakalım dediğimiz gibi biz bu konuyu konuşacağız da. Ama bu saat dilim için noktalama zamanı programı, bülteni. Teşekkür ediyorum Tarık Erdal, Şükrü Aksu yayına katkı için. Bülteni noktalıyoruz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Bu da bülteni.

0: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
1: İç kesimlerdeki sağanaklar kuvvetleniyor. Özellikle Ege'nin iç kesimleriyle Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevresinde ani su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Akdeniz ve Güneydoğu'da lodosla birlikte hissedilen sıcaklıklar tehlikeli seviyelere çıkıyor. Sıcak çarpması riski var. Tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
2: Reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım.
3: Piyasaları takip et.
4: Bunu al, şunu sat.
3: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf, Kökler konseriyle Haziran 2026'da Türkiye'de hayranlarıyla buluşuyor. Doğu ve Batı kültürü arasında kurduğu bağı eserlerine aktaran Sami Yusuf, İstanbul ve Ankara'da 4 gün boyunca eşsiz bir deneyim yaşatacak. Biletler, biletini al, Biletix ve bu bilette.

0: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Geçmişten biri veya yarım kalmış bir hikaye tekrar hayatına girecek.
5: Yardım edin!
4: Aşk işleri belli olmaz.
5: Kimse yapma!
4: Ben bugün şanslı günümdeyim sanırım.
6: Belki ben de öyle.
4: Ama sadece aşk değil, yani çatışma da olabilir. Hatta her ikisi birden ters gelmiş.
7: Umarım bir daha görüşmeyiz.
4: Zaten bir daha karşılaşırsak bugünün bir tesadüf olmadığı ortaya çıkacak, biliyorsun değil mi?
7: Tek dileğim bir daha karşılaşmamak.
8: Yeni dizi Doğan'ın Kanunu 10 Haziran Çarşamba Star'da.
9: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
10: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
1: NTV Radyo.

0: reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
2: Market zincirleri ve perakende sektörü verilerine göre sebze meyve reyonlarında sadece görsel standartlara uymadığı için çöpe giden ürünlerin oranı %15 ile %25 arasında değişiyor. Yani markete giren her 4-5 kilo sebze meyveden 1 kilosu doğrudan çöpe gidiyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre ise evlerde bir yılda kişi başına ortalama 93 kilogram gıda çöpe atılıyor. Peki bu noktada alışverişe çıkarken neler yapmak, nasıl planlı alışverişe çıkmak gerek? Eda Togan anlattı.
3: Asıl mesele burada tüketicinin talebinin tamamen kusursuz bir ürün görme ihtiyacından geliyor. Marketlere gelen bu gıdalar aslında zaten o noktaya gelene kadar retail zincirine daha ulaşmadan %30'luk bir kayba uğruyor. Çünkü tarlada toplanırken hasatta kaybolan miktar var. Taşıma sırasında kaybolan, soğuk zincir doğru çalışmadığı için bu süreçte kaybolan derken biz zaten %30'u kaybederek geldiğimiz bir yerde bir de görsel olarak mükemmeli yakalamaya çalışan marketler, pazar yerleri bunların tamamı bir ayrıştırma işine giriyorlar. Ben hatta pazar ziyaretleri yapıyorum. Bu pazar ziyaretlerinden bir tanesinde o pazarcı kişinin bana söylediği şey, ablacığım diyor, ben bu turpun sapını kesmezsem, kökünü kesmezsem gelen müşteri satın almıyor diyor. Çünkü çok güzel gözüksün diye o temizleniyor. Ancak işte sen o kökü, o sapı kestiğin zaman otomatik olarak onun yaşam ömrünü kısaltmış oluyorsun. O yüzden her aşamada bir bilinç gerekiyor. Biz ne yapmalıyız? Pazar veya market alışverişlerimizi yaparken mutfak için öncelikli olarak ürünün gerçekten sağlam olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Neden sapı var, neden kökü kesilmemiş değil de çünkü onlar onun doğalı zaten. Aynı zamanda bu bitkiyi de koruyan, siz satın aldıktan sonra da hem kilerde hem buzdolabında saklama koşullarında daha uzun yaşamasını sağlayacak olan doğal koruyucular, kabuklar, bunların ayrıştırılmasını bekliyor olmak satın alma aşamasında çok büyük bir yanlış. Alışveriş yaparken de önceliğimizin bunların temiz olup olmaması değil, daha çok ürünün kendisinde bir hasar olup olmaması. Biz satın alana kadarki süreçlerde yanlış giden bir şeylerden ötürü bir çürüme, bir bozulma başlamış, başlamamış bunun kontrol edilmesi çok daha anlamlı olacaktır. Genel olarak ama söylemek istediğim şey, alışverişe çıkmadan önce hepimizin çok iyi bildiği ama ben söylediğinde aa o da mı diyeceğiniz alışveriş listesi yapmak. Bu o kadar önemli bir şey ki önceden dar gelirli aileler başka bir yere harcamayayım, en temel ihtiyaçlarımı karşılayayım diye yaptıkları şey şu an hepimizin yapması gereken şey haline geldi. Neden? Ekonomik zorluklar hepimizi artık rahatsız etmeye başladı. Ne yapacağız? Evimizde olanların öncelikli olarak bir listesini çıkartacağız. Yarım kalmış, buzdolabının arka tarafında unutulmuş, bunlar çok oluyor. Özellikle ben buzdolabı iç yerleşim eğitimleri verirken buzdolabının fotoğraflarını istiyorum katılımcılardan. Tabii ki gelen fotoğrafları deşifre etmeden gösterdiğimizde gördüğümüz şey 4 gündür, 5 gündür arka tarafta kalmış, unutulmuş, yok zannedilerek tekrar satın alınma yapılmış bir sürü gıda çıkıyor. Şimdi bu çok önemli bir nokta. O yüzden önce evimizde ne var? Evimizde olanın bir envanterini çıkardıktan sonra alışverişe gidiyor olmak. Bir de şu var, evde var evet ama ne kadar süredir kullanılmamış. Siz onu o gün market alışverişi yaparken gaza gelip de satın aldığınız bir şey ise ve günlük hayatınızda zaten çok yoğun kullanmıyorsanız evinizde büyük ihtimalle çok uzun bir süre hiç dokunulmadan da kalacak. Sonra ne olacak? Son kullanım tarihi geldiği için maalesef onu tüketmekten imtina ederek çöpe atıyor olacaksınız. Bunlar hiç daha alışveriş yapmaya başlamadan önce yapmamız gereken en önemli noktalar diyebilirim size.

0: öğretim üyesi John Sellers'ın Felsefe Terapisi isimli kitabı Pegasus yayınlarından çıktı. Alt başlığı Epikür ve Mutluluk Sanatı olan kitabı Türkçe'ye Onur Gayretli çevirmiş. Epikuros ya da daha yaygın kullanılan haliyle Epikür, M.Ö. 341 ile 270 yıllar arasında yaşadı. Kendisi Sisamlıdır, Yunanca adıyla Samos, hemen Kuşadası'nın karşısındaki ada. Epikür felsefe tarihinin en etkili okullarından biri olan, kendi ismiyle anılan Epikürcülüğün kurucusu. Üstad hayatı boyunca ahlak felsefesine yönelmiş ve bu alanda etkinlik göstermiş. Hem ahlak felsefesinde hem de bilgiye yaklaşımında kuşkuculuğun izleri, etkileri belirgin olarak görülür. Epikür'ün temel sorusu şu: mutlu bir yaşam sürmek için gerçekten neye ihtiyacımız var? Cevap, gerçekte tek istediğimiz zevk almaktır olunca, bugün Epikür hakkındaki yaygın kanaat, rahata ve eğlenceye düşkünlük gibi bir şey oluyor. Ama yazarımız John Sellers'a göre işin aslı şu: Epikür'ün amacı zihinsel zevklere ve acıdan kaçınmaya odaklanmak, azla yetinmeyi bilmek ve sadece huzur içinde yaşamayı amaçlamak. Epikürcülüğün tarihini antik Atina'dan Roma sokaklarına kadar akıcı bir dille anlatan Sellers, dostluğa dayalı zevkler, dünyadaki yerimiz ve ölümün anlamı gibi konularda farklı bir düşünce biçimine dikkat çekiyor. Sellers, Felsefe Terapisi isimli eserinde, Epikürcülüğün bugün bize öğreteceği çok şey var diyor. Epikürcülük, kaygının hakim olduğu bir çağda iç huzura giden bir yol sunuyor. Tüketim kültürünün çılgınlık düzeyine eriştiği bir devirde, iyi yaşamak için bu tüketimin ne kadarına gerçekten ihtiyacımız olduğunu yeniden düşünmemizi sağlıyor. Sosyal izolasyonun giderek yaygınlaştığı bir dönemde bize dostluğun değerini hatırlatıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
5: NTV Radyo'nun katkılarıyla

0: Deniz Bank soruyor, ne var sırada diye.
1: Sahi hayatımızda ne var sırada? Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Deniz Bank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: sepette bulacaksın.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkenin iç kesimlerinde sağanaklar devam ediyor. Sıcaklık güneyde 2-3 derece daha arttı. İstanbul güneşli, sert esen Poyraz serinlik sağlıyor. İstanbul 28, Ankara açık 29, İzmir güneşli 34, Bursa 30 derece. İzmir'de de kariyer yönlü rüzgar kenti serinletiyor. Antalya'da ise sağanak geçişi olacak. Hissedilen sıcaklık yüksek nem nedeniyle 37 derece. Marmara'da hava açık, Poyraz bu haftada sert esecek. Akşamları hava serin oluyor. Öğle saatlerinde ise Edirne 33, Kocaeli 29 derece. İç Anadolu'da Eskişehir-Konya çevresinde beklenen sağanaklar çarşamba bölge genelini etkileyecek. Eskişehir ve Kayseri 28, Konya 30 derece. Ege'de Manisa'dan Muğla'ya iç kesimler boyunca gök gürültülü kuvvetli yağış var. Manisa ve Denizli 34, Aydın 35, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de de sağanaklar Isparta, Burdur kesimini etkileyecek. Adana bölümünde ise Lodos'la hava bunaltıcı. Gölgede Adana güneşli 33, Kahramanmaraş 35 derece. Güneşin altında ise sıcaklık 45 dereceye yakın. Karadeniz geneli az bulutlu. Bolu, Artvin kesiminde kısa süre yağış görülebilir. Bolu 27, Samsun 25, Trabzon 23 derece. Doğuda Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da şiddetli yağış bekleniyor. Güneydoğu Anadolu ve Van kesiminde lodosla hava çok sıcak olmaya başladı. Diyarbakır 35, Erzurum 23, Malatya 30 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 16.

0: saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Son firari şüpheli de yakalandı. Ayrıntılar Merih Ak'ta. Merih.
1: Burada 26 kişi hakkında yakalama kararı vardı. İlk aşamada 24 kişi yakalanmış, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmışlardı. O dönemin olay yeri inceleme büro amiri olarak görev yapan Atakan Kaçar firariydi. O İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda geçtiğimiz hafta içerisinde yakalanmış ve çıkarıldığı mahkeme tarafından o da tutuklanmıştı. Büyükışık'ın cenazesini bulunduğunda orada olan diğer firari şüpheli İbrahim Kazmacı aranıyordu. Kazmacı'nın yapılan aramalar sonucunda Edirne Kapıkule sınır kapısında da yakalandığını öğrendik ki yurt dışına kaçmaya girişiminde olduğu sırada yakalandığı bize verilen bilgiler arasında. Böylece soruşturmadaki tüm şüpheliler yakalanmış oldu. Yakalanan firari şüpheli İbrahim Kazmacı'nın ilerleyen saatlerde İzmir'e getirilmesi, polis sorgusunun yapılması ve ardından mahkemeye ya da savcılığa sevk edilmesini bekliyoruz. 27 yaşındaki Dorukhan Büyükışık 13 Mayıs 2018'de İzmir Nardere'deki evinde spor yapmak için çıkmıştı. Cansız bedeni bir inşaat alanında bulunmuştu. Ölüm sebebi kayıtlara yüksekten düşme olarak geçmişti. Ama bu son dönemlerde yapılan araştırmalar ve incelemelerin ardından bu dosya yeniden açıldı. Cinayet soruşturmasına dönüşmüştü ve 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Şu ana kadar 25 kişi tutuklandı ve en son firari şüpheli İbrahim Kazmacı da yakalandı. O da az önce de söylediğim gibi İzmir'e getirilecek Burcu.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar veren Erdoğan, sürecin stratejik bir devlet vizyonu olduğunu söyledi.
2: Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır. Sadece kendi bekamız için değil, dost ve kardeşlerimizin huzur, barış ve istikrarı için de bizim güçlü olmak dışında bir seçeneğimiz yoktur. Çünkü biz bölgemizin güvenliğini kendi güvenliğinden ayrı görmeyen, kendi huzuru kadar dost ve kardeşlerinin de huzurunu isteyen bir ülkeyiz.
0: CHP'de bugün iki ayrı grup toplantısı vardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde kürsüye çıktı. Özgür Özel'e sert eleştiriler yöneltti.
3: İradesini parayla satanlar bu partide yer alamazlar. Bu partide yokturlar ve olmayacaklardır da. Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip bize niye yardım yapmıyorsunuz diyemez. Ben isterdim ki bunu meclise yapalım. Ama gerilim yaratıldı. Hep iyi niyetli davrandım. İyi niyetli davrandığım için zaman zaman iyi niyetim istismar edildi. Ben bunun da farkındayım. Ama bir noktaya kadar, o noktaya gelince kusura bakmayın diyeceğiz. Kesip atacağız. Benim koltuk derdim yok. Ben kurultayı toplayacağım. Hiç kimse endişe etmesin. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız. Hiç kimse kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar yapmayacak.
0: Mecliste ise Grup Başkanı Özgür Özel kürsüdeydi. Özel bu kürsüde konuşmayı kendi adıma zafer olarak görmüyorum dedi.
4: Bugün 13.30'da bu kürsüde kim olacak? Günlerdir bu tartışıldı, bu konuşuldu. Burada bu kürsüde ilan edilen saatte çıkıp da konuşma yapmayı kendi adıma bir başarı, bir zafer olarak görmüyorum. Ancak bu kürsüde Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel başkanının konuşma yapmasını sağlanması, Dikmen Kapı önündeki binlerin yüreklerindeki demokrasi, ülke ve parti sevgisindendir. Sizleri kutluyorum. Seçime, seçene ve seçilene saygılıyız. Onun için bugün buradaki bu duruş, bu başlangıç ve hep birlikte sürdürdüğümüz bu yürüyüş çok anlamlıdır. Genel başkancılık, PM'cilik bu kararla oynanamaz. Yapılacak ilk iş yeniden bir seçime gitmektir. Burada yapılacak iş 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır.
0: CHP'nin meclise düzenlenecek grup toplantısında hangi ismin konuşacağına dair belirsizlik günler sonra bitti. Özgür Özel mecliste kürsüye çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu ise genel merkezde konuştu. Peki CHP'de bundan sonra neler olabilir? Özgür Akbaş notlarıyla yayına hazır. Özgür.
5: Kürsü krizi bugünlük sona ermiş gözüküyor Burcu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde konuştu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuştu. Ama şimdi bundan sonra ne olacak sorusu gerçekten merak konusu. Çünkü şimdi bütün gözler 11 Haziran'da Perşembe günü yapılacak parti meclisine çevrilmiş durumda. O toplantı bir hayli kritik. Çünkü taraflar ilk kez yüz yüze karşılıklı bir araya gelecekler. Ama şunu belirtelim, o toplantıya CHP'nin grup başkanı Özgür Özel katılmayacak. Grup başkanı ve grup başkan vekilleri doğal üyedir parti meclislerinin ve merkez yönetim kurullarının. Ancak Özgür Özel'in katılmayacağını belirtelim. Peki o toplantıda ne bekleniyor? Şimdi o toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam şu mesajı paylaştı. Kurultay sürecini Perşembe günü itibariyle başlatıyoruz dedi. Ancak bu hangi kurultay süreci? Olağan bir kurultay süreci mi yoksa olağanüstü bir kurultay sürecini mi başlatacak? Tabii kulislere yansıyan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresinden aldığımız bilgiler bunun bir olağan kurultay süreci olacağı. Yani mahalle, ilçe, il kongreleri sonrasında da büyük olağan kurultay. 38. büyük olağan kurultayı yapmak istiyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bunu böyle ifade ediyorlar. Ancak Özgür Özel'in hukukçu isimleri ise 39. olağan kurultayın iptal edilmediğini, mahkemelerin mahalle, ilçe ve il kongrelerine ilişkin bir itirazın olmadığını, bununla ilgili mahkemelerin aldığı bir kararın olmadığını, onun iptal edilemediği için böyle bir olağan kurultay sürecinde başlayamayacağını ileri sürüyorlar. Yani bir hukuki tartışma söz konusu. Şimdi Özgür Özel'e yakın isimler bu noktada olağanüstü kurultay sürecinin aralanması için yine parti meclisinde bu süreci aralamak isteyecekler. Bu nasıl gerçekleşebilir? Aslında gündemi genel başkan belirler. Zaten gündemde belli. 3 maddelik bir gündem söz konusu. Açılışı yapacak genel başkan ve sonrasında siyasi süreç tartışılacak. Ancak 10 parti meclisi üyesi bir gündem maddesini önergeyle verebilir. İşte onu yapacaklar ve bu olağanüstü kurultay istemini dile getirecekler parti meclisi toplantısında. Tabii nasıl bir karar çıkar? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi şimdiye kadar hep tedbir kararı olduğu için bunun uygulanamayacağını ifade etmişlerdi. Bir kez daha bu vurgulanacak mı? Bunu göreceğiz. Tabii bir de ihraç konusu çokça konuşuluyor. İhraç edilme nasıl gerçekleşebilir? Örneğin bugün Özgür Özel CHP Grup Başkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na söz hakkı tanımadığı için parti suçu işlediği yönünde iddialar söz konusu. İşte bu nedenle ihracı istenebilir. Kemal Kılıçdaroğlu ihraç edebilir deniliyor. Ama bu partinin tüzüğüne bakıldığı zaman çok da kolay gözükmüyor. Çünkü genel başkanı böyle bir yetki vermiyor parti tüzüğü. Genel başkan bunu isteyebilir. MYK'da bunlar konuşulabilir. Merkez Yönetim Kurulu'nda, ama yine konu parti meclisine gidiyor. Parti meclisinden böyle bir karar çıkabilirse karar çıkabiliyor. Yani parti meclisi üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, milletvekilleri ve büyükşehir belediye başkanları ile ilgili disiplin sürecini sadece ve sadece parti meclisi gündeminde ele alınabiliyor. Bu ihraç mekanizması Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle işliyor. Şimdi bu süreçte tabii değerlendirilecektir. Belki bunlar da gündeme gelecektir, ama şu an gündem maddesi olarak bir ihraç mekanizması durumu söz konusu değil. Şimdi bundan sonraki süreçte delegelerden imza toplanmaya başlanmıştı. Ve 1000'e yakın delegeden imza topladı Özgür Özel ve ekibi. 15 gün içinde bu imzaların tamamlanıp genel merkeze Kemal Kılıçdaroğlu'na iletilmesi gerekiyor. Siyasi partiler kanunu gereği bu imzalar tamamlandıktan ve genel merkeze sunulduktan sonra 45 gün içinde genel merkezin siyasi partiler kanunu gereği kurultayı toplaması gerekiyor. Ancak yine tedbir gereği bunun toplanmayacağı yönünde tabii bilgiler paylaşılıyor Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi. Bu kez ne olacak? Özgür Özel ve ekibi bu durumu sulh mahkemelerine taşıyacaklar. Böyle bir durumla karşı karşıya kalırlarsa. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşadığı hukuki kriz, mutlak butlanla başlayan hukuki kriz sürecek gibi, devam edecek gibi gözüküyor Burcu.
0: Özgür Akbaş aktardı ayrıntıları. Meclise büyük gerilime yol açan CHP grup toplantısı öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Bahçeli, CHP'nin önünde iki yol var dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e de sağduyu çağrısı yaptı.
6: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde iki yol vardır. Ya kendi iş meselesini hukuk ve sağduyu zemininde çözecek, ya da kendi eliyle büyüttüğü düğümü milletimizin gündemine yeni bir yük olarak taşıyacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir. Zira keskin sirke ancak küpüne zarar verir.
7: Gündeminde CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışması, eleştirilerin hedefinde CHP Grup Başkanı Özgür Özel vardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Özel'e sağduyu çağrısı yaptı.
6: Sayın Özgür Özel'e tavsiyemiz şudur. CHP'nin mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçilmelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi koridorlarına taşan buhran ayan beyan ortadadır. Yoldan büsbütün çıkmadan bu gidişata bir an evvel nizam verilmelidir.
7: MHP lideri partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Bahçeli, CHP'de bugün iki ayrı yön, iki ayrı merkez, iki ayrı meşruiyet iddiası, muhalefetin gidişatı bakımından kaygı verici bir gerçek olarak karşımızdadır dedi.
6: Sağduyuyla karşılanması gereken hukuki süreçlerin meydan okuyucu bir üslupla gölgelenmesi, siyasi kıyametin büyük alametlerindendir.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'deki mutlak butlan tartışmasına dair önemli mesajlar verdi. Kurtulmuş, CHP Grup Başkanı Özgür Özel hakkında hazırlanan fezlekeleri de değerlendirdi.
7: CHP bir an önce kurultayını yapmadı. Bu CHP'nin iç meselesidir. Taraf olmayız. Yargıtay'ın kararı netleştirmesinde büyük fayda var. Bu sözler Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a ait. Kurtulmuş, CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmaları da değerlendirdi.
8: CHP binasına polisin girip o görüntülerin ortaya çıkması sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar vermedi. Bütün Türkiye'ye zarar verdi. Yargıtay'ın bir an evvel bu mahkeme kararı ile ilgili meseleyi netleştirmesinde çok büyük fayda var. Böylece bir tartışma ortadan kalkar. Aynı zamanda CHP'nin delege iradesini tekrar ortaya koyması, bir an evvel uygun bir zamanda kurultayın yapılması siyasi partiler hukuku bakımından önemlidir.
7: Kurtulmuş İstanbul'da gazetecilerle bir araya geldi. Gündeminde CHP Grup Başkanı Özgür Özel hakkında hazırlanan fezlekeler de vardı.
8: Mecliste şu anda bile çok sayıda fezleke var. Bunların hiçbirisi doğal olarak gündeme getirilmiyor. Yani fezleke meselesi bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar. Dolayısıyla bakalım, süreç henüz oralara gelmedi.
7: CHP'deki tartışmaların sona ermesi gerektiğini de vurgulayan Meclis Başkanı, bu süreçleri maalesef ben üzüntüyle karşılıyorum. Böyle bir konunun Türkiye'nin gündemini çok uzun süre işgal etmemesini temenni ediyorum ifadelerini kullandı.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında ateşkese varılmasının üzerinden 2 ay geçti. Ateşkes ilk ilan edildiğinde normalde 2 hafta içinde anlaşmaya varılması hedefleniyordu ama olmadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu sürede sık sık İran'la anlaşmaya çok yakın olduklarını söyledi. Trump'ın İran'la anlaşmaya yakın olduklarını tam 37 kez dile getirdiği belirtiliyor.
9: Anlaşma yapmak istiyorlar. Anlaşma yapmak istemelerinin sebebi ise çok kötü bir şekilde yenilgiye uğramış olmaları.
7: Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın ateşkese varmasının üzerinden 2 ay geçti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ateşkes ilk ilan edildiğinde İran'la anlaşmaya 2 hafta içinde son halini verebileceklerini söyledi. Ancak bu olmadı. Trump 2 ay boyunca sürekli olarak İran'la anlaşmaya çok yakın olduklarını tekrarlamaya devam etti. Amerikan CNN kanalı Trump'ın bu sözleri kaç kez sarf ettiğinin çetedesini tuttu. Ateşkes öncesi dönem dahil Trump'ın şimdiye kadar en az 37 kez İran'la ateşkese yakın olduklarını söylediği belirlendi. Trump bu açıklamaları kamuoyu önünde konuşma yaparken, basına röportaj verirken veya sosyal medya hesabından yaptı. 1 Mayıs'ta savaşın bitmesinin uzun sürmeyeceğini belirtirken, 18 Mayıs'ta Orta Doğu ülkelerinin talebi üzerine İran'a yeni saldırı düzenlemeyi 2-3 gün erteleyebileceğini dile getirdi. Trump bu ülkelerin anlaşmaya yakın olduğunu düşündükleri için ertelemeyi talep ettiklerini de belirtti. Ancak 2-3 gün geçse de anlaşma sağlanamadı. Trump bir noktada anlaşma için verdiği sürelerin tutmadığını da kabul etti. Daha önce de anlaşmaya çok yaklaştığımız ama sonuç alamadığımız dönemler oldu. Ama bu biraz farklı ifadesini kullandı. Bu sözleri sarf etmesine rağmen İran'la yine anlaşma sağlanamadı. Trump son olarak anlaşma konusunda 1-2 gün içinde fikir sahibi olabileceklerini söyledi.
9: İran'la devam eden görüşmelerimiz var ve bu görüşmeler durmadı. 1-2 gün içinde en azından bir fikrimiz olabilir. Ancak bence işler iyi gidiyor.
7: Donald Trump şimdi de önümüzdeki 2 hafta içinde tam bir zafer kazanacaklarını söylüyor. En son açıklamasında şu anda görüşmeler yapıyoruz. Çok iyi bir anlaşma yapmak istiyorlar. Bize her şeyi vermeye hazırlar dedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri ordusuna ait bir helikopter Hürmüz Boğazı yakınında düştü. Helikopterdeki iki pilotun sağlık durumu iyi. Amerikan New York Times gazetesi helikopterin bir saldırıyla mı yoksa arıza sonucu mu düştüğünün belirlenemediğini yazdı. Olay önceki gece İran ve İsrail arasındaki karşılıklı saldırıların ardından geldi. Amerikan ordusuna ait 30'dan fazla Reaper tipi insansız hava aracı Hürmüz Boğazı'nda ve İran hava sahasında düşürüldü. Amerika Birleşik Devletleri ayrıca bölgede F-35 ve F-18 uçaklarını da kullanıyor. Savaş sürerken Amerika'ya ait bazı uçaklar da düşürülmüştü. Ancak bununla ilgili tam sayı açıklanmamıştı. Ukrayna'nın Zaporijya kentinde Rusya'nın düzenlediği saldırı anı ve sonrasında meydana gelen patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntüsünde bir aracın geçmesinin ardından yayaların olduğu bölgede yaşanan büyük patlama görülebiliyor. Pazartesi günü gerçekleşen saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 23 kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Bölge valisi Rusya'ya ait dronların kent merkezine hedef aldığını açıkladı. Zaporijya'da Avrupa'nın en büyük nükleer santrali bulunuyor. Rus ordusu Ukrayna'daki savaşın başlamasından sonra Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti. Avrupa savunma kapasitesini yeniden inşa etme sürecinde önemli bir darbe aldı. Almanya ve Fransa 100 milyar euroluk yeni nesil savaş uçağı projesini anlaşmazlıklar sebebiyle rafa kaldırdı.
7: Şirketler arasındaki rekabet süreci tıkadı. Avrupa'nın 100 milyar euroluk yeni nesil savaş uçağı projesi iptal edildi. Almanya ve Fransa 2017'den beri üzerinde çalışılan yeni nesil hava muharebe uçağı projesinden vazgeçti. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iptal kararını geçen hafta Karadağ'da düzenlenen Avrupa Birliği Batı Balkanlar Zirvesi'nde aldığı bildirildi. Avrupa'nın en iddialı ortak savunma girişimi rafa kaldırılmış oldu. Alman basını askeri ihtiyaçlar ve şirketler arası rekabetin süreci tıkadığını yazdı. Yeni nesil uçağın 2040 yılından itibaren Fransa'nın Rafale uçaklarıyla Almanya ve İspanya'nın Eurofighter jetlerinin yerini alması planlanıyor. Projede yeni nesil bir savaş uçağının yanı sıra silahlı dronlardan oluşan entegre bir muharebe ağı kurulması da hedefleniyordu. Merz ve Macron'un proje ortakları Airbus ve Dassault arasındaki anlaşmazlıkları aşmayı başaramadığı belirtildi. Fransa ve Almanya'nın savunma planları arasındaki farkların da projenin iptalinde rol oynadığı ifade ediliyor. Paris yönetimi uçakların nükleer silah taşıma kapasitesine sahip olmasına şart koşarken Almanya ise uçağın insansız yapıda tasarlanmasından yanaydı.
0: Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Kupası öncesinde aşırı sıcak ve yüksek nem oranları ciddi bir sağlık riski oluşturuyor. 11 Haziran'da başlayacak turnuvada hem futbolcuların hem de taraftarların tehlikeli hava koşullarıyla karşı karşıya kalacağı belirtiliyor.
7: Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kaldı. Ancak karşılaşmaların pek çoğu aşırı sıcak hava koşulları altında oynanacak. Uzmanlar futbolcuların rakiplerinin yanı sıra aşırı sıcakla da mücadele etmek zorunda kalacağı konusunda uyarıyor. Son araştırmalara göre karşılaşmaların oynanacağı 16 stadyumdan 14'ünde sıcaklıkların tehlikeli seviyeleri aşması bekleniyor. Özellikle Miami, Houston ve Dallas gibi şehirlerde hissedilen sıcaklıkların nemle de birleşince 43 santigrat dereceye kadar çıkabileceği tahminleri yapılıyor. Bilim insanlarına göre elit sporcular açısından riskli kabul edilen 28 derece eşiği turnuvadaki birçok maçta aşılabilir. Bu durumun sadece oyuncuların performanslarını düşürmekle kalmayabileceği, hayati risk taşıyan sıcak çarpmalarına da yol açabileceğine dikkat çekiliyor. Üstelik yalnızca sahada ter dökecek futbolcular değil, taraftarlar da risk altında. Portsmouth Üniversitesi Spor ve Egzersiz Fizyolojisi bölümü araştırmacılarından Tom Williams, taraftarların maruz kalacağı risklere işaret etti. Özellikle sıcak ülkelerden gelmeyenlerin alışık olmadıkları sıcağa karşı çok daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.
10: Bazı ülkelerin taraftarları sıcak havaya alışık. Ancak İngiliz ve İskoç taraftarlar gibi birçok ülkenin taraftarları aşırı sıcak havaya uyum sağlamakta zorlanacak. Bu yüzden taraftarların gölge alanlarda bulunmaları, yeterli sıvı tüketmeleri ve sıcağa uygun kıyafetler giymeleri çok önemli.
7: Birleşmiş Milletler'de özellikle kuyruklarda, otoparklarda ve tribünlerde sıcağa maruz kalacak taraftarları önlem almaları konusunda uyarıyor. Peki FIFA aşırı sıcak hava koşulları ve beraberindeki risklere karşı nasıl adımlar atacak? En azından futbolcular için önlem alındı. Dünya Kupası boyunca maçların her iki yarısında zorunlu su molaları verilecek. Bu molalar maçların 22. dakikasında uygulanacak ve 3'er dakika sürecek. Takımlara tıbbi personel desteği, özel hidrasyon planları ve soğutma sistemleriyle donatılmış yedek kulübelere sağlanacak. Ayrıca sağlık ekiplerinin elinde ani ısı çarpmalarına karşı özel soğutma çantaları bulunacak. FIFA daha önce taraftarların stadyumlara su şişeleri getirmesini yasakladığını duyurmuştu. Ancak taraftarların sağlığının hiçe sayıldığı eleştirileri üzerine bu karardan geri adım atıldı. Güvenlik gerekçeleri nedeniyle yeniden kullanılabilir sert plastik şişeler yasak olsa da her taraftarın turnuvaya kapalı, tek kullanımlık veya yumuşak plastik bir su şişesi getirmesine izin verileceği açıklandı.
0: ...2016'da evinin önünde öldürülen Mezdeke Dans Grubu dansçısı Aynur Kambur cinayetinde düğüm 10 yıl sonra İstanbul Kart sayesinde çözüldü. Kambur cinayetinin faili ve azmettiricileri olduğundan şüphelenilen 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 3'ü de Kambur'un akrabası.
7: Bir bir dönemin popüler dansçıları arasındaydı. Evinin önünde öldürüldü. Cinayeti kimin işlediği bulunamadı. Aynur Kambur cinayetinin düğümü 10 yıl sonra İstanbul Kars sayesinde çözüldü. Kambur'un 3 akrabası gözaltına alındı. Nezleke grubunun dansçısı Aynur Kambur, 26 Mart 2016'da İstanbul Şişli'de öldürüldü. Kambur'un ablası cinayetten bir yıl sonra akrabaları Fazlı Kar, Yüksel Kar ve Serdar Kar'ın daha önce dansöz olduğu gerekçesiyle Kambur'u öldürmekle tehdit ettiklerini söyledi. Bu ifade sonrası şüphelilerin HTS kayıtları incelendi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının kurulmasının ardından yapılan incelemelerde şüphelilerin Avcınar'dan metrobüse bindiği tespit edildi. İstanbul Kart hareketleri incelendi ve cinayetin failinin Bülent Gündüz olduğu ortaya çıktı. Bülent Gündüz'ün o dönemki HTS kayıtları incelendiğinde Serdar Kar'la mesajlaştığı tespit edildi. Bülent Gündüz, Serdar Kar ve Fazlı Kar gözaltına alındı. Şüphelilerin üçü de Aynur Kambur'un akrabası.
11: Canım kardeşim, sen gene bize dua et.
7: Cinayete dair daha fazla ayrıntının şüphelilerin ifadeleriyle ortaya çıkması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı, cinayetin aydınlatıldığını söyledi.
0: Diyarbakır'da Gaffar Okan ve 5 silah arkadaşının şehit olduğu saldırının iki faili 25 yıldır aranıyordu. Haklarındaki dava zaman aşımından düştü. Ali Gaffar Okan 1997-2001 yılları arasında Diyarbakır Emniyet Müdürü olarak görev yaptı. En büyük hayali 24 Ocak 1993'te öldürülen gazeteci yazar Uğur Mumcu suikastini çözmekti. Ancak Mumcu'dan 8 yıl sonra aynı gün 24 Ocak'ta uğradığı saldırıda Okan ve 5 polis memuru şehit oldu. Saldırıyla ilgili iki zanlı 25 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu. Gıyabi tutuklu olarak yargılanan iki zanlının davası zaman aşımından düştü. Haklarındaki yakalama emri kaldırılarak dosyaları kapatıldı. Batman'da teröristlerin saldırısında şehit olan 22 yaşındaki öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ölümünün 9. yılında unutulmadı. Görev yaptığı okulda şehit olduğu yerde ve Çorum'daki mezarı başında anma törenleri düzenlendi.

0: şehit olmasının üzerinden tam 9 yıl geçti. Öğrencileri, meslektaşları, sevenleri onu unutmadı. Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hem mezarında hem okulunda hem de şehit edildiği noktada törenler vardı. Şenay Aybüke Yalçın 22 yaşındaydı. Batman'daki Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 7 aydır müzik öğretmenliği yapıyordu. 2017'de teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit oldu. Şehit öğretmen görev yaptığı lisede anıldı. Öğretmenin severek söylediği Mausa Limanı türküsü kendi kurduğu müzik atölyesinde öğrenciler tarafından seslendirildi. Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği ve isminin verildiği caddede de anma töreni vardı. Aybüke öğretmenin şehit edildiği yere karanfiller bırakıldı. Ailesi ise memleketi Çorum'daki mezarın başındaydı.
1: Öğrencilerin işçilerinde Aybüke ismi olan öğrencilerimiz de var. Aybüke isminin konulması tabii ki bizleri mutlu ediyor.
0: Törene öğrenciler ve Aybüke öğretmenin meslektaşları da katıldı.
2: Aybüke Yalçın'ın öğretmeniydim. Ona 8 yıl emeğim var. Ankara Etimesgut'tan geliyorum. Özellikle Aybüke'nin 9. şehadete yürüyüşü için geldim buraya.
3: İzmir'de ünlü bir döner restoranında kızgın tereyağıyla yapılan İskender şovu 2 yaşındaki bebeği yaktı. Garson servis yaparken tavanın sapı kopunca küçük çocuğun üzerine kızgın yağ döküldü. Aylarca hastanede tedavi gören çocukta travma oluştu. Artık konuşamıyor. Aile sadece garson ve müdüre verilen para cezasına tepki gösterdi. Bu tarz şovların yasaklanmasını istiyorlar.
0: Tavanın sapı koptu, kızgın tereyağı 2 yaşındaki bebeğin üzerine döküldü. İzmir'de bir restoranda yaşanan olayda ağır yaralanan bebeğin vücudunda kalıcı hasar oluştu.
4: Garson arkadaş elinde tereyağı tavasıyla birlikte geldi. Tam benim tabağımın önüne uzattığında yanımda oturan 2 yaşındaki kızım Mercan tavanın sapının kopmasıyla birlikte yandı.
0: Olay 9 ay önce İzmir'de yaşandı. Gülçin Demirkol ve ailesi hafta sonu ünlü bir döner restoranına gitti. Garson ailenin yanına İskender döner servisi yapmak üzere yaklaştı. Ancak elindeki kaynar tereyağı dolu tabanın sapı koptu ve kızgın yağ çocuğun üzerine devrildi.
4: Sol dirseği, sol bel kısmı, sol arka bacak kısmı yarıya kadar yandı. İkinci derece yanıklar oldu.
0: Bacağında ve kolunda ağır yanıklar oluşan küçük kız aylarca hastanede tedavi gördü. 3-4 ay boyunca sadece yüzüstü yatabildi. Çocuk yaşadığı korku ve acıdan konuşmayı da bıraktı. Mercan bebeğin ailesi suç duyurusunda bulundu. Kamera kayıtları da dava dosyasına girdi. Geçen hafta sonuçlanan davada mahkeme sadece garson ve mesul müdürü sorumlu tuttu. İki kişiye 7500 lira ve 11200 lira adli para cezası verildi.
4: Şovun, bu gösterinin ben yasaklanmasını istiyorum. Yani bunun acısı 2 yaşındaki bir bebekten çıktı. Diğer başka çocukların başına gelmesin.
3: Hasat sürdükçe meyve tezgahlarında ürün günden güne bollaşıyor. Fiyatlar düşüşe geçse de hala yüksek. Erik 150 liradan, çilek 100 liradan satılıyor.
0: Yaz meyvelerinde fiyatlar düşüşe geçti. Ancak hala yüksek. Yaz meyveleri için hasat Mayıs ayında başladı. Bahar aylarında yağışların iyi gitmesi sayesinde çoğu üründe verim iyi. Bu da tezgahlardaki meyve miktarını her geçen gün artırıyor.
5: Yaz meyveleri başladı. Boy boy fiyatlarına gelen, malına göre fiyatlar.
6: Şimdilik kayısı alıyoruz, şekerpare alıyoruz, çilek alıyoruz.
0: Tezgahlarda bolluk yaşansa da ürünlerin fiyatı hala yüksek. Bolu'nun İhsaniye Mahallesi'nde kurulan pazarda erik 150 liradan satılıyor. Kirazın kilo fiyatı 400 liraya kadar çıkıyor. Şeftali 50 lirayla 100 lira arasında, çilek 100 lirayla 120 lira arasında satışa sunuluyor.
5: 100'e de kiraz var, 350'ye de var, 400'e de var. En çok ne satıyor? Tabii şeyler, erik, çilek, kiraz, kayısı başladı, alyanak kayısı, hani tatlı kayısılar, onlar başladı. Yaz şeftalimiz var, nektarimiz var. Kavunumuz var, onun kilosunu 65'e satıyoruz. Artıştan ziyade düşüş oluyor.
7: İntil. NTV Radyo. Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
8: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun

0: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
4: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
2: Ne var sırada Denizbank burada.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır.
7: Hayır.
6: Saklama ücreti sıfır.
7: Hayır.
6: Canlı veri ücreti sıfır.
7: Hayır.
6: Siz de hemen en paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
8: En para, en para, bankanın güzeli.
9: Reklam.
10: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
11: Amilli takım Arizona'daki ilk antrenmanını Türk taraftarlar önünde büyük destek alarak yaptı. Perşembe günü başlayacak Dünya Kupası öncesinde ise yükselen sıcaklıklar endişe yaratıyor.
12: Amilli takım Arizona'da yalnız kalmadı. 2026 Dünya Kupası için kampa giren Ay Yıldızlılar Türk vatandaşlarının önünde antrenman yaptı.
13: Türkiye! Türkiye! Türkiye! Türkiye!
12: Millilere ilgi büyüktü. Antrenmanı yaklaşık 3000 kişi izledi. Tedavisi devam eden Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı. 2 gün sonra başlayacak Dünya Kupası öncesi artan sıcaklıklar endişe yaratıyor. Arizona'da sıcaklık 40 derecenin üzerinde seyrederken güneşin en tepede olduğu öğlen saatlerinde insanlar dışarı çıkmıyor. Amilli futbol takımı sıcaklık sebebiyle antrenmanlarını yerel saatle 19.15'te yapıyor. Ay Yıldızlılar Avustralya ile pazar saat 7'de, Paraguay ile 20 Haziran cumartesi saat 6'da, 26 Haziran cuma sabaha karşı saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. 2026 Dünya Kupası Perşembe günü Meksika-Güney Afrika maçıyla başlayacak. Final 19 Temmuz'da oynanacak.
11: Dünya Kupası'na katılacak bazı ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'nde gördükleri muameleden şikayetçi. Özellikle Orta Doğu temsilcileri vize süreçlerinde ve ülkeye girişte büyük sorunlar yaşıyor.
12: İran, Irak, Senegal ve Özbekistan için 2026 Dünya Kupası serüveni sorunlarla başladı. Bu ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'nde maruz kaldıkları muameleden şikayetçi. Kamp yerini Meksika'ya almak zorunda kalan İran'ın Futbol Federasyonu kendilerine maç bileti verilmediğini iddia etti. Orta Doğu ülkesi grubundaki iki karşılaşmasını Los Angeles'ta, birini Seattle'da oynayacak. Bu maçlar içinse Meksika'daki kamp yerinden günübirlik seyahat etmek zorunda kalacak. İran için sorunlar aylar öncesinden başladı. Teknik direktör Emir Galanoi ve futbolculara uzun incelemelerin ardından vize verildi. Teknik ve idari kadrodaki 13 kişinin başvuruları ise onaylanmadı. benzer vize sorunlarını Irak'ta yaşadı. Takımın yıldızlarından Aymen Hüseyin de havalimanında 7 saat boyunca sorgulandı. Senegal milli takımı Amerika Birleşik Devletleri'ne vardığında uçaktan iner inmez yoğun bir aramaya tabi tutuldu. Özbekistan kafilesi ise narkotik köpeklerinin de yer aldığı geniş bir güvenlik kontrolünden geçti. Tepki çeken uygulamalar milli takımlarla sınırlı değil. FIFA tarafından Dünya Kupası'nda görevlendirilen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, Miami Havalimanı'nda yapılan incelemelerin ardından ülkesine geri gönderildi.
11: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi 8 yılın ardından resmen başlıyor. Sarı lacivertlilerde yönetim kurulu devir teslim töreni yarın yapılacak. Yeni yönetimin mazbatalarını alacağı tören saat 14'te kulüp binasında gerçekleştirilecek. 17.245 rekor oyla Fenerbahçe Başkanlığı'na seçilen Aziz Yıldırım görevi Saadettin Saran'dan devralacak. Yönetim kurulu töreninin ardından ilk toplantısını da gerçekleştirecek. Teknik direktörün kim olacağı ve yapılacak transferler ana gündem maddeleri olacak. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisini son maça taşıdı. Siyah beyazlılar eşleşmenin 4. maçında Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi. Finale çıkacak takımı belirleyecek karşılaşma yarın saat 20'de Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Kazanan ekip Fenerbahçe Beko'yla şampiyonluk için mücadele edecek. NBA final serisinde San Antonio ilk galibiyetini deplasmanda aldı. Spurs, Donald Trump'ın da salonda izlediği maçta New York'u 115-111 yendi.
12: NBA finallerinde San Antonio New York'ta galip geldi. Nefes kesen seriye Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump damga vurdu. San Antonio, New York'u deplasmanda 115-111 yendi ve ilk galibiyetini alarak seride durumu 2-1'e getirdi. Victor Wembanyama 32 sayıyla maçın en skorer ismiydi. Mücadeleyi New York taraftarı olan Donald Trump da yerinde izledi. Madison Square Garden çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Trump maçı New York Knicks'in sahibi James Dolan'la birlikte locada izledi. Marşın okunduğu sırada ise tepki gördü. Salon dışında kalan New Yorklular maçı Bryant Park'ta kurulan dev ekranda izledi. Karşılaşma sonundaysa istenmeyen olaylar yaşandı. Çevreye zarar veren holiganlarla polis arasında arbede çıktı.
10: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오.
1: 티타닉 호텔스 köşedeki kitapçıyı sunar.
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Osman Cemal Kaygılı'nın Sandalım Geliyor Varda isimli romanı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı. Osman Cemal'in kitaplarını daha önce de tanıttık Köşedeki Kitapçı'da. Dolayısıyla hayatından da söz ettik. Şimdi kısaca bir kez daha hatırlayalım bu şahsına münhasır yazarı. 1890 İstanbul doğumlu Osman Cemal Kaygılı bugün pek fazla hatırlanmasa da roman, hikaye, oyun, sözlük ve araştırma inceleme türünde eserler vermiş üretken bir yazardı. Rüştiye'nin ardından orduya katip yetiştiren Menşe-i Kuttavi Askeriye'den mezun oldu. Osmanlı ordusunun muhtelif kademelerinde görev yaptı. Osman Cemal 1913 yılında gerçekleştirilen Mahmut Şevket Paşa suikastiyle ilgisi olduğu iddiasıyla Sinop'a sürgün edildi. Seferberlikte bir süre katiplik göreviyle gezici tümenlerde bulundu. 1918'de hastalığı sebebiyle emekliye ayrıldı. Geçinebilmek için pazarcılıktan tiyatroculuğa, sütçülükten vapur biletçiliğine kadar türlü işlerde çalışan Osman Cemal Kaygılı, Cumhuriyet'ten sonra çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. Muhtelif gazete ve dergilerde yazıları yayınlanan Kaygılı, 1945 yılında İstanbul'da vefat etti. Osman Cemal Kaygılı yaşadığı dönemde edebiyat dünyasının dışında kalmıştı. Eserlerinde daha ziyade İstanbul'un Kumkapı, Kasımpaşa, Samatya, Hasköy gibi semtlerini, bu semtlerdeki sosyal hayatı, çingeneler, tulumbacılar, hovardalar, akşamcılar, külhan beyleri gibi tipleri, meyhaneler, kahvehaneler, gazinolar gibi eğlence yerlerini konu edindi. Kaygılı kimilerine göre Ahmet Mithat'la başlayan, Hüseyin Rahmi ve Ahmet Rasim'le süren geleneğin son halkasıydı. Bugün bahsini ettiğimiz Sandalım Geliyor Varda, Osman Cemal'in 1938 yılında yayımlanan son hikaye kitabı ve iki uzun hikayeden oluşuyor. Kitaba ismini veren öykü, Haliç'te sandal sefası yapan anlatıcı kahraman ile genç bir kız arasında başlayan bir aşk macerasını konu ediniyor. İki gencin tutkusuna Tevfik Fikret, Ahmet Haşim, Yahya Kemal şiirleri ve türlü şarkılar eşlik ederken neşe ve hüzün birbirine karışıyor. İkinci hikaye ise ilk kez 1925 yılında yayımlanan Tekin Olmayan Kedi. Bu hikayede de işe yaramaz kedileri sarmandan kurtulmak isteyen bir çiftin başından geçen trajikomik olaylar anlatılıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
3: Merhabalar. Yaz gelince yoğurt gerçekten kurtarıcı, sofrada olmazsa olmaz. Sadece sofrada mı? Mesela biraz güneşte kalırız, her tarafımız kızarır. Özellikle ben beyaz tenli olduğum için ıstakoz gibi kızarırım. Hemen o zaman gelsin biraz yoğurt. Şimdi tabii yoğurt deyince içecek olarak, ayran olarak da yaz aylarında insanı kurtarıyor. Hatta zamanında iki ünlü gazlı içecek firması Türkiye'ye yeni geldiğinde birbirinizle nasıl rekabet ediyorsunuz diye sormuşlar. İşte o zaman da cevap çok net olmuş. Biz birbirimizle rekabet etmiyoruz. Biz ayranla rekabet ediyoruz diye. Ayran deyince ben birazcık yoğurdun bir özelliğine bakmak istiyorum. O da kıvam. Şimdi eskiden yoğurtlar böyle taş gibi olurdu. Hala bazı yörelerde öyle. Bıçakla kesilecek kadar olurdu. Hatta ben yurt dışında yoğurtla ilgili bir sunum yapmıştım. Kesilmiş yoğurt resmi göstermiştim. İnanamamışlardı. Yani daha ziyade onun böyle bir sütlü puding olduğunu falan zannetmişlerdi. Fakat böyle kıvamlı yoğurtlar hakikaten vardı. Bir kere bunu yapmanın bir yolu var. Sütün suyunu çok uçurursanız, yani sütü usul usul gerçekten akışkanlığını neredeyse yarı yarıya indirecek kadar koyulaştırırsanız ve hafif soğuduktan sonra yoğurdunuzun mayasına koyup da yoğurdu tutturursanız tabii ki koyu kıvamlı olur. Şimdi ben bunu nereden akıl ettim? İlk başta tabii ben de evde yoğurt yapmıyordum. Cezayir'de yaşamaya gittiğimde orada sütleri alıyoruz. Zaten süt de bulamıyoruz bu arada. Yoğurt yapmaya çalışıyoruz. Son derece cıvık oluyor. oluyor. Sonra gelsin süt tozu. Süt tozuyla istediğimiz kıvamda süt elde edip de ya da olan süte süt tozu katıp da yoğurt yaptığımızda taş gibi yoğurtlar yapıyorduk gerçekten. Bunun aslında yapılması ticari olarak doğru değil. Ancak tabii ki evde kıvamı arttırmak için süt tozu kullanılabilir. Ama bence süt tozu kullanmaktansa sütün suyunu uçurtmak, yani sütü neredeyse 1/3 oranında falan suyunu uçurduktan sonra o sütle yoğurdu yapmak kesinlikle taş gibi yoğurt elde etmek için birebir. Başka ülkelerde yoğurda rastladığımız zaman aslında inek sütü değil de manda sütüyle yaptığınız zaman yoğurdu gene kıvam çok daha yoğun oluyor. Çünkü sütün yoğunluğu farklı. Bizde de çok güzel manda yoğurtları vardır. Fakat gene Sri Lanka'da fark ettim. Orada manda sütü kullanılıyor yoğurt yapımında ve son derece sert yoğurtlar elde ediliyor. Mesela Moğolistan'da da karışık sütler kullanılabiliyor ki bizde de inek sütü, koyun sütü, keçi sütü bunlar hep kullanılabilir. Keçi sütü daha peynirsi bir tat verir. Moğolistan'a gidince farklı hayvanların sütlerini karıştırıyorlar ve oradaki yoğurt da çok farklı. Moğolistan'da bir de bizde olan bir yoğurt özelliği var ki işte o beni çok şaşırtmıştı ve çok sevindirmişti. O da kurut, yani kuru yoğurt. Evet, yoğurdun farklı kıvamları var, farklı lezzetleri var. Her şey sütte gizli. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
0: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Bir dinleyenimiz 1977 doğumlu bir erkek sigortalı ve sigortaya Eylül 1994 yılında girmiş. Bugüne kadar da 5100 prim günü ödemesi var. Yani toplamda prim günü 5100 gün. Askerliğime henüz borçlanmadım. EYT'den faydalanabilir miyim? Ne zaman emekli olurum diye sormuş. Bir defa şunu söyleyelim. 1994 sigorta başlangıcı olduğu için zaten sigortalımız, dinleyenimiz EYT kapsamında. Dolayısıyla emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi 5750 gün prim ve 55 yaş koşullarına tabi. Bunu neye göre söylüyoruz? 1994 yılındaki giriş tarihine, yani sigorta başlangıç tarihine göre söylüyoruz. Dolayısıyla 650 gün veya askerliğini borçlanıp ki askerliğini de 550 gün olarak varsayarsak 100 gün daha prim ödeyerek primini 5750 güne tamamlayacağı tarihte EYT kapsamında yaş aranmadan emekli olabilir. Bir başka dinleyenimiz MS hastası, hastalığım ilerlerse malulen emekli olabilir miyim diye sormuş. Malulen emeklilik konusunda hastalık tipleri ya da türleri önemli değil. Yani hastalığın tipine, türüne göre bir malulen emeklilik söz konusu değil. Malulen emeklilikte önemli olan iş gücü kaybının yaşanmış olmasıdır. Ortaya çıkan bir iş kazası olabilir, bir hastalık olabilir. Bütün bunlar sebebiyle bir iş gücü kaybı aranır. Bu iş gücü kaybı da %60 olarak aranır. Ve malulen emekli olabilmek için bu kaybın sigorta başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkmış olması gerekir. Bunlarla birlikte 10 yıl sigortalılık ve 1800 prim günü koşulları da aranır. Dolayısıyla bu 3 koşulu bir arada bulunduruyorsanız, bunları yerine getirmişseniz, evet, malulen emekli olabilirsiniz.
1: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
5: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
6: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
5: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım. Şansa kalmaz işte.
7: işiniz Umran Oto Ekspertiz.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre yenilikçi olmalı.
10: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
11: Bana göre vizyoner olmalı.
12: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
13: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
14: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
15: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkenin iç kesimlerinde sağanaklar devam ediyor. İstanbul ve Bursa güneşli. Sert esen rüzgar serinlik vermeye devam ediyor. İstanbul 28, Bursa 31 derece. İç Anadolu'nun genelinde gök gürültülü kuvvetli sağanak geçişi olacak. Ankara 27 derece. Ege'de, Denizli, Afyonkarahisar, Muğla'nın kuzeyinde de kısa süre yağış var. İzmir 33 derece. Akdeniz'de Isparta, Adana'nın ve Mersin'in kuzey ilçelerinde de sağanak yağış bekleniyor. Antalya 35 derece. Karadeniz'de Bolu, Karabük, Trabzon, Artvin, Rize kesiminde kuvvetli yaz sağanağı etkili. Zonguldak ve Samsun'sa parçalı bulutlu 25 derece. Doğu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine şiddetli yağış ve yıldırım tehlikesi var. Diyarbakır 36, Gaziantep 34 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 9 Haziran 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Ebabil yavrularının yuvadan düşme günlerindeyiz. Uçmayı öğrenirken yere düşmüş bir yavru ebabil ya da belki uçamayan yetişkin bir ebabil görürseniz ne yapacağınızı biliyor musunuz? Öncelikle bilinmesi gerekenler: kafese koymayın. İşin uzmanlarına teslim edinceye kadar kuşu bir karton kutuya koyun. Ebabil böcekle beslenir. Siz geçici olarak kuru kedi mamasıyla besleyebilir, damlalıkla gaga ucuna ve burnuna su damlatabilirsiniz. Güçlendiğinde onu uçurmak için yüksek bir yere çıkıp atmaya kalkmayın. Tercih

0: çimenlik bir alanda göğüs hizasında avcunuzu açıp ebabilin kendiliğinden uçmasını bekleyin. Aklınızda olsun, ebabiller kanat tüylerinin değişimini 3 yılda tamamlar. Ancak yanlış yiyecekler verilen, kafes gibi yanlış ortamlarda tutulan kuşun tüyleri deforme olur ve uçamaz hale gelir. Bu da fizyolojik ve psikolojik sorunlara yol açar. Ancak tüy dikimi işlemi yapılan ebabiller birkaç saat içinde tekrar uçabilirler. Türkiye'de ebabile tüy dikim işlemini sadece Simurg Kuş Yuvası Derneği'nin yaptığını duyuralım. Böyle bir işlemi asla kendi kendinize denememeniz gerektiğini hatırlatalım.
1: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: İstanbul yol durumu.
4: İstanbul'da trafik yoğunluğu %65 seviyesinde. Duyurulara göz atalım. Küçükyalı Maltepe yönü ve bağlantı yolu Hadımköy Kıraç D100 Beylikdüzü yönü için duyurular var. Bu bölgelerde bakım onarım çalışması nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı durumda. Ayrıca Ambarlı Beylikdüzü yan yol yönü için de bir duyuru var. O bölgede de bir şeridin trafik kazası nedeniyle kapatıldığı belirtilmiş. Yoğunluk yaşanıyor. Ana arterlerde sıkışıklık İstanbul'da giderek artarken Avrasya Tüneli için özellikle Avrupa yakasından geçişlerde ciddi bir yoğunluk var. Anadolu yakasında da yine yoğunluk görülüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ise Avrupa'dan geçişlerde bir hayli yoğun seyrediyor. Yolda olanlara güvenli yolculuklar.
3: İstanbul yol durumu.
5: Burası NTV Radyo. Saat 17.
6: Eve dönerken kuşağı başlıyor.
4: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce günün önüne çıkan başlıkları. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin önemine dikkat çekti. Stratejik bir devlet vizyonu olan süreç yeni kapıların açılmasına vesile olacak dedi. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası gergin bir gün yaşandı. Gözlerin çevrildiği nokta meclisti. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısı yapacağını söyleyince parlamentoda iki kanadın temsilcileri toplandı. Tansiyon yükselince Kılıçdaroğlu grup konuşmasını genel merkezde yapacağını duyurdu. Her iki isim de kürsüye çıktı, mesajları oldukça sertti. CHP'de gerilimli günün ayrıntılarına bakacağız. Türkiye'de 2 yıldır erişim engeli bulunan Roblox'la ilgili yeni bir gelişme var. Roblox, 15 yaş altına sosyal medyaya girişi yasaklayan düzenlemeye uyum için ebeveyn kontrol panelini sitesine ekledi. Temsilcilik de açması halinde Roblox'a erişim engeli kalkabilir. Gündemden birkaç başlık paylaştık, şimdi ayrıntılara geçelim. Ben Ege Berk Kiraz, NTV Radyo'da akşam haberleri başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Milli Güvenlik Konferansı açılış töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar veren Erdoğan, sürecin stratejik bir devlet vizyonu olduğunu söyledi.
7: Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır. Sadece kendi bekamız için değil, dost ve kardeşlerimizin huzur, barış ve istikrarı için de bizim güçlü olmak dışında bir seçeneğimiz yoktur. Çünkü biz bölgemizin güvenliğini kendi güvenliğinden ayrı görmeyen, kendi huzuru kadar dost ve kardeşlerinin de huzurunu isteyen bir ülkeyiz.
4: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası oldukça hareketli bir gün yaşandı. Hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem de Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısında konuşacağını söyleyince mecliste tansiyon yükseldi. Gün boyu parlamentoda neler yaşandığına bakalım.
8: Mecliste CHP grup toplantısı gerilimi yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da CHP Grup Başkanı Özgür Özel de grup toplantısı da kürsüde olacağını söyleyince meclis giriş kapısının önünde iki kanadın destekçileri toplanmaya başladı. Grup salonu için hamle yapan ilk grup Özgür Özel'e destek veren milletvekilleri oldu. Saatler sabah 8'i gösterdiğinde Özel'e destek veren milletvekilleri toplantının yapılacağı salona girmeye başladı. Aynı saatlerde meclisin dışında gerilim vardı. Her iki tarafın destekçisi partililer meclisin dikmen kapısına yığıldı. Polis iki grubun ortasında tampon bölge oluşturdu. Ancak karşılıklı sloganlar atıldı. Tansiyon yükseldi. Saatler onu gösterdiğinde Özgür Özel meclise geldi. Saat 10.33'te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavaş, milyonlarca CHP'li sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir diyerek Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısına katılmamasını istedi. Saat 10.54 meclis kapısında gerilim artınca meclis başkanlığı grup toplantı salonuna ziyaretçi yasağı getirdi. Saat 11.22'de Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. Kılıçdaroğlu topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki biz bu oyunu bozarız dedi. Meclise gitmeyeceğini, genel merkezde olacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler meclisten ayrıldıkları sırada gerilim yine yükseldi. Saat 12.05'te Özel meclis kapısına gitti. Destekçilerine teşekkür etti. CHP'deki grup toplantısı gerilimi böylece sona erdi. Saat 13.30'da ise Özel grup toplantısında kürsüdeydi.
9: Bu kürsüde ilan edilen saatte çıkıp da konuşma yapmayı kendi adıma bir başarı, bir zafer olarak görmüyorum.
8: Özel Kılıçdaroğlu'na bir kez daha kurultay çağrısı yaptı.
9: Genel başkancılık, PM'cilik bu kararla oynanamaz. Burada yapılacak iş 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır.
4: CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in kürsüden indiği dakikalarda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde kürsüye çıktı. Özel'e sert eleştiriler yöneltti.
10: Benim koltuk derdim yok. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız.
8: Mecliste grup toplantısında kürsüde olacağını açıklamıştı. Ancak gerilim artınca toplantıyı genel merkeze aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sert sözlerle CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı.
10: Ben isterdim ki bunu meclise yapalım ama gerilim yaratıldı. Hep iyi niyetli davrandım. İyi niyetli davrandığım için zaman zaman iyi niyetim istismar edildi. Ben bunun da farkındayım. Ama bir noktaya kadar, o noktaya gelince kusura bakmayın diyeceğiz. Kesip atacağız.
8: Kılıçdaroğlu konuşmasında sık sık arınma mesajı verdi. Kurultayın yapılacağını da söyledi. CHP'nin kurultayları şenlik kurultaylarıdır. CHP kurultaylarında para olmaz diye de ekledi.
10: Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip bize niye yardım yapmıyorsunuz diyemez.
8: Şimdi gözler mutlak butlan kararı sonrası ilk kez toplanacak parti meclisi toplantısında. Kılıçdaroğlu perşembe günü yapılacak toplantıyla kurultay sürecinin başlayacağını söylemişti.
4: Mecliste gerilime yol açan CHP grup toplantısı öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. CHP'nin önünde iki yol var dedi.
11: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde iki yol vardır. Ya kendi iş meselesini hukuk ve sağduyu zemininde çözecek ya da kendi eliyle büyüttüğü düğümü milletimizin gündemine yeni bir yük olarak taşıyacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir. Zira keskin sirke ancak küpüne zarar verir.
12: Gündeminde CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışması, eleştirilerin hedefinde CHP Grup Başkanı Özgür Özel vardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Özel'e sağduyu çağrısı yaptı.
11: Sayın Özgür Özel'e tavsiyemiz şudur. CHP'nin mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçilmelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi koridorlarına taşan buhran ayan beyan ortadadır. Yoldan büsbütün çıkmadan bu gidişata bir an evvel nizam verilmelidir.
12: MHP lideri partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Bahçeli, CHP'de bugün iki ayrı yön, iki ayrı merkez, iki ayrı meşruiyet iddiası, muhalefetin gidişatı bakımından kaygı verici bir gerçek olarak karşımızdadır dedi.
11: Sağduyuyla karşılanması gereken hukuki süreçlerin meydan okuyucu bir üslupla gölgelenmesi, siyasi kıyametin büyük alametlerindendir.
4: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'deki mutlak butlan tartışmasına dair önemli mesajlar verdi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel hakkında hazırlanan fezlekeleri de değerlendirdi.
12: CHP bir an önce kurultayını yapmadı. Bu CHP'nin iç meselesidir. Taraf olmayız. Yargıtay'ın kararı netleştirmesinde büyük fayda var. Bu sözler Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a ait. Kurtulmuş, CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmaları da değerlendirdi.
13: CHP binasına polisin girip o görüntülerin ortaya çıkması sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar vermedi. Bütün Türkiye'ye zarar verdi. Yargıtay'ın bir an evvel bu mahkeme kararı ile ilgili meseleyi netleştirmesinde çok büyük fayda var. Böylece bir tartışma ortadan kalkar. Aynı zamanda CHP'nin delege iradesini tekrar ortaya koyması, bir an evvel uygun bir zamanda kurultayın yapılması siyasi partiler hukuku bakımından önemlidir.
12: Kurtulmuş İstanbul'da gazetecilerle bir araya geldi. Gündeminde CHP Grup Başkanı Özgür Özel hakkında asılanan fezlekeler de vardı.
13: Mecliste şu anda bile çok sayıda fezleke var. Bunların hiçbirisi doğal olarak gündeme getirilmiyor. Yani fezleke meselesi bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar. Dolayısıyla bakalım, süreç henüz oralara gelmedi.
12: CHP'deki tartışmaların sona ermesi gerektiğini de vurgulayan Meclis Başkanı, bu süreçleri maalesef ben üzüntüyle karşılıyorum. Böyle bir konunun Türkiye'nin gündemini çok uzun süre işgal etmemesini temenni ediyorum ifadelerini kullandı.
5: NTV Radyo.
4: ABD ile İran arasında ateşkese varılmasının üzerinden 2 ay geçti. Ateşkes ilk ilan edildiğinde normalde 2 hafta içinde anlaşmaya varılması hedefleniyordu. Amerikan Başkanı Donald Trump bu süreçte tam 37 kez anlaşmaya yakın olduklarını söylese de somut bir adım atılamadı.
14: Anlaşma yapmak istiyorlar. Anlaşma yapmak istemelerinin sebebi ise çok kötü bir şekilde yenilgiye uğramış olmaları.
12: Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın ateşkese varmasının üzerinden 2 ay geçti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ateşkes ilk ilan edildiğinde İran'la anlaşmaya 2 hafta içinde son halini verebileceklerini söyledi. Ancak bu olmadı. Trump 2 ay boyunca sürekli olarak İran'la anlaşmaya çok yakın olduklarını tekrarlamaya devam etti. Amerikan CNN kanalı Trump'ın bu sözleri kaç kez sarf ettiğinin çetelesini tuttu. Ateşkes öncesi dönem dahil Trump'ın şimdiye kadar en az 37 kez İran'la ateşkese yakın olduklarını söylediği belirlendi. Trump bu açıklamaları kamuoyu önünde konuşma yaparken, basına röportaj verirken veya sosyal medya hesabından yaptı. 1 Mayıs'ta savaşın bitmesinin uzun sürmeyeceğini belirtirken, 18 Mayıs'ta Orta Doğu ülkelerinin talebi üzerine İran'a yeni saldırı düzenlemeyi 2-3 gün erteleyebileceğini dile getirdi. Trump bu ülkelerin anlaşmaya yakın olduğunu düşündükleri için ertelemeyi talep ettiklerini de belirtti. Ancak 2-3 gün geçse de anlaşma sağlanamadı. Trump bir noktada anlaşma için verdiği sürelerin tutmadığını da kabul etti. Daha önce de anlaşmaya çok yaklaştığımız ama sonuç alamadığımız dönemler oldu. Ama bu biraz farklı ifadesini kullandı. Bu sözleri sarf etmesine rağmen İran'da yine anlaşma sağlanamadı. Trump son olarak anlaşma konusunda 1-2 gün içinde fikir sahibi olabileceklerini söyledi.
14: İran'la devam eden görüşmelerimiz var ve bu görüşmeler durmadı. 1-2 gün içinde en azından bir fikrimiz olabilir. Ancak bence işler iyi gidiyor.
12: Donald Trump şimdi de önümüzdeki 2 hafta içinde tam bir zafer kazanacaklarını söylüyor. En son açıklamasında şu anda görüşmeler yapıyoruz. Çok iyi bir anlaşma yapmak istiyorlar. Bize her şeyi vermeye hazırlar dedi.
4: Avrupa savunma kapasitesini yeniden inşa etme sürecinde önemli bir darbe aldı. Almanya ve Fransa 100 milyar euroluk yeni nesil savaş uçağı projesini anlaşmazlıklar sebebiyle rafa kaldırdı.
12: Şirketler arasındaki rekabet süreci tıkadı. Avrupa'nın 100 milyar euroluk yeni nesil savaş uçağı projesi iptal edildi. Almanya ve Fransa 2017'den beri üzerinde çalışılan yeni nesil hava muharebe uçağı projesinden vazgeçti. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iptal kararını geçen hafta Karadağ'da düzenlenen Avrupa Birliği Batı Balkanlar Zirvesi'nde aldığı bildirildi. Avrupa'nın en iddialı ortak savunma girişimi rafa kaldırılmış oldu. Alman basını askeri ihtiyaçlar ve şirketler arası rekabetin süreci tıkadığını yazdı. Yeni nesil uçağın 2040 yılından itibaren Fransa'nın Rafale uçaklarıyla Almanya ve İspanya'nın Eurofighter jetlerinin yerini alması planlanıyor. Projede yeni nesil bir savaş uçağının yanı sıra silahlı dronlardan oluşan entegre bir muharebe ağı kurulması da hedefleniyordu. Merz ve Macron'un proje ortakları Airbus ve Dassault arasındaki anlaşmazlıkları aşmayı başaramadığı belirtildi. Fransa ve Almanya'nın savunma planları arasındaki farkların da projenin iptalinde rol oynadığı ifade ediliyor. Paris yönetimi uçakların nükleer silah taşıma kapasitesine sahip olmasına şart koşarken, Almanya ise uçağın insansız yapıda tasarlanmasından yanaydı.
4: Arnavutluk'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner bağlantılı turizm projesi protesto edildi. Binlerce kişi başkent Tiran'da projenin doğa yaşamına zarar vereceği gerekçesiyle yürüyüş düzenledi.
12: Arnavutluk bayrağı ve flamingo şeklindeydi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner bağlantılı dev turizm projesini protesto için binlerce kişi Arnavutluğun başkenti Tiran'da yürüyüş düzenledi. Hedefte Başbakan Edi Rama vardı. Rama, Arnavutluğun güneyinde inşa edilmesi planlanan dev projenin çevreye olumsuz etkisinin olmadığını savundu. Çalışmaların devam edeceği sinyalini verdi. Halk durmadı, bir kez daha sokaklara döküldü. Projenin flamingolara, foklara ve koruma altındaki sulak alanlar üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle durdurulması talep edildi.
15: Ülkemiz ve onun doğasını korumak için buradayım. Çünkü ülkemizin herhangi bir bedeli yok, kimseye satılamaz.
16: Burada ülkemizi korumak için protesto gösterisi düzenliyoruz. Bundan sonra da her gün bunu yapmaya devam edeceğiz. Sadece bu proje değil, son 30 yıldır yanlış giden her şey için bunu yapıyoruz.
12: Flamingolar protesto gösterisinin sembolü haline geldi. Protestocular Flamingo Devrimi yazılı pankartlar taşıdı. Göstericiler projenin devamında ısrarcı olan Başbakan Rama'nın istifasını istedi.
5: NTV Radyo.
4: 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın İstanbul'da bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada ilk duruşma bugün görülüyor. Oturumda neler yaşandığını NTV muhabiri Dilek Yaman Demir'den öğrenelim.
17: Öncelikle duruşmanın halen devam ettiğini söyleyelim. Şu sıralarda tanık ifadeleriyle duruşma sürüyor. Sabah 10 sıralarında başladı duruşma. Atlas Çağlayan için önce bir adliye dışında bir kalabalık vardı aslında, onu desteklemek için, burada sesini duyurmak için annesiyle birlikte birden fazla kişi geldi. Onlardan bir tanesi de Ahmet Minguzi'nin annesi Yasemin Minguzi'ydi. Yine Beylikdüzü'nde öldürülen Abdülbaki Yılmaz'ın babası ve ailesi de Atlas Çağlayan'ın ailesine destek vermek için buradaydı. Kısa bir açıklama yaptılar. Saat 10.30 sıralarında duruşma başladı. Öncelikle biz duruşmaya giremiyoruz, bunu da anlatalım. Çünkü bir suça sürüklenen çocuk katil zanlısı 14 yaşında ve çocuk mahkemeleri kanuna göre kamuya kapalı şekilde yargılama yapılıyor. Bu yüzden duruşma salonunda sadece Atlas'ın ailesi var, avukatlar var, bir de sanık var. Saat 10 sıralarında duruşma başladı. Öncelikle sanığın kimlik tespitiyle başladı aslında. Yaklaşık 4 saat süren bir savunma yaptı katil zanlısı. Yine savunmasından sonra da olay anında Güngören'de o olayın işlendiği yerde bulunanların ifadesi alındı. Onlardan bir kısmı Atlas'ın yakınıydı, Atlas'ın arkadaşlarıydı. Bir kısmı ise katil zanlısıyla birlikte orada bulunanlardı. Şu ana kadar 6 tanık dinlendi ve şu sıralarda da 2 tanığın daha dinlenmesi devam ediyor. En önemli tanıklardan biriydi aslında o kafenin sahibi. Yine garsonun kavgaya müdahale ettiği iddia edilen bir de garson. son vardı. İki tanığın ise duruşmaya gelmediği belirlendi. Bir yandan da onların akıbeti de belirlenecek. Çünkü eğer onların tanıklığının dinlenmesinden vazgeçilirse bu son tanığın dinlenmesiyle birlikte dosyada belki de bir mütalaa açıklanacak ama şu sıralarda duruşma halen devam ediyor. Atlas Çağlayan'ın katil zanlısı 14 yaşındaki katil zanlısı için de 21 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Duruşma halen sürüyor. Elbette duruşma detayları aktarmayı sizlere de sürdüreceğiz.
4: Dilek Yaman Demir'in notlarını dinledik. Şimdi sırada haber turu var. Liselere giriş sınavında bu yıl ilk kez veli onayına bağlı olarak beslenme paketi dağıtılacak. Beslenme paketi isteyen ve istemeyen öğrenciler farklı salonlarda sınava alınacak. Sınav kaygısını azaltmak ve motivasyonu artırmak amacıyla öğrencilere kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve su verilecek. Cumartesi günkü sınavda 1 milyon öğrenci ter dökecek. Beslenme paketinden ailelerinin onay verdiği 924 bin öğrenci yararlanacak. İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Son firari şüpheli de yakalandı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı olan İbrahim Kazmacı, Kapıkule sınır kapısında gözaltına alındı. 27 yaşındaki Dorukan Büyükışık, 8 yıl önce İzmir'deki evinden spor yapmak için çıkmış, cansız bedeni bir inşaat alanında bulunmuştu. Dosya yıllar sonra cinayet soruşturmasına dönünce 26 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 24'ü tutuklanmıştı. Barış Boyun Çetesi'ne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi. 6'sı avukat 54 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 700 kişi hakkında hazırlanan iddianame sonrası suç örgütünün faaliyetlerine devam etmesi üzerine operasyonu genişletti. 113 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. 54 zanlıdan 45'i yakalandı. 9'unu arama çalışması sürüyor. İzmir'de 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü. Olay 7 Haziran'da Karşıyaka sahilinde yaşandı. 8. sınıf öğrencisi Erdem Demir 15 yaşındaydı. Demir'le daha önce aralarında husumet bulunan iki kişi arasında kavga çıktı. Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Demir müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan 18 ve 19 yaşındaki iki zanlı kasten öldürme suçundan tutuklandı. Diyarbakır'da Gaffar Okkan ve 5 silah arkadaşının şehit olduğu saldırının iki faili 25 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu. Haklarındaki dava zaman aşımından düştü. Haklarındaki yakalama emri kaldırılarak dosyalara kapatıldı. Mersin'de sahte doktorluk yaptığı belirlenen yabancı uyruklu bir kişi yakalandı. Zanlının evinde ultrason cihazı bile bulundu. Erdemli ilçesinde yaşayan MB'nin evini muayenehane haline getirdiği bilgisine ulaşıldı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler kendini doktor olarak tanıtan zanlıyı gözaltına aldı. Evde 20 koli ilaç, ultrason cihazı ve muayene defteri bulundu. Suriye uyruklu zanlı sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. On yıl önce evinin önünde öldürülen Mezdeke grubu dansçısı Aynur Kambur cinayetinde düğüm İstanbul Kart sayesinde çözüldü. Kambur cinayetinin faili ve azmettiricileri olduğundan şüphelenilen 3 kişi gözaltına alındı.
12: Bir dönemin popüler dansçıları arasındaydı. Evinin önünde öldürüldü. Cinayeti kimin işlediği bulunamadı. Aynur Kambur cinayetinin düğümü 10 yıl sonra İstanbul Kart sayesinde çözüldü. Kambur'un 3 akrabası gözaltına alındı. Mezdeke grubunun dansçısı Aynur Kambur, 26 Mart 2016'da İstanbul Şişli'de öldürüldü. Kambur'un ablası cinayetten bir yıl sonra akrabaları Fazlı Kar, Yüksel Kar ve Serdar Kar'ın daha önce dansöz olduğu gerekçesiyle Kambur'u öldürmekle tehdit ettiklerini söyledi. Bu ifade sonrası şüphelilerin HTS kayıtları incelendi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının kurulmasının ardından yapılan incelemelerde şüphelilerin Avcınar'dan metrobüse bindiği tespit edildi. İstanbul Kart hareketleri incelendi ve cinayetin failinin Bülent Gündüz olduğu ortaya çıktı. Bülent Gündüz'ün o dönemki HTS kayıtları incelendiğinde Serdar Kar'la mesajlaştığı tespit edildi. Bülent Gündüz, Serdar Kar ve Fazlı Kar gözaltına alındı. Şüphelilerin üçü de Aynur Kambur'un akrabası. Cinayete dair daha fazla ayrıntının şüphelilerin ifadeleriyle ortaya çıkması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı, cinayetin aydınlatıldığını söyledi.
4: Ağrı'da 24 yaşındaki ana sınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan evinde ölü bulundu. Başsavcılık şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı. Genç öğretmenin mobbinge maruz kaldığı öne sürülüyor.
12: Ana sınıf öğretmeni evinde ölü bulundu. Mobbing ve fiziki şiddete maruz kaldığı iddia edildi. Ölümü şüpheli bulan savcılık soruşturma başlattı. Irmak Ayşe Koparan Ağrı'nın Hamuru ilçesinde görev yapıyordu. Şubat ayında Soğanlıtepe İlkokulu'nda ana sınıf öğretmeni olarak göreve başladı. Irmak öğretmenden haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. Eve giden ekipler 24 yaşındaki genç öğretmenin cansız bedeniyle karşılaştı. Ölümü şüpheli bulan başsavcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Eğitim sendikaları da Irmak öğretmenin görev sürecinde ciddi sorunlar yaşadığını öne sürdü. Okul müdüresi tarafından mobbinge ve fiziki şiddete maruz kaldığı iddia edildi. Ayrıca Irmak Ayşe Koparan'ın görev yaptığı köy okuluyla yaşadığı yer arasında ulaşım riskleri bulunduğu, bunu da resmi dilekçeyle belirttiği de öne sürüldü. İlk bulgularda yaşamına son verdiği değerlendirilen öğretmenin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak. Koparan'ın cenazesi İzmir'de toprağa verilecek.
4: İzmir'de ünlü bir döner restoranında kızgın tereyağıyla yapılan İskender şovu 2 yaşındaki bebeği yaktı. Garson servis yaparken tavanın sapı kopunca küçük çocuğun üzerine kızgın yağ döküldü. Aile bu tarz şovların yasaklanmasını istiyor.
12: Tavanın sapı koptu, kızgın tereyağı 2 yaşındaki bebeğin üzerine döküldü. İzmir'de bir restoranda yaşanan olayda ağır yaralanan bebeğin vücudunda kalıcı hasar oluştu.
18: Garson arkadaş elinde tereyağı tavasıyla birlikte geldi. Tam benim tabağımın önüne uzattığında yanımda oturan 2 yaşındaki kızım Mercan tavanın sapının kopmasıyla birlikte yandı.
12: Olay 9 ay önce İzmir'de yaşandı. Gülçin Demirkol ve ailesi hafta sonu ünlü bir döner restoranına gitti. Garson ailenin yanına İskender döner servisi yapmak üzere yaklaştı. Ancak elindeki kaynar tereyağı dolu tabanın sapı koptu ve kızgın yağ çocuğun üzerine devrildi.
18: Sol dirseği, sol bel kısmı, sol arka bacak kısmı yarıya kadar yandı. İkinci derece yanıklar oldu.
12: Bacağında ve kolunda ağır yanıklar oluşan küçük kız aylarca hastanede tedavi gördü. 3-4 ay boyunca sadece yüzüstü yatabildi. Çocuk yaşadığı korku ve acıdan konuşmayı da bıraktı. Mercan bebeğin ailesi suç duyurusunda bulundu. Kamera kayıtları da dava dosyasına girdi. Geçen hafta sonuçlanan davada mahkeme sadece garson ve mesul müdürü sorumlu tuttu. İki kişiye 7500 lira ve 11200 lira adli para cezası verildi.
18: Şovun, bu gösterinin ben yasaklanmasını istiyorum. Yani bunun acısı 2 yaşındaki bir bebekten çıktı. Diğer başka çocukların başına gelmesin.
4: Türkiye'de kumar oynama yaşı ortaokul ve lise çağındaki çocuklara kadar düştü. Konu İstanbul'da bağımlılık ve iyileşme sempozyumunda tartışıldı. Psikolog Melike Şimşek ve Profesör Kültegin Ögel anne babaları uyardı.
19: Oynama yaşı hızla düşüyor, bağımlılık çığ gibi büyüyor. İstanbul'da ikinci bağımlılık ve iyileşme sempozyumu düzenlendi. Yasa dışı sanal bahis ve kumar konuşuldu.
20: Gençlik döneminde çok daha fazla oluyor. Kısa yoldan para kazanma ümitleri.
21: Yaş maalesef ortaokul ve liseye kadar inmiş durumda.
19: Uzmanlara göre gençler sanal bahis uygulamalarını kumar olarak görmüyor.
21: Bunların hakikaten kazandırabileceğine de inanıyor. 100 lira kaybetmiş, atıyorum 5 lira kazanmış.
19: Sanal bahis sitelerinde fazla vakit geçiren çocuk ve gençleri ele veren bazı durumlar da var. Ailelerin bu değişimlere dikkat etmesi gerekiyor.
22: Hareketlerini takip ederim. Davranışlarında bir değişiklik varsa muhakkak müdahale ederim.
20: İşte okula gitmekte çekinmelerin başlaması, akademik performansının düşüşü, tuvalette daha uzun zamandan kalmak, arkadaş çevresinin değişmesi, para harcama alışkanlıklarının değişmesi.
19: Ailelerin durumu erkenden fark edip uzman yardımı alması büyük önem taşıyor.
4: Sosyal medyaya 15 yaşın altında olanlar için yasak getiren düzenleme sonrasında Türkiye'de erişim kısıtlaması bulunan Roblox'tan hamle geldi. Oyun platformu uyum için ebeveyn kontrol panelini sitesine ekledi. Temsilcilik de açması durumunda Roblox'a erişim engeli kalkabilir.
23: Türkiye'de 2 yıldır erişim engeli bulunan Roblox'la ilgili yeni bir gelişme var. 15 yaş altına girişi yasaklayan düzenlemeye uyum için ebeveyn kontrol paneli siteye eklendi. Böylece Roblox bu yükümlülüğü yerine getiren ilk oyun sitesi oluyor. Yaş sınırı gibi kriterleri sorgulamak için kullanılacak panel sayesinde 15 yaşın altındaki kullanıcıların girişine izin verilmeyecek. Yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Roblox'a Türkiye'de erişim 7 Ağustos 2024'te sınırlandırılmıştı. erişime yeniden açılması içinse son bir adım daha atması gerekiyor. Kaynaklar platformun yakında Türkiye'de temsilcilik açma şartını da yerine getireceğini ve böyle olursa erişim engeli kararının kaldırılacağını ifade ediyor. Sosyal medyaya getirilen yaş sınırı sonrası platformlara uyum için Kasım ayına kadar süre verilmişti. Bu süre dolmadan platformlar yasa gereği kullanıcıların 15 yaşının üstünde olduğunu tespit edebilecek panelleri platforma eklemek zorunda. Türkiye'de erişimine sınırlandırma getirilen bir diğer platform Discord'un açılması için de görüşmeler devam ediyor.
4: Yazın gelişi mesire alanlarının dolması, mangalların yanması demek. Ateşte pişense çoğu zaman tavuk ve özellikle de kanat. Tavuğa talep artınca bu durum fiyatlara da yansıdı.
0: Mangal neysiz olmaz, olay kanatsız olmaz.
1: Çocuklar kanat yiyor.
2: Çocuklar da seviyor, yetişkinler de. Mangal yanınca ateşte önce kanat pişiyor.
3: Kanadın tadı ayrı bir şey.
2: Ancak kanada özellikle piknik mevsiminde başlayan bu talep fiyatlarda da artışı getiriyor. Kış aylarında 200 liranın altında fiyatlara satılan tavuk kanadının kilosu bugün en az 250 liradan başlıyor. Kalitesine göre kasaplarda etiketlere daha yüksek rakamlar yansıyor.
24: Kanadın fiyatı her sene bu yaz sezonun mangalla beraber uçuşa geçiyor. Bütün tavuğa çok bir zam gelmedi. Mesela 80 liraya aldığımız tavuk işte 100 lira 110 lira gibi oldu. Ama kanada bayağı bir zam geldi. %50 zam geliyor kanada. Kanatta tüketim çok olduğu için. Fiyat böyle şey gibi, yani merdiven gibi tık tık tık tık tık bir baktık. Tavuk 400 liraya sattığımız tavuğu 650 liraya satmaya başladık kanadı.
2: Tavuk etinin mangalda sevilen baget ve pirzolasının fiyatları da kış aylarına göre 1/4 oranında arttı. Esnafa göre tavuk etinin daha çok tercih edilmesinin bir nedeni de kırmızı et fiyatları.
25: Tavuk pirzola tercih ettik. Biraz da kanadımız var. Kanatla et arasındaki fiyat farkından dolayı kanadı tercih ediyoruz.
24: Bugün etin kilosu en kötü 1000 lira kıyma. Ne oluyor, adam diyor ki ya kanat alırım diyor, daha çok 2 kilo alırım 1 kilo alacağıma diyor.
26: Bir paket kanat, 3 paket pirzolası 900 aldım.
2: Tavuk kanadı fiyatlarının sonbahara kadar yüksek seyretmesi bekleniyor.
4: Meyve tezgahlarında ürün bollaşıyor. Fiyatlar düşüşe geçse de hala yüksek. Erik 150 liradan, çilek 100 liradan satılıyor.
12: Yaz meyvelerinde fiyatlar düşüşe geçti. Ancak hala yüksek. Yaz meyveleri için hasat Mayıs ayında başladı. Bahar aylarında yağışların iyi gitmesi sayesinde çoğu üründe verim iyi. Bu da tezgahlardaki meyve miktarını her geçen gün artırıyor.
27: Yaz meyveleri başladı. Boy boy fiyatlarına gelen, malına göre fiyat var.
28: Şimdilik kayısı alıyoruz, şekerpare alıyoruz, çilek alıyoruz.
12: Tezgahlarda bolluk yaşansa da ürünlerin fiyatı hala yüksek. Bolu'nun İhsaniye Mahallesi'nde kurulan pazarda erik 150 liradan satılıyor. Kirazın kilo fiyatı 400 liraya kadar çıkıyor. Şeftali 50 lirayla 100 lira arasında, çilek 100 lirayla 120 lira arasında satışa sunuluyor.
27: 100'e de kiraz var, 350'ye de var, 400'e de var. En çok ne satıyor? Tabii şeyler, erik, çilek, kiraz, kayısı başladı, alyanak kayısı, hani tatlı kayısılar, onlar başladı. Yaz şeftalimiz var, nektarimiz var, kavunumuz var, onun kilosunu 65'e satıyoruz. Artıştan ziyade düşüş oluyor.
4: ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Kupası öncesinde aşırı sıcak ve yüksek nem oranları ciddi sağlık riski oluşturuyor. Perşembe günü başlayacak turnuvada hem futbolcuların hem de taraftarların tehlikeli hava koşullarıyla karşı karşıya kalacağı belirtiliyor.
12: Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kaldı. Ancak karşılaşmaların pek çoğu aşırı sıcak hava koşulları altında oynanacak. Uzmanlar futbolcuların rakiplerinin yanı sıra aşırı sıcakla da mücadele etmek zorunda kalacağı konusunda uyarıyor. Son araştırmalara göre karşılaşmaların oynanacağı 16 stadyumdan 14'ünde sıcaklıkların tehlikeli seviyeleri aşması bekleniyor. Özellikle Miami, Houston ve Dallas gibi şehirlerde hissedilen sıcaklıkların nemle de birleşince 43 santigrat dereceye kadar çıkabileceği tahminleri yapılıyor. Bilim insanlarına göre elit sporcular açısından riskli kabul edilen 28 derece eşiği turnuvadaki birçok maçta aşılabilir. Bu durumun sadece oyuncuların performanslarını düşürmekle kalmayabileceği, hayati risk taşıyan sıcak çarpmalarına da yol açabileceğine dikkat çekiliyor. Üstelik yalnızca sahada ter dökecek futbolcular değil, taraftarlar da risk altında. Portsmouth Üniversitesi Spor ve Egzersiz Fizyolojisi bölümü araştırmacılarından Tom Williams, taraftarların maruz kalacağı risklere işaret etti. Özellikle sıcak ülkelerden gelmeyenlerin alışık olmadıkları sıcağa karşı çok daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.
29: Bazı ülkelerin taraftarları sıcak havaya alışık.
2: Ancak İngiliz ve İskoç taraftarlar gibi birçok ülkenin taraftarları aşırı sıcak havaya uyum sağlamakta zorlanacak. Bu yüzden taraftarların gölge alanlarda bulunmaları, yeterli sıvı tüketmeleri ve sıcağa uygun kıyafetler giymeleri çok önemli.
12: Birleşmiş Milletler'de özellikle kuyruklarda, otoparklarda ve tribünlerde sıcağa maruz kalacak taraftarları önlem almaları konusunda uyarıyor. Peki FIFA aşırı sıcak hava koşulları ve beraberindeki risklere karşı nasıl adımlar atacak? En azından futbolcular için önlem alındı. Dünya Kupası boyunca maçların her iki yarısında zorunlu su molaları verilecek. Bu molalar maçların 22. dakikasında uygulanacak ve 3'er dakika sürecek. Takımlara tıbbi personel desteği, özel hidrasyon planları ve soğutma sistemleriyle donatılmış yedek kulübelere sağlanacak. Ayrıca sağlık ekiplerinin elinde ani ısı çarpmalarına karşı özel soğutma çantaları bulunacak. FIFA daha önce taraftarların stadyumlara su şişeleri getirmesini yasakladığını duyurmuştu. Ancak taraftarların sağlığının hiçe sayıldığı eleştirileri üzerine bu karardan geri adım atıldı. Güvenlik gerekçeleri nedeniyle yeniden kullanılabilir sert plastik şişeler yasak olsa da her taraftarın turnuvaya kapalı, tek kullanımlık veya yumuşak plastik bir su şişesi getirmesine izin verileceği açıklandı.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber.

0: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.

0: Mehmet'te bulacaksın.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
8: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
9: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır.
10: Hayır.
9: Saklama ücreti sıfır.
10: Hayır.
9: Canlı veri ücreti sıfır.
10: Hayır.
9: Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
11: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
12: Reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
11: Mobiliz.
13: İç kesimlerdeki sağanaklar kuvvetleniyor. Özellikle Ege'nin iç kesimleriyle Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevresinde ani su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Akdeniz ve Güneydoğu'da Lodos'la birlikte hissedilen sıcaklıklar tehlikeli seviyelere çıkıyor. Sıcak çarpması riski var. Tedbirli olunmalı.
12: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
11: Mobiliz.
14: NTV Radyo.
15: Şansa kalmaz işimiz.
16: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
17: A milli takım Arizona'daki ilk antrenmanını Türk taraftarlar önünde büyük destek alarak yaptı. Perşembe günü başlayacak Dünya Kupası öncesinde ise yükselen sıcaklıklar endişe yaratıyor.
18: A milli takım Arizona'da yalnız kalmadı. 2026 Dünya Kupası için kampa giren Ay Yıldızlılar Türk vatandaşlarının önünde antrenman yaptı.
19: Türkiye! Türkiye! Türkiye! Türkiye!
18: Millilere ilgi büyüktü. Antrenmanı yaklaşık 3000 kişi izledi. Tedavisi devam eden Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı. 2 gün sonra başlayacak Dünya Kupası öncesi artan sıcaklıklar endişe yaratıyor. Arizona'da sıcaklık 40 derecenin üzerinde seyrederken güneşin en tepede olduğu öğlen saatlerinde insanlar dışarı çıkmıyor. A milli futbol takımı sıcaklık sebebiyle antrenmanlarını yerel saatle 19.15'te yapıyor. Ay Yıldızlılar Avustralya ile pazar saat 7'de, Paraguay ile 20 Haziran cumartesi saat 6'da, 26 Haziran cuma sabaha karşı saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. 2026 Dünya Kupası Perşembe günü Meksika-Güney Afrika maçıyla başlayacak. Final 19 Temmuz'da oynanacak.
17: Dünya Kupası'na katılacak bazı ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'nde gördükleri muameleden şikayetçi. Özellikle Orta Doğu temsilcileri vize süreçlerinde ve ülkeye girişte büyük sorunlar yaşıyor.
18: İran, Irak, Senegal ve Özbekistan için 2026 Dünya Kupası serüveni sorunlarla başladı. Bu ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'nde maruz kaldıkları muameleden şikayetçi. Kamp yerini Meksika'ya almak zorunda kalan İran'ın Futbol Federasyonu kendilerine maç bileti verilmediğini iddia etti. Orta Doğu ülkesi grubundaki iki karşılaşmasını Los Angeles'ta, birini Seattle'da oynayacak. Bu maçlar içinse Meksika'daki kamp yerinden günübirlik seyahat etmek zorunda kalacak. İran için sorunlar aylar öncesinden başladı. Teknik direktör Emir Galanoi ve futbolculara uzun incelemelerin ardından vize verildi. Teknik ve idari kadrodaki 13 kişinin başvuruları ise onaylanmadı. Benzer vize sorunlarını Irak'ta yaşadı. Takımın yıldızlarından Aymen Hüseyin de havalimanında 7 saat boyunca sorgulandı. Senegal milli takımı Amerika Birleşik Devletleri'ne vardığında uçaktan iner inmez yoğun bir aramaya tabi tutuldu. Özbekistan kafilesi ise narkotik köpeklerinin de yer aldığı geniş bir güvenlik kontrolünden geçti. Tepki çeken uygulamalar milli takımlarla sınırlı değil. FIFA tarafından Dünya Kupası'nda görevlendirilen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, Miami Havalimanı'nda yapılan incelemelerin ardından ülkesine geri gönderildi.
17: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi 8 yılın ardından resmen başlıyor. Sarı lacivertlilerde yönetim kurulu devir teslim töreni yarın yapılacak. Yeni yönetimin mazbatalarını alacağı tören saat 14'te kulüp binasında gerçekleştirilecek. 17.245 rekor oyla Fenerbahçe başkanlığına seçilen Aziz Yıldırım görevi Saadettin Saran'dan devralacak. Yönetim kurulu töreninin ardından ilk toplantısını da gerçekleştirecek. Teknik direktörün kim olacağı ve yapılacak transferler ana gündem maddeleri olacak. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisini son maça taşıdı. Siyah beyazlılar eşleşmenin 4. maçında Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi. Finale çıkacak takımı belirleyecek karşılaşma yarın saat 20'de Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Kazanan ekip Fenerbahçe Beko'yla şampiyonluk için mücadele edecek. NBA final serisinde San Antonio ilk galibiyetini deplasmanda aldı. Spurs, Donald Trump'ın da salonda izlediği maçta New York'u 115-111 yendi.
18: NBA finallerinde San Antonio New York'ta galip geldi. Nefes kesen seriye Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump damga vurdu. San Antonio, New York'u deplasmanda 115-111 yendi ve ilk galibiyetini alarak seride durumu 2-1'e getirdi. Victor Wembanyama 32 sayıyla maçın en skorer ismiydi. Mücadeleyi New York taraftarı olan Donald Trump da yerinde izledi. Madison Square Garden çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Trump maçı New York Knicks'in sahibi James Dolan'la birlikte locada izledi. Marşın okunduğu sırada ise tepki gördü. Salon dışında kalan New Yorklular maçı Bryant Park'ta kurulan dev ekranda izledi. Karşılaşma sonunda ise istenmeyen olaylar yaşandı. Çevreye zarar veren holiganlarla polis arasında arbede çıktı.
16: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오.
1: 이다큐 yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Antalya Isparta yolunun 0-3. Kilometrelerinde ve Kazman Ağrı yolunun 5-6. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: İyitakü yol durumunu sundu.
0: Reklam.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: tekstil teknolojileri alanında dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan ITM 2026 Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 9-13 Haziran'da İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Tüm sektör temsilcilerimizi bekliyoruz.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı. Bağdat hayata lezzet katan tat.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Ne var sırada, Denizbank burada.
6: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
7: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: COVID-19 sürecinde aşının toplum bağışıklığı oluşturma açısından önemini uzmanlar ağır hastalık ve ölüm vakalarındaki azalışla anlatıyordu. Bugün insanda hastalık yapabilen 400'den fazla patojenden 34'üne karşı aşı mevcut. Bağışıklamanın en önemli faydası sadece aşılanan birey değil tüm toplum hastalıktan koruyabilmesi. Peki aşı toplum sağlığı açısından neden bu kadar önemli? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İftihar Köksal anlatıyor.
2: Aşılar aynı zamanda hastalık yükünü azaltmada çok büyük katkı sağlarlar. Bunu özellikle solunum yolu viruslarında çok yaşıyoruz. Bir hastalığın toplumdan eradike edilmesi için iki yol vardır. Bunlardan birisi hastalığı geçirerek toplum bağışıklığını oluşturmak ki bu çok uzun yıllar alır, beraberinde ciddi bir ekonomik yük getirir ve yaşam kalitesini önemli oranda etkiler. Diğeri ve çok hızlı olan ve tercih edilen de bağışıklama yoluyla o toplumdaki bireylerin antikor düzeylerini artırarak hastalıklara karşı korunmasını sağlamaktır. Çünkü solunum yolu enfeksiyonlarında bir kişi etrafında bulunan onlarca kişiyi infekte edebilir. Biz o toplumda, o popülasyonda ne kadar çok antikor düzeyi olan kişiyi yakalayabilirsek, elde edebilirsek hastalığın, virüsün o toplumda yayılma hızı o kadar düşer. Bunun için çok önemli toplum bağışıklaması, bu kadar önemli. Şimdi solunum yolu virüslerin dediğim zaman da bu influenza yani grip, COVID-19, zatüre yapan nedenler, zatüre aşıları bu bakımdan çok büyük avantaj sağlamaktadır. Aynı zamanda bazı menenjit türlerine karşı da öyledir. Biz menenjit kuşağında yer alan bir ülke değiliz. Bu özellikle meningokok dediğimiz menenjit etkeni için, ama bu göçler, seyahatler, turizm hareketleri dünyanın her yerindeki etkenlere maruz kalma riskini taşıdığı için mutlaka bizde de çocukluk dönemine girmiş, sonradan eklenmiş bir aşıdır. Bu bakımdan çok önemli. Yine mesela apayrı bir örnek vereceğim. Hepatit B. Hepatit B'nin günümüzde bulaştırıcılık oranı bu çocuklukta başlanan aşı sayesinde ciddi oranda düşmüştür. Ve çocuklarda bağışıklama oranlarından elde edilen antikor nedeniyle ileri yaşlara geldiğinde bir daha hepatit B olma riski yok. Erişkinlere baktığımızda bunlarda hepatit B riskinin biraz daha fazla olduğunu görüyoruz. Aşılanmamış olanlarda, çünkü onlar çocukluklarında aşılanmadılar. Ve bunlar hala bulaştırıcı pozisyonunda olanlar var. Bir anne aşılanmamışsa ve çocuğunu aşılatmamışsa büyük ihtimalle doğururken ya da gebeliğin son döneminde bu çocuğuna bulaştıracaktır. Bu kadar önemli. Hepatit B aşısını olmuş bir annenin böyle bir riski olmadığı için zaman içinde o toplumda belki de sıfırlanacak düzeyde hepatit B taşıyıcısı olacaktır. Bunlar sinsi hastalıklar. Cinsel yolla bulaşırlar. Doğum sırasında bulaşırlar. Kan yoluyla bulaşırlar. Bakın bugün genç nüfusta biz hepatit A'yı hiç görmüyoruz, biliyor musunuz? Bunu neye borçluyuz? Bunu hepatit A aşılarının çocukluk aşı takvimine eklenmesine borçluyuz. Halbuki yine bugün 40 yaşın üzerinde olan kişiler hepatit A'yı çocukluklarında geçirdiler. Çünkü aşısı yoktu, hijyen koşulları bu kadar iyi değildi. Hele kırsal kesimde yaşıyorlarsa mutlaka geçirdiler. Dolayısıyla o kadar çok örnek verebilirim ki bununla ilgili. Ama özetleyeyim bunları. Aşılar aynı zamanda toplumda hastalığın yayılmasını azalttıklarından ekonomiye de büyük katkıları vardır. Çünkü bu kişiler hastalanmazlar ve sağlıklı bir toplum olması açısından son derece önemli.
1: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İftihar Köksal'ı dinledik.
3: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
4: Yazmaya adam akıllı üşenir olduk. Baksanıza, bilgisayar ve akıllı telefonlarda insanlar meramlarını en kısa yoldan anlatabilmek için kısaltmalar, hatta özel şekiller kullanıyor artık. Peki konuşmaya üşenilir mi? Etrafımızı biraz dikkatle dinlediğimizde ne kadar üşenildiğini fark ediyoruz. Ancak konuşma konusunda belirli bir tembellik söz konusu. Hatta dilde tembellik yasası bile var. Şimdi bir örnek verelim. Allah'a sen ne demek? Uzun uzun Allah'ını seversen diyeceğimize Allah'a sen deyip geçiveriyoruz. Konuştuğumuz kişi anlasın yeter diyebiliriz. Ancak her zaman bu kadar teklifsiz konuşmalar yapamayabiliriz. Bakın, örneğin pek samimiyetiniz olmayan bir iş toplantısında ya da resmi bir konuşmada benle konuşmanız yeterli biçiminde bir cümle sarf ederseniz, dinleyenlerin hakkınızda ne düşünmesine yol açar dersiniz. Doğru şekilde söylememiz gerekirse benimle demeliyiz. Yani benimle konuşmanız yeterli, benle konuşmanız değil. Topu topu iki harflik bir im hecesi ne kadar zaman kazandırabilir ki? Ama o anda bizi dinleyenlerin üzerinde bırakacağımız izlenimle ilgili çok şey kaybettirir. Benzer başka örnekler verelim mi? Senle anlaşacağıma eminim. Onunla da görüşmek isterim. Hiçbiri olmadı. Benle, senle, onla. Türkçe'de böyle sözcükler yok. Şimdi bu tümceleri olması gerektiği gibi söyleyelim. Benimle konuşmanız yeterli. Seninle anlaşacağıma eminim. Onunla da görüşmek isterim. Sağlıklı iletişimler kurmanız dileğiyle iyi günler.
3: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Benzersiz duvar.

0: Ege'de, Denizli, Afyonkarahisar, Muğla'nın kuzeyinde de kısa süre yağış var. Manisa az bulutlu 33, Muğla 32, Aydın 35, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de Isparta, Adana'nın ve Mersin'in kuzey ilçelerinde de sağanak yağış bekleniyor. Sahillerde hava nemli. Adana 31, Hatay 30 derece. Karadeniz'de Bolu, Karabük, Trabzon, Artvin, Rize kesiminde kuvvetli yaz sağanağı etkili. Zonguldak ve Samsun'sa parçalı bulutlu 25 derece. Doğu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine şiddetli yağış ve yıldırım tehlikesi var. Malatya parçalı bulutlu 31 derece. Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Diyarbakır 36, Gaziantep 34 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Reklam. Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
2: güzeli. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: NTV Radyo.

0: Pencere. Sinemadan tiyatroya.
1: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye. Bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
0: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
2: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
0: Masallardan romanlara.
3: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.

0: pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok eski bir şehirdir.
0: Baledi.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağırlamam. Köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var, o da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
4: İstanbul Yol Durumu.

0: İstanbul'da trafik yoğunluğu %74 seviyesinde. Duyurulara göz atalım. Yeşilköy Atatürk Havalimanı Kuyumcukent yönü için sol şeritte bir bakım onarım çalışması yapıldığı ve bu nedenle iki şeridin trafiğe kapatıldığı belirtilmiş. O bölgede yoğunluk yaşanıyor. Ayrıca bağlantı yolu Bahçeşehir Haramidere yönü için araç arızası olduğu, Küçükçekmece Hacı Şerif yönünde de yine bir yoğunluk olduğu belirtiliyor. Birer şerit kapalı. Küçük Yalımaltepe hattında da yine sol şerit trafiğe kapalı bakım onarım çalışması nedeniyle. Avrasya Tüneli 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için çift yönlü en yüksek seviyede yoğunluk yaşanıyor. Yolda olanlara güvenli yolculuklar.
1: İstanbul yol durumu. Burası NTV Radyo. Saat 18. Eve dönerken kuş.

0: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi.
1: Stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır. Sadece kendi bekamız için değil, dost ve kardeşlerimizin huzur, barış ve istikrarı için de bizim güçlü olmak dışında bir seçeneğimiz yoktur. Çünkü biz bölgemizin güvenliğini kendi güvenliğinden ayrı görmeyen, kendi huzuru kadar dost ve kardeşlerinin de huzurunu isteyen bir ülkeyiz.
0: Terörsüz Türkiye için DEM Parti süreci hızlandıracak çerçeve yasaya ihtiyaç olduğunu savunuyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ise yasal düzenleme için önce silah bırakma sürecinin bitmesi gerektiğini söyledi. Süreç için MHP'den de açıklama geldi.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelerde. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yasal adımlar için PKK'nın silah bırakma sürecini tamamlaması gerektiğini söyledi. Süreçte gelinen son aşama hakkında MİT Başkanı İbrahim Kalın'la görüşeceğini bildirdi.
3: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız İbrahim Kalın Bey'le görüşeceğim. Son gelinen nokta nedir? Onlardaki bilgiler nelerdir? Birinci elden dinleyeceğim. Eğer başlangıçta ortaya konulan silah bırakma takvimine örgüt uymuş olsaydı, şimdiye kadar bu mesele çoktan çözülürdü. Silahların teslimi konusunda önemli bir gecikme oldu. Bu sürecin hızlandırılması ile ilgili devletin güvenlik birimlerinin ölçülebilir ve denetlenebilir kontrol mekanizmalarını devreye sokması ve ardından da yasaların parlamentoda çıkartılmasıyla bu sürecin tamamlanması gerekir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de sürecin önemine vurgu yaptı.
4: Terörsüz Türkiye hedefini korumak, ihanet şebekelerinin hesabını bozmanın gereğidir. Terörsüz Türkiye hedefi kararlılıkla sürdürülecektir.
2: DEM Parti ise sürecin hızlanması için yasal düzenleme istiyor. Partisinin grup toplantısında konuşan DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğlu, önemli bir eşikten geçildiğini, sürece ivme kazandıracak bir çerçeve yasaya ihtiyaç olduğunu dile getirdi.
5: Bu süreç stratejiktir, tarihseldir, toplumsaldır. Bu nedenle bu çerçeve yasa iktidarıyla muhalefetiyle toplumun bütün kesimlerini kapsayacak, paydaşları daraltan değil, genişleten bir içerikte hazırlanmalı.
0: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası hareketli bir gün yaşandı. Hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem de Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısında konuşacağını söyleyince mecliste tansiyon yükseldi.
2: Mecliste CHP grup toplantısı gerilimi yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da CHP Grup Başkanı Özgür Özel de grup toplantısı da kürsüde olacağını söyleyince meclis giriş kapısının önünde iki kanadın destekçileri toplanmaya başladı. Grup salonu için hamle yapan ilk grup Özgür Özel'e destek veren milletvekilleri oldu. Saatler sabah 8'i gösterdiğinde Özel'e destek veren milletvekilleri toplantının yapılacağı salona girmeye başladı. Aynı saatlerde meclisin dışında gerilim vardı. Her iki tarafın destekçisi partililer meclisin dikmen kapısına yığıldı. Polis iki grubun ortasında tampon bölge oluşturdu. Ancak karşılıklı sloganlar atıldı. Tansiyon yükseldi. Saatler onu gösterdiğinde Özgür Özel meclise geldi. Saat 10.33'te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavaş, milyonlarca CHP'li sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir diyerek Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısına katılmamasını istedi. Saat 10.54 meclis kapısında gerilim artınca meclis başkanlığı grup toplantı salonuna ziyaretçi yasağı getirdi. Saat 11.22'de Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. Kılıçdaroğlu topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki biz bu oyunu bozarız dedi. meclise gitmeyeceğini, genel merkezde olacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler meclisten ayrıldıkları sırada gerilim yine yükseldi. Saat 12.05'te özel meclis kapısına gitti. Destekçilerine teşekkür etti. CHP'deki grup toplantısı gerilimi böylece sona erdi. Saat 13.30'da ise özel grup toplantısında kürsüdeydi.
6: Bu kürsüde ilan edilen saatte çıkıp da konuşma yapmayı kendi adıma bir başarı, bir zafer olarak görmüyorum.
2: Özel Kılıçdaroğlu'na bir kez daha kurultay çağrısı yaptı.
6: Genel başkancılık, PM'cilik bu kararla oynanamaz. Burada yapılacak iş 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır.
0: Özgür Özel kürsüden indiği anda Kemal Kılıçdaroğlu da CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı. Hangi mesajları verdi? Ayrıntıları NTV muhabiri Uğraş Bingöl aktarıyor.
7: Kemal Kılıçdaroğlu evine ayrıldıktan sonra direkt genel merkeze geldi ve saat 14.15 geçe, yani senin az önce söylediğin gibi Özgür Özel grup toplantısı bitirdikten sonra kürsüye çıktı. Kahraman Kemal sloganları eşliğinde yaklaşık 35 dakika konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken sık sık ihraç sloganları atıldı. Özellikle Özgür Özel yönetimine yönelik Kemal Kılıçdaroğlu da süreci genel bir değerlendirmesini yaptı. Neler söyledi? Şu ifadeleri kullandı. Mutlak butlan davası bu partinin başına bela edenlerden, hesap sormazsam namerdim. Mutlak butlan davası ahlaki üstünlüğümüze vurulan bir darbedir. Kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz açıklamasını yaptı. Dün bir kurultay çağrısı yapmıştı. Bu Özgür Özel ekibinde çok yankı bulmadı ama bugün de yine benzer ifadeler kullandı. Şu ifadeleri kullandı. Benim koltuk derdim yok. Ben bir köşeye çekilip huzur içinde yaşayabilirim ama tarihin yüklediği bir sorumluluk var. Ben kurultayı toplayacağım. Kimse endişe etmesin. Ahlaklı, erdemli bir kurultay elbette yapacağız. Kimse kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar yapmayacak. Kimse zenginleşme aracı olarak kurultayı kullanamayacak. Dolarlar havada uçuşmayacak açıklamasını yaptı. Yine Kılıçdaroğlu'na yönelik özellikle mutlak butlan davasının ardından iktidara yakın olmakla suçluyordu Özgür Özel ekibi. O eleştirilere yanıt verdi Kılıçdaroğlu. AK Parti ve Erdoğan'ı eleştirmiyorlar iddiasına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu sarayın adamı diyorlar. Erdoğan meclise geldiğinde Kılıçdaroğlu mu kalktı, hizalandı? Efendim biz müzakere ediyoruz dediler. Kılıçdaroğlu sırayla müzakere edilmez, mücadele edilir. Dolayısıyla hiç endişelenmeyin, beraber güzel şeyler yapacağız açıklamasını yaptı. O toplantının hemen ardından burada kurmaylarıyla kısa bir toplantı yaptı. O toplantı da bitti. Yarın önemli. Yarın Merkez Yürütme Kurulu'nu toplayacak Kılıçdaroğlu saat 13'te. Çünkü Perşembe günü parti meclisi toplanıyor. İlk defa taraflar karşı karşıya gelecek. Bunca gerilimin ardından hem genel merkeze polis müdahalesi hem de bugün mecliste yaşanan o arbede ortamının ardından parti meclisinde taraflar hem Özgür Özel'e yakın isimler hem de Kılıçdaroğlu'na yakın isimler genel merkezde bir araya gelecek. Ona yönelik de yarın MYK toplantısında bir yol haritası çizilecek. Özellikle Özgür Özel olağanüstü kurultay talebi için parti meclisini zorlayacak. Bunu zaten daha önce de söylemişlerdi ama Kılıçdaroğlu'na yakın isimler de mahkeme kararının tedbirli olmasına dikkat çekip olağanüstü kurultay kararı alınamayacağı yönde görüş bildiriyorlardı. Yarın da önemli bir noktada MYK toplantısı ardından da bir açıklama yapmasını bekliyoruz parti sözcüsünün. Ama gözler şimdiden Perşembe günü gerçekleşecek parti meclisi toplantısına kilitlenmiş durumda.
0: Uğraş Bingöl aktardı.
8: NTV Radyo.
0: İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılarla ilgili Amerikan Wall Street Journal gazetesi bir analiz yayımladı. İran'ın Hizbullah gibi bölgedeki vekil güçlerini korumakta kararlı olduğu belirtildi.
2: İran'ın İsrail'e son saldırısı bölgesel emellerini ortaya koyuyor. Bu hamle risk alma cesaretinin arttığını gösteriyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesi İran ve İsrail'in karşılıklı düzenlediği saldırılarla ilgili analizde bu başlığı kullandı. Gazete, İran'ın İsrail hedefalan son füze saldırılarıyla bölge genelinde gücünü gösterme arzusunu ortaya koyduğuna dikkat çekti. ABD ile İsrail'in yoğun hava operasyonlarına rağmen İran'ın saldırı kapasitesini koruduğunun da görüldüğü vurgulandı. Trump'ın savaşı yeniden başlatma konusundaki isteksizliğinin Tahran'ı misilleme riski olmadan daha iddialı hareket etmeye itebileceği belirtildi. İran savaşı öncesinde Hizbullah'ın zayıflaması ve Suriye'de Esad rejiminin çöküşüyle birlikte Tahran'ın bölgedeki askeri etkisinin en düşük seviyeye gerilediği hatırlatıldı. Ancak ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana İran'ın vekil güçlerinin tehdit oluşturmaya devam ettikleri de belirtildi. Şimdi ise İran'ın vekil güçlerini savunmak için risk alacağını göstermeye çalıştığı vurgulandı. İsrail Askeri İstihbaratı'nın İran bölümünün eski başkanı Deni Strinovitz, geçmişte İran'ı koruyan vekil güçler vardı ve İranlılar füzelerini onlar için kullanmak amacıyla riske girmezdi. Şimdi ise tam tersi, İran kendi kabiliyetlerini onları korumak için kullanıyor dedi. Wall Street Journal, İran'ın iddialı askeri stratejisinin başarılı olup olmayacağının belirsiz olduğunu yazdı. İsrail'in Hizbullah'ı zayıflatma konusunda kararlı olduğuna dikkat çekildi. Washington'ın İsrail'in saldırılarını kısıtlama isteğinin veya yeteneğinin bir sınırı olduğu vurgulandı. Eski İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Eyal Hulata, Tahran'ın kendisini cesaretlenmiş bir güç olarak göstermeye çalışırken temel bir sorunla karşı karşıya olduğunu söyledi. İran'ın İsrail'e zarar verme yeteneği, İsrail'in ona zarar verme yeteneğinden önemli ölçüde daha zayıf dedi. İran'ın bunu daha fazla risk alarak telafi etmeye çalıştığı belirtildi.
0: İran savaşında belirsizlik sürüyor. Ateşkes olsa da taraflar arasında nihai bir anlaşma yok. Amerikan Başkanı Trump, ateşkese varılmasından bu yana yani 2 ayda 37 kez anlaşmaya yakınız dedi. Amerikan basını da bu konuyu inceledi. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktaracak.
8: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ateşkese varıldığını ilan edip tarafların anlaşmaya çok yakın olduğunu söylemesinin üzerinden 2 ay geçti. 7 Nisan günü ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan paylaştığı mesajda "Çok yol aldık, epey yol aldık. Sadece anlaşmaya son şeklinin verilmesi için 2 haftaya daha ihtiyaç var." demişti. Takvimler o zaman 7 Nisan'ı gösteriyordu. Ama bir çözüm olmadı. Sonrasında da onu takip eden 2 ay boyunca da benzer mesajları vermeyi sürdürdü. "Anlaşma kapıda," dedi. "Çok yakında anlaşıyoruz," dedi, "anlaşacağız," dedi. Ateşkesten önceki dönemde dahil olmak üzere, yani Mart ayını da hesaba katalım. Mart ayından bu yana da CNN'in haberine göre toplamda en az 38 kez anlaşmaya yakınız ifadesini kullandı Trump. Nisan ve Mayıs ayında da benzer mesajları sürdürdü. Hatta zaman zaman İran çok fena halde anlaşma yapmak istiyor ifadesini kullandı. Hafta sonundaysa İsrail ve İran arasında çatışmanın, gerilimin yeniden tırmanmasından sonra da aslında anlaşmaya çok yakınız dedi. Hatta açıklamalarından bir tanesinde, bir televizyona verdiği röportajda, bu hafta içerisinde pazartesi, salı ya da çarşamba bir anlaşma olacaktı, yakındı, yapmamız mümkün ama şimdi bu gelişmeler oldu dedi. Bu son yaşananların İran'la yaklaştığımız anlaşmanın önünde engel teşkil etmesini istemiyorum dedi. Son olarak pazartesi günü Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'in düzenlediği bir mitinge katılmıştı uzaktan. Ve orada da önümüzdeki 2 hafta içerisinde Trump, Amerika'nın İran'a karşı tam bir zafer ilan edeceğini söyledi. Ve İran bize bizim istediğimiz her şeyi vermeye hazır, razı ifadesini kullandı. Sonra New York'ta NBA final maçına katıldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada da "çok çok iyi bir anlaşmaya yaklaştık, artık son aşamalarındayız" ifadesini kullandı Trump. Hatta dedi, "Hürmüz Boğazı hemen açılacak. İmzalanır imzalanmaz anlaşma derhal açılacak," dedi, "Hürmüz Boğazı. Ki bu da 2-3 gün içerisinde olabilir," dedi. Daha bu en son açıklaması. Şimdi habere göre ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la anlaşmaya çok yakınız, İran anlaşmayı yapmak istiyor, nihai şeklini veriyoruz vesaire gibi açıklamaları peş peşe 2 aydır yapmasının arkasında birkaç sebep olabilir. Bir tanesi, ya bir yanılsama içerisinde ABD Başkanı Donald Trump, ya da anlaşmaya çok yakınız diyerek mali piyasaları, ki petrol fiyatlarında çok yoğun artışın olduğunu biliyoruz bu İran savaşı yüzünden, ekonomiye içeride etkisinin olduğunu biliyoruz Amerika'da ve tüm dünyada, ya da mali piyasaları sakinleştirmek amacıyla bu tür açıklamaları peş peşe yaptı. Ya da bu açıklamalarla Tahran üzerinde bir baskı oluşturarak belki de bu anlaşmanın nihayete ermesini de sağlamaya çalışıyor olabilir. Şimdi olasılıklar bunlar. Son 2 ayda en az 38 kez bu benzer ifadeleri kullanmış durumda Trump. Ama ortada. Hala İran'da bir anlaşma yok. Hatta bu konu geçtiğimiz hafta kongrede düzenlenen bir oturumda da Dışişleri Bakanı Marco Rubio kongre üyelerinin sorularını cevaplarken de gündeme gelmişti. Israrlı sorular yöneltilmişti. Yani İran fena halde anlaşma yapmak istiyor diyorsunuz. Biz sözde dünyanın en güçlü ülkesiyiz. Ama sanki biz İran'a yalvarır konumdayız diye. Dolayısıyla olasılıklar bunlar. Yani Trump'ın bu mesajları vermesinin ardındaki 3 olası sebep var. Ya yanılsama içinde, ya mali piyasaları sakinleştirmeye çalışıyor, ya da baskı oluşturarak bu anlaşmanın uygulamaya geçmesini sağlamaya çalışıyor. Ama gelinen noktada hala bir çerçeve anlaşmasına varılmış değil şu an için Burcu.
9: Peki Begüm, Netanyahu ile Trump arasında ufak da olsa gerilim olduğunu biliyoruz. Aslında böyle söyleniyor. Nedir durumlar? Bu konuda yorumlar var mı?
8: Burcu, şimdi ABD Başkanı Donald Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu arasında geçen hafta yapılan bir telefon görüşmesinin ayrıntıları basına yansımıştı ve bu telefon görüşmesinin gergin geçtiği, hatta zaman zaman Trump'ın Netanyahu'ya karşı ağır sert ifadeler kullandığı da basına yansımıştı. Hafta sonundaysa İsrail ve İran arasındaki gerilim tırmandıktan sonra hem pazar günü hem de pazartesi günü Trump Netanyahu'yla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Pazar günkü görüşmede Trump İsrail'den İran'a karşılık vermemesini istedi. Netanyahu vermek zorunda olduğunu söyledi bir şekilde ve verdi. Pazartesi günü Trump Netanyahu ile tekrar görüştü. Sonrasında Netanyahu İran'a yeni bir saldırı yapmayacaklarını açıkladı. Durum sakinleşti. Hatta Trump'ın Netanyahu'ya eğer savaşa geri dönerse İran'la, bunu yalnız yapmak zorunda kalabileceği mesajını verdiğini de biliyoruz. Şimdi belki de Trump'la Netanyahu'nun arası, ya lider düzeyinde açık mı ya da anlaşamıyorlar mı sorusundan ziyade, belki de gelinen noktada İsrail ve Amerika'nın İran'la savaşın sürdürülmesi konusunda acaba günden güne bu iki tarafın çıkarları birbirinden daha mı çok ayrışıyor, uzaklaşıyor sorusu üzerinden belki ilerlemek daha doğru olabilir. Çünkü aslında pazartesiyi düşünürsek, o 24 saat, hareketli 24 saat içerisinde Amerika bir anlamda yeniden girmek istemediği bir savaşın eşiğinden dönmüş oldu Trump'ın Netanyahu ile yaptığı görüşmeler sonrasında. Dolayısıyla hem Amerikalı hem de İsrailli kaynaklar, ABD basında konuşan kaynaklar, o 24 saat içerisinde yaşanan olayların İran konusunda özellikle İsrail ve Amerika'nın stratejik çıkarlarının birbirinden uzaklaştığını gösterdiği görüşünde. Çünkü İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'de seçimler yaklaşırken böyle bir savaşın sürdürülmesine ihtiyacı var, Trump'a tırnak içerisinde kafa tutması içeride ona siyasi bir miktar puan kazandırmış olabilir. Anketlerde geride olduğunu biliyoruz. Kendi seçmen tabanına en azından böyle bir mesaj vermiş oldu. Ama tabii ABD Başkanı Donald Trump açısındansa, Amerika'da yine ara seçimler yaklaşırken savaşın sona ermesi ya da bu savaşa dönülmemesi onun açısından pozitif bir puan olacak gibi görünüyor. Dolayısıyla biz aslında bu yaşanan telefon görüşmeleri, İsrail-İran arasındaki gerilimin tırmanması ve Amerika ve İsrail arasındaki bu çıkarların şu an için iç siyaset bakımından çok da birbiriyle örtüşmüyor olduğunu görmemiz önemli. Yani iç siyasetin dış politikada ne kadar etkili olduğunu bir kez daha görmüş oluyor. Çünkü İsrail Başbakanı Netanyahu açısından bu savaş iç siyaset bakımından bir puan. ABD Başkanı Donald Trump içinse tam tersi geçerli.
0: Begüm Dönmezer söz NTV ile ortak yayında aktardı. NTV Radyo. Eskişehir'de 2007 yılında ölü bulunan mevsimlik işçi Sultan Aydın'ın dosyası yeniden açıldı. Deliller ve alınan ifadeler ışığında 19 yıllık şüpheli olay aydınlatıldı. Genç kızın katilinin babası olduğu ortaya çıktı.
10: 29 yaşındaki Sultan Aydın 2007 yılında Eskişehir'in Beylikova ilçesine mevsimlik işçi olarak gitti. Ancak bir anda ortadan kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine arama yapıldı. Aydın'ın cansız bedeni Porsuk Çayı'nda bulundu. Genç kadının öldürüldüğü belirlendi. O dönem açılan soruşturmadan bir sonuç alınamadı. Faili meçhul dosya Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 yıl sonra yeniden açıldı. Jasat özel ekip kurdu. Sultan Aydın'ın iki kız kardeşinin ifadelerine başvuruldu. İki kardeş, Aydın'ın tarla sahibinin oğluyla ilişkisi olduğu söylentisi üzerine babaları Süleyman Aydın tarafından öldürüldüğünü belirtti. Kardeşler ayrıca olay yerinde Cumhuriyet Savcısı tarafından yer gösterimi yaptırıldı. Süleyman Aydın'ın 2022 yılında hayatını kaybettiği öğrenildi.
0: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu 19. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet ve İçişleri Bakanları katıldı.
11: Failin risk durumuna göre özelleştirilen müdahaleleri içeren modellerimizi en kısa sürede 81 ilimizde uygulamaya koyacağız. Şiddet uygulayanlara yönelik çalışmalar cezai süreçlerin alternatifi asla değildir.
10: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısında konuştu. Kurulun 19. toplantısına Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı.
12: Mağdurların adli süreçte örselenmemesi için adli görüşme odalarını yaygınlaştırdık. Bu odalarda toplam 173 binden fazla ifade ve beyan alınmıştır.
13: 2026 yılı itibariyle elektronik izleme merkezimizin kapasitesi 2000 aktif vaka izleme seviyesine çıkarılmış. 1 Haziran 2026 tarihi itibariyle 1596 vaka aktif olarak takip edilmekte. Bugüne kadar toplam 10.808 vaka izlenmiş bulunmaktadır.
10: Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş da dünyada bir şiddet sarmalı olduğunu, bu durumdan en çok kadın ve çocukların etkilendiğini belirtti.
14: Kadın ve erkek birbirinin rakibi değil, bilakis birbirini tamamlayan, destekleyen ve güçlendiren iki ana unsurdur. O halde önceliğimiz bir bütünlük içinde aileyi güçlendirmek olmalıdır.
0: Liselere geçiş sınavı cumartesi günü yapılacak. 1 milyondan fazla öğrencinin katılacağı sınavda bu yıl bir ilk de yaşanacak. Başvuru esnasında talep eden öğrencilere beslenme paketi dağıtılacak.
2: Kuru meyveli yulaf, kuru üzüm, ceviz ve su. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavda öğrencilere beslenme paketi dağıtılacak. Cumartesi günü yapılacak sınava 1 milyon 22 bin aday girecek. Adaylara e-okul üzerindeki başvuru esnasında beslenme paketi isteyip istemedikleri sorulmuştu. 924.191 öğrenci beslenme paketi istedi. Bu öğrencilere sözel ve sayısal oturumları arasındaki dinlenme süresinde beslenme paketi dağıtılacak. Öğrencilerin yerleştirmesi de beslenme isteyen ve istemeyenlerin farklı salonlarda sınava gireceği şekilde yapıldı. Sınavın ilk oturumunda Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak bilgisiyle yabancı dilden toplam 50 soru sorulacak. 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre tanınacak. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayınlanacak. Tercih işlemleri 13-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları ise 5-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
0: Yaz geldi, düğün sezonu başladı. Evlenecek çiftleri birçok masraf bekliyor. Onlardan biri de düğün yemeği. Fiyatlarda geçen yıla göre %40'ın üzerinde artış var.
10: Sadece restoran ve lokantalar değil, düğün yemekleri de zamlandı. Yaz geldi, düğün sezonu başladı. Evlenecek çiftler hazırlıkları hızlandırdı. Yüksek maliyet kalemlerinden biri de misafirlere sunulan yemekler. Salonlarda ortalama fiyatlar kişi başı 1500 liradan başlıyor, 3000 liraya kadar çıkıyor.
15: Geçen seneye göre şu andaki fiyatlarımız aşağı yukarı %40-45 civarında arttı. Ama burada iki tane kritik önemli bir şey var. Biz zaman zaman düğün salonlarında özellikle biz kendimiz dışarıdan hazırlayıp yemekleri teslim ediyoruz. Buranın satışları düğündeki düğün salonunun hizmetleriyle birlikte o fatura ediliyor.
10: Sektör yetkililerine göre birçok kişi maliyeti nedeniyle düğün yapmıyor. Kına gecesi sonrası sadece nikah yapmayı planlıyor. Ya da 50-60 kişilik eğlence organizasyonunu tercih ediyor.
15: Bu pazardan en çok dikkat edilmesi gereken mutlaka ekonomik bir değer oluşuyor. Yani lisanslı firmalardan, yemek sanayicilerinden bunu almaları, Tarım Bakanlığımızda lisanslı olan firmaları tercih etmeleri önemli.
16: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Eve dönerken kuşağı devam edecek. Reklam.
17: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
18: ol. Bursa Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da.

0: 5000 lira harcamaya, 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri. Çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo. Sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Spor haberlerini sunar.
1: A milli takım Arizona'daki ilk antrenmanını Türk taraftarlar önünde büyük destek alarak yaptı. Perşembe günü başlayacak Dünya Kupası öncesinde ise yükselen sıcaklıklar endişe yaratıyor.
2: A milli takım Arizona'da yalnız kalmadı. 2026 Dünya Kupası için kampa giren Ay Yıldızlılar Türk vatandaşlarının önünde antrenman yaptı.
3: Türkiye! Türkiye! Türkiye! Türkiye!
2: Millilere ilgi büyüktü. Antrenmanı yaklaşık 3000 kişi izledi. Tedavisi devam eden Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı. İki gün sonra başlayacak Dünya Kupası öncesi artan sıcaklıklar endişe yaratıyor. Arizona'da sıcaklık 40 derecenin üzerinde seyrederken güneşin en tepede olduğu öğlen saatlerinde insanlar dışarı çıkmıyor. A milli futbol takımı sıcaklık sebebiyle antrenmanlarını yerel saatle 19.15'te yapıyor. Ay Yıldızlılar Avustralya ile pazar saat 7'de, Paraguay ile 20 Haziran cumartesi saat 6'da, 26 Haziran Cuma sabaha karşı saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. 2026 Dünya Kupası Perşembe günü Meksika-Güney Afrika maçıyla başlayacak. Final 19 Temmuz'da oynanacak.
1: Dünya Kupası'na katılacak bazı ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'nde gördükleri muameleden şikayetçi. Özellikle Orta Doğu temsilcileri vize süreçlerinde ve ülkeye girişte büyük sorunlar yaşıyor.
2: İran, Irak, Senegal ve Özbekistan için 2026 Dünya Kupası serüveni sorunlarla başladı. Bu ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'nde maruz kaldıkları muameleden şikayetçi. Kamp yerini Meksika'ya almak zorunda kalan İran'ın Futbol Federasyonu kendilerine maç bileti verilmediğini iddia etti. Orta Doğu ülkesi grubundaki iki karşılaşmasını Los Angeles'ta, birini Seattle'da oynayacak. Bu maçlar içinse Meksika'daki kamp yerinden günübirlik seyahat etmek zorunda kalacak. İran için sorunlar aylar öncesinden başladı. Teknik direktör Emir Galanoi ve futbolculara uzun incelemelerin ardından vize verildi. Teknik ve idari kadrodaki 13 kişinin başvuruları ise onaylanmadı. Benzer vize sorunlarını Irak'ta yaşadı. Takımın yıldızlarından Aymen Hüseyin de havalimanında 7 saat boyunca sorgulandı. Senegal milli takımı Amerika Birleşik Devletleri'ne vardığında uçaktan iner inmez yoğun bir aramaya tabi tutuldu. Özbekistan kafilesi ise narkotik köpeklerinin de yer aldığı geniş bir güvenlik kontrolünden geçti. Tepki çeken uygulamalar milli takımlarla sınırlı değil. FIFA tarafından Dünya Kupası'nda görevlendirilen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, Miami Havalimanı'nda yapılan incelemelerin ardından ülkesine geri gönderildi.
1: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi 8 yılın ardından resmen başlıyor. Sarı lacivertlilerde yönetim kurulu devir teslim töreni yarın yapılacak. Yeni yönetimin mazbatalarını alacağı tören saat 14'te kulüp binasında gerçekleştirilecek. 17.245 rekor oyla Fenerbahçe başkanlığına seçilen Aziz Yıldırım görevi Saadettin Saran'dan devralacak. Yönetim kurulu töreninin ardından ilk toplantısını da gerçekleştirecek. Teknik direktörün kim olacağı ve yapılacak transferler ana gündem maddeleri olacak. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisini son maça taşıdı. Siyah beyazlılar eşleşmenin 4. maçında Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi. Finale çıkacak takımı belirleyecek karşılaşma yarın saat 20'de Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Kazanan ekip Fenerbahçe Beko'yla şampiyonluk için mücadele edecek. NBA final serisinde San Antonio ilk galibiyetini deplasmanda aldı. Spurs, Donald Trump'ın da salonda izlediği maçta New York'u 115-111 yendi.
2: NBA finallerinde San Antonio New York'ta galip geldi. Nefes kesen seriye Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump damga vurdu. San Antonio New York'u deplasmanda 115-111 yendi ve ilk galibiyetini alarak seride durumu 2-1'e getirdi. Victor Wembanyama 32 sayıyla maçın en skorer ismiydi. Mücadeleyi New York taraftarı olan Donald Trump da yerinde izledi. Madison Square Garden çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Trump maçı New York Knicks'in sahibi James Dolan'la birlikte locada izledi. Marşın okunduğu sırada ise tepki gördü. Salon dışında kalan New Yorklular maçı Bryant Park'ta kurulan dev ekranda izledi. Karşılaşma sonunda ise istenmeyen olaylar yaşandı. Çevreye zarar veren holiganlarla polis arasında arbede çıktı. Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspert.
0: Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: Market zincirleri ve perakende sektörü verilerine göre sebze meyve reyonlarında sadece görsel standartlara uymadığı için çöpe giden ürünlerin oranı %15 ile %25 arasında değişiyor. Yani markete giren her 4-5 kilo sebze meyveden 1 kilosu doğrudan çöpe gidiyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre ise evlerde bir yılda kişi başına ortalama 93 kilogram gıda çöpe atılıyor. Peki bu noktada alışverişe çıkarken neler yapmak, nasıl planlı alışverişe çıkmak gerek? Eda Togan anlattı.
4: Asıl mesele burada tüketicinin talebinin tamamen kusursuz bir ürün görme ihtiyacından geliyor. Marketlere gelen bu gıdalar aslında zaten o noktaya gelene kadar retail zincirine daha ulaşmadan %30'luk bir kayba uğruyor. Çünkü tarlada toplanırken hasatta kaybolan miktar var. Taşıma sırasında kaybolan, soğuk zincir doğru çalışmadığı için bu süreçte kaybolan derken biz zaten %30'u kaybederek geldiğimiz bir yerde bir de görsel olarak mükemmeli yakalamaya çalışan marketler, pazar yerleri bunların tamamı bir ayrıştırma işine giriyorlar. Ben hatta pazar ziyaretleri yapıyorum. Bu pazar ziyaretlerinden bir tanesinde o pazarcı kişinin bana söylediği şey, ablacığım diyor, ben bu turpun sapını kesmezsem, kökünü kesmezsem gelen müşteri satın almıyor diyor. Çünkü çok güzel gözüksün diye o temizleniyor. Ancak işte sen o kökü, o sapı kestiğin zaman otomatik olarak onun yaşam ömrünü kısaltmış oluyorsun. O yüzden her aşamada bir bilinç gerekiyor. Biz ne yapmalıyız? Pazar veya market alışverişlerimizi yaparken mutfak için öncelikli olarak ürünün gerçekten sağlam olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Neden sapı var, neden kökü kesilmemiş değil de çünkü onlar onun doğalı zaten. Aynı zamanda bu bitkiyi de koruyan, siz satın aldıktan sonra da hem kilerde hem buzdolabında saklama koşullarında daha uzun yaşamasını sağlayacak olan doğal koruyucular, kabuklar, bunların ayrıştırılmasını bekliyor olmak satın alma aşamasında çok büyük bir yanlış. Alışveriş yaparken de önceliğimizin bunların temiz olup olmaması değil, daha çok ürünün kendisinde bir hasar olup olmaması. Biz satın alana kadarki süreçlerde yanlış giden bir şeylerden ötürü bir çürüme, bir bozulma başlamış, başlamamış bunun kontrol edilmesi çok daha anlamlı olacaktır. Genel olarak ama söylemek istediğim şey, alışverişe çıkmadan önce hepimizin çok iyi bildiği ama ben söylediğinde aa o da mı diyeceğiniz alışveriş listesi yapmak. Bu o kadar önemli bir şey ki önceden dar gelirli aileler başka bir yere harcamayayım, en temel ihtiyaçlarımı karşılayayım diye yaptıkları şey şu an hepimizin yapması gereken şey haline geldi. Neden? Ekonomik zorluklar hepimizi artık rahatsız etmeye başladı. Ne yapacağız? Evimizde olanların öncelikli olarak bir listesini çıkartacağız. Yarım kalmış, buzdolabının arka tarafında unutulmuş, bunlar çok oluyor. Özellikle ben buzdolabı iç yerleşim eğitimleri verirken buzdolabının fotoğraflarını istiyorum katılımcılardan. Tabii ki gelen fotoğrafları deşifre etmeden gösterdiğimizde gördüğümüz şey 4 gündür, 5 gündür arka tarafta kalmış, unutulmuş, yok zannedilerek tekrar satın alma yapılmış bir sürü gıda çıkıyor. Şimdi bu çok önemli bir nokta. O yüzden önce evimizde ne var? Evimizde olanın bir envanterini çıkardıktan sonra alışverişe gidiyor olmak. Bir de şu var, evde var evet ama ne kadar süredir kullanılmamış. Siz onu o gün market alışverişi yaparken gaza gelip de satın aldığınız bir şey ise ve günlük hayatınızda zaten çok yoğun kullanmıyorsanız evinizde büyük ihtimalle çok uzun bir süre hiç dokunulmadan da kalacak. Sonra ne olacak? Son kullanım tarihi geldiği için maalesef onu tüketmekten imtina ederek çöpe atıyor olacaksınız. Bunlar hiç daha alışveriş yapmaya başlamadan önce yapmamız gereken en önemli noktalar diyebilirim size.
2: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Reklam.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: NTV Radyo.
6: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Bir çatı bir kez yapılır. 100 yıllık Kılıçoğlu deneyimi sağlam kiremitiyle fark yaratır.

0: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
7: Reklam.
8: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
9: Merhabalar. Yaz gelince yoğurt gerçekten kurtarıcı, sofrada olmazsa olmaz. Sadece sofrada mı? Mesela biraz güneşte kalırız, her tarafımız kızarır. Özellikle ben beyaz tenli olduğum için ıstakoz gibi kızarırım. Hemen o zaman gelsin biraz yoğurt. Şimdi tabii yoğurt deyince içecek olarak, ayran olarak da yaz aylarında insanı kurtarıyor. Hatta zamanında iki ünlü gazlı içecek firması Türkiye'ye yeni geldiğinde birbirinizle nasıl rekabet ediyorsunuz diye sormuşlar. İşte o zaman da cevap çok net olmuş. Biz birbirimizle rekabet etmiyoruz. Biz ayranla rekabet ediyoruz diye. Ayran deyince ben birazcık yoğurdun bir özelliğine bakmak istiyorum. O da kıvam. Şimdi eskiden yoğurtlar böyle taş gibi olurdu. Hala bazı yörelerde öyle. Bıçakla kesilecek kadar olurdu. Hatta ben yurt dışında yoğurtla ilgili bir sunum yapmıştım. Kesilmiş yoğurt resmi göstermiştim. İnanamamışlardı. Yani daha ziyade onun böyle bir sütlü puding olduğunu falan zannetmişlerdi. Fakat böyle kıvamlı yoğurtlar hakikaten vardı. Bir kere bunu yapmanın bir yolu var. Sütün suyunu çok uçurursanız, yani sütü usul usul gerçekten akışkanlığını neredeyse yarı yarıya indirecek kadar koyulaştırırsanız ve hafif soğuduktan sonra yoğurdunuzun mayasına koyup da yoğurdu tutturursanız tabii ki koyu kıvamlı olur. Şimdi ben bunu nereden akıl ettim? İlk başta tabii ben de evde yoğurt yapmıyordum. Cezayir'de yaşamaya gittiğimde orada sütleri alıyoruz. Zaten süt de bulamıyoruz bu arada. Yoğurt yapmaya çalışıyoruz. Son derece cıvık olur. Sonra gelsin süt tozu. Süt tozuyla istediğimiz kıvamda süt elde edip de ya da olan süte süt tozu katıp da yoğurt yaptığımızda taş gibi yoğurtlar yapıyorduk gerçekten. Bunun aslında yapılması ticari olarak doğru değil. Ancak tabii ki evde kıvamı arttırmak için süt tozu kullanılabilir. Ama bence süt tozu kullanmaktansa sütün suyunu uçurtmak, yani sütü neredeyse 1/3 oranında falan suyunu uçurduktan sonra o sütle yoğurdu yapmak kesinlikle taş gibi yoğurt elde etmek için birebir. Başka ülkelerde yoğurda rastladığımız zaman aslında inek sütü değil de manda sütüyle yaptığınız zaman yoğurdu gene kıvam çok daha yoğun oluyor. Çünkü sütün yoğunluğu farklı. Bizde de çok güzel manda yoğurtları vardır. Fakat gene Sri Lanka'da fark ettim. Orada manda sütü kullanılıyor yoğurt yapımında ve son derece sert yoğurtlar elde ediliyor. Mesela Moğolistan'da da karışık sütler kullanılabiliyor ki bizde de inek sütü, koyun sütü, keçi sütü bunlar hep kullanılabilir. Keçi sütü daha peynirsi bir tat verir. Moğolistan'a gidince farklı hayvanların sütlerini karıştırıyorlar ve oradaki yoğurt da çok farklı. Moğolistan'da bir de bizde olan bir yoğurt özelliği var ki işte o beni çok şaşırtmıştı ve çok sevindirmişti. O da kurut, yani kuru yoğurt. Evet, yoğurdun farklı kıvamları var, farklı lezzetleri var. Her şey sütte gizli. Takipte kalın, hoşça kalın.
8: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
7: NTV Radyo.
10: Yiğit Akü yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Muğla Denizli yolunun 19-23. kilometrelerinde ve Eskişehir-Kütahya yolunun 37. kilometresinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
11: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
12: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
13: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Osman Cemal Kaygılı'nın Sandalım Geliyor Varda isimli romanı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı. Osman Cemal'in kitaplarını daha önce de tanıttık köşedeki kitapçıda. Dolayısıyla hayatından da söz ettik. Şimdi kısaca bir kez daha hatırlayalım bu şahsına münhasır yazarı. 1890 İstanbul doğumlu Osman Cemal Kaygılı bugün pek fazla hatırlanmasa da roman, hikaye, oyun, sözlük ve araştırma inceleme türünde eserler vermiş üretken bir yazardı. Rüştiye'nin ardından orduya katip yetiştiren Menşe-i Kuttavi Askeriye'den mezun oldu. Osmanlı ordusunun muhtelif kademelerinde görev yaptı. Osman Cemal 1913 yılında gerçekleştirilen Mahmut Şevket Paşa suikasti ile ilgisi olduğu iddiasıyla Sinop'a sürgün edildi. Seferberlikte bir süre katiplik göreviyle gezici tümenlerde bulundu. 1918'de hastalığı sebebiyle emekliye ayrıldı. Geçinebilmek için pazarcılıktan tiyatroculuğa, sütçülükten vapur biletçiliğine kadar türlü işlerde çalışan Osman Cemal Kaygılı, Cumhuriyet'ten sonra çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. Muhtelif gazete ve dergilerde yazıları yayınlanan Kaygılı, 1945 yılında İstanbul'da vefat etti. Osman Cemal Kaygılı yaşadığı dönemde edebiyat dünyasının dışında kalmıştı. Eserlerinde daha ziyade İstanbul'un Kumkapı, Kasımpaşa, Samatya, Hasköy gibi semtlerini, bu semtlerdeki sosyal hayatı, çingeneler, tulumbacılar, hovardalar, akşamcılar, külhan beyleri gibi tipleri, meyhaneler, kahvehaneler, gazinolar gibi eğlence yerlerini konu edindi. Kaygılı kimilerine göre Ahmet Mithat'la başlayan, Hüseyin Rahmi ve Ahmet Rasim'le süren geleneğin son halkasıydı. Bugün bahsini ettiğimiz Sandalım Geliyor Var'da Osman Cemal'in 1938 yılında yayımlanan son hikaye kitabı ve iki uzun hikayeden oluşuyor. Kitaba ismini veren öykü, Haliç'te sandal sefası yapan anlatıcı kahraman ile genç bir kız arasında başlayan bir aşk macerasını konu ediniyor. İki gencin tutkusuna Tevfik Fikret, Ahmet Haşim, Yahya Kemal şiirleri ve türlü şarkılar eşlik ederken neşe ve hüzün birbirine karışıyor. İkinci hikaye ise ilk kez 1925 yılında yayımlanan Tekin Olmayan Kedi. Bu hikayede de işe yaramaz kedileri sarmandan kurtulmak isteyen bir çiftin başından geçen trajikomik olaylar anlatılıyor. Londra Üniversitesi Felsefe Tarihi Bölümü öğretim üyesi John Sellers'ın Felsefe Terapisi isimli kitabı Pegasus yayınlarından çıktı. Alt başlığı Epikür ve Mutluluk Sanatı olan kitabı Türkçe'ye Onur Gayretli çevirmiş. Epikuros ya da daha yaygın kullanılan haliyle Epikür, M.Ö. 341 ile 270 yıllar arasında yaşadı. Kendisi Sisamlıdır, Yunanca adıyla Samos. Hemen Kuşadası'nın karşısındaki ada. Epikür felsefe tarihinin en etkili okullarından biri olan, kendi ismiyle anılan Epikürcülüğün kurucusu. Üstad hayatı boyunca ahlak felsefesine yönelmiş ve bu alanda etkinlik göstermiş. Hem ahlak felsefesinde hem de bilgiye yaklaşımında kuşkuculuğun izleri, etkileri belirgin olarak görülür. Epikür'ün temel sorusu şu: mutlu bir yaşam sürmek için gerçekten neye ihtiyacımız var? Cevap, gerçekte tek istediğimiz zevk almaktır olunca, bugün Epikür hakkındaki yaygın kanaat, rahata ve eğlenceye düşkünlük gibi bir şey oluyor. Ama yazarımız John Sellers'a göre işin aslı şu: Epikür'ün amacı zihinsel zevklere ve acıdan kaçınmaya odaklanmak, azla yetinmeyi bilmek ve sadece huzur içinde yaşamayı amaçlamak. Epikürcülüğün tarihini antik Atina'dan Roma sokaklarına kadar akıcı bir dille anlatan Sellers, dostluğa dayalı zevkler, dünyadaki yerimiz ve ölümün anlamı gibi konularda farklı bir düşünce biçimine dikkat çekiyor. Sellers, Felsefe Terapisi isimli eserinde Epikürcülüğün bugün bize öğreteceği çok şey var diyor. Epikürcülük kaygının hakim olduğu bir çağda iç huzura giden bir yol sunuyor. Tüketim kültürünün çılgınlık düzeyine eriştiği bir devirde iyi yaşamak için bu tüketimin ne kadarına gerçekten ihtiyacımız olduğunu yeniden düşünmemizi sağlıyor. Sosyal izolasyonun giderek yaygınlaştığı bir dönemde bize dostluğun değerini hatırlatıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
8: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
14: Reklam. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
15: Neova Sigorta.
16: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
17: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
18: Tekstil teknolojileri alanında dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan ITM 2026 Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 9-13 Haziran'da İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Tüm sektör temsilcilerimizi bekliyoruz.
19: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
20: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
21: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
22: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
23: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
22: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
23: Mutlu Akü bir numara.
24: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
25: Hangi Kredi?
26: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
27: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
28: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
29: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
30: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: NTV Radyo.

0: Masal bu ya.
1: Masalın adı Hüzün Kuşu, bir Anadolu masalı.
0: Judith Lieberman, NTV Radyo'da unutulmaya yüz tutmuş masalları anlatıyor.
1: Ünlü Pamuk Prenses'in bir Anadolu versiyonun olduğunu biliyor muydunuz? Var. Adı

0: Arşiv Vize, ntvradio.com.tr ve podcast platformlarında. Radyoda kaçırdıysanız, istediğiniz zaman, istediğiniz yerde dinlemeniz için. Dinlemeniz ve anlatmanız için.
1: Büyükleri Masal başlıyor.
0: Çünkü biz masallar unutulmasın istiyoruz.
2: Her mevsimde, her havada,
3: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
5: Bu hafta ülkede en sıcak kesim Adana ve Güneydoğu Anadolu bölümü olacak. Diğer bölgelerde rüzgar daha serin eserken bu kesimde ise lodosun sıcak olması boğucu, bunaltıcı bir havaya neden oluyor. Hissedilen sıcaklık gölgede 35, güneşin altında 45, asfalt olan yerlerde ise 55 dereceye kadar çıkabiliyor.
2: Her mevsimde, her havada,
3: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
6: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 19. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
2: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Milli Güvenlik Konferansı açılış töreninde konuştu. Terörsüz

0: Türkiye sürecine dair mesajlar veren Erdoğan, sürecin stratejik bir devlet vizyonu olduğunu söyledi.
1: Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır. Sadece kendi bekamız için değil, dost ve kardeşlerimizin huzur, barış ve istikrarı için de bizim güçlü olmak dışında bir seçeneğimiz yoktur. Çünkü biz bölgemizin güvenliğini kendi güvenliğinden ayrı görmeyen, kendi huzuru kadar dost ve kardeşlerinin de huzurunu isteyen bir ülkeyiz.
0: CHP mutlak butlan kararı sonrası en tartışmalı günlerinden birini yaşadı. Hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem de Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısında konuşacağını söyleyince mecliste tansiyon yükseldi. Parlamentoda kürsüye Özel çıktı, kurultay çağrısı yaptı.
2: Bu kürsüde ilan edilen saatte çıkıp da konuşma yapmayı kendi adıma bir başarı, bir zafer olarak görmüyorum. Genel başkancılık, PM'cilik bu kararla oynanamaz. Burada yapılacak iş 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır.
0: Özgür Özel'in konuşmasını bitirdiği dakikalarda Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı. Hangi mesajları verdiğine bakalım.
3: Benim koltuk derdim yok. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız.
4: Ben isterdim ki bunu meclise yapalım. Ama gerilim yaratıldı. İyi niyetli davrandığım için zaman zaman iyi niyetim istismar edildi. Ben bunun da farkındayım. Ama bir noktaya kadar, o noktaya gelince kusura bakmayın diyeceğiz. Kesip atacağız. Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip bize niye yardım yapmıyorsunuz diyemez.
0: Mecliste gerilime yol açan CHP grup toplantısı öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. CHP'nin önünde iki yol var dedi.
5: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde iki yol vardır. Ya kendi iş meselesini hukuk ve sağduyu zemininde çözecek ya da kendi eliyle büyüttüğü düğümü milletimizin gündemine yeni bir yük olarak taşıyacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir. Zira keskin sirke ancak küpüne zarar verir.
6: Gündeminde CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışması, eleştirilerin hedefinde CHP Grup Başkanı Özgür Özel vardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özel'e sağduyu çağrısı yaptı.
5: Sayın Özgür Özel'e tavsiyemiz şudur. CHP'nin mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçilmelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi koridorlarına taşan buhran, ayan beyan ortadadır. Yoldan büsbütün çıkmadan bu gidişata bir an evvel nizam verilmelidir.
6: MHP lideri partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Bahçeli, CHP'de bugün iki ayrı yön, iki ayrı merkez, iki ayrı meşruiyet iddiası, muhalefetin gidişatı bakımından kaygı verici bir gerçek olarak karşımızdadır dedi.
5: Sağduyuyla karşılanması gereken hukuki süreçlerin meydan okuyucu bir üslupla gölgelenmesi siyasi kıyametin büyük alametlerindendir.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla açılan davada savunmalar alınmaya devam ediyor. 47. günde sinirler gerildi. Tutuklandıktan sonra görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, duruşmaya ara verildiği sırada merdivenlerden inerken arkadan itildiğini iddia etti. Görevli jandarma komutanına beni kim itti diye yüksek sesle sordu, bir daha yapmayın hakkınızda suç duyurusunda bulunurum dedi. Duruşmada Medya AŞ'nin eski genel müdürü Elif İpek Atayman savunma yaptı. Atayman görev yaptığı 21 ay boyunca şirketin zarar ettiren uygulamaları sona erdirdiğini söyledi. Mahkemenin sorusu üzerine Emrah Bağdatlı'nın kendisinden ihaleler konusunda bir istekte bulunmadığını belirtti. 10 yıl önce evinin önünde öldürülen Mezdeke grubu dansçısı Aynur Kambur cinayetinde düğüm İstanbul Kart sayesinde çözüldü. Kambur cinayetinin faili ve azmettiricileri olduğundan şüphelenilen 3 kişi gözaltına alındı.
6: Bir dönemin popüler dansçıları arasındaydı. Evinin önünde öldürüldü. Cinayeti kimin işlediği bulunamadı. Aynur Kambur cinayetinin düğümü 10 yıl sonra İstanbul Kart sayesinde çözüldü. Kambur'un 3 akrabası gözaltına alındı. Mezdeke grubunun dansçısı Aynur Kambur, 26 Mart 2016'da İstanbul Şişli'de öldürüldü. Kambur'un ablası cinayetten bir yıl sonra akrabaları Fazlı Kar, Yüksel Kar ve Serdar Kar'ın daha önce dansöz olduğu gerekçesiyle Kambur'u öldürmekle tehdit ettiklerini söyledi. Bu ifade sonrası şüphelilerin HTS kayıtları incelendi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının kurulmasının ardından yapılan incelemelerde şüphelilerin Avcınar'dan metrobüse bindiği tespit edildi. İstanbul Kart hareketleri incelendi ve cinayetin failinin Bülent Gündüz olduğu ortaya çıktı. Bülent Gündüz'ün o dönemki HTS kayıtları incelendiğinde Serdar Kar'la mesajlaştığı tespit edildi. Bülent Gündüz, Serdar Kar ve Fazlı Kar gözaltına alındı. Şüphelilerin üçü de Aynur Kambur'un akrabası.
7: Canım kardeşim, sen gelip de bulayım.
6: Cinayete dair daha fazla ayrıntının şüphelilerin ifadeleriyle ortaya çıkması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı, cinayetin aydınlatıldığını söyledi.
0: Sosyal medyaya 15 yaşın altında olanlar için yasak getiren düzenleme sonrasında Türkiye'de erişim kısıtlaması bulunan Roblox'tan hamle geldi. Oyun platformu uyum için ebeveyn kontrol panelini sitesine ekledi. Temsilcilik de açması durumunda Roblox'a erişim engeli kalkabilir.
8: Türkiye'de 2 yıldır erişim engeli bulunan Roblox'la ilgili yeni bir gelişme var. 15 yaş altına girişi yasaklayan düzenlemeye uyum için ebeveyn kontrol paneli siteye eklendi. Böylece Roblox bu yükümlülüğü yerine getiren ilk oyun sitesi oluyor. Yaş sınırı gibi kriterleri sorgulamak için kullanılacak panel sayesinde 15 yaşın altındaki kullanıcıların girişine izin verilmeyecek. Yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Roblox'a Türkiye'de erişim 7 Ağustos 2024'te sınırlandırılmıştı. Erişime yeniden açılması içinse son bir adım daha atması gerekiyor. Kaynaklar platformun yakında Türkiye'de temsilcilik açma şartını da yerine getireceğini ve böyle olursa erişim engeli kararının kaldırılacağını ifade ediyor. Sosyal medyaya getirilen yaş sınırı sonrası platformlara uyum için Kasım ayına kadar süre verilmişti. Bu süre dolmadan platformlar yasa gereği kullanıcıların 15 yaşının üstünde olduğunu tespit edebilecek panelleri platforma eklemek zorunda. Türkiye'de erişimine sınırlandırma getirilen bir diğer platform Discord'un açılması için de görüşmeler devam ediyor.
0: Yazın gelişi mesire alanlarının dolması, mangalların yanması demek. Ateşte pişense çoğu zaman tavuk ve özellikle de kanat. Tavuğa talep artınca bu durum fiyatlara da yansıdı.
9: Mangal neysiz olmaz, olay kanatsız olmaz.
10: Çocuklar kanat yiyor.
11: Çocuklar da seviyor, yetişkinler de. Mangal yanınca ateşte önce kanat pişiyor.
12: Kanadın tadı ayrı bir şey.
11: Ancak kanada özellikle piknik mevsiminde başlayan bu talep fiyatlarda da artışı getiriyor. Kış aylarında 200 liranın altında fiyatlara satılan tavuk kanadının kilosu bugün en az 250 liradan başlıyor. Kalitesine göre kasaplarda etiketlere daha yüksek rakamlar yansıyor.
13: Kanadın fiyatı her sene bu yaz sezonun mangalla beraber uçuşa geçiyor. Bütün tavuğa çok bir zam gelmedi. Mesela 80 liraya aldığımız tavuk işte 100 lira 110 lira gibi oldu. Ama kanada bayağı bir zam geldi. %50 zam geliyor kanada. Kanatta tüketim çok olduğu için. Fiyat böyle şey gibi, yani merdiven gibi tık tık tık tık tık bir baktık. Tavuk 400 liraya sattığımız tavuğu 650 liraya satmaya başladık kanadı.
11: Tavuk etinin mangalda sevilen baget ve pirzolasının fiyatları da kış aylarına göre 1/4 oranında arttı. Esnafa göre tavuk etinin daha çok tercih edilmesinin bir nedeni de kırmızı et fiyatları.
12: Tavuk pirzola tercih ettik. Biraz da kanadımız var. Kanatla et arasındaki fiyat farkından dolayı kanadı tercih ediyoruz.
13: Bugün etin kilosu en kötü 1000 lira kıyma. Ne oluyor, adam diyor ki ya kanat alırım diyor, daha çok 2 kilo alırım 1 kilo alacağıma diyor.
14: Bir paket kanat, 3 paket pirzolası 900 aldım.
11: Tavuk kanadı fiyatlarının sonbahara kadar yüksek seyretmesi bekleniyor.
0: Atlas Çağlayan cinayeti davasında savcı mütalasını açıkladı. Ayrıntıları Dilek Yaman Demir'den dinleyelim.
10: Mütalada Atlas Çağlayan'ın ölümüne neden olan 14 yaşındaki sanığa ilişkin kasten öldürme suçu, silahlı tehdit suçu 6136 yani bıçak o ölümüne sebep olduğu ölüm sırasında kullandığı iddia edilen o bıçakla ilgili cezalandırılması istendi. Şimdi hemen kısaca bir duruşmayı hatırlatalım isterim size. 14 tanık vardı. Tanıkların tamamı bu saat itibariyle ifadeleri bitti. Tanıkların ifadelerinin bitmesiyle birlikte toplanacak herhangi bir delilde kalmadığı gerekçesiyle duruşma savcısı da bir mütalaa yani talebinde bulundu. Mütalasında da Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin Efe 14 yaşındaki sanığın cezalandırılması istendi. Şimdi bu toplamda 21 yıl 7 ay 15 gün için üst sınırdan hesaplandığında bu şekilde cezalandırılması isteniyor. Atlas'ı kasten öldürdüğü, yine silahla tehdit ettiği ve o silah olan bıçağı kullanarak Atlas'ın ölümüne neden olduğu iddia edildi. Tutukluluk halinin de bir yandan da devam edilmesine karar verildi. Şimdi mahkeme kısa bir ara verdi. 10 dakika sonra hem tutukluluğa ilişkin taleplerine karşılık verecek ailenin hem de ailenin bir takım itirazları vardı. İtirazlarına ilişkin değerlendirme yapacak. Buradayız, devam ediyoruz, takipteyiz. Aktarmayı sürdürecek.
0: Dilek Yamandemir'in notlarını dinledik. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Kupası öncesinde aşırı sıcak ve yüksek nem oranları ciddi sağlık riski oluşturuyor. Perşembe günü başlayacak turnuvada hem futbolcuların hem de taraftarların tehlikeli hava koşullarıyla karşı karşıya kalacağı belirtiliyor.
6: Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kaldı. Ancak karşılaşmaların pek çoğu aşırı sıcak hava koşulları altında oynanacak. Uzmanlar futbolcuların rakiplerinin yanı sıra aşırı sıcakla da mücadele etmek zorunda kalacağı konusunda uyarıyor. Son araştırmalara göre karşılaşmaların oynanacağı 16 stadyumdan 14'ünde sıcaklıkların tehlikeli seviyeleri aşması bekleniyor. Özellikle Miami, Houston ve Dallas gibi şehirlerde hissedilen sıcaklıkların nemle de birleşince 43 santigrat dereceye kadar çıkabileceği tahminleri yapılıyor. Bilim insanlarına göre elit sporcular açısından riskli kabul edilen 28 derece eşiği turnuvadaki birçok maçta aşılabilir. Bu durumun sadece oyuncuların performanslarını düşürmekle kalmayabileceği, hayati risk taşıyan sıcak çarpmalarına da yol açabileceğine dikkat çekiliyor. Üstelik yalnızca sahada ter dökecek futbolcular değil, taraftarlar da risk altında. Portsmouth Üniversitesi Spor ve Egzersiz Fizyolojisi Bölümü araştırmacılarından Tom Williams, taraftarların maruz kalacağı risklere işaret etti. Özellikle sıcak ülkelerden gelmeyenlerin alışık olmadıkları sıcağa karşı çok daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.
15: Bazı ülkelerin taraftarları sıcak havaya alışık. Ancak İngiliz ve İskoç taraftarlar gibi birçok ülkenin taraftarları aşırı sıcak havaya uyum sağlamakta zorlanacak. Bu yüzden taraftarların gölge alanlarda bulunmaları, yeterli sıvı tüketmeleri ve sıcağa uygun kıyafetler giymeleri çok önemli.
6: Birleşmiş Milletler'de özellikle kuyruklarda, otoparklarda ve tribünlerde sıcağa maruz kalacak taraftarları önlem almaları konusunda uyarıyor. Peki FIFA aşırı sıcak hava koşulları ve beraberindeki risklere karşı nasıl adımlar atacak? En azından futbolcular için önlem alındı. Dünya Kupası boyunca maçların her iki yarısında zorunlu su molaları verilecek. Bu molalar maçların 22. dakikasında uygulanacak ve 3'er dakika sürecek. Takımlara tıbbi personel desteği, özel hidrasyon planları ve soğutma sistemleriyle donatılmış yedek kulübelere sağlanacak. Ayrıca sağlık ekiplerinin elinde ani ısı çarpmalarına karşı özel soğutma çantaları bulunacak. FIFA daha önce taraftarların stadyumlara su şişeleri getirmesini yasakladığını duyurmuştu. Ancak taraftarların sağlığının hiçe sayıldığı eleştirileri üzerine bu karardan geri adım atıldı. Güvenlik gerekçeleri nedeniyle yeniden kullanılabilir sert plastik şişeler yasak olsa da her taraftarın turnuvaya kapalı, tek kullanımlık veya yumuşak plastik bir su şişesi getirmesine izin verileceği açıklandı.
0: Broadway'de sahnelenen oyunlara verilen Tony ödülleri 79. kez sahiplerini buldu.
16: ...2025-2026 sezonunda Broadway yapımlarındaki mükemmelliği ödüllendirmek amacıyla düzenlenen Tony Ödül Töreni New York'taki Radio City Music Hall'da gerçekleşti. 70'lerin Ohio'sunda dünyayı değiştirmek için bir araya gelen bir grup kadının hikayesini anlatan Kurtuluş, en iyi oyun ödülüne layık görüldü.
17: you for believing.
16: Broadway'in altın çağına bir aşk mektubu niteliğindeki Schmigadoon en iyi müzikal dahil 4 ödül kazanırken Amerikan rüyasının peşinde koşan 3 aileyi anlatan Ragtime'da 4 ödülle zirveye eşlik etti. Dünyaca ünlü çocuk kitabı yazarı Roald Dahl'ın mirasını sarsan gerçek skandalın öyküsünü sahneye taşıyan Giant, 80 yaşındaki aktör John Lithgow'a 3. Tony ödülünü getirdi. Öte yandan Lithgow, Tony tarihinde oyunculuk kategorilerinde ödül kazanan en yaşlı erkek sanatçı olarak kayıtlara geçti.
18: Biliyor musun, kendimi yaşlanmış hissediyorum ve bu bana gençliğimi hatırlatıyor. Bu sürecin tamamına baktığımda tarif etmesi zor, olağanüstü bir tamamlanmışlık hissi duyuyorum. Önümüzde daha 3 hafta var ama buna veda etmek çok zor olacak. Çünkü bu deneyim hayatımı değiştirdi. Şu an gerçekten duygularla dolup taşıyorum. Beni tam da dağıldığım bir anda yakaladınız. Az önce o açılış performansını izledim ve kendi kendime vay canına, bunun ardından sahneye çıkmak gerçekten zor dedim. Umarım ben kazanmam.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Eve dönerken reklam. Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
2: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Teknoloji istersin, vatanda bulursun. 1-15 Haziran tarihleri arasında HonorWatch X5i akıllı saat, tüm renkler, 2000

0: bilgisayar.com'da.
1: ...650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: NTV Radyo.

0: Radio. Engelsiz başlıyor.
1: Merhaba, ben Ayhan Aktaş. Para Boccia milli takımı Dünya Boccia Kupası'nda tarihi bir başarıya imza attı. Finlandiya'da düzenlenen ve ağır engel grubuna sahip sporcuların mücadele ettiği maçlarda Öner Bozbıyık teklerde altın kazanırken, çiftlerde yine Öner Bozbıyık-Havva Alyurt ikilisi dünya üçüncülüğü elde etti. Madalya kazanan milli sporcular bu hafta bizlerle olacak. Hem turnuva özelinde hem de sportif hikayelerini konuşacağız. Engelsiz başlıyor. Bu bölümümüzde Finlandiya'da düzenlenen organizasyonda altın madalya kazanan Öner Bozbıyık bizlerle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba Ayhan Bey, hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Tebrik ediyoruz. Altın madalya kazandınız. Duygularınızı alarak başlayalım mı?
2: Öncelikle teşekkür ederim. Evet, altın madalya alarak milli marşımızı Finlandiya'da okutmanın gururunu yaşıyorum. Böyle bir mutluluk inan tarif edilemez. Çünkü o ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşımızı okutmak en büyük hayallerimden bir tanesi ve bunları gerçekleştirmek beni inanılmaz motive ediyor, inanılmaz mutlu ediyor.
1: Finalde İtalyan rakibinizi 4-2 mağlup ettiniz. Maçın kırılma anı sizce neydi? Nasıl bir final maçı geçti sizin için?
2: Aslında benim için final maçından ziyade yarı final maçı daha önemliydi. Şu şekilde oldu. Yarı final maçımda 4-0 ilk sette 4-0 geriye düştüm Fransız rakibime karşı. Rampa operatörlüğümü yapan, aynı zamanda işim olur kendisi, ona dedim maçı çevireceğim dedim. Çünkü 4-0'dan çevirmek çok zordur. Boccia gibi bir sporda savunma falan yapılır. Orada skoru korumaya çalışır sporcular. O maçı 4-4'e getirip 4. set sonunda uzatmaya götürdüm. Aslında o kırılma maçı benim için yarı final maçı diyebilirim yani.
1: BC3 erkeklerde, tek erkeklerde altın kazandınız. Bu BC3 nedir ve ağır engelli grubundasınız? Sizin diğer sporculardan farklı bu sporu yapma şekliniz nedir?
2: Tabii ki Boccia bildiğiniz üzere en ağır engellilere hitap eden bir spor dalı. Onun da kendi içinde kategorilere ayrılıyor. BC1, BC2, BC3 ve BC4. BC3 benim oynadığım kategori en ağır düzeydeki olan ellerini kollarını kullanamayan engellilere hitap eden bir spor burası. Kolu, omuz ya da el, parmak gücü olup topu sahaya atamayan tek başına bu tür engellilere hitap ediyor ve bizim rampa dediğimiz bir mekanizma var ve bir de rampa operatörü. Rampa operatörü sporcunun bir nevi eli ayağı oluyor. Sırtı sahaya dönük oluyor. Konuşması yasak. Sadece sporcunun komutlarını gerçekleştirir. Çünkü sporcu uzuvlarını kullanamadığı için topu mekanizmadan göndermesi gerekiyor. Hedef alıp ayarlaması gerekiyor. Hedef almış sporcu da komut vererek asistanı, ramp operatörünü yönlendirip topu ramp operatörü rampaya koyuyor ve sporcu bırakıyor bunu.
1: Peki bu sportif başarınıza tekrar geri dönelim isterseniz. Bu başarının kariyerinizdeki yeri nedir? Sizin için farklı bir anlamı var mı?
2: Bu başarı benim yani bütün motivasyon kaynağım, bu ay yıldızlı forma ve İstiklal Marşımızı okutmak diyebilirim.
1: Az önce sizin de bahsettiğiniz gibi en ağır engel grubuna sahip bir sporcusunuz. Spor hayatınıza ne kattı bu adımda?
2: Spor hayatıma çok şey kattı. Ne diyebilirim? Çünkü birincisi moral, motivasyon, hayata tutunma diyebiliriz. Hem sosyalleşme, hem kendime olan özgüven, inanç. Ben de varım, ben de yapabiliyorum, ben de başarabiliyorum demek. En önemlisi aslında benim eşim oldu. Eşim Boccia hakemiydi ve bir maçta tanıştık kendisiyle. Evlenme kararı alıp bundan sonra da hayatıma hem eşim, hem antrenörüm, hem de ramp operatörüm olarak devam ediyor. Aslında en büyük kazanımlardan bir tanesi benim için bu oldu. Evlilikte uyum çok önemli derler. Bizim sporda da uyum çok önemlidir aslında. Ramp operatörünle beraber.
1: Evet.
2: Biz çok şükür her ikisinde de çok güzel bir uyum sağladık. Hem evlilikte, hem ramp operatörlüğünde, hem benim ramp operatörüm, hem refakatçım yurt dışında, yurt içinde, Hem antrenörüm, maçlara birlikte gidiyoruz, geliyoruz antrenmanlara ve bizim evde dahi sürekli hep konumuz bocce oluyor. Bu da benim için aslında biraz avantaj.
1: Çok teşekkür ederim sorularımıza verdiğiniz yanıtlar için, samimi açıklamalarınız için. Son olarak şu anda bizi dinleyen engelli çocuklar ve ailelerine vermek istediğiniz en önemli mesaj ne olurdu? Ne demek istersiniz?
2: Ben ağır engelli bir birey olarak ben yapabiliyorsam birçok engelli arkadaşım da kendisine uygun sporu yapabilir. Evden çıkıp bir spor muhakkak yapmalı çünkü hayata tutunmak için moral motivasyon ve kendisine bir hedef belirlemek için yani en güzel motivasyon kaynaklarından bir tanesi hem sosyal olarak hem de başarı olarak yani ben de varım diyebilmesi için kesinlikle bir spora yönelmesi gerekiyor. Veya da başarılı olduğu bir sanata, spora yönelmesini her zaman tavsiye ederim.
1: Paraboça milli takım sporcusu Öner Bozbıyık, Finlandiya'da elde etti, Dünya Kupası şampiyonluğunu anlattı, sportif kariyerinden bahsetti. Çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim. Sağ olun, iyi yayınlar dilerim.
1: Çok sağ ol. Engelsiz. Çiftlerde Öner Bozbıyık'la birlikte dünya üçüncülüğü elde eden Havva Alyurt şu anda hattımızda. Havva Alyurt merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'da Engelsiz'e.
3: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Öncelikle tebrik ediyoruz. Çiftler kategorisinde bronz madalya elde ettiniz. Turnuvanın sizin açınızdan en zor bölümü neydi? Nasıl geçti? Değerlendirmenizi dinlemek isteriz.
3: Biz Paralimpik Olimpiyat yolunda bu bizim adım atışımızın bilmem kaçıncı teması ama şunu söylemek istiyorum ki bu gerçekten bizim için evet bir başlangıç oldu 2026 yılı için. Biliyorum ki diğer turnuvalarda en güzel şekilde daha birinciliklerle ülkemizi olimpiyat yolunda taşıyabiliriz.
1: Peki takım arkadaşınız Öner Bozbıyık'la saha içinde uyumu nasıl sağlıyorsunuz?
3: Şöyle sağlıyoruz. Öner şimdi başka bir kafa, ben başka bir kafa, başka şehirlerdeyiz. Ama sürekli olarak telefonla iletişim halinde kalabiliyoruz. Onun dışında da kamplarda bir araya geldiğimiz zaman sürekli fikir alışverişinde bulunuyoruz ve ikili ilişkilerimizin kuvvetlenmesi adına sürekli olarak maç aşamaları hakkında konuşmalar gerçekleştiriyoruz. Hocalarımız da buna dahil oluyor tabii ki de. Neler yapabiliriz, stratejilerimizi nasıl ileriye taşıyabiliriz? Hep bu aşamada böyle ikinci ve üçüncü fikirlerimiz hep olmak zorunda kalıyor. Çünkü dediğim gibi iki ayrı bedende aslında orada bir sahaya çıkıp bir vücut olmaya çalışıyoruz. Bir kafa olmaya çalışıyoruz. Bakış açılarımızı farklılaştırarak birbirimizi anlamaya çalışıyoruz. Hepimizin orada amacı bayrağımızı en güzel şekilde temsil etmek olduğu için orada biz elimizden geldiği kadar bir bütün olmaya çalışıyoruz.
1: Çiftler diyoruz, bu iki kişi anlamına geliyor. Ancak ağır engel grubuna sahip olduğunuz için takım dediğimizde sizin dışınızda iki ayrı insan daha var. Yani sizin partnerleriniz. Biraz bundan bahseder misiniz? Bu Öner Bozbıyık'la aranızdaki bu bağ kuvvetlendirdiğiniz zaman bu partner kişilerin bu performansınıza nasıl bir etkisi oluyor?
3: Bu konuya da gerçekten değindiğiniz için çok teşekkür ediyorum Ayhan Bey. Biz orada en ağır engelli grubuna sahip olduğumuz için BC3 kategorisi kollarını rahat kullanamadığı için orada ekstra uzuvlarını kullanabilme yetisine sahip asistanlar yani rampa operatörleri barındırıyor. Biz oraya az önce iki kişi dedim ama biz oraya aslında asistanlarımız da yani rampa operatörlerimizle birlikte sahaya dört kişi çıkıyoruz. Bu asistanların bizim orada kullanamadığımız uzuvlarımızı yerine getirdikleri için biz orada Öner'le ne kadar muhabbetimiz, diyalogumuz güçlü olursa, ne kadar kontrollü davranırsak asistanların orada o denli bir rahatlaması söz konusu oluyor. Çünkü oradan dışarıdan bakıldığında hani sadece orada dört kişi görünüyor ama biz orada saha içerisinde aslında arkaları dönük olan asistanlarımıza bir yandan da ne yapmaları gerektiğini, çünkü onlarla bir bütün olmaya çalışıyoruz. Onlar hiçbir şekilde arkalarını dönemedikleri için Öner orada kendi asistanını, ben kendi asistanımı kontrol ederek sahada bir başarı elde etmeye çalışıyoruz. Öner'le kurduğumuz diyalogumuzun güçlü olduğu zamanda da asistanlar gerçekten fark ediyorum mesela yüz ifadelerinden, hareketlerinden, tavırlarından. O zaman bile böyle bir rahatlık söz konusu oluyor onlarda. Hani kastettiğim rahatlık da şu, sporcular gerçekten kontrollü adım atıyorlar. Biz de kontrollü davranıyoruz ve her şey yolunda. Bu imajı yaratmak ve saha içerisinde bu duruşu gerçekleştirmek skorların da yüksek olmasına ve başarıyla bizi taşımasına sebep oluyor. Bu yüzden gerçekten dediğimiz gibi diyalog çok önemli ikimizin arasında.
1: Peki Hava Alyurt, bu madalyanın sizin sporculuk yolculuğunuzdaki anlamı nedir?
3: Bu madalyanın bizim sporculuk yolculuğumuzdaki anlamı bizim için gerçekten çok büyük. Tabii istiyoruz ki biz birincilikle taçlandıralım. Rabbim inşallah nasip eder ama bu da bizim için çok kıymetli. Bir sporcunun çok sevdiğim bir lafı var. Herkes beni birinciliklerim, ikinciliklerimle konuşuyor ama ben birincilikleri ve ikincilikleri bir anda o basamakları tırmanmadım. Benim beşinciliklerim de çok güçlüydü demişti. Aslında orada vaat ettiği ve kastettiği şey şu: bir şeyleri oldurabilmek için aslında büyük bir olmazlığın içinden geçmek gerekiyor. Biz de hakikaten zaten hayatın yükünü sırtlamış insanlar olarak, özel bireyler olarak, biz bunu gerçekten en güzel şekilde yaptığımıza inanıyorum. Tabii ki de amacımız birincilik olduğu için üçüncülük bizi önedi de beni de kesmedi. Biz istiyoruz ki hep birinciliklerle adımız anılsın. Ama tabii ki de sporculuğun ve sporun bu böyle yan etmenim oldu yani. Bir şekilde mecbur bunu da yaşamak zorundayız. İnşallah tabii ki de Paralimpik Olimpiyat kutasında, Los Angeles'ta, tabii ki de öncesinde de Avrupa Şampiyonası'nda en güzel şekilde derecemizi elde edip sonra Los Angeles Olimpiyat yolunda da ülkemizi güzel bir şekilde temsil edebilmek amacımız. Tekrardan söylüyorum, inşallah bu başarı gerçekten 2026'nın bir başlangıcı olsun. Dilerim bir sonraki turnuvalarda karşınıza birinciliklerimizle çıkmış oluruz ve bunları konuşmuş oluruz.
1: Elde ettiğiniz derecelerle ve yaşam hikayelerinizle birçok insana rol model oluyorsunuz. Bugün sizi dinleyen ve hayatı tutunmaya çalışan bir kişiye tek bir cümle söyleme şansınız olsa ne söylerdiniz?
3: Kesinlikle şunu söylemek isterdim. Hayatın hiçbir alanında var olmayı, umut etmeyi, hayal kurmayı kesinlikle bir kenara bırakmayın. Yani biz gerçekten hayatın her alanında zorlukları üstlenmiş olarak bir şekilde bunlarla baş etmesini de bilen güçlü insanlarız. Spora yönelsinler, sanata yönelsinler, kendilerini mutlu edebilecek şekilde yaşamaya çalışsınlar. Ama başarılı olacağım, olmak zorundayım diye bir kaide gütmeden, sevdikleri için ve gerçekten kendilerine güvendikleri için bir yola çıksınlar. İnsan kendini sevince ve kendine güvenince elde edemeyeceği ve başaramayacağı hiçbir şey yok.
1: Sportif yolculuğunuzda kimlerden destek alıyorsunuz? Beklediğiniz desteği görebiliyor musunuz?
3: Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bolcu branşı dünyada en ağır engel grubunu kapsayan nadir branşlardan biri. Ben de sizlerin huzurunda çok güzel bir şekilde buna sizi vesile kılarak teşekkür etmek istediğim isimler var. Bu yolculukta elde ettiğim başarıların arkasında çok kıymetli insanlar ve kurumların desteğini görüyorum. Zaten bu destekler olmasa Bolcu branşında bu kadar başarı da belli bir yere kadar gidebilirdi. Öncelikle bu branşı yapabilmem için bana el ve ayak olan, iki ayrı bedende tek bir vücut olmaya çalışan ve benim elimi hiç bırakmayan babama çok teşekkür etmek istiyorum. Bir de engellerin her alanda yanında olan, sporculara verdiği destekle bizlere güç veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Selvi Ükak'ına da buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne, engelsiz taksimize antrenmanları götürüp getirdiği için, kamplara götürüp getirdiği için. Bir de 17 farklı engel branşını barındıran kulübüm Kağıt Spor ve kulüp başkanımız İbrahim Ercin'e de çok teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda bize Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi ailemiz olarak gördüğümüz ve bize antrenman sürecinde desteklerini esirgemeyen Gonca Engelsiz ailesine de çok teşekkür ediyorum. Sizlerin huzurunda sizleri vesile kalarak çok sağ olsunlar. Onlar olmasa zaten başarımızın bir parçası da onlar. Bir de federasyonumuzu da katmak istiyorum. Tabii ki de federasyonumuzun da desteğiyle en güzel şekilde ülkemizi temsil etmeye çalışıyoruz.
1: Paraboça milli takım sporcusu Hava Alyurt bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyorum düşüncelerinizi bizlerle paylaştığınız için.
3: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Engelsiz'i tamamlıyoruz. Ben Ayhan Aktaş, prodüksiyonda Ersin Şişman. İyi günler, iyi haftalar diliyoruz.
0: Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Engelsiz sona erdi.
4: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
0: NTV Radyo'nun katkılarıyla.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
3: ister o. Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Telefon deyince vatan.

0: Denizbank burada.
1: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
2: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
0: Ne var sırada? Denizbank burada.
3: Reklam.
4: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
5: Spor ekonomisi, özellikle ekonomi alan ve kulvarlarının en önde gelenleri arasında yerini alıyor. Bir kere daha dev bir futbol dünya kupasıyla beraber spor ekonomisi meselesi ve bununla ilgili konular gündeme geliyor. 11 Haziran'da başlayacak ve 19 Temmuz'a kadar sürecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası gerçekten son yılların en kapsamlı, en uzun süreli spor müsabakaları zincirini veya organizasyonunu temsil ediyor. Diğerlerinden farklı olarak 3 ülkenin ev sahipliği yapacağı bir kupadan bahsediyoruz. Aslında bir Kuzey Amerika Birliği gibi düşünülebilir veya Amerika Birliği'ni vurgulayan, onun marka değerini yükselten bir kurgu düzenlenmiş. Bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri ağırlıklı ev sahibi ve maçların önemli bir kısmı Amerika'da yapılmak üzere Amerika'nın yanı sıra Kanada ve Meksika'da üçlü organizasyon ev sahipliği rolünü üstlenecekler. 11 Haziran'da Meksika'da başlayacak, düzenlenecek açılış maçıyla beraber 19 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri'nde New Jersey eyaletinde final maçı düzenlenecek. Geleneksel olarak FIFA 32 takımlı bir formatla bu işi yürütüyordu. Şimdi 48 takıma çıkartıldı bu ve dolayısıyla turnuvanın süresi de yaklaşık 6 haftaya çıktı. 64 maç standart uygulaması da 104 maç sayısına çıkartıldı. Dolayısıyla 48 ülke katılıyor. Her biri 4 takımdan oluşan 12 grup var. Ve böylece ilk kez de 32'li bir eleme turu geliyor. Türkiye'de tabii katılan katılımcılar arasında. Aralarında Paraguay, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yer aldığı D grubunda Türkiye ilk maçını 13 Haziran'da Avustralya ile Türkiye saatiyle sabah saatlerinde gerçekleştirecek. Maçı Kanada'da Vancouver şehrinde oynayacağız. Tabii spor ekonomisi denildiği zaman bununla ilgili son güncel örneğimizi değerli dinleyenlerimiz hatırlar. Milano'daki kış olimpiyatları dolayısıyla ve geçmiş olimpiyat ekonomisi konularını da irdeleyerek gerçekleştirmiştik. Şimdi tabii bu Dünya Kupası'nın hemen öncesinde spor ekonomisiyle ilgili değerlendirmeler gündeme geliyor. Genel geçer bir ifadeyle 48 takımlı FIFA Dünya Kupası'nın brüt ekonomik çıktısının 80 milyar dolar seviyesine ulaşacağı ve küresel gayri safi yurt içi hasılaya da doğrudan katkının 40 milyar doları aşması bekleniliyor. Özellikle tabii yayın hakları en önemli bir kalemi oluşturuyor. Bu çerçevede elbette yayın haklarının yanı sıra fiili turizm hareketliliği yaklaşık 6,5 milyon turist ağırlanması bekleniliyor veya ek bir turizm hareketi öngörülüyor. Yaklaşık 15 milyar dolarlık bir turizm harcaması gene projeksiyonlar arasında. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1,2 milyon turisti ağırlaması bekleniyor. Geçen sene %5'lik bir turist kaybına uğrayan Amerika'da buna hazır 14 şehirde ev sahipliği yapacaklar. Ama netice itibariyle tabii Amerika'ya seyahat ve Trump faktörü dolayısıyla bir parça daha bilet satışlarında beklenen hızın olmadığını da şimdiden söyleyelim. Değişik kurumlar bu konuda çalışma yapmaya devam ediyorlar. Mesela bunlardan bir tanesi Oxford Economics diyor ki dünya çapında 800 bini aşkın tam zamanlı iş imkanı yaratılacak. Tabii her katılımcı ülkeye en az 10,5 milyon dolar bir ödeme yapılıyor ve kazanç sağlanacak. Esasen bugüne kadar düzenlenen turnuvalardan farklı olarak saha içindeki rekabetin ötesinde Ekonomik ölçek açısından da yeni bir eşiğin temsil edildiği Dünya Kupası'ndan bahsediyoruz. Özetle daha fazla takım, genişleyen coğrafya ve artan izleyici erişimi, turizmden medyaya, sponsorluktan perakendeye uzanan geniş bir ekonomik hareketlilik yaratıyor. Dünya Kupası da klasik bir spor etkinliği olmaktan çıkarak küresel ölçekte güçlü bir tüketim dalgası ve çarpan etkisi üreten bir yapıya evriliyor. Tabi bu arada sport washing dediğimiz bir kavramı da hatırlatalım. Bu tür etkinlikler elbette heyecan yaratıyor, popüler olma özelliğini dünya ölçeğine taşıyor ama hani netice itibariyle bu tür mega etkinlikler insan hakları, toplumsal sorunlar, ekonomik sıkıntılar gibi meseleleri de perdeleyecek, hani yıkayacak, örtecek bir etkide yaratabiliyor. Buna sport washing deniliyor. Tam da IMF Başkanı Kristalina hanımefendinin dünya artık şoklara hazır olsun, yeni şoklar beklenmeli, bu şok ve kriz durumu adeta içselleştirilmeli mesajının üzerinden dakikalar geçmişken bu da enteresan bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Tabii netice itibariyle bu açıdan bakıldığında Dünya Kupası kendisi de biliyorsunuz ağır ve altından yapılan bir kupa. Bir dipnotla tamamlayalım. 1974 yılında yaklaşık 25 bin dolar değerindeki bu kupa bugün yalnızca altın içeriği bakımından 550 bin doların üzerine ulaşmış. Yani değeri 52 yılda yaklaşık 22 kat artmış. Tabii genellikle ekonomik tahmin ve öngörülerde çuvallayan değerli meslektaşlarımız ekonomistlere de sorulmuş. Aslında uluslararası ajans Reuters geleneksel olarak bunu yapıyor imiş. 160 ekonomiste, aralarında Türkiye'den de katılımcılar var, bir anket yapmış. Demiş ki 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kim kazanacak? Ekonomistlere göre Fransa %35 oranında favori olmayı sürdürüyor veya ön plana çıkıyor. İspanya %31 ile ikinci sırada yer alıyor. Arjantin, Portekiz ve İngiltere de ekonomistler bakımından güçlü adaylar arasında gösteriliyor. Bakalım sonuç ne olacak? Geçenlerde TÜİK'in yayınlamış olduğu sağlık istatistiklerinde Türkiye nüfusunun sadece her 10 kişiden birinin spor ve fiziksel aktiviteye fiilen katıldığı anlaşılmış, ortaya çıkmış. Yani biz bu işi yapmaktan ziyade temaşasından, izlemesinden yana olan bir toplum profili çiziyoruz. O bakımdan herhalde 2026 Dünya Kupası da Türkiye'de yoğunlukla izlenecek. Şimdiden tüm katılımcılara başarılar diliyoruz. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
4: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Antalya-Isparta yolunun 0-3. kilometrelerinde ve Kazman-Ağrı yolunun 5-6. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Türkiye'nin aküsü
6: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
7: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Bir dinleyenimiz 1977 doğumlu bir erkek sigortalı ve sigortaya Eylül 1994 yılında girmiş. Bugüne kadar da 5100 prim günü ödemesi var. Yani toplamda prim günü 5100 gün. Askerliğime henüz borçlanmadım. EYT'den faydalanabilir miyim? Ne zaman emekli olurum diye sormuş. Bir defa şunu söyleyelim. 1994 sigorta başlangıcı olduğu için zaten sigortalımız, dinleyenimiz EYT kapsamında. Dolayısıyla emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi 5750 gün prim ve 55 yaş koşullarına tabi. Bunu neye göre söylüyoruz? 1994 yılındaki giriş tarihine, yani sigorta başlangıç tarihine göre söylüyoruz. Dolayısıyla 650 gün veya askerliğini borçlanıp, ki askerliğini de 550 gün olarak varsayarsak, 100 gün daha prim ödeyerek primini 5750 güne tamamlayacağı tarihte EYT kapsamında yaş aranmadan emekli olabilir. Bir başka dinleyenimiz, MS hastası, hastalığım ilerlerse malulen emekli olabilir miyim diye sormuş. Malulen emeklilik konusunda hastalık tipleri ya da türleri önemli değil. Yani hastalığın tipine, türüne göre bir malulen emeklilik söz konusu değil. Malulen emeklilikte önemli olan iş gücü kaybının yaşanmış olmasıdır. Ortaya çıkan bir iş kazası olabilir, bir hastalık olabilir. Bütün bunlar sebebiyle bir iş gücü kaybı aranır. Bu iş gücü kaybı da %60 olarak aranır. Ve malulen emekli olabilmek için bu kaybın sigorta başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkmış olması gerekir. Bunlarla birlikte 10 yıl sigortalılık ve 1800 prim günü koşulları da aranır. Dolayısıyla bu 3 koşulu bir arada bulunduruyorsanız, bunları yerine getirmişseniz, evet, malulen emekli olabilirsiniz.
4: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten Güçten Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey. Herkese sanat.
8: Bazı sanat dallarından uzak duruyor,
9: balet, kendine vücut
8: anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
10: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
8: Gerçekten öyle mi? Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
10: Siz yoksanız sanatta yok.
8: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
11: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
8: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
6: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
12: Doğa Takvimi. Bugün 9 Haziran 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
13: Ebabil yavrularının yuvadan düşme günlerindeyiz. Uçmayı öğrenirken yere düşmüş bir yavru ebabil ya da belki uçamayan yetişkin bir ebabil görürseniz ne yapacağınızı biliyor musunuz? Öncelikle bilinmesi gerekenler: kafese koymayın. İşin uzmanlarına teslim edinceye kadar kuşu bir karton kutuya koyun. Ebabil böcekle beslenir. Siz geçici olarak kuru kedi mamasıyla besleyebilir, damlalıkla gaga ucuna ve burnuna su damlatabilirsiniz. Güçlendiğinde onu uçurmak için yüksek bir yere çıkıp atmaya kalkmayın. Tercihen çimenlik bir alanda, göğüs hizasında avcunuzu açıp ebabilin kendiliğinden uçmasını bekleyin. Aklınızda olsun, ebabiller kanat tüylerinin değişimini 3 yılda tamamlar. Ancak yanlış yiyecekler verilen, kafes gibi yanlış ortamlarda tutulan kuşun tüyleri deforme olur ve uçamaz hale gelir. Bu da fizyolojik ve psikolojik sorunlara yol açar. Ancak tüy dikimi işlemi yapılan ebabiller birkaç saat içinde tekrar uçabilirler. Türkiye'de ebabile tüy dikim işlemini sadece Simurg Kuş Yuvası Derneği'nin yaptığını duyuralım. Böyle bir işlemi asla kendi kendinize denememeniz gerektiğini hatırlatalım.
12: Doğa Takvimi.
6: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
2: Heyecanı vatanda. 2-15 Haziran tarihleri arasında Samsung 189 ekran 4K Ultra HD Smart Neo QLED TV 79

0: diye para. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: Mobile Systems. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu

0: diyoruz. Laobo, lavobo ve de sözcük başındaki L'yi kalınlaştırarak lavabo. Dilimize İtalyancadan girmiş, o nedenle söylenişi biraz zor. Sözcüğün başındaki harf ince L ve ilk iki ünlü A, lavabo. Lavaboya gidip elimi yıkayacağım. Gözlüğümü lavaboda unutmuşum. Lavabodaki musluğun teknesine de yanlış olarak evye deniyor. O da Fransızcadan. Ama doğru söylenişi evye. Bu evyenin hali ne böyle, bir yıkar insan. Evet, evye değil, evye. Hazır mutfağa banyoya girmişken bir sorunumuza daha değinelim. Gaz veya elektrikle çalışarak sıcak su sağlayan araç nedir? Şohben mi, şofben mi? H ile söyleneni, yani şohben, yanlış. Bunun da kökeni Fransızca ve söylenişi şofben. Şofbeni yak da bir banyo yapalım. Peki ama banyo yapmak için evin sıcak olması gerekmez mi? Bak bakalım, kalorifer yanıyor mu? Bakalım da kalorifer değil, kalorifer. Sıcak hava, su ve buharını borularla dolaştırmak yoluyla bir yapının her yanını ısıtan araç veya tesisat. Kalorifer. Radyatöre de halk arasında kalorifer dendiği oluyor. Radyatör, sıcak bir kaynaktan aldığı ısıyı dışarı ileten, dilimli borulardan oluşan ısıtma aracı. Neleri gözden geçirdik? Lavabo, evye, şofben ve kalorifer. Hepinize mutlu günler.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Ülkenin iç kesimlerinde sağanaklar devam ediyor. İstanbul ve İzmir güneşli, sert esen rüzgar serinlik vermeye devam ediyor. İstanbul 28, İzmir 33, Bursa az bulutlu 31 derece. Ankara'da beklenen yağmur yer yer kuvvetli yağacak. Sıcaklık 27 derece. Antalya'da hissedilen sıcaklık yüksek 35 derece. İç kesimlerde ise yağış var. Marmara'da hava açık, Poyraz sert ve serin esmeye devam ediyor. Edirne 33, Kocaeli 29 derece. İç Anadolu'nun genelinde öğle akşam arasında gök gürültülü kuvvetli sağanak geçişi olacak. Eskişehir 27, Kayseri 26 derece. Ege'de, Denizli, Afyonkarahisar, Muğla'nın kuzeyinde de kısa süre yağış var. Manisa az bulutlu 33, Muğla 32, Aydın 35, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de Isparta, Adana'nın ve Mersin'in kuzey ilçelerinde de sağanak yağış bekleniyor. Sahillerde hava nemli. Adana 31, Hatay 30 derece. Karadeniz'de Bolu, Karabük, Trabzon, Artvin, Rize kesiminde kuvvetli yağış sağanağı etkili. Zonguldak ve Samsun'sa parçalı bulutlu 25 derece. Doğu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine şiddetli yağış ve yıldırım tehlikesi var. Malatya parçalı bulutlu 31 derece. Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Diyarbakır 36, Gaziantep 34 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

saat 20 oldu. NTV'de ana haber bülteni zamanı. Öne çıkan başlıklara bakalım. Bültenimize başlayalım. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi en hareketli günlerinden birini geçirdi. Sebep Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısını kimin yapacağı gerginliğiydi. Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri sabah 8 gibi salona girmeye başladı. Akabinde meclisin kapıları içeri girmek isteyen Cumhuriyet Halk Partililerle doldu. Sonuçta mecliste konuşmayı Özgür Özel yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu da CHP Genel Merkezi'nde konuştu. Her ikisinin konuşması da sert, keskindi. Tıpkı onları destekleyen CHP'lilerin meclis kapısında karşılık

0: attığı sloganlar gibi. Özgür Özel'in konuşması mecliste biter bitmez Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki konuşması başladı. Bugün bir şekilde atlatıldı. Şimdi sıra Perşembe gününde. Çünkü Perşembe parti meclisi ilk toplantısını yapacak. Kılıçdaroğlu o gün kulüpler sürecinde başlayacağını söylemişti. Hatırlayacaksınız. Mecliste bugünkü gerilimin daha yükselmediği dakikalarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısını yaptı. Onun da gündemi bir süredir Cumhuriyet Halk Partisi. Bahçeli'ye göre CHP'nin önünde iki yol var. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da Mutlak Butlan'a ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel hakkında hazırlanan fezlekelere ilişkin bazı açıklamaları olduğu gün bakacağız. NTV'de ana habere başladık. Yeni gelişmemiz, ana habere onunla başlayacağız. İran Hürmüz Boğazı'nda Amerikan helikopterini düşürdü ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da bu konuya ilişkin bir tepki verdi. Tepkisi önemli çünkü NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezer söz anlatacak. Trump ne diyor düşürülen helikopter için Begüm?
1: Eda, dün akşam saatlerinde Amerikan ordusuna ait bir helikopterin Hürmüz Boğazı'nda düştüğüne ilişkin haberler gelmişti. Hatta akşam saatlerinde de ABD Başkanı Donald Trump New York'taki NBA maçını izledikten sonra bu haberler sorulmuştu kendisine. Yani helikopter düştü mü, düşürüldü mü diye bugüne işaret etti. Şimdi biraz önce ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan paylaştığı mesajda İranlıların Amerikan helikopterini düşürdüğünü açıkladı. Hürmüz Boğazı üzerinde son derece gelişmiş Apache helikopterlerimizden birisini İranlılar düşürdü ifadesini kullandı. Pilotlar yaralanmadı. Bunu da ifade etti ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya mesajında ama Amerika bu saldırıya karşılık vermeli, vermek zorunda ifadesini kullanıyor ABD Başkanı Donald Trump. Düşürülen helikopter Boeing yapımı Apache AH-64 model bir helikopter ve Umman kıyıları yakınlarında, Hürmüz Boğazı yakınlarında devriye sevdiği belirtiliyor o sırada. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan, CENTCOM'dan daha önce yapılan açıklamada iki mürettebatın yaklaşık 2 saat içerisinde Amerikan güçleri tarafından kurtarıldığı açıklanmıştı. Ve mürettebatın yani pilotların durumunun da iyi olduğu belirtilmişti. Bu tabii hem bir yandan hafta sonunda İsrail ve İran arasında çatışmaların alevlenmesi, gerilimin tırmanması ve sonrasında Trump'ın Netanyahu'yla telefon görüşmesinden sonra en azından şu an sınırın durulduğu bir zamana da denk geldi. Şimdi tabii ki ABD Başkanı Donald Trump'ın mesajına göre İranlılar bu helikopteri düşürdükten sonra Trump diyor ki buna karşılık vermeliyiz, vermek zorundayız ifadesini kullanıyor. Şimdiye kadar Amerikan ordusu Trump yönetiminin başlatmış olduğu destansı öfke operasyonu sırasında en az 42 uçak ya da hava aracı diyelim, bunun içerisinde dronlar da dahil, hasar gördü ya da düşürüldü geçen ayki kongre tarafından açıklanan rapora göre. Dolayısıyla Amerika şimdi buna nasıl bir karşılık verecek ve ne zaman karşılık verecek göreceğiz.
0: Bunu takip ediyoruz elbette. Günün önemli haberleriyle devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Sürecin stratejik bir devlet vizyonu olduğunu, yeni kapıların açılacağını söyledi.
2: Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha terörsüz Türkiye sürecinin önemini vurguladı. Yeni kapılar açılacak dedi.
2: İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır.
3: Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde kürsüdeydi. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin bölgesinde oyun kurucu olduğunu söyledi.
2: Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir.
3: Erdoğan, savaşların şekil değiştirdiğini de söyledi. Türkiye'nin yeni döneme uyum sağlamaya çalıştığını belirtti.
2: Kendimizi en hızlı biçimde buna adapte etmeye çalışıyoruz. Bugün savaşlar cepheyle birlikte siber alanda, uydu sistemleri üzerinden, sosyal medya platformlarında eş zamanlı yürütülüyor.
0: Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi en hareketli günlerinden birini geçirdi. Sebep Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısını kimin yapacağı gerginliğiydi. Örneğin bu fotoğraf karesi meclisin giriş kapılarından birinde, Dikmen Kapısı'nın önünde çekildi. Burada bekleyenler Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısını izlemek için ziyaretçi olarak CHP grubuna girmek isteyenler. Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri ise sabah saat 8 gibi o salona girmeye başladı. İşte ardından da meclis böyle bu şekilde doldu. Ziyaretçi yasağı geldi. Kimse meclise ziyaretçi olarak giremedi ve sonuçta konuşmayı grup başkanı Özgür Özel yaptı.
3: Mecliste CHP grup toplantısı gerilimi yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, CHP Grup Başkanı Özgür Özel de grup toplantısı da kürsüde olacağını söyleyince meclis giriş kapısının önünde iki kanadın destekçileri toplanmaya başladı. Grup salonu için hamle yapan ilk grup Özgür Özel'e destek veren milletvekilleri oldu. Saatler sabah 8'i gösterdiğinde Özel'e destek veren milletvekilleri toplantının yapılacağı salona girmeye başladı. Aynı saatlerde meclisin dışında gerilim vardı. Her iki tarafın destekçisi partililer meclisin Dikmen Kapısı'na yığıldı. Polis iki grubun ortasında tampon bölge oluşturdu. Ancak karşılıklı sloganlar atıldı. Tansiyon yükseldi. Saatler onu gösterdiğinde Özgür Özel meclise geldi. Saat 10.33'te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavaş, milyonlarca CHP'li sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir diyerek Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısına katılmamasını istedi. Saat 10.54 meclis kapısında gerilim artınca meclis başkanlığı grup toplantı salonuna ziyaretçi yasağı getirdi. Saat 11.22'de Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. Kılıçdaroğlu topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki biz bu oyunu bozarız dedi. Meclise gitmeyeceğini, genel merkezde olacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler meclisten ayrıldıkları sırada gerilim yine yükseldi. Saat 12.05'te Özel meclis kapısına gitti. Destekçilerine teşekkür etti. CHP'deki grup toplantısı gerilimi böylece sona erdi. Saat 13.30'da ise Özel grup toplantısında kürsüdeydi.
4: Bu kürsüde ilan edilen saatte çıkıp da konuşma yapmayı kendi adıma bir başarı, bir zafer olarak görmüyorum.
3: Özel Kılıçdaroğlu'na bir kez daha kurultay çağrısı yaptı.
4: Genel başkancılık, PM'cilik bu kararla oynanamaz. Burada yapılacak iş 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır.
0: Kemal Kılıçdaroğlu da CHP Genel Merkezi'nde konuştu. Konuşması sertti ve hedefinde doğrudan Özgür Özel vardı.
5: Benim koltuk derdim yok. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız.
3: Mecliste grup toplantısında kürsüde olacağını açıklamıştı. Ancak gerilim artınca toplantıyı genel merkeze aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sert sözlerle CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı.
6: Ben isterdim ki bunu meclise yapalım. Ama gerilim yaratıldı. Hep iyi niyetli davrandım. İyi niyetli davrandığım için zaman zaman iyi niyetim istismar edildi. Ben bunun da farkındayım. Ama bir noktaya kadar o noktaya gelince kusura bakmayın diyeceğiz. Kesip atacağız.
3: Kılıçdaroğlu konuşmasında sık sık arınma mesajı verdi. Kurultayın yapılacağını da söyledi. CHP'nin kurultayları şenlik kurultaylarıdır. CHP kurultaylarında para olmaz diye de ekledi.
6: Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip bize niye yardım yapmıyorsunuz diyemez.
3: Şimdi gözler mutlak butlan kararı sonrası ilk kez toplanacak parti meclisi toplantısında. Kılıçdaroğlu perşembe günü yapılacak toplantıyla kurultay sürecinin başlayacağını söylemişti.
0: Mecliste bugünkü gerilimin daha yükselmediği dakikalarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısını yaptı. Ve onun da gündemi bir süredir zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler. Bahçeli'ye göre CHP'nin önünde iki yol var.
7: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde iki yol vardır. Ya kendi iç meselesini hukuk ve sağduyu zemininde çözecek ya da kendi eliyle büyüttüğü düğümü milletimizin gündemine yeni bir yük olarak taşıyacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir. Zira keskin sirke ancak küpüne zarar verir.
8: Gündeminde CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışması, eleştirilerin hedefinde CHP Grup Başkanı Özgür Özel vardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özel'e sağduyu çağrısı yaptı.
7: Sayın Özgür Özel'e tavsiyemiz şudur. CHP'nin mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçilmelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi koridorlarına taşan buhran, ayan beyan ortadadır. Yoldan büsbütün çıkmadan bu gidişata bir an evvel nizam verilmelidir.
8: MHP lideri partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Bahçeli, CHP'de bugün iki ayrı yön, iki ayrı merkez, iki ayrı meşruiyet iddiası, muhalefetin gidişatı bakımından kaygı verici bir gerçek olarak karşımızdadır dedi.
7: Sağduyuyla karşılanması gereken hukuki süreçlerin meydan okuyucu bir üslupla gölgelenmesi, siyasi kıyametin büyük alametlerindendir.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'deki mutlak butlan tartışmasına ilişkin konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel hakkında hazırlanan fezlekeleri de değerlendirdi.
8: CHP bir an önce kurultayını yapmadı. Bu CHP'nin iç meselesidir. Taraf olmayız. Yargıtay'ın kararı netleştirmesinde büyük fayda var. Bu sözler Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a ait. Kurtulmuş, CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmaları da değerlendirdi.
9: CHP binasına polisin girip o görüntülerin ortaya çıkması sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar vermedi. Bütün Türkiye'ye zarar verdi. Yargıtay'ın bir an evvel bu mahkeme kararı ile ilgili meseleyi netleştirmesinde çok büyük fayda var. Böylece bir tartışma ortadan kalkar. Aynı zamanda CHP'nin delege iradesini tekrar ortaya koyması, bir an evvel uygun bir zamanda kurultayın yapılması siyasi partiler hukuku bakımından önemlidir.
8: Kurtulmuş İstanbul'da gazetecilerle bir araya geldi. Gündeminde CHP Grup Başkanı Özgür Özel hakkında asılanan fezlekeler de vardı.
9: Mecliste şu anda bile çok sayıda fezleke var. Bunların hiçbirisi doğal olarak gündeme getirilmiyor. Yani fezleke meselesi bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar. Dolayısıyla bakalım, süreç henüz oralara gelmedi.
8: CHP'deki tartışmaların sona ermesi gerektiğini de vurgulayan Meclis Başkanı, bu süreçleri maalesef ben üzüntüyle karşılıyorum. Böyle bir konunun Türkiye'nin gündemini çok uzun süre işgal etmemesini temenni ediyorum ifadelerini kullandı.
0: Atlas Çağlayan İstanbul'da Güngören'de bıçaklanarak öldürülmüştü. 16 yaşındaydı. Onu öldüren 15 yaşındaki zanlı bugün ilk kez hakim karşısındaydı. Savunma yaptı. Adliyenin önü ana baba günüydü. Çocuklarını benzer şekilde cinayetlerde kaybedenler desteğe gelmişlerdi. Davada savcı mütalasını da açıkladı ve dava ertelendi. Bütün gün bu davayı NTV'den Dilek Yaman Demir takip etti. Şimdi de karşımızda hem duruşma salonunda, evet izleyiciler alınmadı, gazeteciler alınmadı ama neler olup bittiğini, kimlerin konuştuğunu, ifade verdiğini anlatacak. Hem de savcı mütalasını. Dilek. Duruşmada 14 tanık dinlendi. Tanıklardan en önemlisi kavganın çıktığı Güngören'deki restoran işletmecisiydi. Yine kavgaya müdahalede bulunan garson tanık olarak dinlendi. Tabii olay anında Atlas'la birlikte karşı taraf, yani sanığın tarafında olan çocukların da tanık olarak ifadelerine başvuruldu. İfadelerin tamamlanmasıyla birlikte duruşma savcısı mütalaasını da hazırlamıştı ve sundu. Aslında talebinde sanığın, 14 yaşındaki o sanığın çocuğa karşı, Atlas'a karşı kasten öldürme suçunu işlediği iddia edildi. Yine aynı mütalaada ruhsatsız silah, yani Atlas'ın bıçaklanmasına neden olan o silahın ruhsatsız silahlar suçu kapsamında, yani 6136 sayılı kanuna muhalefet suçu kapsamında kaldığı gerekçesiyle bu suçtan da cezalandırılması istendi. Bir de silahlı tehdit suçunun işlendiği gerekçesiyle, yani aslında hazırlanan iddianameyle benzer bir mütalaayla 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapiste cezalandırılması istendi. Ailenin de talepleri vardı. Bir kısım talepler kabul edilirken bir kısım talepleri ise reddedildi. Kabul edilen tek talep, sanığın olay tarihinde 14 yaşında olduğu ileri sürülen o sanığın kemik yaşının tespit edilmesi talep edilmişti aile tarafından. İşte mahkeme heyeti sadece bu talebi kabul etti ve Adli Tıp Kurumu'na bu konuya ilişkin yazı yazdı ve çocuğun artık kemik yaşının tespit edilmesini istendi. Başka talepleri de vardı. O taleplerden en önemli ile işletme sahibinin yalan beyanda bulunduğu ifade edildi, iddia edildi. Bir başka iddia ise aile tarafından iddia edilen bir başka konu ise yine bu çocuğun 14 yaşında iddia edilen sanığın ailesinin ihmal sebebiyle çocuğun kasten öldürme suçunun işlendiği ileri sürüldü. Bu sebeple anne ve babasının da cezalandırılması istenmişti ama bu talep de mahkeme heyeti tarafından reddedilmiş oldu. Tabii bir yandan da en önemli konu ise avukatların beyanına göre diyelim 14 yaşındaki sanığın bu savunma sırasında pişmanım sözleriydi, ağladığı ileri sürüldü. Bunların hepsi avukat beyanında geçti çünkü kanun kapsamında 14 yaşında suçu işlenen bu mahkemeye, bu duruşmaya biz basın mensuplarıyla birlikte izleyiciler takip edemedik. Bu yüzden avukat beyanı olduğunu söyleyelim. Tabii kemik yaşının tespitinin kabulüyle birlikte kafe sahibinin ve yalan beyanlarının iddiası ise tamamen mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Bir yandan da bütün gün duruşma devam etti. O duruşmada neler yaşandı haberimizden izleyelim.
10: Atlas'ın sesi olmayan nedir?
11: İnşallah adalet yerini bulacak. Hem Ahmet için, hem Atlas için, hem diğer kardeşlerimiz, çocuklarımız için.
12: Sonuna kadar adalet arayışına devam edeceğiz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.
13: Tek istekleri adaletti. Yüzlerce kişi bu çağrıyla bir araya geldi. 16 yaşında bıçaklanarak hayattan koparılan Atlas Şahlayan'ın ailesine destek verdi.
12: Tüm halkımızdan da destek istiyoruz. Adaletin yeri bulması için burada toplandık.
14: Gözüm bittiği yer. Canımız yandı. Canımız yanıyor.
13: Atlas Çağlayan'ın yaşamını yitirdiği cinayete ilişkin davanın görülmesine Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Basın mensuplarına ve izleyiciye kapalı olarak yapılan duruşmada Atlas'ın ailesiyle 18 yaşından küçük olan sanık ilk kez yüz yüze geldi.
15: Sadece Atlas'ın davası değil bu. Bütün çocuklarımızın davası. Bütün çocuklarımızı korumak istiyoruz biz artık. Emsal kararı istiyoruz. Hiçbir indirimin uygulanmasını istemiyoruz.
13: Adliye önünde bir araya gelenler arasında Yasemin Minguzzi gibi benzer cinayetlerde çocuklarını kaybedenler de vardı.
16: Baran'ın annesiyim ben. Atlas Çağlayan'a destek için geldim. Benim oğlumu da vurdular silahla, tek kurşunla gasp ettiler, öldürdüler. Benim gibi mağdur aileler, anneler, babalara sesleniyorum. Sessiz kalmayın. Bana da 1 milyon teklif ettiler. Ama yılmadım, ayaktayım, dimdik ayaktayım. Sonuna kadar savaşacağım.
0: Bundan 10 yıl önce evinin önünde öldürülen Mezzeke grubu dansçısı Aynur Kambur cinayeti 10 yıl sonra çözüldü. Gözaltına alınan şüpheli cinayeti itiraf etti. Şimdi ayrıntıları öğreneceğiz. Bunun için NTV muhabiri Ali Ablay karşımızda. Ali, dansçıyı kim öldürmüş? Katil kim?
17: Öncelikle Seda Örtir, dansçıyı öldüren kişi akrabası olan Bülent Gündüz, bunu da sorgusunda itiraf etti. Olayı en başından anlatmak gerekirse dansçı Aynur Kambur 26 Mart 2016 tarihinde Şişli'deki evinin önünde öldürülmüştü. Olayın ardından ablası tam bir yıl sonra kız kardeşinin tehdit edildiğini, dansözlük yaptığı için 3 akrabası tarafından Fazlı Kar, Yüksel Kar ve Serdar Kar tarafından tehdit edildiğini söylemişti. Polis ekipleri o dönem HTS çalışmaları yapmış fakat dosya çözülememişti. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının kurulmasının ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde özel bir ekip kuruldu. 6 polisin görev aldığı bu ekip tam 4000 saatlik bir görüntü incelemesi yaptı ve bu görüntülerde katil zanlısı şapkayla olay yerine gelmişti. Başında bir şapka olduğu için yüzü gözükmüyordu ve o yüzden polisler için aslında zorlu bir süreç vardı önlerinde ve bu tam 4000 saatlik görüntüyü incelediler ve zanlının Avcılar'dan metrobüse binerek Mecidiyeköy'e geldiği belirlendi. Bunun üzerine polisler o gün o saatte metrobüse binen 1700 kişinin İstanbul kartı üzerinden bir inceleme başlattı. Bu kişilerin tek tek kimlik bilgileri incelendi ve bu isimlerde bu isimlerin Aynur Kambur'la bağlantıları çözülmeye çalışıldı. İşte bu sırada Bülent Gündüz'le karşılaştı polis ekipleri ve Bülent Gündüz'ün Aynur Kambur'la akraba olduklarını belirledi ve bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri kar kardeşler, yani Aynur Kambur'un ablasının şüphelendiği 3 kardeşle Bülent Gündüz'ün sık telefon görüşmesi yaptığını belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri bir operasyon düzenlediler ve Bülent Gündüz, Serdar Kar ve Fazlı Kar gözaltına alındı. Yüksel Kar'ın ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Bülent Gündüz İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nde verdiği ilk ifadesinde Aynur Kambur'u dansözlük yaptığı için yıllarca insanların kendileriyle dalga geçtiğini ve sonunda dayanamayarak Kambur'u öldürmeye karar verdiğini söyledi. Cinayeti işleme şeklini de anlattı polislere. İlk önce Avcılar'dan metrobüsle Mecidiyeköy'e geldiğini, ardından Kambur'a kapıyı kendisini kargocu olarak tanıtarak açtırdığını, ardından da ateş ederek Kambur'u öldürdüğünü ve sonrasında Beşiktaş sahiline giderek silahı denize attığını, sonrasında da metrobüsle tekrar Avcılar'daki evine döndüğünü söyledi ve cinayeti itiraf etti. 10 yılın ardından cinayet böylelikle çözülmüş oldu. 6 kişilik ekibin 4000 saatlik görüntü incelemesi ve 1700 kişinin tek tek incelenmesiyle katil zanlısına ulaşılmış oldu ve şu anda 3 şüphelinin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan davada 47. günde savunmalar devam etti bugün. Sanık kürsüsünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Medya AŞ'nin eski genel müdürü Elif İpek Atayman vardı. Ekrem İmamoğlu'yla görevli jandarmalar arasında da zaman zaman gerilim çıktı.
13: Sinirler gerildi, sesler yükseldi. Silivri'de görülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasının 47. gününde tartışma yaşandı. Tutuklandıktan sonra görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, duruşmaya ara verildiği sırada merdivenlerden inerken arkadan itildiğini iddia etti. Görevli jandarma komutana "beni kim itti?" diye yüksek sesle sordu. "Bir daha yapmayın, hakkınızda suç duyurusunda bulunurum." dedi. 414 sanıklı davada İBB iştiraklerinden Medya AŞ'nin bir dönem genel müdürlüğünü yapan İpek Elif Atayman savunma yaptı. Tutuklu Atayman, görev yaptığı 21 ay boyunca şirketin zarar ettiren uygulamalarını sona erdirdiğini söyledi. Mahkemenin sorusu üzerine Emrah Bağdatlı'nın kendisinden ihaleler konusunda bir istekte bulunmadığını belirtti.
18: Aylarca iddianameyi bekledim. Okuduğumda herhangi bir kişinin herhangi bir konuda aleyhimde bir beyanına veya bir tanık ifadesine de rastlamadım. İddia edildiği gibi bir örgütün mensubuysam bunun delilinin gösterilmesini bekliyorum.
13: İpek Elif Atayman'ın ifadesinden sonra Ekrem İmamoğlu mahkemede söz alarak Atayman'a yapılanların kadına karşı psikolojik şiddet olduğunu iddia etti. Kendisinden erkekler adına özür diledi.
0: Teröristlerin saldırısında şehit olan 22 yaşındaki öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ölümünün 9. yılında anıldı bugün. Hem görev yaptığı okulda, hem şehit olduğu yerde, hem de Çorum'daki mezarının başında törenler vardı.

0: şehit olmasının üzerinden tam 9 yıl geçti. Öğrencileri, meslektaşları, sevenleri onu unutmadı. Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hem mezarında hem okulunda hem de şehit edildiği noktada törenler vardı. Şenay Aybüke Yalçın 22 yaşındaydı. Batman'daki Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 7 aydır müzik öğretmenliği yapıyordu. 2017'de teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit oldu. Şehit öğretmen görev yaptığı lisede anıldı. Öğretmenin severek söylediği Mausa Limanı türküsü, kendi kurduğu müzik atölyesinde öğrenciler tarafından seslendirildi. Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği ve isminin verildiği caddede de anma töreni vardı. Aybüke öğretmenin şehit edildiği yere karanfiller bırakıldı. Ailesi ise memleketi Çorum'daki mezarın başındaydı.
1: Öğrencilerin işçilerinde Aybüke ismi olan öğrencilerimiz de var. Aybüke isminin konulması tabii ki bizleri mutlu ediyor.
0: Törene öğrenciler ve Aybüke öğretmenin meslektaşları da katıldı.
2: Aybüke Yalçın'ın öğretmeniydim. Ona 8 yıl emeğim var. Ankara Etimeskut'tan geliyorum. Özellikle Aybüke'nin 9. şehadete yürüyüşü için geldim buraya.
3: 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık bundan 8 yıl önce İzmir'de inşaat şantiyesinde ölü bulunmuştu. Buna ilişkin soruşturmada son firari şüpheli de yakalandı. 27 yaşındaki Dorukhan Büyükışık 13 Mayıs 2018'de Narlıdere'deki evinden spor yapmak için çıkmış ve sonra cansız bedeni bir inşaat alanında bulunmuştu. Ölüm sebebi kayıtlara yüksekten düşme diye geçti. 8 yıl sonra dosyası yeniden açıldı ve cinayet soruşturmasına dönüştü. 26 kişi hakkında toplam yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 24'ü tutuklandı. O dönem olay yeri inceleme büro amiri olarak görev yapan Atakan Kaçar firariydi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alınan şüpheli de tutuklandı. Diğer firari şüpheli İbrahim Kazmacı da bugün Edirne Kapıkule sınır kapısında yakalandı. Böylece soruşturmada firari kimse kalmadı. Epey popüler bir döner restoranında İzmir'de kızgın tereyağıyla yapılan İskender şovu 2 yaşındaki bir bebeği yaktı. Garson servis yaparken tavanın sapı koptu ve çocuğun üzerine kızgın yağ döküldü. Aylarca hastanede tedavi gören çocukta travma oluştu. Artık konuşamıyor. Aile sadece garson ve müdüre verilen para cezasına tepkili. Bu tip şovların yasaklanmasını istiyorlar.
0: Tavanın sapı koptu, kızgın tereyağı 2 yaşındaki bebeğin üzerine döküldü. İzmir'de bir restoranda yaşanan olayda ağır yaralanan bebeğin vücudunda kalıcı hasar oluştu.
4: Garson arkadaş elinde tereyağı tavasıyla birlikte geldi. Tam benim tabağımın önüne uzattığında yanımda oturan 2 yaşındaki kızım Mercan tavanın sapının kopmasıyla birlikte yandı.
0: Olay 9 ay önce İzmir'de yaşandı. Gülçin Demirkol ve ailesi hafta sonu ünlü bir döner restoranına gitti. Garson ailenin yanına İskender döner servisi yapmak üzere yaklaştı. Ancak elindeki kaynar tereyağı dolu tavanın sapı koptu ve kızgın yağ çocuğun üzerine devrildi.
4: Sol dirseği, sol bel kısmı, sol arka bacak kısmı yarıya kadar yandı. İkinci derece yanıklar oldu.
0: Bacağında ve kolunda ağır yanıklar oluşan küçük kız aylarca hastanede tedavi gördü. 3-4 ay boyunca sadece yüzüstü yatabildi. Çocuk yaşadığı korku ve acıdan konuşmayı da bıraktı. Mercan bebeğin ailesi suç duyurusunda bulundu. Kamera kayıtları da dava dosyasına girdi. Geçen hafta sonuçlanan davada mahkeme sadece garson ve mesul müdürü sorumlu tuttu. İki kişiye 7500 lira ve 11.200 lira adli para cezası verildi.
4: Şovun, bu gösterinin ben yasaklanmasını istiyorum. Yani bunun acısı 2 yaşındaki bir bebekten çıktı. Diğer başka çocukların başına gelmesin.
3: Son günlerde fiyatı en çok yükselen gıda tavuk. Sebebi de mangal sevdası ve bunu fırsat bilen satıcılar. kış aylarında 200 liranın altında satılan tavuk kanadının kilosu örneğin bugün en az 250 liradan başlıyor.
5: Mangal neysiz olmaz, kolay kanatsız olmaz.
6: Çocuklar kanat yiyor.
7: Çocuklar da seviyor, yetişkinler de. Mangal yanınca ateşte önce kanat pişiyor.
8: Kanadın tadı ayrı bir şey.
7: Ancak kanada özellikle piknik mevsiminde başlayan bu talep fiyatlarda da artışı getiriyor. Kış aylarında 200 liranın altında fiyatlara satılan tavuk kanadının kilosu bugün en az 250 liradan başlıyor. Kalitesine göre kasaplarda etiketlere daha yüksek rakamlar yansıyor.
9: Kanadın fiyatı her sene bu yaz sezonun mangalla beraber uçuşa geçiyor. Bütün tavuğa çok bir zam gelmedi. Mesela 80 liraya aldığımız tavuk işte 100 lira 110 lira gibi oldu. Ama kanada bayağı bir zam geldi. %50 zam geliyor kanada. Kanatta tüketim çok olduğu için fiyat böyle şey gibi yani merdiven gibi tık tık tık tık tık bir baktık. Tavuk 400 liraya sattığımız tavuğu 650 liraya satmaya başladık kanada.
7: Tavuk etinin mangalda sevilen baget ve pirzolasının fiyatları da kış aylarına göre 1/4 oranında arttı. Esnafa göre tavuk etinin daha çok tercih edilmesinin bir nedeni de kırmızı et fiyatları.
8: Tavuk pirzola tercih ettik. Biraz da kanadımız var. Kanatlı et arasındaki fiyat farkından dolayı kanadı tercih ediyoruz.
9: Bugün etin kilosu en kötü 1000 lira kıyma. Yani ne oluyor adam diyor ki ya kanat alırım diyor. Daha çok 2 kilo alırım 1 kilo alacağıma diyor.
10: Bir paket kanat, 3 paket pirzolası 900 aldım.
7: Tavuk kanadı fiyatlarının sonbahara kadar yüksek seyretmesi bekleniyor.
3: Yaz sadece mangal değil, biraz da düğün mevsimi demek. Ama evlenecek çiftler kara kara masrafları düşünüyor. O masraflar arasında en büyük tutarlardan biri de düğün yemeği verecekler için, verebilecekler için tabii. Fiyatlarda geçen yıla göre %40'ın üzerinde artış var.
0: Sadece restoran ve lokantalar değil, düğün yemekleri de zamlandı. Yaz geldi, düğün sezonu başladı. Evlenecek çiftler hazırlıkları hızlandırdı. Yüksek maliyet kalemlerinden biri de misafirlere sunulan yemekler. Salonlarda ortalama fiyatlar kişi başı 1500 liradan başlıyor, 3000 liraya kadar çıkıyor.
11: Geçen seneye göre şu andaki fiyatlarımız aşağı yukarı %40-45 civarında arttı. Ama burada iki tane kritik önemli bir şey var. Biz zaman zaman düğün salonlarında özellikle biz kendimiz dışarıdan hazırlayıp yemekleri teslim ediyoruz. Buranın satışları düğündeki düğün salonunun hizmetleriyle birlikte o fatura ediliyor.
0: Sektör yetkililerine göre birçok kişi maliyeti nedeniyle düğün yapmıyor. Kına gecesi sonrası sadece nikah yapmayı planlıyor. Ya da 50-60 kişilik eğlence organizasyonunu tercih ediyor.
11: Bu pazardan en çok dikkat edilmesi gereken mutlaka ekonomik bir değer oluşuyor. Yani lisanslı firmalardan, yemek sanayicilerinden bunu almaları, Tarım Bakanlığımızda lisanslı olan firmaları tercih etmeleri önemli.
3: Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav bu cumartesi yapılacak ve 1 milyondan fazla öğrenci de katılacak. Sınavda bu yıl bir ilk de söz konusu. Başvuru sırasında talep eden öğrencilere beslenme paketi dağıtılacak.
12: Kuru meyveli yulaf, kuru üzüm, ceviz ve su. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavda öğrencilere beslenme paketi dağıtılacak. Cumartesi günü yapılacak sınava 1 milyon 22 bin aday girecek. Adaylara e-okul üzerindeki başvuru esnasında beslenme paketi isteyip istemedikleri sorulmuştu. 924 bin 191 öğrenci beslenme paketi istedi. Bu öğrencilere sözel ve sayısal oturumları arasındaki dinlenme süresinde beslenme paketi dağıtılacak. Öğrencilerin yerleştirmesi de beslenme isteyen ve istemeyenlerin farklı salonlarda sınava gireceği şekilde yapıldı. Sınavın ilk oturumunda Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak bilgisiyle yabancı dilden toplam 50 soru sorulacak. 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre tanınacak. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayınlanacak. Tercih işlemleri 13-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları ise 5-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
3: Çocukların en sevdiği dijital oyunların başında gelen ve Türkiye'de oynanamayan Roblox yakında açılacak gibi görünüyor. Çünkü Roblox oyun sitesine Türkiye'nin istediği yaş sınırı kriteri için bir panel koyuldu. Eğer oyun şirketi Türkiye'de temsilcilikte açarsa açtığı anda sitesi de Türkiye'de oyuna açılmış olacak. Ama tabii 15 yaş üstü olanlar için.
12: Türkiye'de 2 yıldır erişim engeli bulunan Roblox'la ilgili yeni bir gelişme var. 15 yaş altına girişi yasaklayan düzenlemeye uyum için ebeveyn kontrol paneli siteye eklendi. Böylece Roblox bu yükümlülüğü yerine getiren ilk oyun sitesi oluyor. Yaş sınırı gibi kriterleri sorgulamak için kullanılacak panel sayesinde 15 yaşın altındaki kullanıcıların girişine izin verilmeyecek. Yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Roblox'a Türkiye'de erişim 7 Ağustos 2024'te sınırlandırılmıştı. Erişime yeniden açılması içinse son bir adım daha atması gerekiyor. Kaynaklar platformun yakında Türkiye'de temsilcilik açma şartını da yerine getireceğini ve böyle olursa erişim engeli kararının kaldırılacağını ifade ediyor. Sosyal medyaya getirilen yaş sınırı sonrası platformlara uyum için Kasım ayına kadar süre verilmişti. Bu süre dolmadan platformlar yasa gereği kullanıcıların 15 yaşının üstünde olduğunu tespit edebilecek panelleri platforma eklemek zorunda. Türkiye'de erişimine sınırlandırma getirilen bir diğer platform Discord'un açılması için de görüşmeler devam ediyor.
3: Dünya Kupası için Amerika'da olan milli futbol takımına eşlik eden motosikletli polis kaza yaptı. Kaza milli takımın Arizona'daki antrenmanı sonrasında iki otobüste otele döndüğü sırada meydana geldi. Millilere eşlik eden konvoydaki motosikletli polis kaza yaptı. Bir polis memuru hafif yaralandı ve yaralanan memura ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Milli takım kafilesinde yer alan görevliler de yardım etmek için araçtan indi. Kafile müdahaleden sonra kamp yaptı, otele gitti. Bölgedeki polis ekipleri otoyol trafiğini durdurdu. İtfaiye ve ambulans için ambulanslar bölgeye sevk edildi. Milli takım otoyolda yaşanan bu kaza sebebiyle 15 dakika bekledi. Maçların oynanmasına da az kaldı ama aşırı sıcak var. Yüksekte nem var. Hem sporcuları hem de taraftarları tehdit ediyor bu hava koşulları. Çünkü orada karşılaşmaların oynanacağı belirlenen 16 stadyumdan 14'ünde sıcaklıkların tehlikeli seviyeleri aşması bekleniyor. İşte bu yüzden FIFA bazı önlemler aldı. Birleşmiş Milletler de uyardı.
0: Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kaldı. Ancak karşılaşmaların pek çoğu aşırı sıcak hava koşulları altında oynanacak. Uzmanlar futbolcuların rakiplerinin yanı sıra aşırı sıcakla da mücadele etmek zorunda kalacağı konusunda uyarıyor. Son araştırmalara göre karşılaşmaların oynanacağı 16 stadyumdan 14'ünde sıcaklıkların tehlikeli seviyeleri aşması bekleniyor. Özellikle Miami, Houston ve Dallas gibi şehirlerde hissedilen sıcaklıkların nemle de birleşince 43 santigrat dereceye kadar çıkabileceği tahminleri yapılıyor. Bilim insanlarına göre elit sporcular açısından riskli kabul edilen 28 derece eşiği turnuvadaki birçok maçta aşılabilir. Bu durumun sadece oyuncuların performanslarını düşürmekle kalmayabileceği, hayati risk taşıyan sıcak çarpmalarına da yol açabileceğine dikkat çekiliyor. Üstelik yalnızca sahada ter dökecek futbolcular değil, taraftarlar da risk altında. Portsmouth Üniversitesi Spor ve Egzersiz Fizyolojisi Bölümü araştırmacılarından Tom Williams, taraftarların maruz kalacağı risklere işaret etti. Özellikle sıcak ülkelerden gelmeyenlerin alışık olmadıkları sıcağa karşı çok daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.
6: Bazı ülkelerin taraftarları sıcak havaya alışık. Ancak İngiliz ve İskoç taraftarlar gibi birçok ülkenin taraftarları aşırı sıcak havaya uyum sağlamakta zorlanacak. Bu yüzden taraftarların gölge alanlarda bulunmaları, yeterli sıvı tüketmeleri ve sıcağa uygun kıyafetler giymeleri çok önemli.
0: Birleşmiş Milletler'de özellikle kuyruklarda, otoparklarda ve tribünlerde sıcağa maruz kalacak taraftarları önlem almaları konusunda uyarıyor. Peki FIFA aşırı sıcak hava koşulları ve beraberindeki risklere karşı nasıl adımlar atacak? En azından futbolcular için önlem alındı. Dünya Kupası boyunca maçların her iki yarısında zorunlu su molaları verilecek. Bu molalar maçların 22. dakikasında uygulanacak ve 3'er dakika sürecek. Takımlara tıbbi personel desteği, özel hidrasyon planları ve soğutma sistemleriyle donatılmış yedek kulübelere sağlanacak. Ayrıca sağlık ekiplerinin elinde ani ısı çarpmalarına karşı özel soğutma çantaları bulunacak. FIFA daha önce taraftarların stadyumlara su şişeleri getirmesini yasakladığını duyurmuştu. Ancak taraftarların sağlığının hiçe sayıldığı eleştirileri üzerine bu karardan geri adım atıldı. Güvenlik gerekçeleri nedeniyle yeniden kullanılabilir sert plastik şişeler yasak olsa da her taraftarın turnuvaya kapalı, tek kullanımlık veya yumuşak plastik bir su şişesi getirmesine izin verileceği açıklandı.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner imzalı, bağlantılı diyelim, turizm projesi Arnavutluk'ta protesto edildi. Binlerce kişi başkent Tiran'da projenin doğa yaşamına zarar vereceği gerekçesiyle yürüyüş düzenledi. Protestocular bu projeye destek olduğu için Başbakan Edi Rama'nın istifasını istedi.
0: Arnavutluk bayrağı ve flamingo şekilleri. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın damadı, Jared Kushner bağlantılı dev turizm projesini protesto için binlerce kişi Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yürüyüş düzenledi. Hedefte Başbakan Edi Rama vardı. Rama, Arnavutluk'un güneyinde inşa edilmesi planlanan dev projenin çevreye olumsuz etkisinin olmadığını savundu. Çalışmaların devam edeceği sinyalini verdi. Halk durmadı, bir kez daha sokaklara döküldü. Projenin flamingolara, foklara ve koruma altındaki sulak alanlar üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle durdurulması talep edildi.
13: Ülkemiz ve onun doğasını korumak için buradayım. Çünkü ülkemizin herhangi bir bedeli yok, kimseye satılamaz.
14: Burada ülkemizi korumak için protesto gösterisi düzenliyoruz. Bundan sonra da her gün bunu yapmaya devam edeceğiz. Sadece bu proje değil, son 30 yıldır yanlış giden her şey için bunu yapıyoruz.
0: Flamingolar protesto gösterisinin sembolü haline geldi. Protestocular Flamingo Devrimi yazılı pankartlar taşıdı. Göstericiler projenin devamında ısrarcı olan Başbakan Rama'nın istifasını istedi.
3: Birazdan saat 21 olduğunda siyasi işler başlayacak. Ahmet Arpat karşınızda olacak siyasi işler ekibiyle. Biz ise ana haber bültenini bu akşam sanat dünyasında öne çıkan gelişmelerden derlediğimiz haber turuyla noktalıyoruz. İyi akşamlar, hoşçakalın.
15: Ben hayranım sana be.
16: Vallahi.
17: Oyuncu Özge Özacar, yönetmen Stephen Hopkins imzalı The Prince dizisiyle uluslararası bir yapımda rol alıyor. Şaka yaptım, şaka yaptım sevgi. Başarılı oyuncu, La Casa de Papel dizisindeki Berlin karakteriyle tanınan Pedro Alonso Ochoa ile birlikte kamera karşısına geçecek. Çekimleri Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan projede Özacar karakterini İngilizce olarak canlandıracak. İran'da mahkeme Altın Palmiye ödüllü yönetmen Cafer Penahi'nin bir yıllık hapis cezasını onadı. Penahi'nin avukatı bu cezaya 20 gün içinde itiraz edeceklerini ifade etti. Ünlü yönetmen geçen yıl İran devletine karşı propaganda faaliyetinde bulunduğu gerekçesiyle bir yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Aksiyon sinemasının dünyaca ünlü aktörü Sylvester Stallone'un 1997 yapımı kült filmi Copland dizi oluyor. Orijinal filmin yönetmeni ve senaristi James Mangold hem senaryo ekibinde yer alacak hem de diziyi yönetecek. Merakla beklenen dizi, küçük bir kasabada yaşayan New York polisinin yozlaşma hikayesini konu alıyor.
18: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
19: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
20: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
16: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
20: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
21: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
22: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
23: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
18: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: 5000 lira harcamaya, 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: NTV Radyo.

0: kokusuyla, tadıyla en sevdiğimiz içecekler arasında. Kiminin içmeden ayılamadığı, kiminin gün içinde kendini ödül olarak gördüğü kahvenin uykusuzluk, kalp çarpıntısı, fazla kortizol salgılanması gibi zararlarının yanı sıra faydası da bulunuyor. Peki kahve vücuda nasıl ve neden fayda sağlıyor? Kardiyoloji uzmanı Dr. Demet Erciyes anlatıyor.
1: Aslında kahvenin uzun yıllardır kalbe olumsuz etkileriyle gündeme geldiğini gördük. Fakat son yapılan çalışmalarda belirli miktarda kafeinin, belirli miktarda kahvenin kalp damar sağlığı için de faydalı olduğu söyleniyor. Burada doz ayarlaması çok önemli. Hani çoğu kişi yanlış olarak kahvenin kalbe iyi geldiğini düşünüp hiç içmediği halde kahveye başlaması ya da çok fazla miktarda tüketmesi de fayda yerine zarar getirebilir. Biz kahveyi daha ziyade uykuyu kaçırdığı şekliyle biliriz. Ama bu kahvenin içindeki kafein aynı zamanda böbrek üstü bezinden adrenalin ve kortizol gibi bir takım stres hormonlarının salgılanmasını da arttırıyor. Bu hormonların aşırı salgılanması da bir takım değişikliklere sebep olabiliyor. Örneğin kalpte işte tansiyonda ve kalp hızında artış yapıyor. Bu da aslında kalpte aritmiye bir yatkınlık varsa bunu da tetikleyebiliyor. Böyle bir riski de var. Ya da yüksek tansiyon hastaları fazla miktarda kahve tüketirse kullandıkları ilaca ihtiyaç daha fazla oluyor. Dozu yetersiz kalabiliyor. Tabii bunları da göz önüne almak lazım. Fakat aynı zamanda kahvenin bir takım faydaları da var. Antioksidan içeriği var örneğin. Bu hepimizin bildiği gibi besinler vücudumuzda yakıldığı zaman bir takım serbest radikaller çıkıyor. İşte bunu biz oksitlenme, bir nevi paslanma gibi tarif ediyoruz. Hep bahsediyoruz bunlardan. Kahve bu antioksidan özelliği sayesinde bunları nötralize ediyor. Bu bir fayda. Bir takım vitaminler özellikle B vitaminlerini içerebiliyor. İşte niyasin dediğimiz B3 vitamini ya da riboflavin dediğimiz B2 vitamini, B5 vitamini gibi vitaminler var içinde. Manezyum var, potasyum var, başka bir takım mineraller de var. Tabii bu damar içini döşeyen bir doku var, endotel diyoruz biz ona. Bütün bu damar tıkanıklığı da bu endotelde oluşuyor zaten. Kahvenin de bu endotelin fonksiyonunu düzelttiği gösterilmiş bu son çalışmalarda. Bu vesileyle de faydası olduğu söyleniyor ama dozunu iyi korumak lazım. Günde 1-2 fincan maksimum Türk kahvesi diye önerebiliriz. Tabii uyku kaçırıcı özelliğini de göz önüne alıp uygun saatlerde tüketmek kaydıyla.
0: Kardiyoloji uzmanı Dr. Demet Erciyes NTV Radyo'daydı.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.
3: Müzik arası.

0: dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paramparça güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: NTV Radyo.

Yeah. Hava durumu. Ülkenin iç kesimlerinde sağanaklar devam ediyor. İstanbul ve İzmir güneşli, sert esen rüzgar serinlik vermeye devam ediyor. İstanbul 28, İzmir 33, Bursa az bulutlu 31 derece. Ankara'da beklenen yağmur yer yer kuvvetli yağacak, sıcaklık 27 derece. Antalya'da hissedilen sıcaklık yüksek 35 derece. İç kesimlerde ise yağış var. Marmara'da hava açık, Poyraz sert ve serin esmeye devam ediyor. Edirne 33, Kocaeli 29 derece. İç Anadolu'nun genelinde öğle akşam arasında gök gürültülü kuvvetli sağanak geçişi olacak. Eskişehir 27, Kayseri 26 derece. Ege'de Denizli, Afyonkarahisar, Muğla'nın kuzeyinde de kısa süre yağış var. Manisa az bulutlu 33, Muğla 32, Aydın 35, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de Isparta, Adana'nın ve Mersin'in kuzey ilçelerinde de sağanak yağış bekleniyor. Sahillerde hava nemli. Adana 31, Hatay 30 derece. Karadeniz'de Bolu, Karabük, Trabzon, Artvin, Rize kesiminde kuvvetli yağış sağanağı etkili. Zonguldak ve Samsun'sa parçalı bulutlu 25 derece. Doğu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine şiddetli yağış ve yıldırım tehlikesi var. Malatya parçalı bulutlu 31 derece. Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Diyarbakır 36, Gaziantep 34 derece. Hava durumu.

0: Burası NTV Radyo. Saat 21. NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu. Siyasi işler başlıyor.
1: Merhaba, iyi akşamlar. Siyasi İşler'e hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Siyaseten zor, enteresan bir günü geride bıraktık ve bir ilke tanıklık ettik. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki ayrı grup toplantısı yapıldı. Biri mecliste grup başkanı Özgür Özel konuştu. Diğeri genel merkezde genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. İki konuşmada da suçlayıcı ifadeler ve meydan okuma vardı. O grup toplantıları öncesi yaşananlar da bambaşka bir olay. Sabah erken saatlerde grup salonunda yer tutmalar, meclis girişinde yaşanan arbede, meclis başkanlığının aldığı ziyaretçi yasağı kararı, sosyal medya üzerinden mesajlar ve genel başkanın Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclise gitmiyorum mesajıyla düşebilen tansiyon. Bu haftalık kriz atlatıldı. Peki haftaya ne olacak? Perşembe günkü parti meclisi toplantısında neler yaşanacak? Bu gerilimi Cumhuriyet Halk Partisi nasıl taşıyacak? Konuşacağız birazdan siyasi işlerde. Konuşmalardan, yani grup konuşmalarından, iki ayrı grup toplantısı demiştik. Konuşmalardan öne

0: çıkanlara gelirsek. Kemal Kılıçdaroğlu yine arınma üzerinden kurdu konuşmasını. Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim dedi. Kurultay yapacağım, ahlaklı erdemli bir kurultay yapacağım. Kapalı kapılar ardında pazarlıklar olmayacak, dolarlar havada uçuşmayacak diye de ekledi. Hali hazırdaki iddialar üzerinden Özgür Özel ve yönetimine seslendi. Özgür Özel ise grup kürsüsünden isim vermeden Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Burası seçilmişlerin yeridir, saygımdan susuyorum, bize bunları yaşatanlara hakkımı helal etmiyorum dedi. Özgür Özel 24 Temmuz'a kadar kurultayın yapılması gerektiğini düşünüyor, bunu söylüyor. Bugün yaptığı grup toplantısında da altını özellikle çizdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde artık gözle görülen, elle tutulan bir ayrışma var. Taraflar bir araya gelmiyor. Karşılıklı hamlelerle birbirlerine üstünlük kurmaya çalışıyorlar. Biri bir gün kazanıyor, diğeri öbür gün. Ama kaybeden sanki Cumhuriyet Halk Partisi'ymiş gibi duruyor. Bu karmaşa nasıl sona erer? Erer mi? Kurultay hangi şartlarda toplanır? Sonuçta iki tarafta kurultayı yapacağım diyor. Özgür Özel hemen toplansın istiyor. Kemal Kılıçdaroğlu da parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecini başlatacağız diyor. Peki hangi şartlarda toplanacak kurultay? Parti içerisindeki ayrışma yeni bir partiyi acaba tetikler mi? Çok katmanlı bir konu. Biz de kapsamlı bir şekilde masaya yatıracağız bu akşam siyasi işlerde. Ekip İstanbul'da bugün üçümüzde, daha doğrusu dördümüzde buradayız. İstanbul stüdyomuzdayız. Öncelikle karşımda Profesör Doktor Barış Doster bizimle birlikte, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz Sayın Doster.
1: Çok teşekkürler. İyi yayınlar hepimize.
0: Teşekkürler. Okan Müderrisoğlu ve Profesör Doktor Ahmet Kasıman da şu anda stüdyodalar. Biraz İstanbul trafiği sıkıntı yarattı. Buyurun sizleri de alalım stüdyoya. Hoş geldiniz.
2: Sizlerle hoş sığınıyoruz. Çok teşekkür ediyorum.
0: Estağfurullah.
2: Karşımda Barış Hoca var dedin, evet. Ama ben senin yanında olmayı tercih
0: Buyurun.
2: Ediyorum.
0: Buyurun. Yarım alayım. Hadi hoş Ankara'da geldiniz, olsak CHP gündemi yoğun, gelemediniz ama İstanbul'da bir de yan yana geliyorsunuz, birlikte geliyorsunuz.
2: Ankara'dan geliyoruz çünkü.
0: Peki öyle olsun. Peki hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok
2: ben böyle dinamik bir giriş oldu, inşallah program da aynı dinamiklikle devam eder.
0: Gündem dinamik, herhalde program da öyle olacak, öyle gözüküyor. Profesör Doktor Ahmet Kasıman, TED Üniversitesi öğretim üyesi, hoş geldiniz.
3: Merhaba Ahmet.
0: Çok teşekkürler. Şimdi ben açılışı yaptım, bilmiyorum dinleyebildiniz mi ama yani
2: ilgiyle,
0: sonuçta konuşacağımız konu belli. İlgiyle
2: çalışmadığımız yerden soru gelebilir diye çok dikkatle takip ettik.
0: Ne oldu bugün Okan Müderrisoğlu? Neye biz tanıklık ettik?
2: Bir Pirus zaferine tanıklık ettik.
0: Pirus zaferi.
2: Evet.
0: Ne yani, demek Pirus zaferi, bir önce açıklayalım ondan sonra.
2: Piro'nun kazandığı zaferi Pirus zaferi. Kemal Bey açısından. İşte Romalılara karşı.
0: Ortada bir zafer var mı?
2: İşte öyle bir zafer var ki eğer haneye yazılacaksa aslında kaybedilmiş bir senaryoda zafer çıkarmaya çalışan, aslında yer yer ve kısmen sağduyun hakim olduğu fakat toplumsal beklentileri, siyasal beklentileri karşılamaktan uzak iki ayrı toplantı tanıklığında idik. Ama yani hain Kemal söylemiyle FETÖ ya da hırsız söylemi üzerinden Özel ve ekibine karşı meclisin dikmen kapısında meydana gelen hadiseler, küfürleşmeler, hakaretler, itiş kakışlar.
0: Taraflar her geçen gün biraz daha keskinleşiyor.
2: Duygusal kopuşlar hızlanıyor. Ben bunun bilinçli bir tercih olduğunu düşünmeye başladım. Yani içi boşaltılmış, küçültülmüş, dar bir alanda marka değeri sınırlanmış bir CHP'ye doğru bir tasarım mı var diye soruyorum. Aslında bunu endişeyle de karşıladım, belirteyim. Fakat küresel sistem değişiyor, bölgesel dengeler değişiyor. Dolayısıyla buna göre CHP'nin içinden makul ve meşru nedenlerle ayrılmak zorunda bırakılmış, şartlara göre kendisini yeniden tanımlamış. Ama birçok CHP'linin belki de umut vaat ederek, umut beklentisiyle giderek ama gittiğinde o karşılığı üretemeyeceği fakat farklı ve yeni aktörlerin de sahaya çıkacağı bir tasarım mı? Bugün çok net bir şekilde Sayın Özgür Özel ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylem ve duruşları, ekipleri ve onlar adına yapılan açıklamalar bize artık bu kopuşun kemikleştiğini, geriye dönüşün çok zor olduğunu, zor ama imkansız değil, Bu imkanı da şartlara göre tekrar düşünmemiz gerekecek. Nihayetinde ortada bir tedbir kararı var. Nihai olarak Yargıtay denetimine açık bir karar var. Siyasal olarak kendisini yetkili görenle hukuki olarak kendisini yetkili görenlerin atanmış seçilmiş tartışması var. Bugünlerde topa girmesini önemli bulduğum, anlamlı bulduğum Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket eden, bürokratik kariyerinden de tanıdığımız, bir dönem parti sözcülüğü yapan Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın aslında butlan kararı tebliğ edilip genel merkez bir şekilde boşaltılırken ya da polis marifetiyle boşaltılmak durumunda kalarken siyaseten CHP'ye gönül veren vermeyen birçok kişinin aslında üzüldüğü manzaralar yaşanırken, hı hı, Özgür Özel ve arkadaşları buradan da yeni bir kahramanlık, bana göre sözde kahramanlık destanı çıkartarak toplumu ve özellikle de tabanı konsolide etmeye devam ederken, Kılıçdaroğlu ve ekibinin pozisyonu itibariyle Faik Öztrak'ın söylediği şu oldu. O butlan kararının tebliği geciktirilirken o arada apar topar bir grup seçimi yapılması ve Özgür Özel'in grup başkanı seçilmesi aslında genel başkan olmadığını kabulü ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aslında genel başkan olduğunu da ikrarı anlamına geliyor. Yani o pozisyon tanımlaması artık yeni genel merkez meclistir, ben grup başkanıyım. Hı hı. Ekibi de ne diyor? CHP lideri veya seçilmiş. Yine Faik Öztrak diyor ki 38. olağan kurultay 4-5 Kasım 2023 ve sonrasındaki süreçler yok hükmünde olduğu için Kemal Bey zaten iş başa döndürüldüğü için seçilmiş genel başkan. Bu seçilmiş atanmış tartışmasında özellikle atanmışlık kavramı üzerinden yürütülen,
0: doğru,
2: küçümseme kampanyasını, değersizleştirme kampanyasını da doğal olarak reddettiğini belirten husus. Biraz sonra açarız. Hı-hı. Sayın Bahçeli'nin başlangıçta Kemal Kılıçdaroğlu'nun özveriyle davranması gerektiğini belirten açıklama biçiminde ve tonunda bir değişiklik oluştu. Sayın Bahçeli, bunu kısa bir giriş olarak tamamlayayım müsaadenle. Kemal Kılıçdaroğlu için butlan kararının esasen bir tür siyasi iade itibar pozisyonuna geldiğini anlatmaya çalıştı. Bu ifade bana ait elbette. Dolayısıyla hani maksat hasıl oldu. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayarlarıyla daha fazla oynamadan Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir özveri gösterip kurultay ve bu anlamda Cumhuriyet Halk Partilerin iradesine bu işi teslim etmek konusunda inisiyatif almasını beklediğini belirten. Fakat daha sonra gerek grup konuşmasında önceki hafta gerek bu haftaki konuşmasında tabiri caizse hani inşaat işlerinde bir fore kazık vardı. Böyle sağlam çakarsınız yani binayı taşısın diye. Siyaset binası açısından, sadece CHP açısından değil, Sayın Özgür Özel'in ateşe körükle gittiğini ifade ve ima eden, parlamentodaki ya da CHP içindeki bu mücadeleyi sokağa taşırmaya eğilimli ve bunun beraberinde getireceği komplikasyonlardan duyduğu kaygıyı ifade eden ve elbette arınıp durulmalı vurgusunu daha somut ve milletin yetki verdiği belediyeler üzerinden burayı bir ganimet ya da bir nimet olarak görme anlayışının da aslında kabul edilemezliğini de kayda geçiren bu ifadelerin bir kısmı elbette bana ait, mealen söylüyorum. Sayın Bahçeli'nin konuşma metninin orijinali burada, gerekirse birebir.
0: Bunu ayrıca konuşuruz zaten.
2: Şunu söylemeye çalışıyorum. Sayın Bahçeli'deki ton değişikliği de esasen işte Türkiye'nin büyük bir sermaye grubunun Ankara'daki 100. yıl kutlamalarında Sayın Bahçeli de vardı. Özgür Özel oraya davetliydi. Kemal Kılıçdaroğlu'na davet gitmedi. Ve Bahçeli ile yakınlık tesis etmeye çalıştı. Özel olarak ilgi gösterdi, sıcaklık gösterdi. Ama Devlet Bey'in tutumu ve tavrında o günden bugüne ortaya çıkan değişiklik artık Özgür Özel ve arkadaşlarının temsil ettiği çizgiyi daha kaygı verici bulduğunu, peki, ve sürdürülemezliğini de kayda geçiriyor. Neden olduğuna ilişkin görüşlerimi ayrıca anlatırım.
0: Onu konuşuruz. Yani hatta ben hemen şuraya bir şöyle bir sorayım. Peki yani Özgür Özel ve ekibinden ne bekliyor Sayın Bahçeli? Bu konuyu ayrıca konuşalım. Sayın Bahçeli'nin yaklaşımı önemli, değerli.
2: Olması gerekeni değil de olmaması gerekeni daha fazla söylüyor, konuşuruz. Peki.
0: Ahmet Kasman, yine ben şu iki grup toplantısı ya da sabahtan beri mecliste yaşananlar ve sonrasına dair değerlendirmenizle başlamak isterim. İşte ne yaşandı bugün, biz ne izledik bugün diye sormuştum. Siz de bu yaşanana ne ad verirsiniz?
3: Vallahi bu
2: Türkiye
3: Cumhuriyeti'nin siyasi tarihi göz önüne alındığında herhalde o siyasi tarihin Hele ve hele kendisini Cumhuriyet'in kurucu partisi olarak niteleyen bir parti açısından baktığımız zaman en sıkıntılı, en hani ben eylemlerin sahipleri bu hissiyata yakın durmadıkları için benim bunu söylememin ne kadar anlamı var onu da bilmiyorum ama utanç verici.
0: Mücadele varmış gibi gözüküyor. Yani bugün bir bilek güreşine tanıklık ettik. Hatta Özgür Özel grup toplantısını yaparken kürsüde dedi ki ben bugün bu kürsüde konuşmayı bir zafer olarak adletmiyorum dedi. Okan Müderrisoğlu da bir Pirus zaferinden bahsetmiş.
2: Romalılara karşı Makedonyalı komutanın ordusunu kaybetme pahasına kazandığı zafer ama daha sonra ordusunun dağılışını izlediği süreçten bahsediyoruz.
0: Yani zafer gibi gözüken ama aslında
2: büyük bir maliyet üreten aslında kayıplar nedeniyle artık zafer olarak nitelendirilemeyecek tablo için milattan önce 300
0: ortada bir zafer var mı Ahmet Kasım'ın taraflar açısından?
3: Ortada bir zafer olmadığı açık. Zafer eğer bir siyasi partiden bahsediyorsak o siyasi partiyi demokratik yollarla, demokrasinin öngördüğü yollarla konsolide edip arkasından o konsolidasyonun üzerine inşa edildiği zeminle iktidara taşımak. Buradan o çıkmaz. Dolayısıyla da burada bir zafer olduğunu düşünmüyorum. Zaten Özgür Özel de düşünmüyor. Öte taraftan...
0: Yani zafer çıkmaz derken iktidardan uzaklaştırır mı? Ya da bu iktidar mücadelesini uzaklaştırır mı? Yani, parti içi mücadele.
2: Konsantrasyonu gayet, ve dikkatini
3: dağıtacak. Gayet basit bir soru soracağım bu soruna cevaben. Zaten o soruya cevap vermeye bile gerek yok. Şimdi bu CHP örneğin yarın seçim olsa, seneye seçim olsa ve bu halde olsa, 5 sene sonra seçim olsa ve bu halde olsa, milletvekili adaylarını nasıl belirleyecek?
0: Kim belirleyecek?
3: Nasıl belirleyecek? Yani Kemal Bey ben hukuken buraya oturdum ve işte bir arınma davasının peşindeyim diyerek bugünkü kamuoyu algısı çerçevesinde o milletvekili adaylarını tek başına belirlerse bu parti tabanında ve ülke genelinde ne kadar meşruiyet sahibi olacak? İkincisi gayet net olarak bir şey görmek lazım. Kemal Bey ve ekibinin bunu böyle değerlendirmediği açık ama benim gördüğüm, benim mutali olabildiğim araştırmalara yansıyan çok net bir biçimde Türkiye kamuoyunun geneli itibariyle bu olan bitende Kemal Bey'in yanında durmadı. Kemal Bey dolayısıyla evet bir zafer var Kemal Bey açısından. Belki onu siyaseten iade-i itibar diye görebiliriz. Ama yani ben ona da şöyle bakarım. Bir siyasi parti genel başkanının kongre kaybetmesi gayet normal bir şeydir yani. Kendi seçtiği delegelerle kongre kaybetmesi de gayet normal bir şeydir. Zaten aksi varit değildir. Yani herkes kendi seçtiği delegelerle gider kongreye ve bugüne kadar kongre kaybetmiş olan herkes kendi seçtiği delegeler onun aleyhine oy verdikleri için kongre kaybetmiştir. Dolayısıyla hani itibarını kaybettiğini, orada itibarını kaybettiğini düşünmem ben Kemal Bey'in. Kaldı ki bu programda defaten ifade edildiği gibi Kemal Bey'in attığı kimi adımlar var ki o adımlar evet genel seçimlerde beklenilen en azından Cumhurbaşkanlığı bakımından beklenilen sonucu vermemiş olabilir. Ama günün sonunda hemen arkasından yapılan belediye seçimlerinde bir netice vermiştir. Onun temelini Kemal Bey'in attığını da kimse inkar edemez. Dolayısıyla da niye itibarından olsun Kemal Bey? Bence olmaz. Ama şu anda yaptıklarıyla evet ortada bir zafer var ama tam hani bir zamanlar Kemal Bey'e yakınıştırılan o Piro Kemal. Kemal Kılıçdaroğlu'nu kamuoyunun şeyinde gözünde konumlayan o ifade işte bugün Pirus Kemal'e dönmüş vaziyette. Makedon Kralı Pirus biraz evvel Okan Müderrisoğlu detayıyla anlattı. Bu andan itibaren artık bir daha kaybettiği itibarı Kemal Bey'in toparlamasının ben mümkün olmadığını, Türkiye'nin siyasi tarihi ileride bir daha yazılacak. Bu konuda her, değil mi, 5 senede bir Barış'cığım bir Türkiye'nin siyasi tarihine ilişkin bir kitap çıkar. Yani bundan 5 sene sonra yazılacak olan kitaplarda Kemal Bey'in bir arınma savaşçısı, bir temiz siyaset gönüllüsü, öncüsü, sözcüsü, uygulayıcısı, lideri olarak o kitaplara yazılacağını ben hiç zannetmiyorum. Dolayısıyla kaybetmediği itibarını bugün kaybediyor Kemal Bey. Bu kalabalık görüntülerin bir önemi olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü o kadar salonu doldurmak zaten hiç siyaset yapmamışsam bile mümkün.
4: Yani var, liseler de var. Kim hangi grup toplantısına kaç milletvekili katıldı. O
2: evet, gazeteci arkadaşların çıkarttığı bir bilanço var, fena değil.
4: Yani bugün ciddi mesai yaptı meslektaşlarımız da. Hepsinin de eline sağlık. Zor bir gündü, hareketli bir gündü. Her detayı da atlamadılar, yakaladılar.
3: Şimdi sen bana skoru söyle.
2: Önemli olan şu, Özgür Bey'in yanında blok olarak hareket etti düşünülen milletvekillerinden bazıları, ki kendilerinin açık beyanları da var. İki tarafın yanında da durmayacağız, ikisini de onaylamıyoruz diyecek bir aşamaya geçti. Kemal Kılıçdaroğlu ile hareket eden vekillerin sayısında öyle yapısal bir değişiklik yok.
4: Yani ama blok 98 olarak... milletvekili evet. Sayın Özgür Özel'in grup toplantısına katılmış.
2: Evet.
4: 24 milletvekili de genel merkezdeki tamam, şimdi, Sayın Kılıçdaroğlu'nun evet. toplantısına.
2: Yani Kemal Bey'in bu soruyu... hafif bir artış bile var ama Özgür Bey ile blok hareket edenler iki tarafın tavrını da artık benimsememeye başladıklarını...
4: İki toplantıya katılmayan isim de var. Evet. Oradan da bir 16 isim çıkarmış meslektaşlarımız.
2: Tamam. Şimdi, bunların içinde tabii belki makul mazeret olanlar da vardır ama genel gidişat ve tabloyu iki taraf içinde onaylamayan isimler de var.
3: Şimdi ilk 98 ve 24 benim bildiğim ilk rakamlara göre her iki taraf içinde azalma temsil ediyor.
2: Kemal Bey tarafında.
3: Kemal Bey içinde 28 deniyordu. Şu anda 24.
2: 27.
3: Yani 138 milletvekili olan bir partinin genel başkan olma iddiasındaki bir bir siyasetçinin sadece 24 milletvekilinin olduğu bir toplantıda bazılarının da kim ve ne oldukları hiç belli olmayan insanlarda yan yana verdiği fotoğraf o partinin genel merkezinde de verilmiş olsa, Anıtkabir'in önünde de verilmiş olsa, efendime söyleyeyim, İstanbul'da Vatan Caddesi'nde, İşte orada eski usul mitingler orada yapılır. Vatan Caddesi'nde de verilmiş olsa bir zafere karşılık gelmez, evet. itibar iadesine de karşılık gelmez. Kemal Bey'in bir şeyi varsa, bir davası varsa bu davayı ifade etmenin en iyi yolunu seçmiş olduğu konusunda ben hiç ikna değilim. Anlattıklarının yayılmasına neden olan mecraların da onun davasına ya da 13 senenin üzerinde genel başkanlığını yaptığı ve 13 senenin üzerinde genel başkanlığını yaparken belli iddialarla, belli adaylıklarla, Cumhurbaşkanı adaylığı da dahil olmak üzere önüne çıktığı kamuoyunu onun arkasında bütünleyecek, onunla birlikte hareket ettirecek bir noktayı ifade ettiğini ben hiç düşünmüyorum.
4: Anladım, peki. Pirus Zaferi'ni Sayın Kılıçdaroğlu için kullandı. Siz ilk Pirus Zaferi tanımlamasını yapmıştınız. Siz kim, hangi tarafı kullanmıştınız?
2: Ben tabii ki hani meclisi...
4: Ben sizi dinleyince biraz Özgür tabii, Özel tarafı için tabii, sanki
2: tabii,
4: kullandım.
2: Tabii meclisi ve kürsüyü kaptırmadık Hı. şeklindeki Özgür Özel ve arkadaşları veya taraftarlarının söylemi üzerinden aslında işte bir genel merkez ve alternatif mecliste bir genel merkez ama biz mecliste kürsüyü kaptırmadık diyerek fiili ayrışmayı resmi bölünmeye dönüştüren bu tabloda aslında bir Pirus zaferi var. Eğer Özgür Bey işte bunu bir başarı olarak ilan ediyorsa, zafer konuşması yapmadığını söylüyor ama içeriğini tamamıyla o mantıkla doldurdu. Biraz sonra analiz ederiz. Dolayısıyla kaybeden CHP oldu. İki taraf da kazanmadı.
4: Barış Dostlar, biz her hafta yaşayacak mıyız bu stresi, bu bilinmezliği? Gelecek mi Kemal Bey, konuşacak mı, konuşmayacak mı, daha ne kadar taşıyabilir?
2: Hocam çok özür diliyorum. Bana hani kıdemde Ankara Gazetesi diye misyon yüklüyorsun ya, hocam CHP'yi siz iyi biliyorsunuz diyerek öyle de mi? Bir hocaya da bir misyon yükleyerek sorar mısın?
4: Cumhuriyet Halk Partisi'ni iyi bilen bir isim olarak.
5: Yok, öyle bir isim değil. Değil ben bir sosyal bilim öğrencisiyim ve Türk siyasal hayatını, yani milli görüş çizgisinden tutma CHP'ye
4: kadar
5: olabildiğince yakından izlemeye gayret ederim.
3: Yok yok, ben şimdi Okan Müderrisoğlu'na katılıyorum. CHP'yi iyi bilen bir isimsin sen.
5: Benim mesela Erbakan ve Özal üzerine de biliyorsun.
3: akademik var ama işte CHP'yi iyi bilen bir isimsin.
2: Hocam şu anda aramızda tamam. Bu konuda daha güzel şeyler, daha özel şeyler söyleyelim.
0: Hadi sorunun yanıtına gelelim, buyurun.
5: Şimdi elbette taraflardan biri mutlak bir başarı elde etmediği müddetçe biz bu görüntülere daha uzun bir süre tanıklık edeceğiz. Bir kere iki değerli dostumun da değindiği üzere şimdi bu zafer ve kahraman kavramlarının dillendirilmesi bile çok incitici. Yani kahraman Kemal diyorlar. Şimdi kahraman hani kimdir? Savaşta muzaffer olan komutana biz kahraman deriz. Yani şimdi seçimleri savaş olarak görmeyip yarış olarak görmemiz gerekir.
0: Ama kılıçlar çekilmiş durumda.
5: Ama şimdi bırakınız seçimi, parti içi rekabette bile artık kahraman, zafer, hain kelimeleri kullanılıyorsa artık tokalaşma mesafesi ki ben ilk günden beri bunun altını çizmeye gayret evet. ediyorum. Hı-hı. Tokalaşma mesafesi kalmamış demektir. Buradan tarafların her ikisi için de söylüyorum. Bir kazanan çıkmaz ama buradan tek bir kaybeden çıkar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisi olur o da. Şimdi
0: böyle yan yana gelmedi hiç taraflar. Ben bugün öyle bülteninde de böyle kurgulamıştım. Birbirlerinin gözlerinin içine bakmadılar. Konuşmadılar. Hep bir aracı...
3: Ortada bir romantizm yok konuşurlar. Ama senin söylediğin...
0: Ama yani şimdi aracı üzerinden konuşmak da ne kadar sağlıklı? Yani sonuçta bir uzlaşma aranıyorsa doğrudan konuşmak yerine aracı...
5: Şimdi
0: aracı.
5: Burada iki dezavantaj var. Öğlen saat 13'teki yayında da beraberdik Ahmet Bey dostum. Şimdi birbirleriyle doğrudan konuşmak yerine birbirleri hakkında konuşmaya başladıkları an zaten CHP'nin kaybettiği andır. Birbirleriyle konuşmuyorlar, birbirleri hakkında konuşuyorlar. Doğru. Bir kere... Bu son derece dezavantajlı bir durum kurumsal açıdan. İkincisi, eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok sadık bir seçmeni değilse, CHP'ye ara sıra oy veren, hani bizim yüzer gezer seçmen dediğimiz seçmen kategorisine giren, kerhen oy veren, konjonktürel olarak oy veren bir seçmen ise eğer, hani çok sadık seçmen değilse, bu tabloya bakıp, şu görüntülere bakıp, oy verir mi? Ama... Özgür Özel kanadına oy verir mi? Ama Kemal Kılıçdaroğlu kanadına oy verir mi? Hayır, oy vermez. Bir diğeri elbette şu. Hani Kemal Bey bugün o sert konuşmasında diyor ya işte arındıracağım, ihraç edeceğim falan falan. Hani en hafifinden hukuksal olarak burada dördümüzün de ittifakla, oy birliğiyle, oydaşmayla hassasiyet gösterdiği bir kavram vardır hukuksal anlamda. Masumiyet karinesi. Belli ki daha Türk yargısının hüküm vermediği konularda Kemal Kılıçdaroğlu hüküm vermiş. Şimdi bu izaha muhtaç bir durumdur. İki, siyaseten Kemal Bey burada daha da dezavantajlı duruma düşer.
2: Kemal Bey ne kararı vermiş hocam?
5: Yok işte onları atacağız partiden.
2: Yok öyle demedi ama şimdi insaflı olalım. Bunun bütün mesajını verdi. Ama dedi ki öyle hemen bugün şu dakika atacağız gibi bir şey yok. Ama, tek tek bakacağız, soğukkanlı
5: davranacağız
2: diye. Ama
5: işte onu kimin için verdi?
2: Nasıl?
5: Ama işte onu kimin için verdi? Yani evet Kemal Bey şu anda... Hukuk merciği...
2: Ama butlan yoluyla... kararına CHP'yi götüren ve buna sebebiyet verenlerle hesaplaşacağını söyledi, evet.
5: Şimdi Özgür Bey'e sorarsanız bu butlan kararına sebebiyet veren de öyle 40 yıllık bir CHP'li değil. Bu davayı başlatan kişi değil mi? Lütfü Savaş.
2: İyi de yani son dakikaya kadar onu Araf'ta tutup sonra belediye başkan adayı da siz yani, göstermediniz.
5: Bak, siz benden çok yaşar. Şimdi, acaba Lütfü Savaş belediye başkan adayı gösterilseydi ve de kazansaydı. Acaba Lütfü Savaş bu hukuksal süreçleri başlatır mıydı? Ben kendisiyle tanışmıyorum.
3: Ben de tanışmıyorum ama bu durumdaki bir adamın açtığı davanın bile bir itibarı olduğu değil söylenilemez.
2: Lütfü yani. Savaş son dakika pazarlığıyla tabii. biliyorsunuz.
5: Yani eğer Lütfü
2: adaylık
5: Savaş...
2: Adaylık potasına sokuldu.
5: Tabii. Eğer aday gösterilse idi ki gösterilmedi son dakikaya kadar değil mi? Gösterilmedi. Hı hı. Ve de gösterildi ve kazandı. Acaba Lütfü Savaş, hı hı. Kemal Bey'in Adalet ve Kalkınma Partisi'den getirmiş olduğu Lütfü Savaş, acaba bu hukuksal süreci başlatır mıydı? Şimdi CHP'de Kemal Bey taraftarlarının yere göğe koyamadığı bir isimden bahsediyoruz.
2: Ama şunu unutmayalım, 31 Mart 2024'te CHP'nin adayı istemeye istemeye Lütfü Savaş'tı. Tamam. Hani tekrar yani izleyenlere bir yanlış algı oluşmasın diye
5: yok,
2: söyleyeyim.
5: Yok yani kazansaydı diyorum.
2: Çok
5: yani,
2: milimetrik bir farkla yani, kaybetti.
5: Ta başından beri aday gösterilseydi, hani böyle son dakikada biraz da siyasetin itibarı hırpalanırcasına değil, ta başından beri gövdesiyle aday gösterse idi.
3: Kemal Bey nereden getirmişti Lütfü Bey?
5: Adalet ve Kalkınma Partisi'nden.
2: Kemal Bey getirmedi.
5: Ve de...
2: Kendisi geldi.
5: ve de yani Özgür Özel deseydi ki arkadaş hani onu da incitmiyoruz. Bizim adayımız odur. En başından beri odur. Gösterdi. Ve ne kazandı? Acaba bu süreçleri başlatır mıydı? Yani Lütfü Savaş'ın hatta Kemal Bey'in de meseleyi biraz fazla kişiselleştirdiğini, fazla duygusallaştırdığını söyleyebilir miyiz? Herhalde söylersek yanlış olmaz. Bir diğeri Kemal Bey, genel olarak bizim siyasal tarihimizde, hele de özellikle CHP tarihinde hiç görünmemiş bir şey yapmıştı. Kurultay'da kaybettikten hemen sonra bir ofis açmıştı, bir çalışma ofisi. Şimdi bu çok nadir görülen bir durumdur. Yani kurultayda kaybetmişsiniz ve kurultayda kaybeten evvel seçimi de kaybetmişsiniz.
2: Kurultayda kaybettirilmişsiniz veya kurultay elinizden çalınmış gibi
5: peki, seçimi, kavramlar. Peki seçimde de mi kaybettirildi?
2: Hangi seçim?
5: Cumhurbaşkanlığı seçimi.
2: Orada Bülent Kuşoğlu ki Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket ediyor. Ama aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun tercih ve politikalarına karşı olduğunu da ya da mutlak uzlaşamadığı yönler de olduğunu, bu anlamda iz düşüm olmadığını da ifade eden bir beyanat verdi. O beyanatın içinde bir stratejik cümlesi var.
5: Geçen hafta onu uzun uzun
2: belgeleyemediklerini zaten ifade ettikleri ama ima ve ihsas ettikleri önemli bir husus var. Netice itibariyle kollarını sıvayarak Kemal Bey'le fotoğrafı da siz ya da ben vermedik. Ahmet Hoca hiç vermedi. Dolayısıyla bir süre sonra bütün genel başkanları Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağım diye bir garabete işi dönüştürüp bir pastadan pay kapma yarışı yerine Kemal Kılıçdaroğlu şu ya da bu şekilde bir berat gecesi, üstelik Atatürk posteriyle, değil mi, Saadet Partisi'nin önünde ve Saadet Partisi'nin genel başkanı tarafından beş karış suratlı Sayın Meral Akşener'in de fotoğrafa girdiği estantanede o ittifakın adayı olarak gösterildi mi? Evet. Ali Babacan özellikle bu sürecin organizasyonunda veya ifade tarzında etkili rol aldı mı? Bunlar da evet. Şunu söylemeye çalışıyorum.
4: Ne enteresan zamanlar yaşadık, değil mi?
2: Şunu söylemeye çalışıyorum. Sezen Aksu kulakları çınlasın.
4: Şarkı geliyor.
2: Evet, masum değiliz hiçbirimiz diyor ya o şarkının bir bölümünde. Kimse masum değil orada yani.
4: Barış Dostlar konseptten...
3: Şu bir şey
2: son dakikaya kadar Ankara'da Marriott Oteli'nde yürütülen pazarlıklar, görüşmeler, birisi çıkıp ya samimi olarak...
4: Hadi ama bir tamamlasın Barış Dostlar, tamamlayın.
3: Ben bir şey eklemek
2: Barış
3: istiyorum.
2: Barış Bey yalnız gözleriyle bunu tamamladı bence. Evet,
3: bu eğer doğruysa...
2: Biraz tempo
3: hocam. Doğru yanlış bir yana bak. Yani... diyelim ki bu 38. kurultay elinden alındı, gasp edildi Kemal Bey'in. Diyelim ki Bülent Bey haklı, Cumhurbaşkanlığı seçimi gasp edildi Kemal Bey'in. Kemal Bey sorunu...
2: Ağır bir ifade ha, de.
3: Hayır, de ki öyle ya.
2: Yani, elinden alındı.
4: İfadesi o şekilde ha, yani sonuçta. De ki, gasp edildi. Başka bir de ki öyle.
2: Ki, velev ki demeye
3: velev ki, ha velev ki demeyelim.
2: Ama onu sonra ağır siyasi ve hukuki sonuçlar oluyor. Bence demeyin.
3: Velev ki öyle, demeyin. Velev ki. Tamam mı? Adama sormazlar mı? Kardeşim sen kazandığın seçimlere dahi sahip çıkamıyorsun. Burada neye sahip çıkacaksın kardeş?
4: Bu tonda mı derler?
3: Tam da bu tonda. Ben orada olsam böyle derim.
2: Bunların tamamında şu anda Kemal Bey'e bayrak açanlar sağ ve solunda Kemal Bey'e biat ediyorlardı. Onu da hatırlatayım.
4: Hadi Barış Dostlar tamamlasın.
5: Şimdi mesela
4: nerede kalmıştınız?
5: Kemal Bey ısrarla ad vermekten imtina ediyor ama hani zekamızla da alay etmesi, kimsenin izin vermiyoruz. CHP'nin hukuk yoluyla atanmış genel başkanı olsa dahi kimse bizim zekamızla alay etmesin. Ekrem İmamoğlu'nu belediye başkan adaylığına taşıyan kim? İsmet İnönü mü? Bülent Ecevit mi?
2: Yok, her ikisi de rahmetli olduğu sırada CHP üyesi bile değildi.
5: Beni teyit ediyorsunuz.
2: Hayır, CHP öyle bir parti. Doğru.
5: Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yardımcılığına aday gösteren kim?
2: JV Marriott Otel'de ne pazarlıklar döndü, o sorunun da cevabını verin. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'na Ekrem İmamoğlu ismini öneren, Kemal Bey'le Ekrem İmamoğlu'nu...
3: Ya biliyorsan sen versene.
2: Ve Ekrem İmamoğlu'nun bizzat Kemal Bey'in bizzat Ekrem İmamoğlu'nun yanına tırnak içinde ayağına kadar gitmesini sağlayan dinamikler kimdi, hangi hesapla hareket ediyorlardı? Bunların cevabını sizde olduğunu tahmin ediyorum. Tabii.
5: Hatta orada bir eski Cumhurbaşkanı'nın Abdullah Gül ve yakın çevresinde adı geçmişti.
2: Ben onu bilmiyorum.
5: Devam edelim. Canım, hayır, ben de çok daha iyi biliyorsunuz. Gülüşünüzden Barış, alıyorum o kadar.
3: Bir dakika.
5: Hadi
3: velev ki bunlar da doğru kardeşim. Bu pazarlıkları yapan Kemal Kılıçdaroğlu.
2: Hayır, onun dışında döndü o pazarlıklar.
3: Hayır, bu pazar ya bu dışında döner sonra mi böyle
2: döndü,
3: bir pazar?
2: Döndü, Kemal Bey'in önüne getirildi ve orada dayatıldı bazı şeyler. Tamam, yapmayın bu, ya.
3: Bir dakika.
2: Yani şimdi Kemal Bey'in sözcüsü gibi konuşmayın.
3: Hayır,
2: yani
3: konuşturmayın. Bir dakika, dayatılmış olsa da şimdi bu dayatma...
2: Velev ki olsa daha, da o nasıl bir
3: tarzı? Dayatma meselesi nasıl bir meseledir?
2: Hadi Barış Dostlar
3: gelir, Barış Dostlar gelir bana der ki...
2: diyemiyor.
3: Şöyle müsaade etmedin ki.
5: Sanki siz çok müsaade ediyorsunuz.
3: Teşekkür ediyorum baş dostum.
2: Hocam ben de zaten
5: organize bir çalışma var burada. Ben de zaten birlikte geldiler.
6: Belli zaten. Ankara'da yol boyu bunu kurgulamışsınız beyler.
2: Vallahi yapmadık ama ben de bunu demenizi bekliyordum. Neden? Çünkü gıyabımda bazı izleyiciler bana çakmaya şu anda başladılar. Hiç olmazsa siz söyleyince onlar rahatladı. Ben de kabul ettim.
4: Bizim barışa ihtiyacımız var.
2: Başımın üstünde yeri var.
6: Başınız var olsun derler Anadolu'da.
4: Siyasetinin barışa ihtiyacı. Buyurun Barış dostlar. Şimdi
5: Ekrem İmamoğlu
3: ama sözümü kestin.
5: Tamam. Başla devam etsen abi.
2: Kessin geçsin. Velev
3: ki bunların tamamı doğru. Barış dostlar geldi bana bir şey dayattı. Tamam mı? Böyle
2: ama
3: böyle.
2: Siz şu anda tokalaşıp İsa Sirey'de bulundunuz. Şu anda söylediklerinin hiçbirisini unutmuyor.
3: Okan Müderrisoğlu.
2: Ama özür diliyorum. Anladım ama şu anda söyleyeceklerinin tamamı mutlak butlanda batıl. Orada tokalaştı ve Reysen İsa Sirey'de bulundu. Açık etti. Bence hiç konuşmasın.
3: Olabilir. En azından her şey kamuoyunun gözleri önünde ceryan ediyor. Perde arkasında değil. Şimdi bana dayattı. Dedi ki Okan Müderrisoğlu'nu da başkan yardımcısı diye yanına alacaksın sen başkan olursan. Ben şimdi bu konuşmanın içine girdiğim anda Barış Dostlar'la pazarlığa bir işi istiyorum. O istediğim şeyi elde etmemek için Barış Dostlar'la pazarlık yapıyorum demektir. Yaptığım pazarlığın da ne nevi bir şey olduğundan herhalde haberdarımdır değil mi? O zaman Okan Müderrisoğlu'nun söylediğine dönmek lazım. Ya da Teorik Sezen Aksu'ya.
2: Siyasetin
3: tamam o zaman bunda ne fevkaladelik var. Pazarlık yapmışlar kardeşim. Siyaset böyle bir şey zaten.
6: Peki diyeceksin. Hadi Barış Dostlar buyurun.
3: Pardon Barış.
5: Rica ederim. Şimdi hani Ekrem İmamoğlu için öyle diyelim. Veli Ağbaba. Ali Mahir Başarır.
2: Sen de benim hatalarımdan birisin diye bir şarkı daha söylemiştik.
5: Şimdi bir insanın seçtikleri %95 hata olabilir mi?
2: Hayır. Bunlar fabrikasyon olarak hatalı değil. Bunlar daha sonra kullanım hatası olarak ortaya çıkmış.
3: Ha, bir Faik Öztürk şeydi yani.
2: Yok Faik Bey de ortada duruyordu da bazı şeyleri kayda geçirme gereği hissetti.
6: Hadi buyurun.
5: Şimdi 138 toplamda milletvekili var ve bunun eksi artı 100 kadarı bugün Kemal Bey'e karşı. Eksi artı 30 kadar da Kemal Bey'in yanında. Şimdi burada isim isim verebiliriz. Kemal Bey'in siyaseten oyunu açtığı isimler var. Onlar da karşı safları. Mesela tanırım meslektaşımız, arkadaşımızdır da. Doçent Doktor Yunus Emre milletvekili. Yunus Emre'nin Kılıçdaroğlu Doktrini diye kitabı var.
3: Evet.
5: Bugün karşı tarafta.
2: Kitap satıyor mu satmıyor mu?
5: Tabii, onu yayın evine sormak lazım. Sezgin Tanrıkulu'ndan Yüksel Taşkın'a kadar pek çok isim verilebilir. Ha bir taraftan geçtiğimiz haftalarda Özgür Özel'le saftan isimler var. Bugün Kemal Bey'in yanındalar. Kim gibi? Necdet Saraç gibi. Ekranlardan da tanınır. Ben de tanırım kendisini. Kim gibi? Hatta iletişim koordinatörü de yapıldı. Özgür Özel'in parti meclis üyesiydi. Gazeteci yazar çizer takımından.
2: Yok CHP'nin parti meclis üyesiydi.
5: Ali Haydar Fırat gibi.
2: Özgür yani, Özel döneminin
5: bu isimler çoğaltta bir. Demek ki şimdi Kemal Bey geçtiğimiz hafta diyordu ya işte bu FETÖ'cülerden dolayı özel şifre veriyorum, özür diliyorum. Şimdi arkadaş seçtiğiniz milletvekillerinin 100 kadarı karşı tarafta. Danışmanınız dahil hüküm giydi. Bir sürü FETÖ'cüyü almış getirmişsiniz. Bugün isim vermeden FETÖ'cülerin ve sizi desteklemeyenlerin yanına bir de isim vermeden bu hırsızlardan, hırsızlardan arındıracağım diyorsunuz. Şimdi o zaman sormazlar mı?
2: Sorun.
5: Ben soruyorum zaten. Seçtiklerinizin önemli bir bölümü FETÖ'cü çıkıyor. Seçtiklerinizin önemli bir bölümü bugün sizi desteklemiyor. Karşı tarafta yer alıyor. Parti içi rekabetler.
2: Onlar iktidar ve kariyer umuduyla da hareket ediyor.
5: Seçtiklerinizin önemli bir bölümünün hırsız uğursuz olduğunu bizzat kendiniz ifade ediyorsunuz.
2: Yok. Bulaşanları söylüyor. Herkesi genellemiyor.
4: Ya. Hadi tamam nasıl? Okan Müderrisoğlu lütfen ben de araya
5: gireceğim. Zekamızda alay edilmesin. Şimdi bu koşullar altında şimdi Kemal Bey'e seçmen 13 yıl boyunca Kemal Bey'in riyaseti altındaki halk fırkasını birinci parti yapmayan seçmen ne genel seçimde ne yerel seçimde ne referandumlarda dese ki arkadaş ya iyi ki sana devlete emanet etmemişiz. Seni eğer parti içinde seçtiğin kadrolarda bu kadar yüksek bir isabetsizlik varsa sen devleti yönetseydin bu devlet ne hale gelir?
2: Ama ne kadar isabet var ki şimdi peki, o CHP'ye umut
4: bir araya gireceğim. İzin
5: mümkün mü sizce bu? Evet. Bu tabloda mümkün mü Okan
2: Yok,
5: Bey?
2: Yok orada sizinle hemfikiriz. Ama tokalaşamıyoruz. Mesafemiz açık.
4: Peki. Bir araya gideyim arada tokalaşırsınız. Kısa bir reklam arası aranın ardından devam edelim.
7: Siyasi işler devam edecek. NTV Radyo. Türkiye'nin haber.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Reklam.
4: Müzik arası.

0: NTV Radyo. Siyasi işler devam ediyor.
1: Siyasi işlere devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşuyoruz. Çünkü son birkaç haftadır siyasetin bir numaralı başlığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar. Mutlak buklan kararı sonrasında baktığımızda partide bir artık gözle görülen, elle tutulan bir ayrışma var. Ki o ayrışma bugün Cumhuriyet Halk Partisi adına iki grup toplantısını izlememize neden oldu. Biri meclisteydi, biri genel merkezde. Karşılıklı suçlayıcı ağır ifadeler de kullanıldı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşması üzerinden biraz gitmek isterim. Çünkü o önemli açıklamaları vardı Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Okan Müderrisoğlu. Baktığımızda manşete çıkan cümlelerden biri Sayın Kılıçdaroğlu'nun kurduğu. Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim, bizim ahlaki üstünlüğümüze vurulan bir darbedir bu diyordu. Mutlak butlan davasını partinin başına bela edenler kimlerdir? Kimden hesap soracak Sayın Kılıçdaroğlu?
2: Davayı açanlardan değil, davanın açılmasına ilişkin nedenleri yaratanlar, oluşturanlar. Kemal Bey'in deyişiyle hani pavyonlarda kurultay pazarlığı yapanlar. Hiçbir iradenin parayla satın alınamayacağı CHP'de iradeyi sakatlayıp kadro, iş veya nakit vaadiyle hatta ödemesiyle delegenin kararını son anda değiştirenler. Seçim ikinci tura kaldığında Kemal Bey çekildi diye yalan yayıp doğal olarak destekçilerini ve Kemal Bey'le ünsiyet tesis edenleri artık bu mücadeleyi sürdürmeye gerek yok çizgisine getirecek şekilde kurultay zeminini manipüle edenler.
1: Kemal Bey tırnak içerisindeki failleri biliyor mu?
2: Kemal Bey eşkal çiziyor ama bence failleri biliyor. Zaten şu anda Kemal Bey taraftarlarının görece az olması Kemal Bey'in meramını anlatma ve bunu sistematik olarak kamuoyuyla paylaşma konusunda hala güçlü bir zeminde ilerleyememesi. Ama kafası net. Çünkü Kemal Bey şu anda savunma pozisyonunda. Atağa geçmek için de meşruiyet üretmesi, az önce hocamın söylediği gibi kişiselleştirme ve duygusallıktan uzak, bunu rasyonel, hukuki bir temele oturtması. Aksi takdirde
1: tam burada Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki hep iyi niyetli davrandım. İyi niyetli davrandığım için zaman zaman istismar edildi bu. Bunun da farkındayım ama bu bir noktaya kadar, o noktaya gelince kusura bakmayın diyeceğiz, söküp atacağız.
2: Evet ama
1: savunmadan hücuma mı geçişmeye hazırlanıyor Sayın
2: Kılıçdaroğlu? Bununla ilgili stratejik bir pozisyon aldığını ve hazırlık yaptığını ifade ediyor. Ancak kamuoyunun önüne sadece kendisinin bugünkü yürüyüşüne destek vermediği için tasfiye ediliyor. Veya CHP'nin geleceğinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeri olmadığını söylediği için Kılıçdaroğlu kendilerini kişisel olarak cezalandırıyor algısını ortadan kaldırması lazım. O nedenle de diyelim ki işte Kemal Bey ne kadar başarılıymış ki Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Özgür Özel gibi isimlerle siyaset yapmış diyoruz. Ama aynı siyasetçiler şu anda CHP'nin umudu olarak da gözüküyor. Ama düne kadar Kemal Bey'le birlikte hareket ediyorlardı. Ve o zaman ne idi de şimdi ne değişti şeklindeki bir soruya Kemal Bey'in ikna edici cevaplar üretmesi lazım. Bunu Kemal Bey öyle zannediyorum ki sadece CHP kamuoyunu ikna etmek üzerine kurgulamıyor. Hani siyasetin bütününde mutlak CHP'li olmayan ama CHP'ye bir şekilde oy vermiş, vermeyi düşünen seçmen dahil olmak üzere genel kamuoyunu oluşturmak, genel kamuoyunu ikna etmek gibi de bir misyonla hareket ediyor. Neden? Çünkü artık duygusal kopuş, bugün artık meclis ve genel merkez olarak fiziki kopuşa dönüşmüşken bundan sonra tarafların herhangi bir taraftarını çözmesi, ikna etmesi mümkün olamayacağı için buradaki katılıkta birikmiş kitlenin dışında olup bitenlerden rahatsızlık duyan, olup bitenlere sağduyulu, aklı selimle yaklaşılması gerektiğini savunan. Örneğin Sayın Özel dedi ki, yani ben işte Allah rahmet eylesin, Manisa eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek kardeşimin cenazesinin ölümünün birinci yıl dönümü dolayısıyla işte Kur'an-ı Kerim mevlüt okunacak ki Allah kabul etsin, onu da yapmışlar gerçekten. Tekrar başsağlığı dileyelim, tekrar rahmet dileyelim. Gelin siz bu grup toplantısını mecliste yapmayın. hani genel merkezde yapın şeklinde doğrudan dolaylı mesaj gönderdiğini de ifade ve imada etti. Onu da dinledik, kabul görmedi. Benim cenaze, daha doğrusu ölüm yıl dönümü için, işte bu dua için Manisa'ya gidecek olduğumu deklare etmemi fırsat bilerek fırsatçılığa dönüştürmek istediler diye. Konu burada artık fırsatçılığı aşmış vaziyette. CHP'nin nasıl yönetileceği, kim tarafından yönetileceği ilgili bir husus. Hukuki şartlar Yargıtay kararı oluşuncaya kadar kamu gücünü de içerecek şekilde Kemal Bey'den yana cereyan ediyor. Hı hı. Kamuoyu oluşturarak, kitleleri konsolide ederek, hatta kemikleştirerek, gerektiğinde sokak çağrısı. Çünkü şunu gördü bence Sayın Özel, CHP 19 Mart'ta o ifadeye göre bir siyasal darbeyle karşılaştıysa eğer, işte bundan yaklaşık 13-14 ay önce, o iddia bu. Ve aynı zamanda terörle iltisaklı bir dosyayla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na bütünüyle, evet, görevden el çektirilip belediye meclisinde farklı bir seçim yapılıp CHP çizgisinden farklı bir partiye veya Cumhur İttifakı'na belediye geçecek ise buna karşı dururuz biz dediler. Saraçhane'de 50-100 bin, 150 binden başlayıp işte milyona vardığını ifade ettiği kitleyi topladı. Dolayısıyla Özgür Özel şunu gördü ki kitleyi Saraçhane'de olduğu gibi mobilize ederse kanırta kanırta veya o mantığa göre söke söke sonuç alabiliyor. Fakat Saraçhane'nin pilot proje olarak uygulanması sadece Özgür Özel açısından ve bundan sonra izleyici strateji bakımından bir gösterge değil.
1: Anladım.
2: Benzeri senaryoya bir daha fırsat verilip verilmeyeceği, kamu düzeni ve siyasi istikrar bakımından aynı tabloya bir daha geçit verilip verilmeyeceğiyle de ilgili. O nedenle Sayın Bahçeli'nin, biraz sonra tekrar konuşuruz umarım, uyarılarını da bu zeminde görmek, peki, lazım.
1: Ahmet Kasman, mutlak butlanı partinin başına bela edenler.
3: Vallahi yani acaba
2: yemin etmene gerek yok hocam.
3: Bu lafı ederken
1: mesela bu hesabı sorarken Sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi kamuoyunu nasıl ikna edecek? Neyle ikna edecek? Yani şimdi Sayın
3: buradaki hesap çok açık Ahmet Arapat. Siyasetin bir altın kanunu vardır. Aslında bütün sosyal ilişkilerle alakalı olarak söylenilebilir bu. Güç boşluk kabul etmez. Kemal Bey şunu söylüyor özünde. Eğer ben burada genel başkan olarak yeterince uzun bir zaman kalabilirsem, seçimlerde yaklaşmaya başlarsa, işte o aday olacak, öbürü bir şey olacak, diğeri bir şey, bilmem ne olacak falan filan. İster istemez güç merkezi genel merkeze doğru evrilir. Dolayısıyla da ben burada mührü elimde tuttuğum müddetçe,
4: kasa ve masa onda.
3: Evet. Kasa bendeyken, masa bendeyken, mührü elimde tutarken ben bu şeyin içerisinden, meselenin içerisinden kendimi galip çıkarabilirim.
2: Veya görece güçlenerek çıkabilirim ama bu da diğer türlü bir partiye gidişinde aslında yoluna açma veya hızlandırma neticesi de verebilir.
3: Nasılsa CHP'nin şeyi, marka imajı çok kuvvetlidir. Bizde o marka imajı ya da logo çok kıymetli bir şey. Türkiye'nin birçok yerinde insanlar, yani bizim insanımız o şeye girdiği zaman, oy verdiği o
2: kabine,
3: ufacık kabine girdiği zaman, arkasından perdeyi çektiğinde ne düşünüyor olursa olsun baştan bir etki de orada o pusulayı açtığında önünde gördüğü seçenekler. Ve altı oku görüp ben altı oka
2: basarım. Tabii algıda seçicilik, diğerlerine yani, bakmayıp sadece yani, onu arayıp bulur verir.
3: Yeni bir partiyi
1: şöyle
3: anla.
1: Şöyle bir görüş de var yani, ya ayrılsınlar, yeni bir parti kursunlar, onunla işte iktidar yürüyüşü
3: şimdi onu,
1: çıksınlar.
3: Özgür Özel sonuna kadar yapmayacak. Bence de doğru yapacak. Burada Türk siyasi hayatında bir Meral Akşener.
1: Yani o zaman Özgür Özel ve ekibi de farkında bunun. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken
3: ekibini bilmiyorum ama Özgür Bey'in farkında olduğunu
1: mi
3: anlıyorum. Ama bu bir aynı zamanda bir siyasi strateji. Bizim seçmenimiz aynı şekilde bu partiye gönül vermişliğini kimi zaman koparabiliyor. Ama onu koparması için peşine düştüğü yeni alternatifin o partinin ruhunu temsil ettiğini ve partiye tırnak içinde söylüyorum ihanet etmediğini bilmek, bunu vicdanında kendi kendisine de anlatabilmek istiyor. Yani yastığa kafasını koyduğu zaman kardeşim ben bu sefer altı oka basmadım. İşte Özgür'ün peşinden gittim. Orada genellikle o liderin ismi ön plana çıkar çünkü. Özgür'ün peşinden gittim. Çünkü Özgür sonuna kadar yapabileceği her şeyi denedi. Bu aynı şeyi Meral Akşener geçirdi. Ve sonrasında arkasından gelen olaylar bir tarafa, İYİ Parti'nin şeyinde, kuruluşunda, o hikayenin içerisinde bunu başardı da. Belli bir şeye kadar, belli bir noktaya kadar. Özgür Bey de o şeyi, yani ben o tabiri sevmiyorum ama vuruşarak çekilmeyi, eğer çekileceksek başka bir köşe bırakmadılar ki bize diyebilmeyi, seçmene çıkıp hani bizde otobüs şirketlerinde vardır ya, en hakiki öz, has falan filan. Hani has CHP buradadır aslında, burada yaşatılıyor. Logoyu çaldılar, logoyu yürüttüler. Seçim şeyi yürüttüler, kongreyi çaldılar diyorlar ama onlar logoyu yürüttüler diyebilmeyi, o zemini inşa edebilmeyi istiyor.
4: Peki bir araya gireceğim. İşareti gördünüz, mola işareti.
3: Evet, mola işareti.
4: Teşekkür gördüm. Ediyorum. Bir kısa reklam arası aranın.
3: Benle beraber abi. Bütün izleyiciler de gördü tabii.
0: Siyasi işler devam edecek. NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam. Hava durumu.
2: Ülkenin iç kesimlerinde sağanaklar devam ediyor. İstanbul ve İzmir güneşli, sert esen rüzgar serinlik vermeye devam ediyor. İstanbul 28, İzmir 33, Bursa az bulutlu 31 derece. Ankara'da beklenen yağmur yer yer kuvvetli yağacak, sıcaklık 27 derece. Antalya'da hissedilen sıcaklık yüksek 35 derece. İç kesimlerde ise yağış var. Marmara'da hava açık, Poyraz sert ve serin esmeye devam ediyor. Edirne 33, Kocaeli 29 derece. İç Anadolu'nun genelinde öğle akşam arasında gök gürültülü kuvvetli sağanak geçişi olacak. Eskişehir 27, Kayseri 26 derece. Ege'de Denizli, Afyonkarahisar, Muğla'nın kuzeyinde de kısa süre yağış var. Manisa az bulutlu 33, Muğla 32, Aydın 35, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de Isparta, Adana'nın ve Mersin'in kuzey ilçelerinde de sağanak yağış bekleniyor. Sahillerde hava nemli. Adana 31, Hatay 30 derece. Karadeniz'de Bolu, Karabük, Trabzon, Artvin, Rize kesiminde kuvvetli yağış sağanağı etkili. Zonguldak ve Samsun'sa parçalı bulutlu 25 derece. Doğu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine şiddetli yağış ve yıldırım tehlikesi var. Malatya parçalı bulutlu 31 derece. Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Diyarbakır 36, Gaziantep 34 derece.
1: Hava durumu.
3: Müzik arası.

0: NTV Radyo.
1: Siyasi işler devam ediyor.
2: Siyasi işlere devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşuyoruz. O, Ahmet Kasman'da kalmıştık. Bir mola istemiştim. Evet. Sağ olsun. Araya gittik. Dönüşte buyurun siz tamamlayın. Şimdi, Barış Dostler'e
3: şimdi alıştı, ok dedi, sonra Ahmet dedi. Aslında sözü bana vermek istedi. Onu da içinden geçiyor ama neyse.
2: Ben de bir iki bir şey söyleyeyim.
3: Bir şey de siz söyleyin. Siz de insansınız. Siz de hocamsınız. Evet.
4: Şimdi evet, ben de insanım, doğru. Arada bir onu da hatırlasak, yani program sınırlarının dışında memlekette. O da fena bir şey olmaz herhalde, herkesin insan olduğunu. Şimdi bu manzaranın sonunda geldiğimiz yer çok açık. Eğer Kemal Bey bu koşullar altında kamuoyunu biraz evvel Barış'ın söylediği ikna edemezse söylediği her şey bence boşlukta kalacak.
3: Putlan mı olacak?
4: Evet, çünkü dedi, yani bu biraz evvel düşündüğünü söylediğimi düşünüyorsa normal koşullar altında haklıdır. Yani normal koşullar altında şey güçce doğru akar, siyasi akım. Ama Kemal Bey'in burada ne kadar güç temsil ettiği ya da Kemal Bey'in şu anda kullandığı gücün ne kadarının kendi liderlik kapasitesinden, sürükleyici kişiliğinden, lider olarak kitleyle kurduğu, parti tabanıyla kurduğu ilişkiden kaynaklandığı kocaman bir soru işareti. Kocaman bir soru işareti. Fakat Kemal Bey'in siyaseti okuma biçimi böyle. Kemal Bey siyaseti siyasetçi gibi okumuyor benim gördüğüm kadarıyla. Kemal Bey siyaseti bir bürokrat gibi okuyor. Ve onun zihin dünyasında herkesin sırası, herkesin o sıranın gelmesini bekleyecek sabrı göstermesi ve görmesi gereken bir takım fonksiyonlar var. O şu anda kendisine bu görevin tevdi edildiğini ve bu sırayı savması gerektiğini, ardından da böylelikle kendisine hakkın geçeceğini ya da sürenin ona verileceğini falan umuyor. Veya bu ardından gelecek olan gerçekliği dizayn edilecek.
3: Böyle genel başkanımızı seçeceğiz şeklinde ifadeler kullandı. Hı. Kendisiyle ilgili bir koltuk merakım, beklentim yok dedi.
4: Şimdi onunla da
3: hatırlatayım
4: sadece. Onun işte biraz evvel söylediğim o zaten. Kendinin belirleyeceği bir gerçekliğin olabileceğini zannediyor. Bunların hiçbiri olmayacaktır. Bir kere böyle konularda kamuoyu çok önemlidir. Kamuoyunun yani çok açık siyaset çünkü bu. Kamuoyunun düşüncelerini de etkileyen, değil mi, bir takım kişiler, kişilikler var. Bu kişiler ve kişilikler CHP'nin rehin alınmasıyla Kemal Bey'den yana dönecek gibi durmuyorlar. Kimlerden bahsediyorum? Kamuoyunda inanılırlığı olan, CHP tabanında karşılığı olan yorumcuların, gazetecilerin, akademisyenlerin, yani fikir önderlerinin, kanaat önderlerinin büyükçe bir bölümü. O kadar ki Kemal Bey kendi parti sözcüsünü icat etmek mecburiyetinde kaldı. Ve icat ettiği parti sözcüsü, basınla ilişkiler, ben sorumlu kişiliğin, yani o şahsı tanımıyorum. Herkes bir an kendi zamanının geldiğini düşünüp belli şeyler yapabilir. Ama kamuoyu önünde parça pinçik edildi gördüğüm kadarıyla. Hak ediyor, etmiyor falan. Bunlar beni ilgilendirmiyor ama
3: siz bıyığını iğrenç buldunuz mu?
4: Ama gördüğüm kadarıyla parça pinçik edildi ve bu
3: iğrenç
4: parça pinçik
3: olduğunu düşünüyor musunuz?
4: Bana ne, milletin bıyığından. Ben insanların bıyığıyla ilgilenmiyorum ama yaptığı şeyin ve yapış üslubunun ne olup olmadığını
3: ben
4: sonuna kadar
3: bana yakıştırdılar diye de söyledim.

0: Ama ben, polemiğe girmeyeceğini de
1: yani ihtiyacım. Sabaha kadar polemiğe girmesin. Sosyal medya diye bir şey var. Onun da kendine göre maalesef bir takım tuzakları var ve o tuzaklara düştün mü bir daha peki, çıkamıyorsun oradan. Şimdi bu kişilikler orada olmadığı zaman, ama onları da geçtim. Hı hı. Partinin, ben o lafı da sevmiyorum ama, ak saçlıları orada değil. Önceki genel başkanlık orada değil. Siyasetçilerinin büyükçe bir bölümü orada değil. Bir takım daha steril tipler var. Onlar zaten bize malum. Yani son 25 senenin sterilleri onlar. Aman abi diyorlar. Ondan da yana değilim, bundan da yana değilim. Ya parti için orada şey, meydan savaşı veriliyor. Sen yanında olsan ne olur, olmasan ne olur. Seni şey diye mi hatırlayacaklar zannediyorsun? Akil adam diye mi hatırlayacaklar? Partiyi her şeye rağmen bir araya getirmeye çalıştı diye mi hatırlayacaklar? Ya da bunun sonunda Cumhuriyet Halk Partisi ikiye bölünse, iktidar şansını bir kez daha Kemal Bey sayesinde kaybetse ve ardından da ortaya bir felaket manzara çıksa siyaseten CHP için, şunu mu söyleyecekler? Ya bak, biz uyarmıştık, böyle yaparsanız böyle olur diye, çok üzgünüz dendiğinde birisinin dönüp onlara en ufak bir krediyi yazacaklarını mı zannediyorlar? Bunların hiçbiri olmayacak beyler ve hanımlar. Uyanın. Hiçbiri olmayacak. Belediye başkanları, aynı kanaat önderleri gibi, belediye başkanlarının çoğunluğu bir ilk açıklama yapmışlar. Yanında değiller Kemal Bey'in. Tamam mı? Şimdi bütün bunlara rağmen kendini tekrar var etmesi imkansız. Ayrıca da kariyerinde şöyle bir şey taşıyor Kemal Bey. 13 yıl küsurat gün CHP genel başkanlığı yaptı Kemal Bey. 13 yıl küsurat günde 13 tane seçim kaybetti.
2: Anahtar ya da kelime bu Ahmet. Ha? Anahtar kelime bu. Ha,
1: referandum kaybetti. Yani bunların hepsini kaybetmiş olan genel başkanın kurultay kaybetmiş olmasını, ya o delege daha önceden niye o oyu vermedi diye sorarlar. Esas sorulacak soru peki, odur. Barış, burada niye oyu verdi diye sorulmaz. 13 senede 13 tane seçim kaybetmiş bir genel başkan ardından gelip toparlayıcı da olamaz. Çünkü ne bir parti efsanesisin, ne partinin işte tabanından yetişmiş, gençlik kollarında sıranın üstüne çıkıp nutuk atmış falan bir adamsın. Hiçbiri değilsin.
3: Anladım. Barış Sosyal, şimdi kurultay merak ediliyor. Ne zaman toplanacak? Sayın Özgür Özel'in işte bugünkü konuşmasında da vardı. 24 Temmuz'a kadar. 26 Temmuz'a kadar bu iş yapılmalı diyor. Orada başka bir hesap var. Olur mu olmaz mı onu konuşuruz. Sayın Kılıçdaroğlu da bugün grup toplantısında genel merkezde dedi ki kurultayı toplayacağım. Ben koltuk meraklısı değilim. Elbette genel başkanı seçeceksiniz. Ahlaklı erdemli bir kurultayı elbette yapacağım diyor. Hiç kimse kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar yapmayacak. Kimse zenginleşme aracı olarak kurultayı kullanmayacak. Dolarlar havada uçmayacak. Bunların tamamını yapacağım. Şimdi nasıl bir kurultay olacak Cumhuriyet Halk Partisi'nde?
1: Benim canımın istediği sonucu verecek kurultay olacak.
0: Hayır, Barış Hoca'nın aklıyla alay etmeyeceğiniz bir kurultay olacak.
2: Teşekkürler sataştığınız için Hakan Bey. Bir kere kurultayın takvimi konusunda taraflar uzlaşabilir konumda değiller. Özgür Özel tarih de veriyor, 26 Temmuz diyerek, olabilen en kısa sürede.
0: Neden 26 Temmuz?
2: Hemen. Kemal Bey ise diyor ki uygun bir zamanda, ama o uygun zaman neyi içeriyor? Yani 2026 mı, 27 mi, 28 mi? O bence biraz Kemal Bey'in canın istemesiyle alakalı.
3: Şimdi parti meclisi toplantısı da Perşembe günü, biz kurultay sürecini başlatacağız.
2: O konuda bayağı bir gerilim olacaktır.
3: Sayın Kılıçdaroğlu.
2: Bir gerilim olur orada.
3: İkincisi, Sayın Özgür Özel ve ekibi
2: öğlen de sizinle konuştuk.
3: Olağanüstü kurultay için bir başvuru yapacaklar.
2: O kurultay takvimi kadar kurultayın nasıl bir delegasyonla yapılacağı da önemli. Yani şu andaki mevcut delege yapısıyla girilirse Kemal Bey Özgür Özel'e karşı kaybettiği kurultaydakinden bile daha büyük bir yenilgi alır kurultay salonunda. Ama yok, eğer Kemal Bey'in kafasındaki takvime göre bir kurultay işler ise o süreçte ta mahallelerden başlayarak yeni bir delegasyon oluşabilir mi? Evet, pekala oluşabilir. O da bayağı kavgalı dövüş olur. Çünkü benim hep dediğim üzere CHP'de mahalle delegesi seçilmek ABD'de başkan seçilmekten daha zordur. Bir diğer dezavantajı şu. Tarafların değil, CHP'nin dezavantajı şu. Ki gene de Türk siyasal hayatın bir büyük dezavantajı. İdeoloji, fikir, ekonomi, politik tartışılmaz kurultaylarda. genel başkan seçimine odaklanır bütün delege. Ben başından beri Özgür Özel'le Kemal Kılıçdaroğlu'nun aralarında bir ideolojik fark olmadığını
4: söylüyorsun.
2: Özgür Özel'in zaten Kemal Bey'in rahle tedrisinden geçtiğini söylüyorum. Yani altı oku kavrayışlarında bir fark var mı? Yok. Ekonomi politik tercihlerde hani biri biraz daha liberal, biri biraz daha kamucu diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Biri tamamen NATO ve AB ekseninde, öbürü efendim daha Avrasyacı diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Yani ne iç siyasette, ne dış siyasette, ne sağlıkta, ne eğitimde, ne istihdam politikalarında, aralarında hiç mi hiç fark olmayan iki politik aktörden bahsediyoruz. Fakat bütün bunların yanında az evvel Ahmet'e de söyledim. Ahmet'in sözlerine teyit ederek Özgür Bey'in bütün bu hukuki anlamda dezavantaja rağmen psikolojik ortam Özgür Bey'in lehine olduğu halde Özgür Bey'in tek biricik bir avantajı var. Psikolojik üstünlük değil. Parlamento grubunda çoğunluk elde etmek de değil. Parti meslek çoğunluk da değil. İl başkanlarının desteklemesi de değil. Bakın bütün bunlara artı diyebilirsiniz. Bence Özgür Bey'in tek ve biricik artısı ne biliyor musunuz? Seçim kazanmış olmak. Bitti. Hadi Kemal Bey'in iddiası...
1: Bununla tartışamazsın. Yani.
2: Hadi Kemal Bey diyor ya, delegenin irade sakatlandı. Tamam. Velev ki diyelim hatta. Peki milyonlarca seçmenin iradesi de mi sakatlandı? Dediniz mi? Kemal Bey'in vereceği yanıt yok.
0: Ama orada çok kritik bir husus da kayda geçirdi. Bunlar bize emanet verilmiş oylar dedi.
2: Şüphesiz.
0: Ve o oylara az önce sahip çıkma biçimi canım, itibariyle hadi. Bu arınma durulma meselesine de bir cevap üretmek zorunda.
2: Ama Kemal Bey'e verilen oylar da emanet oylardı canım. %48-49 oy da emanet oydu
1: Hazreti
2: yani.
1: Hazreti Peygamber'in şeyi nedir?
0: Netice itibariyle ünvanı. Özgür Özel ve başarısından bahsediyoruz. Özür dilerim.
2: Yani Kemal Bey'e verilen emanet oylar Kemal Bey'i birinci yapmadı. Ama Özgür Özel'e verilen emanet oylar Özgür Bey'i birinci yapmadı.
0: Benim kastettiğim şu. Bu oyları muhafaza ve müdafaa edebilmek arınma ve durulma kavramına bir karşılık üretmeden sizce mümkün olabilir mi? Bütün mesele bu.
4: Bu da doğru.
1: Olur, bir soru, hayır bir dakika. Mi? Olur çünkü arınma durulma İddiası,
0: Kemal Bey'le olmaz, onun yöntemiyle olmaz, mahkeme
1: önce,
0: kararıyla
1: önce,
0: olmaz.
1: Önce, eyvallah. Önce burada bu arınma
0: ama şuna ilişkin bir tek cümle duymadık.
1: Arınma Kemal durulmayı gerektiren...
0: Hayır efendim, Kemal Bey'den hep duyduk. Özgür Bey'den duyduk.
1: Arınma durulmayı gerektiren
0: bu kadar açık,
1: bir durum...
0: aleni hususlar var iken...
1: Arınma durulmayı... Yok işte, arınma durulmayı gerektiren bir
2: masumiyet
1: durum olduğunu...
2: Masumiyet karindesini çiğnememeliyiz.
1: Durum bu, olduğunu kabul ettiğin
2: zaman... Bizim bu konuda ne kadar hassas olduğunu biliyorum Okan.
0: Özür diliyorum. Okan Bey, 3 tane villa orada dururken...
1: Ya Allah
0: değeri
1: aşkına.
0: Yarım trilyonluk bir villayı, Allah. Villa setini siz
1: Allah
0: 50 milyon liraya aile şirketinize almışsanız ve bunu da mal varlığımda göstermedim aile şirketin diye başladıysanız eğer orada gömleğin ilk düğmesi yanlış ilikleniyor. Ben kimsenin masumiyetiyle ilgili bir tartışma açmak istemiyorum.
1: Arınma, dur.
0: Yani objektif bazı hukuki gerçekler hakkında iddiada bulunulan kişiler bakımından da ikrar edildi. Başka onlarca örnek var.
1: Bunların objektivitesi.
0: Burada kastettiğimiz şu.
1: Tartışılır.
0: CHP'li belediyeler
1: bir sebepsiz zenginleşme aracının
2: yerel yönetimler sadece CHP özelinde de değil genel olarak Türk siyasal hayatında zenginleşme aracı olarak görülür ve siyasetin finansmanının anahtarı bir, belediyeden aynen. geçer. Bu CHP özür için değil, hocam, bütün siyasal partilerin çok acı bir gerçektir.
0: Örnek veriyordunuz da.
2: Ama hep benim sözümü kesiyorsunuz. Arkadaşlar.
3: Evet ama Barış Dostlar tamamlamadan...
0: Hocam konuşuyordu da o yüzden.
3: Ama orası bir şey söylüyor.
2: Hadi sen
0: İşime
2: örneği
0: ver. Olabilir.
3: Ha, olabilir, ha. Doğru.
0: Hazreti sen Peygamber'in... onaylama. Ya, sen hocam. Tarafsızsın.
1: Hazreti tabii Peygamber'in unvanı El Emin'di. Dolayısıyla kime emanet edilir bir şey... O emanete sahip çıkabileceğine ikna olduğun için verilir. Türk kamuoyu Özgür Özel'in bu emanetin ehli olduğunu düşünerek onun liderliğindeki partiye tarihinde üçüncü defa gördüğü bir konum
2: 77'den beri.
1: Bak. Tamam mı?
0: Bugünkü rüşvetler, bugünkü ahlaki zafiyetler ortaya çıkmamış idi.
1: Bu yapılacak olan kongrelerde Kemal Bey ne yapacak? Delegelerin doğum günlerini mi kutlayacak? Erol Bey doğum gününüz kutlu olsun. Bunu mu diyecek? Yani işte tamam. Ya böyle mi?
4: Anlamadım.
1: Yani doğum günlerini kutlayarak yanaklarından öperek falan mı alacak Kemal Bey bu şeyleri delegeleri?
0: Yani Kemal Bey'de mi bir şey vaat edecek, verecek diyorsun?
1: Elbette bütün delegelere siyaseten bir pozisyon bir kimlik vaat edilir en azından.
0: Gelecek belki
1: vaat edilir. En azından bir gelecek vaat edilir en azından.
0: Ama pavyon gelelim, köşelerinde gelelim, parayla delege iradesi satın almaktan bahsetmiyorsun.
1: Gelelim bu, o bir iddia. Gelelim bu.
0: Ya iddia değil, itiraf deyin ya.
1: Hayır, itiraf edenin kim olduğuna bak, ikrar eden kimse ona bak sen.
0: Niye?
1: Tamam mı? Şimdi aynı davanın başlangıcı
0: delege,
1: gibi
0: o delege daha sonra Özgür Özel'i seçince meşru görüyorsunuz da bir dakika.
1: Aynı davanın,
0: o delege daha sonra Özgür Özel'i bir daha seçti diye Özgür Özel'e veya onun seçildiği diğer kurultaylara meşruiyet atfediyorsunuz da aynı kişi benim irademi pavyonda para karşılığı satın aldılar deyince niye küçümsüyorsunuz? Aynı delegeyle gidildi daha sonra.
1: Böyle bir şey çünkü hayatın doğal akışına aykırı.
0: Ya, sizin kadar mantığınıza
1: hayatın,
0: aykırı.
1: Hayatın doğal akışına aykırı.
0: Ben de onu kabul ediyorum.
1: Eğer bu akışla bu CHP nereye gidecek? Eğer bu delegelerin böyle iradeleri sakatlandıysa ve Türk siyasetinde böyle bir durum varsa da geçen hafta söylediğimi söylüyorum. Geriye doğru dönelim. Bütün partilerin delegelerini geçirelim. Korkacak, sütü ekşi olmayan birisi, korkacak bir şey olmayan birisi. Eyvallah,
0: somut
1: der,
0: iddia
1: buna.
0: Varsa eyvallah.
1: Ne somut iddiası? Somut iddiayı daha önce CHP üyesi olan birisi dile getirdiği zaman acaba XYZ partide de aynı hassasiyetler gösterilecek mi? Çok merak ediyorum.
2: Şimdi mesela ben, izin verir misiniz Ahmet?
4: Buyurun.
2: Haftalardır izliyorsun.
0: Bu tarafta izin verir, Ahmet Hoca vermiyor.
2: Buyurun. Şimdi haftalardır hani bu konuyu konuştuğumuzda diyorum ki Muharrem İnce de kalkıp dese ki ben Kemal Bey'e karşı yarıştım. Kemal Bey beni yendi. Acaba dese Muharrem İnce benim kaybettiğim kurultaylarda falanca belediye başkanları da Kemal Bey şahane en hafifinden lobi yaptılar. Kaç kurultay daha geriye gidebiliriz biz? Soru bir. İki.
0: Ama Muharrem Bey ne diyor? Kulakları çınlasın. Adam kazandı.
2: Tabii. Onu Cumhurbaşkanı Erdoğan için söylüyor. Onu Kılıçdaroğlu için dedi. Çünkü Kemal Bey rahmetli Deniz Baykal gibi.
0: Gel yeni siyasetçi, eski öğretmen Muharrem. Evet.
2: Kurultay kazanmayı seviyor ama seçim kazanamıyor. Kemal Bey'in de işte handikapı o.
1: Ya, kurultay kazanmak siyasi bir büyük maharet midir?
0: Kemal Bey kurultayı kazanıyor. Sonra kuruyor o ekipleri. Şimdi o ekipler CHP'yi kurtarmak üzere mucize olarak kamuoyunun peşinden gittiği isimler oluyor, öyle mi?
2: Ya demek ki Kemal Bey'in
0: kurduğu takım
2: kadro seçiminde ne kadar yüksek isabetsizlik olduğunu ne güzel anlattınız.
0: Ama yani o isabetsizliği seçmen ferasetine haksızlıkla izah ediyorsunuz.
1: Hayır ama o isimler sahip olan Kemal Bey ve ekip.
0: O isimler şu anda CHP'nin kurtarıcısı olarak
3: görünüyor. Parti meclis toplantısında yaşayacağız, soracağım.
2: Şimdi mesela az evvelki hani bu delege itiraflarından gelelim. Gene Kemal Bey'in bilmiyorum pişman mıdır, dizini dövüyor mudur ama gene Kemal Bey'in Türk siyasal hayatında önünü açtığı bir isim. Şu anda tutuklu yargılanıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı.
0: Geçmiş olsun diyelim aynı zamanda.
2: Böcek, değil mi? Şimdi Kemal Bey önünü açtı. Bilmiyorum acaba Kemal Bey'in masumiyet karinesi gereği hakkında bir tasarrufta bulunmayacağı mı? Yoksa Kemal Bey'in hüküm verip partiden atacağı isimlerden mi bilmiyorum. Beni de ilgilendirmiyor ama Muhittin Böcek geçtiğimiz haftalardaki ifadesinde ne diyordu? Benim adaylaşmam konusunda bir kuruş vermişsen bunu iddia eden şerefsizdir. Ben şerefsizim diyordu. Muhittin Böcek birkaç gün evvelki ifadesinde ne diyor? Şuna diyor şu kadar milyon avro verdim, buna diyor şu kadar milyon dolar verdim, buna diyor bu kadar milyon TL verdim. Şimdi acaba kamuoyu
1: o zaman mı
2: Muhittin Böcek'in hangi ifadesini esas alsın? Para verdim diyen şerefsizdir, para vermişsen ben de şerefsizimdir diyen Muhittin Böcek mi? Yoksa şuralarda milyon dolarlar, avrolar, TL'ler dağıttım diyen Muhittin Böcek mi? Yani bu Muhittin...
1: Bir de Muhittin Böcek'in içeriye alındığı davayla verdiği milyonların ya da vermediği milyonların hiçbir ilişkisi yok.
2: Şimdi dolayısıyla bu hani Türk adaleti, Türk
0: bu
2: yargısı...
0: Bu konuda ikisi de değil. Bu konuda daraltılmış bas kayıtları ve sosyal medya paylaşımındaki görüntüler ve orada kimlerin bulunup bulunmadığına ilişkin objektif hukuki deliller yani
2: dolayısıyla
0: karar verecek.
2: Bak gene tam... Lafı ağzımdan aldınız. Türk yargısı, Türk adaleti, Türk mahkemelere kesin hükmünü verene kadar hani Muhittin Böcek'in kendisini şerefli ya da şerefsiz addetmesinin ötesinde biz yorum yapmamalıyız diye düşünüyorum.
4: Peki.
0: Biz ihtiyatlı yorum yapıyoruz çünkü kendisi şu anda kendisini
2: savunabilecek durumda değil.
0: Ama iddialar karşısında savunma durumunda, bir de bizim ya da sizin üzerine koyduğunuz çerçeveyi savunabilecek, bize cevap verecek konumda değil.
2: Lakin parayla ilgili olarak kendi kendisini bağlamış bir ismin kısa bir süre sonra tam aksi bir ifade ortaya koyması da en hafifinden masumiyet karnesine gene saygımız sonsuz ama hani izaha muhtaç bir durum. Bu ihtimalin kendi kendisine ilişkin kullandığı sıfatlardan hareketle ben bu yorum yapıyorum.
3: Peki. Şimdi tabii konuşmasında
2: hem... Son olarak bir şey söyleyecektim. Buyur. Parti kamuoyuyla alakalı. Hani dedi ya Ahmet Kazım'ın partinin kanaat önü. Şimdi eski genel başkanlar, hatta Kemal Bey'e marş yazan bir ünlü sanatçı, eski genel sekreter vesaire. Kemal Bey'in hadi Muharrem gel diyerek Cumhurbaşkanı adayı yaptığı Muharrem İnce. Yani partinin sadece kanaat önderleri değil, parti içinde delegede karşılığı kaçtır bilmem ben ama parti içinde simgesel olarak önceki sıfatlarından dolayı bir ağırlığı olan insanlar. Tamamına
0: yakın. Kemal Bey'in kendisinin aday olamadığı seçimde
2: onlarına yakını Kemal Bey'e karşı.
0: Tamamı da en az Kemal Bey kadar kendi dönemlerinde seçim başarısızlığıyla mağlullerdir. Onları şimdi böyle kahraman, kanaat önderi, çok dikkate alınacak isimler gibi göstermeye çalışıyoruz ama
2: ben çalışmıyorum onları.
0: Yok, çalışıyorsunuz. Doğrudan icra ediyorsunuz
2: da. Önder Sab dedim. Parti genel sekreteri. Evet, genel sekreteri bir seçim galibiyeti var mı?
0: Var mı?
2: Murat Karayasın dedim. Politik olarak hiç örtüşmeyiz.
0: Ama şimdi Özgür Özel'i destekliyorlar diye kaybetmiş Kılıçdaroğlu karşısında da kendileri de kaybede kaybede gelmişler.
2: Ama bakınız bunların seçim başarısı değil. Ha. Fakat bunların parti özelinde bir
0: enteresan
2: ağırlıkları var.
0: Bu seçim başarısızlığına rağmen ağırlıkları oluyor. Kılıçdaroğlu'nun olmuyor öyle mi?
2: Kılıçdaroğlu nasıl olmuyor?
0: Olmuyor işte.
2: Kaybettiği seçimde kaç delegenin oyunu almıştı Allah aşkına Okan Bey?
0: Ben şunu soruyorum.
2: 13 seçimde ya, üst üste bu kadar mağlubiyet çıkan bir genel başkana ve bir cumhurbaşkanı adayı da 10 oy bile çıkmaması gerekirdi.
0: Bir defa hocam.
2: 10-15 oyla kaybetti yani.
0: Ses ve temponuzu hayranım.
2: Gerçekten şaşırdım sizin bu yorumunuza.
0: Hayır ben de size şaşırıyorum. Bir defa bu tempodan çok memnunum. Beni de heyecanlandırıyor. Bir saniye.
3: Ben ilk defa bu kadar programın içinde.
0: Çok güzel.
4: Ne güzel ben de Wimbledon'da seyreder gibi bir kere
0: teşekkür etmeniz lazım. İki, Barış Hoca'nın CHP konusundaki bilgisi ve tecrübesi. Şimdi yıllarca seçim kaybetmiş CHP'nin seçim kazanamamış isimleri, saygın isimler olarak bugün Özgür Özel'in yanında konuşlanıyor. Kemal Bey'in
2: seçim... Simgesel isimler dedim.
0: Tamam.
2: Delegede karşılığı olan ama halkta karşılığı olmayan isimler dedim.
0: Dolayısıyla işine kurultay kazanmaya geliyor demek ki. Neyse benim kastettiğim husus şu. Yine Sayın Kılıçdaroğlu'nun ya da Kemal Bey'in siyasete... kaybettiği seçimlerde yanında bulunan ve onunla siyaset yapan isimler Kemal Bey'den arınınca mı başarılı oldular? Soru işareti. Öbür yandan Kemal Bey için yapılan bestenin ilk iki cümlesi ne diyor? Geliyor, geliyor Kılıçdaroğlu hem dürüst hem temiz bir insanoğlu. Kılıçdaroğlu'nun iddiası da bu değil mi?
3: Yalnız hani kurultay kazanmak daha etkili Cumhuriyet Halk Partisi'nin.
0: Evet.
3: Barış Dostyer'in bir tespiti var. Bugün öğle bülteninde de konuş.
2: Mahalle delegesi olmak ABD'de başkan olmaktan daha zor.
3: Yani kurultay CHP'de kazanmak
0: yalnız
3: daha da
0: şey
3: zor.
0: Yalnız bir öğlen
2: bakınız,
0: her şeyi
2: Deniz Baykal rahmetli için şey ne derlerdi? Kurultay kazanan ama seçim kazanamayan lider. Hatta ben Deniz Baykal rahmetlinin tekrar Altan Öğmen rahmetliden sonra geriye dönüşünde CHP genel başkanlığı dönüşünde ki kurultaydaydım. İnadına Baykal. İnadına. Şimdi kurultay delegesi her zaman seçmenle paralel düşünmeyebiliyor. Doğru olan, sağlıklı olan, partinin de yararına olan nedir? Kurultay delegesinin genel kamuoyuna kulak vermesidir. Ama siz şimdi inanına Baykal derseniz, Deniz Baykal rahmetli için ya da Kemal Kılıçdaroğlu için kahraman Kemal derseniz bu en hafifinden genel seçmenle inatlaşmak olur ki bu inatlaşmaktan da delege ya da CHP kazanmaz. Bu inatlaşmaktan seçmen kazanır.
3: Peki.
0: Ve nihayet bu arada bir Sayın şey daha var. Bütün dediği gibi dün kahraman dediklerine bugün hain diyebiliyor insanlar. O yüzden çok acele etme.
4: Bunun arkasından ya her şeyi gene bir yana bırakalım. Bunun arkasından deyin ki Kemal Bey'in
0: bırakalım derken beni göstermeyin. O yana bırak. Niye bu yana bırakıyorsun?
4: Planladığı gibi tamam mı? Kemal Bey'in planladığı gibi, stratejize ettiği gibi kasaptaki ete soğan doğramadan bu işi halledebilmek mümkün olsun. Yani kurultaydan kaçsın Kemal Bey. Tamam mı? Kendi kurultayını yapabilmek için kendi delegelerini seçtirmek amacıyla ne yapacak? Değil mi? Mahallelerden başlayacak. Tabii. İl, ilçe, tamam mı? Bunların hepsini evet. Yapmak zorunda.
0: O kurultayların her birinde şimdi, Kemal Bey her kendisi birinde, mi delegeyi seçecek?
4: Her birinde, bunların her öyle birinde bir şu günkü manzaraya ve CHP'nin yapısına bakarsak çok şiddetli tartışmalar olacaktır. Şimdiden bu çok şiddetli tartışmalar, saygı. Bu çok şiddetli tartışmalar Tamam mı?
0: Hararetli.
4: Günün sonunda çok hararetli, tamam, çok hararetli tartışmalar ki korkarım ama orada o da olur.
0: Şimdi biz teşvik tamam etmeyelim.
4: Hararetli teşvik tartışmalar etmeyelim. Sonunda verilen manzara altılı masanın kaybetmesini, Kemal Bey'in adaylığının kaybetmesine neden olan o dağınıklık görüntüsünün zirvede bir versiyonunu ortaya koyacaktır. Bunun arkasından CHP kazanır mı?
0: Ya kime kazandı? Gücümüz de CHP'ye kazandırmakla ilgili bir misyonu burada doğrudan yani dolayı bizim işimiz gücü dönüştü.
4: Bizim işimiz gücümüz değil o. Kemal Bey'in dertlenmesi gereken konu.
0: Aynı şey ama
4: atanmış
0: yani,
4: genel CHP, başkan olarak hayır, Kemal
0: CHP
4: Bey'in
0: kazanacak mı kazanmayacak mı? Bizim fonksiyonumuz da bu olmamalı yani. Bir siyasetin bütününe de bakabiliriz.
3: Sayın Kılıçdaroğlu bugün evet
4: siyasetin bütününe bakıyoruz da oradan bakıyoruz.
0: Bir moderatörün sözü.
3: Tartışmalara gitti. Bu kurultay tartışmalarına değindi. Bununla birlikte tabii Türkiye'nin genel problemlerine dair de konuşma fırsatı buldu. Gerçi oradaki genel merkezde gelişmeleri takip eden muhabir arkadaşlarımız aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel siyaset üzerine bir konuşma hazırladığını ama son yaşanan bu tartışmalar üzerine ister istemez bu konuya da girmek durumunda kaldığını söylüyorlar. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu evet hem içeriye hem dışarıya dair de bir şeyler söylüyor. Sosyal medyada çok paylaşılan mesajlarından biriydi. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki Osmanlı'nın topraklarına bakın. Türkiye o coğrafyaya gitmek, o coğrafyada kendi kişiliğini geliştirmek zorundadır. Küçülerek değil, büyüyerek gitmek zorundadır. Osmanlı coğrafyasında Türkiye olmalıdır. Şimdi yani bu sosyal medyada şöyle konuşuluyor değil mi? Daha önceki eski açıklamaları ya da yaklaşımı, dış politika yaklaşımı.
2: Suriye tezkeresine hayır diyen Kılıçdaroğlu değil mi? Aynı Kılıçdaroğlu.
0: Hayır.
2: Adliye soyadı benzerliği değil.
0: Özgür Özel'in de hayır dediği tabii. Birlikte ve kendi genel başkanlığı döneminde Özel'in de hayır dediği.
2: Yani demek ki az evvel dediğini değil ediyorsunuz. Bravo Okan Bey. Çok iyi yakalamışsınız.
0: Tabii.
2: Aralarında hiçbir ideolojik fark yok.
0: Ama sonuç itibariyle kaybeden tarafında sadece Kılıçdaroğlu yok. Kaybedilse toplamda evet. Ve bugün kendisini kahraman ilan eden ya da zafer kazandırmış ilan edenler de o kaybın ortağı ya da hissedarı. Tabii. Onu unutmayalım.
2: Ama tabii hissedar ve ortak olmakla beraber partiyi kim bağlar? Genel başkan bağlar.
0: Bağlar. O yüzden Kemal Bey'e tabii saygı duymak gerektiğini söylüyorsunuz. Ben de teşekkür ediyorum.
2: Tam tersini söylüyorum. Tam tersini söylüyorum.
3: Yani bütün hem Sayın Özgür Özel hem Sayın
0: genel başkan bağlar deyince o zaman grubu da genel başkanın toplayabilmesi hani lazımdı.
4: Ya bütün CHP'nin tamamı.
2: Kemal Bey bu açıklamasıyla Cumhur İttifakı'na bir selam çakıyor.
3: Öyle mi diyorsunuz?
0: Nasıl bir selam?
4: Selam falan çakmıyor canım. Hazır ola ve
0: Cumhurbaşkanlığı forsu yani. CHP'nin önüne dikilmemeliydi diyor. Sarayla müzakere edilmez, mücadele edeler diyor. Burada hangi selamı var?
2: Bu güzel aleyküm bir
0: selam bile diyemiyoruz yani.
2: Yok, burada güzel bir selam çak.
0: Nerede hocam?
4: Aferin, aferin.
0: Sayın Cumhurbaşkanı ile Özel arasında yani o günkü CHP Genel Başkanı arasında siyasette normalleşme olarak başlayan sürece kategorik olarak karşı çıkan tırnak içinde sarayla mücadele edilir, müzakere edilmez diyen, yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın CHP Genel Merkezi'ni iadeyi ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığı forsu ve CHP Genel Merkezi önündeki fotoğrafa karşı çıkan Kılıçdaroğlu selam nasıl çakıyor ben anlamadım.
2: Şimdi Cumhurbaşkanı'nın gittiği yerde bizim yasalarımız gelir. Cumhurbaşkanlığı forsu bugün olmayacak mı yani?
0: Ama işte tamam bunu da Özgür Bey desin, onu da bekliyoruz da bugün bunları söyledi Kemal Bey. Hani Cumhur İttifakı'na selam çakan cümleyi bulamadım ben.
2: Tam da bu cümle.
0: Ahmet sen bir oku vardır belki hocama yardımcı ol.
4: Daha ne olsun ya? Ahmet Davutoğlu yazıp önüne vermiş tabii falan gibi yani.
0: Peki, ama hadi çok güzel bak hemen orada tabii tokalaşmanın sonuçları ortaya çıktı. İhsas-ı re işte bunun.
3: Perşembe günü ne olacak? Ne izleyeceğiz biz? Parti meclisi toplanıyor.
0: Kısır döngüyle birlikte CHP etrafındaki tartışmanın başka bir versiyonunu izleyeceğiz. Bizim için konuşulacak konu çıkmakla birlikte Türkiye ve Türk siyaseti bakımından aslında bir kısır döngü ve havanda su dövülüyor, yazık oluyor derken bence çok da maliyetli ama gelecek adına da çok önemli dersler çıkacak. Cari yeni bir hukuki durum, bir siyasi birikim, bir teamülde oluşuyor.
3: Bu hangi hamleleri göreceğiz biz Perşembe
0: bu tür durumlarda öncelikle bir parti meclisini akord etmeyi göreceğiz. Ben onun ötesinde bir hamle bekleyemem.
3: Çünkü akord etmeden kasıt ne demek?
0: Yani yaklaşık olarak 3,5 yıl sonra filmi başa sararak tekrar bir araya gelmiş, köprünün altından çok sular akmış, farklı süreçlere girmiş, çıkmış, davranışları, fikirleri değişmiş, farklı hareketlerin içinde veya ekiplerin içinde bulunmuş. Kimisi Kemal Bey'e yakın, kimisi Kemal Bey'le artık yol yürümek istemeyen, kimisi Özgür Bey'i şu anda temsil ettiği çizgiyi önemseyen isimler bir araya gelecek. Şimdi bunların içinde Kemal Bey gibi arınma ve durulmadan yana olup Diğer yandan iktidarın eşiğine gelmiştik. Şimdi bu arınma durulma meselesi eğer bu kadar önemsiyorsan ne yapacaksan yap ama kurultayla ilgili taahhütte bulun. Ve bir an önce takvim açıkla diyen ve bu işi de olağan kurultay takvimi diye orta uzun vadeye yayma. Sen bu arınma durulma meselesini operasyonel olarak süratli bir şekilde yapmaktan çok zamana yayarak güç merkezini yeniden CHP genel merkezi olarak ve Kemal Kılıçdaroğlu olarak tanımlayıp CHP'yi ana hedef ve iktidarın hemen sınırında bulunan pozisyondan uzaklaştırıyorsun. Biz yerelde iktidarı kazanmıştık. Geneldeki iktidarın, merkezi hükümet iktidarının da eşindeyken sen kişisel hesapla arınma durunma diyorsan bununla ilgili takvimini koy, disiplin kurulunu oluştur, gereğini yap ama ondan sonra da partiyi fazla oyalanmadan kurultaya götür. Eğer böyle bir irade sergilemeyeceksen o zaman tek taraflı bir arınma ve durulmanın ne kadar kişileri ayıklamanın ötesinde CHP'yi fabrika ayarlarına döndüreceği, arınıp durulmaya vesile olacağı da tartışmalı olur. Çünkü filtre temiz değilse o filtreden geçen suyun arındırılması da mümkün değildir şeklinde yepyeni tartışmalar olacak. Ama sonuçta tam kadroyla toplanamayacağı, toplansa bile...
2: 5-6 eksik var değil
0: Kemal
2: mi?
0: Bey, evet yani fiili imkansızlık var. Kemal Bey ve arınma durunma mantığıyla mutlak uyumlu hareket edecek isim sayısının da ne kadar karar almaya imkan verebileceği ya da Kemal Bey'in beklentisi doğrultusunda karar üretebileceği an itibariyle soru işareti. O yüzden şu kadar milletvekili Özgür Özel'in, bu kadar milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındayının ötesinde şimdi partinin geleceği için...
3: Özgür Özel ağırlığı bir sonuç üretebilir mi bu?
0: Yani ben sonuç üretmekten ziyade üretilecek sonuçların yönünü değiştirme veya sistemi kilitleme rolü oynayabileceklerini düşünüyorum. O nedenle de Kemal Bey'i arınma durulma konusunda kişi ayıklamayla mı ilgilisin sen? Genel bir iş mi yapacaksın? Genel iş yapıp bu işi zamana yayacaksan bu CHP'yi daha fazla tartışma ve daha sert ve kaçınılmaz bir bölünmeyi başka bir zemine taşır. Bunun sorumluluğunu ahlaki, siyasi, insani, vicdani olarak ödemek mümkün olmaz şekilde büyük bir tartışma açılacağını yani düşünüyorum.
3: Parti meclisi ben, suyun akışını değiştirebilir mi?
0: Evet, çünkü adına? Şu anda önemli olan da bütün bu...
3: O ya da Özgür Özel ve ekibi parti meclisi aracılığıyla, vasıtasıyla...
0: Tabii tabii, o Özgür Bey'in ikinci, yani bütün gücünü ve hamlesini bunun üzerine odaklayacaktır. Çünkü şu ana kadarki bütün tartışmalar aslında taraftarlık güdüsüyle yapılan tartışmalar. Özgür Özel'in yanında şu kadar vardı, o seçilmişti, bu atanmıştı, onun yanında bu kadar vardı'nın ötesinde nihai olarak şu anda parti meclisi karar vermeye ve partinin gidişatına ilişkin hüküm tesis etmeye yetkili en kritik organ. Burada ortaya çıkacak irade şu anda kamuoyu önündeki gösteri, tatbikat bölüğü faaliyetinin ötesinde sonuç doğurmaya aday. O nedenle burada Kemal Bey'le birlikte hareket şimdi edenlerin...
2: Keşke bu ifadeyi kullanmasaydınız yani.
0: Niçin?
2: Bir TSK mensubunun oğlu olarak.
0: Şöyle söyleyeyim. Bu o faaliyeti küçümsemek değil ama burada o faaliyeti...
2: Ben mesela siyasetteki... taşıma su da derler ya yani oraya efendim gelenler. Hatta bindirilmiş kıtalar ifadesi de kullanılır biliyorsun ama ya, şimdi...
0: Destek kıtalarından bahsetmedim ama ben neyse kastettiğim şuydu. Bu yani
2: Mektebi Harbiye'de ihtiyaç zabiti olarak görev yapmış biri olarak ben burada bir şerh düşeyim kendi adıma.
0: Ya tamam hani konuyu saptırdınız, bana çaktınız, ben de
2: hayır,
0: aldım, aldım kabul ettim.
2: Biz asker çocuğusunuz.
0: Ben teşbihte hata olmasın diye buradaki faaliyetin siyasi iz düşümünü CHP'de nasıl okuyabiliriz diye söyledim. Kahraman ordumuza buradan siz selam çaktınız. Ben de ayaklarına taş değmesin.
2: Evet. O zaman ayağına taş, gözüne yak değmesin Mehmetciğim.
3: Asıl mücadele şimdi perşembe başlıyor diyorsunuz.
0: Yani şöyle bir şey, perşembeden sonra başlıyor da tabii çarşambadan da belli gidişat bugün gördük. Bu arada hocam kahraman ordumuz üzerinden tabii mesaj verdi. Önemli çünkü eskiden CHP artı ordu eşittir iktidardı. Şimdi ordu işini yapıyor. Türkiye'nin sınırlarının güvenliği, savunma sanayi ve stratejik olarak Türkiye'nin küresel sisteme bakışı, senin bahsettiğin Osmanlı coğrafyası dahil olmak üzere.
2: Şunu da derler, bürokrasi yepyeni, artı burjuvazi eşittir iktidar.
0: Onu da zaten gördük. Yani bu işin fıkrası olmaz. Çünkü o zaman kanuni fıkralar karşılık olarak buluruyor. Neyse oralara girmeyelim. Özet itibariyle parti meclisinde oluşacak denge, insicam, ki hocam zaman zaman IBM rolü üstlenir, öyle demişti, insicam bozma makinesi diye. Orada insicamın ne olacağını, yani CHP'nin geriye sarılmış fabrika ayarlarıyla güncel problemleri arasında bir akort olup olmayacağını, dolayısıyla burada bir orkestrasyon olup olmayacağını, buradan bir eser icra edilip edilmeyeceğini, yoksa burada sadece siyasal gösteri, gövde gösterisi şeklinde başka bir faaliyet mi yürütüleceğini göreceğiz.
3: Peki.
0: O yüzden Perşembe ve sonrasını bugünden daha fazla önemsiyorum. Peki. Bugün de kazasız belasız atlatılmasından yani duyduğum memnuniyeti de...
2: Bir ideolojik berraklık, kavramsal bilinç anlamında bir ayrışma yok. Orada da gene hani oyun kurabilir miyim, oyun kurulmasını nasıl engellerim mücadelesi öne çıkacaktır.
3: Peki,
2: bir... Keşke ekonomi politik tartışılsa.
3: Peki kısa bir ara verelim, aranın ardından konuşalım bu konuyu. Perşembe'yi.
5: Siyasi işler devam edecek. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Sonra sonra.
6: Herkes soru sorabilir.
7: Ne?
6: Nasıl?
7: Niçin?
6: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
8: geçmişe dönmek de lazım.
6: Netleştirelim. Bunu mu demek istedin?
8: Bu mesajın etkisi ne olacak?
7: Bu ikilemden hangisi gerçekten?
6: Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
5: Deniz Kilislioğlu'yla Sonra Sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.
9: Müzik arası.

0: NTV Radyo. Siyasi işler devam ediyor.
1: Siyasi işlere devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Perşembe günü parti meclisi toplanacak. O toplantıda neler yaşanacak? Özgür Özel ve ekibinin ya da Özgür Özel'i destekleyen ekibin ağırlıklı olduğu söyleniyor. Öyle mi değil mi göreceğiz. Ahmet Kasman, eğer böyle bir ağırlık varsa Özgür Özel tarafının parti meclisinde bir şekilde kurultaya zorlayabilir mi genel merkezi?
2: Ağırlığı varsa elbette zorlar. Yani o ağırlık var mı yok mu meselesini ben bilmiyorum. Çok açık söyleyeyim. Çünkü ne kıdemli Ankara gazetecisiyim ne de CHP'yi iyi bilen bir akademisyenim. Dolayısıyla
3: Dünya futbol şampiyonası yaklaştı ya, buna yumuşak bir bilek hareketiyle sıyrılma denir.
2: Evet, hayır, isim çünkü hepsini değerlendirecek durumda değilim. Ayrıca bunun çok da böyle...
3: Ne güzel, hani... bilmemeyi nasıl marifet olarak sunup bizi çırak çıkartıyor ya. Vay anasına ya. Özür diliyorum. Vay be.
1: Buyurun.
2: Çünkü şöyle bir hikaye de var. Böyle durumlarda kimin son gece aklında ne düşüp ne düşmeyeceğini bilemezsiniz. Siyasetin doğası böyledir. Birine illa bir şey vermeniz, zorlamanız falan da gerekmez. Akşam yatar, sabahleyin kalkar, başka türlü kalkar. İki tane telefon konuşması yapar, başka türlü kalkar. Bu işte omurga önemlidir ama çok sık rastlanılan bir organ.
4: Bilakis çok nadir rastlanır.
2: Bir organ da değildir yani. Organ değil hoş omurga. Omurgaya ne demek lazım bilemedim.
3: Şimdi. Omurgasız ayakta duramazsınız. Tamam. Ama bazıları gerçekten omurga açısından canlılar içinde yumuşakçalar var. Böyle evet. Kafadan bacaklılar var. Öyle gidiyor.
2: Siyasetçinin ne yapacağını dolayısıyla çok kestirmek mümkün değil. 60 tane üyesi var CHP'nin parti meclisinin. 31 tanesini yakalarsan kendinden yana kurultayı da yaparsın. Orada da kimsenin söyleyecek lafı olmaz.
3: Tane diye saymayalım. Onlar da değerli.
2: Ondan sonra
3: kalmış kavun karpuz.
4: Ama fiilen 54 ya da 56.
3: 56 diye
2: biliyorum. Ona geleceğim. Ona geleceğim. Bunların arasında belediye başkanı seçilenler var. Meclis grubunda görev alanlar, yönetici olarak görev alanlar var.
4: Hapiste olan var.
2: Meclis grubunda olan var, hapiste olan var. Dolayısıyla bunların sonunda 56 tanesi kalmış vaziyette. Demek ki bugün o 31 olan rakam 29. Tamam mı? 29'a
3: göre mi yoksa 30 artı 1'e göre mi?
2: 29'a göre benim.
3: Cari durumun salt çoğunluğu mu?
2: Salt çoğunluğu.
3: Olması ideal olan toplam parti meclisi üyesinin salt çoğunluğu mu?
2: Olması ideal olan parti meclisinin salt çoğunluğu ama burada yedekler de var. Yedeklerin arasında mesela Mehmet Ali Çelebi var. Mehmet Ali Çelebi artık AK Parti'de. Dolayısıyla o yok. Yedekten gelecek olanlarla bunu tamamladığınız zaman ilk dört üye gene kimdir, neye bakar onu ben bilmiyorum. Belki Barış Dostlar, belki Okan Müderrisoğlu.
4: Önce 60'ı buldurtacaklar, ondan sonra oylama yapacaklar.
2: Aynen. Ondan
3: belki
2: sonra
3: de Ahmet Arpat biliyordur. Hani değil mi? Ben de biliyorum.
2: Bu
3: yalnız böyle mimikler falan Fatih Terim gibi değil mi? Hocanın kulakları çınlasın.
2: Burada Özgür Özel tarafının iddiası onların bu şeyi yakaladıkları, yani 31 kişiyi yakaladıkları. Mevcut yani 29'u da yakaladıkları yedek de olursa.
3: Öyle olsa bu kadar gürültü koparır mıydı?
2: Yakalayacakları ama harika bir program çünkü hani her şeyi senden önce düşünen veya senin gibi düşünen program ortaklarım var. Fakat yani bu gürültü tarafların her ikisinin de bu kadar, çünkü birinin değil ikisinin birden sesi çıkıyor. İkisinin de benim durumumda olduğumu gösteriyor. Yani onlar da emin değiller ne olacak ne bitecek. Ama sorulduğu zaman biz alırız diyorlar. O da siyasetin doğası gereği.
3: Klasik bir cümle ama yaşayıp göreceğiz kavramına bu, denk düşüyor şu an.
2: Aynen ama yani bütün bunları üst üste koyduğum zaman benim cehaletim bu konuda, biraz evvel beyan ettiğim cehaletim bence son derece sağlıklı bir duruma karşılık geliyor. Çünkü hakikaten yaşayıp göreceğiz. Yani öyle miymiş, değil miymiş. Şimdi bugünden o güne kadar neler olur neler olur.
3: Gerçekten bakalım. Siyasette 24 saat bile uzun cümlesini o kadar teatral anlattınız ki bilmediğinizi belirtirken bile biz sizin ne kadar bilgi sahibi olduğunuz konusunda hemfikir olduk.
1: Barış Özter.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Parti meclisi gibi tabii bu hani kurultayı zorlamaya çalışıyor Özgür Özel ekibi. Bir de delegelerden toplanmış bir imza var. Bu imzalarla genel merkezin kurultaya gitmesi gerektiğini söylüyorlar. Hatta
2: o bence esastır. Onu, o konuda da fikrim söylüyor. Bence esastır o. Hı. Ama bu vakanın işleyiş biçimine bakılırsa onu da kabul ettirmeyecek Kılıçdaroğlu yönetim.
1: Bugün T24 internet sitesinde Karayalçın'ın bir röportajı vardı. Çarpıcı bir tespit, yani değerlendirme ya da bir kavram kullanmış. Kurultaya gitmemek parti içi bir kalkışmadır. Belki ağır bir ifade olabilir ama kendisinin ifadesi olduğu için.
3: Bizim düşündüğümüz, tavsiye, telkin ettiğimiz veya bastırdığımız tarzda bir kurultay diye önüne sıfatlar koyarsak belki anlam ifade edebilir. Yoksa Sayın Kılıçdaroğlu kurultay sürecini başlatacağını ifade etti.
1: Bu
3: ama Barış Hoca'nın nakliyle alay
2: etmiyor. Bu doğru değil.
1: Yani delegelerin imza işi.
4: Şimdi CHP'de,
3: ne oldu o iş?
4: CHP'de eskiden hani yenilen pehlivan güreşe doymaz misali şunu söylerlerdi yenilen grup için. Sabah erken kalkan kurultay için imza toplamaya başlar. Şimdi belli ki kurultay için...
3: CHP'yi biliyor dedik ya boşuna demedik.
4: Şimdi kurultay için Özgür Bey 900'e yakın imza topladıklarını söyledi.
3: Evet.
4: Şimdi eksi artı 1200 delege olduğunu hesap edersek eğer yani bir çırpıda 5-6 gün içinde 900 imza toplamak hani kurultayın neticesi
2: daha da artıyor yani.
4: Bir fikir verebilir yani.
3: Hatta ilk imzayı veren Kayseri delegesini gruba getirip
4: tabii. Ona hatta o Kemal Bey'i destekleyen bir delegeymiş eskiden.
3: Evet.
4: Hı-hı. Şimdi belli ki bu 900 önemli bir sayı ve Özgür Bey buna çok güveniyor. Fakat yani 1200'ün 1200'ü imza verse bile Kemal Bey de kurultayı toplamamak için hani futbol tabirle top çevirecektir.
1: Zaten yani burada
4: şöyle ki şimdi
2: Kemal Bey'in bir numaralı siyasi taktiği zaten top çevirme, ipe on serme.
3: Gerek parti meclisi gerekse delegelerin topladığı imzaların kurultayın olağanüstü toplanması için sonuç üretmeyebileceğini, bana göre üretmeyeceğini Sayın Özgür Özel ve arkadaşları da iyi biliyorlar. Ama burada hep konuşuldu kamuoyu.
4: Tabii.
3: Hoca bir de simgesel ve bu anlamda ağırlığı olan isimler dedi. Eyvallah.
2: Onu bunları, dedi de o konuyu ben açtım. Niye bana kredi verilmiyor?
3: Açmış olabilirsiniz ama o kapıdan hocam girdi. O yüzden ilk onu gördüm ben. Evet.
4: Dolayısıyla Kemal Bey'in hukukçuları ile Özgür Bey'in hukukçularının hani bir kurultay toplanmasına ilişkin yaklaşımları arasında da büyük farklar var. Hı hı. Mesela açık kaynaklardan okuduğumuz kadarıyla hatta bugün hukukçuların da imzaları vardı. Mesela İbrahim Kaboğlu ki politik olarak çok zıttır kendisiyle. Tanışıklığımız da var ama hiç dünya görüşümüz örtüşmez. Şu anda da İstanbul Barosu Başkanı. Kemal Bey tarafından siyasete kazandırılmış bir akademisyendir. Süheyl Batum. Ya da Kemal Bey'in bir zamanlar İstanbul İl Başkanlığı önerdi. Hatta Beşiktaş Belediye Başkanı adaylığı önerdi. Benim de bir aile dostumuzun oğlu olan Mehmet Karlı hukukçu. Hı hı. Pek çok hukukçu diyor ki şu andaki mevcut durumda kurultaya gidilebilir. Ama gelin görün ki Kemal Bey'e yakın hukukçular da diyorlar ki hayır. 1200 delegenin tamamı imza verse bile, parti meclisi kurultay önünde karar alsa bile kurultaya gidilmez.
3: Sebep? Yargıtay.
4: Ama o konuda da hukukçular arasında bir görüş birliği yok.
3: Zaten olsa hangi olsa
2: hayır hani yani hukukçular arasında görüş
4: yani müsaadeler verilmiş efendim işte oluşur. Makaleler yazılmış Kemal Bey'in hukukçu heyetine karşılık Özgür Bey'in hukukçuları bir dosya sunmuşlar. Şimdi burada sadece bir siyaseten ayrışma yok. Hukuki yorumlar açısından da çok sert bir ayrışma var.
3: Değerli hocam Sayın Özel'in aklınızdaki unutmayın lütfen. Sayın Özel'in kendisi de çekin o zaman Yargıtay'a itiraz başvurusunu. Yargıtay'la ilgili engel kalksın. Hı hı. Bölge Adliye Mahkemesi'nin istinaf da deniliyor. Kararı kesinleşsin. Tabii. Haydi gidelim kurultaya da diyor. Dolayısıyla aslında Yargıtay kararının beklenmesi gerektiği yöndeki teze kategorik olarak karşı çıkmakla birlikte zımnen de kabul etmiş. Tabii. Ama bir an önce olağanüstü kurultaya gidilsin diye bastırmış durumdalar.
4: Hatta şu formülü önerenler bile var şimdi diyeceğim. Diyorlar ki Özgür Bey'in kurmay heyetindeki hukukçular. Arkadaş biz toplayalım imzaları ya da parti meclisten karar çıksın. Gidilsin. Acaba Yargıtay gerçekten bunu da yok hükmünde sayacak mı, saymayacak mı? Onu o zaman görelim.
3: İşte ama CHP'yi daha fazla kaosa, belirsizliğe iter diye görüş üretenler de var.
5: Yani, şu anki durum bu da diyor. Harika ya, daha fazla yani, kaos
4: kurultay toplansın. Şu andaki bakın bakalım.
5: Bozulursa bozulur.
4: Bozulursa bozulsun. Hmm. Ama yani canım bunu da nasıl olsa bozacak diye kurultaydan kaçmaktansa kurultay toplansın.
3: Bozacak diye değil. Fiili imkansızlık var demek.
4: Yani dolayısıyla bu
5: seçimden
4: konuda
5: seçimden kaçmaktan daha korkakça bir şey varsa siyasette o da kurultaydan kaçmaktır.
3: Yani bunu yalnız Özgür Bey bile düşünmemiştir. Neyse inşallah izlemiyordur. Bayağı bir slogan ürettiniz.
6: Kemal Bey yapacağım diyor kurultayı.
3: Evet.
5: Ya ne baba ben babamın kurultayını yapacağım diyor. Sanki başka bir şey.
3: Alay etmeyin. Bırakın olan tamam. Kurultay arınmış, durulmuş delegeyle CHP kendi yeniden yapılanmasını başarsın.
4: Ne zaman mesela takvim verebiliyor musunuz Okan Bey? Kıdemli Ankara Gazetesi olarak.
3: Ben CHP adına hocam kadar görüş üretebilecek durumda değilim. Ama olağan kurultay süreçlerinin mahallelerden başlayarak ile kadar gittiği zaman diliminin 6 ila 9 ay arasında olabileceği de hani hayatın olağan akışında gördüğümüz tablo.
5: Evet. Olağanüstü orada aklımıza gelen kurultay, ne dünyanın en güzel gözlü hayvanlarının hayatları devam
3: konusu, Yargıtay kesin kararını verinceye kadar Kemal Bey ve ekibinin bağlayıcı açıklaması karşısında artık mümkün gözüküyor.
6: Yargıtay ne kadar sürede verir kararını? Yargıtay, Yargıtay'a gitti
3: geçen
6: mi?
3: Hafta itibariyle gitmediği söylenmişti. Hani çünkü ekleri var vesairesi var filan. Kaldı ki Yargıtay'a gitse bile acaba geliş sırasına mı göre ele alınır?
4: Önem sırasına göre.
3: Memleket için önemli bir konu dolayısıyla öncelikle ele alınması telkin ya, tavsiye bunu edilmese dahi yargı kurumu çünkü hiçbir makam ve mevki kişi ya da kurum yargıya telkin tavsiyede bulunamaz elbette ama bu ülkede yaşıyorlar, bu ülkenin yargıçlarılar, bu ülkenin saygın insanlar. Bir siyasi parti adına görüş üretmek değil, hukuki görüş üretmek için bunun Türkiye'deki genel hukuki istikrar, siyasi istikrar bakımından önemini ve önceliğini görerek bir an önce ele alma gibi bir
6: peki,
3: duruma gider.
6: Yargıtay onar sürecini hayır, öngöremezken kurultay sürecini nasıl başlatacaksınız?
3: Yargıtay süreci olağanüstü kurultayın iradesi sakatlanmış delegeyle kurultay toplamanın mümkün olmadığına işaret ediyor diyor Sayın Kılıçdaroğlu ve hukukçular az önce hocamın işaret ettiği isimler. Dolayısıyla CHP'nin olağan kurultayını yapmasına engel bir durum yok. Yeni ve arınmış ve temiz bir CHP ile ve işte pazarlıkların dönmediği bir kurultayı bu anlamda
6: yani yeni bir delege yapısıyla biz o kurultayı yaparız. O kurultaydan evet. Çıkacak sonuçta Yargıtay'ın kararıyla sakatlanmaz ya da zaten onanır. Onu mu demek istiyorlar?
3: Yani şunu söylüyor. Olağanüstü kurultayı toplamak mümkün değil. Çünkü bu konu Yargıtay'ın önüne nasıl geldi? Delegesi, iradesi sakatlanmış delege. Onlarla olmaz bu iş. Sıfırdan bir kurultay yapmak gerekir diye.
6: Peki var mı bu hukuki sürece ilişkin eklemek istediğiniz?
5: Var. Tabii bütün bunların en başında alınmış olan mutlak butlan kararının isabetli hukuki ve prosedürüne uygun. Tamam mı? Uluslararası hukukta due process'le alındığını varsaydığımız ya da bunu ön kabul olarak kabul ettiğimiz bir biçimde bu işi tartışmak da aslında abesle iştigal çünkü öyle değil.
3: Hiçbir şey anlamadım.
5: Anlayamam. Yani bu butlan meselesini böyle konuşuyoruz. Ya böyle, Yargıtay öyle, Yargıtay şöyle, Yargıtay bu karar verecek, Yargıtay o karar verecek falan filan tartışmaları ya da önden kurultay yapılacak, delege böyle, delege öyle falan filan tartışmaları. Bunların hepsinin en başında ne var? Butlan kararı var değil mi?
3: Hayır.
5: Not diye.
3: Butlan kararından önce işi butlana doğru götüren delege iradesinin sakatlanması
5: bu butlan
3: var.
5: Butlan kararının alınması hukuki olarak ilgili mevzuatın işleyişi bakımından ve sonuç
3: kararı beğenmiyorum sonuç, ama tanımıyorum deme hakkına sahip değilsiniz. Sonuç, oraya varıyorsunuz.
5: Sonuçta peki, alınan kararın doğası bakımından hiçbir surette savunulabilir bir karar değildir.
3: Ama da, icra edilmesine engel de değil.
5: Onu da not diye buraya düşeyim. Çünkü bunları tartışıyoruz. Sanki o kararı isabetli bir kararmış gibi. Hadi meşru.
3: Beğenmeyebilirsiniz. O kararın icrasına karşı çıkamazsınız.
5: Süren, yok, beğenmedi.
6: Okan Müdürsoğlu, teşekkür
3: ediyorum. Ben teşekkür ediyorum.
6: Ahmet Kasım'a teşekkür ederim. Barış Dostlar, teşekkür ederim.
3: Size çok teşekkür ederim.
6: İzleyicilerimize teşekkür edelim. Bizleri izledikleri
5: bugün
6: için.
5: Bugün programı osurukluyoruz.
6: Bu akşamlık noktalıyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
5: Sağ olun.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Gazeteci Mete Çubukçu konuşulması gerekenleri NTV Radyo'da gündeme taşıyor.
1: Genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Nasıl buldunuz genel? Bölgede hava nasıl? Şunu sormak istiyorum.
0: Konuklarına merak edilenleri soruyor.
2: İkinci aşama hızlı başlar mı? Türkiye'nin uzun süredir üzerinde durduğu bir konusunuz. Avrupa, NATO askerlerini biraz...
1: Buralarda nelere dikkat etmek gerekiyor?
0: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
2: Bildiğimiz kadarıyla yeni yönetim bu konuda...
3: Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Önümüzdeki hafta farklı bir konuda kayıttayız da buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Her cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da kayıttayız.
4: Müzik arası.

0: Ülkenin iç kesimlerinde sağanaklar devam ediyor. İstanbul ve İzmir güneşli, sert esen rüzgar serinlik vermeye devam ediyor. İstanbul 28, İzmir 33, Bursa az bulutlu 31 derece. Ankara'da beklenen yağmur yer yer kuvvetli yağacak, sıcaklık 27 derece. Antalya'da hissedilen sıcaklık yüksek 35 derece. İç kesimlerde ise yağış var. Marmara'da hava açık, Poyraz sert ve serin esmeye devam ediyor. Edirne 33, Kocaeli 29 derece. İç Anadolu'nun genelinde öğle akşam arasında gök gürültülü kuvvetli sağanak geçişi olacak. Eskişehir 27, Kayseri 26 derece. Ege'de Denizli, Afyonkarahisar, Muğla'nın kuzeyinde de kısa süre yağış var. Manisa az bulutlu 33, Muğla 32, Aydın 35, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de Isparta, Adana'nın ve Mersin'in kuzey ilçelerinde de sağanak yağış bekleniyor. Sahillerde hava nemli. Adana 31, Hatay 30 derece. Karadeniz'de Bolu, Karabük, Trabzon, Artvin, Rize kesiminde kuvvetli yağış sağanağı etkili. Zonguldak ve Samsun'sa parçalı bulutlu 25 derece. Doğu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine şiddetli yağış ve yıldırım tehlikesi var. Malatya parçalı bulutlu 31 derece. Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Diyarbakır 36, Gaziantep 34 derece. Hava durumu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 23.

İyi geceler, saat 23 NTV'de bugün yarınla karşınızdayız. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi en hareketli günlerinden birini geçirdi. Nedeni Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısıydı. Sonuçta mecliste konuşmayı Özgür Özel yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu ise Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde konuştu. Konuyla ilgili meclis başkanından, CHP'li taraflardan ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden açıklamalar var. Gün boyu neler yaşandı birazdan ekrana getireceğiz ama öncesinde günün öne çıkan diğer haberlerine kısaca bakalım.

0: İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz'de görev yapan bir helikopterini düşürdü. Olayla ilgili Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. Trump, ABD olarak bu saldırıya yanıt vermek zorundayız dedi. Ayrıntıları canlı bağlantıyla aktaracağız. 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı öldüren zanlı ilk kez savunma yaptı. Davada savcı mütalasını da açıkladı. Paylaşacağız. Sosyal medyada 15 yaşın altında olanlar için yasak getiren düzenleme sonrasında ilk adım Türkiye'de erişim kısıtlaması bulunan Roblox'tan geldi. Oyun platformu ebeveyn kontrol panelini sitesine ekledi. Bu haberler ve daha fazlası için bugün yarın başlıyor.
1: Popüler dansçıları arasındaydı. Evinin önünde öldürüldü. Cinayeti kimin işlediği bulunamadı. Aynur Kandur cinayetinin düğümü 10 yıl sonra İstanbul Kart sayesinde çözüldü. Birazdan bugün yarında.
0: Bugün yarına akşam saatlerinin sıcak gelişmesiyle başlıyoruz. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz'de görev yapan bir helikopterini düşürdü. ABD Başkanı Trump'tan ABD olarak yanıt vermek zorundayız açıklaması geldi. İran'dan da yanıt gecikmedi. Gözler şimdi yeniden Hürmüz'de. Her iki başkentten canlı bağlantılarla son durumu alacağız. NTV muhabirleri bizleri bekliyor. Önce Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. İran Hürmüz Boğazı'nda ABD helikopterini düşürmüştü. ABD Başkanı'ndan bir açıklama var. Neler konuşuluyor, nasıl bir adım bekleniyor? Ayrıntılar şimdi NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'de. Begüm.
2: Burak, aslında olaya ilişkin ilk haber dün akşam saatlerinde gelmişti ama fazla bir ayrıntı bilinmiyordu. Bugün ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan paylaştığı mesajda ABD ordusuna ait helikopterin İranlılar tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Paylaştığı mesajda Trump Hürmüz Boğazı üzerinde

0: üzerinde devriye görevi icra ederken son derece gelişmiş Apache helikopterlerimizden birini İranlılar vurdu, düşürdü ifadesini kullandı. Pilotlar yani mürettebattan yaralananın olmadığını da söyledi Trump, ama Amerika olarak bu saldırıya bir yanıt vermek zorundayız, bir karşılık vermeliyiz ifadesini kullandı. Nasıl, ne zaman, ne şekilde karşılık verileceğine ilişkinse bir bilgi, bir ayrıntı vermedi Trump. Düşürülen helikopter Boeing yapımı Apache AH-64 model bir helikopter. Hürmüz Boğazı ve Umman kıyıları yakınlarında o sırada devriye görevinde olduğu ifade ediliyor helikopterin. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan, CENTCOM'dan yapılan açıklamada iki mürettebatın 2 saat içerisinde, yani olay meydana geldikten sonraki 2 saat içerisinde kurtarıldığı ifade edilmişti. Pilotların, mürettebatın sağlık durumu iyi. Hatta CBS News'a konuşan Amerikalı yetkililer ilk kez ABD kuvvetlerinin insansız deniz aracıyla bu pilotları denizden kurtardığı ifade ediliyor. İlk kez bu şekilde gerçekleştirilen bir kurtarma operasyonu olduğu ifade ediliyor. ABD basınına konuşan Amerikalı bir yetkili de Apache helikopterini İran'a ait Şahid drone'u tarafından düşürüldüğünü ifade ediyor. ABD Başkanı Donald Trump da bir süre önce yine ABC News'a konuştu. Çok basit dedi İran'la ilgili, İran savaşı ile ilgili olarak. Güç kimdeyse o kazanır, bütün güç de bizde ifadesini kullandı ABD Başkanı.
1: Bir gün dönmez her söz aktardım. İran'dan şimdi gelen açıklamalara bakacağız. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İran'ın diplomasi yolunu tercih ettiğini, ancak her dili konuşabildiklerini söyledi. NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'tan alacağız ayrıntıları. Ali.
2: Yeni bir askeri gerilim var Burak. ABD helikopterinin düşürüldüğüne ilişkin Trump'tan gelen açıklamaya Tahran cephesi bu helikopterin Tahran tarafından düşürüldüğü şeklinde bir açıklama gelmedi, teyit etmedi bunu. Diplomasi dilini tercih ediyoruz ancak başka dilleri konuşmayı da biliyoruz ifadesini kullandığı Dışişleri Bakanı Arakçı ve söz konusu hadisenin yaşandığı noktanın da uluslararası sular olmadığını, İran ve Umman'ın kontrolünde olan bir bölge olduğunu söyledi. Çünkü Hürmüz Boğazı'nda bir statü tartışması var. Bu anlamda Tahran söz konusu boğazı uluslararası sular olarak kabul ettiğini de göstermiş oluyor. Silahlı kuvvetlerin hava sahası ihlalleri karşı her an teyakkuzda olduğunu tabii belirtti. Ancak helikopteri biz düşürdük demedi Dışişleri Bakanı. Bazı ihtimaller sıraladı. İnsani bir hata olmuş olabilir, basit bir kaza olmuş olabilir veya çatışmanın ortasında kalınmış olabilir dedi helikopter için. Ve ABD açısından en iyi ihtimal bir daha böyle olayların yaşanmaması için bölgeyi terk etmesidir ifadesini kullandı. Ve bir taraftan da diplomasi dilini tercih ediyoruz ancak başka dilde de konuşabiliriz diyerek askeri bir gerilime de hazırız mesajı vermiş oldu. Öte taraftan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı El Cezire'ye açıklamalarda bulundu. Açık bir şekilde helikopteri biz düşürmedik dedi Dışişleri Bakan Yardımcısı. İran Hürmüz Boğazı üzerinde ABD helikopterine düzenlenen saldırının arkasında değildir ifadesini kullandı ve bu tarz olayların yaşanabilme ihtimaline de değindi. Herhangi bir kasıtın olmadığını, bilerek ve kasten ABD helikopterinin hedef alınmadığı şeklinde Dışişleri Bakan Yardımcısının bir değerlendirmesi oldu. Yine İranlı yetkililer yaptıkları açıklamalarda İran basınına olayın yaşandığı yerin uluslararası sular olmadığını da bir taraftan özellikle belirtiyorlar. Ancak Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı direkt biz vurduk demese de çatışmanın ortasında kalmış olabilir, insani bir kaza yaşanmış olabilir veya basit bir kazadan da ibaret olabilir ifadesini kullandı. Ancak ABD'ye bir çıkış kapısı gösterdi. Bölgeyi terk etmeniz, bu tarz risklerin yaşanmaması için, az olayların yaşanmaması için en iyi çözüm yoludur ifadesini kullandı Burak. Ali.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar veren Erdoğan, sürecin stratejik bir devlet vizyonu olduğunu söyledi.
3: Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha terörsüz Türkiye sürecinin önemini vurguladı. Yeni kapılar açılacak dedi.
3: İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır.
4: Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde kürsüdeydi. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin bölgesinde oyun kurucu olduğunu söyledi.
3: Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir.
4: Erdoğan savaşların şekil değiştirdiğini de söyledi. Türkiye'nin yeni döneme uyum sağlamaya çalıştığını belirtti.
3: Kendimizi en hızlı biçimde buna adapte etmeye çalışıyoruz. Bugün savaşlar cephe ile birlikte siber alanda, uydu sistemleri üzerinden, sosyal medya platformlarında eş zamanlı yürütülüyor.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası en tartışmalı günlerden biri yaşandı. Hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem de Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısında konuşacağını söyleyince mecliste tansiyon yükseldi. İki grubun destekçileri arasında gerilim yüksekti. Günün sonunda kürsüye Özgür Özel çıktı. Bugün mecliste yaşanan grup toplantısı gerilimine bakacağız şimdi.
4: Mecliste CHP grup toplantısı gerilimi yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da CHP Grup Başkanı Özgür Özel de grup toplantısı da kürsüde olacağını söyleyince meclis giriş kapısının önünde iki kanadın destekçileri toplanmaya başladı. Grup salonu için hamle yapan ilk grup Özgür Özel'e destek veren milletvekilleri oldu. Saatler sabah 8'i gösterdiğinde Özel'e destek veren milletvekilleri toplantının yapılacağı salona girmeye başladı. Aynı saatlerde meclisin dışında gerilim vardı. Her iki tarafın destekçisi partililer meclisin dikmen kapısına yığıldı. Polis iki grubun ortasında tampon bölge oluşturdu. Ancak karşılıklı sloganlar atıldı. Tansiyon yükseldi. Saatler onu gösterdiğinde Özgür Özel meclise geldi. Saat 10.33'te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavaş, milyonlarca CHP'li sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir diyerek Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısına katılmamasını istedi. Saat 10.54 meclis kapısında gerilim artınca meclis başkanlığı grup toplantı salonuna ziyaretçi yasağı getirdi. Saat 11.22'de Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. Kılıçdaroğlu topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki biz bu oyunu bozarız dedi. Meclise gitmeyeceğini, genel merkezde olacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler meclisten ayrıldıkları sırada gerilim yine yükseldi. Saat 12.05'te Özel meclis kapısına gitti. Destekçilerine teşekkür etti. CHP'deki grup toplantısı gerilimi böylece sona erdi. Saat 13.30'da ise Özel grup toplantısında kürsüdeydi.
5: Bu kürsüde ilan edilen saatte çıkıp da konuşma yapmayı kendi adıma bir başarı, bir zafer olarak görmüyorum.
4: Özel Kılıçdaroğlu'na bir kez daha kurultay çağrısı yaptı.
5: Genel başkancılık, PM'cilik bu kararla oynanamaz. Burada yapılacak iş 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel kürsüden indiği anda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde kürsüye çıktı. Özel'e sert eleştiriler yönelten Kılıçdaroğlu bir kez daha arınma mesajları verdi. Grup gerilimi sonrası CHP MYK Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın toplanacak. Toplantıda kurultay sürecine yönelik yol haritasıyla ihraçların gündeme gelmesi öngörülüyor.
6: Benim koltuk derdim yok. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız.
7: Mecliste grup toplantısında kürsüde olacağını açıklamıştı. Ancak gerilim artınca toplantıyı genel merkeze aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sert sözlerle CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı.
6: Ben isterdim ki bunu mecliste yapalım. Ama gerilim yaratıldı. Hep iyi niyetli davrandım. İyi niyetli davrandığım için zaman zaman iyi niyetim istismar edildi. Ben bunun da farkındayım. Ama bir noktaya kadar, o noktaya gelince kusura bakmayın diyeceğiz. Kesip atacağız.
7: Kılıçdaroğlu konuşmasında sık sık arınma mesajı verdi. Kurultay yapılacağını da söyledi. CHP'nin kurultayları şenlik kurultaylarıdır. CHP kurultaylarında para olmaz diye de ekledi.
6: Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip bize niye yardım yapmıyorsunuz diyemez.
7: Grup toplantısı gerilimi sonrası CHP Merkez Yönetim Kurulu bugün saat 13'te Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Toplantıda hem Özel ve ekibinin olağanüstü kurultay talebine yönelik yol haritası hem de ihraçların gündeme gelmesi bekleniyor. CHP kaynakları sadece il ve ilçe başkanlıkları değil kapsamlı bir ihraç süreci başlayabilir değerlendirmesi yapıyor. Parti tüzüğüne göre il ve ilçe başkanları Merkez Yönetim Kurulu kararı ile ihraç edilebiliyor. Ancak milletvekili ve belediye başkanlarının ihracı için parti meclisi kararı gerekiyor.
1: Mecliste büyük gerilime yol açan Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısı öncesi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Bahçeli, CHP'nin önünde iki yol var dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e sağduyu çağrısı yaptı.
8: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde iki yol vardır. Ya kendi iş meselesini hukuk ve sağduyu zemininde çözecek, ya da kendi eliyle büyüttüğü düğümü milletimizin gündemine yeni bir yük olarak taşıyacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir. Zira keskin sirke ancak küpüne zarar verir.
9: Gündeminde CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışması, eleştirilerin hedefinde CHP Grup Başkanı Özgür Özel vardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Özel'e sağduyu çağrısı yaptı.
8: Sayın Özgür Özel'e tavsiyemiz şudur. CHP'nin mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçilmelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi koridorlarına taşan buhran ayan beyan ortadadır. Yoldan büsbütün çıkmadan bu gidişata bir an evvel nizam verilmelidir.
9: MHP lideri partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Bahçeli, CHP'de bugün iki ayrı yön, iki ayrı merkez, iki ayrı meşruiyet iddiası, muhalefetin gidişatı bakımından kaygı verici bir gerçek olarak karşımızdadır dedi.
8: Sağduyuyla karşılanması gereken hukuki süreçlerin meydan okuyucu bir üslupla gölgelenmesi, siyasi kıyametin büyük alametlerindendir.
1: ...2016'da evinin önünde öldürülen Mezdeki grubu dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde düğüm 10 yıl sonra İstanbul Kart sayesinde çözüldü. Kanbur cinayetinin faili ve azmettiricileri olduğundan şüphelenilen 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 3'ü de Kanbur'un akrabası.
7: Özel ekip titiz bir çalışma yaptı. 10 yıllık cinayet düğümü İstanbul Kart sayesinde çözüldü. Dansçı Aynur Kanbur'u öldürdüğü belirlenen akrabası sorguda cinayeti itiraf etti. Mezdeke grubunun dansçısı Aynur Kambur 26 Mart 2016'da İstanbul Şişli'de öldürüldü. Kambur'un ablası cinayetten bir yıl sonra akrabaları Fazlı Kar, Yüksel Kar ve Serdar Kar'ın daha önce dansöz olduğu gerekçesiyle Kambur'u öldürmekle tehdit ettiklerini söyledi. Polisin o dönemki çalışmaları sonuçsuz kaldı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının kurulmasının ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde özel ekip kuruldu. 6 polis şapka takan katil zanlısına ulaşabilmek için 4000 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Katil zanlısının avcılardan metrobüsle Mecidiyeköy'e gittiği belirlendi. Kimliğinin tespiti için avcılardan araca binen 1700 kişinin Aynur Kambur'la bağlantısı araştırıldı. Aynur Kambur'un akrabası olan ve şüpheli Serdar Kar'la mesajlaştığı belirlenen Bülent Gündüz'ün metrobüse binenler arasında olduğu tespit edildi. Çalışmalarını tamamlayan polis Bülent Gündüz, Serdar Kar ve Fazlı Kar'ı gözaltına aldı. Bülent Gündüz emniyetteki sorgusunda Aynur Kambur'u dansözlük yaptığı için öldürdüğünü itiraf etti. Kambur'un evine giden katil zanlısı kendisini kargocu olarak tanıtarak kapıyı açtırdığını ve cinayet silahını Beşiktaş sahilinden denize attığını da anlattı. Üç şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
1: Şimdi 10 yıl sonra aydınlatılan bu cinayetin nasıl bir çalışmayla faillerinin bulunduğuna dair bir uzmana sorular yönelteceğiz. Güvenlik uzmanı Mustafa Böğürcü konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza.
10: Hoş bulduk. Merhaba. İyi geceler Burak Bey.
1: Sağ olun efendim. Şimdi bu cinayetin düğümü haberde de aktardık. Bir ulaşım kartıyla, İstanbul Kart hareketleriyle çözülmüş gibi gözüküyor. Şimdi o dönem HTS kayıtlarına bakılmış ama ulaşım kartına bakılmamış. Şimdi bunu nasıl değerlendirmek gerekir?
10: Şimdi Burak Bey, öncelikle her suçun bir iz bıraktığını ve delil toplanma aşamasında olay yeri inceleme birimlerinin bu toplanan delillerin iyi ve güvenli bir şekilde kriminal şubesine iletilmesiyle birlikte verilerin kriminal anlamda masaya yatırılması, maktulün aynı zamanda adli tıpta yapılacak olan otopsisinde cinayet büro dedektiflerinin de adli tıp uzmanıyla birlikte bu otopsiye katılarak olayla ilgili şüphelilerin bulunması noktasında birlikte hareket etmesi cinayet davalarında önemli. Nitekim sizin davetiniz üzerine baktığımda 24 Mart 2016 günü bu Mezdeke grubundan Aynur Kambur'un öldürülmesi olayı gerçekleşmiş. Malum biliyorsunuz bugün Adalet Bakanı'nın yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında anladık ki biz Antalya Kepez'de de 25 Kasım 2014'te öldürülen bir kişinin faillerinin yakalandığı şeklinde bilgiyle güne uyandık. Yani kısacası özellikle 17-25 Aralık ve 15 Temmuz arasındaki kolluğun içerisindeki yapılanmayı da göze alarak bu olayların ne şekilde faili meçhul olarak kaldığı veya aydınlatılamadığını da düşünmek gerekiyor. Ama sorunuzun başında sormuş olduğunuz konuyla ilgili olarak söylemiş olduğum her suç bir iz bırakırdan verilerin tabii ki toplanması, bu verilerin cinayet dedektifleri ve bilişim dedektifleri tarafından anlaşılıyor ki iyi analiz edilememesi, belki de günün ve çağın teknolojik imkanları kollukta yoktu. Bugün o teknolojik imkanlar sağlandı ve dosya tekrar indirilmek suretiyle yeni gözlerle steril bir ortamda farklı bakış açısıyla tekrar araştırmaya başlandı ve yapay zekanın da işin içerisine girmesi ve algoritma vasıtasıyla binlerce belki dakikalık verinin kısa zamanda birbiriyle meç edilmek suretiyle bu HTS kaydı baz istasyonu kesişmesi ki şüpheli olarak yakalanan silahlı eylemi yapan ve aile bireylerinin mesajlaşmaları ve telefonu açıp kapatma noktasındaki eylem ve hareketlerinin yeni dedektifler tarafından masaya yatırılmasıyla kuvvetli şüphesi ortaya çıkmış ve bu anlamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Asayiş Şube Cinayet Büro yeni dedektifleri bu olayın çözülmesinde bir yeni şans yakalamışlar. Bazen cinayet davalarında çok kısa sürede sonuca ulaşılabildiği gibi bu tür aile içi davalarda maalesef saklama noktasında, hatırlayın biz Diyarbakır'daki cinayette de uzun bir süre ailenin direnciyle karşılaşılmış ama teknolojik imkanların kullanılmasıyla delile ulaşılmıştı. Nitekim burada da 2017 yılında maktulün ablasının olaya müdahil olması ve aile bireyleri tarafından öldürülen maktulün tehdit edildiği noktasında yazılı ifadesi burada tekrar dedektiflerin ve savcıların kuvvetli suç şüphesiyle dosyayı belki de indirmesindeki en büyük adım olmuş gibi gözüküyor bana kalırsa.
1: Az önce saydığınız etkenleri Mustafa Bey biraz daha açmak istiyorum. Yani şimdi faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı. Bu başkanlık kurulduktan sonra böyle ard arda 10 senelik, 15 senelik aydınlatılamamış cinayetlerin aydınlatıldığını gördük. Hani teknoloji tabii bir taraftan gelişiyor. Yani örneğin 10 sene öncesine göre bugün baktığımızda polisin, savcının elinde o 10 sene öncesine kıyasla ne gibi etkenler, ne gibi teknolojik cihazlar veya imkanlar var?
10: Murat Bey, öncelikle Türkiye'de güvenlik güçlerinde ve kolluk güçlerinde, kamu güvenlik bürokrasisinde veriyi toplama ve veriyi bir şekilde masaya yatırma noktasında sıkıntılar vardı. Belki bu aşıldı. Yani veri vardı ama veriyi siz iyi analiz edemezseniz maalesef sonuca ulaşamazsınız ki şimdi sizin de yayının başında vermiş olduğunuz görüntülerden ve anlattıklarınızdan işte İstanbul Kart'la geçiş yapılması suretiyle metrobüs Avcılar durağından o kişinin daha sonraki binlerce saatlik kamera kayıtlarının algoritma ve yapay zeka tarafından bir şekilde hızlı bir eşleşmesinin sağlanması ve kişinin olayın olduğu yere gelip gitmesi ve daha sonra bu öldürülen maktulün akrabalarıyla olan mesajlaşmasını bunu tecrübeyle yapabilirsiniz. Yani tecrübesiz bir cinayet polisinin bunları bu şekilde birbiriyle örtüştürmesi zor olur. Ben 2003'lü yıllarda GASP büroda buna benzer bir kaçırma tehdit olayında aynı şekilde Türk Telekom'da kullanılan kartlar vardı biliyorsunuz ankesörlü telefonda. O telefonla tehdit mesajları sesli olarak karşı tarafa iletilmişti. Sonra İstanbul Bahçelievler'deki Türk Telekom'un kart bilgilerinin dökümünün alındığı veri merkezinden o kartın tüm aramalarını bulduğumuzdaki müştekiye Ataköy'den arandığı söylemişti. Bir adres bulduk ve evi sarıp şahısları aldık. Yani mühim olan burada işte İstanbul Kart verisiyle HTS kaydı, HTS kaydıyla baz istasyonu kesişmesi ve mesajlaşmaların hızlı ve doğru, güvenilir ve tecrübeli, liyakatli kadrolarla masaya yatırılması sonucunda muhtemelen bu faili meçhul suçlar biriminin de Adalet Bakanlığı'nda işin içerisinde hızlı bir şekilde veriye ulaşma noktasında mahkeme kararlarını vermesiyle kolluk bu olayı çözdü. Yani bu olayı sadece Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul suçlar birim daire başkanlığındaki savcı veya daire başkanlığında çalışan personel ortaya çıkardı, çözmedi. Bununla birlikte kolluğun içerisindeki bir yapıda işin içerisine girdi. Yeniden steril bir ortamda berrak kafalarla ya burada da böyle bir şey varmış. Acaba o gün atlandı mı tekrar mı baksak noktasından belki şüpheyle bu iş ortaya çıkartıldı. Ki cinayet davalarında zaman aşımı 30 yıldır. Bazı dosyalar yani 10 yılda da çıkar, 15 yılda da çıkar. Nitekim benim anladığım kadarıyla Adalet Bakanlığı'nda kurulan bu faili meçhul suçlar daire başkanlığı daha çok insan bedenine karşı işlenen öldürme, yaralama olaylarına karşı olan içerisinde ufak da olsa iz ve delil kırıntısı bulan dosyaları öncelikle raflardan indirmek suretiyle ele alıp kollukla birlikte hareket etmek suretiyle verileri birlikte günün çağın yeni teknolojileriyle birleştirip çözme noktasında bir sonuç alıyorlar gibi gözüküyor.
1: Şimdi bu noktadan devam edersek, şimdi çözülememiş dosya diyoruz bunlara ve hani şunu varsayıyoruz. İşte sizin az önce bahsettiğiniz hani o yani bir takım eğer polisin bazı grupların ihmali yoksa hani tüm gerekenler yapıldı, bütün soruşturma yapıldı ama mesele çözülemedi, dosya kalktı. Şimdi yeniden eski bir dosya açıldığında, eski bir dosyaya dönüldüğünde polis veya savcı yani nereden başlar işe?
10: Şimdi bu tür dosyalarda üçe ayrılır. Faili meçhul, faili meçhulden faili belliye döndürülmüş, aydınlatılmış anlamına gelir. Bir de faili belli, faili firar dediğimiz. Yani fail belirlenmiş ama yok, kişi yakalanamadığı için faili firar olarak aranıyor. Burada dosya faili meçhuldeyken bazı şüpheliler var. Bu şüphenin üzerinden zaten ailenin 2017'de ablanın vermiş olduğu ifade tekrar dosyanın kapağının hızlı bir şekilde açılıp burada bir işler dönmüş noktasında aile akrabalarından başlamış gözüküyor. Yani ailenin 2016'nın 24 Mart 2016'da işlenen bu cinayetten yaklaşık bir yıl sonra ablanın o işte tehdit alıyordu bu dansözlük işini yaptığından dolayı kardeşim akrabalarımızdan demesi belki de dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu ve buna benzer cinayetlerde aileler öncelikle kapanırlar. Zaman içerisinde vicdan yapmak suretiyle olayı gerçekleştiren veya olayı bir şekilde bilgisi olan kişilerin kendi vicdanlarındaki rahatsızlıkla birlikte sözlü veya yazılı beyanlarıyla tekrar dosyalar açılabilir. Ama dediğim gibi burada İstanbul Kart muhtemelen dosyada vardı ama İstanbul Kart'la o noktadan o metrobüse binilip bir şekilde olayın gerçekleştirildiği bölgeye gidilme noktasındaki CCTV görüntülerinin bunu binlerce saat düşünün, yani bunu binlerce saat görüntüyü bir anda insan gözüyle seyredip aynı kişiyle bir şekilde yüz tanıma sistemleriyle birleştirmek imkansızken işte bu yapay zeka ve algoritmayla karşılıklı bunların belirlenmesi, ki bu göstermiş olduğunuz görüntülerde belki de flu olan görüntü, zaman içerisinde yeni teknolojiyle birlikte netleştirmek suretiyle ablanın da vermiş olduğu ifadeler doğrultusunda diğer iki şahsın la olayı gerçekleştiren şahsın telefon sinyalleri, mesajlaşmaları veya işte öldürme eylemini gerçekleştiren kişinin telefonunu kapatması ve daha sonraki gün akraba olan şüpheli şahsı araması, bunlar kuvvetli suç şüphesi. Hayatın olağan akışına aykırı eylem ve davranışlar ki olayı gerçekleştiren ve diğer iki akrabanın çapraz sorgusunda verecekleri ifadelerde ve vermiş oldukları ifadelerdeki tutarsızlıklar dosyayı bir şekilde bu noktaya getirdi ve bundan sonra ceza yargılamasında maddi delillerle desteklenmiş dosyada bir şekilde yargılamada cezalar istenecek. Burada dikkatimi çeken bir konu şahıs, ki bu tür cinayet olaylarında silahı denize attım beyanı ve itirafı olduğu şeklinde anladığım kadarıyla sorgusundaki ifadesinde belli etmiş. O silahın muhtemelen şimdi deniz polisi ve dalgıçlar tarafından usul gereği göstereceği yerde her ne kadar olsa 10 yıl bile geçse bir arama yapılmak suretiyle olay yeri arama tutanağı yapılacak ve dosyaya eklenecek. Hı hı. Onun dışında zaman içerisinde işte şimdi savcılık iddianameyi hazırlamak suretiyle maddi delilleri koyup yargılama sonucunda da biz göreceğiz ki bu kişiler olayın faili ise cezalandırılacaklar veya olayın, evet, faili veya azmettiricisi noktasında hangisi ise o anlamda cezalandırılacak. Ama bakıyoruz ki son zamanlarda Türkiye'de İşte Tunceli'deki olayı ele aldığınız zaman, Van'da gölün kenarında kaybolan üniversite öğrencisini ele aldığımız zaman veya Diyarbakır'daki Küçük Narin cinayeti ve bunun gibi birçok şu anda cinayet dosyasında bazılarında gelişme var, bazılarında ise henüz gelişme yok. İşte Bunun için olay yeri inceleme çok önemli. Olay yerinden toplanan delillerin kriminal olarak analiz edilip cinayet dedektifine bir yol yörünge çizmesi önemli. Evet. Adli tıbbın maktul üzerinde yapacağı inceleme önemli. Kısacası bu işler dörtlü beşli sac ayaklarıyla birlikte hızlı hareket edilirse çözülecek suçlar. Yani sadece kolluğa bırakmamak, adli tarafta Cumhuriyet Savcılıklarının ve bilişim anlamında artık, çünkü bilişim her şekilde bir iz bırakıyor. Evet. Bilişim kurumlarından hızlı bir şekilde kolluğa veri aktarılmak ve cevaplamalar yapılmak suretiyle bu CCTV görüntülerinin de tüm mahallelerde, sokakta kurulması, kent güvenlik sistemlerinin olması ve bunların hepsi artık suçun bir an önce hızlı bir şekilde çözülmesinde etken olmaya başladı. O anlamda da işte bu olayda sonuçta bir başarıya ulaşıldı. Cinayet, ağır suçlar, gasp, soygun gibi suçlarda bu tür uzun yıllar sonra olayın aydınlatılması anormal değil, normaldir. Bazen dosyalar yeni gözle, yeni gelen ekiplerle ortaya çıkartılır, tekrar indirilir, incelenir ve failler yakalanır.
1: Peki, çok teşekkürler katkınız için.
10: Ben teşekkür ediyorum. İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Güvenlik uzmanı Mustafa Börcü konuğumuzdu. Reklam arası veriyoruz.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Engelsiz. Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
12: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
11: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
12: Bana dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
11: Kolları olmayan yüzücü.
13: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
11: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
14: Ayaklarımla bastığım taşların böyle, ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkar.
11: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor, sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
15: Kendi kendinize şunu söyleyeyim, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
11: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı cumartesi 15.15, pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
16: Doğa Takvimi. Bugün 9 Haziran 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
17: Ebabil yavrularının yuvadan düşme günlerindeyiz. Uçmayı öğrenirken yere düşmüş bir yavru ebabil ya da belki uçamayan yetişkin bir ebabil görürseniz ne yapacağınızı biliyor musunuz? Öncelikle bilinmesi gerekenler: kafese koymayın. İşin uzmanlarına teslim edinceye kadar kuşu bir karton kutuya koyun. Ebabil böcekle beslenir. Siz geçici olarak kuru kedi mamasıyla besleyebilir, damlalıkla gaga ucuna ve burnuna su damlatabilirsiniz. Güçlendiğinde onu uçurmak için yüksek bir yere çıkıp atmaya kalkmayın. Tercihen çimenlik bir alanda, göğüs hizasında avcunuzu açıp ebabilin kendiliğinden uçmasını bekleyin. Aklınızda olsun, ebabiller kanat tüylerinin değişimini 3 yılda tamamlar. Ancak yanlış yiyecekler verilen, kafes gibi yanlış ortamlarda tutulan kuşun tüyleri deforme olur ve uçamaz hale gelir. Bu da fizyolojik ve psikolojik sorunlara yol açar. Ancak tüy dikimi işlemi yapılan ebabiller birkaç saat içinde tekrar uçabilirler. Türkiye'de ebabile tüy dikim işlemini sadece Simurg Kuş Yuvası Derneği'nin yaptığını duyuralım. Böyle bir işlemi asla kendi kendinize denememeniz gerektiğini hatırlatalım.
16: Doğa Takvimi.
1: Devam ediyoruz. İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayetine ilişkin davanın görülmesine başlandı. İlk duruşmaya yoğun katılım oldu. Çocuklarını benzer cinayetlerde kaybedenlerin yakınları, Atlas'ın arkadaşları, sevenleri ve sivil toplum kuruluşlarından birçok kişi adalet çağrısıyla bir araya geldi. Atlas'ın ailesine destek verdiler.
18: Atlas'ın sesi olmaya geldi.
7: 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı öldüren zanlı ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada savcı mütalasını açıkladı. Çocuğa karşı kasten öldürme, silahla tehdit ve ruhsatsız silah bulundurma suçlamasıyla katil zanlısı E.Ç.'nin 21 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasını istedi.
19: İnşallah adalet yerini bulacak. Hem Ahmet için, hem Atlas için, hem diğer kardeşlerimiz, çocuklarımız için.
20: Sonuna kadar adalet arayışına devam edeceğiz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.
7: Tek istedikleri adaletti. Bu çağrıyla yüzlerce kişi bir araya geldi. 16 yaşında bıçaklanarak hayattan koparılan Atlas Çağlayan'ın ailesine destek verdiler.
20: Tüm halkımızdan da destek istiyoruz. Adaletin yeri bulması için burada toplandık.
21: Gözün bittiği yer. Canımız yandı. Canımız yanıyor.
7: Atlas Çağlayan'ın yaşamını yitirdiği cinayete ilişkin davanın görülmesine Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Basın mensuplarına ve izleyiciye kapalı olarak yapılan duruşmada Atlas'ın ailesiyle 18 yaşından küçük olan sanık ilk kez yüz yüze geldi.
21: Sadece Atlas'ın davası değil bu. Bütün çocuklarımızın davası. Bütün çocuklarımızı korumak istiyoruz biz artık. Emsal kararı istiyoruz. Hiçbir indirimin uygulanmasını istemiyoruz.
18: Atlas'ın sesi olmaya geldik.
7: Adliye önünde bir araya gelenler arasında Yasemin Minguzi gibi benzer cinayetlerde çocuklarını kaybedenler de vardı.
22: Baran'ın annesiyim ben. Atlas Çağlayan'a destek için geldim. Benim oğlumu da vurdular silahla, tek kurşunla gasp ettiler, öldürdüler. Benim gibi mağdur aileler, anneler, babalara sesleniyorum. Sessiz kalmayın. Bana da 1 milyon teklif ettiler. Ama yılmadım, ayaktayım, dimdik ayaktayım, sonuna kadar savaşacağım.
7: 14 Ocak'ta yaşanan olayda Atlas Çağlayan arkadaşlarıyla gittiği kafede önce sözlü saldırıya uğramış. Dışarı çıktığında da göğsünden aldığı 2 bıçak darbesiyle hayatını kaybetmişti. 15 yaşındaki zanlı E.Ç.'nin cep telefonunda yapılan incelemede silahlarla çekilmiş fotoğrafları bulunmuştu. Duruşma diğer tanıkların da dinlenmesi için 8 Eylül'e ertelendi.
1: İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Son firari şüpheli de yakalandı. 27 yaşındaki Dorukhan Büyükışık 13 Mayıs 2018'de Narlıdere'deki evinden spor yapmak için çıkmış, cansız bedeni bir inşaat alanında bulunmuştu. Ölüm sebebi kayıtlara yüksekten düşme olarak geçti. 8 yıl sonra yeniden açılan dosya cinayet soruşturmasına dönüştü. 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 24'ü tutuklandı. O dönem olay yeri inceleme büro amiri olarak görev yapan Atakan Kaçar firariydi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Diğer firari şüpheli İbrahim Kazmacı da bugün Edirne Kapıkule sınır kapısında yakalandı. Böylece soruşturmada firari kimse kalmadı. Batman'da teröristlerin saldırısında şehit olan 22 yaşındaki öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ölümünün 9. yılında unutulmadı. Görev yaptığı okulda, şehit olduğu yerde ve Çorum'daki mezarı başında anma törenleri düzenlendi.

0: şehit olmasının üzerinden tam 9 yıl geçti. Öğrencileri, meslektaşları, sevenleri onu unutmadı. Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hem mezarında hem okulunda hem de şehit edildiği noktada törenler vardı. Şenay Aybüke Yalçın 22 yaşındaydı. Batman'daki Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 7 aydır müzik öğretmenliği yapıyordu. 2017'de teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit oldu. Şehit öğretmen görev yaptığı lisede anıldı. Öğretmenin severek söylediği Mausa Limanı türküsü kendi kurduğu müzik atölyesinde öğrenciler tarafından seslendirildi. Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği ve isminin verildiği caddede de anma töreni vardı. Aybüke öğretmenin şehit edildiği yere karanfiller bırakıldı. Ailesi ise memleketi Çorum'daki mezarın başındaydı.
1: Öğrencilerin işçilerinde Aybüke ismi olan öğrencilerimiz de var. Aybüke isminin konulması tabii ki bizleri mutlu ediyor.
0: Törene öğrenciler ve Aybüke öğretmenin meslektaşları da katıldı.
2: Aybüke Yalçın'ın öğretmeniydim. Ona 8 yıl emeğim var. Ankara Etimesgut'tan geliyorum. Özellikle Aybüke'nin 9. şehadete yürüyüşü için geldim buraya.
3: İzmir'de ünlü bir döner restoranında kızgın tereyağıyla yapılan İskender şovu 2 yaşındaki bebeği yaktı. Garson servis yaparken tavanın sapı kopunca küçük çocuğun üzerine kızgın yağ döküldü. Aylarca hastanede tedavi gören çocukta travma oluştu. Artık konuşamıyor. Aile sadece garson ve müdüre verilen para cezasına tepkili. Bu tarz şovların yasaklanmasını istiyorlar.
0: Tavanın sapı koptu, kızgın tereyağı 2 yaşındaki bebeğin üzerine döküldü. İzmir'de bir restoranda yaşanan olayda ağır yaralanan bebeğin vücudunda kalıcı hasar oluştu.
4: Garson arkadaş elinde tereyağı tavasıyla birlikte geldi. Tam benim tabağımın önüne uzattığında yanımda oturan 2 yaşındaki kızım Mercan tavanın sapının kopmasıyla birlikte yandı.
0: Olay 9 ay önce İzmir'de yaşandı. Gülçin Demirkol ve ailesi hafta sonu ünlü bir döner restoranına gitti. Garson ailenin yanına İskender döner servisi yapmak üzere yaklaştı. Ancak elindeki kaynar tereyağı dolu tavanın sapı koptu ve kızgın yağ çocuğun üzerine devrildi.
4: Sol dirseği, sol bel kısmı, sol arka bacak kısmı yarıya kadar yandı. İkinci derece yanıklar oldu.
0: Bacağında ve kolunda ağır yanıklar oluşan küçük kız aylarca hastanede tedavi gördü. 3-4 ay boyunca sadece yüzüstü yatabildi. Çocuk yaşadığı korku ve acıdan konuşmayı da bıraktı. Mercan bebeğin ailesi suç duyurusunda bulundu. Kamera kayıtları da dava dosyasına girdi. Geçen hafta sonuçlanan davada mahkeme sadece garson ve mesul müdürü sorumlu tuttu. İki kişiye 7500 lira ve 11.200 lira adli para cezası verildi.
4: Şovun, bu gösterinin ben yasaklanmasını istiyorum. Yani bunun acısı 2 yaşındaki bir bebekten çıktı. Diğer başka çocukların başına gelmesin.
3: Sosyal medyaya 15 yaşın altında olanlar için yasak getiren düzenleme sonrasında ilk adım Türkiye'de erişim kısıtlaması bulunan Roblox'tan geldi. Oyun platformu ebeveyn kontrol panelini sitesine ekledi. Kaynaklar temsilcilik açması durumunda Roblox'a erişim engelinin kalkabileceğini bildirdi.
5: Türkiye'de 2 yıldır erişim engeli bulunan Roblox'la ilgili yeni bir gelişme var. 15 yaş altına girişi yasaklayan düzenlemeye uyum için ebeveyn kontrol paneli siteye eklendi. Böylece Roblox bu yükümlülüğü yerine getiren ilk oyun sitesi oluyor. Yaş sınırı gibi kriterleri sorgulamak için kullanılacak panel sayesinde 15 yaşın altındaki kullanıcıların girişine izin verilmeyecek. Yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Roblox'a Türkiye'de erişim 7 Ağustos 2024'te sınırlandırılmıştı. Erişime yeniden açılması içinse son bir adım daha atması gerekiyor. Kaynaklar platformun yakında Türkiye'de temsilcilik açma şartını da yerine getireceğini ve böyle olursa erişim engeli kararının kaldırılacağını ifade ediyor. Sosyal medyaya getirilen yaş sınırı sonrası platformlara uyum için Kasım ayına kadar süre verilmişti. Bu süre dolmadan platformlar yasa gereği kullanıcıların 15 yaşının üstünde olduğunu tespit edebilecek panelleri platforma eklemek zorunda. Türkiye'de erişimine sınırlandırma getirilen bir diğer platform Discord'un açılması için de görüşmeler devam ediyor.
3: Havaların ısınması, yazın gelişi bir anlamda mesire alanlarının dolması, mangalların yanması demek. Ateşte pişense çoğu zaman tavuk ve özellikle kanat. Yani yazın gelişiyle birlikte tavuk etine talep de artıyor ve bu durum tabii hemen fiyatlara yansıyor.
6: Mangal neysiz olmaz, olay kanatsız olmaz.
7: Çocuklar kanat yiyor.
8: Çocuklar da seviyor, yetişkinler de. Mangal yanınca ateşte önce kanat pişiyor.
9: Kanadın tadı ayrı bir şey.
8: Ancak kanada özellikle piknik mevsiminde başlayan bu talep fiyatlarda da artışı getiriyor. Kış aylarında 200 liranın altında fiyatlara satılan tavuk kanadının kilosu bugün en az 250 liradan başlıyor. Kalitesine göre kasaplarda etiketlere daha yüksek rakamlar yansıyor.
10: Kanadın fiyatı her sene bu yaz sezonun mangalla beraber uçuşa geçiyor. Bütün tavuğa çok bir zam gelmedi. Mesela 80 liraya aldığımız tavuk İşte 100 lira, 110 lira gibi oldu. Ama kanada bayağı bir zam geldi. %50 zam geliyor kanada. Kanatta tüketim çok olduğu için fiyat böyle şey gibi, yani merdiven gibi tık tık tık tık tık bir baktık. Tavuk 400 liraya sattığımız tavuğu 650 liraya satmaya başladık kanada.
8: Tavuk etinin mangalda sevilen baget ve pirzolasının fiyatları da kış aylarına göre 1/4 oranında arttı. Esnafa göre tavuk etinin daha çok tercih edilmesinin bir nedeni de kırmızı et fiyatları.
9: Tavuk pirzola tercih ettik. Biraz da kanadımız var. Kanatla et arasındaki fiyat farkından dolayı kanadı tercih ediyoruz.
10: Bugün etin kilosu en kötü 1000 lira kıyma. Ne oluyor, adam diyor ki ya kanat alırım diyor. Daha çok 2 kilo alırım 1 kilo alacağıma diyor.
11: Bir paket kanat, 3 paket pirzolası 900 aldım.
8: Tavuk kanadı fiyatlarının sonbahara kadar yüksek seyretmesi bekleniyor.
3: Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav cumartesi günü yapılacak. 1 milyondan fazla öğrencinin katılacağı sınavda bu yıl bir ilk de yaşanacak. Başvuru esnasında talep eden öğrencilere beslenme paketi dağıtılacak.
5: Kuru meyveli yulaf, kuru üzüm, ceviz ve su. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavda öğrencilere beslenme paketi dağıtılacak. Cumartesi günü yapılacak sınava 1 milyon 22 bin aday girecek. Adaylara e-okul üzerindeki başvuru esnasında beslenme paketi isteyip istemedikleri sorulmuştu. 924 bin 191 öğrenci beslenme paketi istedi. Bu öğrencilere sözel ve sayısal oturumları arasındaki dinlenme süresinde beslenme paketi dağıtılacak. Öğrencilerin yerleştirmesi de beslenme isteyen ve istemeyenlerin farklı salonlarda sınava gireceği şekilde yapıldı. Sınavın ilk oturumunda Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak bilgisiyle yabancı dilden toplam 50 soru sorulacak. 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre tanınacak. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayınlanacak. Tercih işlemleri 13-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas birinci ve ikinci nakil tercih başvuruları ve sonuçları ise 5-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
3: Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan A milli futbol takımına eşlik eden motosikletli polis kaza yaptı. Kaza milli takımın Arizona'daki antrenmanı sonrası iki otobüsle otele döndüğü sırada meydana geldi. Millilere eşlik eden konvoydaki motosikletli polis kaza yaptı. Bir polis memuru hafif yaralandı. Yaralanan polis memuruna ilk müdahale olay yerinde yapılırken milli takım kafilesinde yer alan görevliler de yardım etmek için araçtan indi. Milli takım kafilesi müdahalenin ardından kamp yaptığı otele gitti. Bölgedeki polis ekipleri otoyol trafiğini durdururken itfaiye ve ambulans araçları da bölgeye sevk edildi. Milli takım otoyolda yaşanan kaza sebebiyle yaklaşık 15 dakika bekledi. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Kupası öncesinde aşırı sıcak ve yüksek nem oranları ciddi bir sağlık riski oluşturuyor. 11 Haziran'da başlayacak turnuvada hem futbolcuların hem de taraftarların tehlikeli hava koşullarıyla karşı karşıya kalacağı belirtiliyor.
0: Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kaldı. Ancak karşılaşmaların pek çoğu aşırı sıcak hava koşulları altında oynanacak. Uzmanlar futbolcuların rakiplerinin yanı sıra aşırı sıcakla da mücadele etmek zorunda kalacağı konusunda uyarıyor. Son araştırmalara göre karşılaşmaların oynanacağı 16 stadyumdan 14'ünde sıcaklıkların tehlikeli seviyeleri aşması bekleniyor. Özellikle Miami, Houston ve Dallas gibi şehirlerde hissedilen sıcaklıkların nemle de birleşince 43 santigrat dereceye kadar çıkabileceği tahminleri yapılıyor. Bilim insanlarına göre elit sporcular açısından riskli kabul edilen 28 derece eşiği turnuvadaki birçok maçta aşılabilir. Bu durumun sadece oyuncuların performanslarını düşürmekte kalmayabileceği, hayati risk taşıyan sıcak çarpmalarına da yol açabileceğine dikkat çekiliyor. Üstelik yalnızca sahada ter dökecek futbolcular değil, taraftarlar da risk altında. Portsmouth Üniversitesi Spor ve Egzersiz Fizyolojisi bölümü araştırmacılarından Tom Williams, taraftarların maruz kalacağı risklere işaret etti. Özellikle sıcak ülkelerden gelmeyenlerin alışık olmadıkları sıcağa karşı çok daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.
7: Bazı ülkelerin taraftarları sıcak havaya alışık. Ancak İngiliz ve İskoç taraftarlar gibi birçok ülkenin taraftarları aşırı sıcak havaya uyum sağlamakta zorlanacak. Bu yüzden taraftarların gölge alanlarda bulunmaları, yeterli sıvı tüketmeleri ve sıcağa uygun kıyafetler giymeleri çok önemli.
0: Birleşmiş Milletler'de özellikle kuyruklarda, otoparklarda ve tribünlerde sıcağa maruz kalacak taraftarları önlem almaları konusunda uyarıyor. Peki FIFA aşırı sıcak hava koşulları ve beraberindeki risklere karşı nasıl adımlar atacak? En azından futbolcular için önlem alındı. Dünya Kupası boyunca maçların her iki yarısında zorunlu su molaları verilecek. Bu molalar maçların 22. dakikasında uygulanacak ve 3'er dakika sürecek. Takımlara tıbbi personel desteği, özel hidrasyon planları ve soğutma sistemleriyle donatılmış yedek kulübelere sağlanacak. Ayrıca sağlık ekiplerinin elinde ani ısı çarpmalarına karşı özel soğutma çantaları bulunacak. FIFA daha önce taraftarların stadyumlara su şişeleri getirmesini yasakladığını duyurmuştu. Ancak taraftarların sağlığının hiçe sayıldığı eleştirileri üzerine bu karardan geri adım atıldı. Güvenlik gerekçeleri nedeniyle yeniden kullanılabilir sert plastik şişeler yasak olsa da her taraftarın turnuvaya kapalı, tek kullanımlık veya yumuşak plastik bir su şişesi getirmesine izin verileceği açıklandı.
3: Broadway'de sahnelenen oyunlara verilen Tony ödülleri sahiplerini buldu. Bu haberle noktalayalım. Saat başı karşınızdayız.
12: ...2025-2026 sezonunda Broadway yapımlarındaki mükemmelliği ödüllendirmek amacıyla düzenlenen Tony Ödül Töreni New York'taki Radio City Music Hall'da gerçekleşti. 70'lerin Ohio'sunda dünyayı değiştirmek için bir araya gelen bir grup kadının hikayesini anlatan Kurtuluş, en iyi oyun ödülüne layık görüldü. Broadway'in altın çağına bir aşk mektubu niteliğindeki Schmigadoon en iyi müzikal dahil 4 ödül kazanırken Amerikan rüyasının peşinde koşan 3 aileyi anlatan Ragtime'da 4 ödülle zirveye eşlik etti. Dünyaca ünlü çocuk kitabı yazarı Roald Dahl'ın mirasını sarsan gerçek skandalın öyküsünü sahneye taşıyan Giant, 80 yaşındaki aktör John Lithgow'a 3. Tony ödülünü getirdi. Öte yandan Lithgow, Tony tarihinde oyunculuk kategorilerinde ödül kazanan en yaşlı erkek sanatçı olarak kayıtlara geçti.
13: Biliyor musun, kendimi yaşlanmış hissediyorum ve bu bana gençliğimi hatırlatıyor. Bu sürecin tamamına baktığımda tarif etmesi zor, olağanüstü bir tamamlanmışlık hissi duyuyorum. Önümüzde daha 3 hafta var ama buna veda etmek çok zor olacak. Çünkü bu deneyim hayatımı değiştirdi. Şu an gerçekten duygularla dolup taşıyorum. Beni tam da dağıldığım bir anda yakaladınız. Az önce o açılış performansını izledim ve kendi kendime vay canına, bunun ardından sahneye çıkmak gerçekten zor dedim. Umarım ben kazanmam.

0: Türkiye'nin haber radyosu.
1: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
2: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
3: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
4: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
3: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
2: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
5: Hava durumu.
6: Ülkenin iç kesimlerinde sağanaklar devam ediyor. İstanbul ve İzmir güneşli, sert esen rüzgar serinlik vermeye devam ediyor. İstanbul 28, İzmir 33, Bursa az bulutlu 31 derece. Ankara'da beklenen yağmur yer yer kuvvetli yağacak, sıcaklık 27 derece. Antalya'da hissedilen sıcaklık yüksek 35 derece. İç kesimlerde ise yağış var. Marmara'da hava açık, Poyraz sert ve serin esmeye devam ediyor. Edirne 33, Kocaeli 29 derece. İç Anadolu'nun genelinde öğle akşam arasında gök gürültülü kuvvetli sağanak geçişi olacak. Eskişehir 27, Kayseri 26 derece. Ege'de Denizli, Afyonkarahisar, Muğla'nın kuzeyinde de kısa süre yağış var. Manisa az bulutlu 33, Muğla 32, Aydın 35, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de Isparta, Adana'nın ve Mersin'in kuzey ilçelerinde de sağanak yağış bekleniyor. Sahillerde hava nemli. Adana 31, Hatay 30 derece.

0: Painter bu sorunu çözmek için 1880 yılında çalışmaya başladı. Tam 9 yıl sonunda tek kullanımlık tıpa adı verdiği buluşuna patent aldı. 1891 yılından bu yana o kapak değişmeden kullanılıyor. Patent belgesinde tornavida, bıçak ya da çiviyle açılabileceğini önermişti. Ama sonradan şişe kapağı açacağını da o keşfetti. Amerikalı mucit Painter, gazoz kapağından önce de para üstünü verebilen bilet kesme makinesi, kuşetli tren koltuğu, sahte parayı anlayan dedektör ve gaz lambasını icat edip patentini almıştı.
1: Kim buldu, nasıl buldu?
2: Burası NTV Radyo. Saat 24.

0: NTV Radyo.
1: Yeniden iyi geceler. Bugün yarının ikinci saatiyle karşınızdayız. Özetlerle başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar veren Erdoğan, sürecin stratejik bir devlet vizyonu olduğunu söyledi. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi en hareketli günlerinden birini geçirdi. Nedeni CHP grup toplantısıydı. Sonuçta mecliste konuşmayı Özgür Özel yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu ise CHP Genel Merkezi'nde konuştu. Gün boyu neler yaşandı birazdan ekrana getireceğiz. İran, Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'de görev yapan bir helikopterini düşürdü. Olayla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'tan bir açıklama geldi. Trump, ABD olarak bu saldırıya yanıt vermek zorundayız dedi. Gelişmeleri konuğumuzla değerlendireceğiz. Daha fazlası için bugün yarının ikinci saati başlıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak butlan tartışmasına dair önemli mesajlar verdi. Kurtulmuş, CHP Grup Başkanı Özgür Özel hakkında hazırlanan fezlekeleri de değerlendirdi.
2: CHP bir an önce kurultayını yapmadı. Bu CHP'nin iç meselesidir, taraf olmayız. Yargıtay'ın kararı netleştirmesinde büyük fayda var. Bu sözler Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a ait. Kurtulmuş, CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmaları da değerlendirdi.
3: CHP binasına polisin girip o görüntülerin ortaya çıkması sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar vermedi. Bütün Türkiye'ye zarar verdi. Yargıtay'ın bir an evvel bu mahkeme kararı ile ilgili meseleyi netleştirmesinde çok büyük fayda var. Böylece bir tartışma ortadan kalkar. Aynı zamanda CHP'nin delege iradesini tekrar ortaya koyması, bir an evvel uygun bir zamanda kurultayın yapılması siyasi partiler hukuku bakımından önemlidir.
2: Kurtulmuş İstanbul'da gazetecilerle bir araya geldi. Gündeminde CHP Grup Başkanı Özgür Özel hakkında hazırlanan fezlekeler de vardı.
3: Mecliste şu anda bile çok sayıda fezleke var. Bunların hiçbirisi doğal olarak gündeme getirilmiyor. Yani fezleke meselesi bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar. Dolayısıyla bakalım, süreç henüz oralara gelmedi.
2: CHP'deki tartışmaların sona ermesi gerektiğini de vurgulayan Meclis Başkanı, bu süreçleri maalesef ben üzüntüyle karşılıyorum. Böyle bir konunun Türkiye'nin gündemini çok uzun süre işgal etmemesini temenni ediyorum ifadelerini kullandı.
1: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası en tartışmalı günlerden biri yaşandı. Hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem de Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısında konuşacağını söyleyince mecliste tansiyon yükseldi. İki grubun destekçileri arasında gerilim yüksekti. Günün sonunda kürsüye Özgür Özel çıktı. Bugün mecliste yaşanan grup toplantısı gerilimine bakacağız şimdi.
4: Mecliste CHP grup toplantısı gerilimi yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da CHP Grup Başkanı Özgür Özel de grup toplantısı da kürsüde olacağını söyleyince meclis giriş kapısının önünde iki kanadın destekçileri toplanmaya başladı. Grup salonu için hamle yapan ilk grup Özgür Özel'e destek veren milletvekilleri oldu. Saatler sabah 8'i gösterdiğinde Özel'e destek veren milletvekilleri toplantının yapılacağı salona girmeye başladı. Aynı saatlerde meclisin dışında gerilim vardı.

0: Her iki tarafın destekçisi partililer meclisin dikmen kapısına yığıldı. Polis iki grubun ortasında tampon bölge oluşturdu. Ancak karşılıklı sloganlar atıldı. Tansiyon yükseldi. Saatler onu gösterdiğinde Özgür Özel meclise geldi. Saat 10.33'te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavaş, milyonlarca CHP'li sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir diyerek Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısına katılmamasını istedi. Saat 10.54 meclis kapısında gerilim artınca meclis başkanlığı grup toplantı salonuna ziyaretçi yasağı getirdi. Saat 11.22'de Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. Kılıçdaroğlu topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki biz bu oyunu bozarız dedi. Meclise gitmeyeceğini, genel merkezde olacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler meclisten ayrıldıkları sırada gerilim yine yükseldi. Saat 12.05'te özel meclis kapısına gitti. Destekçilerine teşekkür etti. CHP'deki grup toplantısı gerilimi böylece sona erdi. Saat 13.30'da ise özel grup toplantısında kürsüdeydi.
1: Bu kürsüde ilan edilen saatte çıkıp da konuşma yapmayı kendi adıma bir başarı, bir zafer olarak görmüyorum.
0: Özel Kılıçdaroğlu'na bir kez daha kurultay çağrısı yaptı.
1: Genel başkancılık, PM'cilik bu kararla oynanamaz. Burada yapılacak iş 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel kürsüden indiği anda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde kürsüye çıktı. Özel'e sert eleştiriler yönelten Kılıçdaroğlu bir kez daha arınma mesajları verdi.
3: Benim koltuk derdim yok. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız.
0: Mecliste grup toplantısında kürsüde olacağını açıklamıştı. Ancak gerilim artınca toplantıyı genel merkeze aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sert sözlerle CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı.
4: Ben isterdim ki bunu mecliste yapalım. Ama gerilim yaratıldı. Hep iyi niyetli davrandım. İyi niyetli davrandığım için zaman zaman iyi niyetim istismar edildi. Ben bunun da farkındayım. Ama bir noktaya kadar, o noktaya gelince kusura bakmayın diyeceğiz. Kesip atacağız.
0: Kılıçdaroğlu konuşmasında sık sık arınma mesajı verdi. Kurultayın yapılacağını da söyledi. CHP'nin kurultayları şenlik kurultaylarıdır. CHP kurultaylarında para olmaz diye de ekledi.
4: Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip bize niye yardım yapmıyorsunuz diyemez.
0: Şimdi gözler mutlak butlan kararı sonrası ilk kez toplanacak parti meclisi toplantısında. Kılıçdaroğlu perşembe günü yapılacak toplantıyla kurultay sürecinin başlayacağını söylemişti.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan davada 47. günde savunmalar devam etti. Sanık kürsüsünde İBB'ye bağlı Medya AŞ'nin eski genel müdürü Elif İpek Atayman vardı. Ekrem İmamoğlu'na görevli jandarmalar arasında da tansiyon yükseldi.
5: Sinirler gerildi, sesler yükseldi. Silivri'de görülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasının 47. gününde tartışma yaşandı. Tutuklandıktan sonra görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, duruşmaya ara verildiği sırada merdivenlerden inerken arkadan itildiğini iddia etti. Görevli jandarma komutana beni kim itti diye yüksek sesle sordu. Bir daha yapmayın, hakkınızda suç duyurusunda bulunurum dedi. 414 sanıklı davada İBB iştiraklerinden Medya AŞ'nin bir dönem genel müdürlüğünü yapan İpek Elif Atayman savunma yaptı. Tutuklu Atayman, görev yaptığı 21 ay boyunca şirketin zarar ettiren uygulamalarını sona erdirdiğini söyledi. Mahkemenin sorusu üzerine Emrah Bağdatlı'nın kendisinden ihaleler konusunda bir istekte bulunmadığını belirtti.
6: Aylarca iddianameyi bekledim. Okuduğumda herhangi bir kişinin herhangi bir konuda aleyhimde bir beyanına veya bir tanık ifadesine de rastlamadım. İddia edildiği gibi bir örgütün mensubuysam bunun delilinin gösterilmesini bekliyorum.
5: İpek Elif Atayman'ın ifadesinden sonra Ekrem İmamoğlu mahkemede söz alarak Atayman'a yapılanların kadına karşı psikolojik şiddet olduğunu iddia etti. Kendisinden erkekler adına özür diledi.
2: Diyarbakır'da Gaffar Okkan ve 5 silah arkadaşının şehit olduğu saldırının iki faili 25 yıldır aranıyordu. Haklarındaki dava zaman aşımından düştü. Ali Gaffar Okkan 1997-2001 yılları arasında Diyarbakır Emniyet Müdürü olarak görev yaptı. En büyük hayali 24 Ocak 1993'te öldürülen gazeteci, yazar Uğur Mumcu suikastini çözmekti. Ancak Mumcu'dan 8 yıl sonra aynı gün 24 Ocak'ta uğradığı saldırıda Okkan ve 5 polis memuru şehit oldu. Saldırı ile ilgili iki zanlı 25 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu. Gıyabi tutuklu olarak yargılanan iki zanlının davası zaman aşımından düştü. Haklarındaki yakalama emri kaldırılarak dosyaları kapatıldı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz'de görev yapan bir helikopterini düşürdü. ABD Başkanı Donald Trump, ABD olarak bu saldırıya yanıt vermek zorundayız açıklamasını yaptı. Bu arada ABD ile İsrail arasında Lübnan saldırıları nedeniyle kriz yaşandığı iddiaları da var. Konuğumuzla değerlendireceğiz. Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Gökhan Çınkara yayın konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk Prokozcan, kolay gelsin.
2: Hocam Donald Trump'ın sözleriyle başlayalım. Bir karşılık vermek zorundayız diyor helikopterimizi vurduğunuz için. Ne yapacak sizce bu sınırlı kapsamlı bir saldırı mı gelecek, ne bekliyorsunuz?
7: Aslında tam yayın öncesi ben de Amerikan basınında bu olay nasıl ele alındı diye biraz kontrol etme fırsatım oldu. Yani Wall Street Journal'a göre herhalde Trump çok büyük bir işe kalkışmayacak. Bu son yaşanan olayı oldukça sınırlı görüyor. Yani biraz önemini azaltıcı açıklamalar da yapıyor. Çok fazla harareti arttırıcı bir sürece kendisini ittirmek istemiyor. Bu açıdan vereceği yanıtın oldukça sınırlı olacağını şimdiden söylemek mümkündür. Yansıdığı kadarıyla Trump'ın yapmış olduğu açıklamalara baktığımız vakit. Ama tabii bu noktada ilginç diğer bir gelişme ise İsrail'in sürekli Lübnan sahasını hareketlendirmesi ve İran'ın da hareketlenen Lübnan sahasına kayıtsız kalamaması. Zaten burada daha önce tartışmıştık onu. İran sürekli ateşkes anlaşmasını, Amerika Birleşik Devletleri yapacağı ateşkes anlaşmasını Lübnan'da da bir ateşkes olması şartına sürekli bağlıyordu. Zaten bu hafta yaşadığımız hareketliliğin temel dinamiği de biraz buradan kaynaklanıyor. Fakat Lübnan'daki dosyada çok böyle hızlı çözüleceği benzemiyor. Dondurulmuş halde şu an. Çünkü İsrail'de orada aslında önemli kritik noktaları ele geçirme noktasında bir askeri plan işletti. En son işte orta çağdan kalma bir kalenin ele geçirilmesi gibi. Tabii bu gibi noktalar zaten Lübnan siyasetinin parçalı ve çekişmeli doğasına bir de İsrail faktörünü etkileyince tabii ki işin içinden çıkılması güç bir dinamik yaratıyor. Çünkü İsrail'deki bu mezhepsel kotalar, günün sonunda dinsel kotalar aynı zamanda, günün sonunda tabii ki İsrail olan yaklaşımı da temel dinamiğini ortaya çıkartan faktörler. Neticede Şii bloğu ve Sünni bloğun bir kısmı ve Hristiyan bloğunun bir kısmı da İsrail'de herhangi bir diplomatik girişimi oldukça mesafeli. Ama son günlerdeki tabii açıklamaya bakınca Cumhurbaşkanı'nın ve Meclis Başkanı'nın bir şekilde bir ateşkesi ve öyle ya da böyle İsrail'e bir diplomatik girişimi de destekleyeceklerine dair işaretler de geliyor. Ama bu tabii ki oldukça zor şu aşamada.
2: Hocam şimdi İran'dan gelen açıklamalara baktığımız zaman da yani yine farklı farklı açıklamalar görüyoruz bu olaya dair. İşte Dışişleri Bakan Yardımcısı kasten düşürülmedi dedi. Sonra devlet medyası askeri kaynaklara dayandırarak biz diyor son 24 saatte Hürmüz Boğazı'nda saldırı amaçlı hiçbir hava operasyonu gerçekleştirmedik diyorlar. Ama Amerika Birleşik Devletleri de bizim Apache helikopterimizi İran düşürdü diyor. İran'ın evet. Bu yaptığı nasıl okunmalı? Kime nasıl bir mesaj vermek istemiş olabilirler böyle bir saldırıyla?
7: Tabii İran'daki özellikle Dışişleri Bakanlığı ekibinin böyle bir açıklama yapması diplomatik sürecin akamete uğramaması için yapılan bir girişim, bir strateji olarak, iletişim stratejisi olarak takip etmek gerekir. Bir nevi aslında Trump'ın da elini böyle kolaylaştıran bir süreç yapıyorlar. Çünkü biz bu işin içinde değiliz diye. Ama dikkat edecek olursak İran bunu birçok ülkeye de takip etti ve diğer ülkelerde hayır siz aslında saldırdınız açıklamasını yaptı. Bunlara bakınca görülen temel mesele biraz da şu aslında. İran günün sonunda bir diplomatik anlaşmayı yapıp ülke içerisindeki bu ekonomik açmazlığı da bir an evvel atlatmak istiyor. Çünkü Hürmüz Boğazı'nın kapalı durması ve savaş durumu ülkeyi ciddi bir ekonomik açmazlığı bir yandan sürüklüyor. Bunu aşmaları kendi açısından çok önemli. Çünkü büyük bir nüfusa sahip bir ülkeden bahsediyoruz. Yani öyle ya da böyle küresel ekonomik uzamının genişlemesi gerekiyor İran'ın. Ama tabii Trump'ın bu açıklamayı yapmak zorunda kalmasının önemli nedenlerinden birisi de tabii ki özellikle ABD medyasının bunu altını özellikle çizmesi. Onlar buna önem veriyorlar fakat Trump bunu önemini azaltıcı açıklama yapıyor. Çünkü Trump'ın klasik taktiği de kendisine yönelik herhangi bir başarısızlık olarak bunun yansımaması. Zaten askerlerin kurtarıldığı ve yaralanmadığına dair vurgu yapması da biraz da bu gerekçeye dayandığını söyleyebiliriz. Çünkü Trump'ın önünde iki tane önemli sınava var aslında. Birincisi zaten hep söylediğimiz ara seçimler. İkincisi ise 2028 başkanlık seçimleri. Şu an için tabii yapılan Cumhuriyetçi Partisi'nin ön seçimlerinde Trump'ın MAGA fikrini dirençli ve güçlü olduğunu söylüyoruz. Çünkü Trump'ın desteklediği adaylar Cumhuriyetçi Parti'de temsil olarak yani ara seçimlerde temsil edilecek listelere yerleştiler. Bu oldukça Trump açısından önemliydi. Çünkü Trump'ın İsrail'le olan yakınlaşması ve İran Savaşı'na girişmesi Cumhuriyetçi Parti içerisinde ciddi bir ayrışmaya yol açmıştı. Bu ayrışma tabii ki siyasete yansıyacak mı sorusu sürekli yükseliyordu ama onun tabii etkisini göremedik. Ben Trump bugün tabii bir açıklaması da 2-3 gün içerisinde bir ateşkes anlaşmasına varılacağı noktasında. Bu olacak mı olmayacak mı göreceğiz ama herhalde yakınlarda bugün veya yarın Trump bir askeri yanıt verecek diye düşünüyorum İran'a karşı.
2: Hocam şimdi yani şöyle bir veri var. 2 ayda Donald Trump 37 kez anlaşmaya yakınız evet. demiş. Yani bu çok ciddi bir sayı. Hep böyle o sinyali veriyor sanki her an anlaşma imzalanacakmış gibi. Ama olmuyor bir türlü. Bunun nedenlerini merak ediyorum. Bir de işte kongre seçiminden bahsettiniz. İran'da zamanı kullanmayı biliyor. Acaba bu işi oraya kadar götürüp seçimlerde zayıflamış bir Donald Trump'la mı anlaşma yapmak istiyorlar?
7: Çok güzel bir soru. Aynen. Bence de öyle. İranlıların temel stratejisi olabildiğince müzakereyi uzatıp ara seçimlerde zayıflamış bir Cumhuriyetçi Parti'nin kendisine dönük alacağı çok büyük kararlar olmayacağı yönünde. Çünkü Trump'ın yasama meclisi tarafından oldukça sıkıştırılacağını düşünüyor İranlılar. Bunda kısmen haklı olabilirler. Çünkü öyle ya da böyle Trump'ın ara seçimlerde Cumhuriyetçi Partisi'nin zayıflayacağına dair işaretler de geliyor. Texas'ta bile acaba Cumhuriyetçi Parti adayı kazanacak mı kazanmayacak mı tartışması var. Ama bir yandan da Trump'ın fikirlerinin destekleyicileri de Cumhuriyetçi Parti içerisinde oldukça güçlü. Yani tabii şu sürekli söylenen bir şey. Yani Trump'ın görev onayı en dip seviyede doğru. Fakat bir yandan da Trump'ın popülerliği kendi tabanında gevşemiş değil. Yani bu zayıflık insanların siyasete olan ilgisinin azalması da olabilir. Yani onu da söylemek lazım. Şunu biliyoruz. Yani bir başkan seçildiği vakit görev onayı genellikle yüksek oluyor. Zaman geçtikçe görev onayı azalıyor. Ama bu da tabii temel kritik noktalardan birisi de bu Trump'ın uluslararası ilişkiler noktasında somut bir kazanımı ikinci dönemde alamaması. Bunu tabii en önemli testi Grönland meselesinde oldu biliyorsun. Orada da geri adım attı aslında Trump. İkinci nokta Rusya-Ukrayna savaşını 24 saatte bitireceğini zaten değil mi? Çok tartıştık. Hep bu açıklamayı yapmıştı. Onu da bitiremedi. Bu mesele de aynı şekilde Gazze noktasında da ciddi bir dedi süreci çözüleceğiz. Artık Board of Peace'i kurduk ama öyle değil. İsrail hala Gazze noktasına devam ediyor operasyonlarda. Evet, yani şimdi İran noktasında da İran'ın nükleer silah tamamen engelleyeceğim açıklamasını yapmıştı. Fakat New York Times okuduğumuz zaman ise bunun 15 yıllık bir dondurma süreci olduğuna dair de haberler bize geliyor. Ya yani okuyoruz oradan da. Tabii bunları toplayınca aslında somut bir uluslararası ilişkiler başarısı yokmuş gibi. Bu da tabii Trump'ın genellikle yaptığı açıklamaların herhangi bir tartışma, işte, bürokrasiyle bir stratejik bir anlayış içerisinde geliştirmesi değil. O gün kafasına ne istiyorsa, isteri neyse, duyguları neyse Trump biraz da o açıklamaları ona göre yapıyor. Bu tabii ki ama günün sonu şunu söylemek lazım Burak Özcan. Yani Amerika Birleşik Devletleri kapasitesi çok yüksek bir devlet. Organ, yani yapısı olarak. Askerleri olsun, istihbaratı olsun. Tabii Trump'tan bağımsız olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin bir etkisi var. O etkisinin de şu an çok zayıflayacağına dair bir işaret yok. Bilakis bu yapay zeka zaten dünyayı ikiye böldü. Bunu ben söylüyorum. Bir Amerika Birleşik Devletleri, iki Çin. Trump'ın belki de bence en önemli başarılarından birisi dış politikada Çin'le arayı yönetilebilir bir seviye çekmesi diye düşünüyorum şu aşamada.
2: Hocam şimdi yani bu durumda hani İran süreyi tabii kullanmak istiyor. Donald Trump da o zafiyete düşmeden acaba sansasyonel bir şey yapar mı sorusu da akla geliyor. Çünkü ne yapacağı da bazen belli olmuyor. Siz de söylediğiniz gibi İran'da veya başka bir yerde böyle bir şey ne kadar muhtemel sizce?
7: Muhtemel olmasa şöyle bir ihtimali var. Netanyahu şu an savaşı tekrar başlatmak istiyor. Trump Netanyahu'nun kitlediği noktayı biraz daha açabilir ve o aşamada İsrail savaşa girer ve Amerika Birleşik Devletleri de öyle ya da böyle tarafı olur gibi bir bağlam yaratılabilir. Çünkü şu an son aşamada işte Netanyahu durdurdu savaşı tekrar girmemesi noktasında diye bir bağlam yaratıldı, bir söylem oluşturuldu şu an medyada. Ama bu ne kadar doğru ve gerçeklerle uyuşuyor, o da bence büyük bir soru işareti diye düşünüyorum. Çünkü İsrailler de bazen kendi başlarına hareket edebiliyorlar kısıtlı alanlarda olsalar da. Tabii şu an temel hedef iki ülkenin de eğer İran herhangi bir noktada adım atmazsa ülkenin enerji altyapısını hedef almak. Ve bu şekilde de İran'ın günün sonunda artık temel dinamiğinin kalmayacağı bir düzene sokmak olarak gözlemleniyor. Fakat tabii İran'lar da bu aşamada geçen haftalarda yaptıkları gibi Körfez Arap ülkelerinde çok yoğun bir şekilde onların enerji altyapılarını hedef alacak bir saldırı dinamiği geliştirecekler. Ama ben tarafların çok da rasyonel hareket edebilecekleri bir düzene içerisinde olduğunu düşünmüyorum. Yani bizim burada tahmin ettiğimiz gibi anlaşırlar, işte ortak noktada buluşurlar, şu olur bu olur gibi böyle rasyonel çıkarımlar yapacak çok bir ortam yok. Çünkü tarafların söylemleri ve yaptıkları arasında uyuşmazlıkların çokça yaşandığı bir süreci yaşadık. Yani Trump bir açıklama yaptı, tam tersini yaptı. İranlılar da bir açıklama yapıyorlar ama tam tersini yapıyorlar. O sebeple bence kamuoyuna düşen açıklamalar günün belki de nabzını tutmak açısından önemli olabilir ama yapıya baktığımız zaman ben çözülen bir şey olduğunu görmüyorum. Yani tarafların arasında çözülebilecek bir dosya çok şu an mümkün gözükmüyor.
2: Gözükmüyor. Hocam şimdi o beklenen misilleme yapılmış. Şimdi Reuters'a son dakika olarak geçti. Birazdan ekrana da vereceğiz. Amerika Birleşik Devletleri ordusundan gelen bir açıklama var. CENTCOM güçleri eliyle İran'a karşı self defense, yani meşru müdafaa diyelim, saldırılarının başladığı ifade ediliyor. Ve bu saldırıların, bu atakların Amerika'nın helikopterinin düşürülmesine bir karşılık olduğu ifade ediliyor. Bir Amerika'ya bağlanalım. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezer sözden bu açıklamaların ayrıntılarını alalım. Gökhan Çınkara ile konuşmaya devam edeceğiz. Nedir Begüm sendeki bilgiler?
8: Burak, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM biraz önce sosyal medyadan paylaşılan bir açıklamada İran'a yönelik savunma nesli müdafaa amaçlı saldırıların Amerika saatiyle, Amerika Doğu Yakası saatiyle saat 5'te yani yaklaşık 23 dakika önce bu saldırıların başladığını açıkladı. Başkomutanın talimatı doğrultusunda denildi. Yani ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda denildi. ABD ordusuna ait Apache helikopterinin düşürülmesine bir karşılık olarak açıklama, kısa bir açıklama son cümlesinde de bu misyonun, icra edilen bu görevin İran'dan gelen haksız saldırganlığa karşı orantılı bir yanıt olduğu ifade edildi. ABD Başkanı Donald Trump bugün yaptığı açıklamada Apache helikopterinin İran tarafından düşürülmesi sonrasında pilotların bu saldırıda yara almadığını belirtmiş. Ancak Amerika bu saldırıya karşılık vermeli ifadesini kullanmıştı. Bildiğimiz kadarıyla Amerikalı yetkililerin yaptığı açıklamaya göre İran'a ait Şahit insansız hava aracıyla bu Apache helikopterinin düşürüldüğü belirtiliyor. Dediğimiz gibi pilotlar yara almadan kurtulmuştu bundan. Hatta ABD kuvvetlerinin insansız deniz aracı tarafından pilotların denizden kurtarıldığı ifade edilmiştir. ABD Başkanı Donald Trump'tan karşılık vereceğiz, vermeliyiz açıklamasından sonra İran Dışişleri Bakanı Arakçı da topraklarımızın yakınındaki yabancı güçler kendi insani hataları, basit kazalar veya potansiyel olarak çatışma ortasında kalmaları nedeniyle risk altında demişti. Riski azaltmak için de en iyi çözüm yabancı güçlerin düşmanca bir varlığa asla izin vermeyeceği bu ortamı bir an önce terk etmeleridir ifadesini kullanmıştı. O da tehditkar bir mesaj paylaşmıştı. Dolayısıyla CENTCOM'dan yapılan açıklamada tam olarak nasıl bir karşılık verildi, hangi askeri kabiliyetler, imkanlar kullanılarak tam olarak nereler, hangi noktalar vuruldu, bunu şu an için bilmiyoruz ama CENTCOM'un açıklamasında bu görevin İran'dan gelen haksız saldırganlığa karşı orantılı bir cevap olduğu ifade ediliyor.
2: Ömer Ersöz aktardı. İran'a yönelik saldırıların ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ABD Doğu saatiyle 17'de, bu da Türkiye saatiyle gece yarısına isabet ediyor. 12'de saldırılar başlamış, yani yaklaşık yarım saat kadar önce başlamış. Begüm de ifade etti, nereye saldırılar yapıldı, işte bunlar füzelerle mi yapıldı, savaş uçakları mı havalandı? Buna ilişkin bir bilgi yok. Muhtemelen gelecektir. İran medyasında İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik şehrinde patlama sesleri duyulduğu söyleniyor. Şu an tabii birkaç hedef mi vurulacak, birkaç nokta mı vurulacak? Yoksa bu Hürmüzgan'da, bu arada Hürmüzgan bölgesi yani hemen işte Hürmüz Boğazı'nın orada bulunduğu yerdeki bir vilayeti diyelim İran devletinin. Yani böyle bir durum, oradan patlama sesleri geldiği de bildiriliyor. Donald Trump da bir karşılık vereceklerini söylemişti. Bu arada Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Gökhan Çınkara ile konuşuyorduk. Hocam yani biraz bana şunu hatırlattı. Kasım Süleymani'yi Amerika Birleşik Devletleri vurduktan sonra İran böyle bütün dünyaya ilan ederek, hatta neredeyse Amerika Birleşik Devletleri'ne de haber verip işte Irak'taki bir üssüne pek de etkili olmayan bir saldırı düzenlemişti misilleme diye. Biraz ona benzettim ben sanki, ne dersiniz Amerika'nın yaptığını?
7: Mümkün olabilir tabii ki. Sanki biraz daha kısıtlı gibi. Çünkü başkent harici olduğu yerlere biraz daha sanki daha sakin gitmiş gibi gözlemliyoruz. Yani Tahran merkezi vurmadıysa diyoruz Amerika Birleşik Devletleri, biraz daha herhalde işi daha yönetilebilir kılmak istiyor diplomasiyi diye düşünüyoruz. Ama tabii biraz daha beklemek lazım yani. Ne oldu, ne bitti? İşte açık kaynaklarda herhalde değil mi? Bu Hürmüzgan bölgesinin orada bir patlamalar, evet, olduğuna dair haberler var. Acaba oradan nereleri vurdu? Yani amaç neydi? Onu görmek lazım ama Trump'ın yapmış olduğu en son açıklamaları hatırlatacak olursak, savaşın büyümesini istemiyor Trump. İran'la öyle, evet, ya da böyle bir anlaşmaya varmak istiyor. Nükleer silah edinimini engellemek ve zenginleştirilmiş uranyumu çıkartmak amacıyla. Fakat bu tabii ki sözde kolay, teknik işler konusunda oldukça zor. İşte İranlarda yine bir hatırlatma yapacak olursak, bunların çok kolay bir şekilde çıkartılamayacağını, toz haline geldiğini, teknik ve teknolojik bir desteğin ihtiyaç duyduğunu söylüyor onlar da. Onlar da tabii işi Rusya ve Çin'e vererek, evet, biraz Amerika'nın etkisini azaltmak istiyorlar bu noktada.
2: Hocam şimdi ama hemen tabii haritayı açtım. Bu Sirik şehri nerede diye, işte Hürmüz, evet, Boğazı'nın hemen kıyı hattında, yani kıyı şeridinde ufak bir şehir orası. Büyük ihtimalle herhalde işte helikopteri düşüren ekibi vurduk veya bataryayı vurduk gibi bir açıklama da gelebilir sanki, öyle gözüküyor. Yani şu an ekrana getirdiğimiz haritada o aşağıdan Umman'dan gelen o burnun hemen sağ tarafında karşı hattına düşen bir şehir orada Sirik. Yani tabii bilgiler daha çok taze, sadece CENTCOM'un yaptığı bir açıklama var. Şöyle bir ifade de var, bu önemli herhalde hocam. Bu operasyon İran'ın haksız saldırganlığına orantılı, evet, bir yanıt niteliğindedir deniliyor. Sosyal medyada bu saldırının tabii başkomutanın, Amerikan başkomutanının emriyle gerçekleştirdiği ifadesi de yer alıyor.
7: Evet, evet. Ya bu sanki senin de aslında vurguladığın gibi sınırlı bir cevapmış gibi geliyor bugünkü yaşananlar nedeniyle. O sebeple iş sanki buradan çok fazla büyümez gibi. Ama dikkat edecek olursak İran ve Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasında askeri operasyon değil mi, tekrar bir hareketlendi.
2: Evet.
7: Belki bunun ölçeği zayıf veya gevşek olabilir ama bir hareketliliğin olduğuna dair elimizde bir veri var. Ve bu da aslında tarafların öyle ya da böyle kendilerini biraz geniş plana çekmesiyle kısmi bir dengeye geliyor. Bunun kontrolden çıkması da her an bence mümkündür. Çünkü burada Trump faktörü biraz dengeliyor. Ama İsrailler anladığım kadarıyla Trump'ın İran'la yapmış olduğu anlaşmaya da zaman zaman bağlı kalmayarak kendilerince orta vadede ara ara İran'a saldırılar düzenleyeceklermiş gibi düşünüyorum. Aynı şekilde şu an Beyrut'a yaptıkları gibi. Beyrut'ta da biliyorsun daha önce bir ateşkes anlaşması yapmışlardı Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde. Hatta Trump bunu büyük bir işte başarı olarak addetmişti ama İsrailler ateşkes anlaşmasına rağmen işte Lübnanlılar Hizbullah'ı silahsızlandırmadılar. İşte süre doldu deyip kendilerine bir bağlam yaratıp tekrar saldırılara ve hatta bazı bölgelerin işgaline giriştirir. O sebeple bölgemizde askeri seçeneğin zayıflayacağına dair orta vadede bir işaret gözükmüyor bence ama tabii Trump'ın yapacağı olan anlaşma büyük bir savaşın artık devam etmeyeceğine dair bir patika yaratacak diye düşünüyorum.
2: Hocam şimdi tam Amerika'dan açıklama gelmeden önce onu soracaktım ben size. Şimdi yeni bir bilgi bu da. Hani İsrail Amerika Birleşik Devletleri bağlamında önemli gözüküyor. Donald Trump'a ABC'nin Washington'daki baş muhabiri diyelim Donald Trump'la konuşmuş. Donald Trump ona şöyle bir ifade kullanmış. Yani Netanyahu'nun gelecek seçimlerde, Eylül'deki seçimlerde, evet, aday olup olmayacağı konusunda emin değilim. Yani o başarılı birisi ama biliyorsun işte savaş zamanı başbakanı. Ne olacağını bilemem gibi sözler söylemiş. Nasıl okumak lazım bu sözleri?
7: Ya bir şekilde de tabii Trump ve Netanyahu arasındaki ilişkiyi bu da okumak gerekiyor. Netanyahu son dönemdeki siyasi kariyerini büyük ölçüde Trump'ın seçim zaferi ve onun iktidarını pekiştirmesine Amerika'da bağladı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki ilişkiler gerçekten tırnak içerisinde söyleyecek olursak özel ilişki. Bunun iki yönü var. İzleyicilerimize de bunu aslında biraz izah etmek açısından söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi bir seçimlerde de kritik rol oynayan, eskisi kadar olmasa da yine kritik rol oynayan bir İsrail yanlısı lobi var. Tabii ki bu lobinin siyasi etkisi ağırlığı oldukça önemli Amerika Birleşik Devletleri siyaseti içerisinde. Ve Netanyahu da bunu önemli ölçüde kendi lehine kullanmak istiyor. Hem siyasi kariyeri hem de kendisini tahayyül ettiği İsrail'in çıkarları açısından. Tabii Demokratlar döneminde çok ciddi bir gerileme yaşadı İsrail ile ilişkiler. Bu da Demokrat Parti'nin değişen dinamikleriyle alakalı oldu. Ve aynı zamanda tabii ki Amerika Birleşik Devletleri içerisinde de İsrail'e artık eskisi kadar büyük bir kredi verilmesin diye ciddi bir elit ve insan grubu var. Tabii Netanyahu İsrail'i bu izolasyondan kurtarmak için, diplomatik geri çekilmeden kurtarmak için Trump'la ilişkilerine çok ama çok anlam ifade etti. Trump da bunu gördüğü için o da Netanyahu'yu kendi lehine iyice yontmaya çalıştı ve en son işte Cumhurbaşkanı'na telefon açarak İsrail'in Netanyahu'yu af yetkini kullan diye bir söze girdi. Aslında Trump şunu yapıyor. Burak Özcan, bence altını burada çizmek gerekir. İsrail nasıl ABD iç siyasetine karışmaya çalışırsa ben de İsrail iç siyasetine karışır ve orayı epey bir etkilerim söylemi geliştiriyor. Bu da tabii ki İsrail içerisinde de aslında Netanyahu'nun elini zayıflatan diyelim en önemli meselelerden birisi oldu. Çünkü Trump zaman zaman Netanyahu'yu da aşağılayan açıklamalar yaptığını gözlemledik zaten. Evet. Tabii Netanyahu çok teflon siyasetçi olduğu için Trump'ın bu yapmış olduğu açıklamalara şey yapmadan, aldırış etmeden herhalde en sık görüşen siyasi liderlerden birisi oldu Trump'la şu an dünya liderleri açısından. Ama bu noktada baktığımız zaman Trump bana sorulursa İsrail'e çok fazla günün sonunda stratejik bir şey verdiğini ben düşünmüyorum. Çünkü o da günün sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarları ve tabii ki Cumhuriyetçi Parti'nin içerisinde de çıkarlarını düşünüyor. Ama tabii burada senin de takip ettiğin ve işin içinde olduğun bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri şu an çok tartışan bir konu. İşte bu CBS'in 60 dakika programındaki uzun süreli değil mi sunucusunun el çektirilmesi meselesi ve CNN'in editoryal ekibine Barry Weiss gibi çok böyle İsrail yanlısı ve sağ siyonist bir figürün getirilmesi meselesi var. Hatta Paramount şirketinde de özellikle Ellison'ın sahibi olan Ellison'da Netanyahu ile ilişkisi uygulanıyor ve onlar da biliyorsun bir tekel yapmak istiyorlar şu an Netflix'i de işin içine alarak. Burada tabii ciddi bir medyada da karışıklık var şu an. Amerika'da en çok tartışılan konu o. Yani İsrail etkisi artık çok daha fazla hissediliyor. Özellikle Netanyahu yanlısı tiplerin medyada görünürlüğü çok fazla arttı. İşte İsrail eleştirisinin antisemitizm olarak kodlandığı bir momente girdik. Bu da fikir özgürlüğünü ciddi şekilde ket vuran bir durumdur diye epey bir tartışma var. Ama tabii burada İran meselesi de bence bu konsensusu sağlayamadı diye düşünüyorum. Yani kendi meselemize dönecek olursak, yani İran ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki savaşın da tam olarak ne Cumhuriyetçi Parti seçmeni tarafından ve elitleri tarafından ne de Demokrat Parti elitleri tarafından sahiplenildiği bir gelişme yaratmadı. Zaten çok net o da görülüyor. Şu an bu savaşı en canhıraş destekleyen kanal Fox News. Yani orayı açtığın zaman sürekli savaşın neden devam etmesi gerektiğinin, işte İran'daki rejimin neden değiştirmesi gerektiğine dair sürekli bir mesele geçiyor. Ama diğer medyaya baktığın zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde bunun bir anda ben kapatılması gereken bir dosya olarak en hafif olarak Cumhuriyetçiler söylüyor. Demokratlar ise zaten oldukça sert eleştiriler getiriyorlar. İşte yine küçük bir hatırlatma, Trump hafta sonu NBC'nin yine sunucusuyla, Meet the Press sunucusuyla ciddi bir kavga yaptı. O da tabii ki günün en önemli medya olaylarından birisi Amerika Birleşik Devletleri'nde.
2: Tabii. Şimdi hocam Keşme Adası'nda vurmuşlar. Yani
7: evet. Daha önce de vurmuşlardı orayı zaten.
2: Daha önce de vurmuşlardı. Yani şu ana kadar
7: vurulmuştu.
2: şu ana kadar iki noktayı vurduklarını biliyoruz. İran bu misillemeyi bir yanıt olarak tamam deyip kabul eder mi? Bir hamle bekler misiniz yoksa?
7: Ya İran'lar sanki bunu kapatacaklarmış gibi geliyor. Çünkü İran İsrail dosyasına kapattılar. İsrail'e de kapattılar. Sanki bir süre daha bir soğuma moduna geçeriz gibi düşünüyorum ben.
2: Ya biraz yani bu durum hani içerideki karışıklığa dair fikir veriyor mu bize hocam? Çünkü hani işte bir taraftan yani Lübnan'daki İsrail saldırılarına karşılık İsrail'e bir atış yapıldı. Sonra bir telefonla tamam denildi, yapmayacağız bundan sonra. Sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin bir helikopteri düşürüldü. Hani bir anlaşma sürecine giderken ve Amerika bir şey yapmazken en azından Amerika'ya yönelik böyle bir şeye gerek var mıydı? Nasıl bir fikir veriyor İran içindeki duruma dair bize bu olanlar?
7: Aslında sürekli yaptığımız bir tez, ortaya koyduğumuz bir analiz var. İran'da tabii ki sertlik yanlıları, özellikle İran devrim muhafızları içerisinde aslında stratejik kararları veren onlar. Onlar savaşın anlaşıldığı kadarıyla devam etmesi gerektiğini düşünüyorlar. Çünkü Hürmüz Boğazı'nın açılması ve Hürmüz Boğazı'ndaki denklemin İran'ın tamamen kontrolünde olması onlar açısından çok kritik bir nokta. Neden? Çünkü İran'ın ekonomik özgürlüğü ve ekonomik can damarı Hürmüz. Amerika Birleşik Devletleri'nin burayı çevrelemesi ve kapalı tutması günün sonunda İran'a çok ciddi aslında ekonomik olarak bir açmaz yarattı. Bu açmazın da ancak bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin orada bir yenilgi alması olarak asker kaybı olur, işte Trump'ı artık savaşı devam ettiremeyecek ve geri çekilmeye zorlayacak yeni bir çatışma hali olur diye düşünüyorlar. Öbür taraftan ise daha reformist kanadın ise temel şeyi odaklandığı nokta müzakerelerle biz bu süreci aşarız. İşte Arakçı'nın vurguları ve ekibinin vurguları, genellikle Cevaz Zarif'in vurguları genellikle bu yönde. Onlar da bir yanda İran içerisine baktığımız zaman ciddi şekilde eleştirilere uğruyorlar. İran'ı siz sürekli müzakere masasına oturuyorsunuz ama günün sonunda İranlıların ve İran'a aldığı somut bir şey yok. Çünkü sıradan İranlılar için temel beklenti bu müzakerelerin günün sonunda yaptırımdan kalkacağı, işte ülkede enflasyonun düşeceği, malların rahatça gireceği, ortalama bir vatandaşın bekleyeceği somut ekonomik beklentiler var. Ama o da bir türlü gerçekleşmiyor. Çünkü bu yaptırımların gelmesi çok kolay, kalkması ise çok zor. Çünkü ABD'de yasama meclisinin bu yönde nasıl bir karar alacağını bilemiyoruz. Yani o ayrı bir tartışma konusu. İran'ın da bu noktada Amerika Birleşik Devletleri ile bu bağlamda siyasi esnekliği var mı? Bugünün sonunda mesela belli bazı noktada reform yapabilecek mi noktasında bir soru getirirsek orada çok zor gözüküyor. Yani belki Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı kararnamesiyle bazı noktada İran nefes aldırabilir ama günün sonunda bu sistemi bence düzeni değiştirmek gerekiyor. Yani İranlı açısından yaptırımların tamamen kalkması, ekonominin yeniden bir can damarına ulaşması gerekiyor. O da şu an bence çok zor. En önemli zorluğu da Amerika Birleşik Devletleri'nde yasama meclisinin artık çok kutuplaşmış olması Burak Özcan. Yani demokratlar ve cumhuriyetçiler arasında böyle bipartisan eskiden şey vardı, bir kültür vardı. Yani bazı çok temel noktalarda iki partinin yetkilileri de oturup bir anlaşabiliyorlardı. Ama şu an sağlamak çok zor diye düşünüyorum.
2: Hocam şimdi Bender Abbas da vurulmuş. İşte Bender Abbas da yine İran'ın Hürmüz kıyısındaki en büyük şehirlerinden bir tanesi. Bu hafta hem Amerikan basınında bunu görmüştüm. Şimdi soracağım şeyi. Hem yine BBC'de Jeremy Bowen yazmış bugün. Yani savaşın böyle perma crisis diyor hocam. Permanent crisis, hani kalıcı bir kaotik duruma evrilip evrilmeyeceğine dair bazı iddialar. ABD basından Trump'tan da şimdi bir açıklama var. Tepki vermek önemli. Helikopteri düşürdüler. Şu anda misilleme yapıyoruz demiş. Bir gidelim Amerika Birleşik Devletleri'ne. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz bizi bekliyor. Begüm, nedir ABD'den gelen açıklamaların ayrıntıları?
9: Burak, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM Amerika Doğu Yakası saatiyle saat 5'te yani 43 dakika önce İran'ın Amerika'ya ait Apache helikopterini düşürmesine yanıt olarak saldırıların başladığını açıklamıştı. Ve bu görevinde İran'ın haksız saldırganlığına yönelik orantılı bir cevap, orantılı bir karşılık olduğu bilgisi paylaşılmıştı. Şimdi tam olarak bu misilleme kapsamında, helikopterin düşürülmesine verilen cevap kapsamında hangi noktalar vuruldu Amerikalı yetkililer tarafından, o konuyla ilgili paylaşılan bir bilgi yok. Ama İran Devlet Televizyonu'nun haberine göre bir takım patlama seslerinin ve savunma sirenlerinin çeşitli noktalarda duyulduğu ifade ediliyor İran körfezi boyunca. Bunlar içerisinde sizin biraz önce atıfta bulunduğunuz Bandar Abbas, Keşm şehirleri de var. Onun dışında ABD basınında ve İran basında görebildiğimiz kadarıyla başka bir ayrıntı yok. ABD Başkanı Donald Trump kısa bir süre önce, yani tam aslında İran'a yönelik bu misilleme saldırılarının gerçekleştirildiği dakikalarda ABC televizyonuna konuştu. Karşılık vermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Helikopterimizi düşürdüler ve şu anda da karşılık veriyoruz dedi. Geçen gece, dün gece helikopterimizi düşürmelerinde bir karşılık bu dedi. Bu karşılığın, bu cevabın çok güçlü olması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu da öyle bir karşılık ifadesini kullanıyor ABD Başkanı Donald Trump ABC'ye verdiği röportajda. Gün içerisinde de sosyal medyadan paylaştığı mesajda pilotların bir yara almadığını söylemişti. Wall Street Journal'a telefonla verdiği mülakatta da ABD Başkanı Donald Trump İran'ın Amerika'ya ait bu helikopteri düşürmesi olayının çok ciddi, çok önemli bir olay olmadığının altını çizdi. Pilotlar yaralanmadığı için, herhangi bir kayıp yaşanmadığı için iki mürettebat zaten kurtarılmıştı. Denizde düzenlenen bir operasyonla olay sonrası iki saat içerisinde. Dolayısıyla şimdi CENTCOM'un açıklamasında da son cümlede de bunun orantılı bir karşılık olduğu ifade ediliyor. Dediğimiz gibi tam olarak hangi noktalar, hangi askeri kabiliyetler kullanılarak vuruldu, hedef alındı, buna ilişkin henüz elimizde bir ayrıntı yok. Bu arada ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de CBS'e konuştu. Daha önceden verilen bir röportaj yeni yayınlandı diyelim. İran'la anlaşma konusuna değindi o da. Anlaşmaya yakınız mesajını Trump'ın yaptığı gibi o da tekrarladı. Önümüzdeki hafta da olabilir ama şimdiden aylar sonrasında da olabilir ifadesini kullandı. Dolayısıyla gelinen noktada acaba bu karşılıklı saldırılar, misillemeler bu şekilde kontrollü bir şekilde önümüzdeki dönemde devam mı edecek, anlaşma sağlanana kadar? Hep yayınlarımızda da soruyoruz, yeni normal bu mu acaba diye. Dolayısıyla gelinen noktada CENTCOM bunun orantılı bir karşılık olduğunu ifade etti yapılan açıklamada. İran Devlet Televizyonu'na göre ise Bandar Abbas ve Keşm'den bir takım patlama seslerinin duyulduğu ifade ediliyor Burak.
2: Begüm Dönmez Ersöz aktardı. Biz yayına devam ediyoruz efendim. Gökhan Çinkara, Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Gökhan Çinkara ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan da katıldı aramıza. Hocam hoş geldiniz. Şunu sorayım önce. Şimdi CENTCOM meşru müdafaa kapsamında vuruyoruz İran'ı diyor. Yani başka bir ülkeye yapılan bu tip saldırılar meşru müdafaa olarak kabul edilebilir mi? Önce onu sormak istiyorum.
10: Hayır, yok, bu meşru müdafaa olamaz. Bu misilleme. Misliyle mukabele de değil, misliyle mukabele de daha fazla güç uygularsınız. Tam olarak teknik ifadesi misilleme. Yani karşı tarafın size yapmış olduğu bir etkiye aynı oranda, aynı şekilde cevap vereceksiniz. Ha, bu saldırı 3 adaya şu an için gerçekleştirmiş. Bir tanesi şeyi düzeltiyorum. Hangi hedefler vuruldu net olarak açık değil. Ama meşru müdafaanın ana özelliği, aynı oranda güç kullanırken aynı zamanda zamanlı güç kullanmanız lazım. Yani Sadece bunu silahlı kuvvetler, askerler veya güvenlik kuvvetleri bağlamında düşünmeyelim. Evinize bir hırsız girdi. Hırsıza o an müdahale ederseniz, hırsızın size bir saldırısı söz konusuysa meşru müdafaa yaparsınız. Ama aradan iki gün geçtikten sonra meşru müdafaa yapamazsınız. O an yapmanız lazım meşru müdafayı. Amerikan yasalarında da bu konu bu arada açıkça ifade edilmiştir. Bu nedenle meşru müdafaa değil, misilleme. Bir de şöyle bir durum var Burak Bey, bilmiyorum müsaade eder misiniz ama bu Apache helikopterin düşürülmesi konusunu biraz deşmek lazım, açmak lazım. Çünkü Trump her ne kadar harekete geçeceğini ifade etmiş olsa da İran'a karşı CENTCOM'da uyguladı. Aslında Trump'ın aynı zamanda CENTCOM komutanı başta olmak üzere o bölgedeki komutanları da bir sorgulaması lazım, bir soruya tabi tutması lazım. Çünkü Apache helikopteri böyle bir ortamda alçaktan uçan, yavaş uçan bir hava aracı, taarruz helikopteri, farklı misyonları olabilir, doğrudur. Sadece saldırı amaçlı değil, istihbarat toplamak için de özellikle Apache helikopterleri kullanılır. Bu nedenle böyle bir uçağın böyle bir gerilimli ortamda eğer birkaç helikopter birbirlerine eşlik edecek şekilde uçurulması söz konusuysa güvenlikleri tesis edilmemiş demektir. Çünkü bu bölgede eğer böyle bir gerilim varsa daha çok Amerikan ordusu insansız hava araçlarını kullanır, sistemleri kullanır. Yani taarruz helikopterlerini değil. Peki neden taarruz helikopterleri kullanmış olabilir? Yani ona da bir isterseniz şöyle bir değineyim. Ateş gücü bağlamında ve manevra unsurları bağlamında Apache'ler evet iyi, üstün, güzel. Körfez Savaşı'nda biliyorsunuz birçok sorun yaşadılar. Bu nedenle Amerikan deniz piyadeleri Apache kullanmaz normalde. Super Cobra kullanıyorlar veya King Cobra kullanıyorlar. Ancak Apache'ler büyük bir ihtimalle burada istihbarat maksatlı kullanılıyor. Çünkü üzerlerindeki termal sistemler, bazen radar sistemleri de monte edilebiliyor. Çok uzak mesafedeki hedefleri gözlemlemek için kullanılabiliyor. Ama yine de insansız hava araçları varken bu araçlar orada neden uçuruldu? Bu şahsen beni biraz şaşırttı. Çünkü pek uygun değil o bölgenin şu anki mevcut görevlerine.
11: Yani Gökhan Çınkar'ı şuradan devam edelim. Hani bir... Çok konuştuk bu savaş sürecinde benzer şeyleri ama ya bir false flag operasyonu olma ihtimali de var mı böyle bir şey?
7: O konuda bilmiyorum, emin değilim. Yani bir şeye girer o, biraz aslında komplo teorisine de girebilir. Öyle bir şey yokmuş gibi geliyor. Çünkü böyle bir operasyon, yani böyle ters bir algı yaratmaya çalışsalar çok Trump'ın da işine yarayacak bir dinamik yaratmaz diye düşünüyorum. İç siyasette özellikle Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti'de artık bu İran Savaşı'na senin temel gayen nedir, başarın nedir sorusunun sürekli kendisine sorulduğu. Hatta ve hatta iki hafta önce Kongre'de artık İran Savaşı'nı durdur diye bir kararın sembolik olarak çıkması gündemdeyken bu sebeple Trump bu açıklamayı yapmasındaki temel motivasyonun işte New York Times'a yayınlanan haberin artık bütün her yere sirayet etmesinden dolayı çok da üstü kapatılamayacak bir gerçeklik yaratıyor. Tabii şu da var, New York Times bu noktada oldukça ilginç haberler yayınladı İran Savaşı ile alakalı, biliyorsun evet. Burak Özcan. Zaten Trump da Çin dönüşünde Air Force One'da New York Times'ın dış politika editörünü epey bir haşladı diyelim amiyane tabirle. Çünkü New York Times büyük bir ihtimalle Pentagon'da Pete Hegseth'e muhalif olan askerlerden güzel ciddi bilgiler alıyorlar. Çünkü İran noktasında herhangi bir başarının sağlanmadığı, İran'ın füze stoğunun hala devam ettiği, işte kritik silahların hala korunduğuna dair bir dizi açıklamalar yaptılar. Bu da zaten Trump'ı çıldırtmaya yetti. Arakçı'nın ve diğer dışişleri yetkililerinin işte biz bu iş içinde yokuz açıklamaları da aslında Trump'ın diplomatik süreçten çıkmamasına yönelik bir nevi kendilerince ortamı yumuşatmaya dair açıklamalar yapıyorlar. Ama tabii burada da İranlı komuta kademesinin aslında temel stratejik önceliği Hürmüz Boğazı'ndaki artık ABD faktörünü elimine etmek. Sanki o sürece de girdiler gibi geliyor bana. Çünkü drone kullanıldığı söyleniyor. Murat Hoca daha iyi bilecektir. Hı hı. Bu Apache şey helikopterine yönelik Şahit dronlara tek gidişli diyor Wall Street Journal'da okuduğum analizde. Tabii bunun şeyi nedir? Etkisi nasıl analiz edilir daha sonraki savaş opsiyonlarında ABD açısından bilinmez. Ama Amerika Birleşik Devletleri de askeri zayiat vermese de insan olarak diyelim araç zayiatı bu savaşta epey verdi aslında.
11: Evet. Şimdi Murat Aslan sizle de bu savaş sürecinde siz özellikle Clausewitz'e atıfla sık sık savaşın öngörülmezliğinden bahsettiniz. Anlattınız bunları hep uzun uzun. Şu geliyor şimdi aklıma. Hani bu tip ateşkes arayışında olunan dönemlerde yükselen silahlı gerginlikler, karşılıklı saldırılar. Acaba işleri böyle içinden tekrar çıkılması çok daha zor bir noktaya sürükleme ihtimali de barındırıyor mu?
10: Ya tabii süreç uzadıkça diplomaside askeri bağlamda riskler her zaman artar. Hele bir de bu görüşmeler devam ederken ateşkesle ilgili net bir düzenleme yapılmamışsa, ateşkes nasıl uygulanacak, hangi alanlarda nasıl kontrol tedbirleri tesis edilecek, o takdirde her iki taraf silah kullanma konusunda kendini sınırlamaz. Nitekim Apache'nin o bölgede uçuyor olmasının birçok anlamı var. Yani İranlılar doğal olarak böyle bir uçuş göreviyle karşılaştıklarında ateş etmekten başka çareleri yok o hava aracına. Çünkü kep görevi olabilir. Sahaya inmiş bir askeri birlik vardır. Ona koruma sağlıyor olabilir. Keşif yapıyor olabilir. Şimdi siz net olarak ateşkes ilan edilmemişse böyle bir helikopter başınızın üstünde uçarken ona bakamazsınız. Çünkü o sizi net bir şekilde görüyor. Bu nedenle diplomasi sükunet içerisinde daha başarılı yürütülür. Ama askeri bağlamda süreç kontrol altında tutulamadığı için büyük bir ihtimalle stres oranı da artıyor sahadaki insanların. Aynı zamanda askeri görevlerin de bir yandan icra edilmesi lazım. Özellikle istihbarat görevlerinin. Böyle bir durumda çatışma riskini artırır. Bu gayet normal bir şey. Ha, ideal olan nedir? İdeal olan şudur. Eğer iki taraf gerçekten bir kalıcı anlaşma imzalayacaksa önce keskin bir ateşkes ilan edilmesi lazım. Edilmeden de tabii ki bu görüşmeler yürütülebilir ama eğer edilmeden taraflar masada konuşmaya başlarsa masada daha avantajlı hale gelmek için sahada daha fazla güç uygulamaya başlarlar. Bu nedenle ben yapılan işin yönteminde bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum.
11: Hocam yani
10: şöyle düşünün.
11: Donald Trump ve biz de ateşkesten farklı şeyler anlıyoruz bir de değil mi?
10: Ya tabii ki yani şu an Amerikan cenahında farklı, İran cenahında farklı psikolojiler var. İranlılar da sakin değil, onu da ifade etmek lazım. Zafer kazanmış ve bütün kozlar onların elindeymiş gibi bir hava yaratmış durumda İranlılar. Bu yanlış. Öyle bir durum yok çünkü. Yani kendilerini ve halklarını kandırıyorlar aslında. Neden? Sahada İran'ın her noktasını Amerikalılar ve İsrailler vurabilecek yetenekte. Çünkü İranlıların hava, deniz ve hava savunma unsurları tamamen yok edildi. Şu an itibariyle insansız hava araçları ve roketler üzerinden bir savunma stratejisi uyguluyorlar. Bu stratejinin de isabet oranı çok düşük. Dolayısıyla İran cenahına eğer bir eleştiri yöneltilecekse biraz kendilerini abarttığı eleştirisini yönetmek lazım. Şimdi Amerikalılara gelince Amerikalılarda siyasi dağınıklık var. Karanlık bağlamında sıkıntılar var. Hasımla ilgili stratejik planlama o kadar yanlış kurgulanmış ki en baştan itibaren taktik tedbirlerle bu stratejik hataları düzeltmek pek mümkün değil. Ve daha da önemlisi savaşı başlatıp süreci yürütürken uçak gemileri değiştirildi. Yani bir operasyon yapıyorsunuz, unsur gönderiyorsunuz ve bu unsurları değiştiriyorsunuz. Geçici görevmiş gibi dolayısıyla askerler farklı bir psikolojiye giriyor. Dolayısıyla çok büyük hatalar Amerikan cenahında da yapıldı. Şimdi dolayısıyla iki taraf bu kadar çok hata oranına sahipse diplomasi açısından her iki tarafta masada kendini güçlü hisseder. Ve bunun sonucunda da bu çatışma uzamış bir çatışma olur. Literatürde vardır böyle bir ifade. Uzamış çatışma. Daha çok tarafların artık göğüs göğüse muharebe veya birliklerin manevrasından ziyade topçu, roket, hava kuvvetleri gibi elde mevcut...

0: araç gibi gereci hareket ettirmezsiniz. Ama velakin diplomaside baktığınız sonuç alamıyorsunuz. O takdirde askeri harekata tekrar başlarsınız. Hı hı. Ama buradaki en büyük risk de şudur tabii. Eğer siz ateşkes ilan edip süreci uzatırsanız, ki İranlılar bu konuda çok mahir. Yani şu ana kadar ne zaman bir başka devletle bir çatışma içerisine girseler, zamana oynayıp karşı tarafla sinir harbine giriştiler. Hı hı. Dolayısıyla sahada yenilirken masada kazanma gibi bir süreç yaşamayı arzuladılar. Onu da becerebilirler. Ama nihayetinde bu mesele yıllardır uzuyor. Dolayısıyla uzamış bir çatışma veya dondurulmuş bir çatışma nihayetinde tekrar patlamaya mahkum. Ben bu nedenle bu yöntemin çok da akılcı olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Bu konuda İstanbul'da çok önemli bir fırsat yakalanmıştı Burak Bey. O dönemde Amerikalılarla İranlıların İstanbul'da buluşması çok çok önemliydi. Ama bir anda İranlılar Umman'a, daha sonra Pakistan'a direksiyonu kırdılar. Buradaki ana amaç da dikkat dağıtmak ve görüşmelerin normallerini değiştirmekti. Ama İstanbul'da eğer olsaydı o görüşmeler, büyük bir ihtimalle sıcağı sıcağına meseleler daha net bir şekilde konuşulabilirdi. Dolayısıyla Amerikan cenahına baktığınızda farklı bir ajanda, gündem ve yöntem var. İran cenahında farklı bir ajanda, gündem ve yöntem var. Ve bu ikisinin uzlaşması için çok üst düzeyde stratejik siyasi bir kararlılığın net bir şekilde ifade edilmesi lazım. Hı hı. Trump bunu ifade ediyor, doğrudur. Bunu kim zaman zayıflık olarak uluslararası kamuoyu algılıyor. Ama İran tarafındaki niyet sürekli değişken ve ne amaç elde edilecek o konuda da pek belirgin değiller.
1: Evet. Şimdi az önce Gökhan Çinkara'ya soracaktım. Amerika Birleşik Devletleri'ne bir bağlantı yaptık. Yani biraz hocam sizin anlattıklarınızla da bağlantılı. Bu hafta içinde Amerikan basınında işte mesela Foreign Affairs'te bir yazı vardı. İran sonsuza dek sürecek bir savaşı kucaklıyor. Başlığı buydu. Jeremy Bowen BBC'de yazmış Gökhan Çinkara. Trump ve Netanyahu Orta Doğu'yu yeniden şekillendirmek istedi. Fakat şu an permanent bir crisis, yani süre giden bir krizle, kriz ihtimaliyle bölge ve kendileri karşı karşıya şeklinde, böyle yani uzayıp giden bir ve yıllar belki sürecek bir savaş veya düşük yoğunluklu bir çatışma, artık adına ne derseniz, böyle bir duruma doğru mu evriliyor iş?
2: Aslında Orta Doğu'da böyle bir uzun süreli barış olmadı hiçbir dönem. Tarihin derinliklerine baktığımız zaman da aslında hep krizler, savaşlar, mücadeleler ve bir hegemonik güç mücadelesi hep coğrafyamızda oldu. Bu biraz bizim coğrafyanın yapısal gerçekliği diyebiliriz. O sebeple bir Westfalian, yani batı gibi bir Westfalian sistemi Orta Doğu'da inşa edilemedi. Buna bakıldığı vakit, yani bu tarihsel gerçekliği, yapısal gerçekliği bir yana koyarak şöyle bir tabii ki mesele de var. Amerika Birleşik Devletleri bölgede yeni bir düzen oluşturmak istiyor, evet. Ama şunun da farkında bence Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti. Artık bu düzen İsrail merkezi ve İsrail'in ulusal çıkarlarını sıkı sıkıya Amerika Birleşik Devletleri tarafından şartsız ve kemiksiz bir şekilde savunulmasıyla mümkün değil. Bu hem bölgedeki yeni yükselen güçlerle alakalı, buradan Türkiye'yi kastediyorum. Diğer ise Amerika Birleşik Devletleri'nde ve küresel siyasette İsrail'e yönelik şüpheciliğin Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail yanlısıyla bilinen Cumhuriyetçi Parti içerisinde bile artık sesli bir şekilde dile getirilmesiyle de çok bağlantılı. Yani hem Amerikan iç siyaseti hem de Orta Doğu'daki yeni güçler dengesi İsrail'in öyle ya da böyle hegemonik güç kurmasını mümkün kılmayan bir gerçeklik yaratıyor. O sebeple Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki yakınlaşma süreci de aslında bölgedeki yeni durumun iki ülkeye de zorunlu kıldığı bir gerçeklik. Burak Hocam, bugün biliyorsun ilginç bir haberle karşılaştık. Suudi Arabistan ve Türkiye arasında demir yolu hattı inşa edilmesine yönelik bir mutabakat anlaşması imzalandı. Ulaştırma bakanları arasında. Bu da çok önemli. Yani bu bağlantısallık dediğimiz sürece aslında

0: harekete geçirecek, cisimleştirecek hızlı tren projesinin artık işte İstanbul'dan başlayıp Suudi Arabistan'a uzanan, işte oradan Ürdün'e, oradan Suriye'ye de bağlanan bir gerçeklik yaratıyor. Bir coğrafi birlik, bir coğrafi bağlantısallık gerçekliği de var şu an karşımızda. Bu da çok tersine çevrilecekmiş gibi gözükmüyor ama tabii ki Amerika Birleşik Devletleri bölgede İsrail'in bir anomali veya bir dışlama şey olarak görülmemesi açısından da biliyorsun 2020'den itibaren yeni bir konsept ortaya attı. İbrahim Anlaşmaları. Trump da 2 hafta önce İran ve dedi işte 5 tane ülke saydı. İbrahim Anlaşmalarına imza atacaksınız. Bu meseleyi, bu defteri bu şekilde kapatacağız. Ben de işte kendi iç gündemime artık biraz yoğunlaşacağım dedi. Tabii ki bu da çok kolay bir şey değil. Çünkü Suudi Arabistan işte başından beri söylediği bir şey var. Filistin devleti kurulmadan biz İsrail'le diplomatik bir ilişki kurulmayız diyorlar. 1990'lardaki bu Madrid sürecine itibaren geliştirdikleri yeni bir diplomatik girişim. Fakat İsrail'in de iki devletli çözüme dönük bir siyasi iradesi şu an için çok mümkün diye toplumsal bir destek de yok. Oradan da o şekilde bir gelişmenin yaşanması mümkün değil. Yani kastettiğim şu aslında senin soru cevap olarak. Yani bölgede sorunların çözülmesi gerekiyor evet. Nasıl çözüleceğine dair de o kadar çok fazla literatür var ki Burak Hoca.
1: Evet.
0: İşin içinde olan birisi olarak söylemek istiyorum. Murat Hoca da çok iyi bilir. Çatışma çözümleri hakkında Orta Doğu merkezli, Filistin, İsrail merkezli, işte diğer bölgelerle alakalı inanılmaz literatür var. İnanılmaz projeler yapıldı. Uluslararası aktörler tarafından, Birleşmiş Milletler'den tut bir sürü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki düşünce kuruluşlarının desteklediği projelere kadar. Fakat günün sonunda bunu ilerletecek ve bunu cisimleştirecek bölgede bir siyasi irade koymaya liderler çok fazla yanaşmıyor. O da günün sonunda ancak güçler arasındaki kontrolden çıkan bir çatışmaya da evriliyor. Tabii biz ideal olanı söylüyoruz işte otursalar, anlaşsalar, belli işte tavizler verilse hepimiz güzel günlere kapı açsak gibi böyle bir tırnak içerisinde diyorum bir polyanacı lık moduna geçme durumumuz var. Ama Ortadoğu tarihine baktığımız zaman bunun çok kısa vadede mümkün olmayacağını gözlemliyoruz. Bu açıdan ben Trump'ı oldukça gerçekçi buluyorum Burak Özcan. Açıklamaları ve yaklaşımları itibariyle. Belki bu yaptığım analizden dolayı bir eleştiri yağmuruna tutulabilirim ama Trump'ın Ortadoğu yaklaşımı kendi selefleriyle mukayese edildiğinde bölgenin gerçeklerine daha uygun bence. Çünkü Obama'dan tut işte Joe Biden'a da ekleyebilirsin. İşte Suudi Arabistan'ın dışlama, onunla görüşmem, bununla görüşmem, işte bölgenin demokratikleştirilmesi meseleleri zaten değil mi? 1990'lardan itibaren Orta Doğu politikasında ABD'nin çok büyük bir yer tuttu. Fakat bunun da mümkün, kısa vadede çok mümkün olmayacağı veya Batı tipi bir demokrasinin bölgede kurulamayacağına dair de elimizde epey bir done ver, araştırmalar var. O sebeple bölgenin gerçeklikleri hala ve hala sıcak çatışmaların bölgemizde olacağını bize gösteriyor diyebiliriz. Tabii ki kısa süreli sakinleşmeler, bir dinginlik de olabilir. Yine bir şey hatırlatmak isterim. Mesela tarihten bir örnek verelim. 1990'lı yıllarda çok büyük bir optimizm vardı Orta Doğu'da. İşte Yasir Arafat Amerika'ya gitti. İsrail, Filistinler birbirlerine övgüyle söz ettiler. İşte alkışlanıyor, barış geliyor. Amerika Birleşik Devletleri de o zaman çok böyle mutlu. Artık bölgeye de işte Sovyetten yıkılmasından sonra güzel bir şekilde Orta Doğu'yu da artık barış yapacağız. Çünkü Sovyetler Orta Doğu'yu hep karıştırıyordu diyordu o zamanki Amerikalı analistler, bilim adamları. Fakat günün sonunda 93'te Oslo yapıldı. 2000'lere gelince ikinci intifada çıktı. 2001'de de 11 Eylül olayları çıktı biliyorsun bölge yeniden bir kan gölüne döndü. O yüzden Orta Doğu bağlamına gelince ben her zaman temkinlilik ve şüphecilik ve diken üstünde durmayı tercih ediyorum.
1: Peki hocam, teşekkür ediyoruz Gökhan Çinkara. Size Murat Aslan'la devam edeceğiz. Sağ olsun Gökhan Hoca'yla 15 dakikalık bir yayın yapacaktık ama neredeyse 1 saate ulaştı ABD'den gelen açıklamaların ardından. Murat Hocam, size devam etmeden önce Amerika Birleşik Devletleri'ne bir bağlantı yapalım. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz bir kez daha karşımızda ABD'den bu yapılan misilleme saldırılarına dair açıklamaların ayrıntılarını aktaracak. Begüm.
2: Burak, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan geldi ilk resmi açıklama. ABD Doğu Yakası saatiyle saat 5'te bu karşılığın verilmeye başlandığı belirtildi. Yani yaklaşık bir 1 saat 10 dakika kadar önce bu saldırılar başladı. CENTCOM'un açıklamasında icra edilen bu görevin İran'dan gelen haksız saldırganlığa karşı orantılı bir cevap, orantılı bir karşılık olduğu ifade edildi. Amerikalı bir yetkiliye göre ABD güçleri Hürmüz Boğazı çevresinde İran'a ait bazı hava savunma sistemlerini ve radar sistemlerini hedef aldı. Amerikalı yetkiliye göre vurulan noktalar buralar. Peki tam olarak hangi noktalar lokasyon olarak? Amerikalı yetkililerden buna dair bir açıklama gelmedi ama İran devlet medyasında yer alan haberlere göre Bandar Abbas, Keşm, Sirik Limanı ve Minap civarında 6 patlama sesi duyulduğu ifade ediliyor İran basınındaki haberlerde. ABD Başkanı Donald Trump da tam bu karşılık verilmeye başlandığı dakikalarda ABC televizyonuna konuştu. Karşılık verilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Helikopterimizi düşürdüler dedi. Şu anda biz konuşurken de bu karşılık veriliyor ifadesini kullandı. Bu karşılığın çok güçlü ve etkili olması gerektiğini düşünüyorum. Bu karşılıkta tam olarak böyle bir şey ifadesini kullanıyor ABD Başkanı Donald Trump. Yaklaşık bir 20-25 dakika kadar önce uluslararası basına konuşan Amerikalı bir yetkili de İran'a yönelik bu operasyonun hala devam etmekte olduğunu söyledi. En azından 20-25 dakika kadar önce paylaşılan bilgi buydu. Amerika'ya ait helikopter Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezerken düşürüldüğünü belirtmişti Amerikalı yetkililer ve ABD Başkanı Donald Trump. Pilotlar yara almadı, düzenlenen operasyonla kurtarıldı. ABD Başkanı Donald Trump gün içerisinde de birkaç saat önce Wall Street Journal'a telefonla verdiği bir mülakatta aslında bu olayın önemini biraz daha azımsayan türde bir açıklama yapmıştı. Çok da ciddi, çok büyük bir olay değil diyerek pilotların durumunun iyi olduğuna da atıfta bulunarak yetkililere göre İran'a ait Şahit saldırı drone'u insansız hava aracıyla Apache helikopterinin düşürüldüğü belirtiliyor ama İran şimdiye kadar doğrudan bu olayı üstlenmiş değil. Amerikalı bir yetkili, hem CNN'e hem de CBS'e bilgi veren Amerikalı bir yetkili ise Apache helikopterinin İran'a ait bir drone'la çarpışması sonrası düştüğünü ifade ediyor. Peki bu çarpışma yani kasıtlı bir çarpışma mıydı? Hala bu olayla ilgili soruşturmanın da bir yandan devam ettiği ifade ediliyor. İran'ın Tasnim Haber Ajansı'na göre Tahran bu gece Amerika'nın İran'a yönelik saldırılarına kararlı bir askeri cevap verileceği iddiasını haberini taşıdı. Ki İran Dışişleri Bakanı Arakçı Trump'ın bu karşılık vereceğiz, karşılık vermeliyiz mesajı sonrasında o da sosyal medyadan paylaştığı mesajda topraklarımızın yakınındaki yabancı güçler kendi hataları, basit kazalar veya potansiyel olarak çatışma ortasında kalmaları nedeniyle risk altında. Riski azaltmak için de en iyi çözüm bu ortamı bir an önce terk etmeleri şeklinde bir mesaj paylaşmıştı. Tehditkar bir söylem. Bir yandan da görebildiğimiz kadarıyla İsrail basınında da Amerika İran'a bu karşılığı vermeden önce İsrail'in de bilgilendirildiği yönünde bazı haberler, iddialar yer alıyor. Peki bu karşılıklı yaşanan durum İran'la Amerika arasında ateşkesi ya da müzakereleri nasıl etkileyebilir? ABD Başkanı Donald Trump bir süre önce yine ABC'ye verdiği mülakatta gücü olan kimse o kazanır, bütün güç de bizde ifadesini kullanmıştı. Eğer insanlar aptallık ederlerse o zaman bütün bir ulusun bütün bir altyapısını silip atmak zorunda kalabileceğimiz bir şey içinde bulabiliriz kendimizi demişti. Sonrasında da birileri tabii bu altyapıyı yeniden inşa etmek durumunda kalacak. Yeni köprüler, yeni bir takım tesisler, santraller, trilyon dolarlık bir şeyden bahsediliyor dedi Trump. Belki de hatta muhtemelen daha fazlası. Bu yüzden yeniden inşaada muhtemelen bizim de rolümüz olacak dedi. Ama petrollerinin yarısını da alırız gibi bir ifade kullandı. Gelelim müzakere konusu. Şimdi hep ABD Başkanı Donald Trump, gerçi haftalardır zaten anlaşmaya çok yakınız diyordu. Hafta sonunda da İsrail ile İran arasında gerilimin tırmanmasından sonra bu haftayı işaret edip pazartesi, salı ya da çarşamba bir anlaşmaya varılabileceği mesajını vermişti. Başkan yardımcısı J.D. Vance bütün bu son gelişmeler yaşanmadan önce, ama onu hatırlatalım, o da CBS'e konuştu. İran'la anlaşmanın haftaya olabileceğini veya biraz daha uzun zamana ihtiyaç olabileceğini, belki de aylar sonra bir anlaşmaya varılabileceğini ifade ediyor. Dediğimiz gibi Amerikalı yetkililere göre Amerika'nın saldırısında Hürmüz Boğazı etrafındaki hava savunma sistemleri ve radar sistemlerinin vurulduğu ifade ediliyor. İran medyasına göre de Bandar Abbas, Keşm Sirik Limanı ve Minab civarında patlama seslerinin duyulduğu ifade ediliyor Burak.
1: Rus aktardı Amerika Birleşik Devletleri'nden hem gelen açıklamaları ve özellikle Donald Trump'ın verdiği mesajları. İran devlet medyasından gelen bir haber var. Onlar da İran'ın güneyinde, yani bu saldırıların özellikle olduğu Hürmüz Boğazı'na yakınındaki noktalarda saldırıların durduğunu ve havanın sakinleştiğini söylüyorlar. Ki CENTCOM'un yaptığı açıklamada da sınırlı kapsamda bir saldırı, bir misilleme, onların ifadesiyle meşru müdafaa düzenleneceği söylenmişti. Biz doçent doktor Murat Aslan'la konuşmaya devam ediyoruz. Hocam, bir önceki turda siz konuşmanızı, hani İran'ın ne yapmak istediği de acaba İran bunu biliyor mu şeklinde biraz noktalamıştınız. Yani işte Müşteba Hamaney hayatta mı bilmiyoruz. Bugüne kadar kendisini görmedik seçildiğinden bu yana. Sesini de hiç duymadık. Kararlar kimler tarafından alınıyor net değil. Yani çok karışık bir sistemden bahsediliyor. Dolayısıyla gerçekten bir ateşkes onlar tarafından isteniyor mu veya bir barış isteniyor mu? Çok maksimalist talepler değil mi istedikleri, masaya koydukları? Biraz daha açar mısınız bu noktayı?
3: Ya tabii İran açısından baktığınızda o kadar kolay değil süreci yönetmek ve yürütmek. Bu arada sizin ifade ettiğiniz, işte ne bileyim, dini liderlerin durumu nedir veya kararı kim alıyor gibi sorulara cevap verememek bence gayet normal. Çünkü bu kadar lider pozisyondaki insanın hava saldırıları veya suikastlerle hayatını kaybettiği bir ortamda gizlilik tabii ki önemli ve İranlılar saklayacaktır veya karar verme süreçleri kimler tarafından nasıl yürütülüyor, bu konuyu mümkün olduğu kadar İsrail-Amerikan ikilisine veya üçüncü taraflardan saklamaya çalışacaklardır. Savaşın olağanüstü şartlarına bağlamak lazım o konuyu. Ancak ben bir devletin nasıl savaş kararı vereceği ve bir savaştaysa ne zaman ateşkes anlaşmasına meyledeceği konusunda çok somut parametrelerin tespit edilmesi gerektiğini düşünenlerden. Şöyle düşünün. Eğer siz bir savaşan devletseniz, şu an İran'sanız, daha somut konuşalım, kapasiteniz yeterli ise savaşmaya devam edersiniz. Eğer size müdahale eden devletlerle denkseniz, savunmaya eğer üstünseniz saldırıya başlarsınız. Saldırılar ön plana çıkar. Veya karşı tarafın eğer kapasitesinde bir zaman sınırlaması varsa oyalarsınız. Belli bir süre sonra eyleme geçmeye karar verirsiniz. Çünkü bir an gelir karşı taraf o zaman kısıtından dolayı size etkide bulunamaz. Yani bununla ilgili ben çok fazla jenerik senaryo size üretebilirim. Şu an İran açısından olayı değerlendirirseniz Bir kere İran izole edilmiş halde. Rusya ve Çin'den yeterli desteği alıp almadığı konusunda şüpheler var. Ancak gördüğüm kadarıyla şu ana kadar etkin bir destek almış değil. Siyasi destek bağlamında da doğrudan İran'a destek veren devlet hemen hemen yok gibi. Çünkü Rusya ve Çin daha tarafsız davranmaya çalışıyorlar. Amerika ile irtibat halindeler ve İran lehine önemli bir adım atmış değiller. Ve İran hala devletlerden değil ama devlet dışı aktörlerden medet umuyor. İşte Hizbullah'tan, Husilerden veya Irak Birliği'ndeki Şiilerden. Şimdi böyle bir ortamda bir savunma yapabilirsiniz. Dayanabilirsiniz ama istediğiniz siyasi sonucu alacak askeri bir manevra yapamazsınız. Bu nedenle İran açısından şu an yapılması gereken husus bu sürecin en az zayiatla ve diplomasi yoluyla çözülmesidir. Ben Trump'ın bu durumun farkında olduğunu düşünüyorum. Ancak Trump'ın da şöyle bir hatası var. Amerikan iç siyasi bölünmesi bir tarafa, Amerikan yönetimi içerisinde de büyük bir bölünme var. Şimdi Amerikan Savunma Bakanlığı'nda sıkıntılar yaşanıyor. Görevden alınan generaller var. Ve siyaseten askeri tedbirler uygulamaya sokulurken aslında askerliğin gerektirdiği eylemlerden ziyade siyasetin gerektirdiği eylemler yapılıyor. Şimdi böyle bir ortamda siz istediğiniz o son noktaya ulaşamazsınız. Dolayısıyla iki tarafın da bir savaşı başlatma, devam ettirme ve bitirme konusunda çok mahir olmadığı kanaatindeyim ben. Nasıl biter bu? İki taraf da nihayetinde bu işin sonucunun olmayacağını anlar. Bir an gelir, artık bu iş olgunlaştı, daha fazla devam ettiğimiz andan itibaren ki Trump'ta bu fikir oluştu aslında. Farklı dinamiklerden dolayı sadece askeri değil daha fazla zarar görmeye başlayacağım anlayışı başlar. İşte o zaman oturup anlaşırlar. Ancak şu an itibariyle ilginç bir şekilde özellikle İran tarafında bir direnç var. Ama bunun da çok hayırlı bir şey olmadığı kanaatindeyim ben.
1: Hocam şimdi İran medyasından gelen o bilgiyi bir kez daha tekrarlayalım. Saldırılar sona erdi diyor İran medyası. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nda dar kapsamlı, sınırlı kapsamda bir operasyon yapıldığını duyurmuştu. Güvenlik analisti Hurşit Dingil de aramıza katıldı şimdi. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim Burak Bey. Sağ olun.
1: Size sorayım şimdi, önce İsrail ile İran arasında hafta içinde karşılıklı bir gerilim, hafta sonu daha doğrusu, ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin helikopterinin düşürülmesi, İran'ın ardından bir İran'a yönelik bir saldırı nasıl ve şimdilik sona ermiş gözüküyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz olanı biteni?
4: Burak Bey, aslında bu üç saldırının profili ortak bir kesişim kümesinde buluşuyor. O da tarafların caydırıcılıklarının yeniden tesis edilmesi diyebiliriz. Yani 40 günlük çatışma sonrası hem İran'ın caydırıcılığı ciddi bir zarar görmüştü, zarar almıştı. Hem İsrail'in hem de aslında Amerika'nın da caydırıcılığı bir şekilde zarar almıştı. Bu üç saldırı, yani 7-8 Haziran sonrasında Amerika'nın bu sınırlı ve hedefli hava saldırısı tamamıyla caydırıcılığı yeniden tesis etme motivasyonunu bir noktada ön plana çıkartıyor. Diğer taraftan bugünkü Hürmüz Boğazı'nı kontrol eden devrim muhafızları ordusuna ait donanma üslerinin vurulması, ki bu üslerde daha çok hava savunma sistemleri ve havacılıkla ilgili aslında hedefler vurulmuş diyebiliriz. Buna baktığımız zaman burada da daha çok tırnak içinde düşmanın hava savunma sistemlerinin bastırılması maksatlarını görüyoruz. Tabii bu bir noktada endişe veriyor. Çünkü eğer seed operation yapılırsa, yani düşmanın hava savunma sistemlerinin bastırılması yapılırsa, ardından bir deed operation gelmesi gerekiyor. Böyle bir kırılgan tablo da var. Yani muhtemelen bundan sonra da fırsat buldukları durumda ve bağlam dahilinde bir hava saldırısı daha gerçekleştirmeyi planlıyorlar. Ama bu sefer saldırıların aslında modelinde de bir değişiklik var. Önceden İran'a daha yaygın bir saldırı başlatılmıştı. batı bölgesi ve güney bölgesi ağırlıklı bir saldırı geliştirilmişti bu 40 günlük çatışma içerisinde. Bu sefer daha yerel hedeflere yöneliyorlar. Daha hedef öncelikli bir saldırı görüyoruz. Tabii bunlar yani bu 3 saldırıda sınırlı saldırılar. Yani genel olarak bu motivasyon ve maksatlar üzerinden açıklamak mümkün Burak Bey.
1: Şimdi Murat Aslan, yeni bir bilgi de Reuters'tan bir taraftan geçti. Belki bu konuyla hani doğrudan bağlantılı değil ama Donald Trump'ın yapmak istedikleriyle bağlantılı olduğu düşünülebilir. Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre Pete Hegseth'in, yani Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı'nın çarşamba günü Küba'da Guantanamo Körfezi'ndeki Amerikan üssüne gideceği söylenmiş. Böyle sıradan bir ziyaret midir, yoksa Küba ile ilgili bazı beklentiler var, ilişkilendirilebilir mi bu ziyaret?
3: Yok, Guantanamo'da zaten Amerikan üssü var, biliyorsunuz eski El-Kaide tutukluları oradaydı. Ve muhtemelen burayı görmeye gidiyordur. Bu üst üzerinden de savunma bakanı olarak muhtemelen mesaj verecektir. Ama Küba meselesi tabii ki burada önemli, ama İran meselesi bitmeden Küba'da bir askeri operasyon olması bence pek olası değil. Yaparlarsa ne olur? İki cepheli bir mücadeleye girişirler. İran rahatlar ve masada daha cüretkar taleplerde bulunabilir. Dolayısıyla ben evet, bir siyasi mesaj vardır mutlaka, ama oradaki Amerikan birliğini muhtemelen ziyarete gidiyor. Tabii Amerikan Savunma Bakanı kişiliğini iyi analiz etmek lazım. Yani uluslararası siyasette liderlerin, karar vericilerin, psikolojilerin, sosyolojileri önemlidir. Hegseth'in basın dünyasından gelmesi, daha çok o şov dünyasının kendine has vücut dilini veya mimiklerini kullanması ve görür olmaya çalışması çok önemli girdiler. Bu tür gezilerde de daha öncekilerinde olduğu gibi daha çok kendisini ön plana çıkaracak bir gündem içerisinde bence.
1: Hocam, şunu da sorayım size Murat Aslan. Yani İran'ın acaba bu meseleyi işte böyle ucu açık şekilde, biraz masada, biraz sahadaki gerginliklerle Kasım'daki ABD'deki ara seçimlere kadar götürmesi, uzatması, zamana yayması mümkün mü sizce?
3: Ya savaşlarda sadece askeri durum değil, bunun yanında birçok farklı girdinin, dinamiğin dikkate alınması lazım. Şimdi sizin ekonominiz savaş ortamında her geçen gün eriyor. Paranız değer kaybediyor. Üretim yapamıyorsunuz. İnsanların ihtiyaçları yeri geliyor, karneye bağlanıyor veya yeteri kadar arz olmadığı için enflasyon çok çıkıyor ve alım gücü düştüğü için de insanların rahatsızlığı artıyor. Dolayısıyla rejimin kendi devamlılığı bağlamında birkaç farklı koşulun bir anda yerine getirilmesi gerekiyor İran açısından. Birincisi, bu savaştan bir başarı hikayesi çıkarılması lazım. İranlılar zaten sürekli bu başarı hikayesini, aslında zaferi biz kazandık ana argümanıyla, ana anlatısıyla halka seslendiriyor. İkincisi, başarı hikayesinin yanında mutlaka o imza edilen metinden somut kazançların da özellikle kendi kamuoyuna duyurulması lazım. Yani nükleer program eğer burada söz konusuysa, zenginleştirilmiş uranyumun nerede ve kimde olacağıyla ilgili İranlıların kendi halkına net bir, somut bir veri sunması gerekiyor. Neden? Amerikalılar o zenginleştirilmiş uranyumu istiyor, İranlılar vermeyiz diyor. Ama anlaşma sonrasında eğer Amerikalılar alırsa, o takdirde rejimin inandırıcılığı veya prestiji sarsılmış olur. Dolayısıyla bu görüşmeler neticesinde biraz rejimin prestijinin ön plana çıkacağını ben değerlendiriyorum. Bu görüşmelerde muhtemelen o nedenle uzuyor. Çünkü eğer savaş biter de artık insanlar normal hayatlarına dönmeye başlarsa, o takdirde biz ne yaşadık diye hem kendilerini hem de hükümetlerini veya rejimi sorgulamaya başlayacaklar. Bu nedenle bu süreçte İranlılar biraz savaşın sonrasına yönelik şu an bir tasarım aşamasındalar.
1: Hurşit Bey, siz ne dersiniz? Yani taraflar sizce kim ne kadar sürdürebilir bu meseleyi?
4: Burak Bey, Amerika'nın ambargosu başladığından bu yana, yani Nisan ortasından bu yana İran'ın yaklaşık 20-25 milyar dolarlık sadece ambargo kaynaklı bir zararı var ve bu sürdürülebilir değil. O yüzden yani İran için bu şartlar aslında ekonomik olarak sürdürülebilir değil. 40 günlük çatışmanın 270 milyar dolarlık bir savaş zararı var. Diğer taraftan ya bunu da kapatmaya çalışıyorlar. Yani İran bir şekilde aslında anlaşmaya gitmesi gerekiyor. Ama 40 yıldan beri yani devrimden bu yana da bazı kazanımları var. Bilhassa nükleer program için çok ciddi bedeller ödemiş. Benzer şekilde balistik füze programı için çok ciddi bedeller ödemiş. Bunlardan da kolay kolay vazgeçeceğini zannetmiyorum. Belki nükleer programda bir esneklik gösterebilirler. Ama balistik füze programını zaten müzakerelerin gündeminden de çıkarttılar 40 günlük çatışma sonrası. O yüzden yani süreç yine bu dinamikler üzerinde işler diye düşünüyorum. Hürmüz Boğazı'nda farklı fiili bir yeni bir süreç geliştirebilirler. İran yakın zamanda Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere yönelik bir sigorta fonu oluşturdu. Ve aynı zamanda bundan sorumlu bir kurum oluşturdu. Burada da belki işte savaş tazminatını karşılamak amacıyla bu geçişlerden işte kripto para alaraktan işte 2 milyon dolar 3 milyon dolar alındığına dair bazı iddialar var. Bu şekilde belki de savaş tazminatını dengelemeye çalışıyorlar. Ama dediğim gibi bu abluka bu şekilde devam ederse sadece geçiş ücretiyle bu kapatılabilecek gibi görünmüyor. Başka kazançlara ihtiyacı var. O yüzden de son zamanlarda müzakere çabalarında bu dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması meselesi daha önem kazanır hale geldi. Hızlı bir ekonomik desteğe ihtiyacı var İran'ın ve 100 milyar dolar olduğu söyleniyor bu meblağın. Bu işte ilk aşamada 6 milyar dolar dendi, sonra 12 milyar dolar. Bugün gün içinde bir iddia ileri sürüldü. 3 milyar dolarlık bir mal varlığının serbest bırakıldığı ileri sürüldü ama bu teyit edilmiş değil. Yani İran'ın hızlı bir ekonomik desteğe ihtiyacı var. Hatta Amerika ile anlaşılırsa İran'ın yeniden yapılanmasına yönelik 300 milyar dolar Amerika'nın vereceğine dair bir iddia da gündeme getirildi. Bunların hepsini dikkate alırsak bu ekonomik aslında dengeler belirleyici olacak süreçle ilgili. Bir başka kıstas ise bu petrol, varil başı petrol fiyatları. Şu an için en son 96'ydı yanlış hatırlamıyorsam, şu an yeni durumda kaç bilmiyorum. Taraflar 100 dolar konusunda bir aceleci, yani 100 dolar bandında bir acele içinde olmama eğilimleri gösteriyorlar. Çünkü Ukrayna Savaşı'nda 130 dolar seviyesine yükselmişti ve bu test edilen bir seviyeydi. Ve bunu test ettikleri için 100 dolar ve 130 dolar arasını aslında bu şekilde bir hibrit alana çeviriyorlar. Gri bölgede olabildiğince çatışmanın müzminleştiği bir senaryo gelişiyor diye düşünüyorum. Yani genel tablo, evet seçimler önemli bir motivasyon ama ekonomik anlamda bu göstergeler de bayağı belirleyici bir süreç oluşturuyor diyebilirim.
1: Brent petrol fiyatını da ekrana getirdik. 91 dolar. Murat Hocam bir ekleyeceğiniz mi var?
3: Evet, ben müsaade ederseniz ama bir küçük ekleme yapmak istiyorum. Ya bu nükleer meselesini aslında iyice incelemek lazım. Çünkü ekonomi yanında nükleer konuda da İranlıların o nihai amacı nedir? Bence iyi masaya yatırmak lazım. Neden? Şimdi %60 gibi bir zenginleştirilmiş uranyum şu an ellerinde var. İşte 400 küsür kilo olduğu ifade ediliyor ve bu teyit edilmiş bir bilgi değil. Yani nereden baksanız 30 yıldır uranyum zenginleştiren bir devletin sadece 400 kilo üretmiş olması bana pek mantıklı gelmiyor. Hele bir de %60 olması gerekenin çok çok çok üzerinde. Yani %4-6, %60 nereden baksanız arada çok büyük bir fark var. Şimdi şöyle bir gerçek var. Nükleere sahip olan, nükleer silaha sahip olan devletler genellikle dokunulmazlık kazanıyor. Kuzey Kore bunun en güzel örneği veya Pakistan veya Hindistan. Şimdi İran her ne kadar dini liderliğin fetvasıyla nükleer silahı yasaklamış olsa da bu konuda ben açık söyleyeyim çok da fazla güvenemiyorum. Bu kadar yaşanmışlıktan sonra İran'ın zamana oynamasının nedenlerinden bir tanesi artık bu nükleer silah konusunu tekrar değerlendirmek olduğunu dikkate almak lazım. Ve bu Türkiye açısından da büyük bir problem. Çünkü dibimizde bir yandan İsrail, bir yandan İran, iki nükleer ülke olacak. Diğer Fransa'yı, Rusya'yı saymıyorum burada. Dolayısıyla bu nükleer meselede ben çok daha şeffaf bir pazarlığın yürütülmesi gerektiğini, bir de bu işi bilen insanların bu pazarlığı yapması gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer husus şu, şimdi nükleerle birlikte İran açısından en büyük cost, evet Hürmüz diyoruz, Körfez diyoruz veya enerji fiyatları diyoruz. Ama ben başka bir cost'dan daha bahsetmek isterim ve maalesef bu görüşmelerde hiç gündeme gelmiyor. Irak başta olmak üzere Şiilerin bulunduğu veya Lübnan, Şiilerin bulunduğu ülkelerde hala İran etkisi var.
1: Evet.
3: Ve bu İran etkisi çoğunlukla istismar edilebilir veya mobilize edilebilir nitelikte. Evet. Şimdi İsrail açısından da bu durum hep bir tehdit olarak algılanıyor ve karşıt hamleler başlıyor. Şimdi dolayısıyla eğer bir geniş çaplı anlaşma yapılacaksa, aynı zamanda komşu ülkelerin egemenliğine saygı çerçevesinde bir statünün mutlaka ortaya konması lazım. Yani burada İsrail'i mutlu etmek değil amaç, ama net olarak resim nedir çizmek, görmek lazım bence.
1: Hocam şimdi az önce tam şunu soracaktım. Yani İran'ın işte önemli şartlarından bir tanesine dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, ambargoların kalkması neticesiyle rejimin ekonomik gücünün artması veya şimdi savaşın öncesine dönersek ekonomi kaynaklı protestolar başlamıştı. İşte bazı kaynaklara göre 30 bin, bazı kaynaklara göre 5 bin, 10 bin insan öldürüldü o protestolarda. Ardından savaş geldi, tabii halk konsolide oldu. Ama savaş bitip işte bir anlaşma neticesinde İran'ın dondurulmuş varlıkları serbest bırakıldığında 100 milyar, 200 milyar gibi rakamlardan bahsediyoruz. Bunlar İran yönetimine verildiğinde sizce bu paralar İran'ın yıkılan altyapısının veya halkın refahının artırılmasının ayağa kaldırılması için mi kullanılacak? Yoksa yine geçmişte olduğu gibi işte vekil güçler bölgede bir ekseni yaratmak, orayı güçlendirmek adına tekrar bir girişimin yapılacağını düşünür müsünüz siz o varlıklarla?
3: Şimdi bence çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Öncelikle şu tespiti yapalım. O dondurulmuş varlıklar İran'a ait. Yani eğer böyle bir savaş biterse mutlaka o varlıkların İran'a iade edilmesi lazım. Çünkü İran'a ait bir para bu.
1: Evet.
3: Aksi takdirde hiçbir devlet yabancı bir ülkenin bankasında altınını veya dövizini saklamak istemez. Ama finansal koşullar gereği de saklamak zorunda kalıyor biliyorsunuz. Ama öte yandan eğer bu noktada İran'ı eleştirmek gerekirse, İran'ın bu petrol ve gaz zenginliğiyle dünyanın en zengin üçüncü rezervi var gaz bağlamında. Bu çok önemli bir şey. Şu ana kadar kendi refahından ziyade komşu devletlere önce rejim ihraç etme, daha sonra uzaktan güvenlik sağlama yöntemiyle bu paraları, maddi kaynakları harcamış olması, evet rejim açısından eleştirilmesi gereken bir husus. Yani eğer sokakta yürüyen İranlı fakirlik sınırında veya açlık sınırındaysa ama Lübnan'a ve Suriye'ye şu ana kadar para katılmışsa, bu tabii ki sorgulanması gereken bir durum. Ama bir yandan da şöyle bir çelişkiyi ifade etmek lazım. Bu konuda Amerikalılar veya İsrailler de masum değil. Yani İran gibi bir ülkeye yönelik olarak şu ana kadar özellikle İsraillerin yapmış olduğu eylemler de İranlıları bu istikamette tahrik ediyor. Yani bu iş karşılıklı aslında. Ama ekonomi konusunda şöyle bir tespitimi de ifade etmek isterim Burak Bey.
1: Buyurun.
3: İşte 10 milyar, 20 milyar, 100 milyar dolar fark etmez. Yani o rakam hiç önemli değil. Yaklaşık 40 yıldır ihmal edilmiş bir altyapı veya böyle bir savaş sonrasında bu kadar vurulmuş köprüydü, ne bileyim enerji tesisi söz konusuysa, öyle 10 milyarlarca dolarla bunu ifade etmemek lazım. Çünkü bir devletin varlığı bir birikimdir. Hı hı. Ve bu birikim de öyle birkaç yılda olmuyor. Yani onlarca yılda ancak meydana gelebiliyor. Ben dolayısıyla İran'ın bu savaş sonrasında gerçek İran'a erişebilmesi adına iyi bir birikim siyaseti izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de sulh lazım. Yani savaşarak ve didişerek o birikim gerçekleştirilemez tabii ki.
1: Evet. Hurşit Dingil, şimdi İran Dışişleri Bakanı'ndan yeni açıklamalar var. Şunu söylüyor. Güçlü ordumuz bu saldırıları yanıtsız bırakmayacak, bu saldırıları ve tehditleri demiş. Savaş meydanındaki yenilgilerine rağmen Amerika Birleşik Devletleri kararlılığımızı test etmeyi tercih etti. Onların bu tehditleri ve saldırıları yanıtsız bırakılmayacak. Eğer diyor güvende olmak istiyorsanız bölgemizi terk edin diye de bir mesaj vermiş. Ne dersiniz bu sözler için?
4: Burak Bey, aslında bölgedeki Amerikan askeri varlığının çekilmesini isteyen bir talep vardı müzakere geçtiğimiz haftalarda. Belki bununla ilişkili bir sürecin bir parçası olabilir. Yani Amerika gerçekten çekilme eğilimleri gösterebilir. Bu son saldırıla, yani caydırıcılığın yeniden tesis edilmesiyle birlikte anlaşmanın bu içeriği de bir noktada netleştiriliyor olabilir diye düşünüyorum. Ben bu son 3 saldırıyı 12 gün çatışması sonrasında Katar'a yapılan saldırı modeliyle benzer olduğunu düşünüyorum. Örüntüler çok benzer bir profil sunuyor. Çünkü orada da yani 12 gün çatışmasını bitiren bir saldırı olmuştu ve koordinasyon içinde gerçekleşmişti görece. Yani bu 3 saldırıda da biraz bu koordinasyon meselesine değinmek gerekiyor. Yani taraflar oldukça sınırlı ve oldukça gerilimin yani kontrol edilemeyecek bir alana gitmesinin önüne geçtiler. Yani bu sınırlı olması ve bir koordinasyon sağlanması bu noktada önemli diye düşünüyorum. Bu modelle birlikte de bu caydırıcılıkların yeniden tesis edilip bu oluşan yeni durumda anlaşmanın da bir noktada netleştirilmesine yönelik adımlar sanki gelişiyor. Bir de Burak Bey, Murat Hoca'nın nükleerle ilgili konusu önemli. Ona bir ekleme yapmak istiyorum. Yaklaşık 9 ton var 12 gün çatışması öncesinde. Uluslararası Atom Enerjisi'nin İran'daki nükleer rezerv raporlarına göre yaklaşık 9 ton zenginleştirilmiş uranyum var. Bunun sadece 540 kilogramı %60 oranında zenginleştirilmiş. Diğer %20 ve %5, diğer yani 9 tonun büyük bir kısmında %20 ve %5 aralığında zenginleştirilmiş. Yani İran isterse bunları da zenginleştirebilir. Tabii bu uç bir senaryo ve bu uç senaryoda tabii bölge ülkeleri için kabul edilebilir bir durum değil. Yani zaten Trump pek çok açıklamasında İran'ın hiçbir şekilde nükleer silah sahip olamayacağını söylüyordu. Diğer büyük güçler de, mesela Rusya yakın zamanda bir dış politika konsept belgesi çıkarttı. O da aynı şartı gündeme getirdi. Yani Çin de benzer şekilde İran'ın nükleer silaha erişmesini istemediğini söylüyor. Ama fiili durumda ne olur, bunu zamanla göreceğiz.
1: Peki Murat Aslan, yani şimdi Donald Trump'ın bu anlaşmada İran'ın nükleer kapasitesiyle ilgili bir maddeyi koymak istediğini biliyoruz. Yani bu bir 15 yıl, evet. 10 yıl, belki 20 yıllık bir durdurmadan bahsediliyor. Veya işte 2015'te yapılan anlaşmadan daha iyisini yapacağız demişti. Nasıl bir şey yapacaklar hala net değil ama İran nükleer programından geri adım atarsa bunu halkına anlatmasının pek kolay olmayacağına dair yorumlar da yapılıyor. Ne dersiniz?
3: Ya, tabii ki şimdi nükleer eğer söz konusu olduysa belli bir eşiği aşmayı müteakip geri döndürülemiyor. Bu nedenle Amerikalıların ve İsraillerin İran'a yönelik böyle bu kadar baskı yapması aslında beklenen bir senaryo. Ama olayın bir de diğer cephesi var. İsrail'in deklare etmediği ve artık Amerikan senatosunda da konuşulan nükleer silahları var. Yani zenginleştirme değil ama bildiğiniz silahları var yani. Hatta bir adım ileriye gidelim. İsrail'in ne kadar kimyasal veya biyolojik silah olduğunu bilmiyoruz. Konuşmuyoruz çünkü elimizde hiçbir veri yok. Ama eğer nükleeri olan bir İsrail varsa kimyasal olan da vardır kanaatimce. Bu nedenle eğer böyle bir nükleere yönelik bölgesel bir düzenleme yapılacaksa, Amerikalılar böyle bir niyet seslendiriyorsa o takdirde İsrail'e mutlaka bir baskı yapılması gerekiyor. Çünkü İsrail şu an radikallerin elinde. 3 gün sonra Mısır olabilir veya bizim ülkemiz olabilir veya bölgede bir başka ülke olabilir. Ola ki bir gerilim ortaya çıktı. Nükleeri her zaman bir seçenek olarak düşüneceklerdir. Eğer tehdit olarak algıladıkları devlet veya devlet dışı aktör İsrail'in artık o sınırları içerisindeki güvenliğini tehdit ediyorsa. Başka bir husus daha var. O da şu. Burada da İran'a biraz dokunmak lazım. Nükleer geliştiren ve silah elde eden ülke eğer kontrol edilemiyorsa tam olarak, o takdirde başta terör örgütleri veya milis unsurlar veya silahlı gruplarda bu silahlara bir şekilde erişim sağlayabilir. Bu nedenle işte Kuzey Kore elde etti. Evet, ama kime ne teknolojiyi verir bilemiyor. Çünkü denetlenemiyor. Evet. İran için de aynı şey söz konusu. İsrail için de. Dolayısıyla bu nükleer meselede bence sadece İran değil, İsrail dahil tüm bölgenin bir elden geçirilmesinde fayda var.
1: Şimdi çok fazla vaktimizde kalmadı Hurşit Dingil. Şunu sorayım. Yani hani Arakçı'nın yaptığı açıklamalarda bu saldırılara karşılık vereceğiz diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen saldırılara. Amerika'da bunların bir meşru müdafaa olduğunu söylüyor. Yeni saldırılar sizce düzenlerler mi? Yoksa hani biraz işler bu şekilde yine tekrar sakinleşir mi diye düşünüyorsunuz? Ne dersiniz?
4: Burak Bey, aynı zamanda Devrim Muhafızlar Ordusu Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Komutanlığı basın ofisi de benzer bir açıklama yaptı. Bunlara karşılık verilecek şeklinde. Yani bu olabilir. Bu sınırlı bir karşılık verilebilir bölgedeki. Belki de boşaltılmış bir üssü vurabilirler. Bundan önce böyle bir örüntü görmüştük. Yani gerilimi arttırmayacak bir model, olabildiğince sınırlı bir karşılık geliştirilebilir diye düşünüyorum. Yine aynı şeyi söylemek istiyorum. Yani Katar, işte 12 gün çatışmasını bitiren Katar örneğinde ne olduysa burada da benzer gelişmeler oluşuyor. Ama beni endişelendiren en büyük konu bu saldırıların bir işte düşmanın hava savunma sistemlerinin bastırılması maksatlı olması. Eğer bu yapılıyorsa literatürde bu ikinci bir operasyonla tamamlanması gerekiyor. Yani aslında uzun vadede bir boşluk bırakılıyor. Bu endişe veriyor. Çünkü 12 gün çatışması da Nisan ayındaki saldırılarda benzer maksatlarla bir harekat yapılmıştı. Ardından da 12 gün çatışması başlamıştı. Ve 12 gün çatışması da daki süreç bundan sonra gelen 40 gün çatışmasında da yine birbirini tamamlayan bazı örüntüler ortaya koymuştu. Bu açıkçası endişe veriyor. Çünkü bu İsrail'e fırsat veriyor. Yani bundan sonra yeni bir fırsatı değerlendirebilecek bir ortam sunulmuş benim anladığım kadarıyla. Tam da evet sınırlandırılmış diyoruz ama burada hibrit alanda ve gri bölgede çatışmanın müzminleştirilmesi gibi bir problem var. Yani bölge zaten fazlasıyla çatışmalardan müzdarip olmuş. İran'ın da bu müzminleştirilmiş çatışma içerisine girmesi çok iyi olmaz diye düşünüyorum Burak Bey.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz konuklarımıza. Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Arslan ve güvenlik analisti doktor Hurşit Dingil'le konuştuk. Bir toparlayalım olanı biteni kısaca noktalamadan önce ne yaşandığını bir aktaralım efendim. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na ait Apache helikopterinin düşürülmesinden İran sorumlu tutuldu. ABD bunun ardından İran'a misilleme saldırıları düzenledi saat Türkiye saatiyle gece 12'de. Yaklaşık yarım saat 45 dakika kadar sürdüğü anlaşılıyor bu saldırıların. Özellikle Hürmüz Boğazı'na yakın olan noktalar Keşm Adası, Bender Abbas ve Sirik adlı bölge vuruldu İran'da. Saldırıların nasıl yapıldığına dair Amerika Birleşik Devletleri'nden bir açıklama yapılmadı ama büyük ihtimalle savaş uçakları tarafından düzenlendi bu saldırılar. Yaklaşık bir saat sonra da Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklamasından İran devlet medyası saldırıların durduğunu ve bu bölgede saldırıların olduğu bölgede havanın, durumun sakin olduğunu açıkladı. CENTCOM'dan yapılan açıklamaya baktığımız zaman saldırıların meşru müdafaa amacıyla yapıldığı orada belirtilmişti. Kısıtlı olarak düzenlendiği de duyuruluyordu ve orada Amerika Birleşik Devletleri Başkomutanının direktifiyle bu operasyonların düzenlendiği de vurgulanıyordu. İran'ın Hürmüzgah eyaleti, işte hemen o zaten Hürmüzgah, Hürmüz Boğazı'nın kenarında olan bölge. Burada Bender Abbas şehri var, Sirik şehri var, Keşm Adası yine oraya çok yakın. Bu bölgeler vuruldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Amerikan basınından ABC'ye konuştu. Tepki vermek çok önemli. Bir helikopterimizi düşürdüler. Misilleme yapıyoruz dedi ABD Başkanı. Dün sabah yaptığı açıklamada bir Apache helikopterinin düştüğünü, mürettebatın iyi olduğunu açıklamıştı. Tabii şimdilik hava sakin gözüküyor ama bu tip gerilimler, özellikle silahların devreye girdiği bu tip durumlar, ateşkes arayışlarının da devam ettiği süreçte silahlı çatışmanın daha da şiddetlenmesi riskini beraberinde getiriyor. Dün savaşın 100. günüydü. Bugün böyle bir gerginlikle karşı karşıya kaldık. Küresel piyasalar ve dünya ekonomisi tarihin en ağır sınavlarından birini veriyor. Bu savaşın etkisi çok büyük tabii. Orta Doğu'da patlak veren ABD, İsrail, İran savaşı 100 günü geride bıraktı demiştik. İnsani trajedinin yanı sıra savaşın küresel ticaret ve ekonomiye kestiği fatura adeta bir deprem etkisi yaratıyor. Buna ilişkin dosyayla bu saati noktalayalım, bugün yarını noktalayalım. Saat başında Canan Yıldırım karşınızda olacak. İyi geceler.
5: ...28 Şubat'ta başlayan ve 100. gününü dolduran savaş küresel ekonominin can damarlarına tıkadı. İran'ın misilleme olarak dünya ticaretinin en kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine kapatması adeta küresel bir tedarik şokuna yol açtı. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un tarihteki en büyük enerji krizi olarak nitelendirdiği bu durum rakamlara da yansıdı. Dünya genelinde günlük petrol tüketimi 104 milyon varilken arz 95 milyon varilde kaldı. Körfez üreticilerinin günlük kaybı ise tam 14,4 milyon varil oldu. Brent petrol 100 doları geçti, Avrupa'da gaz fiyatları %50 yükseldi. Deniz taşımacılığında gemi yakıt maliyetleri artarken mahsur kalan gemiler gözünden küresel filo daraldı, lojistik maliyetler tavan yaptı.
6: Petrol fiyatlarında İsrail, İran, ABD, İran çatışmaları devam ettiği sürece burada 90 dolar bandının altına gelmeyeceğiz gibi gözükmekte. Kalıcı anlaşma oluncaya kadar sıkışmış bir piyasa olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda 90 dolar, yukarıda 120 dolar bandı var. Bu band iyi haberler geldikçe 90 dolara doğru geçiyoruz. Kötü haberler geldikçe 120 dolara doğru gidiyoruz.
5: Savaşın ekonomilere maliyeti ağır oldu. OECD raporlarına göre savaşın nispeten kısa sürmesi durumunda bile küresel büyüme bu yıl %3,4'ten %2,8'e gerileyecek. Bu 0,6 puanlık düşüş 118 trilyon dolarlık dünya ekonomisinde tam 700 milyar dolarlık potansiyel bir kayıp anlamına geliyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada zaten kırılgan durumda olan ve petrol ithal etmek zorunda kalan 65 ülke bulunuyor. 1 milyar insanın yaşadığı ve büyük kısmının yoksulluk sınırının altında olduğu bu ülkelere yükselen petrol fiyatları yüzünden 20 milyar dolarlık ek bir ithalat faturası biniyor. Bu da küresel açlık ve ekonomik kriz riskini daha da derinleştiriyor. Savaşla birlikte enflasyonla mücadele süreçleri de zarar gördü. Yükselen enerji maliyetleri fiyatları yukarı çekti. Bu da enflasyona yansıdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde savaş öncesi %3'e inen enflasyon yeniden %3,8'e çıktı. Euro bölgesinde yıllık enflasyon %3,2'ye çıktı. Bölge ülkelerinden İtalya'da %2,7'den %3,2'ye, Hollanda'da ise %2,8'den %3,5'e varan sıçramalar görüldü. Yükselen enflasyon gözleri küresel merkez bankalarına çevirdi. Sene başında faiz indirimine kesin gözüyle bakılan ülkelerde bugün faiz artırımları konuşuluyor.
7: Yani gerçekten Amerika'da vatandaş ne yapacağını bilmez hale geldi. Veriye baktığımız zaman şu anda Amerika'da gelen veriler, bırakın faiz indirimini, acaba FED faiz arttırabilir mi endişesini ortaya çıkartıyor.
5: Piyasa fiyatlamaları da savaşı merkeze aldı. Petrol yükselirken değerli metaller sert baskılandı. Bu yılın ilk ayında rekor kıran altın, gümüş ve platin fiyatlarında savaşın başlamasıyla ibre tersine dönerken, paladyum da bu düşüş eğiliminden nasibini aldı. Altın fiyatları 28 Şubat'tan bu yana %17,8 değer kaybetti. Platinde kayıplar %24,8 olurken, gümüşte kayıp %25,8 oldu. Paladyum %31'den fazla değer kaybetti. Doların küresel değerinin güçlenmesi, başta altın olmak üzere tüm kıymetli madenleri olumsuz etkiledi.
6: Çok sert satışlar geldi. Faizler yüksek kalacak, hatta faizler artacak diye. Genel olarak emtia varlıklarında ve genel olarak varlık fiyatlarında satışların arttığını gördük. Tahvil faizleri bu anlamda piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Hem Japonya tarafında hem ABD tahvilleri tarafında. Bunun da etkilerini altın üzerinde görüyoruz.
5: Savaşın 100 gününde küresel enflasyon yıkıcı bir patlama yapmadı, ancak düşüş trendini tamamen tersine çevirerek yüksek ve yapışkan bir duruma geçti. Önümüzdeki aylarda Hürmüz Boğazı açılmaz ve petrol stokları erimeye devam ederse, enflasyonist baskının yılın 3. çeyreğinde çok daha agresifleşebileceği uyarısı yapılıyor.
7: Bu savaş uzadıkça maalesef petrol fiyatının yukarı doğru gidecek bir mekanizma oluşuyor. Çünkü stratejik rezervler Haziran'da bitiyordu, Haziran'a geldik. İşte OPEC Plus ne yaptı? Şimdi üretimi arttırmak istiyor. Çünkü buradaki dünyadaki arz sıkıntısını karşılamak için üretim artışı ile ilgili. Fakat tedarik sıkıntısı var petrolde. Dolayısıyla bunun etkilerini halen önümüzdeki dönemde görme ihtimalimiz var.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Pencere. Sinemadan tiyatroya.
9: Abi bunu yapalım, bu yapılması gereken bir hikaye, bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
8: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
10: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
8: Masallardan romanlara.
11: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız, bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.
8: Çocuk

0: Pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok hevesli bir şehirdi.
0: Balede.
2: Ben baletçi hiçbir şeyden arınamam. Köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var, o da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi

0: Ülkenin iç kesimlerinde sağanaklar devam ediyor. İstanbul ve İzmir güneşli, sert esen rüzgar serinlik vermeye devam ediyor. İstanbul 28, İzmir 33, Bursa az bulutlu 31 derece. Ankara'da beklenen yağmur yer yer kuvvetli yağacak, sıcaklık 27 derece. Antalya'da hissedilen sıcaklık yüksek 35 derece. İç kesimlerde ise yağış var. Marmara'da hava açık, Poyraz sert ve serin esmeye devam ediyor. Edirne 33, Kocaeli 29 derece. İç Anadolu'nun genelinde öğle akşam arasında gök gürültülü kuvvetli sağanak geçişi olacak. Eskişehir 27, Kayseri 26 derece. Ege'de Denizli, Afyonkarahisar, Muğla'nın kuzeyinde de kısa süre yağış var. Manisa az bulutlu 33, Muğla 32, Aydın 35, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de Isparta, Adana'nın ve Mersin'in kuzey ilçelerinde de sağanak yağış bekleniyor. Sahillerde hava nemli. Adana 31, Hatay 30 derece. Karadeniz'de Bolu, Karabük, Trabzon, Artvin, Rize kesiminde kuvvetli yağış sağanağı etkili. Zonguldak ve Samsun'sa parçalı bulutlu 25 derece. Doğu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine şiddetli yağış ve yıldırım tehlikesi var. Malatya parçalı bulutlu 31 derece. Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Diyarbakır 36, Gaziantep 34 derece. Hava durumu.
1: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.

0: sonra İran devlet medyası saldırıların durduğunu ve durumun sakinleştiğini açıkladı. CENTCOM'dan yapılan açıklamada saldırıların meşru müdafaa amacıyla ve kısıtlı olarak düzenlendiği duyuruldu. İran'ın Hürmüzgaz eyaletine bağlı Sirik ve Bender Abbas şehirleriyle Keşm adası hedef alındı. ABD Başkanı Donald Trump da Amerikan basınından ABC'ye konuştu. Tepki vermek çok önemli, bir helikopterimizi düşürdüler, misilleme yapıyoruz dedi. ABD Başkanı dün sabah yaptığı açıklamada bir Apache helikopterinin düştüğünü, mürettebatın iyi olduğunu açıklamıştı. Helikopterin neden düştüğü ise daha sonra belli oldu. ABD basını CENTCOM'un İran'a ait radar ve hava savunma sistemlerine hedef aldığını belirtti. İran medyasına konuşan askeri kaynaklar son 24 saatte Hürmüz Boğazı'na saldırı amaçlı bir hava operasyonu düzenlenmemiştir açıklamasını yaptı. Helikopter düşüşü bahane edilerek yapılacak saldırılara kararlı bir yanıt verileceği ifade edildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise yabancı güçlerin bölgede her zaman risk altında olduğunu söyledi. Risksiz olmanın yolu bölgemizi terk etmenizdir dedi. İran her dili konuşur ama diplomasiden yanadır ifadesini kullandı. İran devlet medyası bir saat içinde durumun sakinleştiğini açıkladı. Evet, gece saatlerinde meydana gelen olayın ayrıntıları ve İran tarafından yapılan açıklamalar böyleydi. Ama şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne, Washington'a gidelim. Bir de ABD cephesinden hem yapılan son açıklamaları, Trump'ın ve CENTCOM'un söylediklerini, hem de son durumu dinleyelim. Begüm Dönmez Ersöz yayın için hazır. Begüm, söz sende.
1: Canan, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Amerika'nın İran'a yönelik saldırısının Amerika Doğu Yakası saatiyle saat 5'te, yani 2 saat önce başladığını duyurdu ve icra edilen bu görevinde İran'dan gelen haksız saldırganlığa karşı orantılı bir yanıt olduğu ifade edildi. Meşru müdafaa kapsamında değerlendiriliyor şu İran'a yönelik bu saldırılar ABD tarafından. Amerikalı bir yetkili biraz daha ayrıntı verdi. Hürmüz Boğazı çevresinde İran'a ait hava savunma sistemleri ve radar sistemlerinin hedef alındığını söyledi Amerikalı yetkili. New York Times'ın haberine göre Amerika'nın İran'a yönelik saldırılarında üslerin, radar tesislerinin ve İran'ın güney kıyısında 5 farklı noktanın da hedef alındığı ifade ediliyor. Şu İran medyasına göre, Tasnim Haber Ajansı'na göre ise Bender Abbas, Keşm, Sirik Limanı ve Minap'ta 6 patlama sesinin duyulduğu aktarıldı. CNN'e konuşan Amerikalı bir yetkili, İran'a yönelik Amerika'nın bu yeni saldırılarının bir uyarı atışı niteliği taşıdığını söyledi. Amerikalı yetkili bu durumun savaşın sonlandırılmasına yönelik müzakereler açısından müzakereleri engellemeyeceği görüşünde olduklarını ifade etti. Bir başka Amerikalı yetkili de başka ilave bir takım saldırıların, operasyonların düzenlenmesinin beklendiğini söyledi. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson o sırada, yani Amerika İran'ı, İran'daki bu noktaları vurmadan önce Beyaz Saray'da durum odasında ABD Başkanı Donald Trump'la ve üst düzey yetkililerle birlikteydi. O da bu operasyon için orantılı ve kısıtlı ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı sosyal medyadan paylaştığım mesajda, Amerika'ya tepki gösterdiğim mesajda, sahada aldığı yenilgiye rağmen ABD bizim kararlılığımızı sınamayı tercih etmiştir. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırıyı ya da tehdidi cevapsız bırakmayacaktır. Eğer güvende olmak istiyorsanız bölgemizi terk edin ifadesini kullandı. İran devrim muhafızlarından yapılan açıklamada da önümüzdeki dakikalar ya da saatlerde diyelim, Amerika'ya yönelik doğrudan ağır bir cevabın verileceği ifade edildi. Bütün bu gelişmelerin ardından da bölge ülkeleri de tabii teyakkuzda. Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri tehdit düzeyini maksimum seviyeye çıkarmış durumda. Kendi topraklarındaki ABD üslerine yönelik İran'dan bir misilleme saldırı gelmesi olasılığına karşı. Şimdi Amerika'nın İran'a yönelik bu saldırıları, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medyadan paylaşıp bir karşılık vermek zorundayız, vermeliyiz mesajından yaklaşık 4,5 saat sonra geldi. ABD Başkanı Donald Trump

0: ABC'ye verdiği röportajda da karşılık vermemiz önemli. Bu karşılığında çok güçlü ve etkili olması gerektiğini düşünüyorum. Tam da böyle bir karşılık veriliyor ifadesini kullandı. Wall Street Journal'a da telefonla bir mülakat vermişti ABD Başkanı Donald Trump bu saldırılar başlamadan önce. Amerikan ordusuna ait Apache helikopterinin düşürülmesi olayının önemini bir miktar azımsayan türde bir açıklamaydı. Bu olayı çok ciddi, çok büyük bir olay olmadığını söyledi ABD Başkanı Donald Trump. Amerikan basınında yer alan ayrıntılarda Apache helikopterinin İran'a ait Şahit drone'u insansız hava aracı tarafından düşürüldüğü ifade edilmişti. Bu yönde haberler yer almıştı ama İran tam olarak üstlenmedi olayı. Amerikalı bir yetkili ise helikopterin Umman kıyısında İran drone'uyla çarpışması sonucu düştüğünü belirtiyor. Ama bu çarpışma kasıtlı bir şey miydi onu henüz bilmiyoruz.
1: Begüm, şunu da sormak isterim. Şimdi İran tarafından bu saldırıların yaklaşık bir saat sürdüğü ve artık durduğu, şu an için durumun sakin olduğu yönünde bir açıklama yapıldı. Tabii Amerika Birleşik Devletleri bunun orantılı ve kısıtlı bir saldırı olduğunu duyurmuştu. Ama şimdi bittiğine dair bir açıklama var mı? Ya da sürecin nasıl devam edeceğine ilişkin, en azından şu saatten sonrasına ilişkin bir öngörü var mı?
0: Canan, yaklaşık bir saat öncesinde uluslararası basında konuşan Amerikalı bir yetkili bu karşılığın hala devam etmekte olduğunu, operasyonun, saldırıların hala devam etmekte olduğunu söylemişti. Biraz önce de aktardığımız gibi bir başka Amerikalı yetkili ise ilave başka bir takım saldırılarında olabileceğini söylüyor. Dolayısıyla sanki şu an için Amerika tarafından net bir şekilde saldırılar sona erdi açıklamasını bu netlikte duymamış olsak da sanki şu an için tamamlanmışa benziyor. Başka ilave bir takım saldırılarda olabilir, bekleniyor dediğine göre Amerikalı yetkili. Bütün yetkililer, ki CENTCOM'un yaptığı açıklamada da bu dikkat çekmişti. Orantılı bir karşılık olarak değerlendirilmişti. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson da aynı şekilde. Çeşitli Amerikalı yetkililer bunun orantılı ve kısıtlı bir karşılık olduğunu ifade ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın da bir yandan o Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada çok da büyük, çok ciddi bir olay olmadığının altını çizmesi biraz buna işaret ediyor gibi görünüyor. Ama önemli nokta, bir kez daha söyleyelim, Amerikalı yetkililer bu yaşanan durumun İran'la savaşı sonlandırma müzakerelerini pek etkilemeyeceği görüşünde.
1: Begüm Dönmezersoz, teşekkürler. Amerika Birleşik Devletleri'nden hem Donald Trump'ın hem CENTCOM'un hem de aslında Amerikalı yetkililerin yapmış oldukları açıklamalara ilişkin ayrıntıları paylaştı. Tabii bölgedeki bütün sıcak gelişmeleri biz de an be an sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Özetleyelim, yaşananları bir kez daha hatırlayalım. Ve sonra gündemdeki gelişmelere geçelim. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na ait Apache helikopterinin düşürülmesinden ABD İran'ı sorumlu tutmuştu ve İran'a bir misilleme saldırısı düzenledi. İran ise helikopter saldırısını üstlenmiyor. Amerika'nın misilleme saldırılarından yaklaşık bir saat sonra da İran devlet medyası saldırıların durduğunu ve durumun sakinleştiğini açıklamıştı. CENTCOM'dan yapılan açıklamada ise saldırıların meşru müdafaa amacıyla ve kısıtlı olarak düzenlendiği duyuruldu. İran'ın Hürmüzgaz eyaletine bağlı Sirik'le Bender-Abbas şehirleri ve Keşm adası hedef alındı bu saldırılarda. ABD Başkanı Donald Trump da Amerikan basınından ABC'ye konuştu. Şöyle dedi: tepki vermek çok önemli. Bir helikopterimizi düşürdüler, misilleme yapıyoruz. ABD Başkanı dün sabah yaptığı açıklamada ise bir Apache helikopterinin düştüğünü, mürettebatın ise iyi olduğunu açıklamıştı. Helikopterin neden düştüğü daha sonra belli oldu. ABD basını CENTCOM'un İran'a ait radar ve savunma sistemlerini hedef aldığını belirtti. İran medyasına konuşan askeri kaynaklar son 24 saatte Hürmüz Boğazı'nda saldırı amaçlı hiçbir hava operasyonu düzenlenmemiştir açıklaması yaptı. Helikopter düşüşü bahane edilerek yapılacak saldırılara kararlı yanıt verileceği ifade edildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı yaptığı açıklamada yabancı güçlerin bölgede her zaman risk altında olduğunu belirtti ve risksiz olmanın yolu bölgemizi terk etmenizdir dedi. İran her dili konuşur ama diplomasiden yanadır ifadesini kullandığı İran devlet medyası bir saat içinde durumun sakinleştiğini açıkladı. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri de bu operasyonun, bu saldırının orantılı ve kısıtlı olduğunun altını çizdi. Bu saldırılarımız İran'la müzakere sürecine ya da ateşkes görüşmelerine bir zarar vermeyecektir şeklinde de yine bir değerlendirme yapıldı Amerikalı yetkililer tarafından. İran-İsrail arasında karşılıklı saldırılarla ilgili olaraksa Amerikan Wall Street Journal gazetesinde dikkat çeken bir analiz yer aldı. İran'ın İsrail'i son saldırısının Hizbullah gibi vekil güçlerini korumakta kararlı olduğunu gösterdiği belirtildi.
2: İran'ın İsrail'e son saldırısı bölgesel emellerini ortaya koyuyor. Bu hamle risk alma cesaretinin arttığını gösteriyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesi İran ve İsrail'in karşılıklı düzenlediği saldırılarla ilgili analizde bu başlığı kullandı. Gazete, İran'ın İsrail hedef alan son füze saldırılarıyla bölge genelinde gücünü gösterme arzusunu ortaya koyduğuna dikkat çekti. ABD ile İsrail'in yoğun hava operasyonlarına rağmen İran'ın saldırı kapasitesini koruduğunun da görüldüğü vurgulandı. Trump'ın savaşı yeniden başlatma konusundaki isteksizliğinin Tahran'ı misilleme riski olmadan daha iddialı hareket etmeye itebileceği belirtildi. İran savaşı öncesinde Hizbullah'ın zayıflaması ve Suriye'de Esad rejiminin çöküşüyle birlikte Tahran'ın bölgedeki askeri etkisinin en düşük seviyeye gerilediği hatırlatıldı. Ancak ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana İran'ın vekil güçlerinin tehdit oluşturmaya devam ettikleri de belirtildi. Şimdi ise İran'ın vekil güçlerini savunmak için risk alacağını göstermeye çalıştığı vurgulandı. İsrail Askeri İstihbaratı'nın İran bölümünün eski başkanı Deni Strinovitz, geçmişte İran'ı koruyan vekil güçler vardı ve İranlılar füzelerini onlar için kullanmak amacıyla riske girmezdi. Şimdi ise tam tersi, İran kendi kabiliyetlerini onları korumak için kullanıyor dedi. Wall Street Journal, İran'ın iddialı askeri stratejisinin başarılı olup olmayacağının belirsiz olduğunu yazdı. İsrail'in Hizbullah'ı zayıflatma konusunda kararlı olduğuna dikkat çekildi. Washington'ın İsrail'in saldırılarını kısıtlama isteğinin veya yeteneğinin bir sınırı olduğu vurgulandı. Eski İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Eyal Hulata, Tahran'ın kendisini cesaretlenmiş bir güç olarak göstermeye çalışırken temel bir sorunla karşı karşıya olduğunu söyledi. İran'ın İsrail'e zarar verme yeteneği, İsrail'in ona zarar verme yeteneğinden önemli ölçüde daha zayıf dedi. İran'ın bunu daha fazla risk alarak telafi etmeye çalıştığı belirtildi.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le Suriyeli mevkidaşı Murhaf Ebu Kasra Ankara'da bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede öncelikli gündem maddeleri iki ülkenin güvenlik işbirliği, sınır güvenliği ve terörle mücadeleydi. İki ülke arasında askeri eğitim savunma kurumlarının yeniden yapılandırılması ve teknik destek konularının da görüşmede gündeme geldiği değerlendiriliyor. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme sonrasında açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar veren Erdoğan, sürecin stratejik bir devlet vizyonu olduğunu söyledi.
3: Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha terörsüz Türkiye sürecinin önemini vurguladı. Yeni kapılar açılacak dedi.
3: İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır.
2: Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde kürsüdeydi. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin bölgesinde oyun kurucu olduğunu söyledi.
3: Türkiye, başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir.
2: Erdoğan savaşların şekil değiştirdiğini de söyledi. Türkiye'nin yeni döneme uyum sağlamaya çalıştığını belirtti.
3: Kendimizi en hızlı biçimde buna adapte etmeye çalışıyoruz. Bugün savaşlar cepheyle birlikte siber alanda, uydu sistemleri üzerinden, sosyal medya platformlarında eş zamanlı yürütülüyor.
1: İran'da yaşanan sıcak gelişmelere dair zaman zaman hem İran medyasından hem Amerikan medyasından açıklamalar yapılıyor. Bunları da sizinle paylaşacağız sıcağı sıcağına. Yine bir son dakika bilgisi olarak ekranda da görmektesiniz. İran Mehraber Ajansı Jask Adası'na bir saldırının yeniden başladığını duyurdu. Mehraber Ajansı Jask Adası'na saldırılar yeniden başladı dedi. Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı'nın güvende olmak istiyorsanız bölgeyi terk edin çağrısı da yine yeni bir bilgi olarak tekrar paylaşalım sizlerle. İran Dışişleri Bakanlığı savaş alanındaki yenilgilerine rağmen ABD kararlılığımızı sınamayı tercih etti. Silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırı veya tehdidi cevapsız bırakmayacaktır dedi. Güvende olmak isteyen bu bölgeyi terk etsin çağrısını yineledi İran Dışişleri Bakanlığı. Mehraber Ajansı da Jask Adası'na saldırıların yeniden başladığını duyurdu ki yaklaşık yarım saat önce İran devlet medyası artık saldırıların durduğunu ve durumun sakinleştiği bilgisini de geçmişti. Axios'ta ise Amerikan medyasında ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı'nda İran'ın hava savunma ve radar sistemlerine saldırdığı bilgisi yer alıyordu. Şimdi son bilgide Jask Adası'na yeniden saldırıların başladığı şeklinde İran'dan gelen bilgiler. Bu bilgileri güncellemeyi sürdüreceğiz elbette. Şimdi gündemdeki diğer gelişmeleri de aktaralım. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş CHP'deki mutlak butlan tartışmasına dair önemli mesajlar verdi. Kurtulmuş CHP Grup Başkanı Özgür Özel hakkında hazırlanan fezlekeleri de değerlendirdi.
4: CHP bir an önce kurultayını yapmadı. Bu CHP'nin iç meselesidir. Taraf olmayız. Yargıtay'ın kararı netleştirmesinde büyük fayda var. Bu sözler Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a ait. Kurtulmuş, CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmaları da değerlendirdi.
5: CHP binasına polisin girip o görüntülerin ortaya çıkması sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar vermedi. Bütün Türkiye'ye zarar verdi. Yargıtay'ın bir an evvel bu mahkeme kararı ile ilgili meseleyi netleştirmesinde çok büyük fayda var. Böylece bir tartışma ortadan kalkar. Aynı zamanda CHP'nin delege iradesini tekrar ortaya koyması, bir an evvel uygun bir zamanda kurultayın yapılması siyasi partiler hukuku bakımından önemlidir.
4: Kurtulmuş İstanbul'da gazetecilerle bir araya geldi. Gündeminde CHP Grup Başkanı Özgür Özel hakkında asılanan fezlekeler de vardı.
5: Mecliste şu anda bile çok sayıda fezleke var. Bunların hiçbirisi doğal olarak gündeme getirilmiyor. Yani fezleke meselesi bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar. Dolayısıyla bakalım, süreç henüz oralara gelmedi.
4: CHP'deki tartışmaların sona ermesi gerektiğini de vurgulayan Meclis Başkanı, bu süreçleri maalesef ben üzüntüyle karşılıyorum. Böyle bir konunun Türkiye'nin gündemini çok uzun süre işgal etmemesini temenni ediyorum ifadelerini kullandı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrasında dün en tartışmalı günlerden biri yaşandı. Hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem de Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısında konuşacağını söylemişti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tansiyon yükseldi. İki grubun destekçileri arasında gerilim vardı. Günün sonunda kürsüye Özgür Özel çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısındaki gerilime bir bakalım.
2: Mecliste CHP grup toplantısı gerilimi yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da CHP Grup Başkanı Özgür Özel de grup toplantısı da kürsüde olacağını söyleyince meclis giriş kapısının önünde iki kanadın destekçileri toplanmaya başladı. Grup salonu için hamle yapan ilk grup Özgür Özel'e destek veren milletvekilleri oldu. Saatler sabah 8'i gösterdiğinde Özel'e destek veren milletvekilleri toplantının yapılacağı salona girmeye başladı. Aynı saatlerde meclisin dışında gerilim vardı. Her iki tarafın destekçisi partililer meclisin dikmen kapısına yığıldı. Polis iki grubun ortasında tampon bölge oluşturdu. Ancak karşılıklı sloganlar atıldı. Tansiyon yükseldi. Saatler onu gösterdiğinde Özgür Özel meclise geldi. Saat 10.33'te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavaş, milyonlarca CHP'li sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir diyerek Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısına katılmamasını istedi. Saat 10.54 meclis kapısında gerilim artınca meclis başkanlığı grup toplantı salonuna ziyaretçi yasağı getirdi. Saat 11.22'de Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. Kılıçdaroğlu topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki biz bu oyunu bozarız dedi. Meclise gitmeyeceğini, genel merkezde olacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler meclisten ayrıldıkları sırada gerilim yine yükseldi. Saat 12.05'te Özel meclis kapısına gitti. Destekçilerine teşekkür etti. CHP'deki grup toplantısı gerilimi böylece sona erdi. Saat 13.30'da ise Özel grup toplantısında kürsüdeydi.
6: Bu kürsüde ilan edilen saatte çıkıp da konuşma yapmayı kendi adıma bir başarı, bir zafer olarak görmüyorum.
2: Özel Kılıçdaroğlu'na bir kez daha kurultay çağrısı yaptı.
6: Genel başkancılık, PM'cilik bu kararla oynanamaz. Burada yapılacak iş 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Grup Başkanı Özgür Özel kürsüden indiği anda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti genel merkezinde kürsüye çıktı. Özel'e sert eleştiriler yöneltti. Kılıçdaroğlu bir kez daha arınma mesajları verdi.
7: Benim koltuk derdim yok. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız.
2: Mecliste grup toplantısında kürsüde olacağını açıklamıştı. Ancak gerilim artınca toplantıyı genel merkeze aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sert sözlerle CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı.
7: Ben isterdim ki bunu mecliste yapalım. Ama gerilim yaratıldı. Hep iyi niyetli davrandım. İyi niyetli davrandığım için zaman zaman iyi niyetim istismar edildi. Ben bunun da farkındayım. Ama bir noktaya kadar, o noktaya gelince kusura bakmayın diyeceğiz. Kesip atacağız.
2: Kılıçdaroğlu konuşmasında sık sık arınma mesajı verdi. Kurultayın yapılacağını da söyledi. CHP'nin kurultayları şenlik kurultaylarıdır. CHP kurultaylarında para olmaz diye de ekledi.
7: Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip bize niye yardım yapmıyorsunuz diyemez.
2: Şimdi gözler mutlak butlan kararı sonrası ilk kez toplanacak parti meclisi toplantısında. Kılıçdaroğlu perşembe günü yapılacak toplantıyla kurultay sürecinin başlayacağını söylemişti.
1: İran'daki son duruma ilişkin bilgileri bir kez daha paylaşalım. İran medyası Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarının yeniden başladığını duyurdu. Jask adasının hedef alındığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri saldırılarına yeniden başladı dendi Mehr Haber Ajansı tarafından. Bu arada Jask adası da İran Deniz Kuvvetleri tarafından özellikle Hürmüz Boğazı'nı denetlemek için askeri bir deniz üssünün kuruldu. Nokta. Buranın şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarına hedef olduğu, JASK'ta patlama seslerinin duyulduğu bilgisi var. Aynı zamanda JASK limanı da petrol boru hattının son noktalarından biri. Yani hem askeri hem de doğal rezerv ve doğal kaynak açısından da önemli bir nokta olarak görülmekte. Hürmüz Boğazı içerisinde JASK'taki patlama seslerinin duyulduğu bilgisini de İran medyası paylaşmıştı. Yaklaşık bir saat önce saldırıların durduğu söylenmişti ama şimdi yeniden patlama seslerinin duyulduğu belirtiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük gerilime yol açan CHP grup toplantısı öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Bahçeli, CHP'nin önünde iki yol var dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e de sağduyu çağrısı yaptı.
8: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde iki yol vardır. Ya kendi iş meselesini hukuk ve sağduyu zemininde çözecek, ya da kendi eliyle büyüttüğü düğümü milletimizin gündemine yeni bir yük olarak taşıyacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir. Zira keskin sirke ancak küpüne zarar verir.
4: Gündeminde CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışması, eleştirilerin hedefinde CHP Grup Başkanı Özgür Özel vardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özel'e sağduyu çağrısı yaptı.
8: Sayın Özgür Özel'e tavsiyemiz şudur. CHP'nin mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçilmelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi koridorlarına taşan buhran, ayan beyan ortadadır. Yoldan büsbütün çıkmadan bu gidişata bir an evvel nizam verilmelidir.
4: MHP lideri partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Bahçeli, CHP'de bugün iki ayrı yön, iki ayrı merkez, iki ayrı meşruiyet iddiası, muhalefetin gidişatı bakımından kaygı verici bir gerçek olarak karşımızdadır dedi.
8: Sağduyuyla karşılanması gereken hukuki süreçlerin meydan okuyucu bir üslupla gölgelenmesi, siyasi kıyametin büyük alametlerindendir.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan davada 47. günde savunmalar devam etti. Sanık kürsüsünde İBB'ye bağlı Medya AŞ'nin eski genel müdürü Elif İpek Atayman vardı. Ekrem İmamoğlu'na görevli jandarmalar arasında tansiyon yükseldi.
9: Sinirler gerildi, sesler yükseldi. Silivri'de görülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasının 47. gününde tartışma yaşandı. Tutuklandıktan sonra görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, duruşmaya ara verildiği sırada merdivenlerden inerken arkadan itildiğini iddia etti. Görevli jandarma komutana beni kim itti diye yüksek sesle sordu. Bir daha yapmayın, hakkınızda suç duyurusunda bulunurum dedi. 414 sanıklı davada İBB iştiraklerinden Medya AŞ'nin bir dönem genel müdürlüğünü yapan İpek Elif Atayman savunma yaptı. Tutuklu Atayman, görev yaptığı 21 ay boyunca şirketin zarar ettiren uygulamalarını sona erdirdiğini söyledi. Mahkemenin sorusu üzerine Emrah Bağdatlı'nın kendisinden ihaleler konusunda bir istekte bulunmadığını belirtti.
10: Aylarca iddianameyi bekledim. Okuduğumda herhangi bir kişinin herhangi bir konuda aleyhimde bir beyanına veya bir tanık ifadesine de rastlamadım. İddia edildiği gibi bir örgütün mensubuysam bunun delilinin gösterilmesini bekliyorum.
9: İpek Elif Atayman'ın ifadesinden sonra Ekrem İmamoğlu mahkemede söz alarak Atayman'a yapılanların kadına karşı psikolojik şiddet olduğunu iddia etti. Kendisinden erkekler adına özür diledi.
1: Manisa'da elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek vefatının birinci yılında düzenlenen törenle anıldı. Zeyrek'in eşi, kızı ve yakınları duygusal anlar yaşadı. Anma etkinliğine katılanlar arasında CHP Grup Başkanı Özgür Özel de vardı.
11: Ehli iman sahibi kişilerin, ashabın, tabi'in.
12: Mevlid-i Şerif okutuldu, mezarı başında duygusal anlar yaşandı. Ferdi Zeyrek vefatının birinci yıl dönümünde dualarla anıldı.
13: Bu acı, Ferdi'nin yokluğuna katlanmak o kadar kolay değil. Bu noktada hem Manisa'mız, hem ailesi, hem Cumhuriyet Halk Partisi ailesi zor günlerden, büyük bir sınavdan geçti, geçiyor, geçmeye de devam edeceğiz.
12: Geçen yıl 9 Haziran'da vefat eden Ferdi Zeyrek için Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde anma töreni düzenlendi. Katılanlar arasında eşi Nurcan ve kızı Nehir Zeyrek'le yakınları vardı. Zeyrek'in bina girişindeki fotoğrafının önüne karanfiller bırakıldı. Ferdi Zeyrek için daha sonra Hatuniye Camisi'nde mevlit okutuldu. Camideki programa Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Katılımcılar daha sonra Ferdi Zeyrek'in kabri başına gitti. Zeyrek'in eşi ve kızının gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, geçen yıl 6 Haziran'da evinin havuzunun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken akıma kapılmıştı. 3 gün yaşam mücadelesi veren Ferdi Zeyrek, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
1: İran'da yaşanan son duruma ilişkin Axios haber sitesinden de gelen bir bilgi var. Amerikalı bir yetkiliye dayandırılarak ikinci tur saldırıların İran'a yönelik şu anda gerçekleştirildiğini yazıyor Axios ve hava savunma sistemleriyle radar sistemlerinin hedef alındığını belirtiyor. Amerikalı bir yetkiliye atıfta bulunularak İran medyası da CASK'ta patlamalar duyulduğunu belirtmişti. CASK bölgesi, CASK şehri İran Deniz Kuvvetleri tarafından da Hürmüz'ü savunmak için orada askeri bir üssün de konuşlu olduğu şehirlerden biri, aynı zamanda petrol boru hattının da son noktası orada bulunuyor. CASK'ta da patlamalar duyulduğu ve saldırılar olduğu son olarak İran medyası tarafından duyurulmuştu. Dün sabah Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir Apache helikopteri düşmüştü ki CENTCOM bundan İran'ı sorumlu tuttu. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı saldırıların meşru müdafaa kapsamında yapıldığını ve kısıtlı olarak düzenlendiğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da ABC'ye bir demeç verdi. Tepki vermek önemli. Biz bir helikopterimizi düşürdüler. Biz de misilleme yapıyoruz dedi. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi yabancı güçlerin bölgede risk altında olduğunu söyledi. Risksiz olmanın yoluysa bölgemizi terk etmeleridir ifadesinde bulundu. İran'ın her dili konuştuğunu ama diplomasiden yana olduğunu da belirtti Araghchi. İran devlet medyası ilk saldırı yapıldıktan bir saat sonra saldırıların durduğunu ve durumun sakinleştiğini açıklamıştı. Şu andaysa yeni bir saldırının başladığı ve CASK şehrinde de patlama seslerinin duyulduğu bilgisi var. İkinci tur saldırıların şu anda gerçekleştirildiği de Amerikalı bir yetkiye atıfta bulunularak Axios haber sitesi tarafından da duyuruluyor. Fransa, İsrailli bakanlara yaptırım uygulamaya devam ediyor. Sumud filosu aktivistlerine uygulanan şiddetin ardından İsrailli aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir'in ülkeye girişi yasaklanmıştı. Son olarak işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakını destekleyen Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in de ülkeye girişi yasaklandı.
14: Fransa, Batı Şeria'daki Filistin topraklarının ilhakını savunan İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Fransız topraklarına girişini yasakladı. Paris'in aldığı bu karara dair açıklama Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot'dan geldi. Fransız bakan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İngiliz, Kanadalı, Avustralyalı, Yeni Zelandalı ve Norveçli ortaklarımızla beraber Batı Şeria'da sömürgeciliğin ve şiddetin yoğunlaşmasından sorumlu olanlara karşı bugün yeni yaptırım kararları alıyoruz ifadelerini kullandı. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich başta olmak üzere Filistin topraklarını gasp eden İsraillerden oluşan kurumların 4 sorumlusu ve şiddet yanlısı 21 İsraillinin Fransız topraklarına girişine yasak getirdiklerini açıkladı. Bezalel Smotrich, Batı Şeria'nın ilhakını, Gazze'nin yeniden sömürgeleştirilmesini, Filistin yönetiminin ekonomik çöküşünü ve bunun Filistin halkı üzerindeki zararlı sonuçlarını aktif olarak desteklemekte. Bu, iki devletli çözüme sıkıca bağlı uluslararası toplumun ezici çoğunluğunun kabul edemeyeceği bir politikadır, dedi. Fransız bakan açıklamasında söz konusu İsraillilerin uzun süredir ceza almadan eylemlerini sürdürdüğüne de vurgu yaptı. Fransa olarak iki devletli çözüme bağlı olduklarını yazdı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, ayrıca işgal altındaki topraklarda Hristiyanlara, ibadet yerlerine ve kurumlara yönelik artan şiddeti de kınadı. İsrail'in bir diğer aşırı sağcı bakanı Itamar Ben-Gvir, son olarak Sumud filosunda yer alan aktivistlere sözlü ve fiziki şiddet uygulamıştı. Fransa birkaç hafta önce Ben-Gvir'in de ülkeye girişini yasaklamıştı.
1: Arnavutluk'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner bağlantılı turizm projesi protesto ediliyor. Binlerce kişi başkent Tiran'da projenin doğa yaşamına zarar vereceği gerekçesiyle yürüyüş düzenledi. Protestocular projeye destek veren Başbakan Edi Rama'nın da istifasını istiyor.
4: Arnavutluk bayrağı ve flamingo şekilleri. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın damadı, Jared Kushner bağlantılı dev turizm projesini protesto için binlerce kişi Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yürüyüş düzenledi. Hedefte Başbakan Edi Rama vardı. Rama, Arnavutluk'un güneyinde inşa edilmesi planlanan dev projenin çevreye olumsuz etkisinin olmadığını savundu. Çalışmaların devam edeceği sinyalini verdi. Halk durmadı, bir kez daha sokaklara döküldü. Projenin flamingolara, foklara ve koruma altındaki sulak alanlar üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle durdurulması talep edildi.
15: Ülkemiz ve onun doğasını korumak için buradayım. Çünkü ülkemizin herhangi bir bedeli yok, kimseye satılamaz.
16: Burada ülkemizi korumak için protesto gösterisi düzenliyoruz. Bundan sonra da her gün bunu yapmaya devam edeceğiz. Sadece bu proje değil, son 30 yıldır yanlış giden her şey için bunu yapıyoruz.
4: Flamingolar protesto gösterisinin sembolü haline geldi. Protestocular flamingo devrimi yazılı pankartlar taşıdı. Göstericiler projenin devamında ısrarcı olan Başbakan Rama'nın istifasını istedi.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, büyükelçilere yeni görevlerini tebliğ etti. İran ve Ukrayna'ya yeni büyükelçi görevlendirmesi yapıldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Meclis Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı Büyükelçi Ahmet Aydın Doğan, Tahran Büyükelçisi olarak görevlendirildi. İlk defa İzlanda'ya büyükelçi görevlendirilmesi de yapıldı. Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen, Reykjavik Büyükelçisi olarak görevlendirildi. Kiev Büyükelçiliği Büyükelçisi olaraksa Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan görev yapacak. Eski Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar'ın ise yeni görevi Lahey Büyükelçiliği oldu. Toplamda 28 yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlendirmesi yapıldı. Terörsüz Türkiye için DEM Parti süreci hızlandıracak bir çerçeve yasaya ihtiyaç olduğunu savunuyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'sa yasal düzenleme için önce silah bırakma sürecinin bitmesi gerektiğini söyledi. Sürece ilişkin MHP'den de bir açıklama var.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelerde. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yasal adımlar için PKK'nın silah bırakma sürecini tamamlaması gerektiğini söyledi. Süreçte gelinen son aşama hakkında MİT Başkanı İbrahim Kalın'la görüşeceğini bildirdi.
5: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız İbrahim Kalın Bey'le görüşeceğim. Son gelinen nokta nedir? Onlardaki bilgiler nelerdir? Birinci elden dinleyeceğim. Eğer başlangıçta ortaya konulan silah bırakma takvimine örgüt uymuş olsaydı şimdiye kadar bu mesele çoktan çözülürdü. Silahların teslimi konusunda önemli bir gecikme oldu. Bu sürecin hızlandırılmasıyla ilgili devletin güvenlik birimlerinin ölçülebilir ve denetlenebilir kontrol mekanizmalarını devreye sokması ve ardından da yasaların parlamentoda çıkartılmasıyla bu sürecin tamamlanması gerekir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de sürecin önemine vurgu yaptı.
8: Terörsüz Türkiye hedefini korumak, ihanet şebekelerinin hesabını bozmanın gereğidir. Terörsüz Türkiye hedefi kararlılıkla sürdürülecektir.
2: DEM Parti ise sürecin hızlanması için yasal düzenleme istiyor. Partisinin grup toplantısında konuşan DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları, önemli bir eşikten geçildiğini, sürece ivme kazandıracak bir çerçeve yasaya ihtiyaç olduğunu dile getirdi.
17: Bu süreç stratejiktir, tarihseldir, toplumsaldır. Bu nedenle bu çerçeve yasa iktidarıyla muhalefetiyle toplumun bütün kesimlerini kapsayacak, paydaşları daraltan değil, genişleten bir içerikte hazırlanmalı.
1: Batman'da teröristlerin saldırısında şehit olan 22 yaşındaki öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ölümünün 9. yılında unutulmadı. Görev yaptığı okulda şehit olduğu yerde ve Çorum'daki mezarı başında anma törenleri düzenlendi.

0: şehit olmasının üzerinden tam 9 yıl geçti. Öğrencileri, meslektaşları, sevenleri onu unutmadı. Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hem mezarında hem okulunda hem de şehit edildiği noktada törenler vardı. Şenay Aybüke Yalçın 22 yaşındaydı. Batman'daki Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 7 aydır müzik öğretmenliği yapıyordu. 2017'de teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit oldu. Şehit öğretmen görev yaptığı lisede anıldı. Öğretmenin severek söylediği Mausa Limanı türküsü kendi kurduğu müzik atölyesinde öğrenciler tarafından seslendirildi. Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği ve isminin verildiği caddede de anma töreni vardı. Aybüke öğretmenin şehit edildiği yere karanfiller bırakıldı. Ailesi ise memleketi Çorum'daki mezarın başındaydı.
1: Öğrencilerin işçilerinde Aybüke ismi olan öğrencilerimiz de var. Aybüke isminin konulması tabii ki bizleri mutlu ediyor.
0: Törene öğrenciler ve Aybüke öğretmenin meslektaşları da katıldı.
2: Aybüke Yalçın'ın öğretmeniydim. Ona 8 yıl emeğim var. Ankara Etimeskut'tan geliyorum. Özellikle Aybüke'nin 9. şehadete yürüyüşü için geldim buraya.
3: İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 13 zanlı yakalandı. Sabah saatlerinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yabancı uyruklu 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu işlemleri sürüyor. İzmir'de bir kadın cinayet kurbanı oldu. Boşandığı eşinin kezzaplı saldırısına uğrayan 43 yaşındaki Ayfer Karakayışlı müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadının olay sırasında yaralanan 13 yaşındaki kızı ve saldırganın da tedavisi sürüyor.
4: Boşanmasına rağmen eski eşi peşini bırakmadı. Kezzaplı saldırıya uğrayan kadın 8 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Ayfer Karakayışlı İzmir'in Konak ilçesinde 13 yaşındaki kızıyla birlikte yaşıyordu. Eski eşi Hakan Şen'den 20 Şubat'ta ayrılmıştı. Şen 1 Haziran günü kadının yolunu kesti. 43 yaşındaki kadının üzerine kezzap attı. Annesini korumaya çalışan küçük kız ve saldırgan da arbede sırasında yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Hastaneye kaldırılan 43 yaşındaki Ayfer Karakayışlı müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 13 yaşındaki kızının tedavisi sürüyor. Sağlık durumu ağır. Saldırgan da hala tedavi altında.
3: Kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon kurulu 19. toplantısını yaptı. Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet ve İçişleri Bakanları katıldı.
5: Failin risk durumuna göre özelleştirilen müdahaleleri içeren modellerimizi en kısa sürede 81 ilimizde uygulamaya koyacağız. Şiddet uygulayanlara yönelik çalışmalar cezai süreçlerin alternatifi asla değildir.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısında konuştu. Kurulun 19. toplantısına Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı.
6: Mağdurların adli süreçte örselenmemesi için adli görüşme odalarını yaygınlaştırdık. Bu odalarda toplam 173 binden fazla ifade ve beyan alınmıştır.
7: 2026 yılı itibariyle elektronik izleme merkezimizin kapasitesi 2000 aktif vaka izleme seviyesine çıkarılmış. 1 Haziran 2026 tarihi itibariyle 1596 vaka aktif olarak takip edilmekte. Bugüne kadar toplam 10.808 vaka izlenmiş bulunmaktadır.
0: Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş da dünyada bir şiddet sarmalı olduğunu, bu durumdan en çok kadın ve çocukların etkilendiğini belirtti.
8: Kadın ve erkek birbirinin rakibi değil, bir bilhassa bilakis birbirini tamamlayan, destekleyen ve güçlendiren iki ana unsurdur. O halde önceliğimiz bir bütünlük içinde aileyi güçlendirmek olmalıdır.
3: Ağrı'da 24 yaşındaki ana sınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan evinde ölü bulundu. Başsavcılık şüpheli ölümle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Genç öğretmenin mobbinge maruz kaldığı öne sürüldü. Irmak Ayşe Koparan'ın cenazesi İzmir'de toprağa verilecek.
0: Ana sınıf öğretmeni evinde ölü bulundu. Mobbing ve fiziki şiddete maruz kaldığı iddia edildi. Ölümü şüpheli bulan savcılık soruşturma başlattı. Irmak Ayşe Koparan Ağrı'nın Hamuru ilçesinde görev yapıyordu. Şubat ayında Soğanlıtepe İlkokulu'nda ana sınıf öğretmeni olarak göreve başladı. Irmak öğretmenden haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. Eve giden ekipler 24 yaşındaki genç öğretmenin cansız bedeniyle karşılaştı. Ölümü şüpheli bulan başsavcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Eğitim sendikaları da Irmak öğretmenin görev sürecinde ciddi sorunlar yaşadığını öne sürdü. Okul müdüresi tarafından mobbinge ve fiziki şiddete maruz kaldığı iddia edildi. Ayrıca Irmak Ayşe Koparan'ın görev yaptığı köy okuluyla yaşadığı yer arasında ulaşım riskleri bulunduğu, bunu da resmi dilekçeyle belirttiği de öne sürüldü. İlk bulgularda yaşamına son verdiği değerlendirilen öğretmenin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak. Koparan'ın cenazesi İzmir'de toprağa verilecek.
3: Eskişehir'de kaldığı sığınma evinden 2 ay önce ayrılan Eylül Başboğa o tarihten bu yana kayıp. Ailesinin en son 12 Nisan'da irtibat kurabildiği 30 yaşındaki kadın için arama çalışmaları sürüyor.
4: Sokaklara fotoğraflı ilanlarını yapıştırıyorlar. Genç kadından bir haber almaya çalışıyorlar. İki aydır kayıp olan Eylül'e dair şimdiye kadar bulunan tek iz bu güvenlik kamerası görüntüleri.
9: Telefonu kapandı, haber alamıyorum kızımdan 12 Nisan'dan beri.
10: Hayati anlamda kendisinden endişe ediyor musunuz?
9: Çok endişe ediyorum. Afiş asıyoruz, yani her yere gidiyoruz.
4: Annesi ve kardeşleriyle birlikte İzmir'de yaşayan Eylül Başboğa, geçen yıl Haziran ayında Mardin'deki babasının yanına gitmişti. 5 gün kaldığı babasıyla anlaşamayınca Mardin'den ayrıldı. Eskişehir'deki bir kadın sığınma evine yerleşti. Aylarca kadın sığınma evinde kalan Başboğa, bu süreçte annesi Hediye Kandemir'le telefonla iletişimi sürdürdü. Ancak 12 Nisan'dan sonra telefonu kapandı. 30 yaşındaki kadınla bir daha irtibat kurabilen olmadı.
9: Eskişehir'e geldim, otogara indim ben. Otogarda yazıhanelerde hep kızımın resmini gösterdim, numaralarımızı verdim. Oradaki karakola da, otogar karakoluna da gittik abisiyle.
4: Annesinin ihbarı üzerine Eylül Başboğa için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Eylül'ün en son 3 gün önce Eskişehir'deki Delikli Taş Mahallesi'nde bir sokaktan geçerken güvenlik kamerasında görüntüsü tespit edildi.
3: İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Son firari şüpheli de yakalandı. 27 yaşındaki Dorukhan Büyükışık 13 Mayıs 2018'de Narlıdere'deki evinden spor yapmak için çıkmış. Cansız bedeni bir inşaat alanında bulunmuştu. Ölüm sebebi kayıtlara yüksekten düşme olarak geçti. 8 yıl sonra yeniden açılan dosya cinayet soruşturmasına dönüştü. 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 24'ü tutuklandı. O dönem olay yeri inceleme büro amiri olarak görev yapan Atakan Kaçar firariydi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Diğer firari şüpheli İbrahim Kazmacı da dün Edirne Kapıkule sınır kapısında yakalandı. Böylece soruşturmada firari kimse kalmadı. İzmir'de 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan 18 ve 19 yaşındaki iki zanlı tutuklandı. Olay 7 Haziran'da Karşıyaka sahilinde meydana geldi. Fevzi Paşa Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Erdem Demir 15 yaşındaydı. Demir'le daha önce aralarında husumet bulunan iki kişi arasında kavga çıktı. Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Demir müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan 18 ve 19 yaşındaki iki zanlı kasten öldürme suçundan tutuklandı. İstanbul Fatih'te 6 yaşındaki bir çocuk tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti. Olay Fatih Laleli'de bulunan tramvay durağında meydana geldi. 6 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk raylara inince hareket halindeki tramvayın altında kaldı. Bu sırada çevredekiler panikle tramvayın durdurulması için sesleri duyurmaya çalıştı ancak sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede çocuğun hayatını kaybettiği tespit edildi. Soruşturma sürüyor. İzmir'de ünlü bir döner restoranında kızgın tereyağıyla yapılan İskender şovu 2 yaşındaki bebeği yaktı. Garson servis yaparken tavanın sapı kopunca küçük çocuğun üzerine kızgın yağ döküldü. Aylarca hastanede tedavi gören çocukta travma oluştu. Artık konuşamıyor aile. Sadece garson ve müdüre verilen para cezasına tepki gösterdi. Bu tarz şovların yasaklanmasını istiyorlar.
0: Tavanın sapı koptu, kızgın tereyağı 2 yaşındaki bebeğin üzerine döküldü. İzmir'de bir restoranda yaşanan olayda ağır yaralanan bebeğin vücudunda kalıcı hasar oluştu.
11: Garson arkadaş elinde tereyağı tavasıyla birlikte geldi. Tam benim tabağımın önüne uzattığında yanımda oturan 2 yaşındaki kızım Mercan tavanın sapının kopmasıyla birlikte yandı.
0: Olay 9 ay önce İzmir'de yaşandı. Gülçin Demirkol ve ailesi hafta sonu ünlü bir döner restoranına gitti. Garson ailenin yanına İskender döner servisi yapmak üzere yaklaştı. Ancak elindeki kaynar tereyağı dolu tavanın sapı koptu ve kızgın yağ çocuğun üzerine devrildi.
11: Sol dirseği, sol bel kısmı, sol arka bacak kısmı yarıya kadar yandı. İkinci derece yanıklar oldu.
0: Bacağında ve kolunda ağır yanıklar oluşan küçük kız aylarca hastanede tedavi gördü. 3-4 ay boyunca sadece yüzüstü yatabildi. Çocuk yaşadığı korku ve acıdan konuşmayı da bıraktı. Mercan bebeğin ailesi suç duyurusunda bulundu. Kamera kayıtları da dava dosyasına girdi. Geçen hafta sonuçlanan davada mahkeme sadece garson ve mesul müdürü sorumlu tuttu. İki kişiye 7500 lira ve 11.200 lira adli para cezası verildi.
11: Şovun, bu gösterinin ben yasaklanmasını istiyorum. Yani bunun acısı 2 yaşındaki bir bebekten çıktı. Diğer başka çocukların başına gelmesin.
3: COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bonn İklim Değişikliği Konferansı için Almanya'ya gitti. Bakan Kurum, COP31 eylem planının gündeminin öncelikli alanlarını ve hedeflerini açıkladı. Dünya ülkelerine alınan kararları hayata geçirilmesi çağrısı yaptı.
12: İklim taahhütlerini somut eylemlere, eylemleri de ölçülebilir sonuçlara dönüştürmek istiyoruz. COP31 eylem gündemi, ortaklıkları güçlendirmeyi, pratik çözüm yollarını daha da geliştirmeyi, uygulamaya katkı sağlamayı ve hep birlikte kalıcı bir miras bırakmayı amaçlamaktadır. COP31'in, değerli dostlar, temel yaklaşımı açıktır. Başlık üretmek değil, uygulamayı daha da hızlandırmak. Niyet beyan etmek değil, sonuç almak. Deprem sonrası inşaat sürecinde nasıl çok katmanlı, hızlı ve sonuç odaklı bir çalışma yürüttüysek, COP31 sürecinde de aynı anlayış ve kararlılıkla hareket ediyoruz. Bugün dünya yalnızca yeni kararlar beklemiyor. Dünya verilen kararların hayata geçtiğini görmek istiyor. Antalya'da yalnızca gelecekten bahsetmeyelim, geleceği hep birlikte şekillendirelim.
3: Ukrayna'nın Zaporijya kentinde Rusya'nın düzenlediği saldırı anı ve sonrasında meydana gelen patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntüsünde bir aracın geçmesinin ardından yayaların olduğu bölgede yaşanan büyük patlama görülebiliyor. Pazartesi günü gerçekleşen bu saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 23 kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Bölge valisi Rusya'ya ait dronların kent merkezine hedef aldığını açıkladı. Zaporijya'da Avrupa'nın en büyük nükleer santrali bulunuyor. Rus ordusu Ukrayna'daki savaşın başlamasından sonra Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti. Avrupa savunma kapasitesini yeniden inşa etme sürecinde önemli bir darbe aldı. Almanya ve Fransa 100 milyar euroluk yeni nesil savaş uçağı projesini anlaşmazlıklar sebebiyle rafa kaldırdı.
0: Şirketler arasındaki rekabet süreci tıkadı. Avrupa'nın 100 milyar euroluk yeni nesil savaş uçağı projesi iptal edildi. Almanya ve Fransa 2017'den beri üzerinde çalışılan yeni nesil hava muharebe uçağı projesinden vazgeçti. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iptal kararını geçen hafta Karadağ'da düzenlenen Avrupa Birliği Batı Balkanlar Zirvesi'nde aldığı bildirildi. Avrupa'nın en iddialı ortak savunma girişimi rafa kaldırılmış oldu. Alman basını askeri ihtiyaçlar ve şirketler arası rekabetin süreci tıkadığını yazdı. Yeni nesil uçağın 2040 yılından itibaren Fransa'nın Rafael uçaklarıyla Almanya ve İspanya'nın Eurofighter jetlerinin yerini alması planlanıyor. Projede yeni nesil bir savaş uçağının yanı sıra silahlı dronlardan oluşan entegre bir muharebe ağı kurulması da hedefleniyordu. Merz ve Macron'un proje ortakları Airbus ve Dassault arasındaki anlaşmazlıkları aşmayı başaramadığı belirtildi. Fransa ve Almanya'nın savunma planları arasındaki farkların da projenin iptalinde rol oynadığı ifade ediliyor. Paris yönetimi uçakların nükleer silah taşıma kapasitesine sahip olmasına şart koşarken, Almanya ise uçağın insansız yapıda tasarlanmasından yanaydı.
3: Eskişehir'de 2007 yılında ölü bulunan mevsimlik işçi Sultan Aydın'ın dosyası yeniden açıldı. JASAT ekibi deliller ve alınan ifadeler ışığında 19 yıllık şüpheli olayı aydınlattı. Sultan Aydın'ın babası tarafından öldürüldüğü tespit edildi.
0: 19 yıl önce Porsuk Çayı'nda ölü bulunmuştu. Genç kadını babasının öldürdüğü ortaya çıktı. 29 yaşındaki Sultan Aydın 2007 yılında Eskişehir'in Beylikova ilçesine mevsimlik işçi olarak gitti. Ancak bir anda ortadan kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine arama yapıldı. Aydın'ın cansız bedeni Porsuk Çayı'nda bulundu. Genç kadının öldürüldüğü belirlendi. O dönem açılan soruşturmadan bir sonuç alınamadı. Faili meçhul dosya Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 19 yıl sonra yeniden açıldı. JASAT özel ekip kurdu. Sultan Aydın'ın iki kız kardeşinin ifadelerine başvuruldu. İki kardeş, Aydın'ın tarla sahibinin oğluyla ilişkisi olduğu söylentisi üzerine babaları Süleyman Aydın tarafından öldürüldüğünü belirtti. Kardeşler ayrıca olay yerinde Cumhuriyet Savcısı tarafından yer gösterimi yaptırıldı. Süleyman Aydın'ın 2022 yılında hayatını kaybettiği öğrenildi.
3: Kısa bir aranın ardından tekrar burada olacağız.
13: Pencerenin
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
15: Hava kalitesi sert esen rüzgarların etkisiyle İstanbul ve Marmara'da iyi seviyede. Manisa, Aydın, Didim, Muğla, Denizli, Hatay, Mersin, Malatya boyunca ise orta seviyeli. Güneydoğu'da da Lodos'un taşıdığı çöl tozlarının etkisiyle hava kalitesi düştü, orta seviyeli.
14: Hava durumu.
16: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
17: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
18: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
19: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
18: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
17: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
14: Burası NTV Radyo. Saat

NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha iyi geceler. Saatler 3'ü gösteriyor ve gelişmelerle karşınızdayız. ABD Başkanı ABD'ye ait Apache helikopterinin düşürülmesinden İran'ı sorumlu tuttu. İran ise helikopter saldırısını üstlenmedi. İran medyası Amerika'nın saldırılarının önce durduğunu sonra yeniden başladığını